0: Alaska demir yollarında. Kuzeydeki Anchorage'a devasa köprü girişleri taşıma telaşı.
1: Yavaş, yavaş. Çok yakındı.
2: Bence bu böyle olmayacak.
0: Demiryolu ekibini test ediyor.
3: Hey, aman tanrım. Oza neydi?
4: Bu inanılmaz.
0: Ve yaban doğada mahsur kalanlar da...
5: Lanet olsun. Burada bir şey olmuş.
1: Tanrı Amerika'yı korusun.
0: Başka zorluklarla yüzleşiyor.
1: Bir şey tavuklarımı kovalıyordu. Sakın gidip de bir tilkiye yakalanmayın.
0: Alaska Demiryolu. Whittier, Alaska. Sabahın erken saatlerinde bir barç 500 tonluk 3,5 milyon dolar değerindeki çelik köprü girişlerini limana indiriyor.
2: Bu bize geliyor.
1: Her zamanki gibi halledeceğiz.
0: Süper büyük yükü taşıyacak ekip Bill ve Davey.
6: 10.39'da sular alacak. Bu sabah -0.3 oldu. Taşıyor. Bütün 8 girişte de kargo var.
2: Hadi yapalım. Bunlar taşıdığımız en büyük girişler olacak.
7: Bu büyük bir proje.
8: Tamam, hazırım. Bugün çok gergin bir gün. Daha önce bu kadar büyük bir şey görmemişimdir. İnanılmaz büyük.
6: Hazır mısınız? Şuradaki diğer raya çevirin ve oradan yönlendirin. İşte böyle.
7: İki tane.
8: 4, 3, bu yeter. Hava girdi, fren devre dışı.
0: Anchorage'ın demir yolunun üzerinden geçecek ve doğu ve batı tarafını bağlayacak bir köprünün tamamlanması için girişlere acil ihtiyacı var.
9: O girişlerin sağlam ve çabuk gelmesine ihtiyacımız var. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Umarım projenin kalanı da böyle devam eder.
0: Whittier'ın kuzeyine doğru inşaat alanına kadar 10 kilometrelik bir yolculuk olacak. Girişleri demir yollarının en dar iki tünelinden ve Dugach dağlarının uçurumlarının dar köşelerinden geçirmeliler. Köprü mühendisleri girişleri geceye kadar hazırlamalı. Böylece tren Anchorage'a zamanında yetişebilsin. Ama önce ekip bu değerli kargolarını barçtan dikkatlice indirmeli.
8: Onlara çok hassas davranacağız. Yaptığımız her şeye dikkat etmeliyiz. Her şey temiz.
2: Tamam, hız güzel.
8: Buna bir şey olursa çok kötü olur. Evet, bu oldu. 3003, iyi, çok güzel. Bu şey kocaman. Hızı güzel.
2: Tamam, hızı güzel. Hızı güzel.
8: Üç, iki, evet, bu oldu. Bu olmayacak. Fren ayrılmıyor. Arasına tahta sıkıştırmışlar. Birileri el frenini sonraki gelenin nasıl açacağını düşünmeden kilitlemiş.
7: Aptallar. İnanamıyorum. 11 aylık çocuğum bile bunu yapabilirdi.
8: Testere lazım. Bana testere getir.
7: Acele etsek iyi olur, yoksa dalgalar gidecek.
8: Eğer bu akıntıyı kaybedersek bu şeyleri çıkartamadığımız ve yetiştiremediğimiz için 100 bin dolar kaybedebiliriz. Şu iki tahta işimizi yapmamızı engelliyor.
7: Ne yapıyorsunuz? Her iş için bir alet vardır. Hadi. Wow! İyi iş. Çak bir beşlik. Bir de yumruk. Yumruk yok mu? Öyle bırakacak mısın? Pekala.
8: Ve tekneden iniyorsun. Yavaş yavaş yavaş yavaş.
2: Barçtan 8 tane daha var.
8: Bu kamyon biraz zorlanıyor gibi. Sanki içindekileri sıkıştırıyor gibi duruyor. Yükü çok ağır. Ray üstünde kopacak kadar sürtünme yaratıp yoldan çıkartabilir. Onu yakından izliyoruz. Ortadakini sıkıştırıyor. Ve bu ikisi çok ağır. Bütün ağırlık orada. Yani bu ortadaki tehlikeli. Kesinlikle.
0: Problemlerle başladılar. Ama Bill ve Davey için asıl meydan okuma 45 metrelik girişleri dar dağ yollarından taşımak olacak.
2: Düz bir objeyi keskin bir virajdan geçirmek imkansıza yakındır.
8: Şu sıkı olanlar devrilmeye neden olabilir gibi.
7: Büyük bir sorun olurdu.
2: Bugün ilgilenmemiz gereken diğer bir sorun da tren bunu yapar. Ve onu düz güvenli tutmamız gerekiyor.
7: Bugün çok dikkatli olmalıyız.
2: Hadi bakalım. Umarım her şey yolunda gider.
0: ...290 kilometre kuzeyde... ...Talkitna kasabasının hemen dışında.
1: Hadi kızlar! Babanıza yumurta verin! Biraz çalışın!
0: 74 yaşındaki J.T. Evans... ...20 küsur yıl önce buralara taşındı... ...ve o günden beridir özgür olarak yaşıyor.
1: Şuna bak! Hey kızlar! Çok sessizsiniz. Her sabah taze yumurta alıyorum. Bu sabah 4 tane vardı. Çok leziz. Harika. Bana izin vermelisin dostum. Tavuklarımın bir sorunu var. Hadi bebeğim, sakın tilkilere yakalanmayın. İyilik yapın ve yumurtlayın.
0: Geçen yıl JT evini bir seraya çevirerek kendine yetmeyi hedefledi.
1: Taze patates yetiştiriyorum. Güzel yuvarlak büyüyorlar. Bunları çorbalarda falan kullanıyorum. Tadı nefis. Oh ho ho! Tanrım, iyice ısınıyor. Tanrım, yardım et.
0: Ve şu ana dek projesi başarılı geçti.
1: Domates, marul, yaban turpu, portakal, avokado ve incir yetiştiriyorum. Evet, bunlar çok güzel incirler olacak. Biliyorum. Kuzeyde yaşamanız başka yerlerde yediğiniz yemekleri yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Çünkü aklınızı kullanırsınız. Bir patates tarlam var ve oradan çok iyi patates topluyorum. Yaşasın! Harika! Yaşlandıkça bu tarz işler yapmayı çok severim. Yetiştirmek ve yemek yaparken de eğlenmek. İşte bunu iyi yapıyorum. Bahçemi beslemek için bir şeye ihtiyacım var. Balık çifti işine girmek istiyorum. Böylece balık dışkılarını bahçemde kullanabilirim. Bir arkadaşımı yardım etmesi için çağıracağım. Josh! Merhaba Josh, hoş geldin. Acele et dostum.
10: Merhaba.
1: Burada duvarcı arıları var. Onları kaybetmek istemiyorum. Nasılsın?
10: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim.
10: Sana yardıma geldim. Neler yapıyorsun?
1: Ahşap bir akvaryum ayarlamak istiyorum. Yardım et.
10: Ahşap mı?
1: Evet.
10: Güzel. Peki onunla ne yapacaksın?
1: Balık yetiştireceğim tabii.
10: Yemek için mi?
1: Bahçeyi sulamak için. Adı aquaponikmiş.
10: Aquaponik.
1: Aquaponik.
10: Balık gübresi.
1: Sorun mu var?
10: Hayır, gayet iyi.
1: Gel sana neler olduğunu göstereyim, hadi.
7: R-3012 Anchorage, tren sevk.
9: 3012 tamam.
7: Whittier kontrol noktası. F harfi bende.
0: Güneyde de Bill ve Dave limandan ayrılarak Whittier tüneline doğru yaklaşıyor.
9: Tüm personel batı tarafındaki yük trenine. Whittier'da batıya gelen yük treni.
2: Her şey yolunda.
0: Bu kadar büyük bir yük daha önce bu tünelden geçmedi.
7: Dur göstergesi geçti.
0: Bill bu devasa köprü girişlerini belirli bir hızda götürmeye devam etmeli ki tünelin yanlarına çarpmasınlar.
2: Biraz daha hızlanmaya çalışıyorum ama sağa sola kaçmak istiyorlar gibi duruyor.
7: Biliyorum, Seattle'da yola çıktı. Aynı şey olma ihtimalinden çok korkuyorum.
2: Evet, sallandığını görebiliyorum. İşte böyle. Hadi oyun başlasın.
7: Hadi macera başlasın.
0: Alaska Demiryolu'nda.
7: Hadi bakalım.
0: Bill ve Dave'i 3,5 milyon dolar değerindeki 500 tonluk köprü girişlerini dar Whittier tünellerinden taşımaya hazırlanıyorlar.
2: Hadi oyun başlasın.
7: Hadi macera başlasın. Senin tarafın nasıl duruyor?
2: Bu tarafta çok hareket var. Sağa sola sallanıyor.
7: Bu kadar hareket edeceğini düşünmemiştim.
2: Eğer yavaşlamazsam iyice kötü olacak.
7: Bu kadar sıkı olacağını söylememişlerdi.
2: Bu tünelin içinde yoldan çıkmak çok kötü olur.
7: Ve bir de Potash tüneli var.
2: Evet, o daha dar olacak. Hiçbir sorun olmadan geçebilmeyi umuyorum.
7: Orası iyi duruyor.
2: İyi olacak gibi duruyor Davy.
7: Çok güzel.
2: Tünelin sonu da bende.
9: Batıya giden yük treni Ay Vadisi tünelinden çıkıyor.
7: Bir tane kaldı.
2: Evet.
7: İyi iş.
11: Anchorage'deki sevk memurundan yük treni ekibine.
7: 3012 tren sevk memuru.
11: Radyo iletişiminde sorun oldu. Kuzeye doğru devam edeceksiniz. Ama limite gelip benden haber alamazsınız. Treni durdurun ve talimat bekleyin. Tamam mı?
7: 3012 anlaşıldı.
2: Umarım oraya gitmeden halledebilirler. Eğer olmazsa iletişim yok.
0: 40 radyodan oluşan bu ağ trenlerin demiryolu merkezi, trenler ve acil durum ekipleri arasındaki iletişimi sağlıyor. Cukaş dağlarındaki kulelerden biri çalışmıyorsa, trenin önünde 100 kilometre boyunca iletişim açısından ölü bölge vardır.
11: Eğer bir trenle konuşamıyorsak, önlerinde ölü bölge var demektir. Onlara devam et talimatı veremeyiz. İzinlerinin sonuna geldiklerinde durup talimat beklerler.
0: Talkitna'nın hemen dışında.
11: Tren sevk memurundan Arsiye.
0: Demiryolu tamircisi Arsiye, bozulmuş kuleyi tamir etme talimatı alıyor. Oraya gitmenin tek yolu helikopter.
12: Yani havaalanına doğru gitmeliyim. Helikoptere binip uçup ne sorun varsa çözmeliyim. Merhaba dostum, yardımın lazım. Acil bir durum var. İletişim kulesi bozulmuş. Bana bir helikopter pisti hazırlaman gerekiyor.
4: Telsiz çekmiyor. Bu inanılmaz.
0: Darren Caps'in RC için karlı bölgede hızlıca bir helikopter pisti hazırlaması gerekiyor.
12: Pekala dostum, hadi yapalım.
4: Pekala, kemerleri takın.
0: ...36 kilometre kuzeyde Jason yakınlarındaki 60 yaşındaki Edwick ve 57 yaşındaki eşi Marian 40 yıla yakın bir süredir özgür yaşıyorlar.
5: Hadi. 39 senedir Alaska'da yaşıyorum. Ormanlarda avlanarak büyüdüm. Hadi. Burada geçirdiğim her gün yeni bir şey oluyor. Maceralar bitmiyor. İşte sığınlar yeşillere ulaşmak için burada yeri kazmış. Kışın öğle yemek yerler. Gerçekten inanılmaz. 30 yıl boyunca profesyonel kılavuz olarak buraları çok gezdim. Zorlu bir yerdir buralar.
13: Burada işler daha uzun sürüyor. Bulaşık yıkamak bile.
5: Bulaşıkları kimi yıkayacağına böyle karar veriyoruz.
13: Buraya gel, yoksa kuyruğun kesilecek.
5: Yogi, ayak altından çekil.
13: Musluktan suyun akmaması önemli değil. Ed gidip alıyor. O yeterli. Ormanda avlanırken, bir sığır avlıyorken bir tavşan görürseniz akşamlık yemeğiniz çıkar. Ama sığırı korkutup kaçırmak istemediğiniz için sessiz bir balta atarsınız. Dostum, bulaşıklar sende.
5: Biliyordum.
0: Ed ve Mary'nin avlanma kampı 30 kilometre mesafede. Oraya yemek için sığır avlıyorlar.
5: Kampımı kontrol ederek ayıların girmediğinden emin olmam gerekiyor. Ve bu 1760 desenli silahımla ateş ederim. Onunla avlanırım ve ayı sezonu yaklaşıyor. Yani şu an sadece gidip her şeyin yolunda olduğundan emin olmam gerekiyor. 58 kalibre silahım için kurşun eritip hazırlamam gerekiyor. Ne zaman ormana girsem onu yanıma alırım. Bu benim kepçem. Bu babamın kepçesiydi. Şu an onda kurşun eritiyorum. Ve biraz balmumu ekleyeceğim. Ve balmumunun amacı yabancı maddeleri ve kurşunları temizlemektir. İşte bu kalıp. Bu da mermi yapıyor. Kurşunu orada eritiyorum. Birkaç tane yapacağım. Her zaman yetmemesinden ise fazla kurşun olması bence daha iyidir. Bir şeyler ters gidebilir. Yani her şey her zaman doğru gitmez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sihirli sayı. Şimdi de test edelim. Hazırlıklı olmak iyidir. İşte bu kara barut. Modern barut gibi değildir. Organiktir. Tamamen sülfür, güherçile, kömür ya da grafit ile yapılır. Ve sırasıyla barut, yama ve top. Topu işine besleriz. Azotu. Onu kapat. Evet, boruzu çek. Bakalım ne olacak. İşte bu kadar.
13: Ed, somon hazır. Denemek ister misin?
5: Yine başardın.
13: Hey,
5: o benim. Daha hak etmedi bile.
13: Yanına yogi'yi mi alacaksın?
5: Tabii ki.
13: Sen de benimle misin, Sin Miss Moss?
5: Evet, çok şişko ve yaşlı.
13: Şişko ve yaşlı olmak ayıp değildir.
5: Seni seviyorum.
13: Ben de seni.
0: Kilometre ileride Bill ve Davy'nin yük treni, yol ustası Bruce Goh ve ağır ekipman operatörü Taylor Eversole'la birlikte Beluga noktasına gidiyor.
2: Demir yolu bunun iyi olmasına güveniyor.
0: Bu keskin viraj ve uçurum 45 metrelik kirişlerin taşınması için çok zor bir yoldur.
2: Her şey burada durabilir.
0: Bruce ve Taylor taşları 150 santim kısaltarak uçurum noktasını kirişlerin geçebileceği hale getirmeli.
2: İşte canavar bu. Şu an uyuyor ama onu uyandıracağız.
3: Beni endişelendiren tek şey şu kocaman kaya. Yeşil işaretlerin ortasında olan. Onu kesmeye başladığımızda binlerce taş üzerimize düşebilir.
2: Evet, evet, çok fazlasına gerek kalmayacaktır.
3: Eğer bu yolunda gitmezse çok sorun olacak.
2: Onu yapacak biri varsa o da sensin.
3: Pekala, hadi yapalım.
0: Bugün onlara yeni çırak John Kuzak yardım edecek.
3: Bu John'un ilk işi olacak. Pekala John, hadi gidip matları serelim.
0: Rayların üstüne kauçuk matlar sererek düşen taşların onlara zarar vermesini engelliyorlar.
3: İşte böyle.
2: Şuraya dikkat et. Bu kayalar çok baskı altında, dikkatli olmalıyız. Bu kadar küçücük bir taş bile sizi öldürebilir. Biraz geri gelelim.
3: Bruce'tan kurtulmanın bir yolu da bu olmalı. Üstüne taş atmak. Aa dostum, stres çatlağı var.
2: Şayet yanlış çatlakta uğraşırsak yukarıdan neler gelecek bilemeyiz. Yani dağın yarısı bile üzerimize düşebilir.
0: Talkitna'nın hemen dışında.
5: Dikkatli ol, çok fazlalık var.
0: JT ve Josh eski bir ahşap küveti akvaryuma çevirmeyi planlıyor. Bu planla birlikte balıkların dışkılarını serada gübre için kullanacaklar.
10: Nereden başlıyoruz?
5: Buraya ne dersin?
10: Tamam.
5: İşte böyle.
10: Vur gitsin.
5: Evet. Tamam, ikinci.
10: İkinci.
5: Pekala. Tamam, üçüncü.
10: Evet.
5: Evet, sanırım onlardan 41 tane var. Gece yarısına kadar burada olabiliriz.
10: 4.
5: Pekala, 5'e geçtik. Bu düşündüğümden daha iyi olacak.
10: Bu çok güzel.
5: Harika olacak.
0: JT, keresteleri doğru noktalara yerleştirerek yapmalı ki akvaryum su sızdırmasın.
10: 17. Niye bilmiyorum ama bir türlü sıkılaşmıyor.
5: Eskiden bunu yapmanın başka bir yolu olduğuna eminim. Eğer bilseydim, peynir fabrikasındaki bir fare gibi telaşlı olurdum. Neyse, koyalım bakalım. Çok da iyi gidiyordu.
10: Sonuncuya geldiğimizde nasıl olduğunu görmek ilginç olacak.
5: Sonuncuya geldiğinde her şey ilginçti zaten.
10: 34.
5: Tanrım. Bırak düşsün, umurumda değil.
10: Bu taraftakiler yerinde durmak istemiyor.
5: Burada eski teknikle yapacağım. Altına ip çekeceğim ve onları tutacağım. İnanamıyorum.
10: Neden?
5: Böyle olmamasının nedeni olukların açılı olmasıydı. Seni ahmak moruk. Bunu yapmanın çok daha basit bir yolu olmalı. Tanrım Amerika'yı korusun. Küfrederdim ama...
0: Whittier'ın hemen kuzeyinde.
7: İyi duruyor.
2: Treni Whittier'dan çıkarmak ve o ilk tünelden geçirmek zor oldu.
0: Bill ve David Cugaç dağlarına ilerliyor. Yolculuğun en dar tüneline yaklaşıyorlar.
7: Çok dar duruyor, bilmiyorum.
2: Tünelde pek yer yok. Tünelden çok açıkta kayalıklar var.
7: İyice sıkılaşıyor. Wow! Wow! İyi iş, iyi iş Bill, başardık.
2: İkinci tünel.
0: Talk Itna'nın dışında JT ve Josh eski ahşap küveti akvaryuma çevirmeye çalışıyorlar.
1: Lanet olsun, sana yemek yapmam gerekecek. Başladığımızda hemen yapacağımızı düşünüyordum. İşte bağlantılar geliyor. Onun etrafına bir tane koyalım ve sıkıştıracak mı bakalım. Bu işin sırrı bu olabilir, anlatabiliyor muyum? Bekle, bekle. Basit bir şekilde çözeceğiz.
10: Onların hepsini takmadan önce 5 tanesini halletmeliyiz.
1: Ne dediğini anlıyorum. Diğer bir deyişle hepsini sıralayıp alta doğru inmeliydik. Şu an bir şeyler olmaya başladı. Bu şeyi hallediyoruz. Tanrım, keşke bir saat önce yapsaymışız.
10: İyi duruyor. Bu şey 10 yıldır birleştirilmeyi bekliyordu.
1: Tamam.
10: Güzel. Hadi su koyalım.
1: Pekala. Hazır mısın Josh? Söyle bakayım.
10: Hazırız.
1: Temas. Lanet olsun Josh. Sızdırıyor dostum.
0: Rayların ilerisinde Bill ve Davey'nin yük treninin önünde RC bozuk radyo kulesini tamir etmek için Cugaç dağlarına çıkıyor.
12: Biraz başım döndü.
0: Mermezle radyo iletişimi kuramadığı için yük treni Anchorage'a doğru ilerleme talimatı alamıyor.
14: 5505 boş.
12: Kule saat 11 yönünde dostum. Hadi bebeğim bastır.
0: Darin, RC iniş yapmadan önce pisti temizlemek zorunda ve zaman her zamanki gibi kısıtlı.
12: Bu karı temizleyip helikopteri indirmeliyiz. İletişim olmazsa demir yolları ilerlemiyor. Kesinlikle beni test ediyor. Dondu, lanet olsun. Bu hiç iyi değil. Donmuş bir parça var gibi. Helikopter için hazır etmeliyim. Gerçekten buna harcayacak vaktim yok. Hadi. Eğer bu deliklerden bakabilirsen bu temiz demektir. Evet. Pekala. Hadi bitirelim. Aa evet, hadi bebeğim çekil oradan. Görünen o ki tam zamanında yetiştirdik. Her şey RC'ye bakıyor. Hadi RC. Ne yapabileceksin göster bebeğim.
15: Dostum helikopter pistini tam zamanında temizledi. Birkaç kilometre yürüyüş yapmalıyım. Bu hiç de iyi bir yol değil. Yukarıda tren yolları iletişim kulesinin olduğu bölge var. Benim sorunum tam olarak yukarıda. Kar ayakkabılarıyla bu sorun olmazdı. Normal botlarla direkt batıyorum. Burada yaşayan hiç kimse yok. Bulunduğum yerde telefon çekmiyor. Kanalizasyon sistemi yok. -50 derecede tuvalete gitmek için dışarı çıkmanız gerekiyor. Lanet olası İngiliz anahtarım düştü.
0: ...200 kilometre kuzeyde. Edwick, sığır avlama kampına giderek ayıların içeri girmediğinden emin oluyor.
16: Yogi, Yogi, Yogi!
1: Burada bir şeyler olmuş. Kokuyu aldın mı? Bu da ne? Ha, şuradan geldi. İşte tam burada durdu. Bam atladı. Ve şuraya indir. O tarafa doğru yol aldı.
5: acelesi vardı. Bunu kafasına göre yapmış olamaz. Amaçlı yapmış ve direkt o tarafa doğru gitmiş. Evet, orada bir şeyler olmuş ya da bir şeyi kovalamış. Belki çakaldır. Kahverengi ayılar, izleri ne olduğunu size anlatır. Ve bütün o bilgileri saklar. Ayılar gelmiş mi göreceğiz. Umarım gelmemişlerdir. İşte sonuna geldik. Bundan sonra kar makinesi olmaz. Kalanı elimle çekmem gerekecek. Biraz uzakta. İlginç kar ayakkabıları. Bunlar askeri. Magnezyumdan yapılmışlar. Arka tarafını kesip ateş yakabilirsiniz. Onlar olmadan kara çıkmak istemezsiniz. Sizi öldürür. Evet, işte kapı. Barınağımız burada. Ve bu ağaç kırılıp düşmüş. Muşamba getirip üzerini kapatıp işimize bakabiliriz. Neymiş bakalım? Ekipmanlar var. Onlar muşamba. Soba ve yiyecek var. Varil oynamış. Bunu anca yapsa siyah bir ayı yapar. Buraya gelmiş ve her şeyi koklamış. Varili oynatmış ve burada bir şeyler yiyebileceğini fark etmiş. Burayı listesine ekler ve daha sonra buraya tekrar gelir. Bir şeyler yemek için. Şimdi bu ciddi bir sorun olabilir. Hayati bir tehlikeye neden olabilir. Onlar burayı sahiplenip korumaya kalkışabilir. Artık bir şeyler yapmak gerekiyordu. Çok tehlikeli. Evet, görev tamamlandı. İş bitti. Her şey yolunda gibi duruyor. Tek sorun biz kamptayken ayının gelmesi olur. Karanlıkta dönmek istemiyorum. Eve doğru kestirmeden gideceğim. Başıma bir şey gelmesin diye. Ah, lanet olsun.
0: ...320 kilometre güneyde Bruce Taylor ve John Beluga noktasındaki kayaları hazırlıyorlar... ...ki Billy ve Davey köprü girişlerine hasar vermeden geçebilsin.
3: Mükemmel.
0: Delme işi tamamlandığı için kafasını çıkarıp 9 metrelik çubuk takarak gevşemiş taşları döşüyor.
3: Bu böyle sallanacak. Hiç kullanmadım. En büyük korkumla yüzleşiyorum.
17: Yukarı yukarı.
3: İşte böyle.
17: Peki. Hazırız. Tren de yaklaşıyor. Hadi bakalım. Dur. Kayanın yüzüne doğru gel şimdi. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş.
3: Bu işin bir günü, diğer bir gününü tutmuyor.
17: İttir biraz. Biraz daha.
3: Çalışıyorum.
17: İt, sert it. Böyle. Bu kaya iyice gevşemeye başladı. Eğer düşerse ray mahvolur.
3: Ha, bunun olmasını istemeyiz. Oh. İşte büyüğü geliyor.
17: Olamaz.
3: Ah, olamaz. Onun ön tarafına doğru bir şey düştü.
17: Dostum, kayalar uçuyor. İzin ver de kontrol edeyim.
3: Eğer hasar verdiysek işimiz bitmiştir. Çünkü onların hepsi hidroliğe bağlı.
17: İyi duruyor. Gayet iyi.
3: Tamam. Neresi çarptı bilmiyorum ama çarpma sesini duydum.
17: Canavarın bize bir sürprizi var. Bize taş attı.
3: Neyse ki hasar olmadı.
17: Taylor, tren bizi bekliyor. Hadi artık ayak altından çekilelim.
0: Buzlu doğada tek başına.
12: Buralarda bir yerde olmalı.
0: RC hızlıca anahtarını arıyor. Çünkü demir yolları iletişimi sağlamak için kuleyi tamir etmesi gerekiyor.
12: İşi yapabilmek için İngiliz anahtarına ihtiyacım var. Eğer nereye düştüğünü bulamazsam tren trafiği sıkışacak. Bu sert yerlerin arasında yumuşak bir nokta arıyorum. İşte bu. Deniz çakısı çıkarmak gibi. Ucu ucuna. Her şey bir anahtar için. Çok kötü olabilirdi.
15: Bir saniye. İleride birkaç sığın var. Anne ve yavru. Henüz bizi görmedi ama onlardan uzak dursak iyi olur. Burada bir hiçliğin ortasındayım. Bu sert yerlerin arasında yumuşak bir nokta arıyorum. İşte bu. Deniz çakısı çıkarmak gibi. Ucu ucuna. Her şey bir anahtar için. Çok kötü olabilirdi. Bir saniye. İleride birkaç sığın var.

0: onları rahatsız etmeyiz. Burada birçok tehlikeyle karşılaştım. Ayı ve sığın gibi hayvanlar beni kovaladı. Hatta bir kez kirpiyle başım belaya girdi. Aylardır hiç kimse uğramamış gibi. Onunla ilgilenmeliyim. İşte bu iletişim jeneratörü. Bu trenlerin merkezde görüşmesini sağlar. Ve benim sorunum da buranın sıkışmış olması. Bunu yerine oturtursak çalışacaktır. Sorunu bulduğumuz için mutluyum. Artık radyoyu açıp trenlere talimat verebilecekler. İş tamamlandı. Ağrı tamircisinden Anchorage sevk memuruna. İkinci bölge duyuyor musunuz? Tamam.
1: Alo memur, tamam.
0: Az önce ne oldu? Kontrol etmemiz gereken tek şey benzin deposu. Eğer boş değilse bir fikrim kalmadı. Sesi hiç iyi değil. Bu şey bomboş.
2: Sarkan kayalar temizlendi ve devasa köprü girişlerinin üzerine doğru ilerliyor.
3: Hazır mısın?
4: Çok hazırım. Tamam.
2: Bruce'un ekibi keresteden bir örnek yaparak girişlerin Belago noktasından nasıl geçeceğini test ediyor.
3: İşe yaradı mı bir bakalım hadi.
2: Eğer girişler taş yüzüne çarparsa tren yoldan çıkabilir.
3: Buradan yavaşça geç. Bu örnek girişlerle aynı boyutta. Eğer takılmazsa iş bitmiştir. Takılırsa derdimiz büyük. Çünkü orası en dar yer.
4: Bütün çalışmalarımız, zamanımız ve feda ettiğimiz her şeye umarım değer. Çünkü büyük bir meydan okumaydı.
2: Bill ve David'in treni köşeye geliyor. İşte kritik an geldi.
3: Hey Bruce, ölçüleri aldın mı? Onun durumu ne? İki kez ölçtük ve olacak diye düşünüyoruz.
5: Ne kadar mesafe kaldı? 5 metre mi, 50 santim mi?
3: 30 santimetre.
6: İşlerin iyi gitmesi için dua ediyorum.
5: Evet, ben de ediyorum ve ben yerde olacağım. Bir gözünle beni izle, üstüme taşların ve kirişlerin düşmediğinden emin ol. Bu iş çok tehlikeli.
6: Sen arkamı kolla, ben de seninkini kollayayım. Tamam Davey, bölgeye doğru geliyoruz. Burada duracağım ve sen in, girişlerin virajı almasını izle. Gördüğün şeyi anlat yeter. Ben ona göre hallederim, tamam mı?
5: Tamam. Ha, sen de görebilirsin. Bu çok dar. Dinliyorum 3012. Hız iyi ama yarıda. Biraz daha yavaşla. Biraz daha.
6: Daha yavaş gidersem dururuz. 5 santim fark kaldı.
5: Şu anda 20 santim var. 20 santim. Kolay, kolay.
2: Beluga noktasında.
5: Yavaşça indir.
2: Bill ve Davey 3,5 milyon dolar değerinde 45 metrelik köprü kirişlerini dar bir virajdan geçiriyorlar.
6: Böyle olmayacak gibi.
5: 5 santim. Devam et, devam et.
6: Olacak mı?
5: Bu böyle olur. Gayet iyi. Sanırım geçebileceğiz.
6: Biri tamam, 4'ü kaldı.
5: Bunu bilemiyorum. Ha, dostum yavaş, yavaş. Devam et, devam et. Evet.
6: Dostum çok yakındı.
5: Mühendislerin söylediğinden çok daha yakındı. İş!
6: Çok iyiydi.
5: Biraz da sürttük gibi.

0: Hadi teslim edelim ve eve dönelim dostum.
1: Talkitna'nın hemen dışında, Josh'ı küveti doldurması için bırakan JT, yolcu treniyle şehre inerek akvaryuma balık alıyor.
2: Tanrım, evet.
3: Alaska, Coral'a hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: İyiyim dostum, sen nasılsın? Balık almak istiyorum.
3: İşte bu. Bunlar senin için ideal olacaktır. Bunlar bir çeşit Japon balığı. Aynı zamanda...
2: Yenilebilir mi peki?
3: Olabilir ama çok iyi olacaklarını sanmıyorum. Ama diğer besinlerine yardımda bulunabilir.
2: Tamam, anladım. Zaten bunu duymak istemiştim.
3: Bakımları çok kolaydır. Sadece yüksek fiberli sebze bazlı diyetleri olsa yeter.
2: Vejetaryen tarzı balıklar diyorsun, öyle mi?
3: Evet, onları yüzen koyun gibi düşün. Sürekli otlanırlar, otlanırlar ve otlanırlar. İşte böyle. İşte bir tanesi.
2: Çok da canlı.
3: Evet.
2: Hepsi benimle gelmek istiyor.
3: İşte böyle, evet.
2: Evet.
3: Çok güzel değil mi?
2: Çok güzel. Ne kadar büyüyor?
3: Bu kadar. Bunlar hazırlandı.
2: İyi günler dostum.
3: Teşekkürler efendim.
2: Evet,
3: İyi
2: dikkat
3: günler.
2: Et. Meydan okumadan kaçmam. Onları akvaryuma koyalım ve ne olacak bir bakalım. Eğlenceli olacak.
1: Radyo kulesi hala tamir edilmediği için Bill ve Davey, Anchorage yakınlarında trenlerini durdurmak zorunda kaldılar.
0: İletişim kuramıyoruz. İlerleme talimatını alamadık.
4: Öylece kaldık.
0: Burada durmak zorundayız. Bu gecikme gerçekten hiç iyi olmadı.
1: Ölü bölgenin kalbinde RC, jeneratörü çalıştırıp kuleyi tamir etmek için acil olarak yakıt teslimatını bekliyor. Güçlü rüzgarlar bu işi zorlaştırıyor.
5: Soğukkanlılığını koruması gerçekten çok önemli. O şey deli gibi oynuyor. Varil size çarparsa bitersiniz. Yakıtım hazır. Artık dolduralım. Her şey hazır. Umarım bu yeterli olur. Çok uzun bir gün oldu. Sesi de güzel. Artık sadece çalıştığından emin olmalıyız. Anchorage tren memurum. Beni duyuyor musun? Tamam. Cevap gelmiyor. Aile tamircisi Anchorage tren memurunu arıyor. Tamam.
6: Alo, tren memuru, tamam.
5: Tanrı'ya şükür. İletişim kulesinin çalıştığını iletmek istedim. Beni net bir şekilde duyabiliyor musun? Tamam.
6: Çok rahat duyabiliyorum, tamam.
5: Harika. Başarılı bir iş oldu. Artık trenler kalkabilir. Evet, başarılı bir işti.
1: RC'nin son anda kuleyi tamir etmesiyle birlikte Bill ve Davey yola çıkıyor.
7: Anchorage Safe memurundan yük treni ekibine. RC jeneratörü çalıştırdı. Gezi bitene kadar başka iletişim sorunu olmayacaktır. Yani devam edebilirsiniz, tamam.
4: Tanrı'ya şükür.
0: Hadi devam edelim.
4: Son hızla geliyoruz.
1: Yolcu treninde de JT evine dönüp gübre sistemini hazırlamaya başlıyor.
4: Vay canına, şunlara bak.
2: Çok güzeller değil mi?
4: Dostum, harikaymış.
2: Harika olacaklar. Onların attığını kullanıp sebze yetiştireceğim.
4: Bunu yapan tanıdığım ilk kişisin. Bu çok ilginç. Her gün dükkana gidemediğini biliyorum.
2: Pekala Henry.
4: Tamam.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Her zaman.
2: Teşekkür ederim.
1: ...32 kilometre kuzeydeki sığır kampının güvenliğini sağladıktan sonra Edwick evine dönüyor.
8: Olamaz.
1: Ama geceden önce dönmekte zorlanıyor.
8: Bu hiç iyi değil. Bu ladin ağacı düşmüş ve yolu kapatmış. Başka yol da yok. Ne yapacağız bilmiyorum.
1: Etrafta ayılar olduğu için yolu takip etmesi çok önemli.
8: Bu burada yaşamın bir parçasıdır. Ormanda bazen böyle olur. Bu kontrolümde olan bir şey değil. Neyse ki elektrikli testere getirdim. İyi. Bunu kesip bir yol açacağım. Evet, bu yoldan gideceğim. Trafik sıkıştığının orman versiyonu. Ama burada sinirinizi testereyle çıkartabilirsiniz. Kestirme demiştik. Eğer başka sorun olmazsa akşam yemeğine yetişirim. Rayları takip ederseniz asla kaybolmazsınız. Bizim kuzey yıldızımızdır. Yakında evde olacağım. Merhaba.
9: Merhaba, hoş geldin.
8: Bulaşıkları yıkadın mı?
1: JT balıklarını evine getirdi.
2: O zaman hadi hemen balıkları koyalım.
1: Ve gübre sistemini başlatmaya hazır.
2: Josh, bu sabah bu işi yapmaya başladığımızda akşama yetişeceğini düşünmemiştim, biliyor musun?
10: Ben de şüpheliydim doğrusu.
2: Her yeri sızdırıyordu. Şişmişti ve iyi değildi.
10: Hadi yapalım.
2: Evet. Hadi bebeğim, oraya gir. Bu güzel bebekler, evet. Küçük, tatlım, aşağı yüzüyor.
10: Evet, hey, oradan atlama.
2: Aman tanrım, şuna bak. Harika.
10: Yüzüyor.
2: Dostum, bunu görmeliydin. Bu sefer iki tane oldu. Oho, dostum takla at. Tamam, sanırım onlara biraz yemek versem iyi olacak. İki yemek kaşığı onlar için yeterli olur. Bir şeyler yetiştireceksek balık dışkıları gerekir. Aquaponik sistemi kurduk. İşte karşınızda bayanlar baylar. Evet, bu çok iyi olacak. Balıklar yemlenmeye başladı bile. Balık dışkılarını da bitlerime yedireceğim. Bu şeyi yaptık ve bununla gurur duyuyorum. Harika oldu. Evet. Çok teşekkür ederim.
10: Rica ederim.
2: Kendi başınızın çaresine bakmakla ilgilidir. Özgür yaşamda kendine yetmek insanlık için çok önemli bir şeydir. Bence herkes bunu yapmalı. Herkes kendine yetebilmeli. Evet, çok mutlu görünüyorlar. Şunlara bak, her türlü dışkıya yetecek kadar besledim onları. Çok iyi görünüyorlar. Bu benim cennet bahçem olacak. İnsanlar el ve yüzüne bulaştırana kadar cennet bahçesinde yaşadıklarına inanıyorum.
10: Burayı tropik adaya çevirecek.
2: Onu da kendim ve güzel bir bayan için havuza çevirmeyi düşünüyordum.
4: Geldik sayılır.
1: 200 kilometre güneyde Bill ve Dave sonunda devasa köprü kirişlerine zarar vermeden tam zamanında Anchorage'a varıyor.
11: Tam zamanında yetiştirdik gibi.
4: A takımı yine konuşturdu.
11: Çok fena bir gün geçirdik. Buraya gel bebeğim.
4: Evet, başardık.
11: Sonunda.
4: Her zamanki gibi yetiştirdik ve herkes mutlu.
11: Bu iş benim için bir gurur kaynağı oldu. Taşıdığım en büyük yük buydu ve bu Alaska'ya çok yardım edecek.
12: Bu kirişleri görmek bile yetti. Teslim zamanında aksama olmayacak.
11: Hadi bakalım.
4: Bitirdik.
11: Bu kadar.
4: Hadi gidelim.
13: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Programımızın bu sezonunda eyalet son 50 yıldaki en kötü kışlardan birini yaşıyor. Saatte 200 kilometre hızla esen rüzgar ve 4 metrelik karın altında gömülen köyler. Ve sıcaklıklar dondurucu eksi 60 derecenin altına iniyor. Tabiat ana Alaska'nın uçak filosuna korkulu anlar yaşatırken...
20: Bu çok korkutucu görünüyor.
19: Ekipler kırılma noktasına itiliyor.
21: Ona çarptın, nasıl böyle bir şey yaparsın? Lanet olsun.
19: Unaklit'te büyük umutları olan küçük Eskimo Ariel Tivito...
22: İleri, ileri!
19: Apoletlerini kazanma yolculuğuna devam ediyor. 30 yıldan sonra havacılığın demir adamı Jim Tivito kariyerinin en zor kararını vermek zorunda.
23: Bir şeyi başlattığınız ve artık daha da büyümüş olması onu sürekli yöneteceğiniz anlamına gelmez. Artık geri adım atıp işi daha da tecrübelilere bırakmam daha iyi olacak.
19: Her gün sabahtan akşama kadar Air Alaska'nın pilotları macera soluyor ve yaşıyor. Küçük uçaklarla sıra dışı soğuklara karşı savaşıyorlar. Ve Amerika'nın son sınırına hayat getiriyorlar.
21: Era 292. 2 saatlik yakıt ve uçakta 3 kişi var.

0: Kışın ortasında Air Alaska pilotu Jim Tibito bilinmeyene doğru uçuyor.
1: Bunu heyecanlı kılan şey bilinmeyene karşı olmak.
0: Cessna'yı en yüksek hızı olan saatte 190 kilometreye çıkartan Jim, yıllık demir köpek kar makinesi yarışını yapan ve Air Alaska'nın sponsorluğunu yaptığı takıma parçaları götürmek, teslim etmek için doğuya doğru gidiyor. 1984 yılında başlayan demir köpek, Alaska'nın en uzak ve zor arazilerinde ilerleyen 3000 kilometrelik zorlu bir yarış. Büyük Göl'de başlayan Demir Köpek parkuru 1800 kilometre ilerleyerek batı kıyısındaki Nome'a uğruyor. Daha sonra doğuya doğru 1400 kilometre giderek Alaska'nın çorak arazilerinden geçiyor ve Fairbanks'te sona eriyor. Bir haftadan uzun süren yolculukta yarışçılar uykusuzluk, acımasız rüzgarlar ve sıfırın altında sıcaklıklara karşı mücadele verecekler.
1: ...3500 kilometrelik yol boyunca ...-20, -30, -40 derecede ilerleyecekler. Ve sonra saatte 160 kilometre ile giderken bir şeye çarpıp taklalar atabilir ve baygın bir şekilde yatabilirsin. Bu yarışta insanlar kolaylıkla ölebilir.
0: Şu anda 4. sırada bulunan ERA yarışçıları Arthur Laro ve Stephen Bonney eskimiş kayaklarını değiştirmek zorunda. Yoksa yarıştan tamamen kopma eşiğine geldiler.
1: Kar makineleri için ihtiyaçları olan birkaç parça götürüyoruz. Onlar olmadan yarış dışında kalırlar.
0: Jim uçuştayken eşi Ferno ve kızı Ariel, ERA'nın sinir sistemi Unaclete'e kontrolü alıyor.
2: İşte oldu anne. Burada işleri yapmanın vakti geldi.
3: Senin adını benimkinden daha büyük yazabilirsin. Jim burada olmadığında Unaclete üssünü ben yönetiyorum ve burada olmadığında kimin yöneteceğine dair kavga ediyoruz. JR! Jim Ferno gibi bir kadına sahip olduğum için dünyanın en şanslı erkeğim. İşlerimi ona yaptırıyorum diye düşünüyor mudur? Bu işin başındayken işlerin daha iyi yapıldığını düşünüyorum. 630 kiloluk gazoz. Göbeğim bu yüzden çıkmıyor. Kimse birbiriyle tartışmıyor ve ben her zaman daha iyi yönetiyorum. Kutuyu ver Ariel.
2: Tamam.
0: Ailesinin geri kalanı gibi Ariel Tibito uçakların etrafında büyüdü. Ve 24 yaşındaki genç kadın ayak uydurmak için her şeyi yapmaya hazır.
2: Bekle, eldivenimi aldın. Şu anda ailemde pilot ehliyeti olmayan tek kişi benim. Ama üzerinde çalışıyorum. Sadece diğerlerinden biraz daha yavaşım. Geçen yıl ilk defa tek başıma uçtum.
4: Evet, başardım.
2: Sonunda başardım. Eğlenceliydi, buna bayıldım. Seninle uçabilir miyim?
5: Dönüşte boş koltuğumuz olmayacak.
2: Ama çok yoğunduk ve kış da çok kötü geçiyor. Bu yüzden fazla uçamadım. Belki buzlar çözülmeye başlayınca.
5: Koltuk boşalınca sana haber veririm.
3: Ariel uçuşa çıkamadığı için şu anda biraz üzgün olabilir.
2: Ah, uçmayı özlüyorum.
3: Sıcak havaları beklemek zorunda. -30 derecede uçamazsınız. Sabırlı olup baharı beklemek zorunda.
0: Ama Air Alaska pilotları Sarah Freyer ve Owen Miller için beklemek bir seçenek değil. Unaclete'in 400 kilometre kuzeybatısında bulunan üsleri Kotzebue, yakındaki düzinelerce köy için hayati bir ulaşım ve erzak ağı. Yolcuları ve temel gıdaları yakındaki köylere götürürlerken soğuk hiçbir azalma belirtisi göstermiyor.
6: Günaydın. Cessna karavan, rotamız Kotzebue, Kobik, Şangak, Ampler, Kotzebue. Çok soğuk. Kış uçağımızı çok kötü etkiliyor. Her şey daha narin oluyor ve hemen kırılabiliyorlar. Kotzebue çok soğuk olabiliyor. -20 derecelik soğuklarla başa çıkmaya çalışıyoruz ve rüzgar havayı -40'a çekebiliyor.
7: İrtifanı koru. Tamam.
6: Böylesine güzel bir yerde uçuyor olmak muazzam. Harika bir şey. En iyi yerde çalışıyorum.
7: Hangi yöne gidiyorsun? Sola mı döneceksin, sağa mı?
6: Sağ.
7: Pekala.
0: 1500 metrede bile Sera iş arkadaşlarına rastlayabiliyor.
7: Görüşürüz.
6: Umarım.
0: Kotzibu'daki açık havada 30 kilometre kuzeydeki pilot Wes Gordon'dan gelen haber havayı karartıyor.
7: Oğlum, beni duyabiliyor musun? Orada mısın? Sanırım Noatak'ta lastiğim patladı. Hala pistteyim.
0: Noatak köyünde Wes'in uçağı 300 metrelik pistin tam ortasında duruyor. Ve şu anda iki uçtan da iniş için yeterli alan yok.
1: Wes Gordon yardım istiyor. Piste mahsur kalmış.
6: Bu onu kurtarmak için birimizin ona yardımcı olacağı anlamına geliyor. Tamam.
0: Sera ve Owen çok yakın olsalar da riski iniş için Sera'nın Grand karavanının Owen'ın büyük Navajo'sundan daha iyi bir seçenek olduğuna karar veriyorlar. Ama Sera yardım istenilen tek ERA çalışanı değil. Unakalik'teki ERA terminalinde Ferno ve Ariel yardım isteyen yerleşimcilerle konuşuyor.
3: Merhaba ERA.
8: Merhaba, ben Nomarama ve Kurtarmadan Paul. Beyaz Dağ ve Nom arasında kayıp kar makinelerimiz var. Bu sabah sinyal gönderdik ve tipi de onların yerini belirlemekte zorlanıyoruz. Pilotlarınız uçuşlarınızı onlara bakabilirler mi diye merak ediyordum.
3: Pekala, bunu ileteceğiz.
8: Çok teşekkür ederim.
3: Evet, hoşça kal.
8: Görüşürüz.
3: Ne oldu? Nom arama ve kurtarma. Nom üstünden ulaşamıyormuş. Orada çalışanlara haber vermem için aradılar. Nom ve Beyaz Dağ arasında.
2: Acaba ne zaman kaybetmişler?
3: Sanırım gece dışarıdaymışlar. Muhtemelen dün. Oradaki sıcaklık düşük. -18 derece.
2: Oraya birini gönderebilir miyiz?
3: Hiç beklenmedik zamanlarda biri bizi arar ve kayıp teknesinin ya da kar makinesinin bulunmasını ister. Böyle telefonlar aldığınızda çocuklarının eve gelmesini bekleyen bir aile olduğunu düşünürsünüz ya da babasını bekleyen bir çocuk. Ve daha da kötü olanıysa bütün köylüleri tanıyor olmamız. Çünkü Alaska küçük bir yer ve herkes birbirini tanıyor.
0: Nom ve Beyaz Dağ arası 140 kilometrelik engebeli bir arazi. Bir nebze kısa bir mesafe olsa da soğuğa karşı yeterli önlem alınmazsa yolculuk ölümcül olabilir.
3: Chris, Nom arama ve kurtarma aradı. Beyaz Dağ civarlarında 3 kar makinesi kaybolmuş. Pilotlarımızın bakmalarını istiyorlar.
5: Yoldalar mı yoksa?
3: Bilmiyorum ama onları arayacağım. Seninle de telsizden konuşuruz.
2: Ben gidebilir miyim?
3: Bilmiyorum.
2: Fazladan bir çift göz olur. Hadi gidip bulalım. Bir çift ekstra göz fazla fark yaratmayabilir.
3: Ben de sizi seviyorum.
2: Seni seviyoruz. Ama biri uçağın bu tarafına bakıyorsa ve ben de bu tarafa bakıyorsam o kişiyi uçaktaki tek pilota nazaran çok daha kolay bulursunuz.
5: Şu anda dışarıda olmak çok zor.
3: Merhaba ERA.
8: Ben tekrar arama ve kurtarmadan Paul.
3: Evet, merhaba Paul.
8: Elimize pilotlarınıza verebileceğiniz yeni bilgiler ulaştı ve bunu söylemek için aramıştım.
3: Tamam.
8: Üç kar makinecisini arıyoruz. Dün Beyaz Dağ'dan ayrıldılar ve Nom'a doğru gidiyorlardı.
3: Kim olduklarını biliyor musun?
8: İsimleri William Gray baba. Ayrıca yine oğlu William
3: tamam.
8: Gray ve kız arkadaşı Eris Olson.
3: Eris Olson, bu Ariel'in arkadaşı.
2: Kim olduklarına dair haber geldi mi?
5: Hayır, çok soğuk. Donuyorum.
2: Evet, donuyorum. O insanların yerinde olmak istemezdim.
0: Kış aylarında sıcaklıkların düşmesiyle mahsur kalmış bir kar makinesi yaşamla ölüm arasında bir sorun oluyor.
8: Stewart Yarımadası'nda yazın bu ülke sizi öldürmeye çalışır. Kışınsa posta kutusuna gitmek için kapıdan dışarı çıktığınızda ölebilirsiniz. Bu tür durumlarda her saat yaşamla ölüm arasındadır. Çok önemli.
0: 16 saattir uçsuz bucaksız Beyaz Deniz'de kayıp grubu bulmak imkansız görünüyor.
2: Hiçbir şey yok.

0: Soğuk.
1: Donuyorum. O insanların yerinde olmak kesinlikle istemezdim.
2: Ariel Tibito ve pilot Chris Lawrence, 16 saattir kayıp olan Ariel'ın yakın arkadaşı Eris Olsen ve iki kar makinecisini bulabilmek için Nome'un dışında bir arama kurtarma operasyonuna dahil oluyor.
3: Her yer beyaz.
1: Evet. Kışın her şey beyazdır. Bu da insanları bulmayı çok daha zorlaştırıyor. Samanlıkta iğne aramak gibi. Yılın bu zamanı sadece okyanus ve kar var. Ve Tanrım çok büyük. Onları bulmamız mümkün değil diyorsunuz. Kim olduklarını öğrendin mi?
3: Hayır, söylemediler.
4: Eri 32.
3: Evet.
4: Ariel yanında mı?
1: Buradayım anne.
3: Evet, dinliyoruz.
4: Arama ve kurtarma aradı. Kayıp kar makinecilerinin isimlerini öğrenmişler.
1: Kimlermiş?
4: Beyaz Dağ'dan Eris Olsen.
1: Olamaz.
3: O kim?
1: Birlikte okula gitmiştik. Değer verdiğiniz birinin kayıp olduğunu duymak çok korkutucu. O kişinin hala bir şansı olsa bile, karnınıza bir şey saplanıyor ve umutsuz hissediyorsunuz. Oradaki sıcaklığı biliyor musun?
3: Sabah eksi 15 dereceydi. Rüzgar saatte 40 kilometre ile esiyor.
1: Rüzgar sıcaklığı daha da düşürür.
3: Muhtemelen eksi 35, eksi 40 ve bu çok soğuk.
2: Eksi 40 derecede açıkta kalan insan derisi 10 dakika içinde donabilir. Kar makinecilerinin kaybolmalarından bu yana 17 saat geçti ve ciddi bir şekilde donma ve hipotermi riski altındalar.
3: Eğer üstlerinden uçaklar geçiyorsa onları görebilirler.
1: Evet.
3: Haklıyım. Çok rüzgar var.
1: Evet.
3: Tam bir çorak arazi.
2: Zaman daralırken Ariel ve Chris 750 kilometre karelik Alaska tundrasında kayıp kişileri bulmaya çalışıyor. 830 kilometre kuzeyde bölgenin en kuzey noktası, iklimin acımasız olduğu Barrow kasabası bulunuyor. Ortalama sıcaklığın yılın yarısı eksilerde ve rüzgarın saatte 100 kilometre hızla estikleri bir dünya. Pilot John Pons için bu geniş tundra artık ev oldu.
5: Üst sarıyor Peter. 2 dakika gecikeceğiz.
2: En son Unaclid'de Cessna 207 kullanan John, kuzeydeki köylülere yardımcı olması için Barrow'a nakledildi.
5: Aniak'ta çalıştım, St. Mary's'de çalıştım, Battle'da, Unaclid'de, Kotsibi'de ve şimdi de Barrow'dayım. Burada aydaymışım gibi hissediyorum.
2: Barrow'un uzak konumu ve sıra dışı iklimi en tecrübeli pilotlara bile bir kültür şoku yaşatıyor.
5: Bizi Barrow'a sürgüne mi gönderdiler? Yoksa bu işi yapabileceğimizden emin oldukları için mi? Açıkçası bunu bilmiyorum. Eksi 35 derece olsa da dönmek için daha iyi bir gün isteyemezdim. Ama Alaska'da kış zamanı. Bu çok doğal. Şefim de orada bekliyor.
3: Görünüşe göre istediği yere park edebiliyor. Adım Luke Hickerson. Barrow'da baş pilotum. 30 yaşındayım ve 9 yıldır ERA için uçuyorum.
5: Nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın? Çoğu kişi park etmelerini söylediğin
5: yere park eder. Onu mu yapmaya çalışıyordun? Bana el sağladığını düşünmüştüm.
3: Tabii, sana el sallıyordum. Ne getirdin?
5: Kar makinemi getirdim.
3: Güzel.
5: Güzel, evet.
3: Evet.
5: Burada fazla bir şey yapmıyoruz ve ben de kar makinemi getirdim.
3: Hadi.
5: Ama Luke'un kullanmasına izin vereceğimden emin değilim. Umarım çalışır dostum. Muhtemelen çalışmayacak. Güzel.
3: Evet.
5: Kapağı kapatmalısın, yoksa mazot dökülür. 10 kilometre ötede birkaç rengeyi gördüm. Sanırım onların yanına
3: gerçekten
5: gideceğim. Hey, durun.
3: Tut, durun. Tut. Tut hadi.
5: Durun. Ne yapıyorsunuz siz? Durun, yapmayın.
3: Barrow'a yeni gelen herkesi böyle karşılarız. Barrow'a hoş geldin. Güzelce saralım. Bunu da yapıştıralım. Barrow'a hoş geldin.
5: Beni nereye götürüyorsunuz?
3: Onu rampada bırakın. Kendisi düşünsün. Kendini kurtarmak zorundasın. Barrow'a hoş geldin. Benim kasabam.
5: Bunu ödeteceğim. Daha bitmedi. -35 derece.
2: 520 kilometre güneyde pilot Sarah Freyer yolcuları indirmek ve tamirci Paul Buckle'ı almak için Kotzebue'ye iniyor. Paul'ün bir an önce 80 kilometre kuzeydeki Noatak köyünün pistinde mahsur kalan uçağın lastiklerini değiştirmesi gerekiyor.
0: Evet Wes, 15 dakika var.
2: 500 kişilik nüfusu olan Noatak, terminal olmayan küçük bir havaalanı. Sıfırın altında 45 derecede uçağın yolcuları ve motoru donma riskiyle karşı karşıya. Ve vakit daralıyor.
0: Kusibi'den kalktım, Noatak'a gidiyorum. Tamirciler Paul ve Harley'i aldım. Yaşanabilecek en kötü şey inmeyi becerememem ve kayıp ona çarpmam. Ve uzun süre orada kalmaması gerekiyor. Büyük bir otoyolun ortasında duran bir araba gibi. Ve sürekli dikiz aynasına bakarsınız. Arkanızdan biri geliyor mu diye kontrol edersiniz. Ve böyle hissettiğimden gerçekten çok eminim. Üzerinden geçmek üzereyiz. Noatak Trafik Euro 8-0. Delta geliyor. Daha fazla ortalayamazdı. Tam ortada. Senin için zor olacağını biliyorum.
6: Geldiğine sevindim.
0: Çok rüzgar var. Ekstrem sıcaklıklarla uğraşıyoruz ve pistin sadece yarısını kullanabileceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.
2: Buz ve karla kaplı pistte iniş için sadece 150 metre var. Sarah, mahsur kalan uçağa çarpmamak için kısa alan inişi olarak bilinen zor prosedürü uygulamak zorunda. Sarah, buzlu pistte hızını düşürerek ve normalden daha dik bir açıyla yaklaşmalı. Yere değdiği anda hemen pervaneleri kapamalı ve uçağını durdurmak için frenlere basmalı. Çok dik yaklaşmaktan kaçınmak ve pisti ıskalayıp buzlu yüzeyde kaymamak için kusursuz bir zamanlama gerekiyor.

0: Daha ortada olamazdı.
1: Nuata köyüne yaklaşan pilot Sarah Freyr, uçağa pistin ortasında mahsur kalan pilot arkadaşına yardımcı olmak için tehlikeli kısa alan inişini deniyor. Uçağını durdurması için 150 metreden az bir alanı olan Sarah'ın zamanlaması kusursuz olmalı. Yoksa kontrolü kaybedip kayarak çift motorlu Navajo'ya çarpma riski var.
0: Çok kısa.

0: Totally.
1: Başardım.
0: I'm right back.
1: Harikayım.
2: Yere güvenle indikten sonra artık iş patlak lastiği olabildiğince hızlı bir şekilde değiştirecek olan Paul Buckle'a kalıyor.
1: En büyük zorluk onu pistten çekmekti. Uçağını koyabileceği bir yer yok. Eğer çok soğuk olursa motoru yeniden başlatamayabiliriz.
3: Hava -50 dereceyken piste beklemek eğlenceli değil. Yardıma geldikleri için çok mutluyum.
2: Pistin etrafında daireler çizen uçağın piste inebilmesi için lastiklerin bir an önce değiştirilmesi çok önemli.
4: Peki her an demiri getiriyorum.
2: -45 derecede çalışmak zorundalar. Ve açıkta kalan derileri birkaç dakika içinde donma tehlikesiyle karşı karşıya.
5: Bu rüzgarda bir şey olacağından korkuyorum.
1: Seni uçağa bindireyim. Benim uçağımda gelebilirsin.
4: İndir Ali.
3: Lastiğimi bitirdiler. Pit stop ekibim NASCAR'dan daha iyi.
2: Lastik başarılı bir şekilde değişiyor. Artık VES motorlarını yeniden başlatabilmesi için donmamış olduklarını umut ediyor.
3: Umarım her şey yolunda gider.

0: Büyük bir kriz yaşanmıyor. Vesera, Vez'in yolcularını alarak onları gidecekleri yerlere götürüyor.
1: Her şey yolunda gitti. Vez kurtarıldı. Bütün yolcular sıcak bir uçaktalar. Bir kadın çok korkmuştu. Uçaktan korktuğunu söyledi. Pilot kapısını neden açıyorsun? Pilot sen misin diye sordum. Ben de evet dedim. O da olamaz dedi. Sadece soğuk bir uçak.
2: İnişe geçiyoruz.
1: Ve zor bir uçuş değil.
2: Bol şans, tamam.
1: Pilot da kadın. Her şey halledildi.
2: Evet. İniş başarıyla tamamlandı. Hepimize geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
3: Merhaba.
2: Güvendesin.
3: Güvendeyim. Çok iyi bir pilot.
4: O kadar korkutucu olmayacağını söylemiştim.
0: Beklenenden uzun sürmüş olabilir. Ama herkes güvenli bir şekilde döndü. Nom üzerinde, göklerde ise 18 saattir kayıp olan Iris Olsen ve takımı için arama devam ediyor. Durum giderek kötüye gidiyor. Ve ERA yerdeki arama ekiplerine yardımcı olmaları için bölgedeki bütün uçaklarını gönderdi.
5: Ferno Konsil'den geliyorum. Teller'a gidiyorum. Burada onlardan bir iz yok. Salımına da bakmalıyız. Orada bekliyor olabilirler. Bu şartlarda uzun süre dışarıda kalmak için çok soğuk.
0: Ruby köyünün dışındaki Jim Tivito sonunda Demir Köpek ERA takımının kar makinesi yarışçıları Arthur Laro ve Stephen Bonney'nin yanına ulaştı.
6: Bu kayakları onlara götürmeliyiz. Yoksa yarışa devam edemeyecekler. Eğer kayaklara bir şey olursa kar makinelerinin başına her şey gelebilir. Bu yüzden elimizi çabuk tutmalıyız. Oradalar değil mi?
0: Zaman önemli. Ama bilinmeyen bir nehre inmek için acele etmek ölümcül bir hata olabilir. Jim'in Cessna 180'i havaalanı dışı inişler için modifiye edilmiş olsa da bilinmeyen bir araziye dokunurken çok dikkatli olması gerek.
6: Yerde iz var mı diye bakıyorum. Kar makinelerinin kayak izlerine inmek istiyorum çünkü daha sert olacaktır. Biz inişi yapmıyorsunuz. Nereye ineceğinizi bulmak için birkaç tur atarsınız ama bazı şeyleri gözden kaçırabilirsiniz. Aşağıda bir sürü kaya var. Olabildiğince değişkenleri elemeye çalışıyorum. Bir sürü gizli yükselti var ve bazı yerlerde buz kusursuz düz bir alan oluşturmuş. Eğer yanlış açıyla oraya girersen kayaklarını parçalayabilirsin. Rüzgarı düşünmelisin. Ağaçları, nehri, her şeyi hesaba katmalısın. Biraz korkutucu. Başına bir şey gelmesini istemiyorsan düz bir açıyla yaklaşmalısın.

0: Hadi çocuklara kayaklarını verelim. Merhaba çocuklar.
1: Jim, iyi misin?
0: Bunları mı bekliyorsunuz?
1: Evet, beklediğimiz şey. Güzel görünüyorlar. Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Bizi kurtardın. Zincirle paletin arasına gelecek.
0: Evet, oldukça kötü görünüyorlar.
1: Bunlara ihtiyacımız vardı. Bitişe daha 560 kilometre var. Eğer bunlar olmasaydı hiçbir yere gidemezdik.
0: Sorun değil, sorun değil.
1: Teşekkür ederiz.
0: Pekala, görüşürüz çocuklar.
1: İyi günler.
0: Evet.
1: Pekala, parçalarımızı aldık.
0: Bu yarışlarda yerel kar makinecilerini görmek güzel. Çünkü herkese ilham veriyorlar.

0: Ariel Tweeton'un arkadaşı Iris Olsen ve ekibi 20 saattir kayıp. Ve kurtulacaklarına dair umut giderek azalıyor.
1: Neredeler? Chris?
2: Evet, dinliyorum.
1: İyi haberlerim var. Onları bulmuşlar.
3: Kurtarıldılar.
1: Harika.
2: Güzel.
1: Aa, Tanrı'ya şükür. İndiğimizde itfaiye istasyonuna gidip nasıl olduklarına bakacağım.
2: Evet.
1: Evet, çok mutluyum.
0: Nom'a iniş yaptıktan sonra Ariel, kurtarıldıktan sonra hastaneden taburcu edilen arkadaşlarını görmek için sabırsızlanıyor.
1: Merhaba. İyi olduğunuza çok sevindim. İyi görünüyorsun.
3: Evet, iyi hissediyorum.
1: Tanrım, nasılsınız?
3: İyiyim. Biraz yorgunum. Biraz da susuz.
1: Öyle mi? Peki sen?
2: Yorgunum ve ellerim dondu.
1: Evet. Evet.
4: Hava karardıktan sonra rüzgardan kaçmamız gerektiğini biliyorduk. Bu yüzden durduk ve sığınak yapabileceğimiz bir yer bulduk. Sığınak yaptık. Hayatta kalmak için ısınmamız gerektiğini biliyorduk. Ve bu yüzden ateş yaktık.
3: Yüzümde bant vardı ve burnum ve elmacık kemiklerim arasında donan noktalar var.
4: Ve kulağım.
3: Evet, benim de kulağım.
4: Gece sırasında ateşimiz sürekli söndü ve yakacak bir şey bulmalıydık. Ben de kar makinesini parçalamalıyız dedim. Koltukların yarısını kestim.
1: Nasıl yaptığınızı bilmiyorum. Orada olsam donardım. Nasıl bir şapka giyiyordun?
4: İki yünlü bir şapka giyiyordum.
1: Sen ne takıyordun?
3: Kunduz şapkası takıyordum. Eldivenlerim de kunduzdandı. Ve seninkinden çok daha sıcaktı.
1: Kürk sıcak tutar.
3: Evet.
1: Arkadaşlarım hemen hemen her şeyi doğru yapmışlar. Sıcak kıyafetleri varmış. Yüzlerini bantlamışlar, birlikte kalmışlar. Yoldan çıkmamışlar. Her yer bembeyaz ve onlar gibi kaybolmak çok kolay. Ama hayatta kalmak için gereken her şeyi yapmışlar. Anneler nasıl?
3: İyi olduğumuzu, bir şeyimizin olmadığını söyleyerek
1: evet,
3: onu rahatlatmaya çalışıyorum.
1: Güzel.
3: Çünkü hemen paniğe kapılıyor. Annemi ve onun annesini tanıyorum.
1: Sizi arıyorduk ama yerdekiler bizden önce buldular. İyi ki bizden önce bulmuşlar.
3: Evet.
1: Ama biz de orada.
4: Köşeyi döndükten sonra kar makinelerini gördüm ve orada oldukları için çok rahatladım. Herkesin başına gelebilir. Herkes yönünü kaybedebilir. Burası yaşamak için çok zor bir yer.
1: Tamam, biraz dinlenin.
3: Dinleneceğiz.
1: Güvende olduğunuz için çok mutluyum.
0: Birazdan. Pilot John Pons, hayat kurtaran ilaçlar bırakmak için Kabik kampının üzerinde riskli bir havada kargo bırakma işlemi yapacak.
5: Bu ilaçlar su için. Kan kusuyor. Açıkçası oraya zamanında gidemezsem ne olacağı hakkında düşünmek bile istemiyorum.

0: Barrow'da baş pilot Luke Hickerson köylüleri kuzeye götürmekle geçen yoğun bir sabahtan geri dönüyor. Ne yazık ki işi uçağın iniş yapmasıyla bitmiyor.
1: Büyük kutuları oradan çekeceğim. Barrow yönetmesi zor bir yer ve sorumluluklarım bütün Barrow üssünü kapsıyor. 11'de gidecek demek.
2: Evet, şuradaki listeye bakalım.
1: Bunu nasıl yapacağız?
2: Evet.
1: Her yıl daha fazla şeyle uğraşıyorum gibi geliyor. Müşterilerle uğraşıyorum, çalışanlarla uğraşıyorum. Hiç hız kesmiyoruz. Barrow'daki bütün yönetim takımımıza yardım ediyoruz ve uçmak yaptığım işin sadece %30'u. Bu evrak işleri çok uzun. Bu benim kişisel cehennemim. Şaka yapmıyorum. Bu gerçekten benim kişisel cehennemim. Artık önceliklerim değişmeye başladı. Evde biraz daha zaman geçirmem gerekiyor.
0: Her ay 2 hafta uçan ERA pilotları 6 ay boyunca ailelerinden ve arkadaşlarından uzak oluyor.
2: Seni seviyorum.
1: Görüşürüz.
0: 13 günlük mesaisinden sonra eşinden ve küçük oğlundan ayrı geçen zaman Luke'u zorluyor. Ve onları ancak 10 santimetrelik bir ekran aracılığıyla görebiliyor.
1: Merhaba.
2: Merhaba babacık.
1: Nasılsın?
2: İyiyiz.
1: Nasılsın Nathan?
2: Merhaba babacık. Yeni kahvaltı yaptı. Büyükannesi kahvaltı çikolata yedirdi.
1: Ne oluyor? Kahvaltıda çikolata mı?
2: Evet, kahvaltıda çikolata ve pastırma yedi.
1: Kahvaltıda çikolata ve pastırma. Bu harika. Sorun ne?
2: Babacığın eve gelmesini bekliyoruz. Babaya merhaba de.
1: Merhaba.
2: Seni seviyor.
1: Burada yaptığımız çoğu şey tehlikeli olabilir. Artık bir çocuğum var ve işlerimi yaparken nasıl daha güvende olurum diye düşünmeye başlıyorum. Tamam.
2: Pekala, yakında görüşürüz.
1: Sizi seviyorum, görüşmek üzere. Burada 2 hafta, 1 ay, bazen 1,5 ay çalışmanın sebebi o ikisi. Ama her zaman eve dönmek harika bir duygu.
0: Unaclid'de hala Ariel'ın antrenman yapabileceği bir uçak yok. Ama Ferno'nun her pilotun ihtiyacı olan başka bir yetenek üzerinde çalışmak için planı var.
2: Ariel, evet, atış antrenmanı. Öyle mi? Eğer kırsalda pilot olacaksan ateş etmeyi öğrenmelisin. Kırsalda ister silahları sevin, ister sevmeyin. Ve şahsen ben nefret ediyorum ama herkes silah kullanmayı bilmeli. Ayıların olduğu yerdeyseniz ya da yiyecek bir şey bulmanız gerektiğinde kendinizi nasıl koruyacağınızı bilmelisiniz. Silahını getirdin mi? Bana aerial felaketi derler. Ağzın değil elin çalışsın. Hazır mısın? Evet. Annemle birlikte iş dışında fazla vakit geçiremiyoruz. Çünkü işimiz bittiğinde yemek yiyoruz. Biraz yürüyoruz ve sonra da yatıyoruz. Bu yüzden anne kız birlikte vakit geçirmek gerçekten harika oluyor. Bunu çok seviyorum.
3: Yapma Ariel, hayır.
2: Tamam, yere yat.
3: Pekala, burada yapalım. Hazır mısın?
2: Evet.
3: Kur, silah dolu, dikkat et. Nereye nişan alıyorsun?
2: Ah, büyüne. Lanet olsun.
3: Nefesini tut.
2: Ah, tamam. Evet.
3: Nişan aldığın yerden gözlerini ayırma.
2: Nereye gitti? Oo, güzel.
3: Ariel.
2: Bana boşuna Ariel felaketi demiyorlar. Bu kız silahı. 44'lük nerede?
3: Çıkartıyorum. Bundan korkuyorum. Çok büyük. Korkutucu Ariel.
2: Çok büyük.
3: 44'lük oldukça ama oldukça ağır ve korkutucu bir silah. Ariel geri tepecek.
2: Tamam,
3: dikkatli
2: hazır.
3: Ol.
2: Vay canına.
3: Diğeri için kendini
2: tamam,
3: hazırla.
2: Bekle.
3: Kısa, çok kısa.
2: Evet, pilot ehliyetimi almadan önce bulabiliriz diye düşünüyorum.
3: Sıra bende.
2: Tamam, geri çekil ve kulaklarını kapa.
3: Hazır.
2: Oh! Lanet olsun.
3: 44'lükte iyi değiliz ve antrenmansızız. O ayı bizden çok yemişti.
2: Hedefi ıskaladım ama ayıyı vurdum.
3: Öyle mi düşünüyorsun?
2: Umarım.
0: Bu uçuş antrenmanı değil ama şimdilik Ariel bununla yetinmek zorunda. Ve Alaska tundrasında yaşayan insanlar için kendilerini korumayı öğrenmek bir yaşam tarzı. Bunu Air Alaska'nın uzaktaki araştırma ve avlanma kampı Kavik'te tek kişi olan Sue Atkins'tan daha iyi kimse bilemez.
4: En yakın şehir olan Fairbanks'in 600 kilometre kuzeyindeyim. En yakın yol 150 kilometre batıda. Komşularım ayılardan oluşuyor. 15 kilometre içinde Fish and Wildlife'ın takip ettiği 83 boz ayım var. 10 yıldır buradayım. İşim kampın çalışmasını sağlamak. Bir yıl boyunca buradayım ama Eylül sonlarına doğru buraya gelip uğrayanlar oluyor. Çok uzaktayım. Konuşacak kimseniz olmadan bu kadar uzun süre boyunca tek başınıza olduğunuzda yalnızın sözlük karşılığı oluyorsunuz.
0: Sue için yalnızlık ölümcüle dönüştü. Tedavi edilmeyen karın soğukluğu zatüreye dönüştü. Ve hiçbir ilacı olmayan Sue bir haftadır kan öksürüyor. Neyse ki Air Alaska'daki ailesi onu hep kontrol ediyor. Özellikle de John Pons.
5: Merhaba, nasılsın?
4: Antibiyotiğe çok ihtiyacım var. Çok hastayım, virüs kaptım ve çok kötüyüm. Bunun için 911'i ararsın.
5: Bir şekilde halletmeye çalışacağız.
4: Pekala. Pekala.
5: Halledeceğiz, tamam mı? Sue Atkins, Ekim'den beri çok hasta olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce Kavik kampında çalışıyordum. Yaz boyunca onunla birlikte çalıştım ve güzel bir arkadaşlık kurduk.
0: Kavik'teki iniş alanı karla kaplı. Ve zatüre suyu karı temizlemekten alıkoyuyor. Pons, arkadaşının hayatını kurtarmak için ilaçları havadan bırakmak zorunda.
5: Gerekli izinleri aldım ve tamam, ilaçları bırak ama iniş yapma dediler.
0: Hava kararıyor ve görüş mesafesi azalıyorken Pont'un başarılı bir şekilde ilaçları bırakması için tek bir şans olacak. Eğer başarısız olursa suyu sıfırın altındaki sıcaklıklarda 7 gün daha sabretmek zorunda kalacak. Bu onun için ölümcül olabilir.
5: Barova 53 dakika var. Açıkçası zamanında oraya gidemezsem ne olacağı konusunda düşünmek bile istemiyorum.
4: Kavik'e geliyor musun?
5: Evet, nasıl gidiyor?
4: İyiyim, sen nasılsın?
0: Yaz aylarında Kavik sorun değil ama ağır kar yağışı ve Sue'nun yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı iniş pisti karla kaplı. John kampın üzerinden geçerken ilaçları havadan bırakmak zorunda.
5: Galiba tilkileri korkuttum.
4: Evet, tilkim kalp krizi geçirmek üzereydi.
5: Evet, kesinlikle bir şey vermemi bekliyorlar. Aşağıda hava kaç derece?
4: -30 derece. Rüzgar saatte 25-30 kilometre ile sür.
5: Tamam, dışarı çıkabilir misin? Pistin üzerinden geçmek üzereyim.
4: Pekala, buraya geldiğinde görüşürüz.
5: Tamam.
0: Gücü kalmayan Sue için John'un ilaçları olabildiğince barınağa yakın bir şekilde bırakması gerekiyor.
5: Pekala, işte.
4: Evet.
5: Buldun mu?
4: Evet, buldum. Teşekkür ederim.
5: İşte bu. Nereye atmışım?
4: Rampanın batısına.
5: Aa, tanrım. Daha iyi atamazdım.
4: Teşekkür ederim.
5: İşte bu.
0: John ilaçları kusursuz şekilde bırakıyor ve Sue'nun ihtiyacı olan ilaçları ona ulaştırmayı başarıyor.
4: Teşekkür ederim demek istedim. Hayatımı kurtardın. Eğer sen olmasan başaramayabilirdim. Bilemiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
5: Pekala Sue, önemli değil.
4: Tanrı'ya şükür pilot arkadaşlarım var. Eğer uçaklara güvenmiyor olsaydım hala burada olur muydum bilemiyorum.
5: Umarım iyileşirsin.
4: Teşekkür ederim.
5: Pekala, görüşürüz. Bu eğlenceliydi. Uçmak işte budur. Eğlenmek. Biraz eğlenin ve başkalarını da mutlu edin. Evet.
0: Unaklit'te Jim Tivito yerel demir köpek takımına yardımcı olmak için çıktığı 6 saatlik yolculuktan geri dönüyor.
6: ERA 361. İnişe geçiyorum.

0: Uzun bir uçuştan sonra bile Air Alaska'da çok çalışma kuralının istisnası yok. Ve Jim çantaları yüklemeye yardım ediyor.
1: İşte büyük Peterson. Uluslararası gizem adamı. Nasılsın?
2: Yeni mi geldin?
1: Evet, yeni geldim. Evet.
2: Çok yavaşsınız yaşlı kadınlar. Merhaba. Merhaba.
1: Fern, 25 yıldır benim eşim.
2: Ne yazıyor?
1: Çalışmaktan hiç yılmıyor. İkimiz de öyle. Hiç durmadan çalışıyoruz ve uçakların etrafında olmayı seviyoruz. Ve bu bizim hayatımız.
0: Ama Alaska'da hayat uçmaktan ibaret değil. Ve yabani hayatı sevenler bir şekilde buluşuyor gibi.
2: Merhaba Dave.
3: Merhaba, memnun oldum.
1: Nereye gidiyorsunuz?
3: Fairbanks'e gidiyoruz.
2: Çıldırdınız mı? -27 derece.
3: Bu harika bir gün. Şimdiye kadarki en sıcak günümüz.
2: Gerçekten mi?
1: Nereden başladınız peki?
3: Burada koyundan başladık. Bugün 20 ya da 21. gün. Bilmiyorum ama 2700 kilometre oldu. Daha 1100 kilometremiz var. Bugün Yukon Nehri'ne gitmemiz bize ilham verdi. Kaltek üstüne gitmeye çalışacağız. 160 kilometremiz var. Ve bugün çok güzel bir gün.
2: Eğlence için mi yapıyorsunuz?
3: Bu sadece bahar gezisi. Fairbanks'te evet. Sıcak bir kahve içmek güzel bir fikir gibi geldi.
2: Size iyi yolculuklar. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın.
3: Teşekkür ederiz. Numaram bizde var.
2: Tamam.
3: Eğer bir sorun yaşarsak size haber veririz.
1: Pekala. Eğer ihtiyacınız olursa ben de kayaklı 180.
2: Sabah uyandığımda umarım bugün birine yardım ederim demiyorum. Eğer biri arar ve yardım isterse hayır demezsiniz. Oradasınız ve neden yardım etmeyesiniz ki? Yunaklit büyük bir aile gibi. İnsanlar birbirlerine yardım ediyor ve bu ortamı seviyoruz. Bu iş hakkında en sevdiğim kısım yolcularla, pilotlarla ve ailemle vakit geçirebiliyor olmam. Eğlenceli ve her zaman insanlarla iletişim halindesiniz.
1: Hey! İnsanları kurtarmakla meşgul olduğunu duydum.
2: Ariel, seni geçtim. Alaska'da yaşamak için çılgın birisi olmalısınız. Ama bu Air ailesi bir sürü çılgın insan.
0: Güneş başarılı bir günün sonunda batarken Air Alaska'nın çekirdeği Tibito ailesi yeniden birlikte.
2: Evdeyiz. Baba, uçmaya başlayabilmem için bir uçak alabilir miyiz?
1: Kaç tane istiyorsun? İki, üç.
2: Üç.
1: Üç. Haftanın her günü için farklı mı?
2: Evet. Hepsi farklı renklerde. Sarı, pembe ve yeşil. Tamam. Hadi gidelim. Parti başladı. Hadi ilk ben. Hadi Olive. Hadi gel bakalım.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Bugün havalı aletlere bakacağız. Sizi yükselten ayaklar gibi. İşte bundan bahsediyorum. Işık tarafından yönlendirilen bir alet. Yakıtla enerjisini sağlayan kablosuz bir çivi çakma aleti. Bunun sayesinde akşam yemeğe gidebileceğim. Mükemmel bir yerleşim için üçlü lazer. Ustalar için yeni ve geliştirilmiş aletler. Nasıl yapıldıklarını görmek için

0: Şimdi fabrikaya gidiyoruz. Eğer antikalardan hoşlanıyorsanız...
1: 11.500 dolara sattım.
0: Minik bir şoka hazır olun. Her iş için bir alet var. Birazdan. Merhaba, ben Chris Grundy. Gördüğünüz üzere bugün için yeni ve geliştirilmiş aletler. Nasıl yapıldıklarını görmek için fabrikaya gidiyoruz. Eğer antikalardan hoşlanıyorsanız...
1: 11.500 dolara sattım.
0: Minik bir şoka hazır olun. Her iş için bir alet var. Birazdan.

0: Gerek yok. Bunlarla çalışmak çok güzel. Yükselmek mi istiyorsunuz? Nasıl olacağını göstereyim. Özel bir firmanın yaptığı bu merdiven ayaklarla yükselecek ve daha hızlı çalışacaksınız. Bu kayışlar ayaklarınızın ve bacaklarınızın sabit kalmasını sağlar. Bu şey çok havalı çünkü sizin için aşağıda iniyor. Ve şimdi... Hazırım. Bileklerindeki ayarlanabilir bilek sayesinde normal bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Şimdi burada şu duvarların çaresine bakacağım. Evet. Hadi bakalım. Merdiven kullanıyor olsaydım şimdi inip çıkmak zorunda kalacaktım. Ama bunu yapmama gerek yok. 75 santimetreye kadar ayarlanabilirler. İsterseniz daha da yükselebilirsiniz. İşte bundan bahsediyorum. Duvarınızı yaptıktan sonra bam, boş zamanınızda başka şeyler yapabilirsiniz. Ha, bir fikrim var. Gidiyorum. Evet. Evet. Evde denemeyin sakın. Sahalardan iş başına. Bunlar yürümeniz için tasarlanmış. Uzun boylu yürümeniz için. Alçıpanlarla çalışırken bu titanyum alet bir şeyler yapmanıza ve yıkmanıza çok yardımcı olacak.
1: Titanyumun iyi tarafı daha hafif olması. Böylece uzun süre yorulmadan çalışabiliyorsunuz.
0: Bu alçıpan baltasıyla çok ciddi zararlar verebilir ya da güzelce şekil verebilirsiniz.
1: Çıkışları arka tarafa yerleştirilebilir, yıkabilir ya da bir şey yerleştirebilirsiniz.
0: Güzel, temiz bir kesikte hiç sıkıntı değil.
1: Bununla kestiğiniz zaman güzelce ayrılıyor. Alçıpanı mahvetmiyor.
0: Çivi çakmak istediğinizde de manyetik alanı sayesinde bunu çok hızlı yapabiliyorsunuz.
1: Çekicin ucuna çiviyi koyuyorsunuz. Güvenli bir şekilde çakabilirsiniz. Birçok adım atlamanızı sağlıyor.
0: Fiberglass tutacağı hafif ve ergonomik.
1: Çok güzel kavrayabiliyorsunuz. Baş parmak tutuşu sayesinde çekiç üzerinde iyi bir kontrol
0: sağlıyorsunuz. Çivi çekici tarafıyla kalan parçaları güzelce alabilirsiniz.
1: Çiviyi güzelce kavruyor ve tahtadan hemen çıkarıyor.
0: Birçok işleve sahip bu alet ustaların tercihi oluyor. Size bir sır vereyim. Şuna bakın. Tüm oyma testereleri aynı değildir. İşte bir markanın çıkardığı Carvex. Her testerenin oyamadığı yerleri oyar ve hızı da size ayak uydurur. Bunu duyuyor musunuz? Odun sert olduğunda devrini arttırıyor. İşte oyuyorum. Bakın. Bakın orada bir flash var. Yolunuzu görüyorsunuz. Böylece işiniz kolaylaşıyor. Evet. Şuna bakın. Hataya yer yok. İşte oynamanız için küçük bir alet.
2: Bu Carvex PS400.
0: Bu alet ciddi güzel kesimler yapar. Manuel olarak hızını ayarlayabilirsiniz ya da otomatiğe alıp testerenin hızını ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Her türlü işlevsel.
2: Otomatiğe aldığınızda kesimi tamamlayana kadar yavaş ilerler.
0: Kontrol plaktan çok daha fazlasını kesebilir.
2: Şuna bir bakın.
0: Hızını ayarlamanıza gerek bile kalmadan testere bu kalın tahtayı kesiyor. Flashları da kesiminizi daha da kolaylaştırıyor.
2: Bıçağı sanki hareket bile etmiyor. Bu bıçak öyle sabit duruyor ki çizgiyi takip etmemizi kolaylaştırıyor.
0: Bir diğer güzel özelliği ise...
2: Normalde bıçağı değiştirirken eliniz yanar. Ama bu testerede basıyorum, sıcak olana dokunmam gerekmiyor. İşte bu kadar hızlı.
0: Ayrıca hareket edebilen bir çip koruması ve daha rahat hareket edebilmeniz için açılı bir kablosu var. Ya da kabloyu tamamen unutup lityum iyon modelini alabilirsiniz. İki türlü de bu testere hızlı ve kolay kullanımlı. İşte size üst düzey bir el feneri. Evet, bu ürün $100 fazla. Çünkü bunlar iş için ve böyle bir şeye ihtiyacınız zor olur. Bu ürün bulabileceğiniz en parlak, en aydınlık el feneri.
3: Sanki burada güneş ışığı var. Çok güçlü.
0: Üretici firma çoğunlukla yaptığı ağır iş aletleriyle tanınıyor. Bu el feneri de aynı şekilde üretilmiş.
3: Çoğu el fenerini böyle vurduğunuzda ışık gidip gelir. Ama bunda... Öyle bir şey yok.
0: Bu model önceleri sadece polisler için üretiliyormuş. Ama artık herkes ulaşabiliyor. Üstünde ve altında iki ayrı düğmesi var. Ve çok hassaslar. Bu farklı şekli sayesinde yuvarlanmıyor.
3: bu yuvarlak şeyin üstüne koydum.

0: zaman bile yuvarlanmıyor ve kaymıyor.
1: Sağlamlığına güvendiğiniz için düşürebileceğinizi, hatta arabayla üstünden geçebileceğinizi biliyorsunuz. Birazdan büyülü bir şekilde bu dürbün aşağıda neler varsa gösteriyor. Ayrıca kilit pensesine yeni bir bakışla göreceğiz.
2: Bunun tüm olayı bir şeyleri kesmek için sıkarken daha az efor harcıyor olmanız.
1: Nasıl yapıldıklarını görmek için fabrikaya gidiyoruz. Dikkat edin, 1500 dereceden bahsediyoruz burada. Duvarın arkasında ne var, bir bakmak ister misiniz?
3: Burada bir taş duvarımız var. İşleme başlamadan önce içinde ne var görmem gerek.
1: Bu sana her şeyi gösterebilir.
3: Eskiden bir ayna ve feneri bağlayıp öyle bakmaya çalışırdım.
1: Nereyi görmek istiyorsan kamerayı koy ve gör.
3: Hiçbir engelimiz olmadığını görüyorum. Herhangi bir çelik yok, kablo yok, su tesisatı yok.
1: Küçük bir ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz.
3: Görüntü güzel, gerçekten güzel.
1: Kameranın içinde 3 farklı ayarı olan yerleşik ışıklar var. Bu da yetmezse dijital yakınlaştırıcısıyla daha detaylı görebilirsiniz.
3: Bir iki kere bastığında yaklaşıyor, aşağı kadar her şeyi görüyorsunuz.
1: Borunun içini görmek ister misiniz? Bu alet suya da dayanıklı.
3: Aşağı doğru kaydırıyorum. Aşağıdaki her şey güzel görünüyor.
1: Daha rahat görebilmek için dürbünün açısını 180 derece değiştirebilirsiniz.
3: Kontrol düğmesini böyle basarsanız tersten bir görüntü gelir.
1: Her şeye bu aletle bakabilirsiniz. LED ışıklı, suya dayanıklı, ekranı olan bir kontrol dürbünü. Nasıl ama? Elektrikçiler kanal kilidi pensesini bilirler ama bu yeni modelini mutlaka denemelisiniz. Bunlarla kablo kesmek için çok güç uygulamanıza gerek yok. Gördünüz mü? Çok kolay. Birleşik Devletler'de üretiliyorlar. Nasıl üretildiklerini öğrenmek için Madeville, Pennsylvania'ya gittik. İşte elektrik işlerinizi kolaylaştırmanın yolu. Karşınızda 368 model pense.
0: Bu yandan kesen bir pensedir. Yakalar, çevirir, büker ve bazen kıvırır. İnce tellerle de çalışılabilir.
1: Bu alet her şeyi sizi yormadan yapıyor.
2: Tüm olay aslında kaldıraç kısmının büyük olması. Ekseni kesilecek noktaya iyice yaklaştırıyor. Sıktığınız zaman daha az çaba harcıyorsunuz.
1: Üretici firma 125 yıldır penselerin en iyilerinden.
0: Büyük büyük babam George Birch Dearmont bir demirciymiş.
1: Kaliteli malzemeler bulamayınca George aletleri biraz geliştirmeye karar vermiş.
0: Yapmak istediğine karar verebilmek için tahtaları yontarmış. Sonra kendini çelikle uğraşırken bulmuş.
1: Bugün firma gururla söylüyor ki her ürün özenle Madeville, Pennsylvania'da yapılıyor. 1140 derecede çelik çubuklarını ısıtarak işe başlıyorlar. Sıcak metale şeklini vermek için güçlü bir kuvvet gerekiyor. Orada 10.000 kiloluk kuvvet uyguluyorlar. Metaller soğuduktan sonra daha belirginleşiyorlar ve delikleri açılıyor.
0: Diğer işi için deliği iyi açmanız gerek. Perçin içeri girdiğinde iki penseyi bir arada tutar.
1: Yeni modelde perçini küçültmüşler. Bu da iyi bir eksen demek.
0: Küçük bir perçin yaparak hedefe aleti daha da yaklaştırabiliyoruz. Bunun sayesinde keserken daha az çaba harcanıyor.
1: Perçini de yerleştirdikten sonra aletin kenarlarıyla çalışmaya başlayacaklar. Tüm açılarına bakmaları lazım.
0: Bu kesicinin her dişi her seferinde çok az koparır. İstediğimiz formu elde edene kadar devam eder.
1: Başının üst kısmındaki katman pensenin dayanıklılığını arttırır.
0: Daha sağlam ve birçok yöne çekmemize izin verir.
1: Kenarlar istenilen keskinliğe geldiğinde iki taraf birbirine monte edilir. Tüm penseler birlikte ateşe verilir. Metaller 1550 derecede tam olması gereken ısıda ısıtılıyorlar. Sonra da başlarına özel üstün ısı veriliyor.
0: Şimdi ısıtma işlemlerinin son aşamasındayız. Baş kısmını sertleştirdik ki daha uzun süre dayanabilsin.
1: Son adım olarak da tüm penseler alınıp aydınlatılıyor. Lazerle ismini üzerine işliyorlar. Şimdi sırada sapları var. Markanın imza rengi olan PVC dolu küvete batırılıyorlar.
0: Markasıyla bir rengi özdeşleştirebilen ilk şirketlerden biriyiz. Bir renk seçip ona bağlı kalmaya karar verdik.
1: Son bir kez daha sapları için pişiyorlar. Her şeyin doğru ve güzel olduğundan emin oluyorlar. Sizin için yağlıyorlar bile.
0: Penseler hazırlandıktan sonra güzel bir şekilde satış için hazırlanıyor.
1: İşleriniz için ihtiyacınız olan tüm kavrama gücünü bu pense size verecektir.
2: Bu penseyle direkt tutup çekebiliyorum.
1: Bu özel firmaya ait yeni pense işleriniz için ihtiyacınız olan her şeyi sizi yormadan sunacak. Birazdan. Çerçevelerinizi yapmanızı rahatlatacak bir alet ve yerleşimi doğru yapmanızı sağlayacak bir lazer var. Ve ben de ellerimle çivi çakacağım. Çok güzel. Evet, bu yakıtın gücü canım. Bu yeni çıkan alet size çatı işlerinizde yardımcı olacak. Bu kablosuz yakıtla çalışan bir çivileme aleti. Bana şu aleti anlatır mısın?
3: Markanın yeni kablosuz çivi çakma makinesi.
1: Evet.
3: Tek ihtiyacınız olan şey bir yakıt hücresi.
1: Tamam.
3: Çivi çakma aleti.
1: Sadece hücreyi koyuyorsunuz.
3: Doğrusal bir motoru var. Her çivi çaktığınızda enerjiyi alıyor.
1: Tamam.
3: Burnu sıkıştır, tetiği çek ve bitti.
1: Şuna bak. Bir kablo yok. Prize gerek yok. Bu haliyle tam 1000 adet çivi çakabilir. Evet, işimi zamanında yetiştirebilirim bununla.
3: Bence de yetiştirirsin.
1: Bunun sayesinde akşam yemeğe gidebileceğim. Kablosuz ama hızlı ve güçlü. Her şey yakıt hücresi sayesinde. Yakıt hücresi canım. Aynı anda birden fazla yeri görmek istiyorsanız, bu üçlü lazer aleti tam size göre.
4: Her yerde kullanıyoruz, kaliteli bir ürün.
1: Bildiğiniz üçlü su terazilerinden ama bunun lazerleri var. Bunun sayesinde köşeleri doğru alırsınız.
4: Mükemmel bir 90 derece açısı var. Duvar yaparken köşeleri mükemmel açıda yapmanızı sağlıyor.
1: Üç köşeden 90 derece açıyla düzgün çizgiler verdiğine göre bir çıkıklık var mı diye de kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki mesafeyi ölçün. 1 santimetre olan mesafe üst kısımda da aynı olmalı. Burası sadece biraz kısa olmuş. Diğer bir güzel özelliği ise manyetik yüzeyi sayesinde bir yere sabitleyebilirsiniz.
4: Buraya bir işaret koyalım. Doğru yaptığımıza eminim.
1: Eğrilik hakkında daha fazla endişelenmeye gerek yok.
4: Mükemmel bir doğru olacak, dümdüz olacak.
1: Bu lazerli su terazisi sayesinde her seferinde mükemmel doğrular elde edeceksiniz. Eğer dolaplar için sürekli çerçeve yapıyorsanız cep delikli doğrama aletini biliyorsunuzdur. Bu yeni alet delikleri mükemmel ve hızlı yapmanızı sağlayacak. Tüm kenarlar mükemmel. Marangozlar ve ahşap işçileri için aletin hassasiyeti çok önemlidir.
5: Çok düzgün. Uğraşılması gereken çok fazla ayarı yok. Malzemeyi koyun, sıkıştırın, cep deliğini açın ve tamamsınız.
1: Sabit haznesi ve derin tutucusu sayesinde derinliğini ayarlamak çok kolay.
5: Malzemeyi önceden sıkıştırıyorum ve deliğimizin derinliğini belirlemiş olur.
1: Delikler arasındaki mesafeyi de rahatça ayarlayabilirsiniz. Sonra sadece malzemeyi sıkıştırın ve bastırın.
5: Kilitledim.
1: Şimdi bastır.
5: Oldukça basitleştirilmiş. Hata ihtimaliniz çok az.
1: Diğer havalı özelliği ise tahtanın kalınlığını değiştirdiğinizde diğer ayarları otomatik olarak ayarlıyor.
5: Malzeme kalınlığına göre ayarlarını yapıyor. Bu sayede iş daha da hızlanıyor. Tamam.
1: Bu delikli doğrama aletiyle deliklerinizi her zaman hızlı, doğru ve uyumlu yapabilirsiniz. Şimdi sırada satılık antika aletler var. Ne olduklarını bilmiyor olabilirsiniz ama gayet güzel kazandırıyorlar.
6: Galiba bugün bir dünya rekoru kırdık.
1: Az sonra rekor ihale olacak. Yeni bir alet istiyorsanız hırdavatçıya gidersiniz. Ama antika bir alet arıyorsanız başka. Koleksiyon sahipleri her türlü antika aleti özel müzayedelerde bulurlar. Şimdi bunlardan bir tanesine gidiyoruz. Şimdiden uyarayım, bazılarının fiyatı çok şaşırtacak sizi. Antika aletler ilginizi çekiyorsa buna bir göz atın. Bu müzayedede bulabileceğiniz en iyi antika aletler var. Her şey Camp Hill, Pensilvanya'da oluyor.
6: Bugün burada göreceğiniz malzemeleri başka yerde bulmak zor. Çok güzel aletler ve onları buradan alabilirsiniz.
1: Bu kapaklı alet çantası ya da şef bıçak bileyicisi gibi özel koleksiyon parçalarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca 1800'lerden kalma ahşap işlerini de göreceğiz.
7: Tahta işleriyle uğraşıyorum ve güzel bir koleksiyonum olmasını istiyorum.
1: Bıçak, oymak, testereler. Hepsi burada. Binlerce dolar edecek nadir parçalar da var. Bu 1872 model bakır kaplama alet gibi.
2: Tahminim 12-15 bin dolar aralığında olacağı yönünde.
1: Müzayededen önce herkes gezip aletlere yakından bakabilir.
7: Bu özel, düzgün gül ağacı kaplamalı alet buradaki en değerli şeylerden biri.
1: Her ürünün bir numarası var ve bunlara iyi bakmalısınız.
6: Kayın gibi yaygın bir ağaçtan yapılmışsa az değerlidir. Şimşir gibi bir tropikal ağaçtansa daha değerlidir. Gül ağacındansa muhtemelen çok daha değerli olacaktır.
1: Tabii ki bazıları tam olarak ne istediklerini bilerek geliyor.
8: Özellikle belirli bir parça için geldik. Bir numaralı ürün için.
9: Bayanlar baylar günaydın. Müzayedemize hoş geldiniz. Bu bizim 38. Uluslararası Alet Müzayedemiz.
1: Bugünkü müzayedede yaklaşık 7 bin alet ve antika eşya var. Hepsinin satılması lazım. Odadaki gerilimi hissedebiliyoruz. İlk olarak retro testere reklam ürünü var.
9: Bir numara açık arttırma için burada. Teklifleri görelim.
1: Dean özellikle bunu çok istiyor.
9: 524 numaralı alıcı orada.
1: Bu reklam ürününü 450 dolara aldı. Mükemmel bir eşleşme. Çoktan evine gitmiştir.
8: Bunun farklı bir versiyonu olan bant reklamı var. Aynı odada buna da yer bulacağız.
1: Daha yeni başlıyoruz. Kalem tıraştan tutun eğim ölçeğine kadar her şey var burada. Bugünlerde buna su terazisi deniyor. Sırada 1871 yılından kalma bir alet var.
9: Yarın nasıl hissedeceksiniz?
1: Eğer istiyorsanız peşine düşmelisiniz. Ancak sadece kalbinizi dinlemeyin.
9: 2000 dolara satın aldınız.
1: Müzayedede yaklaşık yarım milyon dolar toplanması öngörülüyor. Bu 1875'ten kalan özel bir markanın aleti gibi bazı aletler toplamı cidden yükseltti.
9: 9500 yeni alıcı, 10.000, 10.500, 11.500 geldi, 12.000 görelim, sattım. 537 numaraya 11.500 dolara gitti.
1: Bu özel marka alet 11.500 dolara bir müzeye gitti.
10: Pahalıya mal oldu ama istediğimi aldım.
1: Bulunması zor ürünler çok daha pahalıya gidiyor. Bu 42 numaralı tahta aleti için en az 15 bin dolar getirmesini bekliyorlar. 1870'lerden bilinen bir tasarımın önceki versiyonu.
11: 6500 dolarla açmam gerek. 8000, 8000, 9000 geldi.
1: Bahislerin artması uzun bir süre almadı.
11: 24.000, 24.000, 26.000 geldi, 28.000.
1: Herkes odadan katılmıyor. Mücadele zorlu geçiyor.
11: 504 telefondaki alıcı.
1: Bazı alıcılar telefonla
11: 31
1: katılıyor.
11: 31 bin dolar geldi. Satıyorum, sattım. 530 numaralı kişiye gitti.
1: 42 numaralı alet için 31 bin dolar verildi. Neden bu kadar pahalı? 2 yıl sürmüş yapımı. Neredeyse mükemmel durumda. Ve orijinal kutusu da duruyor.
6: Galiba bugün bir dünya rekoru kırdık. 12 bin dolardan yüksek olduğuna eminim.
1: Günün sonunda kazananlar ödemelerini yapıp ürünlerini alıyorlar. Birçoğu alışverişinden memnun.
7: Birkaç tane almak istediğim alet vardı. Ama sadece bir tanesini gayet güzel bir fiyata alabildim.
1: Koleksiyon yapanların başka yerde asla bulamayacağı aletler vardı. Bundan havalı bir şey olabilir mi? Nadir bir tahta aleti için 31 bin dolar mı? Eski eşyanızı saklayasınız geliyor değil mi? Bu aletler hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Sorun değil, sitemize gelin. Orada her çeşit bilgiye ve fiyata ulaşabileceksiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün evde tamirat yapıyoruz. Alet çantanızda ya da çekmecenizde bulunması gereken tüm havalı aletler bizde. Eliniz değmeden kullanabileceğiniz bir el feneri. Son model bir çakı.
1: Bu kadar.
0: Ya da turbo bir zımba makinesi. Daha fazla güç istiyorum. Evet. Sonra bir efsanenin nasıl üretildiğini göreceğiz.
2: Bunları 800 dereceye kadar ısıtıyoruz.
0: Ayrıca dar yerlere girebilen çok kullanışlı bir matkap bulacağız. Bu şey inanılmaz. Klasikleri unutmayalım. Bant fabrikasını ziyaret edeceğiz.
3: Dev bir bant rulosunda daha iyi ne olabilir hiçbir şey.
0: İşe koyulma zamanı. Bir eve gereken tüm aletler birazdan bu bölümde. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün size evdeki en tuhaf işlerde kullanabileceğiniz aletleri göstereceğiz. Göremediğiniz yerlerde çalışamazsınız. Bu durumda her eve lazım olan şey bir el feneri. Bu el feneri çok havalı. Ayakları olduğundan her yerde sabit durabilir. Düğmeye basıp ışığın derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Ne havalı değil mi? Uzaylıya benziyor. İster bir direğe sarın, ister mıknatısa tutturun. Kısacası bu feneri dilediğiniz her yere koyabilirsiniz. Sonuçta bu el değmeyen bir el feneri. İki elinize birden ihtiyacınız olduğunda sıradan bir el feneri kullanmak ağzınızda kötü bir tat bırakabilir.
4: El fenerini ağzınıza almak pek hijyenik sayılmaz.
0: Ancak bu el feneri her yere asılabilir.
4: İki elinize ihtiyacınız olduğunda sizi el feneri tutma zahmetinden kurtarıyor.
0: Bükülebilir üç ayağı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz pozisyona getirebilirsiniz. Ayrıca bütün ayakları mıknatıslı. Böylece alet kutunuza ya da arabanızın tavanına bile asabilirsiniz.
4: İşte evde her yerde kullanıma uygun çok amaçlı bir el feneri.
0: Üç farklı parlaklık derecesiyle istediğiniz her şeyi görebileceksiniz. Dahası otomatik flash ve kırmızı ışık özelliklerine sahip.
4: Arabanız bozulursa acil durum ışığı olarak kullanabilirsiniz.
0: Evet, bu el feneri çok amaçlı.
4: Küçük, kullanışlı ve parlak.
0: Huzurlarınızda ayaklı el feneri. Yüksek performanslı kablosuz bir el motoru istiyorsanız 12 voltluk bu alete bir göz atın. Daha hızlısı ve güçlüsü başka yerde yok. En iyi yanı ise hız tuşunun açma kapama düğmesinden ayrı olması.
5: Normalde açma kapama düğmesiyle hızını ayarlıyorsunuz. Bu alette hız tuşu ayrı olduğundan her çalıştırdığınızda en baştan ayarlama yapmanız gerekmiyor. Bir kere 20.000 RPM'e ayarlayınca her çalıştırdığınızda doğrudan 20.000 devirde başlıyor. Ve işim bitince kapatıyorum. Sonraki çalıştırışımda yine 20.000 devirle çalışıyor.
0: İsterseniz bu bebeğin hızını 30.000 RPM'e kadar çıkarabilirsiniz.
5: Bu hızla bakır bir boruyu bile çabucak kesebilirsiniz.
0: 12 voltluk bataryasının şarj olması sadece 1 saat sürüyor ve uzun süre dayanıyor. Ne kadar mı uzun? Üstündeki pil göstergesi bunun cevabını verecek.
5: Hem kalan pil miktarını hem de hangi hızda ne kadar pil harcadığınızı gösteriyor. Örneğin yüksek seviyelerde pil ömrü daha kısa oluyor. Bunu da şu göstergeden kontrol edebilirsiniz.
0: Bu el motoru bir sürü farklı aparatla geliyor. Kesme, cilalama ve zımparalamaya yarıyor. Ayrıca bir matkap ucu ve kılavuz aleti alıyorsunuz.
5: Matkap ucu harika. Derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede fazla ileriye gidip de duvarın arkasındaki kabloları ya da boruları delmiyorsunuz. Duvar delmede bu matkabın üstüne tanımam.
0: Bu alet sıradan el motorunun birkaç kat güçlendirilmiş hali. Çok amaçlı ev aletlerinden bahsediyorsanız buradaki kutuyu es geçemezsiniz. Mesela zımpara başlığını takıyorsunuz ve... Evet. Kablosuz olması harika. Al ve istediğin yere götür. Kesme, kazıma gibi diğer işler için de aparatları var. Bu alet her işi görüyor. Bir sonraki tadilat işiniz için pratik bir alet arıyorsanız bunu deneyin. 12 voltluk çok amaçlı set kesiyor, zımparalıyor. Marifetleri bu kadarla sınırlı da değil.
6: Bu gibi ufak tefek işler için mükemmel.
0: Ayarlanabilir hızı dakikada 20.000 salınımdan 5.000'e kadar değişiyor.
6: Hızının ayarlanabiliyor olması çok iyi. Özellikle de böyle hassas bir şeyin üstünde çalışıyorsam. Bu parça eski bir çiftlik evinden. Bunun gibi narin bir şey de olsa 12. seviyeyi seçmem.
0: Bıçak aparatı kesme ve kazmaya yarıyor.
6: Çok iyi kesiyor.
0: Aparatlar alyan anahtarıyla kolayca değiştiriliyor.
6: Tek yapmanız gereken şunu yuvasına sokmak ve başlığı alete takmak. İşte bu kadar.
0: Zımparak kağıdını değiştirmek tam bir çocuk oyuncağı.
6: İyice oturması için bastırmanız gerekiyor. Sonra istediğiniz kadar zımpara yapabilirsiniz.
0: Set 12 voltluk çift batarya ile geliyor. Siz çalışırken güç ölçeği ne kadar pilinizin kaldığını gösteriyor.
6: Yeni bataryayı takıyorsunuz ve maratona devam
0: ediyorsunuz. Gerçekten çok amaçlı, çok aparatlı bir set. Karanlıkta kaldıysanız ve ışık arıyorsanız... Boya fırçası nerede? Göremiyorum. Çok karanlık. Aha! İşte burada. Tada! Harika. Bu gözlükler ayarlanabilir ışığa sahip. Dönüyor. Evet. El feneri tutma derdine son. Kaputun altındayken ellerinizi serbest bırakabilirsiniz. Şu parçayı değiştirmeliyiz. Tek özelliği lamba değil. Bu gözlük çift odaklı. Yani nesneleri daha büyük gösteriyor. En küçük parçaları bile görebiliyorsunuz. Tamir oldu. Üstelik çerçevesi ayarlanabilir. Ne de olsa bazılarımızın kafası diğerlerinden daha büyük. Karanlıkta alet kutunuzun içine bakıyorsanız... bu alete güvenebilirsiniz. Birazdan sürpriz özellikli kablosuz bir matkap. Ve bir klasik daha yeniden hayat buluyor. Zımparala bebeğim. Zımbanın ana vatanı olan bir fabrikayı ziyaret edeceğiz. Ardından bandın yolculuğuna şahit olacağız.
3: Tıpkı akçaağaç şurubu gibi, ayrıca elastik.
0: Bunun hangi aşama olduğunu tahmin edin. Gidip sandviç alın ama sonra geri dönün. Evde her zaman ihtiyaç duyulan iki alet vardır. El feneri, matkap. El feneri, matkap. Bu alette ikisi tek bir alette birleştirilmiş. Dar yerler mi? Hiç sorun değil. Şu başlığı takın ve delmeye başlayın. Karanlıkta çalışanlar için ucunda ufak bir lamba bulunuyor. Bu aletle her iş için hazırsınız. Hem yıldız hem düz başa sahip. Bunları kaybetmek istemezsiniz değil mi? Neyse ki koyacak bir yeriniz var. Bütün tornavida uçlarımı şuraya koyuyorum. Tam istediğim gibi. Harika. İhtiyacınız olan her şey bu kablosuz matkapta. Sen ne havalı şeysin öyle. İkisi bir arada matkap ve el feneri. Tek yapmanız gereken şu düğmeye basıp sihri görmek. Hiçbir şey zımba kadar işe yaramıyor. Özellikle de bu markanın ürettiği güçlü zımba kadar. Yeni bir model çıkardılar. Bu alet zımbalıyor, çivi çakıyor. Ama eski T50 modeli tam bir klasik. Nasıl üretildiğini görmek üzere New Jersey'deki fabrikaya gidiyoruz. Tanıdık geldi mi? Evet, bu olağanüstü bir zımba tabancası.
7: Açıkçası T50 dünyanın en çok satan zımba tabancası. 50 yıldan fazladır üretiliyor. Tam anlamıyla canavar gibi bir makine.
0: Zaten iyi olan bir şeyi geliştirmek zordur ama bunu da başardılar. Müthiş bir cihaz.
7: Red, rahat, ekonomik ve dayanıklı.
0: Uluslararası alet fuarında tanıtılırken deneme şansı yakaladım. Şu yeni aleti ver bakalım dostum.
7: Al bakalım.
0: Evet.
7: Evet. Ne kadar kolay değil mi?
0: Çok kolay. Ayarını yükseltin, gücü artsın. Daha fazla güç istiyorum. Aa evet. Bu sadece bir zımba tabancası değil. Bu bebeği çiviyle de doldurabilirsiniz. Aa bayıldım. Çok havalı. Bu zımba tabancası evinizdeki her işte en büyük yardımcınız. Zımba tabancası burada. New Jersey'deki fabrikada üretiliyor. Bugün ekip orijinal modeli üretmekle meşgul. Zımba tabancasını yapmadan önce ucunun kalıbını üretiyorlar. Bu kalıp CNC makinesiyle kesiliyor. Tamamlanan kalıp ham çelikle birlikte 125 tonluk pres makinesine gidiyor. Bu makine çeliği sıkıştırıyor, kesiyor ve bükerek şekil veriyor.
2: Doğru şekli alana kadar bir sürü aşamadan geçiyor. Bükme, şekillendirme ve sıkıştırmadan sonra hazır olan tabanca uçlarını kalıptan keserek çıkarıyoruz.
0: Pres makinesi her darbede çeliği biraz daha inceltiyor ve saniyede bir parça üretiliyor.
2: Ana parçayı tamamlamak için çeliği tam 7 aşamadan geçiriyoruz. Böylece temiz görünmesini sağlamak gerçekten hiç kolay değil.
0: Sağlamlaştırılması gereken parçalar bir aşamadan daha geçiyor.
2: Çeliği daha da sertleştirmek için parçaları 800 dereceye kadar ısıtıyoruz ve kaplamaya gönderiyoruz.
0: Diğer parçalar ısıtma evresini atlayıp doğrudan kaplama aşamasına geçiyor. Burada birkaç temizleme solüsyonuna batırılıyor. Ardından nikel ve kromla kaplanıyorlar.
2: Kaplama aşamasından sonra bunları başka bir solüsyona batırıp elektrik akımı veriyoruz.
0: Metalin uzun süre dayanmasını sağlayan şey elektrik.
2: Ve sonuç dayanıklı ve parlak bir T50. İşte böyle. Elimde gördüğünüz gibi.
0: Geriye parçaları birleştirmek kalıyor. Bu basit görünebilir. Ancak alet 40'tan fazla parçadan oluşuyor. Tabanca hazır olunca doldurup ateşliyorlar.
2: Hepsinin içine zımba teli konuldu ve test edildi.
0: Oldukça güvenilir bir zımba tabancası. Test edilip onaylanınca fabrika yeni fikirler denemeye başlamış ve yeni modelini üretmiş.
8: T50 modelini esas alarak bu yeni ürünü tasarladık.
0: Bu ürün özellikle kabloları zımbalamada kullanılıyor.
8: Bu zımbanın en iyi yanı kabloya hareket etme imkanı tanıması. Yani kabloyu sıkıştırmıyor ve akımı engellemiyor.
0: Her iki alet de işlerini mükemmel yapan parçalar. Gerçekten bu mükemmel bir alet. Ayrılasım gelmiyor.
7: Gerçekten öyle.
0: Biraz daha yapayım. Birazdan yüksek kavrama yeteneğiyle dördü bir arada cırcır anahtarı. İnanılmaz güçlü bir matkap. Ve son olarak şık ve çok amaçlı bir alet. Evdeki işler için alet mi arıyorsunuz? Az sonra. Size yeni çıkan bir aleti tanıtayım. Adı Juice.
9: Özellikle renk seçenekleri bakımından bu marka diğer ürünlere kıyasla çok daha havalı ve şık görünüyor.
0: Renkli ve küçük.
9: Cüzdanınıza rahatlıkla sığar. İsterseniz çekmeceye de koyabilirsiniz.
0: Beklediğiniz bütün aletler bu küçük çakıda.
9: Düz ve yıldız başlı tornavidalara sahip. Bir makas bulunuyor, bu çok işe yarar. Acil maniküre ihtiyacınız varsa tırnak törpüsü yanınızda. Gerçekten bu muhteşem bir alet.
0: Bununla her şeye hazırsınız.
9: Ufak bir türbuşona sahip. Ayrıca bir şişe açacağı da bulunuyor. Çok havalı bir şey.
0: Piknik yapmaktan?
9: Mükemmel bir bıçak, çok keskin.
0: Bisiklet tamir etmeye?
9: İşte bu kadar.
0: Bu yanınızdan ayıramayacağınız olağanüstü bir alet. Bakalım atölyede neler varmış. Burada her zaman yeni bir şeyler olur. Sanırım sana ajan 007 diyebilirim. Haksız mıyım? Beni vuracak gibisin. Biraz gerginim. Namlunun ucunda duruyorum. Hadi elindekinden bahset.
10: Bu alet benim çok işime yarıyor. Doğru açılı matkap benim yeni favorim.
0: Hı hı. Nasıl bir şey?
10: Ne kadar küçük görüyor musun? Çok hafif pili, lityum iyon ve 12 volt. Hı hı. Çok dar yerlere bile girebiliyor. Denesene.
0: Tamam.
10: Ne kadar güçlü olduğunu hissedeceksin.
0: Evet.
10: Güzel mi?
0: Güzel de ne kelime. Burada size tek bir alette birkaç makine gücü sunuluyor.
10: Tam 79 Nm gücünde.
0: Bu güce sahip başka alet var mı?
10: Hayır, bu matkap kendi sınıfının en güçlüsü.
0: 12 voltluk piliyle 300 kez vidalama yapabilirsiniz. Üstelik çabucak şarj oluyor.
10: Neredeyse %25'i doldu bile. Sadece 3 dakikada.
0: Tamam.
10: Yani 3 dakika sonra tekrar kullanabilirsin.
0: Vay canına. O arada gidip kendime bir sandviç içecek
10: keyfine
0: bir şey falan alabilirim.
10: Keyfine bak, sonra görüşürüz.
0: Öyle yapacağım. Bu küçük matkap size 79 Nm güç sunuyor. Küçük ama güçlü. Bu sık duyduğumuz bir şey değil. Şimdi size 4 kat fazla kavrama yeteneğine sahip bir cırcır anahtar göstereceğim.
4: Bu anahtarda 4 alet bir arada. Yani 4 farklı ayarı bulunuyor. Bu sayede sürekli alet kutunuza gidip gelmeden işinizi çabucak hallediyorsunuz.
0: Anahtarı her saniyenin önemli olduğu itfaiyede denediler.
2: Burası büyük bir istasyon ve bir sürü araç var. Tadilat, tamirat işleri hiç bitmiyor. Sadece iki anahtarla farklı boyutlarda 8 duy değiştirebiliyoruz.
0: Bu demek oluyor ki bir anahtar farklı boyutlar için kullanılıyor. Altıgen başlık daha sıkı bir kavrayış sunuyor. Gevşetmek için ters yöne çevirin. En dar alanlarda bile bunu yapabilirsiniz.
2: Parmaklarımla bastırmaktan hoşlanmıyorum. Bu alet sayesinde artık bu sorunu yaşamıyorum.
0: Set iki anahtardan oluşuyor ve 8 farklı büyüklük için kullanılıyor. Cırcır anahtarla kısa sürede çok iş yapabilirsiniz. Birazdan bandın arkasındaki gerçekleri öğreneceğiz. Bildiğimiz tek şey bir şeyleri yapıştırmaya yaraması, ancak bundan daha fazlası var.
3: Gördüğünüz gibi kıvamı lokuma benziyor, oldukça da esnek.
0: Pizza hamuruyla ortak bir yanı olduğu kimin aklına gelirdi? Bu kısmı sakın kaçırmayın. Son 50 yıldır ormanda yaşamıyorsanız bu şeyin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bant, tamir işleriyle uğraşan herkesin en iyi arkadaşıdır. Bu bebeğin neredeyse her şeyi yapıştırmada kullanabilirsiniz. Bugünlerde bir sürü farklı renk ve desenlerde mevcut. Benim favorim leopar desenli olanı. Kuzey Carolina'da bulunan bu fabrikayı ziyaret edeceğiz. Burada her gün yüzlerce bant üretiliyor. Bant, alet sanayisinin şüphesiz en önemli simgelerinden biri. Hatta her alanda bir simge.
8: Bu kadar önemli olmasının bir sebebi de çok yönlü ve kullanışlı olması.
0: Tamir işleri için ideal.
8: Bantla sızıntı yapan bir boruyu kaplayabilir ya da boruları birbirine yapıştırabilirsiniz.
0: Ama bugün insanlar bandı dekorasyondan tekstil sektörüne kadar hemen hemen her yerde kullanıyor.
8: Hep söylediğimiz gibi, bantla ne yapılmaz ki? Oldukça evrensel bir ürün.
0: Bandın ilk ortaya çıkışı 80 yıl öncesine dayanıyor.
8: Bandın tarihi 1930'lara kadar gidiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'ya gönderilen mühimmatları sarmada kullanılıyormuş.
0: O dönemde rengi şimdikinden farklıymış.
8: İşte bunun gibi haki yeşiliymiş. Asker yeşili ordu malzemelerine yakın bir renk.
0: 20 yıl sonra bugün kullandığımız ismiyle anılmaya başlamış.
8: 1950'lerde konut talebindeki patlamayla bant yeni evlerin inşasında kullanılmış. İşte bu dönemde gri renge kavuşmuş ve bugünkü adını almış.
0: Kuzey Carolina'daki bu bant fabrikası her gün Empire State binasını tamamen kaplayacak kadar bant üretiyor. Bunu yapmaya 3 malzemeyle başlıyorlar.
3: Film, kumaş ve yapıştırıcı.
0: Bandın yapışkan olması için doğal kauçuk kullanıyorlar.
3: Ağaç öz suyundan üretiliyor, tıpkı akça ağaç şurubu gibi. Ayrıca elastik, sonra kumaş geliyor.
0: Banda dayanıklılık veren şey kumaş.
3: Bu çok ince bir kumaş, gazlı bezi andırıyor.
0: Film ise bandın en üst katmanını oluşturuyor.
3: Gördüğünüz gibi çok farklı renk ve desende. Band artık sadece gümüş renkte değil.
0: Bugün 20'den fazla renk ve desen seçeneği var. Hatta üniversite logolarında bile mevcut. Üretim aşaması yapıştırıcıyı yapmakla başlıyor. Kauçuk ve reçineyi pizza hamuru kıvamına gelene kadar karıştırıyorlar. Sonra başka bir makinede hamuru ısıtıp biraz daha yoğuruyorlar.
3: Gördüğünüz gibi kıvamı lokuma benziyor, oldukça da esnek. Şimdi bant yapmak için hazır. Çok kuvvetli yapıştırıcılar üretiyoruz.
0: Yapıştırıcı hazır olunca sıra bant ruloları yapmaya geliyor.
3: Film şurada sarılıyor. Arabanızın üstüne serdiğiniz gümüş örtülere benziyor, değil mi?
0: Beyaz kumaş aslında gazlı bez, yani sargı bezi.
3: Film ve kumaşı yapıştırıcıyla birleştiriyoruz ve bantımız hazır.
0: Bant ilk aşamada kocaman bir rulo halinde.
3: Dev bir bant rulosundan daha iyi ne olabilir? Hiçbir şey.
0: Evinizdeki boyuta gelmesi için dev rulolar kesiliyor ve yeniden sarılıyor. Bu işlem hem elle hem de makineyle yapılıyor.
3: Burada ekvator çizgisini bir yılda 37 kez saracak kadar bant üretiliyor.
0: Son aşama bantların paketlenmesi, kutulanması ve mağazalara gönderilmesi.
3: İşte kahramanımız, fabrikanın maskotu. Nasıl gidiyor ufaklık ha? Harika değil mi? Her şey iyi ha? Tamam, şahane.
0: Uzun geçmişi ve sayısız kullanım alanıyla bu bantlar gerçek birer efsane. Evet, bu şeye bayılıyorum. Yaratıcılık da size sonsuz bir dünya açıyor. Şuna bakın. Woohoo! Yeni sandalyem. Bantla neler yapabileceğinizi görmek ya da bu bölümdeki diğer aletleri incelemek istiyorsanız internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Pekala. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Bugün programımızda testere tezgahları ve alet kutuları. Kendin yap meraklıları, bu kullanışlı kitle pek çok şeyi gerçekten evlerinde kendileri yapabilir. Neybuzlar. Bu tazeleyici atıştırmalıkların iyi yanı güzel tatlarından fazlasını sunmaları. Ve okul otobüsleri. Uçucu renkleri ve arka kısımdaki hareketli dur tabelasıyla eğitim burada devam ediyor. Kendin yap kitleri zamanında herkese iyi bir fikir gibi görünürdü. Ama profesyonellerden amatörlere kadar doğru görev için doğru aleti seçmek işin en dikkat gerektiren noktası haline geldi. Ve kabul etmek gerekir ki kendin yap setiyle işin çok azını halletmiş olsanız bile kalanı bir atölyede halledilmek için uygun hale gelecektir. Kesilecek parçayı sabitleyebilmek için testere tezgahları iki parça halinde satılır. Ve istenilen yere taşınabilmesi için kapanabilen menteşeleri vardır ya da uzun süre garajınızda bekleyecektir. Bu model güçlü bir plastik türü olan polipropilen taneleriyle yapıldı. Bir vakum sistemi taneleri enjeksiyon döküm makinesine çeker. Burada taneler eritilir ve döküm bölümüne gönderilir. Parçaların sıvıdan katıya dönüşmesi 1 dakika alır. Sonra kalıp otomatik olarak açılır ve bir robotik kol katılaşmış parçaları alır. Her bir tezgah 2 parçadan oluşur. Bunlar ayaklar ve tezgahın açılmasını sağlayacak olan menteşeli 2 panelin bulunduğu kısımdır. Parçalar montaj istasyonuna yollanır. Burada tezgahın birer yarısına monte edilecekler. Daha sonra ayaklara kaydırmaz altlıklar takılacak. Bu altlıklar tezgahın kaymasını ve zeminin çizilmesini önlüyor. Şimdi tezgahın iki parçası bir sabitleme makinesine yerleştirildi. Burada bir baskı cihazıyla iki parça bir araya getirilecek. Başka bir istasyonda çıkıntılı plastik parçaları tezgahın üst yarısını oluşturan bölümdeki deliklere takılıyor. Bu kaydırmaz parçalar kesim sırasında tahta materyalin kaymasını önleyecek. Tezgahın iki parçası da şimdi bir masaya alındı. Burada baskı kolu denen bir alet yardımıyla tezgahın açılmasını sağlayacak olan güçlü menteşeler kapatılıyor. Tamamlanmış testere tezgahı şimdi ambalajlanmaya hazır. Paketlemeye başlanmadan önce tezgahın iki eş parçası plastik bir bantla bir araya getiriliyor. Testere tezgahı artık gururla garajdaki yerini almaya hazır. Alır almaz emekliye ayırmak yerine kullanmanız tavsiye edilir. Ama kendin yap işlerine başlayabilmeniz için aynı zamanda güvenilir bir alet kutusuna da ihtiyacınız var. Bu iki bölümlü kutuların alt kısmında geniş bir depolama alanı, üst kısmında ise çeşitli aletler için bir kutu bulunur. Bir evrak çantasının aksine tamamı lastik kaplı iki büyük propilen lastik üzerinde ilerler. Ve katlanır bir tutacağı vardır. Testere tezgahının aksine alet kutusunun üst kısmından gelecek büyük basınçlara direnmesi gerekmez. Bu yüzden tamamının dayanıklı propilen malzemeden yapılmasına gerek yoktur. Yine de enjeksiyon döküm işlemi aynı biçimde yapılır. Kutunun alt kısmındaki depo bölümü ve aletlerin konulduğu bölüm ayrı ayrı monte edilir. Montaj alanında ön kısma bir etiket yapıştırılır. Kapama işlemini yapacak olan kilitler önceden açılmış olan boşluklara yerleştirilir. Ayrılabilir bir bölme eklendikten sonra bir çekicin birkaç darbesiyle yerine sabitlenir. Propilen parçalar hala sıcak ve esnek olduğu için başlık ve kilit mandalları kolaylıkla yerleştirilir. Ancak plastik soğuduktan sonra sertleşecek ve kapakla kilitler yerinden oynamaz hale gelecek. Tekerleklerin montajı bir yıldız somunla her bir teker için bir çelik dingilin eklenmesiyle başlar. Birleştirme aracıyla yıldız somun dingile bastırılır ve iki parça bir araya getirilir. Sonra alet kutusunun her bir tarafına birer tekerlek takılır.
Sonra yine bir baskı makinesi tekerlekleri son pozisyonlarına yerleştirir. Alttaki depo ve üstü aletlerin yer aldığı bölümün montajı tamamlandıktan sonra üst kısım ayrılabilir bir kilit sistemiyle depo bölümünün üstüne yerleştirilir. Aletlerin yerleştirileceği kısmı altı sabitleyen kilitler ön kapağı tutanların aksine oldukça büyüktür. Ve bu aşama tekerlekli atölyemizi tamamlar. İtiraf etmek gerekir ki bu karmaşık tasarımın yanında bizim onunla yapabileceklerimiz çoğu zaman çivi çakmaktan ibarettir. Meybuzlar, damak tadınızı ve hafızanızı tazeleyecek yarı dondurulmuş tatlılardır. Dondurmalara göre daha az yağlı bir alternatif olarak değerlendirilirler. Ama bu tatlılar binlerce yıldır bilinmekte ve tüketilmekte. Hatta Romalıların bu tatlıyı karla, bal ve şarabı karıştırarak yaptığı düşünülüyor. Meybuzlar bugün yine her yerde karşımıza çıkar. Ve soğuk bir tatlı olarak başarısını taze meyve aroması kadar sıkılabilir tüplerde satılan eğlenceli formuna da borçlu. Bu tat için kar yağmasını beklemeye gerek yok. Üretim soğuk, kurutma pirinç şurubunun büyük bir karıştırma teknesine dökülmesiyle başlar. Hasattan sonra 12 saat içinde hamur haline getirilmiş taze çileklerden yapılan çilek püresi eklenir. Sırada şeker kamışının eklenmesi var. Çilek püresinin ardından eklenen şeker kamışı da daha yoğun bir tat için çilek özütüyle yapılıyor. Üretim süreci sonuncu içeriğin en üstte kalmasını gerektiriyor. Su, sonra endüstriyel mikser kapatılıyor ve çalıştırılıyor. Karışımın her kısmı homojen bir formüle sahip oluncaya kadar mikserin dört bıçağı karıştırmaya devam ediyor. Sonra meybuz karışımı soğutma borularına çekiliyor ve burada 4,5 dereceye kadar soğutuluyor. Karışımı toplama tanklarına iletmeden önce borular fabrikanın içini dolaşıyor. Burada başka bir karıştırıcı karışımın homojenliğini sağlamaya devam ediyor. Şimdi karışımın asit ve şeker seviyesi test ediliyor. Oranlar uygun bulununca karışım bir sonraki soğutucuya gönderilebilir. Bu pompalar karışıma hava basarak makinenin içinde donmasını önlüyor. Soğuk su motora doğru akıyor ve karışımı soğuturken aşırı ısınmasının da önüne geçiyor. Karışım sadece kısmi olarak soğutuluyor. Böylece daha sonra sıkılabilir kağıt tüplere akıtılabilecek kadar yumuşak olacak. Kağıt tüpler hareketli bir tablo üzerindeki açıklıklarda konumlanıyor. Şimdi kısmi dondurulmuş karışım bir seri boruya aktarılıyor. Karışım tamamıyla katılaşmış olsaydı bu süreç işletilemeyecekti. Karışım kağıt kaplara pompalanırken sıcaklık 3.22 derecede muhafaza ediliyor. Bir derece daha soğuk olması karışımı akmayacak kadar yoğun hale getirirdi. Bir derece daha sıcak olması ise bu son dondurma işleminde buz kristallerinin oluşmasını önlerdi. Sonra orta kısmında küçük bir magnet bulunan bir makine yardımıyla ambalajın üst kısmı yaprak folyolarla kapatılıyor. Kenarlarında tutkal bulunan kapaklar içi meyve buz karışımıyla dolu tüplerin üzerine yatırılır. Bu üretim bandında dakikada 280 meybuz karışımı dolu tüp üretiliyor. Bu da saatte 17.000 ürün demek. Demir bir araçla tutkal eritilerek kapaklar su geçirmez biçimde kapatılıyor. Ancak süreç o kadar hızlı işliyor ki karışımın erimesine zaman kalmıyor. Şimdi kapatılmış ve kısmi olarak soğutulmuş meybuzlar kasalara gönderiliyor. Sonraki durak hızlı dondurucu. Aynı zamanda şok dondurucu olarak da biliniyor. Fanlar dönerek soğuk hava dolaşımı sağlar. Meybuz paketlerinin sıcaklığı hızla -31 dereceye çekilir.
Bu süratli dondurma işlemi karışımın homojenliğini ve tadını bozan büyük kristallerin oluşumunu önler. Artık karton kutular da hazır. Ve her kutu leziz Maybuz porsiyonlarıyla dolu. Bu gerçekten ilgi çekiciydi. Sanırım Maybuz yapımını sunmayı ilgi çekici hale getirdiğimizi ve iştah açtığımızı söylemek adil olur. Pekala, kısa bir ara için ortadan kayboluyorum. Ancak geri döndüğümde okul otobüslerinin tekerleklerini bu kadar uzun ömürlü yapanın ne olduğunu araştıracağız. Ve neden okul otobüslerinin kendilerine ait bir sınıfı var? Aradan sonra görüşmek üzere. Okula yolculuk, insanlar için sıklıkla anımsanan bir deneyim olabilir. Okul otobüsleri de kesinlikle sıkıcı yerler değildir. Parlak sarı renkleriyle Amerikan otobüsleri de çocukları eğitime taşıma konusunda kesinlikle eğlenceli mekanlar yaratıyor. 19. yüzyılda çocukları taşımak için atlı arabalar kullanılırdı. Atlı araba ne mi diyorsunuz? Atlı araba, atla çekilen arabaların kısaltması olarak kullanılıyor. Hayvanların korkmasını önlemek için bu araçlara arkadan binilirdi. 20. yüzyılda motorize otobüsler bu arabaların yerini aldı. Biraz daha fazla konfor sağlıyor olmaları ödevlerinizi yapmadığınızda bahane üretecek daha kısa zamanınız olduğu anlamına geliyordu. Bugün Amerika için birer simge haline geldiler ve hepsi benzer bir tasarımla üretiliyor. Hepsi kusursuz bir sarı boyayla boyanıyor. İmalat otobüslerin çelik alt şasisiyle başlar. Pek çok kısa çapraz ray, iki uzun şasi rayı boyunca yerleştirilir. Bu çapraz raylar uzun rayları birbirine bağlar ve şasiye destek olur. Şimdi uzun raylar kaldırılıyor ve çapraz raylar çerçevede oturacakları yere düşürülüyor. Tüm raylar birbirine mıhlanıyor ve yapıyı sabitlemek için cıvatalanıyor. Alt şasiyle birlikte frenlerle tamamlanmış tekerlek dingilleri yerine yerleştiriliyor. Otobüs şasisi şimdi halatlarla kaldırıldı ve dikkatlice dingillerin üzerine yerleştiriliyor. Dingiller metal desteklerle, kelepçeler ve ara halkalarıyla şasiye tutturuluyor. Şasi artık 6 silindirli dizel motor için hazır. İskeletin alçaltılmış ön kısmına yerleştiriliyor ve vidalarla sabitleniyor. Sonra ön kaput monte ediliyor. Gösterge panelleri ve direksiyon kolonu burada yer alıyor. Direksiyon simidi takılıyor ve kolonla kablo bağlantıları kuruluyor. Sonra ağır yolcu yükleriyle baş edebilmesi için arka dingile 4 teker monte ediliyor. Ön dingilde ise 2 tekerlek var. Tekerlek somunları sıkılarak tekerlekler dingile yaklaştırılıyor. Şimdi motor önceden boyanmış olan fiberglass kaputla kapatılıyor. Aynalar ve farlar burada. Kaput şasiye vidalanıyor. Antifrizin ve soğutucunun eklenmesinin ardından otobüs teknik olarak sürülebilir hale geldi. Sonraki durak frenlerin kontrol edileceği test istasyonu. Otobüs bir noktada sabit kalırken tekerlekler silindirler üzerinde döner. Bu sırada bir bilgisayar ön ve arka fren performansını değerlendirir. Tabanından başlanarak otobüsün ana gövdesi artık tamamlandı. İşte çift taraflı, çinko kaplı çelik rulo. Makine paneller üzerinde daha sonra işe yarayacak olan delikleri açıyor ve kesiyor. Bir biçimlendirme makinesi panelin kenarlarını kıvırarak destek kirişleri oluşturuyor. Taban panellerini güçlendirmek için iki kiriş daha kullanılıyor.
Bir makine onları lehimlemeden önce kirişler panel üzerindeki yerlerini alıyor. Taban panelleri kademeli olarak lehim makinesine giriyor. Burada kiriş boyunca onlarca lehim noktasıyla birleştirme yapılıyor.

Desteklenmiş taban panelleri artık tamamlandı ve otobüsün tabanına yerleştirilmeye hazır. Kusursuz bir yerleştirme için paneller tersine çevriliyor. Sonra ikinci bir otomatik kaynak makinesi bunları bir araya getirerek bütün bir taban oluşturacak. Tekerlek boşlukları el işçiliğiyle takılıyor. Daha sonra taban kaldırıcı denilen bir makine otobüs tabanını kaldırarak doğru yüzünü üste getiriyor. Otobüs tabanı artık tamamlandığı için yolcu bölümü de kurulabilir. Okul otobüsünün duvarlarını ve tavanını yapmak için hidrolik bir makine çelik kirişleri kusursuz bir form oluşturacak şekilde yay biçiminde büküyor. Bu yaylar okul otobüsünün gövdesi için kaburga görevi görecek. Otobüsün kapasitesine ve boyutlarına bağlı olarak ihtiyaç duyulan yay sayısı değişiyor. Son biçimini alan yaylar çelik ray üzerindeki deliklere yerleştiriliyor ve burada cıvatalanıyor. Yanal destekler de kaynaklanıp yerleştirildikten sonra okul otobüsünün kafes biçimli iskeleti biçimlenmiş oluyor. Bu iskelet üzerine metal ön cam çerçevesi yerleştiriliyor. Sonra çelik yan levhalar ve süpürgelik eklenecek. Paneller güçlü bir yapıştırıcı ve sayısız perçinle sabitleniyor. Çatı yapısı etrafındaki çelik levhaları çekmek için kablolar ve naylon şeritler kullanılıyor. Böylece dış kenarlara şekil verilebiliyor. Çelik 20 gabari ölçeğinde. Bu yüzden kolayca şekil alabilmek için yeterince esnek. Çatı iskeleti perçinlerle yerine sabitlenirken kablolar çelik panelleri sıkıca tutuyor. Perçinlerin sayısı ve eklem yerlerinin gücü okul otobüsleri için devlet tarafından belirlenen pek çok yasayla standart hale getirilmiştir. İçeride aracın tavan bölümündeki boşluklara fiberglas yalıtım malzemesi yapıştırılıyor. Böylece aracın yazın soğuk, kışın sıcak kalması sağlanıyor. Bu yalıtım aynı zamanda dışarıdan gelen yol gürültüsünü azaltacak ve içeride öğrencilerin şamatasının gürültüsünü emecek. Bol şans. Şimdi üst paneller tavana monte ediliyor. Bu paneller üzerinde bulunan küçük delikler sesin yalıtım malzemesine taşınmasına izin verecek. Sonra pencere ve kapılar dıştır. İçeride aracın tavan bölümündeki boşluklara fiberglas yalıtım malzemesi yapıştırılıyor. Böylece aracın yazın soğuk, kışın sıcak kalması sağlanıyor. Bu yalıtım aynı zamanda dışarıdan gelen yol gürültüsünü azaltacak ve içeride öğrencilerin şamatasının gürültüsünü emecek. Bol şans. Şimdi üst paneller tavana monte ediliyor. Bu paneller üzerinde bulunan küçük delikler

olarak bilinen renk tonu bu otobüsler için özel olarak geliştirilmiş bir renktir. Kısıtlı görüş alanında bile son derece göze çarpan bir renktir. Boya artık kurudu. Ve şimdi ses emilimine yardım edecek olan kontrplak yer döşemeleri içeri alınıyor. Sürülebilir duruma gelen şasi gövdenin inşa edildiği alana getirilerek park ediliyor. 3,5 tonluk gövde kaldırılıyor ve şasinin üzerindeki pozisyonunu alıyor. Sonra dikkatlice iskelet raylarının üzerine indiriliyor ve aracın üst kısmına hizalanıyor. Sonra gövde güçlü mandallarla şasi üzerine bağlanıyor. Oturma yerleri yolcuları yastıklarla destekleyecek biçimde üretilmiş. Böylece çarpışma etkilerinden korunuyorlar. Bu bölümleme tekniği olarak bilinir. Sonra okul otobüsü etiketleri yapıştırılıyor. Böylece gözden kaçması imkansız olacak. Sonra ön kaputa üretici firmanın amblemi takılıyor. Öğrenciler inip binerken diğer sürücüleri uyaracak olan dur işareti arka kısımda yer alıyor. Otobüsün ön bölümündeki geçit kapısı çocukların şoförün görüş alanını kapatmamasını sağlıyor. Uyarı levhaları ve güvenlik donanımları test edildikten sonra otobüs üretim bandından çıkmaya hazır olacak. 6100 perçin vidasını ve cıvatasını ve 840 kaynak noktasını bir araya getirmek 1,5 gün aldı. Eğer ilk dersiniz çift katlı metal işleri üzerine yapılacak olursa, tüm bu özel dersi izlediğiniz için sınıf başkanı olabilirsiniz.

Bugünkü programımızda zımpara makineleri. Eğer günlük çalışma rutini sizi bıktırıyorsa bu o etkiyi azaltacak. 3 boyutlu arazi modelleri. Eğer elinizde bir tane olsun istiyorsanız şimdi şansınız var. Sıva. Bizimle kalın ve aklınızı başınızdan alalım. Ve yüksek hızlı store kapılar. Devrim yaratan bu kapılar zihninizi de açacak. İş tahta bir kapıyı boyaya hazır hale getirmeye gelince, eğer elinizde bunlardan biri yoksa, elinizden gelenin en iyisini yapsanız da memnuniyetsizlikten kurtulamazsınız. Motorlu zımpara eşit olmayan yükseltileri ve pürüzleri gidererek alanı düzleştirir. Kağıt zımparaların aksine hiçbir olumsuz yanı yoktur. Profesyonel zımparalar genelde hava basınçlıdır. Yani bu aletler basınçlı havayla işler. Böylece elektrikle çalışan benzerlerinden çok daha güçlü hale gelirler. Bu tipte zımparalar düz hatlı olarak bilinir. Çünkü zımpara kağıdını tutan altlık düz bir hat boyunca ileri geri hareket eder. Aracın bileşenlerinden pek çoğu toz metalden yapılır. Bu parçalar bilgisayar yönetimli bir tornada gerekli ölçülere getirilir. Toz metal yoğun olarak sıkıştırılmış demir tozundan yapılır. Toz parçaların bir araya gelmesi için bir fırında eritilerek birleştirilir. Fırındayken içine bakır yerleştirildiğinde demirin dayanım gücü yükselir. Bir elektrik akımıyla ısıtılan bir endüksiyon kaynağı kullanılarak her birinin son kısmında çelik şaft bulunan

toz metal dişli parçaları üzerine gümüş bir halka eritilerek kaynaştırılır. Bu parça zımparanın kam milini şekillendirecek. Böylece altlığın her vuruşunun 21 mm uzunluğunda olması garantilenecek. Metali ısıtmak onu yumuşatıyor. Bu yüzden kam mili parçaları yağda söndürülerek soğutuluyor ve katılaştırılıyor. Dikdörtgen alüminyum parçaları güçlü bir endüstriyel tutkalla kaplanıyor. Daha sonra her bir dikdörtgen bir zımpara altlığını oluşturacak. Sonra plastik altlıklar da tutkalla kaplanıyor. Her bir altlık 6,5 mm kalınlığında ve alüminyum dörtgenlerle aynı boyutlarda. İki parçada da montaj için gereken delikler var. Yapıştırıcı kuruduğunda alüminyum altlığa takılır. Hava basınçlı bir baskı makinesi iki parçanın birbirine sıkıca bağlanmasını sağlar. Zımpara parçalarının tümü tamamlandığında son montaj başlar. Motor pistonları öncelikle kiriş baskısındaki piston askısına yerleştirilir. Sonra her birinin uçlarına plastik diskler yerleştirilir. Daha sonra her bir diske aşınmaz malzemeden piston halkaları takılır. Ardından pistonlar alüminyum motor bloğuna yerleştirilir. Kam mili şaftı ve avara dişlisi şaftı artık eklenebilir. Piston boşluklarına yerleştiklerinden emin olmak için baskı makinesi dişleri aşağı iter. Pistonların dengesini sağlamak için her iki tarafa toz metalden yapılmış denge ağırlıkları eklenir. Motor bloğunun alt kısmına zımpara altlığının dengesine yardım edecek olan aşınmaz oluklar eklenir. Sonra zımparaya basınçlı hava girişini kontrol edecek olan vana sistemi yerleştirilir. Motor bloğunun ön kısmına hava sızmasını önleyecek bir kağıt pul ekleniyor. Sonra bu uç kısmına alüminyum parça yerleştiriliyor. Pistonun ileri geri hareketinin zamanlamasını kontrol edecek olan valve sistemi parçaları da eklendi. Hava vanası bloğu eklenmeden önce valve sistemi bir başlıkla kapatılıyor. Sonra hava giriş ağzını taşıyan kulp ekleniyor. Basınçlı hava buradan giriş yapacak. Tutacağın üst kısmına bir tetik yerleştiriliyor. Sonra zımpara altlığı için bir denge ağırlığı takılıyor. Böylece piston dişlisi ve avara dişlisi hareket edebilecek. Ardından bu parçalar ileri geri hareketi sağlayacak olan alüminyum çakma pabuçlara bağlanıyor. Bir çift şasi yan kolu ayak çakma pabucuna ekleniyor. Cihazın hava çıkış bölümüne boşluklu plastikten bir susturucu yerleştiriliyor. Son olarak çakma pabucuna vidalanan bir taban zımparayı tamamlıyor. Basınçlı hava pistonu itecek. Piston da çakma pabuçlarını hareket ettirecek ve bu pabuca bağlı olan zımpara altlığı ileri geri hareket edecek. Sonuç, elle kullanılan zımpara kağıtlarının aksine mükemmel. Üç boyutlu arazi modelleri coğrafi bir bölgenin üç boyutlu kopyasını sunar. Böylece dünyanın herhangi bir alanının kuş bakışı görünümü hızlıca elde edilebilir. Bu modeller küçümsenmemeli. Müzelerde, endüstriyel projelerde, askeri operasyonlarda alanı daha yakından incelemek ve karanın biçimini tanımlamak için paha biçilmez araçlar olarak kullanılırlar. Bu modeller doğruluklarını uydu görüntülerine ve hava araçlarına borçludur. Bu bilgiler bitki örtüsünü, binaları, lazerli yükseklik ölçümlerini ve yüzeye ait diğer verileri içeren renkli fotoğraflardan ve diğer ekipmanlardan alınır. Bir haritacı dijital olarak siyah beyaz yükselti diyagramlarını renkli fotoğraflarla birleştirir. Yol ve yerleşim isimlerini içeren verileri ekler. Böylece üç boyutlu bilgisayar modeli oluşturur. Bu model poliüretan köpüğü oyacak olan makineye rehberlik eder. Köpük, sağlam yapısı ve hafifliğiyle modelin kolayca taşınabilmesine olanak tanır. İlk olarak bilgisayar kontrollü bir makine bloğun çevresindeki çıkıntılara şekil verir. Bu daha sonra modelin bir çerçeveye oturtulmasını sağlayacak. Makine daha sonra bilgisayarın yükselti dosyasını okur ve köpük üzerine her bir yükseltinin minyatür bir kopyasını işler. Önce hızlı ve genel bir kesim yapan makine, daha sonra yavaş bir geçiş.
işle, ince detayları işler. Arazinin karmaşıklığına bağlı olarak yükseltilerin köpüğe oyulması işlemi birkaç saatten birkaç güne kadar uzayabilir. Model şeklini aldığında köpük tozları basınçlı hava ve fırçayla temizlenir. Sonra köpük sprey kabinine yollanır. Burada yüzey pürüzlerini giderecek olan ilk kat atılıyor. Sonra bunun üzerine yeryüzü şekillerinin canlı ve kesin görünümlerini içeren özel baskı kaplamalar yerleştirilecek. İlk katman kuruduktan sonra model özel tasarım mürekkep püskürtmeli yazıcıya gönderilir. Burada bilgisayardan fotoğrafik bilgiler okunuyor. Sıradan bir renkli yazıcı gibi bu yazıcıda da yalnızca 4 temel renk bulunuyor. Siyah, sarı, magenta ve açık mavi. Püskürtücü modelin birkaç milimetre üzerinden geçerek onu mikroskobik boyutta mürekkep damlalarıyla kaplıyor. Boya arazinin tam bir minyatür kopyasını oluşturuyor. Tutkallama, kıskaçlama ve çivileme işlemleriyle model için 4 parça meşe ağacından sağlam bir çerçeve yapılıyor. Bu çerçeve modeli darbelerden koruyacak ve taşınmasını kolaylaştıracak. Tutkal kuruyunca kıskaçlar çıkarılıyor ve köşeler 45 derecelik bir açıyla kesiliyor. Sonra köşeler bir zımparayla yuvarlaklaştırılıyor. Son dokunuş poliüretan vernik katmanı sürülerek yapılıyor. Bu kuruduktan sonra çerçevenin iç kısmına tutkal yayılıyor. Modelin alt kısmındaki çıkıntılar çerçeveye oturtuluyor ve yerleşme tamamlanıyor. Boyama işleminden sonra modelde poliüretan vernikle kaplanıyor ve insanların dokunuşuna karşı son bir koruma katmanı atılmış oluyor. Eğer model için bina, köprü gibi yapılar da gerekiyorsa, 3 boyutlu yazıcıyla bu yapıların plastik birer örneği hazırlanıyor. Her bir parça alttan başlanarak yukarı doğru katman katman inşa ediliyor. Bazı dağ tepelerinde yer alan kaleler bu modelin ihtişamlı tacını oluşturuyor. Model bir turizm danışma merkezine gönderilecek. Pek çoğumuz bu modellerde evimizin nerede bulunduğunu görmekten hoşlansak da teknik verilerin ve bilimsel doğruların birleşimiyle inşa edilen modeller sayısız pratik fayda sağlıyor. Bu arada benim evim o kaleydi. İlgilenenler için bahçem ve gölüm de işte burada. Pekala. Modellerin herkesin ilgisini çekmediğini biliyoruz. Aradan sonra sıvanın gevşememesi için yapmanız gerekenlerle ilgili yeni bir bölümle karşınıza gelmeyi göze alacağız. Ve bu yüksek hızlı store kapılarla koridorlarda yuvarlanmanızı sağlayacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Erken örnekleri antik Yunan'a ve Meksika Maya uygarlığına tarihlenen sıva en eski yapı malzemelerinden biridir. Ve uzun süre dayanabilmesi sayesinde binalarda dış kaplama malzemesi olarak erken bir başarı sağlamıştır. Çatlakları kaplamanıza yardım eden modern sıvalar oldukça çekici renklerde üretiliyor. Çimento ya da akrilik tabana karşın sıva yapımı her sıparasa yerleştiriliyor ve kasenin iki kenarı yukarı doğru çekiliyor. Böylece kasenin sepete dönüşümü tamamlanıyor. Ama eksik bir parça var. Biraz daha erimiş cam için fırına dönülüyor. Erimiş cam önce metal bir tabloda yuvarlanarak uzatılıyor. Fırında son bir kez daha eritilmeden önce sertleşme

Erimeye başlayan malzeme bir kalıba bastırılıyor. Artık yumuşak ve yapışkan, cam kulpu oluşturmak için sepete tutturuluyor. Diğer tarafa yapıştırılmadan önce döndürülerek vuruluyor, sonra yapıştırılıyor. Soğumadan önce tutacağın biçimi demir bir silindirle geliştiriliyor. Sepet artık tutacaktan ayrılıyor. Yüzeyin dış kesimi ve kulp hala yumuşak ve son dokunuşların yapılmasına hazır. Sonra bir meşaleyle kulbun sepete tutunduğu nokta biraz eritilerek bağ güçlendiriliyor. Üretimin son aşamasında tavlama fırını kullanılıyor. Burada baskı cam bir kez daha ısıtılıyor ve sonra 3,5 saat soğumaya bırakılıyor. Bu son ısıtma-soğutma süreci önemli çünkü camda oluşan stresi serbest bırakarak çatlamasının önüne geçiyor. Nesiller boyunca kalıplar baskı cam üretiminde kullanıldı. Sonunda üretim süreci bir tür sanat üretimine dönüştü. Vintage parçaların yeniden üretimi yapılırken yeni tasarımlar da üretiliyor. Görünümleri çağları aşıyor. Ancak üzücü biçimde hala tozlarının alınması gerekiyor. Yine de ben kesme kristallerime bağlı kalmayı sürdüreceğim. Kamyonetler çeşitli aletlerin taşınması için idealdir. Ancak tek sakıncaları aracınızdan uzaklaştığınızda yükün güvenliğinden emin olamamanız. Bu yüzden hırsızlardan ve doğa koşullarından korunmanızı sağlayacak sert bir fiberglas başlık ya da alüminyum kaplama yararlı olacaktır. Bu kamyonetin büyük kısmı dayanımlı fiberglas. Aracınıza eklenecek bir kabinin hem pratik olarak hem de görünümüyle cezbedici olması gerekir. Bu yüzden ilk adım bir eskiz çizmek. Bilgisayar yazılımı eskizi bir teknik çizime dönüştürür. Daha sonra bu çizimler kabinin her bir parçası için pek çok kalıpta kullanılır. İlk aşama kalıp yüzeylerinin parafinle kaplanmasıdır. Böylece parçalar kolaylıkla kalıptan ayrılabilecek. Kalıp renkli fiberglastan imal edilmiş. Kabin için kullanılacak beyaz parçalarla karşıtlık yaratıyor. Uygulanan ilk katman jel kıvamında polyester reşine. Bu yüzeyin yumuşak ve parlak olmasını sağlayacak. Bu yarım milimetre kalınlığındaki katman üründe oluşabilecek çatlakların ve gediklerin kolayca onarılmasını sağlayacak. Jel katman yaklaşık 45 dakikada kuruyor. Ama önce fiberglas taneleriyle karışık reçine kalıp yüzeyine püskürtülecek. Sonra bu yeni katman yaklaşık 5 milimetre kalınlığına gelinceye kadar silindirlerle ezilecek. 2 saat sonra reçine sertleşir ve böylece ayırma krikolarıyla katılaşmış tavan bölümü kalıptan ayrılabilir. Aynı kalıplama tekniği tekrarlanarak kabinin diğer parçaları oluşturulur. Bu model için kabinin arkasına ve yanlarına kapılar gerekecek. Robot testereyle kalıplanmış parçalar kesiliyor. Bu örnekte kabinin hava deflektörü kesiliyor. Testere bıçağı elmas parçalarıyla donatılmış. Böylece fiberglası parçalamadan kesiyor. Parçalar gereken boyuta tam olarak ulaşana kadar kesilir ve kenarları yumuşatılır. Tüm parçalar şekillendirilip kesildikten sonra kabin montajı başlar. Önce tavan ve taban bölümü bir araya getirilir. İçeriden kıskaçlanmadan önce ikisi de bir alüminyum çerçeveye takılır. Sonra arka kapıların üzerine fren lambaları takılır. Ardından sağ arka kapıya
Chrome

Bir kapı kulpu takılır. Kulp takılmadan önce aşınmaya dayanıklı hale getirildi. Kolaylık olması için kapı kilidi kontak anahtarıyla uyumlu olacak biçimde tasarlanır. Böylece tek bir anahtar tüm aracı kontrol eder. Kapıların montajı için paslanmaz çelikten sağlam menteşeler kullanılır. Kapılar takıldıktan sonra hidrolik destekler eklenerek kapıların dayanımı ve esnekliği kontrol altına alınır. Manyetik anahtarla birlikte bir çift yarım metre uzunluğunda LED lamba takılır. Bunlar kapının hareketine göre yanıp sönecek. Kamyonet kabini yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ve kaldırılıp kamyonete takılabilmesi için bir mekanik kaldıraç gerekiyor. Kabinin indirildikten sonra araca sabitlenebilmesi için iç kısma 4 adet kol çengel rayı yerleştirilir. Sızdırmazlıktan emin olmak için kabin 3 dakikalık su testine gönderiliyor. Kamyonet kabinleri, kargo yatağı, ekleme rafları ya da depo bölümleriyle sipariş edilebilir. Tüm bu donanımlar sıradan bir pick-up kamyoneti tekerlekli bir atölyeye dönüştürmeye yardımcı olur. Evet, bunu hallettiğimize sevindim. Ama aradan sonra bir lamaya ihtiyacınız kalmadan bu alpaka iplikleri size mutlu ve sıcacık bir kucaklama getirecek. Ve 70 yılın sonunda maket bıçakları neden hala sanat ve el işi dünyasının gündeminde onu araştıracağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Sıcak tutan, susavar ve hipoalerjenik bir yün olduğunu duyduğumda bunun güzel bir hikaye olduğunu düşünmüştüm. Ama görünen o ki doğru çıktı. Alpaka yünü koyun yününden daha yumuşak ve lanolin içermiyor. Lanolin, koyun yününde bulunan doğal bir yağ ve bazılarında alerjiye neden oluyor. Saf beyazdan, bejin çeşitli tonlarına, kahverengi ve yeşilden saf siyaha kadar alpakalar 22 farklı renkte üretiliyor. Üreticiler alpakalarını kırpıyor ve böylece kırpılan yünler iplik yapılacakları yere doğru kilometrelerce taşınabiliyor. Boyanarak başka renklere dönüştürülebilmesi sayesinde en çok talep beyaz renk üzerinde. İmalathaneye gönderilmeden önce yeni kırpılmış yünlere karışan saman ve yapraklar yünden ayıklanıyor. Yün imalathaneye vardığında yıkama bölümüne çekiliyor ve saflığını kazanana kadar doğal sabunlarla yıkanıyor. Yün havayla kurutulduktan sonra taşıma kayışı onu tutucuya götürüyor. Burada makinenin dişleri yünü birbirinden ayırarak kabartıyor. Bu işleme lif ayırma deniyor. Ayrılan lifler toplama kabini denen bir bölümde biriktiriliyor. Sonra kabaran yünler özel bir karışım spreyle ıslatılıyor. Bir sonraki aşamada üretilebilecek statik elektriğin ortadan kalkması için bir gece bu sıvıda bekletilmesi gerekiyor. Ardından üzerinde pek çok diş bulunan bir fiber ayırma tarağı silindiri yünü tarıyor. Bu işlem yünü düzeltirken aynı zamanda kalitesine göre sınıflandırıyor. Böylece en iyi yünler toplanabiliyor. Sonra yünler eşit ağırlıkta parçalara bölünüyor. Uygun kalitede olanlar bir sonraki makine olan tarak tezgahına gidiyor. Yün ne kadar iyiyse demetler o kadar ağır oluyor. Taşıma kayışı işaretlenen parçaları taşıyarak tezgahı besliyor. Bir yün demeti tezgaha yerleştiriliyor ve yayıldığından emin olunuyor. Makineye girişte bu işlem yapılmazsa çıkan üründe farklı kalınlıklarda olabilir. Tezgahın içinde bir seri tarak yünü bir makaraya sarıyor. Bu süreç ağ diye bilinen ince ve yassı bir doku oluşmasını sağlıyor. Bu ağ, çeşitli ev gereçlerini doldurmak için katmanlar halinde depolanabilir. Yorgan ve örtüleri doldurmak için kullanılabilir. Ağ aynı zamanda ince, uzun bir dokuya dönüştürülebilir. Bu işlem elle ya da makineyle yapılabilir ve iplik üretimi olarak adlandırılır. Tarak tezgahı içindeki bir fitil parçası ağ uzun bir hatta dönüştürür. Bu işlem sonucunda ağ yılan benzeri uzun bir doku demetine dönüşüyor. Buna fitilleme deniyor. Yün iplik yapmak için önce fitil doğruca eğriciye girer. Bu aşamada yarı eğrilmiş iplik üretilir. Eğirme gövdesi denen başka bir makine iki fitili bir araya getirerek eğrilmiş tek bir parça üretir. İplik daha ince hale gelir ve daha fazla malzeme eğriciye girer. Sonunda birkaç eğrilmiş parça aynı anda makineye girer. Her bir parça ayrı ayrı döndürülür. Sonraki makineye bükücü denir. Bu makine çoklu makaralarıyla ipliği dönüştürerek birleştirir. Her biri ters yöne dönerek çifte bükülmüş iplik oluşturur. İplik hacmini ve dönme hızını değiştirerek dantel ipliğinden kalın örgü yünlerine kadar farklı kalınlıklarda yün iplikler üretilebilir. Makaralarda tamamlanan iplik yumak çıkrığına takılır. Yumaklar darbelenmiş ve döndürülmüş yün iplik demetleridir. Makine belli bir uzunlukta ipliği bir araya getirir. Bu işlem bittikten sonra yün çilesi bağlanır ve boyama işlemi için makineden çıkarılabilir. Son aşama çilenin elle bükülmesidir. Yün aynı zamanda topak ya da bobin biçiminde de sarılabilir. Sıcak, susavar, parlak ve yumuşak alpaka yünü lüks bir kaşkola dönüştürülmeye hazır. Ya da yeterince şanslıysanız yılbaşı hediyeniz olabilir. Maket bıçakları mütevazı, çok yönlü ve yararlı aletlerdir. On yıllardır esnaflar ve kendin yap severler tarafından kullanılıyor. Geri çekilebilir bıçağa güvenlik sağlar ve her türden hassas kesim için hazırdır. ...70 yıl içinde maket bıçaklarının biçimi neredeyse hiç değişmedi. Bu da tasarımının basit ama kullanışlı olduğunu gösteriyor. Tüm kasayı bir araya getirme işlemi tek bir tornavidayla yapılabilir. Böylece gerektiğinde kolaylıkla sökülerek içindeki yedek bıçağa ulaşılabilir. Bıçağı yapmak için karbonlu çelik baskı kalıbına giriyor. Bir silindir çeliği adım adım salıyor ve şekillendirme için ileri gönderiyor. Bir baskı makinesi çeliğe bıçakların biçiminde kertikler açıyor. Delikler açarak elle takılabilir hale getiriyor ve bıçaklar üzerine ürün bilgisi içeren damga basıyor. Bu aşamada çelik ince bir folyodan daha kalın değil. Ama 7,5 metrelik bir fırına yapacağı yolculuk onu sertleştirecek. Yüksek sıcaklığa maruz kaldıktan sonra su verme işlemine geçilecek ve çelik bu işlemle sertleşmiş olacak. Ürün bilgileri üzerine işlenen çelik bıçak şeritleri bileme istasyonuna gidiyor. Burada bir bileme taşı bıçakların kenarlarını keskinleştiriyor. Çelik şimdi de bir indüksiyon bobininden geçiyor. Burada radyatör kesilmiş kenarları daha da ısıtıyor. Sonra kesici diye bilinen bir makine şeritlere vurarak bıçaklar arasındaki istenmeyen üçgen parçaları çıkarıyor. Bu parçalar geri dönüştürülecek. Şimdi bıçaklar kesiciden çıkarak bir çelik oluğa doğru akıyor. Sonra bir tabloya aktarılıyor. Bu sistem dakikada 250 bıçak kesip paketleyebilir. Her bir bıçak formunun dayanımı ve keskinliği kalın bir kağıt tabakası kesilerek bir örnek üzerinden test ediliyor. Kör bir metal parçasından jilet keskinliğinde bir bıçağa dönüşüm artık tamamlandı. Ama şimdi de bıçağı tutacak bir çinko kasaya ihtiyaç var. Kasanın iki yarısı bir kalıpta bulunuyor. Kasa parçaları içinde seramik çakıllar bulunan titreşimli bir kaba aktarılıyor. Bu işlem sert kenarları törpülüyor. Yarım saat sonra kasalar pürüzsüz hale geldi ve hasarlı olanların tespit edilerek sağlamların yola devam etmesi gerekiyor. Yıkama ünitesine gidiyorlar ve çinko tozuyla seramik kalıntılar yıkanıyor. Sonra bıçak kasaları bir basınçlı püskürtücünün önünden geçiyor ve daha temiz hale geliyorlar. Kasalar kurutucunun önünden geçiyor. Bu aşama onları toz boyaya hazır hale getiriyor. Toz boya maket bıçaklarını sertleştiriyor ve geleneksel metal boyalarına göre aşınmadan ve paslanmadan koruyucu bir özellik ekliyor. Bir hava üfleme makinesinin rüzgarı bıçakları raftan indiriyor. Bu işlem sayesinde bıçaklar zedelenmeden düşüyor. Bıçağın parçaları artık birleştirilmeye hazır. Önce kasanın alt kısmı bir aparata yerleştiriliyor. Üç bıçak dikkatlice kasanın iç kısmındaki küçük depoya konuyor. Bir bilgi kartı da ekleniyor. Sonra bıçağın diğer yarısı olan üst parça yerleştirilip, vidalarla kapatılmadan önce bıçağın geri çekme mekanizması kasa içindeki yerine yerleştiriliyor. Bu fabrika günde 40 bin maket bıçağı üretiyor. Yani eğer bir kendin yap işine girişmek istiyorsanız ve kesme işlemini yapamayacağınızı düşünüyorsanız üzgünüm. Ama bunun için bir bahaneniz kalmadı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün? Vücut kalıplama, iş yerinde alçılanmanın kabul edilebilir olduğu tek meslek. Aşağı çekişli set üstü, yemeklerin hep altını yakanlar için. Varis çorabı, taytların gerçekten sıkıştıran versiyonu. Ve elektrikli motosikletler, geleceğe atılan anlık bir bakış. Konu insan bedeninin bir kopyasını yapmaya geldiğinde Mısırlılar firavunları için altından maskeler yapmaya başladıkları zaman ben merkezcilik konusunda ilk sıraya yerleşmişlerdi. Ama bugünlerde vücut kalıpçıları hala gerçekçi modeller, özel film efektleri, müze sergileri veya tıbbi eğitim ekipmanları yaparak ezberi bozuyorlar. Ancak sizlere bunun kesinlikle kendi başınıza taklit edebileceğiniz bir teknik olmadığını hatırlatırız. Yani lütfen bunu kendiniz denemeyin ve profesyonel vücut kalıpçılarına bırakın. İlk adım ilgili vücut bölgesine krem uygulanmasıdır. Krem, kalıbın bozulmadan kaldırılması amacıyla bir kalıp ayırıcı görevi görür. Kalıp malzemesi deniz yosunundan elde edilen bir madde olan alginattan yapılır. Dişçilerin diş kalıpları yapmak için kullandığı maddenin aynısıdır. Ancak bu versiyon daha yavaş oturur. Kalıpçı, alginatı bu genç aktörün sıkılmış yumruğuna ve koluna bolca sürüyor. 5 dakikada tamamen sertleşecek, yani ekibin hızlı çalışması gerekiyor. Daha sonra ıslak bandajlar alginatın etrafına sarılır. Bandajlar, aynı kırık kolun çevresine uygulanan sentetik alçı gibi sert bir kabuk görevi görecek. Alçı, elin ve kolun etrafını sararak alginatı destekler ve kalıbın oluşmasını sağlar. Sertleştikten sonra alginat, katı ve lastiksi bir yoğunluğa sahip olur. Bu esneklik, kalıbın koldan çatlamadan çekilmesini sağlar. Dişçi alçısı, kalıplama malzemesi olarak kullanılır. Bu, kalıp içine dökülür. Yüzeyde biriken kabarcıklar dikkatlice uzaklaştırılmalıdır. Kimyasal reaksiyonlar tehlikeli derecede ısı yaydığı için sertleştiği esnada plastere dokunulmamalıdır. Yarım saatin ardından alçı soğur ve aktörün yumruğunun şeklinde katılaşır. Alçı derideki minik çatlaklar dahil en küçük detayları bile almıştır. Bu harikulade kopyayı bitirmek için son rötuşları veren detaylandırma işlemi yapılmadan önce arta kalan alginat parçaları temizlenir. Bazen tüm vücudun veya yüzün kalıplanması gerekir. Oyuncunun yüzünün bir kalıbını yapmak için önce tüylerinin ve saçlarının kalıbın içine yapışmasını önlemek için krem uygulanır. Ardından yüz ve üst göğüs bölgesi mavi alginatla kaplanır. Bu rahatsız edici bir işlem. Ancak iyi bir sonuç bırakmak için hareketsiz durması çok önemli. Başın arkası açık bir kalıp oluşturmak üzere açık bırakılır. Bu sırada çalışanlar burun deliklerini açık tutmaya çalışır.

artık arginat kısımlar temizlenir. Böylece alçı doldurulduktan sonra akmaması için sarılacak bandajlara yer açılır. Kalıp sertleştikten sonra insan tenine daha yakın görünecek silikon, köpük veya kauçuk gibi bir materyalle doldurularak tekrar kullanılır. Plaster soğuduğunda ve sertleştiğinde modelin maskesini çıkarmak üzere katmanlar soyulabilir. Eğer her şey yolunda gittiyse tanınabilir bir yüz ortaya çıkacaktır. Gözler ve burnun etrafındaki detaylar düzeltilir. Ardından alçı iyice temizlenir. Oyuncunun ikizi tamamlandı. Artık boyanıp saç eklenerek bir sonraki oyuncu seçmelerine gönderilecek silikon versiyonunun yapımı için hazır durumda. Ancak hatırlatalım, en iyisi bunu profesyonellere bırakmaktır. Bu evde taklit edilecek bir teknik değildir. Oo, evde pişen yemeğin kokusu bu kadar işte açıcı ve rahatlatıcı ne olabilir ki başka? Yani bu neyin piştiğine ve kimin pişirdiğine göre değişir. Ancak aşağı çekişli bir set üstü istenmeyen kokuları çekmek için sıra dışı bir yöntem kullanırken aynı zamanda standart bir ocak üstü davlumbazın yaratabileceği tasarım sorunlarını da çözer. 1960'larda icat edilen bu havalandırma birimi aslında ocağın bir parçasıdır. Merkeze yerleştirildiğinde hem mutfağın geri kalanını görmenizi sağlar hem de güveci yine yaktığınızı evdekilerden gizler. Üretim ocak kutusuyla başlar. Tek bir saç levhadan 3 tane üretilir. Bilgisayar destekli bir makine kutuları keser, levha üzerinde delikler ve çentikler açar. Aynı zamanda aşağı çekişli havalandırma girişi için yarıklar kesilir. Ardından levhalar bilgisayar destekli frenli bir pres tarafından şekillendirilmeden önce ayrı üniteler halinde kesilir. Bilgisayar levhanın pozisyonunu kademeli olarak sonunda bir kutu haline gelecek şekilde bükülebilmesi için kontrol ediyor. Artık aşağı çekişli havalandırma sistemi yerine yerleşecek. Öncelikle bir üfleme fanı ve motor bir montaj fikstürüne yerleştirilir. Ardından plenum adı verilen metal bir giriş kanalı bunun üstüne yerleştirilir. Buhar ve pişirme dumanının içerisinden geçebileceği gözenekli bir muhafaza açıklığın üzerine oturtulur. Düzenek 4 somun ve cıvatayla yerine sabitlenir. Boşlukları mühürlemek üzere kauçuk kapaklar kullanılır. Artık fan ve kanal düzeneği üzerine ocak kutunun yerleştirileceği başka bir fikstüre aktarılabilir. Ocak kutusunu sabitlemek için metal bir çerçeve plenumun etrafına vidalanmadan önce fanın motoru bağlantı kutusuna takılır. Daha sonra ocakları açıp kapatan düğmeler monte edilir. Kauçuk yalıtkanlar düğmelere su girmesini engellemek üzere eklenir. Bunlar düğmeler üzerindeki şaftların çıkıntı yaptığı bir metal plakayla kapatılır. Ardından pişirici halkaların açık olup olmadığını gösteren bir ışıklandırma sistemi yerleştirilir. Sonra anahtar sistemi seramik setin içine yerleştirilir. Radyan ısıtıcı parçaları set üstündeki deliklere yerleşir. Her daire farklı tencereler için farklı boyutlarda ve farklı ısıtma kapasitesindedir. Daha sonra düğmeler ısıtıcı parçalara bağlanır ve ana güç kablosunda birleşirler. Kablo bağlama işlemi bitmeden önce ısıtıcılar seramik set üstünün alt kısmına yapıştırılan metal bir parçaya vidalanır.

Seramik set üstü artık tamamlanmıştır ve aşağı çekişli havalandırma birimiyle birleştirilmeye hazırdır. Set üstünün merkezindeki delik giriş kanalıyla hizalanır. Set üstünden gelen kablolar delikler içinden ocak kutusuna ve bağlantı kutusuna gider. Bu da ardından ocak kutusunun alt kısmına vidalanır. Sonra güç kablosu bir delik içinden ocak kutusuna çekilir ve metal parça ve vidalarla kutuya sabitlenir. Birkaç son dokunuşun ardından seramik pişirme yüzeyi yerlerine sıkıca oturan tuşlarının yerleştirilmesine hazır hale gelir. Aşağı çekişli set üstü test edilmek için bilgisayara bağlanır. Topuzlar döndürüldükçe bilgisayar parçaların tükettiği enerjiyi ölçer. Bazı parçalar aynı boyutta ancak farklı watt'tadır. Test parçaların doğru yuvalarda olduğunu ve tüm ocakların çalıştığını doğrular. Bu aşağı çekişli set üstünün monte edilmesi 25 dakika sürer. Artık herhangi bir mutfağı süslemeye ve durmadan yemekleri yakanların imdadına koşmaya hazır. Evet, biraz ter döktüğümüze göre muhtemelen artık bir ara vermeliyiz. Geri döndüğümüzde son ürünümüz olan elektrikli motosiklete gelmeden önce varis çorabıyla bacaklarımızı çalıştıracağız. Ve nasıl yapılırdan beklendiği üzere bu sansürsüz versiyon. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Bazıları için sıradaki ürünümüz biraz garip kaçabilir. Pek çok çorap ve tayt, stil ve rahatlık için tasarlanırken, varis çorabı tıbbi amaçlar için tasarlanır. Bir doktor tarafından varisli damarlar, bacak yorulması, bileğin şişmesi veya diğer dolaşım bozuklukları için reçeteye yazılabilirler. Bu basınçlı çoraplar, gizlice bacaklarınızı ve bileklerinizi sıkıp görevlerini yerine getirirken, birçok modern tasarım, parmaklarınıza getirdikleri renklerle oldukça modaya uygun görünüyorlar. Doktor hasta için doğru tür ve doğru sıkıştırma gücüne sahip çorabı reçeteye yazar. Bu sıkıştırma gücü bilekte, kan basıncı okumalarında da kullanılan ölçüm birimi olan cıva milimetre cinsinden ölçülür. Çorap, esnek spandexle naylon ipliklerinden örülür. Bilgisayarlı örgü makinesi iplik tellerini dikey ve yatay olarak iç içe geçirir. Bu çoraba iki yönlü bir esneklik veren iki yönlü bir örmeyle sonuçlanır. Ancak doktorun reçete ettiği kuvveti sağlayan örgüdeki yatay iptir. Örgü makinesi çorabın farklı bölgeleri içerisinde iplik gerilimini otomatik olarak çeşitlendirir. Bunun amacı reçete edilen basıncı bileğe %100, baldıra %65 ve uyluğa %30 uygulamaktır. Alttan yukarı azalarak gelen yüksek basınç kanı yukarı kalbe doğru iter. Makine daha sonra elde son şeklini vermek üzere dikilecek çorap uzunluğunda tüpler üretir. Tüp, ayak parmağı kısmının dikilerek kapatılması için içten dışa döndürülür. Ardından dikişler, dikiş çizgisini düzleştirmek ve giyilmesini kolaylaştırmak için esnetilir. İki bacaklı tayt yapmak için tüpler iç bacaktan kısmen kesilir. Böylece bir diğer bacakla birleştirilebilirler. Ardından her bacak üçgen koton bir kumaşa dikilir. Bu da taytın ağını oluşturur. Bunlar esnek bir karın panelinin de dikildiği hamilelik çorapları. Bunlardan bir çift ben de kullanabilirim. Büyük U şekilli bir dikişle ikinci bacak diğer parçalarla birleştirilir. Çoraplar artık üretimin son aşamaları için hazır. Bu noktadan sonra yapılan tüm parçaların yapılışı tam olarak aynı. Her çorap, üretim odasında üretilen çorapların boyutuna göre ısıtılmış bir alüminyum kalıba geçirilir. Lazer çizgiler kalıbın üzerindeki topuk ve diğer kısımların hizalanma yerini gösterir. Daha sonra kalıplar 4 dakikalığına basınçlı bir buhar odasına girerler. Bu hızlı buhar işlemi kalıbın şeklini kalıcı olarak naylona verir. Ardından kalıplar 15 saniye duracakları kurutucuya girer. Sıcak hava çorabın kurutucudan çıktığında hem kuru olmasını hem de bacağın şeklinde olmasını sağlamak için tüm buharı ve nemi alır. Çoraplar 10 çiftlik istifler halinde gruplanır. Her çorap stilini ve bedenini tanımlayan spesifik bir renkteki bir torbaya konur. Torbalar boya makinesine yüklenir. Bir bilgisayar otomatik olarak boya işleminin tüm safhalarını kontrol eder. Buna su seviyeleri, sıcaklık ve boya enjeksiyonu dahildir. İlk saat çorapların yıkanmasıyla geçer. Ardından sonraki 5 saat boyunca suya asidik olması için eklenen kimyasallarla beraber Boyayı sünger gibi kendine çeken iplik lifleri boyanır. Varis çorapları örülmüş, dikilmiş, şekillendirilmiş ve boyanmıştır. Artık kontrol edilip ambalajlanmaya hazırdır. Rastgele numuneler üretim hattından alınır ve bir uzatma makinesinde test edilir. Malzeme gerilim direncini ve bacağın farklı noktalarındaki sıkıştırma gücünü ölçmek üzere esnetilir. Her çorap çifti ambalajlamadan önce görsel bir incelemeden geçer. Daha sonra çorap mukavva bir parçanın etrafına dolanır. Satış paketinin içine girecek olan ve yapıştırıcıyla kapatılmış plastik bir poşet içine yerleştirilir. Varis çorapları tıbbi eşya olarak sınıflandırılır. Ama bu kadar çok renk ve tarz çeşidi varken, eğer bu çoraplara ihtiyacınız varsa hiç düşünmeden kullanabilirsiniz derim ben. Durup yakıt tankını doldurma zorunluluğu olmadan yolların özgürlüğünü yaşamak isteyen motorcular için elektrikli motor devrim niteliğinde bir şey olabilir. Bu elektrikli motorlar hem çok sessiz hem de egzoz dumanı çıkarmıyorlar. O yüzden motorculuğun geleceği bunlar olabilir. Eğer gerçekten öyle olursa size kolay gelsin. Motorun bataryası standart bir elektrik prizine takılarak şarj ediliyor. Tam dolması için 8 saat gerekiyor ama bu süreyi yarıya indiren aletler mevcut. Motorun tasarımı bir çizim defteriyle başlar. Burada bir tasarımcı çizgiler ve renklerin estetiğiyle koltuk ve aynaların konumunu içeren ergonomik detayların da dahil edildiği sanatsal bir çizim yapar. Taslaklar bir bilgisayar modeline aktarılır ve mühendisler buna donanımları ekler. Motosikletin bataryası 4 hücre kutusunu içerir. Hücre kutularını bağlamak için 2 ara bağlantı kartı yerleştirilir. Hücre kutularından ikisinin bağlantı parçaları her karta takılır. Bataryayı su geçirmez hale getirmek ve paslanmaya karşı korumak için gres yağı kullanılır. Ardından iki ara bağlantı kartından gelen kablolar bir devre kartına takılır. Devre kartı bataryanın kontrol merkezidir ve bireysel hücrelerin aşırı ısınmasını önlemek üzere voltajları düzenler. Sonra şarj bileşenleri eklenir. Koruyucu kapaklar bir fonksiyon testi yapılmadan önce montajı tamamlamak için eklenir. Test, motor kullanırken bataryanın boşalmasını ve şarj ediyorken de dolmasını simüle eder. Tüm hücre voltajları bu işlemler boyunca dengeli olmalıdır. Motosiklet gövdesi kuvvetli, hafif ve hava taşıtı kalitesindeki alüminyumdan yapılır. Çerçevenin arkasında batarya ve motora elektrik akışını kontrol eden karbüratörü bağlamak üzere bir kontrol cihazı yerleştirilir. Daha sonra süspansiyon sistemi monte edilir. Alüminyum bir yay kolu bir taraftan arka kısma, diğer uçtan da gövdeye sabitlenir. Amortisör sayesinde yol boyunca motorun karşısına çıkan tüm tümsek ve çukurları yumuşatır. Ardından motor monte edilir. Bataryanın elektrik akımı kontrol cihazı aracılığıyla motoru döndürür. Bu da tahrik kayışını döndürür ve motorun arka tekeri çevrilir. Bu kayış, kurşun geçirmez yelekleri yapmak için kullanılan güçlendirilmiş bir malzeme olan kauçuktan yapılır. Gösterge paneli, korna, sinyaller, kontak anahtar girişi ve gidon gibi birçok parçayı tutacak olan üst üçlü kelepçe yerleştirilir. Bunlara hali hazırda monte edilmiş olan ön fren kolu, amortisör ve kontrol anahtarlarını içeren birkaç bileşen vardır. Batarya gövdeye geçirilir ve motorla kontrol cihazına bağlanır. Bu elektrikli motosikletin şanzımanı, vitesi, debriyajı, bakımı ve tamiri gereken soğutma sistemi yoktur. Motorun yüzeyi ısı birikimini uygun şekilde dağıtır. Daha sonra ön teker aksını tutmak üzere iki alüminyum çatal, üst üçlü kelepçenin ve daha aşağıdaki ikinci bir üçlü kelepçenin içine konumlandırılır. Artık arka teker bir kauçuk teker, bir ayak pedalıyla aktive edilen hidrolik frenler ve tahrik kayışı için bir dişliyle monte edilmiştir. Tahrik kayışı dişlinin etrafına yerleştirilir. Bu şekilde motor çalıştığında arka teker de döner. Ön tekerin monte edilmesinin ardından motorun plastik gövde parçaları yerleştirilir. Bir elektrikli motorda petrol tankının konulacağı yer burada depolama için kullanılabilir. Bataryanın altında konumlandırılan 4 şarj cihazı bulunur. Bunların kabloları bir şarj kablosunun takılacağı tek bir giriş yerinde biter. Tamamlanan her motosiklet, her bileşenin performansını değerlendiren bir simülatör olan dinamometre üzerinde kapsamlı bir dahili yol testinden geçer. Çok sessiz de olsa motor, orta boyutta bir petrolle çalışan motosiklet kadar güçlüdür ve saatte 160 kilometreye ulaşabilir. Tabii daha sonra bir sonraki tepeye tırmanmak için yol kenarındaki şarj istasyonlarına gerek duysa da onu beklerken siz de bu esnada kendi bataryanızı şarj edecek zaman bulursunuz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Bankam Sonbank kartım Hadi.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
21: Bu bir Lotus çok alçak.
20: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
19: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bundan daha iyisi olur mu?
1: Harika görünüyorsun dostum. Sana yakışmış.
0: Ne? İşte geldik. Almanya'da ipek gibi pürüzsüz bir yoldayız. Ben Almanya'dan çıkmış en mükemmel eserin içindeyim. Efsanevi Porsche 911.
1: Harika bir araba dostum ama sana meydan okuyorum. Çünkü bence Almanya'dan çıkmış en iyi otomotiv harikasının içindeyim ben. Yani Quattro.
0: Şu Quattro'nun sesi muazzam. Farkı yaratan şey Porsche 911'in 4 pistonlu kaliberlere sahip olması. Virajlarda tekerlekleri çapa gibi kavruyor.
1: Evet, onu kabul ediyorum. Güzel sistem. Ama bende senin kesinlikle sahip olmadığın bir şey var. Tüm gücü yolu aktaran bir Quattro sistemi.
0: Peki ya bu iki markanın en iyilerini alıp bir araya getirip bir tür otomotiv aşk çocuğu yapsaydın nasıl olurdu acaba?
1: İşte bu yüzden çok heyecanlıyım. Ne harika bir birleşim olurdu değil mi?
0: Yavaş yavaş.
1: Dostum pek bir şey getirmemişsin.
0: Pek bir şey gerekmez. Tek ihtiyacım olan bilgi. O da kafamda. Çantalarımızı topladık.
1: Anahtar takımlarımızı da.
0: Dünyayı dolaşıp araba tamir edeceğimiz yeni bir maceraya çıkıyoruz. Budur işte. Fotoğraf çekelim. İşte bu güzel oldu.
1: Dünyanın en ikonik arabalarının peşine düşüyoruz.
0: Bundan daha iyisi olur mu? Şu an bir SF2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel araba tüccarlarına güveniyoruz. O bu arabayı istiyor. 30 bin euroya olur mu?
2: Hayır, imkansız.
1: Bu ulusal hazineleri kurtarmak için adeta dua ediyoruz.
0: Ne olur bir araba bulayım. Tek istediğim bu. Birkaç euro, peso, neyse işte.
3: Sanırım anlaştık.
0: Evet. Ve riyal kazanarak yola devam ediyoruz. Buna bayıldım.
1: Dostum bu mu yani?
0: Evet bu. Tam bir Quattro ya da Porsche 911 değil ama idare eder.
1: Tamam.
0: Şu anda maalesef mütevazı bir kiralık arabayla geziyoruz ama Almanya'da olduğum için yüzümden gülümseme eksilmiyor. Burayı seviyorum ben. Gerçekten çok seviyorum.
1: Harika bir yer dostum. Bazen takıntı düzeyine varan bir şekilde ayrıntılara dikkat ederim. Bunu sen de bilirsin değil mi?
0: Evet.
1: Bir de verimliliğe.
0: Evet.
1: Bu motor sporları geçmişimden geliyor. Burada, tam burada bunu yaşayabiliyorum ve kendimi yabancı hissetmiyorum.
0: Sence Almanlar bizden daha mı verimli? Gerçekten mi? Arabalar konusunda olayı çözmüşler dostum. Ne yalan söyleyeyim. Bu yolculuk beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü birazdan belki de tüm zamanların en ikonik station arabalarından birini göreceğiz. Bu araba iki ünlü markanın adeta çocuğu gibi. Ve bu...
1: RS2 olmalı.
0: Evet, RS2. 1993'te iki farklı marka güçlerini birleştirip nihai station arabayı inşa etti ve RS2 doğdu.
1: İlk marka station karoseri, 5 silindirli motoru ve Quattro 4 çeker sistemi sağladı.
0: Diğer marka ise yüksek performans büyüsünü kattı. Daha büyük turbo ve 911'den alınan frenler.
1: Sonuçta ortaya 315 beygirlik saatte 260 km hıza ulaşabilen bir süper station araba çıktı. Alışveriş torbalarını taşırken süper sporları korkutacak kadar hızlıydı.
0: Bir tane bulmayı başardım. Sahibi Pascal adında bir adam. Tam bir araba delisi. Koleksiyon yapıyor ya.
1: Tamam.
0: Bu arabalar o kadar nadir ki 60 bin euroya kadar satıldıklarını gördüm ben.
1: Vay canına.
0: Etkileyici değil mi?
1: Evet.
0: Ama bu 60 bin değil, epey ucuz sayılır. 43 bin euro, hepsi o.
1: Sen de bilirsin, ucuz kelimesi her zaman insana endişe verir. O kadar ucuzsa bir nedeni vardır. Kimse durduk yere o kadar ucuza araba satmaz. Neyse, gidip görelim tabii ama...
0: Açık fikirli olalım.
1: Uyanık ve açık fikirli,
0: yani açık
1: evet.
0: Açık fikirli olalım, tamam, açık fikirli oluyorum.
1: İşte orada.
0: Evet, doğru yerdeyiz. Şuna bakar mısın?
1: Her yerde o markadan var.
0: Sen Pascal olmalısın.
4: Evet, merhaba.
0: Pascal, ben Mike.
4: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
1: Evet,
0: merhaba.
1: Memnun
4: merhaba,
1: oldum.
4: Memnun oldum.
0: Pascal, şuna bu arabayı bak. Gösterdiğin için teşekkür ederiz. RS2'yi görmek için uzun bir yoldan geldik. Boyası fotoğraflarda göründüğünden çok daha iyi duruyor. Renk gerçekten olağanüstü yani.
1: Pascal, ne zamandır sende?
4: Yaklaşık 6 aydır bende. Ahırda bulunmuş bir arabaydı. Benim çok fazla projem var. O yüzden bu arabayla ilgilenmeye ne yazık ki çok fazla vakit bulamadım.
1: Tamam.
0: Şey, bize birkaç evrak getirirsin diye ummuştum.
4: Ben getirebilirim. Siz de bu sırada istediğiniz gibi arabaya bakabilirsiniz.
0: Harika, süper.
1: Teşekkür ederiz Pascal.
0: Muhteşem görünüyor. Yani şu yan taraf tamamen düzgün.
1: Şu deri kokusuna bak. Durumu da şahane. İçerisi harika.
0: Şu koltuk başlıklarına bayılıyorum. Şuna bak, mükemmel. Aynalar doğru renkte değil gibi sanki. Kapı aynaları, alaşım jantlar ve fren kaliperleri şirketin 964 dönemine ait 911 modelinden alınmıştı. Ama gövde rengiyle aynı renkte olmalıydı. Gümüş değil.
1: Ama bu detay bu arabanın ucuzluğunu açıklayamaz.
0: Bak Pascal geri geliyor. Sen arabayı iyice bir incele ve neden ucuz olduğunu
1: tamam.
0: Bul. Çünkü eğer bir ağaca çarpmışsa bunu öğrenmen gerek yani. Değil mi? Hadi bakalım.
1: Evet tamam bana
0: tamam,
1: bırak.
0: Ben de belgelere göz atayım.
1: Bir kaza geçmiş, arabanın düşük fiyatını açıklayabilir. Peki hadi şuraya bakalım. Bu yüzden önceliğim herhangi bir kaza tamiri iznine bakmak. İşte burası yedek tekerlek yeri. Kaldırdığında tekerleğin oturduğu dairesel bir boşluk vardır. Eğer arkadan bir darbe almışsa o alanı düzeltmek neredeyse imkansızdır. Ama bu fabrikadan çıktığı günkü gibi duruyor. Çok iyi işaret. Bunlar 17 inçlik jantlar. Biraz bakıma ihtiyaçları var. Yenilenmeleri gerekecek. Kırmızı kaliperler ikinci markadan alınma. Sportif vurguyu hissettirmek için kırmızı yapılmışlar. Ama onlara da biraz bakım gerekiyor. Hadi altına bakalım. Her yerde ince bir yüzey pası var. Ama yine de bu arabanın neden bu kadar ucuz olduğunu açıklayacak hiçbir şey yok.
4: İşte arabanın dokümanlarını buldum.
0: Şuna bak, harika. Sadece tek markayı yazmamışlar. İki markanın da ismi var burada.
4: Evet, ikisi de var.
0: Her yerde mühür var. İşte bunu görmek harika doğrusu. Güzel.
1: Hadi buraya bakalım. Tamamen ikinci marka tarafından ayarlanmış. Birinci markanın sıralı 5 silindirli 20 sübaplı 2.2 litrelik turbo motoru. İşte bakın orada. İlk kötü işaret. Bu yardımcı radyatör, değiştirilmesi gerekecek olan bir parça. Evet, işte burası. Ama o bile birkaç yüz euroya halledilebilir. Şu anda ya 100 yılın fırsatını bulduk ya da çok büyük bir şeyi gözden kaçırıyoruz.
0: Son bakım 220 bin kilometrede yapılmış. Ama tarihe bakar mısın? Tabii başka kayıt varsa. Var mı? Yok. Bu araba 2009'dan beri servise falan girmemiş. Yani 16 yıldır, öyle değil mi?
4: Evet, doğru.
0: Vay canına. Galiba aradığımız sebebi bulduk. Düzenli bakım her araba için önemlidir ama RS2 gibi karmaşık ve yüksek performanslı bir araç için hayati önemlidir. Pekala, moralini bozmak istemem ama işte servis kayıtları burada.
1: Dolu görünüyor.
0: Evet öyle ama kitaptaki son mühüre bir bakar mısın lütfen?
1: 2009 mu?
0: Doğru.
1: Vay, bu bayağı eski. Yani son servisi o zaman mı görmüş?
0: 16 yıl önce.
1: O zamandan beri hiç dokunulmamış mı?
0: İşte bu yüzden ucuz. Araba 16 yıldır hiç bakımdan geçmemiş.
1: Yani ne anlama geliyor biliyorsun. Trigger kayışı değişmiş mi bilmiyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Kauçuk trigger kayışı zamanla bozulur. Bu yüzden her 5 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Bu kayış ömrünün 3 katını aşmış durumda.
0: Eğer trigger kayışı koparsa sübaplar ve pistonlar mahvolur ve motorun yeniden inşası binlerce euroya mal olabilir.
1: Bu haliyle arabayı süremeyiz, risk çok büyük.
0: Kapsamlı bir bakım ve yenileme şart yani.
1: O kısmı dert etmiyorum ama arabayı sürmeden şanzıman dağılmış mı bilemem ki. Aktarma sistemi sağlam mı onu da bilemem.
0: Bu bir kumar.
1: Dostum, risk gerçekten büyük.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Pepsi ile hepsi güzel.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
25: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
29: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
30: Bu bir Lotus çok alçak.
29: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
11: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Pascal?
4: Evet.
0: Tamam, şimdi son bakım tarihi hem benim için hem de Elvis için tam bir sürpriz oldu. Aracı 43 bin euroya koymuşsun. Bunun bir ahırdan çıkma araba olduğunu anlıyorum ama bunca iş ve risk varken biraz aşağı inemez miyiz diyorum. Biz 38 bin euro diye düşündük.
4: 38 bin euroya mümkün değil.
0: Surat asma öyle.
4: Biliyorsun ki bu çok nadir bir araba. Belki fiyatı yani biraz daha...
0: Hadi ama 38 iyidir.
4: Hayır, 40. Ama bu son teklifim. Çünkü bence bu araba için gerçekten de gayet iyi bir fiyat.
0: Pascal, anlaştık. Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
0: Şu anda süremediğimiz bir şey için bir servet harcadık doğrusu.
4: Ama elinizde sürebileceğiniz çok hızlı bir şey var.
0: Şu anda hızlı değil, sabit duruyor, hiçbir yere gitmiyor. Zar attık ve ne yalan söyleyeyim bu sefer biraz gerginim.
31: Olmalısın da. En azından trigger kayışı kesin değişmeli. Arabayı süremediği sürece başka ne sürprizler gizli bilemiyoruz. Hızlıca bir atölyeye gitmeliyiz. Tanıdığın herkes bu markaya takıntılı
4: evet.
31: mı?
4: Evet.
0: İyi haber şu, Pascal bizi Mark'la tanıştırdı. Mark bu markanın uzmanı ve arabayı atölyesine çekiciyle götürmeyi kabul etti.
1: Memnun oldum.
4: Merhaba Mark.
31: Merhaba Mark, ben Elvis.
4: Hoş geldin.
0: Ama bu motoru çalıştırmayı göze almak anlamına geliyor. Bu teknik olarak test sürüşü oluyor. Aldığımız en pahalı arabalardan biri. Yani 40 bin euro ödedik ve test sürüşü 6 metre sürdü. Test sürüşü nasıl gidiyor Elvis?
31: Gayet nazikçe ilerliyorum.
0: Motorun gücüyle kendi kendine gitmesine izin ver.
31: Mike kısa bir keyif turuna çıkarken ben garajı kontrol etmeye gidiyorum.
0: Mark bu markanın uzmanı olan TKL Motorsport'un sahibi. Arabayı burada tamir edebileceğimizi söyledi. Hatta mekanikçiler Nick ve Alex'in yardımını da teklif etti.
31: Merhaba ben Elvis.
2: Ben Nicholas.
3: Merhaba. Merhaba, ben Alex.
0: Sen de bu markanın hayranısın, öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet, ben de hayranıyım ve aynı zamanda koleksiyonerim.
0: Bir orijinal Quattro'm var mı peki? Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Bir Quattro'm var.
31: Ne getirdiğimizi biliyor musunuz?
2: Şey, eski bir araba dedi ama başka bir şey söylemedi.
31: Bir RS2.
2: Güzelmiş.
31: Havalı, harika. Evet.
0: RS2'yi seviyor musun?
1: Evet, bende de bir tane var. Ayrıca... Birkaç tane daha var.
0: Vay, birkaç tane daha. Karımla konuşurken ben de böyle diyorum.
1: En iyi yöntem bu.
0: Kesinlikle. Birkaç tane var işte.
1: Evet.
31: İşte geliyor. Aa. Ben birazdan dönerim. Teşekkür ederim.
0: Evet. Tamam. Bu atölye inanılmaz. Dürüst olayım, evimden daha temiz.
31: Gerçekten çok güzelmiş. Nick'le işe koyulmamız gerekiyor. Bakalım bu kumar işe yarayacak mı? Tamam, sen bir jonları gevşet, ben de bitirince şu aletle sökebilirim.
2: Tamam.
31: RS2 çok karmaşık, mühendisliği yüksek bir araç. Sadece trigger kayışına ulaşmak bile büyük iş. Tamponu sökmek gerek. Onun önündeki radyatörü çıkarmak gerek. Ancak o zaman motorun ön kapağını söküp kayışa ulaşabiliyoruz. Ancak o zaman anlayacağız. Bu arabayı almak büyük bir fırsat mıydı yoksa... Tam bir fiyasko muydu?
0: Biz de Mark'la boş durmuyoruz Elvis. Ayıp oluyor ama. Yani kışın yaptığın şey bu mu?
1: Evet.
0: Donmuş bir göl. Klasik arabalar üzerinde çalışmadıkları zaman Mark ve ekibi her kış Finlandiya'ya gidip quattrolarını buz üstünde kullanıyorlar. Harika. Ne güzel bir oyun alanı. Ocaktan Mart sonuna kadar hiçbir işim yok. Eğer diyorum yeriniz var.
1: Evet evet, gelebilirsin. Bize yardım edersin.
0: Yardım etmek istemem ama sürmek isterim tabii.
31: Bizim RS2'yi yakın zamanda sürme şansımız yok. Sanırım tamponu kaldırmaya hazırız. İşte bak oluyor. Gerçekten uzun zamandır hiç sökülmemiş olduğu belli. Her şey pas içinde. Yıllardır evet. Orada duruyormuş.
2: Belki de 10 yıldır.
31: 10 yıl mı?
2: 10 yıl evet. Sanırım öyle. Çıkarması epey zor.
31: Bu araba en az 16 yıldır bir tamirhane yüzü görmemiş.
2: Vay canına.
31: Evet.
2: Vay canına. Bu bayağı uzun bir süre.
31: Çok doğru. Kim bilir neler bulacağız. Şimdi RS2'nin yüksek performanslı motorunu soğutan yardımcı radyatörü sökmemiz gerekiyor. Öncelikle sistemdeki soğutma sıvısını boşaltmalıyız. Az önce boşalttığın antifriz muhtemelen 20 yıldır oradaydı.
2: Evet, kokusundan da belli zaten. Sanki 20 yıllık.
31: Epey zaman olmuş. Nick'le 2 saattir durmaksızın çalışıyoruz. Bu açık ara en zor ulaşılan parça.
2: Evet, kesinlikle öyle.
31: Biraz ilerleme kaydettik ama hala trigger kayışına ulaşamadık. Her şey giderek daha da zorlaşıyor gibi.
0: Saat akşam 5 oldu. Garaj kapanıyor.
31: Bu kadar. Harika. Güzel.
0: O yüzden kalan işi yarına bırakmak zorundayız. Şimdilik otele manzaralı yoldan dönmeyi öneriyorum. Bakar mısın? Manzara efsane.
31: Evet, gerçekten müthiş bir yer.
0: Bence arabamızı eminlerdi.
31: Yine de çok gerginim. Bu arabaya bir servet harcadık ama nasıl bir durumda hiçbir fikrimiz yok.
0: Her şey yolunda olacak. O araba tek bir alüminyum ve çelik bloktan oyulmuş gibidir, merak etme.
31: Ben o zaman nasıl üretildiğine değil, o zamandan beri nasıl bakıldığına takılıyorum. Asıl cevapsız soru o.
0: Şunlara bak.
31: Bak eğlencelik bir koşu var. Hadi gidip numara alalım.
0: Ben eğlence koşusuna falan katılmam.
31: Hadi sen esnemeye başla. Tamam, ben de gidip numaraları alayım. Yapayım.
0: Bakın bakın herkes baksın bana lütfen. Bakın bana. Günaydın dostum. Bugünü dört gözle bekliyor musun?
31: Ben her günü dört gözle beklerim ama iyi misin? Acelen mi var?
0: Acelen var. Gitmem gerek.
31: Eğlenceli bir yere mi gidiyorsun?
0: Hayır. Ciddi bir iş yapacağım. Neyse bununla uğraşamam şimdi. Gidiyorum. Bu arada arabayı alıyorum. Sen kendi başına gitmek zorundasın.
31: Ben nasıl gideceğim peki? Kesin keyif gecesine gidiyor bu. Dün arabanın ön kısmını söküp uğraştıktan sonra şimdi Trigger kayışına ulaşmamızın önünde sadece ön kasnak kaldı. Ama o da büyük ve pas tutmuş bir cıvatayla sabitlenmiş durumda. Sıra büyük işe geldi.
2: Evet.
31: Emin misin? Her şey taş gibi pas tutmuş. Hadi bakalım buna
2: tamam,
31: da girişelim.
2: Tamam, büyük olanı.
31: Hadi bakalım. Umarım olur. Nicholas sanırım sana da ihtiyacım var. Bütün vücut sıvılarını içinde tutmaya çalış.
2: Denerim.
31: Aman tanrım. Hadi ama. Daha büyük bir kol var mı?
2: Evet. Baba kol var.
31: Gerçekten. Baba koluna ihtiyacımız var. Vay canına. Bu inanılmaz sıkışmış.
2: Umarım bu işe yarar.
31: Devasa ama tam da ihtiyacımız olan şey bu. Tamam, sıkı tut bakalım.
2: Evet, oluyor, oluyor. Oluyor, evet.
31: Baba kol imdada yetişti. Tanrım ne kadar sıkışmış.
2: Evet.
31: İyi ter attık değil mi? Ama tam ilerleme kaydediyoruz derken... Nick başka bir sorun fark ediyor.
2: Tamam. Şimdi. Bu su pompası doğru pompa değil. Bu S2 modelinden alınmış sıradan bir su pompası.
31: Gerçekten mi?
2: Evet. S2 ile RS2 arasında fark var.
31: Su pompası Trigger kayışıyla çalışır ve motorun doğru hızda dönmesi için pompanın boyutunun birebir doğru olması hayati önem taşır.
2: Doğru pompayı buldum.
31: Ha, bu doğru olan mı?
2: Evet, bu doğru olan. Bu da şu anda takılı olan
31: pompa. Tamam.
2: Bak, zaten açıkça görünüyor.
31: Evet, görebiliyorum. Yan yana bakınca, evet, şuna bakar
2: mısın? İşte farkın ortaya çıktığı nokta
31: doğru
2: tam burası.
31: Doğru olan daha küçük. Yani motor devri aynı olduğunda bu pompa daha hızlı dönecektir. Ve motorda daha fazla soğutma sıvısı dolaştırıp daha etkili bir soğutma sağlayacak.
2: Kesinlikle öyle.
31: Tamam. Gergi makarasını gevşettikten sonra sonunda eski Trigger kayışını çıkarabiliyoruz. Trigger kayışı ya da diğer adıyla zamanlama kayışı, kam mili kasnağını alttaki krank mili kasnağıyla ve diğer kasnaklarla birbirine bağlar. Motorun farklı parçalarının birbirleriyle doğru zamanda çalışmasını sağlar. Eğer düzgün çalışmazsa ya da koparsa sonuçları yıkıcı olabilir. O durumda pistonlar yukarı çıkarken subaplar yanlış anda açılır, çarpışma olur, motor mahvolur. İşte sorunlu parça. Üzerinde yaşlanma ve aşınma belirtileri net şekilde görülüyor. Aslında kaç yıllık olduğunu bile bilmiyoruz. Şimdi sadece yepyeni bir Trigger kayışıyla doğru su pompasını takmalıyız. Merak ediyorum, Mike de bizim kadar meşgul mü?
0: Kahvaltıda önemli bir yere gitmem gerekiyor dediğimde yalan söylemiyordum. Ah, şuna bakın. Bayılıyorum bunlara. Tam bir silah gibi araba. Silah. Atölye şefi Mark Koblenz'in 50 kilometre uzağında gerçekleşen ve tamamen Quattro'yu kutlayan inanılmaz bir etkinlikten bahsetti. Peki burada bugün ne öğreneceğim?
10: Burası arabalar hakkında bilgi edinmek için iyi bir yer. Piyasanın neye ihtiyaç duyduğunu da anlayabilirsin.
0: Harika, çünkü arabayı satmaya çıktığımızda doğru şekilde hazırlamış olmam lazım ki piyasada satılabilsin, öyle değil mi? Haksız mıyım?
10: Evet.
0: Yani bütün bunları burada öğreneceğim, evet. Öyle mi? Arabanın görünüşü muhteşem. Senin tişörtün var, adamın tişörtü var. Hem tişörtü hem arabası var. Hem de beyaz jantları var. Rese ikimiz de büyük bir risk aldık ama eğer alıcıların ne istediğini doğru tespit edersek ödül de o kadar büyük olabilir. Tabii çalışır durumda bir arabadan bahsediyorum. Bu markanın alıcıları nelere dikkat
2: eder? Aracın orijinal olmasına dikkat ederler.
0: Evet.
2: Yani çok fazla modifiye edilmiş olmamalı. Bence bu en önemli şey.
0: Bu markayı özel kılan şey nedir?
12: Bence bu marka köklü bir geçmişe sahip.
0: Evet.
12: Tabii ki yüksek güçlü motorları ve harika sesi var. İnsanlar bu markayı bu yüzden seviyor.
0: İşte bu yüzden bu markayı aldım zaten. RS2'm var benim.
12: Evet. Bunu
0: da restore edeceğiz. Eğer Almanya'da satmak istersem insanlar nelere dikkat eder? Söyler misin bana lütfen?
12: İyi durumda olmalı.
0: Evet.
12: Bakımları düzgün yapılmış
0: evet.
12: olmalı. Orijinal servise gitmiş olmalı.
0: Araba bu.
12: Vay canına.
0: Jantları farklı marka.
12: Harika görünüyor.
0: Sence ne kadar eder?
12: Bir koleksiyoncu alacaksa 60 bin öder.
0: 60 bin
12: evet.
0: mi? Güzel, sen misin o koleksiyoncu yoksa?
12: Hayır.
0: Denemekten zarar gelmezdi. Ama en azından artık bu markanın alıcılarının tam olarak ne istediğini iyi biliyorum. Arabalarına ne kadar özen gösterdiklerini görebiliyorum. Her şeyin orijinal olmasını istiyorlar. Tüm parçalar, renkler, tabii görünüm, her şey orijinal olmalı.
31: İyi ilerliyorum. Yeni su pompası takılmaya hazır. İşte oldu. Mükemmel. Şimdi sadece yeni bir gergi takmamız ve yeni kayışı sabitlememiz gerekiyor. Böylece en kritik işi bitirmiş olacağız. Harika. İşte bu kadar. Basit bir parça gibi görünüyor ama aslında çok önemli bir bileşen. Artık yeni trigger kayışı takıldığına göre motoru ön tamponla yeni yardımcı radyatörle birlikte tekrar toplayabilirim. Sonra da motoru çalıştırıp süreriz ve gerçekten ne aldığımızı görürüz.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net, Sigortam Net.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Siparişiniz
17: ve Pepsi'niz.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Vay, baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
23: Geceliği 4.200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
32: Trivago.
33: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
34: Trivago'da da var.
35: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
34: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
23: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
34: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
36: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
37: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
36: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
38: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
39: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
40: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
41: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
38: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
42: Thank you.
31: Burada inanılmaz bir araç dizisi var.
0: Evet.
31: Bunların hepsi ne için?
0: Yarış pistleri ve olası etkinlikler için.
1: Ben dışarıda sokak sokak dolaşırken siz çay içip bekliyordunuz.
31: Eminim öyleydik.
1: Nasılsınız beyler, iyi misiniz?
2: İyiyiz.
0: Evet.
31: Aslında bu hak edilmiş bir mola, çünkü saatler süren yoğun çalışmanın ardından trigger kayışı ve yardımcı radyatör takıldı. RS2 artık yola çıkmaya hazır.
1: Yani artık test sürüşüne çıkmaya hazır.
31: Evet.
1: O zaman ilk sürüşü ben yapacağım, öyle
31: aslında
1: mi?
31: Aslında ilk sürüşü ben yapacağım ama seni de güzel bir yolculuğa çıkarabilirim.
1: Keyif bozucu ama kader anı geldi. Kumarımız işe yaradı mı bakalım? Başla evlat. Oh, hop. Vay canına, gerçekten güçlüymüş bu.
31: Turbo devreye girdiği anda çekiyor da çekiyor.
1: Bayıldım buna. Harika bir
31: ne?
1: His.
31: Bu beni biraz şaşırttı açıkçası.
1: Tamam Elvis, anladım, hızlı. Ama söyle bakalım, nasıl hissettiriyor?
31: Motor güçlü hissettiriyor. Hızlandıkça şanzıman daha düzgün ve sağlam çalışıyor, değil mi?
1: Yani tüm vitesleri sorunsuz geçiyor, öyle mi?
31: Evet, endişelendiğim her şey aslında gayet iyi durumda.
1: Düşünsene eskiden, hadi çocuklar babanı size okula bırakacak derdin, değil mi? Hadi köpeği de arka koltuğa atalım, çıkıyoruz. Hadi bakalım.
31: Gerçekten çok
1: müthiş
31: güçlü
1: bir
31: çekiyor.
1: Araba, değil mi? Oh, ne araba ama. Biliyor musun, bence bununla gerçekten büyük bir iş yap.
31: Dostum, ben çok memnunum. Gerçekten memnunum. Rahatladım da.
1: Ben de.
31: Gerçekten ucuza aldığımız bir arabayı yeniden hayata döndürdük. Tamam, halletmemiz gereken birkaç küçük detay var. Ama bu araba ciddi para getirebilir.
1: Bak, bence kendimize küçük bir ödül borçluyuz. Çünkü Almanya'nın bu bölgesi arabalarının yanı sıra kalbime yakın başka bir şeyle de meşhur. Dostum, arabayı sürdükten sonra her şeyin mükemmel çalıştığını görmek gerçekten büyük bir rahatlama. Sen kayışı hallettin ya, artık her şey harika geliyor bana.
31: Ama unutma, bu yolculuğun sadece başlangıcı. Arabanın başka ne sorunları var bilmiyoruz. Henüz detaylı incelemedim.
1: Tamam, panik yapma ama. Bence araba gayet iyi durumda. Şu içtiğimiz şeyse harika.
31: Aa, gerçekten mi?
1: Evet, şahane. Sana da yerel üretim güzel bir şişe aldım.
31: Bunu bekliyordum.
1: Nasıl, güzel şişe değil mi? Al bakalım, çünkü birimiz arabayı kullanacak. Bu da yerel kaynaklı doğal maden suyu. Hmm. Tanrım, nefis. Artık riskimizin karşılığını aldığına göre RS2'yi en iyi fiyata satmak istiyorsak her detayı kusursuz hale getirmemiz gerekiyor.
31: Bunları arabanın gövde rengine uygun hale getireceğim. Alman alıcıların talep ettiği mükemmellik seviyesine ulaşmak için aşınmış şantlar ve fren kaliperlerinin elden geçirilmesi, ayrıca gümüş renkli yan aynaların yeniden boyanması gerekiyor. Alex, burada uzun zamandır mı çalışıyorsun?
2: Yaklaşık 3 yıldır.
31: 3 yıl mı?
2: Evet.
31: Bu senin ilk işin mi?
2: Evet. Bana her şeyi burada öğrettiler.
31: Harika. Başlamak için mükemmel bir yer olmuş.
2: Evet, şahane.
31: Alex hala stajyer olabilir ama o meşhur Alman titizliğini çoktan kapmış.
2: Kabloları sökmeden önce üzerlerini işaretle. Ya da bir fotoğraf çek ki yeniden nasıl takacağımızı bilelim.
31: Eyvah.
2: Oo, berbat ettin.
31: Ukalalık etme, hallederim. Bu kadar değerli bir arabada alt kısmın görünümü de önemli. Ancak alt şasiler ve süspansiyonlar yüzeysel pasta kaplı. Ve bu tek sorunu da değil. Egzoz sistemi aşırı paslı. Öyle ki buradaki iki kelepçe tamamen çürümüş durumda. Şu kutu da neredeyse aynı halde. Maalesef değişmesi gerekiyor. Oyuncak zamanı. Yoğun paslı kelepçeleri sökebilmek için taşlama makinesi ve hava basınçlı keski kullanmak gerekiyor. Tamam. Evet. Egzozu çıkardıktan sonra alt kısmı yepyeni görünsün diye çalışmaya devam edebiliriz. İlk aşama, pası ve dökülmekte olan boyayı tel fırçayla temizlemek. Sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Kalex'le birlikte bunu kullanıyoruz. Lanolin bazlı bir pas koruyucu. Lanolin, koyun yününden elde edilen doğal bir yağ. Arabanın altına yapışarak suya, tuza ve oksijene, yani pas ve çürümenin 3 ana nedenine karşı koruma sağlıyor. Çok önemli bir iş görüyor. İlk aşama, pası ve dökülmekte olan boyayı tel fırçayla temizlemek. Sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Alex'le birlikte bunu kullanıyoruz. Lanolin bazlı bir pas koruyucu. Lanolin, koyun yününden elde edilen doğal bir yağ. Arabanın altına yapışarak suya, tuza ve oksijene...

0: Ve
1: Evet. Zaten koyunların paslanmamasının sebebi bu. Bu madde kurudukça içindeki nemi ve tuz kalıntılarını dışarı çeker. Böylece pasın geçemeyeceği hava ve su geçirmez bir bariyer oluşturur. Bence bu kadar dostum. Gerçekten iyi görünüyor.
0: Evet. Gayet iyi görünüyor.
1: O halde arabayı indirelim, tekerlekleri geri takalım. İçeri alıp yeni bir egzoz bulmayı düşünelim.
0: Tamam, güzel.
2: Elvis, sen görünmeyen kısımlara odaklanırken ben de görünen kısımlarla ilgileniyorum. Yan aynaları gövde rengine boyanması için gönderdim. Şimdi de RS2'nin jantlarını ve kaliperlerini halletmem gerekiyor. Bu araba hakkında aldığım en önemli bilgi şu: insanlar arabalarının her detayının kusursuz olmasını istiyor. O yüzden Heyman adında bir firma buldum. Orada Heinz diye bir adam var. Onunla konuştum. Hem ikinci markanın kaliperleri ve hem de jantları için tam doğru boya koduna sahip olduğunu söyledi. Umarım günün sonunda yepyeni jantlarım ve yepyeni kaliperlerim olur. Bu da arabayı bambaşka gösterir ve detayları tamamlar. Heinz, vay canına. Bu çılgınca bir şey. Ben sadece ufak bir boya işi sanmıştım.
3: Evet, boya işi bu. Onları biliyorum.
2: Fabrika gibi görünüyor. RS2'nin jantları ve frenleri ikinci marka tarafından üretildiği için onları restore etmek adına o markanın uzmanına ihtiyacımız vardı. Neyse ki doğru yere gelmişiz. Bu karbon fiber tabanlı olacak ve evet, arka tarafı da karbon fiber
3: Her
2: olacak.
3: Her şey karbon
2: Öyle
3: fiber.
2: Öyle değil mi?
3: Bak, işte burada görebilirsin. İçi ve dışı tamamen karbon fiber. Bu arabayı şu anda 815 saattir yapıyoruz ve henüz bitmedi. Bitiremedik.
2: Yani 815 saattir sadece boyayla.
3: Evet, sadece boya.
2: Uğraşıyorsunuz ama hala bitmedi.
3: Doğru.
2: Değil mi? Bu akıl almaz. Yani bu araba tahminime göre bittiğinde 800 bin euroluk bir araç olacak.
3: Evet.
2: Haksız mıyım?
3: Doğru.
2: Açıkçası bizim yıpranmış jant ve frenleri ona göstermeye biraz utandım. Kötü durumdalar değil mi?
3: İkinci el ama onarabiliriz tabii. Sonra jantları yeni P1000 rengiyle boyayacağız. Orijinal rengi bu. Boyanın sonunda yepyeni jantlara sahip olacaksınız.
2: Harika olacak, bu müthiş.
3: Evet.
2: Peki şu çok yıpranmış kaliperler için de aynı şeyi yapabilir miyiz?
3: Tabii, hiç sorun değil.
2: Mükemmel görünecekler. O halde başlayalım mı, ne dersin?
3: Evet, olur tabii.
2: Harika. İlk adım eski boyayı zımparalamak ve kaldırım çarpıkları gibi hasarları temizlemek. Böylece yeni boya için düzgün bir yüzey elde edilecek. Bittiğinde inanılmaz görünecek değil mi?
3: Evet, harika olacak.
2: Tamamen zımparalanıp pürüzsüz hale getirildikten sonra boyamaya geçiliyor. Çünkü RS2 tutkunları fabrika standardına birebir uymayan hiçbir şeye iyi para ödemez. Onları tam olarak orijinal hale getiriyoruz. Muhteşem görünecek. Ve kaliperler jantların arasından net bir şekilde göründüğü için onların da yepyeni görünmesi şart. Son dokunuşsa marka logosu. İşte marka yazısının canlandığı an. Ne kadar da hızlı yapıyor. Bu inanılmaz doğrusu. Harika. Bize 1500 euroya mal oldu ama bu jant ve kaliper yenilemesi arabayı tamamen başka bir seviyeye taşıdı. Alman kusursuzluğu işte bu. Bunlar harika görünüyor. Arabamız diğerlerinden tamamen farklı duracak. Çünkü jantlar ve kaliperler bir arabanın vitrin süsü gibidir. Arabayı öne çıkarır, fark yaratır ve umuyorum ki satışta da işe yarar.
1: Eski egzozu tezgaha koyunca bazı yerlerin ne kadar paslandığı açıkça görülüyor. Her tarafında küçük onarım yamaları var. Bunu daha önce gördün mü? Biri susturucunun tamamını kesmiş. Muhtemelen kısıtlamaları kaldırıp gürültüyü artırmak için değil mi?
4: Evet, tam olarak öyle. Arabayı daha gürültülü yapmak istediklerinde böyle yapıyorlar. Ama Almanya'da bu yasa dışı.
1: Evet. Bu tür kendi kendine yapılan modifikasyonların hayranı değilim. O yüzden eskisi çöpe, yenisi içeri. Ve işte burada. Şu güzelliğe bakın. 2000 euroya mal oldu. Ama artık elimizde kar potansiyeli yüksek, sağlam bir araba var. Bu paranın karşılığını hak ediyor. Bu paslanmaz çelik sistem

0: daha geniş çaplı borulara sahip. Bu sayede motor daha rahat nefes alıyor. Şimdi şu cıvataları sırayla takmam gerek. Her ne kadar fabrika çıkışlı olmasa da bu yükseltme RS2 koleksiyonerlerinin sevdiği nadir değişikliklerden biri. İyi görünüyor,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet, harika görünüyor.
0: Şimdi yapmamız gereken tek şey bütün o parlak yeni parçaları geri takmak. Önce boya atölyesinden yeni gelen yan aynalar var. Ardından ateş kırmızısı kaliperler ve muhteşem şekilde yenilenmiş jantlar.
2: Ben de rozeti aldım. Mükemmel. Hay, evet. Artık araba tamamlanmış görünüyor. Harika duruyor. Aklımda çok iyi bir test fikri var. Sonuçta bu bir RS2. Yani performans her şey demek. O halde bir performans arabasıyla kıyaslamamız gerek. Kırmızı olanla kıyaslayalım.
0: Kırmızı mı?
2: Evet, insanlar hep sorar. Şu marka kadar hızlı mı? Onun kadar güzel mi?
0: Evet.
2: Performansı o kadar iyi mi?
0: O markayı asla geçemez. Harika bir araba. Hızlı da ama onu geçemez.
2: Ama 4 çeker sistemi var ve...
0: Peki ne tür bir test?
2: Şöyle güzel bir slalom testi yapsak diyorum. Ne dersin?
0: Bu daha adil bir test olur gibi görünüyor.
2: Zamana karşı yapabilir misin?
0: Tamam dostum, varım. Ama şunu sormalıyım. Koldurundaki doldurulmuş köpek de ne?
2: Oraya vardığımızda her şeyi anlatacağım sana.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsın?

0: fazla serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
16: kartım Hadi. Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Vay canına, ne araba ama. Biliyor musun, yıllar oldu. Hala mükemmel. Bu arabayı son sürmemin üzerinden yıllar geçti. Harika ötesi. Bu araba olağanüstü hissettiriyor. Daha mutlu olamazdım. Gerçekten müthiş. Harika, ne diyebilirim yani.
20: Performansı inanılmaz değil mi? Sadece burada yolcu koltuğunda oturmak bile bu araba hiç durmaz dedirtiyor.
19: Akıllıcaydı değil mi? Şirket
20: öyle.
19: Gerçekten akıllıca iş yapmış. Bir station araba alalım, içine harika bir motor koyalım, dışına biraz da başka bir markadan parçaları ekleyelim ve bunu üretelim demişler. Tam bir pazarlama dehası.
20: Şuna bak, sesi dinle. Yeni egzozla birlikte o çift çıkıştan gelen o müthiş sesin yanında biraz performans artışı da elde ettik. Boruların tamamı biraz daha geniş çaplı. Yüksek performanslı bir sistem. Bayıldım.
19: Artık neden bu kadar talep gördüklerini, neden bu kadar nadir olduklarını ve neden her detayı doğru yapmamız gerektiğini daha iyi anlıyorum. 16 yıl boyunca bir ahırda bekleyen bu RS2'yi almak büyük bir riskti, biliyorum.
20: Neyse ki bu risk işe yaradı. Ama ancak yeni bir trigger kayışı ve su pompası takıldıktan sonra. Motor kapağının altındaki değiştirilmesi gereken tek şey onlarda değildi.
19: Jantlar ve kaliperler arabayı fabrika çıkışı gibi göstermek için hayatiydi. Aynalar da öyle tabii.
20: En büyük harcamamız paslanmaz çelik egzozdu.
19: Araba şu anda bize toplamda yaklaşık 47 bin euroya mal oldu. Bu da satışta gayet iyi bir kar payı bırakıyor. Ama ilana koymadan önce küçük bir İtalyan aygırıyla kapışma zamanı. Mutlusundur herhalde.
20: Dostum, işi ciddiye almışsın.
19: Dedim ki madem araba alıyoruz hızlı ve kırmızı alalım. Bakalım şimdi 3.6 litre 400 beygir 0'dan 100'e 4.5 saniyede çıkıyor. Rengi kırmızı, üstünde şahlanan at logosu. Tahmin ettiğim markadan olması lazım. Ama sense bir station arabayla yarışacaksın öyle değil mi?
20: Evet.
19: Küçük bir station araba. 2.2 litrelik motor, cılız bir 315 beygiri var. Ama quattro 4 çeker sistemi mevcut. Diğer araba ise arkadan itişli. Yumruk dövüşüne pompalı tüfekle gelmek gibi bir şey. Gerçekten adil değil.
20: Evet, biraz adaletsiz gibi. Bu arabayı seviyorum ama diğer araba çok hızlı. Çok zor bir iş olacak.
19: Evet, kağıt üzerinde şahlanan at kolayca kazanacak gibi görünüyor. Ama bu bir drag yarışı değil, slalom yarışı olacak. Şartları biraz daha eşitlemek için elimde küçük bir numara var. Şimdi, evet dostum, eğlenmene bak. Ama biliyorsun aslında gerçek dünya testi sayılmaz bu. Çünkü gerçek dünyada böyle güneşli ve kuru olmazdı.
20: Hava güzel.
19: Ah, daha çok. Wasserlos! Yağmur gelsin bakalım. Hadi keyfine bak.
20: Ne? Ne diyor bu?
19: Evet. VS2'nin doğduğu tipik ıslak Baviera yollarını taklit etmek için 1000 litreden fazla su dökeceğiz yollara.
20: Bu saçmalık. Bu çok fazla su.
19: Bol şans Elvis.
20: RS2'yi ne kadar sevsem de pist ıslak olsa bile diğer arabayı yenmek neredeyse imkansız olacak.
19: Göreceğiz dostum, göreceğiz. Evet arkadaşım, başlıyoruz. 3, 2, 1, başla! Bir konuyu devirdi. 2, 3... Kaç tanesini devirecek acaba? Hepsini devirdi.
20: Aşırı önden kayma var. Gerçekten önden çok kayıyor.
19: Geri dönerken dikkat et. Hadi bakalım. Hadi üzerinden geçiyorsun.
20: Asıl sorun çekişi yere aktarmak. Bu kadar az tutuşla gerçekten zor. Ama çok eğlenceliydi. Aşırı eğlenceliydi.
19: Az önce ne oldu öyle söyler misin
20: bana? Virajda çok zorlanıyor ve çok güçlü.
19: Görünüş olarak etkileyiciydi. Diğer arabayı denedin, sıra quattro'da şimdi. Tamam mı? Bu arabanın aksine bizim arabamız gerçek bir aile arabası. O yüzden Elvis, sana yol arkadaşı ayarladım. Evet, şöyle koyalım.
20: Ne yaptığını anladım.
19: Bunu gerçek dünya testi yapmak istedik. Bu bir insan arabası değil mi? Station araba, bu yüzden içinde insanlar var. Ve bagajda da küçük bir sürpriz mevcut. Oraya biraz alışveriş poşetine köpek koydum.
20: Yani köpek bunun unutma için miydi?
19: Köpek bunun içindi. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla.
20: Dostum, gaz pedalına bas. Gerçekten harika. Vay canına, hızlıymış.
19: Neyse, henüz bir konu devirmedi. Tutuşa bak. Bu inanılmaz. Sanki yere yapışmış gibi gidiyor.
20: O araba hızlıydı. Sesi muazzamdı. Ama şunu söyleyeyim. Bu hiç de geride değil. Kusura bakmayın. Üzgünüm arkadaşlar.
19: Hadi Elvis. Hadi. Uçuyorsun hadi. Hadi evet. Tamam. Tamam, dur dur. Aman tanrım. Süre seni şaşırtacak. İnanamayacaksın dostum. Bu gerçekten de harika bir şeydi. Harika. Eyvah. Oh. Pardon bayan. İçerideki herkes nasıl, iyi mi?
20: Yolcumun arka kısmını niye görüyorum ben? Söylesene. Gerçekten inanılmaz bir araba yaptık.
19: Şunu söyleyeyim. Biliyorum biraz şaka amaçlı. Sadece quattro 4 çeker sisteminin ne kadar iyi olduğunu görmek istedik. Ama şu markayı
20: evet
19: düşün. Gerçek bir spor
20: öyle hissettirdi
19: araba. Oysa bu bir station araba. Evet. İnsanları gezdirmek için yapılan bir
20: az
19: araba.
20: Az önce yaptığım gibi. Neyse, hepsini geri getirdim.
19: O zaman diğer arabanın süresi 36.06.
20: Tamam.
19: O diğerinin süresi evet. Ve oturduğun için sevindim. Quattro zamanı.
20: Vay canına.
19: 3 saniye daha hızlı.
20: Vay canına. Bu inanılmaz. Biraz şaşırdım. Çünkü hissetmedim. Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Özellikle güç verdiğiniz noktada. Tüm 4 tekerlek bu ıslak pistte tutunuyor. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten. Harika.
19: Galiba arka koltukta çorba yaptın. Kontrol etmeye gitsem iyi olur.
20: Ne araba ama. Gerçekten harika.
19: Baksana, sebze ve kavun çorbası yapmışsın. Neyse ki köpek iyi durumda.
20: Gerçekten de sebzelerle doluymuş.
19: Gerçekten de harika bir arabamız var. Gerçekten iyi araba. Biliyorum bu biraz eğlence amaçlıydı ama bir şeyi kanıtlıyor. Quattro 4 çeker sistemi bir aile arabasında aileyi sportif şekilde taşıma biçimini devrimleştirmiş adeta.
20: Kesinlikle istenilen sportifliği veriyor. Paran varsa o tür bir araba almazsanız tabii. Ama büyüdükçe ve sorumluluklar aldıkça eğlenceyi kaybetmek istemezsiniz. İşte bu araba tam bunun için.
19: Maalesef artık noktayı kanıtladığımıza ve gerçekten iyi bir arabamız olduğuna göre satma zamanı geldi.
20: Evet. Tamam, hadi yapalım.
19: RS2'miz kısa süre içinde bir İsveçli meraklıya 56 bin euroya satıldı ve bize 9 bin euro kar bıraktı.
20: Harika bir sonuç ve Almanya macerasını mükemmel bir şekilde bitirmenin yolu.
19: Das ist gut. Almanya'yı sevdim.
20: Sen dostum, sevdin. Harikaydı.
19: Güzel, öyleyse şuna binelim gidelim.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece...

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bu defa hızlı ve öfkeliyiz. Ah, bunu sevdim, bunu çok sevdim. Ön saflardaki polis memuru Jordan için...
4: Mike ve Elvis bunu başarırsa araba kadar efsanevi olacaklar.
3: Efsanevi bir Japon rally arabasının peşindeler.
4: Bu sadece klasik bir insanın süper arabası değil mi?
3: Gösterişten işlevselliğe uzanan bir yolculuk. O zaman biraz çalışalım değil mi? Ama riskli bir satın alma bizi elimiz boş bırakıyor. Bu çok büyük bir kumar. Demek istediğim senin kafanda.
5: Bu biraz stresli.
3: Ah evet, evet. Hepimizin hayallerini süsleyen bir araba vardır. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
5: Küçükken kendime hep şunu derdim. Büyüyünce alacağım, bir tane alacağım ama ne yazık ki bu benim hayalimdi.
3: Bu yüzden en büyük ticaret mücadelesini üstleniyorum. Vay canına! Otomobil hayallerini gerçekleştirmek için.
5: Yapabileceğini biliyorum dostum, sana inanıyorum.
3: Ben Harry Potter değilim. Nasıl mı yapıyorum? Günlük sürüşlerini devreden araba severlerle tanışıyorum.
5: Bazıları bundan hoşlanacak, bazıları hoşlanmayacak.
3: Ben hoşlanmayan taraftayım. Ayırabilecekleri her türlü tasarrufla...
5: 1500'üm var.
3: Bu ona yetmeyecek. Bir dizi işlemle... Bu devasa bir kumar. Para kazanma anlaşmalarıyla...
5: Sana 3000 teklif ederim.
3: Elinizi uzatın. Takas edeceğim. Evet, güzel. Hep istedikleri arabayı alacak param olana kadar.
5: Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam.
3: Ağlıyorum. Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin 2 katından fazlasına satabiliriz. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis var.
6: Bunu yapmak zorunda olmak için uygunsuz bir yer.
3: İleri gitmeyecek.
6: Sadece geriye gidiyor.
3: Evet.
6: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadın.
3: O rüya arabasını...
5: Cidden mi?
3: ...teslim etmek için.
5: Şaka yapıyorsun.
3: Gerilim yüksek.
7: Titriyorum, harika.

0: Merli Motor Müzesi'ndeki bir Japon otomobil fuarına geldim. İnsanlar sergilenen bu harika arabaları görmek için akın ediyor. Ve Japonya'nın her yıl ürettiği 13 milyon motorun kreması olan Skyline'lardan Scooby'lere kadar her şeyin 1400'ü burada. Bu nedenle Japon otomobil hayranları için büyük bir etkinlik olması şaşırtıcı değil. Jordan ona hayalindeki arabayı alabileceğimi umuyor. Ve bu 25 yaşındaki çocuk gençliğinden beri Subaru'ya kafayı takmış durumda. Özellikle Impreza'ya. Şu arabalara bakın. Bu biraz hoş değil mi? Bu adam Jordan olmalı.
1: Mike.
0: Jordan, nasılsın dostum?
1: İyiyim dostum.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, çok iyiyim. Vay canına, şu arabalara bak. Harika değil mi?
1: Güzel değil mi?
0: Dinle dostum, seni bu güzel metalden uzaklaştıracağım için üzgünüm ama oturup sohbet etme
1: evet,
0: şansımız var mı?
1: Evet, hadi sohbet etmeye gidelim.
0: Fena bir yer değil mi?
1: Harika bir yer. Şu an kesinlikle cennetteyim.
0: Yaşamak için ne yaparsın?
1: Yani ben bir polis memuruyum. Son 4,5 yıldır sahada çalıştım. Topluluğa yardım etmek ve bu gerçekten sevdiğim
0: doğru,
1: bir iş.
0: Doğru, yani polis kuvvetleri için çalışıyorsun. Bu zor bir iş değil
1: her
0: mi?
1: Her gün birinin hayatını değiştirebiliyorsunuz ve bir etki yaratabiliyorsunuz.
0: Anladığım kadarıyla işiniz sadece yaşamak için yaptığınız iş açısından değil, saatler açısından da zor.
1: Evet, yani uzun saatler olabilir. Bazen uzun bir süre ailemi göremiyorum. Oldukça talepkar olabilir.
0: Araba sevgin nereden geldi Jordan?
1: Aslında ben daha çok gençken amcamdan geldi. Büyürken o bir tamirciydi. Yani bütün gün arabalarla oynamasını izliyordum ve sonra rally yarışlarını izliyordum. Colin'e baktığımızda Colin McRae Subaru dünyasında bir nevi...
0: Japon arabalarına olan sevgin nereden geldi?
1: Büyürken pek çok farklı araba aksiyon filmi izliyordum.
0: Özellikle Subaru Impreza'yı seviyorsunuz.
1: Evet,
0: peki
1: evet.
0: Neden Impreza?
1: Normal bir insanın süper araba gibi olması, öyle değil mi?
0: Ve o Boxer motorundaki o 4 silindirli yatık motorun sesi.
1: Güzel.
0: İnanılmaz değil
1: kulağa
0: mi?
1: Kulağa hoş geliyor.
0: Peki ya hangisini istiyorsun?
1: Subaru Impreza WXCTi.
0: Onu söyleyeceğini biliyordum. 1992'de Subaru tarafından tanıtılan Impreza WRX versiyonuna bir turbo eklendiğinde ve Colin McRae Dünya Rally Şampiyonası'na giden yolda yarışlar kazanmaya başladığında 94'e kadar gerçekten dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. Jordan işini biliyor. Peşinde olduğu 2003 WRX ST en etkileyici Imprezalardan biridir. 2 litrelik ikiz turbo 4 silindirli yatık motoru var. 261 beygir gücü üretiyor ve saatte 250 kilometre hıza ulaşıyor. Bir Subaru Impreza WRXT ile önünde dursaydım bu... Senin için ne anlamı geliyor?
1: Bence bu hayatımı değiştirecek. Çünkü bu muhtemelen asla karşılayamayacağım bir araba. Biliyorsun bu benim sahip olduğum bir araba olacak. Elimde tutmak isteyeceğim ve sonra çocuk sahibi olduğumda onu bu arabaya bindirip dışarı çıkarmak istiyorum.
0: Jordan herhangi bir topluluktaki en önemli işlerden birine sahip. Ama bir Impreza 14 bin sterline mal olabilir. Bu yüzden bizim yardımımız olmadan bir tane alamaz. Umarım ticarete başlayabileceğim iyi bir arabası vardır.
1: 350Z.
0: Oo evet. 350Z'yi sevdiğimi biliyor musun? Bu çok iyi bir araba. Bana biraz arabadan söz et. Kaç kilometrede?
1: Şu anda 68 binin biraz üzerinde. Tam servis geçmişine sahip. Egzoz sistemini yaptım ve üzerine yeni bir süspansiyon
0: harika,
1: taktım.
0: Harika, tamam. Peki sence buna eklenmesi gereken bir şey
1: evet,
0: var
1: mı? Evet, yani ön tamponda birkaç iz var. Gördün mü?
0: Aa doğru.
1: Bu yan kanadın bir cilaya ve bir parlamaya
0: evet,
1: ihtiyacı var.
0: Evet, bunu düzelttirebilirim. İyi haber şu ki 350Z fiyatları şu anda yükseliyor. Evet.
1: Bu iyi
0: bir kötü haber şu ki istediğini elde etmek için bunun değerini ikiye katlamam gerekecek. Ama bana bu fonu eklemek için biraz para biriktirdiğini söyleseydin işim çok daha kolay olabilirdi.
1: Muhtemelen 500 sterlin ilave edebilirim.
0: Pekala, yani 500 sterlin artı buna sahibim. Bir dahaki sefere beni gördüğünde umarım hayalindeki arabayla karşında olacağım.
1: Bu benim için kesinlikle her şey demek olacak. Teşekkürler.
0: Yani alım satım bu 350Z ile başlayacak. Oh! Bunlardan birinde 60'a 0.5 saniyeden biraz fazla bir sürede geliyor. En yüksek hız aslında saatte 250 kilometre ile sınırlıdır. 3 litrelik bir V6 motoru var. Sevilmeyen şey arkadan çekişli oluşudur. Ama bunu neye çevirebilirim? Belki 7000 olabilir. Bunu elde etsek bile yine de daha fazlasına ihtiyacım olacak. Bunun fiyatını en azından 2 katına çıkarmalıyım. Ve böylece bizim işimiz hallolur.

0: Kulağa ne kadar iyi geliyor değil mi?
1: Kulağa inanılmaz gelen bir araba. Yani 350 Z'yi severim.
0: Jordan bu arabayı hayallerinin arabasına çevirmemizi istiyor. Bir evet. Subaru Impreza istiyor.
1: Bana onun VRX ST versiyonunu istediğini
0: elbette,
1: söyleyeceksin değil mi?
0: Evet,
1: evet, evet, elbette öyle. Peki, bu bir meydan okumadır.
0: Bu bir meydan okuma ama bak adam bir polis memuru, bizi koruyor. O gerçekten yardımımızı hak ediyor.
1: Peki buna ne yapmalıyız?
0: Arabanın içinden geç, temizle, iyi olduğundan emin ol.
1: Önemli mekanik bir şey
0: önemli
1: yok.
0: Önemli bir şey değil.
1: Pekala, başlayacağım.
0: Teşekkür ederim dostum.
1: Güzel araba.
0: Jordan'ın 350 Z'siyle şansımız yaver gitti. Birincisi üzerinde fazla bir şey yapmaya gerek duymayan iyi bir araba olduğu için. Sadece güzel bir küçük çila. Ve ikincisi buradan çok uzakta olmayan ve böyle bir araba satın almakla ilgilenen bir komşumuz olduğu için. Bu yüzden onu arayacağım. Onu cezbedip ondan biraz para alıp alamayacağıma bakacağım. Yani Elvis'in çizikleri ayırmasına bile gerek yok. Çünkü iki gün sonra arkadaşım Kev 350 Z ile test sürüşü yaptıktan sonra almaya çok istekli görünüyor. Kev.
2: Merhaba Mike.
0: Yani?
2: Beğendim.
0: Beğeneceğini
2: evet,
0: biliyordum.
2: Beğendim.
0: Bu çok hoş bir şey.
2: Gerçekten iyi durumda.
0: Bu harika arabayı benden alacak kadar şanslı evet. olsaydın onunla ne yapardın?
2: Özel bir renk değişikliği yapmayı düşünüyorum ve sonra ya bir süper şarj birimi ya da ikiz turbo eklerim herhalde.
0: Vay canına.
2: Ucuz olmayacak, hayır.
0: Bunun için 7000 istediğimi biliyorsun. Şüphesiz şimdi benden biraz indirim isteyeceksin
2: evet,
0: değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, biraz.
0: Aa, bunu yapma.
2: Ne yazık ki dürüst olmak gerekirse 6000 düşünüyorum.
0: Ah. 6750'yi almana izin veririm.
2: 6,5'ta anlaşırsak o zaman elini sıkarım.
0: Elin uzat.
2: İyi
0: bir anlaşma yaptın.
2: Ederim.
0: Tebrik ederim. Güzel bir araba aldın. Bitirdiğinizde görmeyi çok isterim.
2: Evet, kesinlikle.
0: Jordan'ın 500 sterlinlik nakit parasıyla 350 Z'nin satışı birleştiğinde şimdi fonda 7000 sterlin var. İyi bir başlangıç. Ama yine de Jordan'ın Impreza'sı için gereken 13 ila 14.000 arasında bir miktar var. Yani ticarete başlama zamanı. İyi fiyatlı bir Jaguar XJ8 görmeye gidiyorum. Bu harika bir fırsat. Her zaman olduğu gibi uygun fiyatlı lüks için bir pazar artı bir tamircinin hızlı bir satışa ihtiyacı olan satıcı var. Bu arabayı internette buldum. Tom adında bir adama ait. Onu küçük bir proje ve kullanmak için bir araba olarak aldığını ama etrafta dolaşmaya vakti olmadığını ve şimdi sadece yoluna çıktığı için ondan kurtulmak istediğini söyledi. Harika bir araba. Merhaba Tom.
3: Merhaba,
0: tanıştığımıza Mike. Memnun
3: nasılsın?
0: Oldum. İyi misin? Peki bana araba hakkında ne söyleyebilirsin?
3: Saati 93 bin mil. Tam servis geçmişi. Her şey içeride. Her şey güzel.
0: Önden güzel ve keskin. Blok etrafında bir tur atmak için şansın var mı?
3: Evet, elbette.
0: Güzel. Bir Jaguar hakkında bir şeyler var. Zenginlik ve lüksün direksiyonunun arkasındaki deneyimi. Ama gerçekten güçsüz hissettiriyor. Bu 3,4 litrelik bir V8 XJ8. Bu araba yoldan aşağı atlıyor olmalı. Ama bu bir Jaguar gibi değil. Şimdi bu birkaç şey olabilir. Motorundaki sensörlerden biri olabilir. Ama bu arabanın etkisini azaltır mı? Öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü çok... Güzel bir şey. Yani bunun için 1800 sterlin istiyor. Sanırım hedef fiyat 1500 sterlin civarında olmalı. Bu kesinlikle kar getirecek.
3: Nasıldı?
0: Ne kadar güçsüz olduğunu fark ettin mi?
3: Sadece bir kez sürdüm ama dürüst olmak gerekirse gerçekten bilirsin.
0: Ama beni
3: zorlamadı diyebilirim.
0: Ama beni zorladı. Ben onu biraz zorladım çünkü daha fazla gücü olmalı. Yani bunun için ne kadar istiyorsun?
3: Benim 1800 sterline ihtiyacım var.
0: Yapılması gereken iş ne olursa olsun sana bunun için 1500 vereceğim.
3: Evet, tamam, o zaman anlaştık.
0: Harikasın, tebrik ederim. Az önce kendime bir Jaguar aldım. Aniden önemli biri gibi hissetmeye başladım. Bunun başka yolu yoktu. Az önce büyük bir kumar oynadım. Güçsüz bir araba satın alarak biraz risk aldım. Sırada Elvis büyük kedimizi kükretebilecek mi?
1: Her şey buna işaret ediyor. Evet, bu bir kumar ama bazen içgüdülerinizle hareket etmeniz gerek.
0: Rustik bir yolculukla para kazanabilir miyim? Vay canına, şimdi gidiyoruz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: İki yasada kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Hesap kurdu. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsın?
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Polis memuru Jordan'ın hayalindeki arabayı, Subaru Impreza'yı almaya çalışıyoruz.
5: Normal bir insanın süper araba olması gibi, öyle değil mi?
4: 14.000'i geçmemiz gerekecek. Bu yüzden bu güçsüz Jaguar'ın kolay bir tamire ihtiyacı olmasını umuyorum.
6: Aa, yönetim kurulu başkanı geldi.
4: Ne düşünüyorsun?
6: Beğendim dostum, tamam. Evet, bunun için ne kadar
4: ödedik? Sadece 1500 sterlindi.
6: Güzel. Bunun nesi var?
4: Güç eksikliği var gibi. Bu bir Jaguar. Yoldan aşağı atlıyor olmalı ama bir bacağını sürüklüyormuş gibi hissettiriyor. Kötü, evet.
6: Pekala dostum, başlayacağım. Bazı teşhis testleri yaptım ve sorunun yakıt hava oranı ile ilgili bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu durumları teşhis etmek gerçekten zor olabilir. Ancak bu alandaki deneyimim bana her şeyin buna, hava akış ölçere işaret ettiğini söylüyor. Sayaç motora giren hava miktarını ölçer. Böylece otomobilin elektronik kontrol ünitesi gerekli yakıt miktarı ile eşleştirilebilir ve ardından doğru performansı verebilir. O yüzden yenisini takacağım. İşte başlıyoruz. Ve işte burada. 170 sterlin için çok bir şey gibi görünmüyor ama öyle. Oldukça basit bir sistem. İki küçük tel elemanla çalışır. Biri bir elektrik akımıyla ısıtılır ve ardından hava akımı içinden geçerken o teli soğutur. Bu motora sistemden ne kadar hava geçtiğini söyler. Tek ihtiyacım olan bir lokma anahtarı ve bir tornavida. İşte başlıyoruz. Şimdi geriye kalan tek şey onu yola çıkarmak ve içgüdülerimin doğru olup olmadığını öğrenmek. İşte başlıyoruz. Yapıştırın. Evet. Aa, bu çok iyi. Bu 3.2 litrelik Jaguar V8'in sahip olması gereken 240 beygir gücüne çok benziyor. Demek istediğim, onu arayacağım. Bu düzeltildi. Bak şimdi bu Jaguar'ı yaklaşık 2.500 sterline pazarlayabilir. Bu indirimli fiyat lüksü alıcılar için mükemmel.
4: Elvis sihrini kullanmış ve Jaguar şimdi satılık olduğundan başka bir ticaret yapmaya gidiyorum. Geçmişte bir traktörden kar etme konusunda bazı başarılar elde etmiştik. Bu yüzden neden tekrar yapmayayım diye düşündüm. Ve bu yüzden bir çiftlikteyim. Şimdi küçük bir traktör buldum. Gerçekten ilginç görünüyor. Onu satan adam, çiftçi Matt, onun sürüldüğünü söylüyor. Biraz araştırma yaptım ve bunda bir kazanç olabileceğini düşünüyorum. Ve işte burada. Şuna bak, sen Matt olmalısın. Öyle değil mi?
7: Evet.
4: Tanıştığımıza memnun oldum. Yani bu o. Pekala. Ve McCormick 43 beygir gücünde 4 silindirli dizel.
7: Evet.
4: Saç kurutma makinemin bugünlerde daha fazla beygir gücüne sahip olabileceğini düşünüyorum.
7: Burada yaptıklarımız için biraz modası geçmiş ama evet, küçük bir arazide hala onun için bir yer var.
4: Pekala, duvar biraz yıpranmış ama ben patinayı seviyorum.
7: Evet.
4: Deneme şansım var mı?
7: Evet, elbette bir tur atabilirsin.
4: Hadi tarlada bir tur atalım mı? Bu McCormick kulağa çok tatlı geliyor. Yani başla, yönlendir, dur. Her şeyi doğru yapıyor. Bu araçta çok sayıda kaldıraç var. Bunu çekersem bu düşük orandır. Yüksek oranda çeker, ayağımı debriyajdan çekersem ne olur peki? Vay canına, vay canına, işte şimdi gidiyoruz. Şimdi gazı hissediyoruz. Şuna bakın, bir dakika içinde burada kayış izleri yapacağım. Her yeri çamura buluyor. Ah, bu çok daha iyi, harika. Oh. Neredeyse omurgamı kıracaktı. Beğendim, lastikleri halletmemiz gerekiyor ve bence artık gitsek iyi olur.
7: Nasıldı?
4: Aa, evet, gerçekten çok iyi. Hoşuma gitti ama fiyatına bağlı. Ne kadar istiyorsun?
7: 2000 istiyorum.
4: Bunun için sana 1600 sterlin vereceğim.
7: O kadar düşemem ama 1800'e tamam dedim.
4: 1800 bitti. Güzel, yükleteceğim. Evet. Bu harika. Bunun için teşekkür ederim.
7: Bir şey değil.
4: Sadece 1800 sterlin bana bu traktörü kazandırdığı için kesinlikle çok mutluyum. Ve birkaç garip işten sonra bu işten büyük paralar kazanabileceğimizi düşünüyorum.
6: Başka bir traktör mü?
4: Başka bir traktör. Geçen sefer çok eğlendik ve bundan biraz kazanç sağladık. Ve bu biraz çılgın. 1967 McCormick. 43 beygir gücü var ve 4 silindirli bir dizel. Öyle değil mi? Küçük bir üs gibi çalışıyor.
6: Lastiklerin değişmesi gerekiyor gibi
4: Lastikler
6: görünüyor.
4: Lastikler değişebilir ve egzozla ilgili bazı sıkıntılar var. Çünkü onu sürerken tam yüzüne geliyor. Ama geri kalan olduğu gibi bırakabiliriz ve ucuzdur. 1800 sterlin ama 3000 civarında sattıklarını gördüm. Bunu satacağım, sorun değil. Traktöre bakarken internette Jaguar reklamı da gördüm. Küçük bir sosyal medya haykırışı gelip harika Jaguar XJ'mizi satın almak isteyen insanlarla dolup taşmamıza neden oldu. Şu arkamdaki adam Mark. Onu almak istiyor. Bir test sürüşü yaptı. Öyleyse Mark, hala onu seviyor musun?
8: Hala hoşuma gidiyor. Bu güzel eski bir araba.
4: Bu arabanın yeniyken size 60-70 bin sterline mal olması inanılmaz değil mi? Ve bugün burada onu 2400 sterline satıyorum. Ne diyorsun? Uygun mu?
8: Benim için uygun.
4: Evet.
8: Evet.
4: Harika birisin. Kendine harika bir araba aldın. Tebrik ederim. Parçalara harcanan 170 sterlinle Jaguar'da 730 kar elde ettik. Hayalimizdeki araba fonu, traktör hala satılmak üzereyken şimdi 5930 sterlin seviyesinde bulunuyor. Fena değil ama Jordan'ın Impreza'sı için gereken paranın yarısında bile değiliz. Yani Elvis traktörü toplarken benim de hızlı ve karlı bir ticarete ihtiyacım var. Bu yüzden internette araştırma yapıyordum ve en sevdiğim arabalardan biri olan Mazda MX-5'e rastladım. Gezegendeki en iyi bilinen ve tanınabilir spor arabalardan biri. Bu gerçekten de internette göründüğü kadar iyiyse kar elde edebiliriz. Üzerinde çok az veya hiç çalışma gerektirmeyen bir yenileme olacağını umalım. Bu Mazda MX-5'lerle ilgili sağlıksız bir saplantım var. Onu şimdiden sevdim. Şuna bakın. Matt, sen misin?
7: Evet.
4: Matt, nasılsın?
7: Tanıştığımıza
4: memnun oldum.
7: Merhaba.
4: Ben Mike. Ah, Matt. Vay canına. Onu neden satıyorsun?
7: Çalıştırmak için çok pahalı. Çalışması için çok fazla şey var. Bu yüzden ondan kurtulmam gerekiyor.
4: Ona bir şey yaptın mı?
7: Hayır, sadece servis yapıldı. Yani hepsi onunla birlikte gelecek.
4: Ah, şuna bakın. Beyzbol eldiveni, deri iç mekanı.
7: Evet,
4: kesinlikle
7: eldiven.
4: Sevdiğimi
7: evet.
4: Biliyor musun? Her şey
7: evet,
4: çalışıyor
7: evet.
4: Ve sürülüyor mu?
7: Evet.
4: Güzel. Ön tarafta bir bayi plakanız var. Plakalarında bayi etiketi var ve genellikle bir araba bir kazaya karışmışsa bir kaza onarım
7: evet.
4: Merkezine gider ve plakasını değiştirirler. Bayi plakasını tekrar takmıyorlar
7: Hayır.
4: Çünkü. Yani bu tamamen orijinal. Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
7: 5,5.
4: Bunun için sana 5000 vereceğim.
7: Evet.
4: Evet.
7: Kulağa hoş
4: Harika
7: geliyor.
4: Harika bir adamsın. Tebrik ederim Matt.
7: Teşekkür
4: evet.
7: Ederim.
4: Aa, bir Mazda MX-5. Onu seviyorum, seviyorum, seviyorum, seviyorum. Sadece küçük ciğerleriyle çığlık atmak isteyen 2 litre 166 beygir gücündeki motor. Ve işte bu böylece satılabilir. Bu araba için çok büyük bir pazar var. Çok iyi durumda ve en iyisi sadece temizliğe ihtiyacı var. Ve 5000 yeniyken yaklaşık 20.000 sterline mal olacaktı. Biraz sabun ve cila bu arabayı 5.500 sterline satabiliriz. Kolayca 500 sterlin kazanacağız ve bu rüya arabayı alacaksak tam olarak yapmam gereken şey işte bu.
6: Atölyeye dönersek traktörün egzoz borusu yerel bir ticari lastik uzmanından yeni lastiklerle birlikte teslim edildi. Traktörü atölyeye getirdim ve motoru bir kez daha çalıştırdım. Ve gerçekten çok güzel çalışıyor. Bu da bir sonraki işin bu eski ama devasa lastikleri değiştirmek olduğu anlamına geliyor. Traktör artık kriko ile kaldırılmış ve güvenli bir şekilde bir dingil üzerindeyken başlamaya hazırım. Tüm lastiklerde olduğu gibi onları janttan çıkarmak için burada lastiğin güçlendirilmiş bölümünü kırmanız gerekiyor. Ama bunlar çok büyük olduğu için bu işi benim yerime yapması için bir hidrolik presi kullanıyorum. Artık lastiğin bu bölümü serbest kaldı. Lastiğin kendisini çıkarmadan önce onu jantın kenarından geçirebilir ve iç lastiği çıkarabilirim. Kolay. Ve bununla birlikte geriye kalan tek şey aynı işlemi yeni lastikte tersi şekilde yapmak.

0: Evet. Kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en hızlı pit stop olmadı ama hala takacak 3 lastiğim daha var ve bozuk egzozu düşünmedim bile. Umarım tüm bunlardan sonra bu iyi bir kazanç sağlar. Şimdiden çok yoruldum.
1: Sırada Mazda üzerine bahsin para getirecek mi? Bunun için çok mantıklı bir 6000 sterlin istiyorum. Ne düşünüyorsun? Peki Elvis sürücü koltuğuna geçtiğinde ne olur?
0: Şuna bir bakın.
1: Nedir bu?
0: Arkada sadece bir tekerlek var.
1: Tamam.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi püsküş.
10: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
11: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
10: Füsti.
12: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
19: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
20: Her anın double shot Ice Break.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
23: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
24: Bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
23: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
24: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
25: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Jordan'ın rüya arabası olan Subaru Impreza için 14.000'e kadar yükselmeye çalışıyoruz.
26: Sanırım hayatımı değiştirecek çünkü bu muhtemelen asla karşılayamayacağım bir araba.
1: Bu yüzden yenilenmiş traktörümüzü büyük paralara satmamız gerekiyor. Ah dostum!
0: Ne düşünüyorsun?
1: Bu harika. Eski traktörü özledim. Harika görünüyor değil mi? Ama onu harekete geçiren asıl şey boyalı jantlar ve yeni lastikler.
0: Evet.
1: Şimdi bunu yaklaşık 2,9 saniyede yapmaya alışırız değil mi?
0: Muhtemelen şimdiye kadar yaptığım en yavaş pit stop. Belki 2,9 saat. Ama harika görünmüyorlar mı?
1: Peki ne kadar para harcadık?
0: Yaklaşık 500 sterlin. Bunun çoğu bu lastikler için.
1: Peki hala dinle. Birkaç fotoğraf çekmeme izin ver. Onları internete koyacağım.
0: Güzel.
1: Bunu kolayca satarız. Bu traktör küçük bir arazisi olan ve çekici olmaktan bahseden birine hitap edecek. Cilalı MX-5'e büyük ilgi var. Arkamdaki bu genç bayanın adı Harsh. Bir test sürüşüne çıktı. Sürüş şeklini beğendi. Bakalım satabilecek miyim? Öyleyse Harsh, hala onu seviyor musun?
2: Onu seviyorum. Güzel bir renk ve iç mekanı sevdim.
1: İç mekan oldukça özel değil mi?
2: Evet.
1: Beyzbol eldiveni doğru. Derisi gibi. Bunun için çok adil bir 6.000 istiyorum. Ne düşünüyorsun?
2: Ben 5.500 düşünüyordum.
1: 5.5 yapamam, hayır.
2: Tamam.
1: Onu 5.650 sterline almana izin verebilirim. Ne düşünüyorsun?
2: Bu harika olur. Evet.
1: Elini uzat, bir anlaşmam var. Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir anlaşmaydı. Böylece Mazda bize 650 sterlinlik kolay bir kar sağladı. Ancak Impreza için gereken parayı almanın henüz yarısında olduğumuz için birkaç büyük takasa daha ihtiyacımız olacak.
0: Şans eseri sadece parayı getirecek arabayı gördüm. Artık normalde anlaşmaları yapanın Mike olduğunu biliyorum. Ama internette gördüğüm ve bir süredir satılmayan bu küçük kit arabayı gözüme kestirdim ve sahibi Christian'la yaptığım küçük bir telefon görüşmesinden sonra ona biraz arsız bir teklifte bulunabileceğimi ima etti. Kit arabası Trayabusa. Bir motosiklet motoruyla donatılmış 3 tekerlekli bir araç. Bence iyi para getirebilir. Umarım Mike kabul eder.
1: Traktördeki çalışma tamamlandığında parayı alıp alamayacağımızı görmenin zamanı geldi. Bu Dave, traktörümüzle otoparkın etrafında dolaştı. Ama Dave'in neden McCormick istediğini öğrenmem gerek.
3: Çok hoş ve eski bir traktör, yani çok orijinal. Biçtiğim ve baktığım küçük bir arazi, birkaç dönümlük tarlam var.
1: Harika, 3.000 sterline reklamını yaptım. Bunun için buna yakın olmayı umuyordum. Ne düşünüyorsun?
3: Harcamak istediğimden biraz daha fazla. Bir koşum atı olacak. Peki ya 2.750 desem?
1: Elini uzat. Bir anlaşma yapıyoruz. İyi bir sonuç. Traktör bize 450 sterlin kar sağladı. Ve rüya araba fonu şimdi 8.830 sterlinde. Jordan'ın Subaru'suna biraz daha yaklaşıyoruz. Ama Impreza'sını almak için yine de büyük bir takasa ihtiyacımız olacak.
0: Umarım internette gördüğüm Trayabusa o kadar büyük bir ticaret olur. Sahibi Christian'la tanışıyorum. Büyük bir para potansiyeline sahip olduğunu anladım. Christian.
4: Merhaba.
0: Tanıştığımıza memnun oldum.
4: Ben de öyle, memnun oldum.
0: Nasılsın?
4: İyiyim, teşekkür ederim.
0: O zaman bana bu 3 tekerlekli bisikletten bahset. Fotoğraflarda
4: bu
0: harika.
4: Bu Hayabusa 3 tekerlekli bisiklet motoru. 1300 cc.
0: Orada mı? Bakabilir miyiz?
4: Elbette.
0: Evet, vay canına, şuna baksana. Çift salıncaklı süspansiyonlar, temel çerçeve şasi. Bu harika. Kiti satın aldığınızda kit nasıldı?
4: Sadece şasiyi satın alıyorsunuz. Şasi, frenler ve tekerlekler.
0: Yani geri kalan her şeyi kendiniz yapmak zorunda kaldınız.
4: Evet.
0: Vay canına, bu çok iş demek.
4: Bunu arkadaşımla yaptım. Bunu atölyemizde birlikte yaptık.
0: Yapacak ne kaldı?
4: Debriyajın biraz ayarlanması gerekiyor. Bu biraz sert bir kavrama.
0: Ne kadar sert peki?
4: Çok sert, evet.
0: Neden bitirmiyorsun?
4: Vaktim yok. Şu anda ilgilenmem gereken yeni bir işe başladım.
0: Dışarıda bir göz atabilmem için bana yardım eder misin?
4: Elbette. Tabii ki, evet.
0: Güzel bir görünüme sahip. Etrafa bakmam için bana sadece 5 dakika verir misin? Arkadaşımı arayacağım ve sana haber vereceğim.
4: Tamam, olur.
0: Teşekkür ederim dostum. Şu an en sinir olduğum konu Mike'a neyin peşinde olduğumu söylemek. Merhaba dostum.
1: Merhaba dostum, nasılsın?
0: Sana küçük bir sürprizim var. Şuna bir bak.
1: Bu nedir?
0: Bak.
1: Nedir?
0: Bak, arkada sadece bir tekerlek var.
1: Yani bu 3 tekerlekli.
0: Bu bir Trayabusa, yani arkada motosiklet motoru olan 3 tekerlekli bisiklet.
1: Bir nevi, ne oldu? Arkadaşın mı? Orada ne yapıyorsun?
0: Hayır, satılık olduğu için buradayım. Şimdi ucuz olmasının nedeni şu anda karayolunda yasal olmaması.
1: Ne?
0: Bir dakika bekle, çünkü bunun yol için yasal hale getirilmesinin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Ve eğer bunu yapabilirsek değeri oldukça artar.
1: Tamam.
0: Yani fonu potansiyel olarak bu şeye harcamaktan bahsediyorum. Bekle, bekle.
1: Özür dilerim, geriye dön. Ne kadar harcamayı düşünüyorsun?
0: Bittiğinde bu 10, 12, 14 bin olabilir. Kim bilir?
1: Bu rol değiştirmeyle kendimi son derece gergin hissediyorum.
0: Bu harika bir küçük araba olacak dostum.
1: Bu çok büyük bir kumar. Ama eğer bu konuda iyi hissediyor ve düşünüyorsan tabii.
0: Pekala, bu biraz stresli ama teşekkür ederim. Nasıl devam edeceğimi bildireceğim. Dostum, Bu harika bir şey.
4: Evet.
0: Yani ben gerçekten onu sevdim. Test sürüşü yapamadığım için hayal kırıklığım var. Bu nedenle benim açımdan biraz kumar gibi. Tam 9000 sterlin aldın değil mi? Sana karşı dürüst olacağım. 9000'im yok. Yapabileceğim tek şey bunu 7000 dolara almayı teklif etmek.
4: İçine çok emek
0: evet,
4: harcadım.
0: Görebiliyorum.
4: Evet, bunun için saatlerce çalıştık.
0: Evet.
4: Ancak paraya ihtiyacım var. O yüzden evet bunu kabul ediyorum. Evet.
0: Güzel. Teşekkür ederim.
4: Endişelenme. Tadını çıkar.
0: Teşekkür ederim. Yapacağım. Fonumuzdan 7000 harcadım. Neredeyse tüm paramız buydu. Çalıştıramazsam Jordan'ın rüya arabası için ihtiyacımız olan karı sağlayamaz. Bu yüzden önce o tehlikeli debriyajı çözmek için işe koyulmam gerekiyor. Şimdi sorun şu ki pedala bastığında debriyaj çok ileri hareket ediyor ve sonra geri dönmüyor. Bu yüzden gerçekten sürüşe başlayıp çekemiyorsunuz. Bunun olduğunu keşfetmemin nedeni debriyaj ana silindirinin debriyaj pedalının çok yukarısında, pivot noktasından çok uzakta oturması. Bu da pedala bastığınızda ana silindirin kendisinde çok fazla hareket elde ettiğiniz anlamına gelir. Bir çözümüm var. Ana silindiri aşağı indirmem gerek. Bu biraz basit imalat. Bir braket yapmak ve pedalı yeniden delmek anlamına geliyor. Ve sorunun üstesinden gelebiliriz. Braketi ve döngül noktayı bu şekilde hareket ettirerek pedalın üzerindeki kuvveti azaltarak pedalın düzgün şekilde geçmesine ve vitese geçmesine olanak tanır. Bu yüzden ölçtüm ve bu kutu bölümünden debriyaj ana silindiri için yeterli bir braket yapacağım. Pedalın düzgün şekilde geçmesine ve vitese geçmesine olanak tanır. Bu yüzden ölçtüm ve bu kutu bölümünden debriyaj ana silindiri için yeterli bir braket yapacağım. Artık boyuta göre her bir ucu kesip braketi şekillendiriyorum. Böylece kaynak yapmadan önce güçlendirmek ve bitirmek için yaptığımda yeni konumuna sığacak. Sonra debriyaj pedalını çıkarmam gerekiyor. Böylece yeni

0: götürecek.
1: Bununla nereye varayım?
2: Bu konuda biraz endişelendiğini biliyorum.
1: Yoksa Tria Busa'mızla zafer mi kazanacağız?
2: Bakalım neler olacak.
3: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
21: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
22: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
21: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
22: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
23: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
24: Polis memuru Jordan bir Subaru Impreza'ya sahip olmayı hayal ediyor.
25: 4 silindirli yatık motorun o sesi.
24: İnanılmaz değil mi?
25: Kulağa gerçekten hoş geliyor.
24: Ama bütün bunlar büyük bir kumara bağlı. Tria Busa'mızın satışına. Nasıl gidiyor?
26: Fena değil dostum. Bir araya geliyor, söylemeliyim. Ön uçta daha yapacak çok işim var. Ama arka uç şimdi tamamen oldu. Motor bitti, debriyaj şimdi onarıldı. Bu yüzden şimdi hareket edecek ve en başından beri heyecanlandığım kısım gelmek üzere. Direksiyona geçeceğim ve onu süreceğim.
24: Demek bunu giydiriyorsun.
26: Evet, bu konuda bana yardım edebilirsin.
24: Endişe yok, tamam. Şimdi biraz endişeliyim çünkü geçmişte bildiğin

0: her türlü şeyi sattım. Karavanlar, sürat tekneleri, jet skiler. Ama bununla ne yapacağım?
1: Evet, biliyorum ve anladığım için biraz endişeleniyorum. Bu konuda yapabileceğimden fazlasını mı istedim merak etmeye başlıyorum ama... Bak, bir tur atalım. Bir kez ateşlendiğini duyduğunda ve buradaki mülkün etrafında çığlık attığını duyduğunda... ...bunun hakkında farklı düşüneceksin.
0: İyi eğlenceler. Hiçbir şeyi kırma.

0: Bakalım neler olacak? Bu düşük hızda bile ne kadar güçlü olduğunu hissedebiliyorum. Aman tanrım. Hem çok ürkütücü hem de çok eğlenceli. Gerçekten çok hızlı ve çok güçlü. Gaz pedalı güçlü bir silah gibi hissettiriyor. Bu şeyin sesi gerçekten inanılmaz.
1: Dostum, kulağa eğlenceli geldiğini söylemeliyim. Nasıl bir şey?
0: İnanılmaz. Yani çıkardığı gürültü gerçekten inanılmaz.
1: Bu binanın her yerinden duyabiliyordum. Neredeyse hazır olduğunu düşünüyorsun. Bitirmen gereken birkaç şey daha var. Merhaba Borun. En sevdiğimiz komşumuzdur. Nasılsın?
2: Teşekkürler. Mutlaka gelmek istedim. Bunu duydum. Tanrım, bu harika.
0: Gürültülü eski bir şey ama aynı zamanda arkadaki tek tekerlekten geçen çok büyük miktarda güç var. Bu şeyle çok eğlenebilirsin.
2: Bu sıra dışı bir şey. O zaman onunla ne yapacaksın? Plan nedir?
1: Bitirmemiz gereken birkaç şey var ama tek tip onaydan geçer geçmez onu piyasaya sürüp satabiliriz.
2: Evet. Ne kadar istiyorsunuz?
1: Sanırım 12 bin.
2: 12 bin. Bakın, üzerinde onay testi yaptırabilirseniz ve tüm servis hizmetini tamamlarsanız sanırım onunla ilgilenirim.
1: Gerçekten
2: evet, öyle
1: seni
2: çok eğlenceli.
1: Seni yakaladı. Bu şeyin her yerinde senin ismin yazılı, Elvis. Burada başka ne sürebilirsiniz ki? Başka bir şeye binin ve etrafta sürün. Elvis gitti ve Tria bu sayı mülkümüzün çevresinde sürdü ve bir yarış takımında olan komşumuz Warren'ı yakaladı. Onun için harika. Şimdi aracı tek araç onayından geçirmemiz gerekiyor. O zaman Birleşik Krallık yollarına kaydettirebilirim ve gitmeye hazır oluruz. Sonunda Jordan'ın Subaru Impreza'sına odaklanabilirim. Her yerde Subaru WRX'i arıyordum ve şimdi onun gerçekten çok istediği SD sürümünü buldum. Bu arabanın sahip olduğu diğer şey, diğer herkesi vazgeçirebilecek tek şey, reklamda yedek bir motoru olduğunun yazması. Bu gerçekten iyi bir şey. Bu motor uygun bir Subaru Impreza uzmanı tarafından araca profesyonelce yerleştirildi. Şimdi Jordan için Subaru Impreza WRX SD'yi görmeye gidiyorum. Ve çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir araç çıkacak, göreceğiz. Evet. Ve işte burada. Şuna bakın. Harika görünüyor. Gerçekten harika. En sevdiğim renk kombinasyonu. Bu James olmalı. James, nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Nasılsın?
1: Seni görmek güzel, James.
3: Evet.
1: Evet, gelip bir araba görmek için de güzel bir gün. Geldiğimde bundan daha iyi görünebilir mi diye düşünüyordum.
3: Evet.
1: Altın jantlarla ikonik renk kombinasyonu olan mavi boya işi. Ne araba
3: evet,
1: ama.
3: Evet, güzel bir araba.
1: Bana biraz ondan söz et. Ne zamandır sende?
3: 7 yıldır ben de. Düğünümde kullandık. Onunla hastaneden küçük bir bebek aldık. Harika anıları var.
1: Aa, arabanın geri planında bu kadar anı varken onu neden satıyorsun?
3: Evet, oldukça fazla yakıyor. Bu yüzden daha ekonomik başka bir araba aldım.
1: Büyüdün değil mi?
3: Evet.
1: Bu plastik lenslerde oldukça yaygın bir sorun olduğunu fark ettim.
3: Evet.
1: Solmuşlar. Geri çekilmeye ihtiyaçları olacak.
3: Kesinlikle.
1: Aa, James, gerçekten.
3: Evet,
1: çok
3: güzel,
1: güzel
3: değil mi?
1: Evet, oturulmuş gibi görünmeyen şu koltuklara bakın. Tertemizler. Bu o. Şuna bakın.
3: Evet, yani 4 yıl önce oldukça yaygın bir problem olan alt uç bunun üzerine gitti. Flow değiştirmemiz ve komple bir motor revizyonu yapmamız gerekiyordu. Yeni motor aslında sadece 30 bin mil yaptı.
1: Bu harika. Demek istediğim biraz toparlamayla harika olabilir ve kulağa harika geliyor. Gerçekten onu oradan
3: evet,
1: alıp sürmek istiyorum.
3: Ki.
1: Ah, evet. Ah, lanet olsun. Ben bu arabaları kesinlikle seviyorum. Gerçekten seviyorum. 2 litre, 4 silindirli yatık motor, boxer motorum var. 260 beygir güç üretiyor ve yasal. Yemin ederim ki öyle. Demek istediğim bu çok saçma. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Şimdi neden o büyük spoiler'e ihtiyacınız olduğunu, neden 4 tekerlekten çekiş sistemine ihtiyacınız olduğunu anlıyorsunuz. Ve hepsi bu şeyi yolda sakin tutmak için orada. Evet, çok adil bir 13.500 sterlin istiyor. Motoru ve farları toparlamak için bana yardım edecek birkaç sterlin kazanabilirsem bu kesinlikle Jordan için rüya gibi bir araba olacak. Ve benimle eve gelecek. Ona istediği arabayı buldum.
3: Ne düşünüyorsun?
1: Ona bayıldım. Bu iyi bir araba. Motorun güzel ve güçlü olduğunu hissedebiliyorsunuz. 13.500 sterlin istiyorsun.
3: Evet.
1: Tek şey kafa lambaları gibi birkaç küçük şeyi toparlamam gerektiği. Bu yüzden bunu göz önünde bulundurarak arsız olacağım. Bunun için 13.000'i kabul eder misin?
3: Evet, bu şartlar altında edeceğim.
1: Sen harika bir adamsın. Harika. Gerçekten iyi bir şey yaptın, teşekkür ederim. 13 bin sterlin bana Jordan için rüya gibi bir araba olan Subaru WRX'i hediye etti. Evet, bunun için yapılacak birkaç şey var. Ama Elvis'in üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok.
0: Evet, biliyordum. Bu Subaru Impreza'nın benzersiz sesidir. Ve bu bir CT.
1: Yaptım değil mi? Gittim ve hayalimdeki arabayı aldım.
0: Harika dostum. O muhteşem bir mavi. Colin McRae inanılmaz ilham verdi.
1: Harika değil mi? Bundan çok memnunum. Dürüst olmak gerekirse inanamayacağın kadar iyi gidiyor. İstediği her şeyi var. Doğru renkte, üzerinde doğru çerçeve var.
0: Onda mekanik olarak yanlış bir şey mi var?
1: Hayır. Bunda mekanik olarak yanlış bir şey yok. Yapılması gereken birkaç küçük iş var ama biraz pazarlık yapmayı başardım. Bunu 13 bine aldım.
0: Bu iyi, orada iyi iş çıkardın.
1: Tüm yapman gereken farları toparlamak ve sonra burada motorun biraz vasat ama işe yarar olduğunu görebilirsin. Motor bölmesinde sadece biraz toparlanmaya ihtiyaç var.
0: Evet, anlaştık dostum. İhtiyacı olan tek şey buysa kesinlikle yapabiliriz. Çok mutluyum. Jordan bayılacak.
1: Kelimenin tam anlamıyla sevinçten 4 yaşı olacak. Öyle değil mi?
0: Bu far camları aslında plastikten yapılmışlar ve zamanla matlaşıyorlar. İyi haber şu ki tamir edilebilir. Islak ve kuru. Sadece o plastiğin üst tabakasını kaldıracak. Ondan sonra cilalayabiliriz. Şimdi tek yapmam gereken diğer taraf ve o motoru detaylandırmak ve sonra Jordan'ın yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. İşler bittikten sonra araba Jordan'a teslim edilmeye hazır. Ama benim içimdeki çocuk yarışçıyı ortaya çıkarmadan önce değil. Ve bu sesler benim 17-18 yıllık hayatımın ses kaydı. Dürüst olmak gerekirse bu şeyleri severdim ve aslında hala seviyorum. Ne araba ama?
1: O motorun ne kadar güçlü olduğunu hissedebilirsin.
0: Demek istediğim bu arabalarda her zaman... Sizi kocaman gülümseten şey köşeleri dönerek ve bunun gibi küçük kırsal şeritleri sanki bir demir yolundaymış gibi yolu tutuyor olmalarıdır.
1: Hızlı bir başlangıç, vay canına.
0: Bu araba biraz yaramaz hissettiriyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Onunla başım büyük belaya girebilirmiş gibi geliyor. Jordan buna kesinlikle bayılacak, öyle değil mi?
1: O sahada çalışan bir polis memuru. Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve bizi koruyor, biliyorsun. Biz ona bu arabayı borçluyuz.
0: Kesinlikle. Demek istediğim en büyük zorluğu trafik bölümündeki arkadaşlarından ve beladan
1: tabii ki,
0: uzak durmak
1: evet.
0: olacak. Çünkü bu sağ pedal bağımlılık yapıyor.
1: Jordan'la başka bir Japon otomobil etkinliğinde buluşacağız. Bu sefer Santa Pod yarış pistinde. Arabaların özelliklerini konuşmak için burada olduğunu sanıyor. Ve buraya hayalindeki arabayla geldiğimizden haberi yok.
0: Burada bir boşluk var, oraya koyalım
1: evet,
0: mı?
1: Evet, orası olur. Bu iyi görünüyor.
0: Bu mükemmel bir yer. Nasıl bir sıralama dostum?
1: Harika bir fikir. Ve bu araba bu arkadaşlarının arasında harika bir şekilde oturmuyor.
0: Çok iyi. Gidip Jordan'ı bulup ona bunları verelim.
1: Hadi gidip
0: mi?
1: Ona hayalindeki arabayı verelim. Bu Jordan.
0: Bu mu?
1: Evet, işte burada. Jordan, nasılsın dostum? Seni görmek güzel. Bu Elvis.
0: Merhaba dostum.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Tercihin hep Japon arabaları mıydı?
3: Evet, evet. Japon arabalarını gerçekten seviyorum.
1: Gidip biraz Scooby'lere bakalım mı?
3: Gidip biraz Scooby
1: görelim. Pekala, beni takip edin. Evet, güzel. Bu tam da istediğiniz türden bir araba, öyle değil mi? Altın, jantlı, mavi. Bunun en iyi renk kombinasyonu olduğunu söylüyorsunuz.
3: Öyle değil mi? O kadar klasik. O klasik Subaru kombosu değil mi?
1: Bence gerçekten iyi görünüyor. Bunu beğendin mi?
3: Evet, gerçekten güzel.
1: Güzel, çünkü Jordan genç adam. Bu senin Hayalindeki araba işte.
3: Bu mu?
1: Bu senin araban, evet.
3: Bu harika. Çocuklar. Bu harika. Buraya gel.
1: Bu kesinlikle mutlak muhteşem. Bir zevk.
3: Sarıl bana.
0: Bunu hak ediyorsun. Bunu kesinlikle
3: güzel
0: hak ediyorsun.
3: Görünüyor. Harika.
1: Beğendin mi? Hadi onu aç. Aa,
3: gerçekten çok sevinçliyim. Evet, evet, evet.
1: Bir Subaru Impreza meraklısına aitti ve bunu evet gösteriyor. Demek istediğim buradaki en iyilerden biri.
3: Evet, gerçekten çok güzel çocuklar. Size minnettarım.
0: Aynı zamanda dostum, motoru baştan aşağı yenilendi ve bu bir Impreza'da bulabileceğin en güçlü motorlardan biri. Sürmek harika, onu seveceksin.
1: Evet, devam et. İçeriye bir bak. İçerisi de kesinlikle çok güzel. Gücünüzün 325 beygir gücüne yükseltildiğini bilmek seni memnun edecektir.
0: İnanılmaz derecede güçlü bir motor. İnanılmaz iyi sürüyor.
3: Başlayabilir
1: evet,
3: miyim?
1: Evet, devam et.
3: Bu ses değil mi?
1: Harika değil mi? Ah ne güzel. Ha, iyi değil mi?
3: Çok
1: Jordan,
3: iyi.
1: Jordan, keyfine bak dostum. Bu gerçekten senin hayalindeki araba.
3: Teşekkürler. Teşekkürler
0: hadi
3: çocuklar.
0: Hadi devam et. İyi eğlenceler. Görüşürüz dostum. O mutlu öyle
1: bence
0: değil mi?
1: Biraz dili tutuldu. Ne dersin?
0: O arabanın gittiğini gördüğüme biraz üzüldüm. Bilirsin.
1: Ben de öyle ama bu harikaydı. Yine yaptık.
0: Yaptık değil mi?
1: Tebrik ederim dostum.
3: Bana hayalimdeki arabayı aldığınız için çok teşekkür ederim. Kesinlikle onu sevdim. Harika. Sesine doyamıyorum. Kulağa kesinlikle muazzam geliyor. Köy yollarındaki doğal ortamında kesinlikle sürmeyi seviyorum. Bunu başardığınıza ve bana hayalimdeki arabayı aldığınıza inanamıyorum.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
18: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
19: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
23: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
22: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
23: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
21: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
24: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Ofiste çalışmak güzel.
1: Bu sefer işe yürüyerek gidebiliriz.
0: Ayağına mı düştü?
2: Bu bankayı alıp butik otele çevirecekler.
3: Bu da ne?
1: Hadi ama. 110 yıllık pisuar.
2: Herkes pisuarları sever.
1: O lanet şeyler çok ağır. Daha önce hiç pisuara sarılmamıştım. Kasa kapılarına başlayalım. Bunun için kullanma kılavuzumuz yok. Çok çetin.
2: İşte çıkıyor.
4: Tanrım hayır.
2: İyi misiniz?
5: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri yükselip duruyor.
5: Hurda bizim işimiz.
1: Beyler.
6: Hey yakala. İyi yakaladın. Hızlısın Pi.
7: Alsana.
1: Tamam. Bu kadar şaka yeter.
6: Tamam haklısın.
1: Şehir merkezindeki Liberty Trust binasına gideceğiz. Harika pisuarları, muhteşem lavaboları ve iki kasa kapısı var.
6: Evet ve bu bölgede. Evet.
1: Bunu bitirince Grayson için bir ayna yapmalıyım.
2: Evleniyor.
1: Küçük kızım evleniyor.
2: Zamanı geldi.
1: Büyüdü artık.
2: İnanamıyorum.
0: Birileri bu hafta sahalardan çekiliyor.
3: Doğru.
0: Bayanlar
3: hayır,
0: baylar.
3: Gereken bir hurda işi daha var. Sonra evleneceğim.
0: Doğru.
2: Ne gerekiyorsa yaparız.
1: Hadi gidelim.
6: Evet hazırız.
1: Bu sefer işe yürüyerek gidebiliriz. Bu harika.
2: Bu bina 1910'da bir banka olarak inşa edilmiş ve hala karakterinin her bir parçasını taşıyor.
1: Banka olarak kalmış.
2: Banka olarak kalmış. Ve sahipleri bu bankayı alıp bir butik otele çevirecekler.
6: Burada klima var.
0: Ofiste çalışmak güzel.
2: Güzel, takas gibi.
1: Bana da yer var mı?
0: Hadi kardeşim.
2: Bize ulaşıp, korunması için saklanacak önemli parçaları sökmemiz hususunda yardım eder misiniz? Çünkü müteahhitler çalışmaya başlayınca mahvolacaklar. Siz de atacağımız birkaç şeyi alabilirsiniz dediler. Harika bir anlaşma. Kasabamızda çalışmayı seviyoruz.
6: Bu çok havalı.
1: Evet, bu bir büfe.
3: Her zamanki gibi en üst kattan başladık. Üstüne çıkar mısın Mike? Seçme hakkımız olan her şeyi söktüğümüzden emin olmak istedik.
2: Beğendin mi?
0: Beğendi. Çok fazla çaba harcamadan sökebildi.
1: Yaşlı adamlar böyle çalışıyor.
2: Banyoların hepsi değişecekti zaten. Yani sökülebilirler. Tüm ahşap kapıları donanımlarıyla birlikte sökün. Banyolarda çok havalı kabin kapıları
1: birinci var. Sınıflar dostum, birinci sınıf. Sonra da en önemlisi pisuarlar var.
2: Pisuarları herkes sever. Yani herkes değil.
1: 110 yıllık pisuar.
2: Çok güzeller. Şifertondan yani 1910 öncesi yapılmış ya da eski tarzda.
1: Bu pisuarlar konuşabilse bunlar bir erkeğin evine çok yakışır. Ya da saksı olurlar.
2: Güzel bir mermer parçası var. Tüm bunlar arkasındaki tesisatı kapatmak için kullanılan dekoratif parçalar. Onları söküyoruz çünkü sökemezsek üzerimize düşerler. Çözmemiz gereken şey gidere nasıl bağlandı. Sadece yer çekimiyle üzerinde oturuyor olabilir.
1: Bence öyle.
2: Ama sallayabilmek için alan gerekiyor.
1: Salla salla. Normaldeki gibi nasıl bağlandıklarını anlamaya çalıştık. Kaldırmayı dene.
2: Kıpırdamıyor.
1: Dibini kırmamız gerekiyor. Arkasındaki duvarı kırıp tabanının etrafını biraz yontmalıyız. Sonra oynatabiliriz. Bence alttan döndürebilecek kadar yer açsak. Oynatmayı dene. Evet işte oldu. Direkt çıktı.
2: Güzel.
1: Sadece dönmesi için yer açmalıyız.
2: Çıkarması çok da zor değilmiş.
1: Hayır sadece yer çekimi. Bir tür harç yatağının içinde oturuyorlar.
2: İşte
1: böylece içinde oturuyorlar ve onları bir arada tutan tek şey yer çekimiyle borular. Ve 230 kilo ağırlığında. Kıpırdamamasının nedenlerinden biri de buydu.
2: Bir.
1: Bu işin iyi tarafı asansörler.
6: Sanırım yaklaşıyoruz.
1: İki pisuarla üst kattaydık ve araştırma yapmaları için Grayson'la T'yi aşağı gönderdik. Başka bir şey bulabilecekler mi baksınlar diye çünkü henüz tüm binayı dolaşmamıştık.
3: Erkekler tuvaletine kadar
6: nasılsın
3: giriyor.
6: Nasılsın dostum? Tuvaletleri düşünürsek ne göreceğimizi bildiğimizi sanmıştık ama gördüğümüz bu değildi. Oo,
3: Bu da ne?
6: Aa, bu sürpriz oldu.
3: Onları bulamadık.
6: Buraya bir dolap yapmışlar. Evet. Belli ki üst kattaki banyo çok farklı görünüyor.
3: Bunların hepsini yeniden yapmışlar ve kabin kapıları yok.
6: Ha, doğru, evet, salon vardı. Merak ediyorum da o binayı hatırlıyor musun? Robert Ely Oteli'ydi.
3: Evet.
6: İçine üstünü kapatmışlardı. Evet. Acaba burada...
3: Araya bak. Orayı görebiliyor musun?
6: Evet, içi boş. Fotoğrafını çekeyim.
2: Tay asma tavandan fotoğrafını çekti.
3: Oo, harika.
2: Hemen arkasında saklanıyorlar.
1: Saklanıyorlar.
2: Saklanıyorlar, bekliyorlar.
1: Pusuya yatmış bir suar gördünüz mü? Hiç güzel değil.
6: Altın madeni. Duvarların içinde altın var.
2: Duvarların arkasında muhafaza etmişler. Sanırım bu onları sökmekten kolay gelmiş.
3: Çok iyi.
2: Böyle gizli şeyleri bulmak harika.
1: Üst kattakileri yaptık. Pisuvar uzmanı geliyor. Yardım etmek için onların katına indim. Eğleniyor musunuz?
6: Evet.
2: Kaldırıp bacakları almak için ne yapmalıyız bir bakalım. Evet, pimi olabilir. Meğer banyoların çoğu yenilenmiş. Ancak ikinci kattakine hiç dokunulmamış. İki orijinal lavaboya sahip başka bir banyo bulduk. Boruları tilki kuyruğuyla keseceğim.
1: Onlar da güzeldi. Evet.
2: İki ayaklı şifertondan. 1910 yapımı güzel mimari parçalar.
1: Pisuvarlarla da uyumlu. Yani bir setimiz var.
2: Uyumlu bir set.
1: Önce bunu çıkaralım. Grayson ve Tay bir yere gittiler. Ben de oradaydım. Projeyi yeni bitirmiştim.
3: Tay ve
2: onu
3: ben
2: terk mi ettiniz?
3: Dikkatimiz dağıldı ve gittik. Sonra Mike gelip işi devraldı.
2: Kaç yaşında biliyor musunuz?
3: Ve tek başına bitirdi.
2: Kaç yaşında bunu bilmiyorsun.
3: Çok utandım, üzgünüm.
2: Onu düğünde istemiyor musun? Olay bu mu peki?
3: Evet.
1: Gençlerde yaşlılardaki dayanıklılık yok. Bilirsiniz bu göreve bağlı kalırız ve dikkatimiz kolayca dağılmaz. O lanet şeyler çok ağırdı. Her şey kaldırma gücüne ve aptallığa bağlı. Aa dostum hadi. Aa, daha önce hiç pisuvara sarılmamıştım.
6: Pisuvar için kötü bir gün müydü?
1: En iyi günü de olabilir, bilemezsin. Bence bir pisuvarın hayatı...
6: İlginçtir.
1: Pisuvarın hayatı. Pisuvar isteyen var mı?
0: Ezici bir başarıydı Robert.
2: Giriş katına döneceğim. Sanırım tüm üst katları bitirdik.
1: Aa, bunlar çok güzel. Birinci kattayız. Kasa kapılarına başlayacağız. Bu avizeleri indireceğiz. Bu arada hala elektrik var. Sökeceğimizi söylediğimiz tüm avizeleri sökeceğiz ve yeniden kullanmak üzere saklayacağız.
2: Tamam, kasaya doğru gidelim.
1: Ve bunları saklayacak güvenli bir yerleri var. Kasa.
2: Evet.
1: Bunu sökmekle başlayacağım.
2: Tüm mekanın en önemli parçası bu devasa kasa ve kapısı. Ve neyse ki o şey kalıyor. Büyük kasanın her iki yanında makul büyüklükte iki kasa kapısı var. Onları sökebiliriz.
1: Bunların hepsi işleme, gravür de diyorlar. Hepsi elle yapılmış. Güzel görünüyor. Yani bunları geri götürüp butik otel için bir bar yapabileceğimizi umuyoruz.
2: Tercih ederlerse resepsiyon masası ama...
1: Bar olmalı.
2: Bar olmalılar.
1: Aha. Oraya. Bunun için kullanma kılavuzumuz yok. Bu yüzden ilki öğrenme deneyimi olacak. Öncelikle çok ağır, 1,5 santimlik çelik gibi, çok çetin. Mekana yaptıklarınıza bayıldım.
0: Havalı ve güzel yapılmış avizelerin peşine düştük.
3: Ama antika değiller.
0: Doğru.
3: O yüzden onları alabildik.
2: Bunlar muhtemelen 1970'lerden veya 80'lerden kalma. Yeniler. Bunun gibi bir şeyi 1200 dolara alabilirsiniz. Biz boyutuna göre yaklaşık 300 dolara satarız.
6: Önce yuvaya çakmalısın. Devam et.
1: Üst menteşeyi sökmek istedim.
6: Evet.
1: Çevir.
6: İyi görünüyor.
1: Böylece üstteki iki civatayı çıkardık. Çekince çıkmalıydı. Acaba burada bir civata daha mı var? Ancak iç civatadan bloğa başka bir civata daha vardı. Hadi bebeğim, bize bir şey söyle. Keşif yapmak için kendimize küçük bir delik açtık.
6: Tuğlaymış. Pek bir şey görünmüyor değil mi?
1: Hadi ama. Bilirsiniz.
6: Yani bu şekilde olmayacak.
1: Hayır. Ahşabı kessek nasıl olur? Olmaz, onu da kesmeliyiz.
6: Kaldıramazsak tabii.
1: Olmaz, bu kıpırdatmamıza izin vermiyor.
6: Sorun çözmek insana iyi gelir.
1: Yaratılışımızın bir parçası. Acaba pimi düşürmenin bir yolu var mı? Yaratıcı olun, farklı
6: bunu
1: düşünün.
6: Bunu sevdim. Beyin plastisitesi geliştirmeye yardımcı oluyor. Nasıl çalışıyor?
1: Düşündüğün kelime nöroplastisite.
6: Tamam doktor. Senin beyninin içi böyle mi? Bu her şeyi açıklıyor. Bu sadece kapağı. Menteşe pimlerine baktık ve tepe süslerinin çıkabildiğini gördük. Bekle.
1: Evet.
6: Burada büyük tornavida girintisi var. kapağı üst menteşeden çıkardığınızda film de çıkıyor. Ne kadar çekebiliriz? Ne kadar?
1: Bu şeyi çubukla kaldırabiliriz.
6: Ve alt pim zemin yüzünden aşağı inemiyor.
1: Kapıyı kaldırmak zorunda kaldık.
6: Tamam, kaldır. Evet, kalkıyor. Umarım buna hazırsındır. İşte
1: tamam,
6: çıkıyor.
1: Çıktı.
6: Pim'i de beraberinde çıkarıyor.
1: Aa!
6: Tamam, sorun yok. Tanrım. Ay, ne yapıyorsun dostum?
1: Dostum, ben mi ne yapıyorum? Tam oradaydı.
6: Ah, tanrım.
1: Çıkmıştı zaten. O şey Pim'den fırlamıştı.
2: Ah, iyi misiniz? Sanırım gerginliğe biraz misafir oldum.
1: Tay biraz bağırıyordu. İyi misin?
6: Evet, sadece ödümü kopardım.
1: Menteşeden çıkar çıkmaz fırladı.
6: Yerinden fırlamasına şaşırmıştım ve bu şaşırmak isteyeceğiniz bir şey değil.
1: Evet. Sence kaç kilodur?
6: 230.
1: Muhtemelen 230 kilodan fazla. Bence evet. 450'ye yakındır. İlkinden ders aldık değil mi, artık biliyoruz.
6: Nöroplastisite.
1: Nöroplastisite devrede. İkincisi sorunsuz olacak.
6: Grayson, kapıyı dengede tutmamıza yardım eder misin? Öğrendiğimiz tek şey daha fazla insana ihtiyacımız olduğu.
1: Evet.
6: Birebir aynısını yapacağız.
1: Evet. Hey, altına takoz koy. Ve eşit bir şekilde yapalım ki menteşeden çıktığında fırlamasın.
6: Biraz ittir baba.
1: Evet.
6: İşte oldu. Tamam, şimdi indir. Tamamen indir.
1: Ve harika çıktı.
3: Aman tanrım, çok ağır.
6: İyi iş.
1: Başardık. Adapte olduk.
6: Artık çözdük.
1: Bunu aştık.
6: Geçen seferkinden daha iyiydi.
4: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
6: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
6: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Böyle iyi. Buraya...
10: Biraz dar, güzel de kokuyor. Tüm bina klimalı ama bankadaki birkaç ofise fazladan klima gerekiyormuş. Ve muhtemelen 10 yıldan daha eski olmayan bu küçük split üniteleri koymuşlar. İşte oradalar, iki tane.
11: Büyüklermiş.
10: Bu proje için gerekli değiller. Tabii ki yeni klimalar takacaklar.
9: Aletleri buraya getir.
12: Aslında çok pahalılar ve harcadığımız zamana değerler. Bu da bizi aşağı indirdi. Havalı kapı. Burada kasa var. Bu çok havalı. Bazı şeyler buldum Robert. Bunlar tezgah gibi. Harika.
10: Çok havalı görünüyor. Bu özellikle Bodrum'da hiçbir şey olmadığını söylediler.
9: Evet.
10: Burada bir sürü harika şey var.
9: Öyle mi? Ona biz karar veririz derken bunu kastediyoruz.
10: Bu şey...
9: Bayıldım.
10: Gişe masalarından bir sürü mermer kalmış.
9: Oo, bir kasa daha.
11: İki tane daha var.
9: Bunlar harika. Bar dolabı olabilirler. İçkilerini koyarsın.
10: Düşündüğümüz bu proje için dolaplardan büyük fayda sağlayacağımızı biliyorum.
9: Bahar dolabı parçaları. Onları nasıl çıkaracağımızı bulmalıyız.
10: Orası kaldırım.
9: Aa, bu eski sokak asansörü mü?
11: Saat 4'te spa randevum var.
9: Hey, 17-15'te masöre gitsin mi bu?
13: Yan sepet için.
9: Üzerindeki parlamayı fark ettim. O zaman buna karşılık bu.
10: Sadece o mu?
9: Gözlerinin parladığını gördüm ama.
13: Evet, ondan vazgeçer gibi oldum.
9: Harika. Bak ne diyeceğim.
13: Ama bu
9: ben
13: harika.
9: Seni bununla takas etmeye razıyım. Uzun zamandır birlikte iş yapıyoruz. Bana karşı hep adil oldun, biliyorum.
13: Evet.
9: Ben sana karşı adil.
13: Yok, sen de adildin. Bu takastan memnunum.
14: Masa tabanı olabilecek kadar ağır bence.
9: Tamam.
14: Bir şekilde aradığımızı bulduk.
9: Evet, şansımız yaver gitti. Eskilerin dediği gibi kör bir sincap bile arada bir yemiş bulur.
14: İki kör sincap.
9: Harika. Çok güzel oldu.

0: onca yola değmesi için güzel bir şeye dönüştürmeliyiz.
1: Özel şekli sayesinde müşterimize sunacak iyi bir şey çıkarabiliriz. Onun için atölyeye geçip başlayalım.
0: El arabası mı taşıyor yoksa ben mi bilmiyorum. Hareket ediyor bari.
2: Nedir bu?
0: Masa tabağı.
1: Belli olmuyor mu?
0: Ayakları olan bir masa kaidesi olacak.
1: Bu güzel ve ağır parçamız yaklaşık 180 kilo.
2: Bu masayı mı yapacaksınız?
1: Başlamayı düşünüyorduk ama...
2: Çünkü bir numaralı istasyona gitmemiz gerekiyor.
1: Artık eskidi ve işlevsel olmadığı için kullanılmayan eski itfaiye binası.
2: Çıkarılması gereken... Teneke kaplı tavanı gördünüz mü? Evet, elimizde tek iş o değil. Ayrıca dolap kapaklarıyla itfaiyecilerin kullandığı eski kilitli dolaplar var. Tamam. Onlar arkada. Bir de banyodaki parçalar var. Yani
1: sakın bırakma.
2: Elinizde ne varsa indirin. Bırakın.
1: Evet, kesinlikle.
2: Tamam mı? Evet, onu bırakma. Evet.
1: Bu iyi geldi.
2: Arkadaşlar onunla ilgilenir.
1: Bu hafta kendi şehrimizde olacağız.
2: Şehir merkezindeki itfaiye istasyonunun boşaltılmasına yardım edeceğiz. Belediye dönüştürme kararı verdi.
1: Burası artık eskidiği ve işlevsel olmadığı için kullanılmayan eski bir itfaiye binası. Farklı amaçla kullanmak üzere dönüştürecekler. Eski bir bina.
3: Bir numara.
2: Mike, bu işe bulaştıran sensin.
1: Binanın
2: ne
1: amacı
2: yapıyoruz?
1: Tamamen değişecek ve itfaiye temalı bir restorana dönüşecek.
2: Ha, güzel.
1: Burada... Binanın erişebildiğimiz kısmında orijinal olmayan bazı parçaların kaldırılmasına yardım edeceğiz. Bir de yukarı çıkıp şu teneke kaplamayı sökmemiz gerekiyor.
2: Muhtemelen yapılacak en zor ve en kirli iş o kaplamayı sökmek olacak.
0: Evet.
2: Malzemelerimizi alıp tüm ekipleri üst kata çıkaralım. Harika bir gün geçirelim, tamam mı?
4: 1-2-3 Vurdacılar!
2: Epey geniş bir alanda çalışıyoruz.
1: Evet, ben de baktım. Bir kat yaklaşık 550 metrekare.
2: Yukarıda el değmemiş çok fazla alan var. Yaşam alanları ve dolaplar üst katta. Ayrıca binada sanırım 5 tane kadar itfaiyeci direği var.
1: Sanırım 5 tane.
2: Evet.
1: Yani itfaiye aracına binmemek için bahane bulamazsın.
2: Arka tarafa doğru gittiğinizde bazı yerler elden geçirilip değiştirilmiş. Banyolar zaten genelde kurtarılmıyor. Evet. Buradaki banyonun da sökülmesi gerek.
1: Tamam. Suyu kestim millet.
2: İlk işimiz banyodaki lavaboları çıkarmaktı. Lavabolar sonradan yeniden kullanılacaktı. Çıkarma işini Mike yaptı. İşi gülümseyerek ve profesyonelce yaptı
1: Yaşlanıyorum.
2: Açıkçası.
1: Hayatımda çatışma istemiyorum artık. Artık istemiyorum. Eskiden istediğimden değil ama neyse. İşte oldu. Dökme demir. Binanın orijinal lavabosu.
2: Evet.
1: Çıkaracağımı söylemiştim onlara. Birkaç parça daha vardı. Kilitli dolaplar vardı, bölme duvarlar vardı. Oturup işimizi yapabilmemiz için bölmeler vardı.
0: Güm.
1: Diş fırçalayan birinden koruyacak türden. Her şeyin açıkta olduğu ordunun aksine. Sürprize yer yok.
2: Donanmada öyle miydi?
1: Evet öyleydi.
2: Benimkinden birazcık farklıymış. Benim ayrı kamer vardı.
1: İyi gidik günler.
2: Güzel birkaç banyomuz da vardı. Hey gidi günler.
1: Evet. Ha. Arada bir orayı ziyarete gitsen iyi olur.
2: Teftiş yapmalıyım. Evet.
1: Seni sevdiklerine eminim.
2: Bunu duvardan ayırabilir miyiz? Bu tarz projelerde sınırlı miktarda malzeme vardır. Bunlar erzakları sakladıkları dolaplar. Tekrar kullanılabilir durumdalar. Evet, kullanabiliriz. Oradan kesmem gerek. Şuraya doğru içine daldırıp kesersem işe yarayabilir.
3: O zaman bunu çıkarmamıza gerek yok.
2: Doğru.
3: Bu dolaplardan 8 tane var. Çam ağacından yapılma ve güzel cilalanmış. Robert tamamını kurtarmak istiyor. Keserken çok dikkatli davranmalıyız.
2: Mike'ın dolaplar hakkında bizimle aynı fikirde olduğunu sanmıyorum.
1: Çıkarılmaları zordu. Ama sağlam çıkarıldılar. Ben yalnızca kapılar ve döşemelerle ilgiliydim.
2: Evet.
1: Ama sayenizde bütün cepheyi almış olduk.
2: Sayemizde ihtiyacınız varsa dolaplar bizde. Kapıdan geçirebilmemiz için boyunu kısalttım. Şimdi rahat taşınabilir parçalara bölmeye çalışacağım.
0: Kapı ve tüm döşemeyi tek parça olarak ele aldınız.
3: Evet, yani
0: bütün
3: temelde
0: cepheyi.
3: Cephe. Kesinlikle. Herkes kapı sökebilir.
0: Evet.
3: Ama herkes tüm cepheyi sökemez.
0: Evet, herkes tamamını sökmemeli. Ne zaman böyle şeyler yapsak işin sonunda mantıklı geliyor.
3: Umarım.
1: Duvarın diğer tarafına geçmeliyiz. Tek yapmamız gereken buradaki eklentiyi çıkarmak. Peki, kesip hallettik mi tamamdır. Kapakları aldık zaten. Niyetimiz onları almaktı. Bunu açabilirsek o zaman dolapları aynı seviyeye getirip asansöre kadar ulaştıracağız. Sonra hepsini aşağı indirip kamyona yükleyerek işi bitireceğiz.
0: Tamam, gün ışığını görüyorum.
3: Dolabın tam ortasındasın.
1: Pekala, hazırız. Geliyoruz çocuklar.
2: E işte bu.
0: Hey.
3: Ve huzurlarınızda.
2: Merhaba.

0: herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, son bank,
14: kartım Hadi. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bunların hepsi işe yarar.
4: Kamyona kadar taşıma işi kaldı.
3: Çam pervaz tahtaları uygun projeyi bekleyecek.
4: Evet, hepsini kurtaracağımıza eminim.
3: Üst katta bir şey daha bulmuştun. Evet. Yedek su deposuydu.
5: Evet, su deposu bu.
3: Katlanabilir yüzme havuzuna benziyor.
4: Çocuk havuzu.
3: Evet, aslında kırsal alan gibi yangın musluğu olmayan yerlerde su tankerindeki suyla dolduruluyor. Tankerlere yeniden su doldurulurken yangına müdahalede bu depodan su çekiliyor. Temelde yüzme havuzu gibi görünse de katlanarak itfaiye kamyonunun üzerine yerleştiriliyor. Şimdi bahçemde arkadaşlarıma yılda bir verdiğim partide olacak.
6: Evet, harika. Güzel, oldukça.
3: Alın yazısında bahçe partisi yazılı.
4: Bence
3: yazılır.
4: De.
3: Üst katı tamamladık. Açıkçası beklediğimizden çok daha fazla parça aldık.

0: Yapılacak diğer onarımlar konusunda ellerinden geleni yapacaklar. Sonra geriye kalan parçaları değerlendirme görevi muhtemelen bize düşecek.
1: Tavan kaplaması sökmek çok sıkıcı. Yalnızca eski binalarda oluyor. Eski binaların çoğunda kat kat kir ve toz katmanları vardır.
0: En pis, en tatsız iştir. Tavan kaplaması sökmek en beteridir.
1: Başka bir hurdacıya gidip teneke tavan kaplaması görünce onları söken kişiyle sanki silah arkadaşıymışsınız gibi bir hisse kapılmaya benziyor. Adeta sen de ben aynı siperde bulundun gibi. Demek gibi.
2: Evet.
0: Olamaz.
3: Burası komuta merkezi. Çok rahat hissediyorum.
4: Buradan kölelere göz kulak olabiliriz.
3: Ya doğru. Komuta merkezindeki masayı değerlendirebilmemiz gerekiyor.
0: Değerlendirildiği kesin. Robert nedense bir saat kadar yoktu. Belki işine geldiğinde.
4: Karar veremedim Robert.
3: Hemence oturup biraz daha düşünmeliyiz.
2: Acele etmediler. Masayı alsak mı almasak mı diye oyalanıp onu almadılar bile.
3: En iyisi bu masa burada kalsın.
4: Tabii, tabii.
0: Evet. Oo, pek hoştu.
3: Onlardan zeki olduğum için temiz iş buldum.
0: Kapkaraydık. Kömür tozları, fare pislikleri ne varsa...
3: Doğru ekiple çalıştın. Doğru ekipmanlara sahiptin. Etrafı temizlemeye, ara sıra yardım eden yer ekibin de vardı senin.
0: Dikkat et!
4: Hey, hey, hey.
2: Yerinde olsam orada durmazdım.
0: Yanıma geldiğin an her şey kanıtlandı. Robert nasıl geçti?
3: Ha, benden daha çok kirlenmişsin.
0: Evet.
3: Bence gayet iyi geçti. Kendimize harika parçalar aldık. Projeye katkı için güzel şeyler yaptık. Gelecekte ziyarete geldiğimizde bizi
0: kesinlikle
3: bekliyor olacaklar.
0: Geri geleceğiz.
3: Bence gidip temizlensen daha iyi olacak.
0: Peki, iyi işte.
3: Evet.
0: Ne haber gençler?
5: Merhaba Mike.
6: Günaydın.
5: Nasıl geçti?
0: Harikaydı.
5: Çok iyi.
0: Şehir merkezinde bir numaralı itfaiye istasyonundaydık.
1: Dökülen tozları solumak
0: evet,
1: gibisi yok.
0: Evet, o kısmı fenaydı.
6: Hortumlandınız mı?
0: İtfaiyeci şakası mı bu? Devasa bir tekerlek ya da dişli parçamız var.
1: Bulabildiğimiz en ağır metal parçaydı. Evet, şimdi onu kullanarak tamam. Bir masa yapacağız.
0: Ahşap tabların amacı bu. Ismarlama masamızın üstü olacak.
1: Ayaklarla destekli
0: çizimi
1: olacak.
0: Çizimi gördüm ama müsaadenizle tahtada anlatayım. Öyle daha net görürüz. Öncelikle ilk iş masanın tabanını hazırlayıp ayaklarını takacağız. Sonra gövdeyi ve köşe bandı takacağız. Son olarak üzerine ahşabı yerleştireceğiz. Tamam, şimdi iş bölümü. Siz ikiniz metalle ilgileniyorsunuz. Biz ikimiz de ahşaplama. Önce tekerleği masaya taşımalıyız çünkü bir ton ağırlığında. Tamam mı? Hadi bakalım.
1: Kas gücü zamanı.
0: Ha gayret!
1: Hurdacıdan ne zaman alsalar her seferinde milini kesmişler ama aynı hizada kesmemişler. Bu yüzden birkaç ayakla zemine oturmasını istedik. Ama alt tarafından gereğinden fazla taşıyordu. Yere değmesini önlemek için takılacak ayakların 10-12 santim olması gerekiyordu. Tuhaf görüneceği için yapmak istemedik. Peki umarım bu mili çıkarabiliriz yerinden.
0: Belki levyeyle yerinden oynatabiliriz ya da biraz ısı verebiliriz.
1: Öyle planlıyorum. Bir yandan birkaç kez hafifçe vurup bakalım. Gevşetebilecek misin bir bak. Kaldırmamız lazım gibi.
7: Dostum bu geri bükülüyor.
1: Aman tanrım, mili tekerden çıkarmanın bir yolu olmalı. Bunu ısıtmadan ısı vermeli ki bu neredeyse imkansız. Belki doğru şekilde, doğru miktarda kuvvet uygulanırsa. Ama 100 yıllık ya da daha fazla titreşim, aşınma, pas ve korozyon söz konusu.
0: Buna pas kaynağı denir çünkü birlikte aşınmışlar.
1: Bir süre
0: bence
1: buradayız.
0: Muhtemelen yapmamız gereken bunu yapacak hidroliğe sahip bir makine atölyesi bulmak. Bence devam edip ayağı yapalım şimdi. Ne dersin?
1: O atölyede elimizdekilerle yapabileceğimiz masa tabanına gereken başka parçalar da vardı. Bu yüzden Cameron'la ben kaideye sabitlenecek boruyu hallettik. Ve borunun üzerine kaynaklanacak plakalar üzerinde çalıştık. Bu arkadaş buraya çıkıp bu parçaya kaynaklanacak. Sonra tepeye civatayla tutturup ve buraya giren destek köşe bentlerini yapmamız gerekecek.
0: Pekala, Zack. Fiyonk işi sende demek. Ahşap oyuğu deriz. Ahşapta gerilim olunca her zaman çatlar. Ancak kurumaya başladığında ayrılabilir. Bir araya getirmek için doğayla savaşmak yerine fiyonk yapıp keserek içine sabitlersiniz. Yerini kesip sonra hazırladığınız fiyonk parçasını yerine sabitlersiniz. Vay, mükemmel olmuş.
4: Evet, zımparalayınca gayet iyi olacak.
1: İşi bitirmeye yaklaştık, az zaman kaldı.
0: Evet, elimizdeki aletler sayesinde. Ha, beğendim.
1: Malzemeyi bir araya getirdik, modelini yapıp tabanın
0: sonuç
1: üzerine yerleştirdik.
0: Oldu.
1: Enteresan oldu.
0: Bence benzersiz. Beyler harika görünüyor. Siz ahşabı tamamlarsanız sonra güzelce temizleyip müşterimize sunabiliriz. Harika, teşekkürler
1: evet,
0: beyler, aferin.
1: Işte.
0: Devam
3: Merhaba.
0: Edelim, kamyon geliyor.
3: Şuna bakın. Daha
1: yeterince mi? Ağırlığı var.
0: Ne düşünüyorsun?
3: Ağır gibi.
0: Aa, evet, ağır.
3: Yalnız neresi önü, neresi arkası
0: mükemmel,
3: anlayamadım.
0: Mükemmel. Tam benlik bir iş oldu. Kelly'nin dükkanından aldığımız parça bu.
3: Evet. Kamyondan indirme çabanı hatırlıyorum.
1: Parçalanabilirdi.
3: Evet.
1: İki kişi zor kaldı.
0: Müşterinin bulduğu diş budağı kullandık.
3: Güzel. Bu küçük
0: evet.
3: Deniz fiyon. Bir arada tutuyor birinci sınıf bir hurda kurtarma işiyle.
0: Evet, artık sahibine teslim edebileceğiz.
3: Benim yerime sizin yapmanız güzel.
0: Hala tekerlek yuvarlanabilir.
3: Tamam.
0: Nasıl istersen.
3: Size bol şans dilerim.
0: Güzel bir hafta geçirdik. Kendi şehrimizde çalışınca kendi yatağımızda
3: evet, anıt değeri olan eski bir binada çalıştık. Evet, harikaydı.
0: Oradan çıkardığımız en güzel şeylerden biri itfaiyecilerin portatif su deposuydu.
3: Evet, üzerinde kapakları olan duvar dolabımız var. İndirdiğimiz onca teneke kaplama
0: var. Burada kurtarma işindeki en pis işlerden biriydi. Bir de havalı bir masa yaptık.
3: O gece yatağımda uyudum.
0: Harikaydı.
3: Ronald'da yaşamayı
0: yaşamak için güzel ya.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.
8: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Trivago. Eda Ece seçkisiyle Pyramid Collection sadece

0: Her şey taşıyıp kamyona yükledikten sonra geriye yapmamız gereken tek bir şey kalmıştı. Duvardan duvara bütün tavanı sökmemiz gerekiyor.
1: Asıl iş?
2: Eğlenceli kısım.
1: Kirli kısım.
0: Sadece o bölümü kullanacakları için tutuyoruz. Dönüştürmede orayı değerlendirecekler. Bu alan asansör boşluğu için yapılmıştı.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu mega karavanlarda aradığınız her şey var.
1: İnsanlar bizi yolda gördüğünde ilk tepkileri şöyle oluyor. Aa!
0: Yollardaki en büyük ve en pahalı araçlardan...
2: Daha geniş ve daha uzun olamazdı. Üstelik boyutları da yasal.
0: Size özel tasarlanan teknoloji harikalarına...
3: Tentemizi açmak için iki kez alkışlıyoruz. Düğmeye basıyorum ve açılıyor.
0: Sizler için eşi benzeri olmayan karavanları sıraladık. Dünyanın ilk karaoke karavanı.
4: İnsanlar karavanı kovalayıp içeri girmeye çalışıyor.
0: Dünyadaki en görülmemiş, en iyi off-road karavanları.
5: Bu tasarımla hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız.
0: Geri sayım şimdi başlıyor.
6: Mega karavanlar.
0: İlk olarak beygir gücünü yeniden tanımlayan bir tasarım var. 10. sırada Equine Motor Coach.
7: Sen bu konuyu çok gerçekten seviyorsun.
8: Çok seviyorsun.
0: Julia Phillips 13 metre uzunluğunda 20 ton ağırlığında bir karavan kullanacağını hayal bile edemezdi. Ta ki kızı Elisa kendi hayalini gerçekleştirene kadar. Elisa olimpiyatlara katılmak isteyen şampiyon bir jokey.
7: At nasıl hissediyor?
8: Gayet iyi.
7: Harika görünüyor.
0: Ama bu çok fazla seyahat etmek anlamına geliyor.
7: Çok seyahat ediyorsun. Bu karavanla evden uzaktayken eviniz sizinle oluyor.
8: 16 saat yoldaydık ama bana hiç öyle gelmedi çünkü uyuyordum.
0: Anne kız 540 bin dolarlık özel tasarım Freightliner Cascadia ile seyahat ediyor. Bu mega karavan o kadar çok aranıyor ki almak isteyenler için 5 aylık bir bekleme listesi var.
7: Düğmeye basıyoruz ve karavan genişleyerek salonu açılıyor.
0: 128 metrekarelik karavanın içi akçaağaç odunu ahşaplar ve deri koltuklarla süslendi. Karavanda hareketli uydu sistemiyle sinyali hiç kesilmeyen 3 televizyon, tam teçhizatlı bir mutfak ve Julie'nin favorisi büyük boy buzdolabı bulunuyor.
7: At yarışlarında herkes yiyeceklerini saklamak için benim buzdolabıma getiriyor.
0: Yatak odasında Julie sıra dışı bir tasarım seçti. Bir tarafı boylu boyunca uzanan dolap yaptırdı.
7: Burada 4 kız yaşıyordu ve dolap sayesinde tüm kıyafetlerini asabildiler. Hiçbir yerde valiz yoktu, bu harika bir şey.
0: Kaskadiyaları ön tarafta 6 kişinin, arka tarafta ise 2 atın kalabileceği kadar alana sahip.
7: Bu benim karavanı satın alma sebebimdi.
0: Julie'nin karavanını özelleştirmek 6 ay sürdü. Bunun yarısı atların kalacağı yeri yapmakla geçti. Atları kolayca içeri almak ve dışarı çıkarmak için kaymaz hidrolik bir rampa yapıldı. Korkmuş ve strese girmiş atlar iyi yarışamaz. Bu yüzden kameralar ve kızılötesi sistemle izleniyorlar.
7: Karavanı sürerken kızılötesi sistemi açarak atlarımızı gece de izlemeye devam edebiliyoruz. Beygir gücü iyi olan bir karavana ihtiyacınız vardır ve benim beygir gücüm var.
0: Karavan 600 beygir gücünde Cummins dizel motora sahip. Hiçbir karavanda bundan daha büyüğü yoktur. Direksiyonda Julie'yi görenlerse tabii ki şaşkına dönüyor.
7: Bu büyük karavandan böyle bir kadının çıkması onları şaşırtıyor. Karavanımızı gerçekten çok seviyorum.
0: Yollardaki en gösterişli karavandan spora eğlence katan bir karavana. Sıradaki karavanımız maçlardan önceki eğlence yeriniz olmak için tasarlandı. 9. sırada Varsity karavanı. Çoğu erkek bir erkek mahzenine sahip olmayı hayal eder ama Bill Ripcofty, o bir taraftar mahzeni istedi. Bu fikir üniversite takımına 25 yıl destek verdikten sonra aklına gelmiş.
3: Maçlarda arkadaşlarımla olmaya, vakit geçirmeye bayılıyorum. Ve karavanımla bunu yapmak çok güzel.
0: Varsity karavanı tam bir Winnebago yuvası. Karavanı yenilemek 3 ay sürdü ve yaklaşık 300 bin dolara mal oldu. Karavan o kadar popüler ve spor taraftarı için o kadar uygun ki, Bill geçen sene 402 bin kilometre yol kat etti.
3: kıyıdan kıyıya dolaştık. Super Bowl'dan Daytona'ya kadar.
0: Parti içeride başlıyor. 200 metrekarelik karavanda 5 televizyon, 100 içki alabilen bir bar, içecekleri 1 derecede tutabilen bir soğutucu ve 3 fıçı bulunuyor. Varsity karavan olduğu için parti sonrası gereken şeylere de sahip. Buz makinesi olan bir mutfak, televizyonu olan bir banyosu var. Bill bir yatak odası yaptırmadı ama deri koltuklar yatak olabiliyor.
3: Katlanınca yatak oluyor. 4 kişi rahatlıkla burada yatabiliyor. Varsity'deki en havalı şeyse tenteleri açmak için alkışlıyoruz. Ve bakın, artık burada bir verandamız var. Harika.
0: Varsity'nin keyfinin çıkarıldığı yer dışarısı. 4 farklı maçın izlenebildiği 4 televizyonuyla video duvarı taraftarların favorisi. Aç mısınız? Varsity büyük boy bir ızgaraya sahip. Susadınız mı? Dışarıda barı var.
3: Kenardan çekilip çıkabilen paslanmaz çelik bir bar. Şimdi bacağını çıkartıp yerine taktım ve parti hazırız.
0: Varsity spor programlarına, gazetelere ve dergilere çıktı. Bill'in erkek mahzeni fikri full time bir işe dönüştü.
3: Mükemmelliği yansıtmasını istedik. Varsity'ye geldiyseniz maçı gerçekten izliyorsunuz demek.
9: Evet!
0: Partinin merkezinden 6 kişilik aile için ekstra büyük alana sahip bir karavana. Geri sayımımızda sırada diğerlerini küçücük gösteren bir karavan var. 8. sırada lüks aile karavanı.
1: Nerede olursak olalım, en iyi veya en kötü kamp alanında her yerde konforluyuz.
0: Brian ailesinin kamp yapmayı sevdiğini söylediğinde hiç de abartmıyor. O, eşi Jen'in ve 4 çocukları neredeyse her hafta sonu seyahat ediyor. Ve arabalarının arkasında her zaman Elkridge Ultimate onlarla geliyor.
1: İnsanlar bizi yolda gördüğünde ilk tepkileri şöyle oluyor. Ne kadar da büyük. Ama açıkçası o kadar hafif ki orada olduğunu unutuyoruz.
0: 12 metre uzunluğu ve 6800 kilo ağırlığıyla alanında ondan daha büyük ve geniş bir karavan yok. 4 büyük açılabilir alan Wazak ailesine 128 metrekarelik bir karavan yaratıyor.
1: Ben 1.85'im ama ayağa kalktığımda başımı çarpmayacağımı biliyorum.
0: Bu büyük babalarınızın karavanına benzemiyor. Tüm koltuklar deri. Ahşaplar kiraz ağacından. Ve bir eğlence duvarı var.
1: Büyük bir televizyon, radyo ve aşağıda şöyle bir şöminemiz var. Bu gerçekten çok iyi ısıtıyor.
8: Ah, teşekkür ederim tatlım.
10: Rica ederim.
0: Karavandaki 53 bin dolarlık değişimde her şey 4 çocuk düşünülerek yapıldı. Çift lavabolardan büyük boy buzdolabına ve eğlenceli çöp kutusuna kadar.
1: Çöpü aşağı atıyorum ve düşüp gidiyor.
0: Elkridge'i gerçekten mega boy yapansa yatak odası planı.
8: Eşimin ve benim merdivenin üstünde kişisel bir suitimiz var. Burası tamamen bizim alanımız ve banyomuz. Bu harika.
0: Yani anne ve baba üst katta, çocuklarsa oturma odasında eğlenebiliyorlar.
1: Karavanımız piyasadaki en büyük yatakhaneye sahip. Çocuklar için 4 ayrı ranza ve küçük bir banyo bulunuyor. Çocukları kendi alanlarında tutan kapanabilen ahşap kapılar var. Yatağa girme zamanı.
0: Güneş doğduğunda Brian ve ailesinin en sevdiği şey karavanın dışına yapılmış olan yenilemeler. Eski stil bir piknik, harika.
1: Şu kocaman kapağa da bakın.
0: Ama karavanınızın bahçede bir mutfağı olması bambaşka.
1: Kim içeri tıkılarak yemek yapmak ister ki? Biz ailemle dışarıda yemek, mangal yapmak istiyoruz.
8: Baharatları getireyim.
0: Izgara yapamayacağınız bir yemek mi? Mikrodalganız var.
8: Bunları buzdolabına koyalım. Dışarıda yemek yapabilmek harika.
7: İhtiyacımız olan her şey var. Su tesisatı ve buzdolabı dahil. Gerçekten harika.
0: Hafta sonları artık mega eğlenceli ve 12 kişi ağırlayabilen bu karavanda kimse kapalı alanda olmaktan bunalmıyor.
1: Bu karavanda ailemdeki herkes için yer var. Herkesin kendi alanı var. Hepimiz içeri tıkılmış olsak bile çok fazla alanımız var.
0: 22 yaşında.
10: Turu tamamladı.
0: Hayatı hızlı
9: evet.
0: yaşıyor. Bu NASCAR yarışçısının evi yarış pistindeyken nasıl dinlendiğini izleyelim.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Bu var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
2: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
11: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Bir NASCAR şampiyonunu tanımak üzere geri sayıma ara veriyoruz. Kentucky'den yarışçı Ty Dillon için kurtarıcı karavan Fleetwood devrimi. Yılın 10 ayı Ty bir yarış arabasının direksiyonunu çeviriyor.
6: Ty başarıyor ve turu tamamladı.
10: Yüzden fazla tur varken günler oldukça uzun.
20: Evet! Başardık!
10: Evine en yakın hissettiren şey ise 13 metre uzunluğunda 200 kilogram ağırlığındaki Fleetfoot.
21: Karavanımın en sevdiğim yanı uzaklaşmamı ve kafa dinlememi sağlaması. Hafta sonu için biraz sıvı alalım. Motorlu bir evim olması harika.
10: Şampiyonun motorlu evi 90 metrekare ve her şeye sahip. Duvardan duvara uzanan deri koltuklar ve oyun oynamak için 4 adet televizyon.
21: Bana meydan okuyan insanları genellikle yeniyorum. Kazanmıyorsam eğlenceli değildir.
10: 22 yaşındaki yarışçı mutfakta da masraftan kaçınmadı ve evet mutfağı kullanıyor.
22: Biraz yemek yapabiliyor. Sabah ben geldiğimde o kahvaltı hazırlıyorken çok güzel kokular geliyor.
10: Çavuş Hughes Tay'ın şoförü. 425 Cummins turbo dizel motorlu karavanı kullanmak onun görevi.
22: Karavanla tümsekleri geçerken ya da kamyonların yanından giderken sorun yaşamıyorum. Kullanımı çok rahat.
10: Tay'ın karavanda en sevdiği şeyi sorduğunuzda cevap çok basit.
22: Burası 26 derece ise yarış arabasının içi muhtemelen 48 derece. Yani Tay'ın bu karavanda en sevdiği şeylerden biri bu araçta klima olması.
10: Genç yarışçı karavanda 3 farklı alan istiyor.
22: Yani arkası bir et dolabı ve burası bir iglo diyebiliriz.
10: Arka tarafta Tay'ın yatak odası bulunuyor. Geniş bir oda ve banyosu var.
21: Burası gün içindeki diğer aktiviteme kadar her şeyden uzaklaşabildiğim, yenilenip rahatlıkla dinlenebildiğim tek yer.
10: Tay dışarıda, gölgede, soğutucusu ve tabii ki televizyonu olan güzel bir mola noktası istedi. Buranın her bir parçası onun yarış stratejisiyle ilgili.
21: Bence 1 saatin 30 dakikası her şeyden uzaklaşabilmek insanı daha iyi bir sürücü yapıyor. Böylece yarışta daha iyi oluyorum.
10: Şimdi NASCAR gezisinden ayrılıp Batı'nın tepeliklerini turlayan bir beygire geçiş yapıyoruz. 7. sırada dünyada tek olan Ranch Hand karavanı.
23: Hadi Elsa gidiyoruz. Akıllı kızlar hadi gidip kedilere bakalım.
10: Darren Fink Wyoming'e taşındığında büyükbaş çiftliği kadar farklı bir karavana ihtiyacı vardı. En zorlu arazi ve kötü yol koşullarına dayanıklı bir karavan.
23: Gerçekten harika bir karavan. Çiftliğimde istediğim gibi dolaşmamı, istersem dağ yollarına çıkmamı sağlıyor. Ne zaman istersem, hangi mevsim olursa olsun.
10: Ranch Hand karavanı Mercedes'in yaptığı 1980 Alman Unimog şasisine sahip. Arkadaki kutunun üzeri çelik ve kompozit. Üzerinde ise solar panel bulunuyor. Darren bunu bir yılda kendisi yaptı ve 40 bin dolara mal etti.
23: Şehirdekiler yarış arabalarına binebiliyor. Bense kırsalda yaşıyorum. Benim yaptığım da bu oldu. Benim kumandalı kapım bu. Uzaktan kumandası var. Düğmeye basıyorum ve açılıyor. Evdeki rahatlığın çoğunu 25 metrekarelik alanımda yaşayabiliyorum.
10: Karavanın ahşapları ve diğer her şey Darren'ın işçiliği. İki kişilik bir yatak içinde yeteri kadar alanı var.
23: İki kişi rahatça sığabilir. Bir insan ve iki köpek gayet rahat uyuyabiliyor.
10: Bir tuvalet var ama duş yok.
23: Duşa ihtiyaç olunca etrafta içine girebileceğim dere buluyorum.
10: Mutfakta temel ihtiyaçlar bulunuyor. Ama buzdolabı ve içindeki içecekler Darren'in en sevdiği şeyler.
23: Buzdolabı standart karavan dolaplarından farklı. Mutfak tüpüyle değil, akımla çalışıyor. Güneş panellerimle harika uyumlu. Bunlar güneş enerjisiyle soğutulmuş içecekler mesela.
10: Ranch Hand'in turbo şarjlı Mercedes motoru 168 beygir gücünde. 111 santimlik tekerlekler ve Unimog şasisiyle doğa arazileri için tasarlanmış bir karavan.
23: Aks kovanı tekerleklerin ekseninin üzerinde. Bu da mükemmel zemin yüksekliği sağlıyor. 48 santimetrelik yer mesafesi bulunuyor. Çiftlikte istediğim yere gitmemi mümkün kılıyor. Baltimore'lu biri olarak kovboyluk benim için bu demek.
10: Amerika'da ondan sadece iki tane var. O en yeni teknolojisiyle bir Goliath.
24: İstediğimiz yere gidip kalabiliyoruz ve onu hiçbir zaman şarj etmemize gerek yok.
10: Geri sayımımız devam ederken eski tarza da göz atıyoruz. 50'li yıllardan yeşil bir klasik. 6. sırada Pickle. Hardwick, Vermont'ta yağışlı bir gün.
0: Pickle geliyor.
10: Yine de Pickle her zamanki gibi ilgiyi üzerine çekiyor.
0: Büyük Pickle.
10: 1957 yapımı Flexible Starliner, Rick ve Ramblers isimli yerel bir swing müzik grubunun tur otobüsü.
1: Otobüsümüzü sahnenin yanına park edip konser vermeye bayılıyoruz. B.B. King'in de tur otobüsü vardı. Ben de bu otobüsü bulmak için yıllarca araştırma yaptım.
10: Yüksek çatılı modelden sadece 64 tanesi günümüze ulaştı. Bir düzineden azı hala çalışıyor. Rick bu mega otobüs için 12 bin dolar ödedi ve 36 bin dolar da onu yola çıkarabilmek için harcadı.
1: Tepeler için hazırlıklı olmak gerekiyor. Gaza basıyor. Birinci vitesi almadan önce momentumun bizi tepeye ulaştırmasını umuyorum.
10: Pickle kaportanın altında 534 inç küplük Ford V8 motora sahip. İçine baktığımızda ise tamamen eski tip.
1: İnsanlar o zamanlar şimdiye kıyasla çok daha küçükmüş. Ben buraya sığabilir miyim bilmiyorum.
10: Grup otobüste çok fazla uyumuyor. Pickle onların kostüm odası. Takılmak ve ilham bulmak için bir yer. Ve konserlerine mega stilde giriş yapmak için bir araç.
1: Çok iyi tepkiler alıyoruz. Pickle'ı satın alabildiğim için çok şanslıyım.
10: Bazı karavanlar geçmişi canlı tutuyor. Bazıları ise yeni yerler keşfediyor. Sıradaki karavanımız kendisine yeterlilikte en yeni model. 5. sırada Patagonia. Matt Goldberg ve eşi Reyna tenha yerlere giderek karmaşadan uzaklaşmayı seven New Yorklu bir çift. Kendilerine bir Patagonia aldılar. Medeniyetten aylar, hatta yıllarca uzak kalabilen bir araç.
24: Güneş paneli ve jeneratörü sayesinde istediğimiz yere gidip kalabiliyoruz ve hiçbir zaman şarj etmemize gerek yok.
10: Matt ve Reyna'nın karavanı baştan sona özel tasarlandı. Ve Amerika'da sadece iki tane üretildi. Arkasında kurşun geçirmez kutusuyla Freightliner şasili bir karavan.
24: Bu karavanı Ölüm Vadisi'nden Alaska'ya kadar götürebiliriz. Hiçbir sorun yaşatmaz. Derin küçük nehirlerden dağlara kadar istediğimiz her yere gideriz.
10: En küçük yaşam alanından en iyi şekilde faydalanmak da New Yorkluların işi.
5: Burayı evim gibi yapmak istedim ama mini bir ev.
10: 42 metrekarelik alanda mantar yer karoları, led ışıklar, Avrupa'yı mutfakta paslanmaz çelik döşeme bulunuyor.
5: Bu kahve makinesi çok önemliydi. Bu küçük makineyi yaptırmak zorundaydık. Çünkü hiçliğin ortasına gitmiş olabiliriz ve etrafta hiç kahve satan yer olmayabilir.
10: Küçük yatak odasına aile ve arkadaşlarının da onlarla kalabilmesi için büyük bir yatak yaptırdı.
24: Saklanabilir bir ranza yaptırdık. Ranza yetişkin birinin ağırlığını taşıyabiliyor. Aynı zamanda rahat uyunması için büyük ve çift katlı.
10: Gerçekten mega olabilen varış noktaları yüzünden içeride bir yeniliğe daha ihtiyaç duydular. Duvar kadar büyük bir pencere.
24: Duvar penceresi çok kolay açılıyor. Bu gerçekten de karavanın en iyi özelliklerinden biri. Dışarıdaymışsın hissini veriyor. Harikulade bir görünüm.
10: Patagonia 350 Cummins motor gücüyle donatıldı. 243 santimetre genişliğinde ve 10 metre uzunluğundaki karavana kolay sürüş için özel kameralar takıldı.
24: Karavanımızdaki en havalı parça buradaki monte edilmiş kameralar. Özellikle dar yollardayken tekerleklerin tam olarak nerede olduğunu kolay görebilmemiz için tekerlekleri gösteriyor. Bu bize çok yardımcı oluyor. Güvende hissediyoruz.
10: Patagonia'yı tasarlamak 6 aydan fazla sürdü ve son fiyatı 450 bin dolardı.
24: Karavanda en sevdiğimiz özellik bize sağladığı bağımsızlık. İstediğimiz her yere istediğimiz zaman gidebiliyoruz.
10: Bu karavanın hem içi hem de dışı çok geniş alana sahip.
13: Arkada arabamızı koyduğumuz bir garaj var.
10: Ve Dünyadaki ilk tamamen mobil olan dans kulübü.
5: Gittiğim en eğlenceli yerdi.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Bu otel harika.
19: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
17: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
25: Hele güzel istikballe.
26: Geceliği 4.200 lira.
27: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
6: Trivago.
28: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
29: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
28: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
30: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
31: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
30: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
32: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: Mega geri sayımımıza şöyle bir bakalım. 10. sırada Ikuan karavanı var.
5: Akıllı kızım.
10: Otomatik kapı, kamerası ve besleme alanıyla bu karavan hem insanlar hem de atlar için uygun. 9. sırada Varsity geliyor.
0: Evet!
10: 8. sırada lüks aile karavanı var. Dünyada büyük boy bir yatakhanesi olan ilk karavan.
19: Uyku vakti geldi.
10: Listemizde 7. sırada bir çiftlik sahibinin en yakın arkadaşı olan Alman Unimog var.
23: Bunlar güneş enerjisiyle soğutulmuş içecekler.
10: Pickle göz alıcı yeşil rengi ve vintage iç tasarımıyla 6. sırayı alıyor. 5. sırada ise New York'tan Dallas'a tek bir depoyla gidebilen Patagonia yer alıyor. Yolda kalmaksa seçime kalmış. Listemizde toplam 4 milyon dolar değerinde 3 karavan daha var. Ama önce şaşkına çeviren kargosuyla bir behemot karavanına bakalım. 4. sırada Double Decker var.
22: Nereye gidersek gidelim, insanlar yanımıza gelip bu karavan mı, ev mi diye soruyor.
10: 13 metre uzunluğu, 27 ton ağırlığıyla Steve'in karavanı, karavandan çok Optimus Prime gibi duruyor.
22: Arkada arabamızı koyduğumuz bir garaj var.
10: Ama basit bir araba değil. Steve yarış otosu kullanıyor. Yani Double Decker'ın arkasında mega yenilikler var. Önünde de öyle. Çünkü Steve yalnız seyahat etmiyor. Eşi Tammy ve 5 yaşındaki oğlu Dylan da yolculuğun parçası.
22: Bazen haftalarca yolda oluyoruz ve nerede olursak olalım sanki evimizdeymişiz gibi hissettiren bir konfor aradık ve bulduk.
5: Sağlığınıza.
10: Karavana 400 bin dolar harcadılar ve her detayını bir kağıtta tasarladılar. İçeride yerler mermer kaplı. Tüm dolaplar kiraz ağacı ahşabı ve ana oda o kadar güzel ki Tavanda fan bile var.
22: Burayı yaparken tavanda 114 santimlik ek boşluk bıraktık. Yani uzun yol için ekstra depolama alanı oluşturduk. Bu da bize fazladan bir yer sağlıyor.
10: Ekstra alan mega boy bir ranza yapılmasını sağladı.
1: Ranzayı sevdin mi?
5: Evet.
10: Mutfakta her şey var. Çekip çıkarılabilen bir kesme tahtası ve büyük boy bir buzdolabı. Ama bu yarışçı ailenin karavanın en sevdiği yanı dış kısmı.
22: Ben gerçekten hıza bayılıyorum.
10: Kaputun altında Double Decker'a 816 kilogram dönme momenti sağlayan turbo şarjlı 500 beygir gücünde bir Volvo motor var.
22: Tepelerde hızla gitmek istiyorsanız ihtiyacınız olan güç kaynağı bu motorda var.
10: Arkada saklanan parça karavanın en iyi özelliği.
22: Aşağı tuşuna basıyorsun, tamam mı?
5: Tamam. Kapı açılıyor.
22: Bu eşi olmayan bir hidrolik lift kapı. Uzaktan kumandayla aşağı ve yukarı hareket ediyor. Karavanın arkasında da tamamen kapanıyor. Kapalıyken kapı olduğu belli bile değil.
10: İçerideki iki bölümlü garaj ise bu koca karavana ismini veriyor. Double Decker, Steven yarış arabasını içine alan 5 metrelik bir alana sahip. Ve aşağıda...
22: Tamam Dylan, yavaşla.
10: Sadece Dylan'a ait 3 metrelik bir alan var. İlk erkek mahzeni için oldukça iyi.
1: Yoldayken Dylan'ın tüm oyuncaklarını yanımıza alıp onu meşgul edebiliyoruz.
10: Garaj tek başına 3000 dolar ediyor. Ve tasarlamak aylar aldı. Ama Steve ailesi yılda en az 12 kez yarışlara gidiyor.
22: Bu karavan gerçekten bir harika ve verdiğim her kuruşa değer.
10: Yarışlar için tasarlanmış koca bir karavandan mobil bir mega parti aracına. Geri sayımımıza dünyanın ilk gezici gece kulübü ve Karaoke barını incelemek için ara veriyoruz. Sırada RVIP var.
2: What you looking at?
3: İnsanlar bizi gördüklerinde peşimizden koşuyorlar, telefonlarına sarılıyorlar. Sonra fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Ve binmeye çalışıyorlar ve biz de arada binmelerine izin veriyoruz. What you looking at? Bu çok çılgınca.
10: Jonathan Groff ve eşi Catherine Hollywood'un gözde partilerinden birinde küçümsendiklerinde akıllarına bu fikir geldi. Şimdi 15 metrelik karavanlarıyla parti onlar.
1: Burası Karaoke Bar, Luna Park ve Kiss konserine benzeyen hareket halinde bir sanat mekanı ve gittiğim en eğlenceli yer.
10: Eğlence dışarıda başlıyor. 2000'den fazla LED ışık çalan hızlı müzikle senkronize edilmiş.
3: Bu ışıklarla karavan gittiğimiz her yerde parti merkezi haline geldi. Caddede beliriyor ve tüm sokağı aydınlatmaya başlıyor. Muhteşem.
10: 300 beygir gücündeki motoru Los Angeles sokaklarında partinin nabzını tutuyor. Kapanış saati yok, servis ücreti yok.
3: RVIP karavanı bir grup insanı bir araya getirip olabilecek en küçük alana koyup güzel zaman geçirmeye zorlayarak mükemmel parti ambiyansı yaratıyor.
10: Parti modunda RVIP içine 40 kişi alabiliyor. 3 metrelik ekstra alan onlara hemen bir dans pisti ve tanışma alanı yaratıyor.
3: Düğmeye basıyoruz ve oda iki kat büyük, parti iki kat eğlenceli hale geliyor.
10: Mutfak karaoke sahnesine yer açabilmek için boşaltıldı. Ve askıdaki ışıklar yatak odasını bir sualtı ormanına çevirmede yardımcı oldu.
1: Burayı karaoke'den biraz uzaklaşılabilen, hoş biriyle tanıştığınızda gelip sohbet edebileceğiniz bir yer olarak görüyoruz.
10: Ama hep dolaşıyorsa RVIP'yi nasıl bulacaksınız?
1: Gezici bir parti olduğu için insanlara bir sonraki durağımızın neresi olduğunu Twitter'dan bildiriyoruz. Yani bizi bulmalarının tek yolu internete bakıp lokasyonumuzu bulmak. Ve gönder. Binlerce insan bu gece nerede olacağımızı biliyor.
4: Bu organizasyon Los Angeles'ta yapılan en büyük yenilik.
11: Karavana yolda denk geldik. Harika bir geceydi. Bu çılgınca değil mi?
10: Ve gece sona erdiğinde RVIP sizi evinize bırakabilir. Büyük ve dayanıklı bir kanyon arka bahçeniz mi olsun? Bunlardan birini alın ve istediğiniz olsun.
12: Karavan her gören erkeğin çok hoşuna gidiyor.
13: Aracını Twix atanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix atla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Bu otel harika.
19: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam Sonbank kartım Hadi.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus. Baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Sıradaki mega karavanımız bir rockstar gibi. Gittiği her yerde ilgi onun üzerinde. Listemizin üçüncü sırasında trafiği durduran görüntüsüyle Earth Roamer.
15: En sevdiğim yanı güzel, pahalı manzarası. Her yer güzel görünüyor ve karavanın girişi, bilmiyorum, koca bir merdiven gibi.
14: Bill Swales, askeri ve ticari hava araçları inşa eden eski bir mühendis. İşini vahşi doğa fotoğrafçısı olmak için bırakmış.
15: Küçükken Tom Sawyer ve Huckleberry Finn'i okuduğumu hatırlıyorum. Ben de hayatımda onlar gibi maceralar yaşamak istiyordum.
14: Bill'in planıyla ilgili tek bir sorun vardı. Onu maceralara götürecek bir karavan bulamıyordu.
15: En iyi fotoğraflar genellikle çok uzak bölgelerde oluyor.
14: O da her yere gidebilen, her şeyi yapabilen güçlü kamyonet Earth Roamer'ın prototipini tasarladı. Ford F-550 şasili araç, baştan aşağı özel tasarım. Kaportanın içindeki 6.7 litrelik deponun altında V8 turbo dizel motor bulunuyor. Ve karavanın arkasında tekne gövdesine benzeyen 8 metrekarelik bir kampçı yuvası var. Metal kullanılmadan ince balza ağacı odununa sarılmış 2 kat fiberglasla yapıldı.
15: Gövdelerimizde hiç metal kullanmayız. Duvarlarda kullanırsanız ısı metal kondüktörden dışarı sızar.
14: Karavanın 27 metrekarelik alanı göz kamaştırmak için tasarlandı. Dolaplarda ispendan ve akçaağaç ahşabı kullanıldı. Çekmecelerse raptiyesiz kurt ağacı.
15: Karavan onu gören her erkeğin çok hoşuna gidiyor. Büyük tekerlekler, vinçler ve ışıklar ve eşleri içeri girdiğinde bununla kampa gidebilirim diyor.
16: Tepeden inip çıkarken kocaman görünüyor. Sanki üstümüze gelecekmiş gibi.
15: Ay canına.
14: Einstein'ın gördüğü ilk Earth Roamer burada Canyonlands Milli Parkı'ndaydı.
16: Vay canına, bu harika şey dene dedim. Çok etkilenmiştim.
14: Annie şimdi şirket için çalışıyor. Ama kayaların üzerinde bir karavan gördüğünde çok şaşırdı.
15: Normal bir karavanla odun işte böyle kırılır.
14: Earth Roamer her yolu aşabiliyor. Tüm karavan ve kenarları 20 santimetre yükselebiliyor. Ve herkes tekerleklerini merak ediyor.
15: Devasa boyutundan çok etkileniyorlar. Bunlar 104 santim, 26 katmanlı ordu tekerlekleri. Fabrika tekerlekleri 15 santim olur. Bunlarsa 30 santimetre.
14: Taşa mı takıldınız? Dert değil. Ön ve arkada 7484 kiloluk uzaktan kumandalı bir winch bulunuyor. Ve evet, Bill winch'i kullandı.
15: 10-12 metre üstünde büyük bir kaya vardı. Taşa ip bağlayıp winch kablosunu taktığımda üstünden geçebildim.
14: Earth Roamer'ın ön tarafta gece görüşlü kamerası bile var. Ama karavan çok hafif. Tepesindeki güneş panelleri sayesinde tek ihtiyacı olan güneş ve dizel. Bağlantıya ya da fişe gerek yok.
16: Sizi istediğiniz yere götürüp gittiğiniz yerde ihtiyacınız olan her şeye sahip başka bir karavan yok.
14: İçeride deri koltuklar, büyük boy yatak, 81 santimetrelik televizyon, mikrodalga fırın, dokunmatik musluk ve duş bulunuyor.
16: Favorilerimden biri de bu bulaşık saklama ünitemiz. Tabaklar birbirine çarpmıyor ve aralarında köpük var.
14: Earth Roamer'da asıl etkileyici şeyler ilk bakışta göremedikleriniz. Tuşa basıyorsunuz ve koltuklar büyük boy bir yatak oluyor. Tezgahta alana mı ihtiyacınız var? Yastıkların arkasında.
15: Buradaysa kahve barımız var. Kahve makinesi, kahve rafı, kahve fincanları. Ve burada içecek dolabımız var. İçecek rafları, içecek bardakları ve diğer şeyler bulunuyor. Yani her şey burada.
14: Dışarı çıktığınızda ise kayalık dolu bir manzara ön bahçeniz oluyor. Elektronik bir gölgelik, 106 santimetrelik televizyon ve
15: kahve barımız var. Kahve makinesi, kahve rafı, kahve fincanları. Ve burada içecek dolabımız var. İçecek rafları, içecek bardakları ve diğer şeyler bulunuyor. Yani her şey burada.
14: Dışarı çıktığınızda ise kayalık dolu bir manzara ön bahçeniz oluyor.

0: fiyatı 300 bin dolardan başlayıp 600 bin dolara kadar çıkıyor.
1: Earth Drummer, hayatı dolu dolu yaşamak isteyenler için.
2: Manzaraya karşı yemek güzel.
1: Vay canına, manzara harika.
2: Bu harika, geniş, güzel arazide başka kimse yok. Çünkü biz yolu aşabiliyoruz bu özel bir karavan.
0: Earth Roamer harikaysa, sıradaki karavanımız daha da iyisi. Listemizin ikinci sırasında Hiketech Titan. Grant Kernan iki şeye bağımlı, ailesi ve teknoloji. 1.7 milyon dolarlık Quad Slide Naval karavanı her ikisine de sahip.
3: Ben ve ailem için birlikte olmak çok önemli ve bu karavan sayesinde hep beraberiz.
0: Kapıdan başlayalım. Zile veya düğmelere bastığınızda her şey otomatik olarak açılıyor. Tek dokunuşla.
3: Oğlum karavanı ilk gördüğünde uçan bir araba falan olduğunu sanmıştı.
0: Karavanın içi 167 metrekarelik geniş bir alana sahip.
3: Evet, içerisi harika. Benim ilk evimden daha büyük.
0: Ve muhtemelen daha konforlu. Deri döşemeleri, bakırla donatılmış ısıtmalı mermer zemini, akucu ahşabından mobilyalarıyla bu mega karavan çok lüks.
3: Baştan aşağı özel tasarlandı.
0: Grant'ın karavanının ismi Hiketech Titan olduğu için her şeyin tek bir tuşla kontrol edildiği oldukça açık.
3: Bu ekran çok önemli. Karavanımda neler olduğunu küçük sistemimden izleyebilmemi sağlıyor.
0: Mobile mi geçmek istiyorsunuz? Akıllı kumandayı kullanın.
3: Televizyon izlemek istersek kumandayı kullanabiliriz. Odadaki tüm perdeleri indirebilir ve ışık tuşuyla tüm ışıkları söndürebilirim.
0: Ama Titan'ın yeni numarası, slaytları ortadan kaldıran, kendini ayarlayabilen zemini.
3: Yerde yükseklik yok. Bu yüzden karavanda yaklaşık 12 metrelik bir zemin payımız var.
0: Tabii ki mutfak da en yeni malzemelerle donatıldı. Derin dondurucu buzdolabından indüksiyon fırın ve dokunmatik musluğa kadar.
3: Eşimle yemek yapmayı bayılırız. Bu yüzden karavanımızda güzel ve geniş bir mutfak olması bizim için çok önemliydi.
0: Karavanda çocuklar için harika bir dokunuş da var. Jack ve Ella'nın kendilerine ait perdeli ve DVD oynatıcılı büyük ranzaları var.
4: Çocuklar ranzaya bayılıyorlar. Ranzaya tırmanmayı, kendi alanları olmasını çok seviyorlar.
0: Ebeveynlerinin yatak odası da hemen yanlarında. 119 santimlik katlanabilir televizyon, mermer küvet ve her oda teknolojik olduğu için uzaktan kumandalı bir kapı var.
3: Çocuklar gelip bizimle film izlemek isteyince kumandayla kapıyı açıyoruz ve içeri giriyorlar.
0: Çift kişilik yatak bile bir tuşla hareket ediyor.
3: Yatak kalkıyor. Bize eşyaları koymamız için alan açılıyor. Ekstra alan gerektiğinde işe yarıyor.
0: Grant karavanın dışarıdan da mega farklı görünmesini istedi. Ve Porsche'dan bir tasarım ekibi getirdi.
3: Gerçekten geldiler ve bu güzel ön kapağı tasarlamama yardım ettiler.
0: Ön kapak ışıklı kromla kaplı. Aynalar yüksek konumda ve boyası 5 farklı rengin özel karışımı.
3: Gerçekten de karavanım yoldayken tüm gözleri üzerine çekiyor. Bu harika.
0: 29 bin kilogram ağırlığındaki Hiketech Titan gücünü Cummins 600 motorundan alıyor. Bu piyasadaki en büyük dizel motor.
3: Ozark dağlarındaki tepeleri inip çıkmak için ihtiyaç duyulan tüm gücü sağlıyor.
0: Son bir yenilik daha. Direksiyonun ardında bir 747 uçuruyormuşsunuz hissi veren gösterge panelini unutmamak gerek.
3: Bir uçuş gösterge paneline benziyor. Daha geleneksel bir sistem. Tüm verileri gösteriyor.
0: Grant ve ailesi özel tasarım karavanlarında en az 2 hafta geçirmeyi sevdiklerini söylüyor.
3: Karavanımız gerçekten harika, ona bayılıyorum.
0: Bu karavanı kim sevmezdi ki? Amerika'da ortalama bir evin fiyatı yaklaşık 250 bin dolar. Listemizdeki birinci sıradaki karavanın fiyatı bunun tam 9 katı.
5: Mobil bir malikane.
0: Mega karavanlar geri sayımında birinci olmak için ne gerekiyor? 5 yıldız lüksünde kristal avize ve ısıtmalı granit banyolu 2.2 milyon

0: dolar değerinde bir karavana ne dersiniz? Birinci sırada mobil malikane.
1: Biz rahat ve gösterişten uzağız. Yolda çok eğleniyoruz ve ev insanı değil, seyahati seviyoruz.
0: Richard Haddock, eşi Linda, köpekleri Bruno ve Reagan yolda. Dünyanın en büyük, en lüks karavanlarından birinin içinde seyahat ediyorlar.
1: Daha geniş ve daha uzun olamazdı. Üstelik boyutları da yasal.
0: Bu karavanın üstündeki büyük boy şasi bile 700 bin dolar değerinde ve boyaması da artı 25 bin dolar.
1: Şimdi eğlenceli kısma geldik. Burayı açacağız, slaytlar açılacak ve alan genişleyecek.
0: 4 slayt ekstra 121 metre alan ekliyor.
1: Şimdi daha geniş bir alanımız var.
0: Her metrekaresi Richard ve Linda için özel tasarlandı. Tezgahta ithal granit, zeminde ısıtmalı granit var. Ve yüksek duvar ve dolaplar en iyi ahşaptan.
2: Çok olmasa da yemek yapıyoruz. Burada mikrodalga ve set üstü ocak var.
0: Kapalı mutfakta büyük boy bir buzdolabı var. Çünkü Linda çok yemek yapmasa da parti vermeyi seviyor. Misafirler gittiğinde malikanesine bir göz atın. Bu kristal bir avize. Bir Prevost'da ilk kez istendi.
2: Burası inci kaplama. Ben bunu çok seviyorum. Bence harika.
0: Televizyon 106 santimetre. Karavandaki 4 televizyondan sadece biri.
2: Şimdi en çok zaman geçirdiğim odaya geçelim. Eşime de sorabilirsiniz. Banyoma bayılıyorum.
0: Karavanda 2 banyo var ve ikisi de boydan boya granit. İnce cam lavabolar ve yüksek teknoloji klozete sahip.
2: Kendini yıkıyor ve kurutuyor. Klozetin ısısı ayarlanabiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Eşime de sorun. Linda, o şeyden korkuyorum diyor.
0: Richard daha çok öndeki mega sistemlerden bahsetti.
1: Adeta bu sistemle yaşıyoruz.
0: Sürücü için araç kamerası ve full izleme sistemi mevcut.
1: Size tüm tekerleklerdeki basıncı söyleyebilirim. Arka taraf dahil. Isı derecelerinde.
0: Bu multimilyon dolarlık karavandaki her şey bir touchpad ya da telefonla kontrol edilebiliyor. İçerideki 4 klima da dahil.
1: Arkası 18, merkez 16, burası ise 18-20 derece.
0: Ve misafirler geldiğinde...
1: Bakalım eşim gelecek mi?
0: Görüntülü megafon bile var.
2: Merhaba tatlım.
1: Tatlım, orada öyle duracak mısın? Gel de kampı kurmamıza yardım et.
2: Bundan ne gibi çıkarım olacağına bağlı.
0: Richard ve Linda yılın 4 ayında karavan hayatı yaşıyor. Yani karavanın dışı en az içi kadar havalı.
1: 139 santimlik büyük bir televizyonumuz var. LED ve bir ses sistemimiz, CD ve Blu-ray var. En önemlisi içecek soğutucumuz var. 26 şişe içecek alabiliyor. Dönene kadar soğurlar. Pekala, içecek geldi. Gerçekten mobil bir malikane. Çok eğlenceli.
3: Sağlığınıza.
1: Sağlığınıza dostlar.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
18: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
19: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik araba kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
24: Bu bir Lotus çok alçak.
23: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
22: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
25: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
26: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
25: Bak televizyon hazır.
26: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
25: Kahraman!
26: Ama artık... Bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
25: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
27: Abi, yaşasın
26: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Müzik mi yapıyorsun?
1: Ne?
0: Bence yapıyorsun.
2: Hayır, tek yaptığımız tahta kesmek.
0: Sanki ritim tutuyor gibiydiniz.
1: Bana sen ritim tutuyorsun gibi geldi.

0: Artık müzik yok dedim.
1: Nasıl yani?
0: İşinize dönün. Adım Brad Lewis. Minibüsleri yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinizi görün. Ah be. Birkaç yıl önce bir kiralık eve tıkılı kalmaktan sıkıldım. Ve içinde yaşayabileceğim bir sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Onu evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Sonrasında minibüsünde yaşamak isteyen sayısız insan bana ulaşınca QE Design şirketini kurdum. Eller çalışsın. Hadi be. Evimiz yolda başlıyor. Bugün büyük gün baylar. Bir müşteri yani minibüs geliyor.
1: Sen ilkokuldayken hiç okul bayrağını katlamış mıydın?
0: Hayır, bana yaptırmazlardı.
1: 6. sınıftayken de mi yapmadın yani? Peki nereden öğrendin? Kağıt futbol oynayarak mı?
0: Ufak çaplı bir yarışmaya var mısın? Bakalım ne durumdayız.
2: Mavi, 4.792.000.003 fırlat! Direğe takıldı.
1: Tekrar izleyelim mi?
0: Ben izliyorum, boş ver. Direkteydi.
1: Ellerin birbirine fazla yakın.
0: Sıra bende.
1: Hazırım.
0: Hazırım.
2: Pekala, fırlat.
0: Olay
2: o da
0: budur.
2: Neydi?
1: Gol müydü?
0: Hem de en mükemmelinden. Ha, bu Kevin olmalı. Temizliği siz tamamlarsınız artık. Sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
0: Bu tarafa, böyle gel. Bugün dükkanda Kevin'i ağırlayacağız. Gerçek bir sağlıklı yaşam tutkunu ve bir süre yollarda takılmaya karar vermiş. Mükemmel. Merhaba, nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol.
0: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Bir minibüs alıp karavana dönüştürmeye nasıl karar verdin?
3: Bilirsin, bir fitness bağımlısı olunca doğa koşullarını ve yürüyüşlerini de seviyorsun. Dolayısıyla Amerika'daki tüm milli parkları dolaşmak hayatımın 3 ayını karavanda geçirmek istedim. Geçen Temmuz'da annemi kaybettim. Kanserdi. Annem için milli parklar çok önemliydi. Birlikte Yellowstone'a ve birkaç parka daha gitmiştik. Annemin hala yukarıdan beni izlediğine inanıyorum. Gideceğim yerlerde, restoranlarda değil, karavanda kendi pişirdiğim sağlıklı yemekleri yemek istiyorum.
0: Anlıyorum.
3: Bu benim için çok önemli. Annem harika bir kadındı, bizim için çok değerliydi. Hepimiz onu çok özlüyoruz. Karşılaştığımız olayda hepimiz Vol ne yapardı sorusunu soruyoruz. Bu bizi hayatta tutan ve hayatımızı yönlendiren bir motto haline geldi. Ve bu motto hayata tutunmamızı sağlıyor.
0: Ben bu işe insanların seyahat hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla başladım.
3: Evet.
0: Dolayısıyla senin de amacına uygun harika bir karavanın olacak.
3: Evet, biliyorum.
0: Paylaştığın için sağ ol.
3: Evet, ben teşekkür ederim.
0: Elimizde nasıl bir iç mekan evet. var görelim hadi.
3: Bence de.
0: Sen bu kapıyı aç, ben arkayı açarım. Ooo. Hem büyük hem de hoş. Yüksek bir yatak yapabiliriz ya da...
3: Aslında ben rahat hareket edebilmeliyim. Yani olduğundan daha geniş görünen bir alanım olmalı.
0: Tamam.
3: Burada uyuyabileceğim bir yatak ve oturup çalışabileceğim bir masa olmalı. Çünkü ben yolda geçecek 3 ay boyunca da çalışmak zorundayım.
0: Tamam. Aklıma gelen ilk şey boyun kaç?
3: Aslında 1.80 falan.
0: Kendimi ölçeyim. Bakalım
3: bir de yalancı
0: kaçmış.
3: Çıkarmışım.
0: Yalan söyleyemezsin ya. Evet, 1.79.
3: Evet, 1.80 değilim.
0: Tamam.
3: Sağ ol. Çok iyisin.
0: Bu şekilde uyumak ister misin? Yatak böyle sığıyor.
3: Fark etmez. Sanırım şurada bir pencere falan
0: pencere
3: olursa iyi olur. Biraz alan büyürse daha harika olur.
0: Mutfak. Banyo. Tezgah alanı. Ve tabii duş da istiyorsunuz.
3: Evet.
0: Düşünüyorum da buraya dolap içine gizlenmiş bir duş yapabiliriz. Üste bir tezgah var. Tezgah yukarı kaldırılıyor. Ön kapaklar açılıyor ve
3: evet,
0: sen
3: anladım.
0: İçeri giriyorsun.
3: Harika bir şeye benziyor. Evet.
0: Ve tabii elektrik de lazım.
3: Güneş paneli olmaz mı? Elektrik kaynağı olarak güneş paneli
0: elektriğe
3: kullanabiliriz.
0: Elektriğe para ödemezsin. İyi fikir.
3: Kesinlikle.
0: Mekan tasarımı tarzı ve renkler konusunda belli tercihlerin var mı peki?
3: Ben doğal ahşap ortamları seviyorum.
0: Benim aklıma gelen ilk şey ise aydınlık ve temiz bir ortam. Beyaz duvarlar ve ahşap bir tavan. Ne dersin?
3: Ahşap tavan mı?
0: Sever misin?
3: Evet.
0: Karavanın için şöyle bir plan yaptık. Çok sağlıklı yemekler yapabileceğin geniş bir tezgah alanına sahip bir mutfağın, yaşam alanını daraltmayacak dolap içi banyon ve tabii rahat bir yatağın olacak. $45,000'lık bir bütçeyle bunların hepsi olur.
3: Mükemmel.
0: Öyleyse bir an önce başlayalım.
3: Harika olur.
0: Seni şöyle dışarı alayım.
3: Tamam.
0: Görüşürüz dostum.
3: Tamam, çok teşekkür ederim.
0: Ne demek? 3 ay uzun bir süre, hele de yoldaysan. Dolayısıyla ekranın sağlıklı yaşam tarzına uygun ve son derece huzurlu bir karavan olması şart.
1: Ne yapıyorsun Brad?
0: Ne haber dostum?
1: Çok çalışıyorsun.
0: Siz dün gece horuldarken ben ne yapıyordum biliyor musun? Gel de gör.
1: Ne yaptın?
0: Kör döşeme işini hallettim.
2: Vay be.
0: Sizin işinizi ben de yapıyorum. Şanslı keratalar sizi.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben priz yerlerini işaretleyeceğim. Sen dikmeleri, sen de izolasyon işini hallet. Hadi iş başına.
4: İzolasyon malzemesini yapıştırmak için ince bir kat zam katıyorum.
1: Duvarların arkasına konulan tahta direkler karavan inşasında çok önemlidir. Karavandaki hemen her şey, demek istediğim dolaplar vesaire, bunlara monte edilir. O yüzden bunları doğru bir şekilde yerleştirmeliyiz. Bu da tamam. Bu karavan fazla karanlık değil mi?
0: Bu karavan için çok çılgın bir planım var. Duyunca şapkanız uçacak. Tavana bir tavan penceresi yapacağız.
4: Bunu sevdim.
0: Yukarıya güneş panellerini yerleştirmek kolay olmayacak çünkü burada propan kullanmıyoruz.
1: Evet.
0: Yani işimiz biraz zor.
4: Tavanda pencere ha?
0: Klima, fanlar ve pencere.
4: Bunların üçü birden olur mu bilemedim doğrusu.
1: Bilmiyorum.
4: Bence iki tanesini seçelim.
0: Pekala. Şimdi fanlar burada. Klima burada.
1: Wow.
0: Evet.
1: Adam delirdi.
0: Pencere burada. Gördüğünüz gibi yeterince yerimiz var.
4: Yanlara doğru yerleştirdiğimizi düşünelim. Bu kirişle bu kiriş arasında ikisine yetecek kadar yer var. Çünkü her biri 66 santimetre eninde yani.
1: Evet, 2 çarpı 66, 132 tamam. Eder.
4: Anlatabildim
1: evet,
4: değil mi?
1: Buraya geliyor.
0: Tamam, elektrik tesisatına başlayalım. Hadi, iş başına. Hadi. Woo. Arkadaşlar, duvarları yaparken bu karavanda fayans kullanmak istediğime karar verdim. Ve hemen tasarımcı dostum Casey'yi aradım.
5: Günaydın.
0: Günaydın.
5: Nasılsın Brett?
0: Harika. Çok iyiyim.
5: Bugün için planımız ne?
0: Seninle bir fayans dükkanına gidip şahane bir fayans seçeceğiz.
5: Tamam, gidelim.
0: Harika. İşte burası. Umarım aklımdaki gibi bir şey vardır. 1998'de açılmış.
5: 1998 mi?
0: Hayır canına.
5: Teşekkür ederim. Merhaba.
6: Merhaba.
0: Merhaba.
5: Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
5: Teşekkür ederiz.
0: Bu dükkan bu mu?
6: Evet.
0: Hayır canına.
6: 1940'lardaki hali.
5: Eskiden benzin istasyonu muydu?
6: Evet, benzin istasyonuydu.
0: Vay canına.
6: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Fayanslara bakacağız. Yaptığımız bir karavanda fayans kullanmak istiyorum. Yardımcı
6: elbette
0: olabilir misin?
5: Mutfak tabii. Duvarında kullanılır.
6: Çok fazla çeşidimiz var. Sizi ürünlerimizi sergilediğimiz salona götüreyim.
0: Tamam.
6: Buyurun.
5: Harika.
6: İşte burası. İstediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben yandaki odada
0: teşekkür
6: olacağım.
0: Teşekkür ederiz.
5: Bunu beğendim.
0: Evet, fena değil.
5: Beğendin mi? Yoksa fazla
0: masaya
5: mı?
0: Masaya koyalım mı? Tamam. Ver bana istersen.
5: Kendimize bir limit belirleyelim mi?
0: Hayır, limit falan yok. Saçmalama.
5: Bu fayans çok hoşuma gitti. Metro fayansına benziyor. Ama şekli daha modern. Duvarlar beyaz. Beyaz fayans güzel durur. Hatta siyah ders kullanırsak beyaz
0: evet.
5: Duvar üzerinde daha dikkat çeker. Bu fayans ona fazla uçuk gelebilir.
0: Evet. Bunun 1,5 metre olduğunu düşünsene.
5: Evet. Çok renkli olur.
0: Evet. Bu ikisinden biri olsun.
5: Tamam. Hangisini seçelim peki? O mu karado mu yapalım?
0: Enteresan. Evet.
5: Yeni malzeme yeni lisan olayı mı?
0: Hissetmeye çalışıyorum. Onu daha çok beğendim.
5: Tamam. Bu oluyor.
0: Onu alıyoruz.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: demek? Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
11: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya Sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Burası tam.

hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Kevin'in karavanına başlayalı birkaç gün oldu. Ondan sağlıklı, huzurlu ve temiz kavramlarını çok sık işittim. Bu yüzden onunla buluşup bu kavramları karavanına nasıl taşıyacağımı anlamak istedim. Bugünkü park koşusunda ona eşlik edeceğim. Bunlar pek bana göre değil ama en azından birlikte biraz takılıp sohbet ederiz. Merhaba Kevin.
5: Merhaba.
4: Koşuya mı hazırlanıyorsun?
5: Koşudan önce ısınmak lazım. Sen de biraz ısınma hareketleri yap.
4: Tamam. İnsanlar sürekli bunu yapman lazım falan
5: evet.
4: diyor.
5: Bedeni çalıştırmak çok iyidir.
4: Aman tanrım. Bunu nasıl yapıyorsun? Vücudumu çok esnek sanırdım. Ama artık kas katı olmuş. Biraz pasa gitsin diye uğraştım ama cidden çok zormuş. En çok neden korkarsın?
5: Bilirsin, tek başıma olmak, mekanımı kimseyle paylaşmamak hoşuma gidiyor. İlginç bir duygu. Ama öte yandan ya yalnız kalırsam ya konuşacak kimsem olmazsa diye korkuyorum. Bunu sen de yaşadın. Söylesene, tek başına nasıl idare ettin?
4: Evet. Benim telefonda sohbet ettiğim dostlarım vardı. Yani tam anlamıyla yalnız değildim.
5: Kaybettiğimiz şeylerden biri de bu zaten değil mi? İnsanlar evet. telefonu eline aldığında aramak yerine mesaj Aha. atmayı tercih ediyor. Kimse telefon sohbetlerine zaman ayırmak istemiyor evet. artık.
4: Bu arada karavanda bayağı bir yol kat ettik. Bugün yatak platformunu tamamlıyoruz. Karavanda annenle ilgili olmasını istediğin bir şey var mı? Koymamızı istediğin herhangi bir şey.
5: Sen de biliyorsun annem kanserden vefat etti. O yüzden deniz mavisi rengi ailemizin tamamında önemli bir yere sahip. Çünkü bu kanser çeşidi için takılan kurdele deniz mavisi rengindedir. Bir de mottomuz haline gelen Bol ne yapardı yani VNE sloganı var.
4: Tamam. Aradığım şeyi buldum galiba.
5: Sevindim.
4: İyi ki buluştuk. Senden aldığım bilgiler çok işime yarayacak. Seni sonra ararım.
5: Harika.
4: Hemen gidip aklımdaki şeyi uygulamak istiyorum.
5: Koşmak istemiyor musun? O kadar ısındık.
4: Evet. Hem de nasıl ısındım.
5: Spor yapmam lazım diyordun.
4: Evet. Diyordum ama...
5: Bugün başla bence.
4: Peki.
5: Hadi tamam. Koş. Nereye gidiyorsun?
4: İşe dönmem gerek. Çoğu insan karavanda gerçek bir yemek yapılamaz. Sadece dondurulmuş ya da önceden pişirilmiş şeyleri yapabilirsiniz diye düşünüyor. Ama buradaki her şey taze. Gerçek bir ev yemeği yapıyorum. Burada mutfağa yakın bir pencere mutlaka olsun ki buhar dışarı çıkabilsin. Buna çocuk peyniri diyorlar ama zaten ben de çocuğum. Lavaşa önce peyniri koyuyorsun. Evet, kajun baharatı çok önemli. Acı biber, genzime gitti. Size havalı görüneyim derken kötü bir seçim yaptım galiba.
6: Hey!
4: Ne var?
6: Ne yapıyorsun? Yemek mi yapıyorsun?
4: Tavuklu taco yapıyorum.
6: Ha, bana da var mı?
4: Al bakalım, afiyet olsun.
6: Sağ ol dostum, eline sağlık.
4: Bana da sen kaldın dostum. Çok iyi. Kevin'in karavanının teslimatına çok az kaldı. Bugün tezgahların montaj işini ve su tesisatını tamamlamaya çalışıyoruz. Yani karavan şekil almaya başladı diyebilirim.
7: Brett! Hey, ortalığı toza boğdu.
4: Ciddi misin?
6: Evet, baksana şu toza. Kolların, sakalın, her yerin toz içinde.
8: Gelip şuraya bir bakar mısın?
4: Neye bakayım?
8: Bir yerini yeniden yapmamız gerekiyor.
4: Ciddi misin?
8: Evet, derinlikler hatalı. Derinlik kaç santim olacaktı?
4: 51.
8: Bu 53.
4: Ön yüzle birlikte mi 51?
8: Evet, öyle. Bir sorunumuz daha var. Süpürgelik boşluğu, derinlikleri de farklı.
4: Mutfak dolabındaki süpürgelik boşluğu ayaklarınızın dolabın altına girebilmesi için bırakılan boşluktur. Bu bir karavan. O yüzden her bir santimi değerlendireceğiz.
8: Bence bu çalışmaz.
4: Önce süpürgelik boşluğunu düzeltmeye ne dersin?
8: Yenisini yapmak bence daha az zamanımızı alır. Düzeltmekle uğraşmayalım. Öyleyse yenisini yap. O kadar kolay değil. Kendimi psikolojik olarak hazır hissetmiyorum. Bu bir felaket.
4: Psikolojin artık hazır mı? Başlamak ister misin?
8: Evet.
4: Güzel. Hep aklımızda olacaksın.
9: Şu anda su deposunun taşma borusu için güzel bir yer arıyorum. Bu boru depo fazla dolu olduğunda ya da karavan yoldayken depo sarsıldığında taşan suyun karavanın dışına akmasını sağlıyor.
4: Merhaba Casey.
10: Merhaba, nasılsın?
4: Fena değil.
10: Merhaba Sam.
4: Casey.
10: Evet.
4: Onların
10: birçok şey
4: benimle
10: getirdim. For Kevin. Hayır Kevin'a.
4: Kevin'a neler getirdin peki?
10: Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor demiştin.
4: Saksı mı o?
10: Bu saksılar kendi kendine sulama yapıyor. Bir de bu bitki lambalarını aldım. Yani her zaman taze otları ve hatta sebzeleri olacak. Belli ki Kevin çok değerli toplu bir adam.
4: Hmm.
10: Bu yüzden bu baharatlıkları aldım. Şimdi bunları doldurmamız gerekiyor.
4: Baharatlar için ufak bir çekmece yaptık.
10: Aa, harika olmuş. Birkaç tane de saklama kabı aldım. Hepsi burada düzenli bir şekilde durur. Oh, mavilerimiz çok ha.
4: İnsana huzur veriyor ha.
10: Evet, çok güzel.
4: Hmm.
10: Bence çok sevecek.
4: Son düzlüğe girmiş bulunuyoruz. Yatak tamam, mutfak dolapları tamam. Son ötüşler de yapılınca bu şey cidden harika olacak. Rahat oturulabilmesi için karavanın zeminini yükseltmek zorunda kalınca Kevin egzersiz malzemelerini koysun diye buraya ufak bir çekmece yaptı. Bence bu harika çekmece çok işine yarayacak. Kevin yıldızlara bakabileceği bir mekan istiyordu. Neden yatarken bakmasın ki? Ve böyle güzel bir tavan penceresi yaptık. Camı açınca temiz hava dağılır. Sinek problemi de olmaz. Sinekliği çeker. Harika oldu. Bugün anahtarları Kevin'e teslim edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Şimdiye kadar yaptığımız en güzel karavanlardan biri oldu.
5: Çok heyecanlıyım. Anahtarları alıp bir an önce bu uzun yol macerasına başlamak istiyorum.
4: Kevin, geldiğin için sağ ol. Kendini nasıl hissediyorsun?
5: Hem biraz gergin hem de heyecanlı.
4: Evet, bu karavan senin için çok özel.
5: Evet.
4: Görmek için sabırsızlandığını biliyorum. Gidelim mi?
5: Tamam. Bu harika. Vay canına. Saksı bitkilerine bayıldım. Bir sürü dolap var.
4: Fırını alta koyduk.
5: Fırın mı?
4: Hı-hı.
5: Kurabiye yapabileceğim.
4: Evet. En altta da şahane bir çekmece var.
5: Aa,
4: gizli çekmece olayı.
5: Aa, evet.
4: Baharatlarım burada.
5: Harika.
4: Her şeyin bir yeri var.
5: Süper. Dağınıklığı hiç sevmem. O yüzden burada yaptıkları düzene bayıldım.
4: Buzdolabım burada.
5: Boş halini düşünüyorum da gerçekten inanılır gibi değil.
4: Evet. Bu karavanın en güzel tarafı çok ferah ve geniş olması. Ama bir yandan da bu karavanda gerçekten her şey var. Büyük bir duş da var. Yok,
5: hayır.
4: Mu sanmıştın? Nerede?
5: Bence burada.
4: Evet, bunu kaldırıyorsun sonra. Bu küçük tahtayı itiyorsun.
5: Harika.
4: Sonra duş perdeni takıp duşunu alıyorsun.
5: Çok iyi.
4: Küçük bir tavan penceren var. Bu şekilde açıyorsun. Ama dağ sıçanı ya da yılan var mı diye bakmayı unutma.
5: Bu gerçekten muhteşem.
4: Yatağını nasıl yapacağını göstereyim. Bunu böyle çıkarıyorsun. Bunu da alıyorsun. Şimdi bunu buraya böyle koyuyorsun. Düzgün koy, yoksa uyurken yere düşersin. Şilteyi açıyorsun ve işte yatağın.
5: Bu harika.
4: Denemek ister misin?
5: Evet.
4: Zıpla hadi.
5: Tamam.
4: Rahat rahat sığıyorsun.
5: Mükemmel.
4: Burada bir şey daha var. Bunu aşağı çekiyorsun.
5: Oo.
4: Sence bu ne olabilir?
5: Işığı kesen şu... Hayır.
4: Minik projektörü alalım.
5: İnanamıyorum. Bu muhteşem.
4: Mini sinema salonu nasıl?
5: Harika. Köpeklerimle baş başa televizyon seyretmeyi çok seviyorum. O yüzden bu projeksiyon harika oldu.
4: Alanın çatısındaki her bir santimi değerlendirdik.
5: Evet.
4: 400 wattlık solar enerji sistemim harika. Var. Fırını çalıştırsam bile kalan elektrik karavandaki her şeyi.
5: Süper.
4: Dışarı gelsene. Göstermek istediğim ufak
5: tamam.
4: Gizli bir bölme daha var. İşte.
5: Elbette.
4: Sporu seviyorsun değil
5: evet.
4: mi? Koşuyorsun.
5: Evet.
4: Esneme hareketleri yapıyorsun. O yüzden böyle bir çekmece çok işine yarar diye düşündük.
5: Yoga matını evet. da koymuşsunuz.
4: Evet koyduk. Bu arada su deposu buradan doluyor.
5: Tamam.
4: Hortumu buraya takıyorsun ve depon doluyor.
5: Harika.
4: Şu anda tam dolu. Doldurmana gerek yok.
5: Süper.
4: Evet, son bir sürprizim daha var.
5: Bekliyorum.
4: Karavanda annene dair bir şey olsun istiyordun.
5: Aa.
4: Ve biz de böyle bir şey yapalım
5: harika.
4: Dedik.
5: Çok iyi.
4: Sana hep anneni hatırlatacak. Bu yolculukta annen yanındaymış gibi hissettirecek bir şey yapmak istedik.
5: Evet. Ne diyebilirim ki? Teşekkür ederim.
4: Umarım bu yolculuk Kevin'in aradığı huzuru bulmasına yardım eder. Kevin, bizi seçtiğin için sağ ol. Bu karavanı yapmak inanılmaz keyifliydi. Bizim için de çok özel bir karavan oldu. Onunla çıkacağın yolculuklara, hayatının bir sonraki aşamasına
5: evet,
4: geçişinde
5: biliyorum.
4: Nasıl bir katkı vereceğine tanık
5: evet.
4: olmak için sabırsızlanıyoruz.
5: Brett'e ve şirketin diğer çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu yolculuğu benim için özel kılacak her detayı düşünmüşler ve tamamını karavana koymuşlar. Bunun anlamı çok büyük. Yoga matını alıp biraz egzersiz yapalım mı?
4: Hiç sormayacaksın sandım.
5: Hadi öyleyse.
4: Bu sefer matı ben alabilir miyim?
5: Tabii ki.
4: Geçen sefer matını al da gel demiştin.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri ve yanımda Kid Rock var. Birlikte en iyi restoranları ve kafeleri keşfedeceğiz. Bu bölümde
1: geri döndük.
0: Kid'in memleketinde bazı mekanları ziyarete gidiyoruz.
1: Mutluluktan oynamak istiyorum.
0: Burası Clarkson, Michigan.
1: Yani benim memleketim.
0: Restore edilmiş bu kilise peynirli makarnaya övgüler yağdırıyor. Hemen mideye mi indirdin sen? Gerçekten güzel yapıyorlar.
1: Burada peynirli makarna için gözünü kırpmadan savaşabilecek olan insanlar var.
0: Hemen yan sokaktaysa her şeyi sıfırdan yapan, ağır ateşte pişiren özel bir yer var. Burada ev yapımı olmayan bir şey var mı?
1: Asla.
0: Barbekü yapıyorlar.
2: Evet, masa 14'ün siparişi hazır.
0: Et üzerine et ve et. Ve dondurma. Huu, şunu gördünüz mü? Bütün bunlar ve çok daha fazlası birazdan sadece bu programda.

0: Kilisede bir restoran mı var?
1: Michigan Clarkston'daki küçük kasabamızda bulunan bu yer. Yani Clarkston Yanyan'ın en iyi peynirli makarnanın
0: adresi. Başka bir sürü yer dururken beni peynirli makarna için kiliseye mi getirdin?
1: Kesinlikle. Ayrıca Michigan'da bulunan içecek şirketimin kuruluşu da buraya dayanıyor.
0: Peynirli makarna, yüzey içecekler ve Kid Rock'la takılmak. Harika fikir.
2: Peynirli makarna.
3: Peynirli makarnayı dünyaya tanıtan ilk yer Clarkston sayılır.
2: Buyurun siparişiniz.
4: Buranın atmosferini seviyorum. Bence kilise oldukça havalı.
0: Mekanın sahibi Kurt için kiliseyi hoş bir yemek mekanına dönüştürmek pek de zor olmamış.
5: Çocukluğumu annem ve babamla kilisede geçirdiğim için...
0: Dur bir saniye. Sen kilisede mi büyüdün?
5: Evet, annem ve babam kiliseyi restore ederek bir eve dönüştürmüşlerdi ve ardından satışa çıktığında satın almak çok mantıklı
0: geldi. Eski bir kiliseyi alıp muhteşem peynirli makarnalarıyla meşhur bir restorana çevirmek harika bir iş.
5: Tam olarak bu yüzden Kid Rock gibi insanların geldiğini düşünüyorum. Yaptığımız şeyin gerçek olduğunu biliyorlar.
1: Benim oğlum da burada çalışmış sayılır. Yani bir süre masaları işgal etti. Evet, şu an üniversitede okuyor.
0: Üniversiteye giden oğlu var der misin?
6: Bol makarnalı
7: dünyanın
6: hazır.
7: Dünyanın her yerinde peynirli makarna yedim.
0: Bunu diğerlerinden ayıran ne?
7: Üzerindeki çıtır çıtır kabuk.
0: Hadi peynirli makarna yapalım.
1: Evet, hadi gidelim.
0: Şefim, ilk olarak penne regate ile mi başlıyoruz?
6: Penne regate.
0: Dışında ince çizgiler olan makarnaya regate denir. Sosu iyi tutar. Bu yüzden peynirli makarna için uygun seçim. Ama genelde bu kullanılmaz.
6: Dirseklerimizle ışığı da açmayız.
0: Dirseklerimizle.
6: Evet, dirseklerimizle.
1: Alışılmadık şeyler yapmak güzel.
0: Evet,
1: güzel.
0: Şunu söyleyene bakar mısınız? Makarnamız hazır, şimdi sosu yapacağız.
6: Sütle başlıyoruz. Ardından tam yağlı krema
0: tam
6: ekliyoruz.
0: Tam yağlı krema harika bir kıvam sağlıyor.
6: Kıvam veriyor, evet.
0: Tamam.
6: Süt ve krema karışımına deniz tuzu, taze çekilmiş karabiber ve muskat ekliyoruz. Sonrasında da kaynamaya bırakıyoruz.
1: Ünlü bir gazete bu yemek hakkında haber hazırlamıştı. Biri de tarifi çalmış. Dostum, bu konu Clarkston, Michigan'da büyük olay oldu. Burada peynirli makarna için gözünü kırpmadan savaşabilecek olan insanlar var.
0: Peki bunun hakkında neden hiçbir şarkı yok?
1: Kaynama konusunda çok şarkım var aslında.
0: Sıradaki adım?
6: Beyaz sosu hazırlayacağız. Tereyağı, yemeklik soğan, sarımsak ezmesi.
0: Püre sarımsak, evet. Son olarak da sosu hazırlamak için un. Sos hazır. Kremamız kaynadı. Makarnalar oldu. Sırada ne var?
6: Beyaz sosa sütlü kremayı sıcak haliyle ekleyeceğiz ve kıvam almasını bekleyeceğiz. Şimdi de biraz parmesan.
0: Bu arkadaş da bir şeyler pişirecek mi yoksa böylece izleyecek miyiz?
1: Sen zaten makarnayı, peyniri ve kutu sütünü alıp karıştırdın sanıyordun.
0: Kutu sütü mü dedin?
1: Krema gibi olan var ya, karton kutunun içinde durur. Kutu sütü işte.
0: Kaliforniyalılar öyle şeyler bilmez. Pekala, onu makarna eklemeden önce soğutuyorsun. Sonra soğuk makarnayı ve soğuk peynir sosunu ekleyip bir araya getiriyorsun. Bununla Detroit'teki çöken yolları tamir edebiliriz. Taş gibi. Seni dinliyorum.
6: Pekala, sosu ekliyoruz.
0: Daha fazla sos yani.
6: Yarısı Süt kadar belki.
0: Süt konusunda hiç zorluk çekmiyor olmalısınız.
6: Bunu bizzat ellerinle ve hissederek yapmalısın.
0: İşte bu.
6: İşte gördüğün gibi, bu kadar. Şimdi de tabaklara böleceğiz. Biraz pinkaning peyniri.
0: Bu peyniri hiç duymuş muydun? Harika bir cheddar türü.
1: Tekerlek halinde satılıyor.
0: Tekerlek halinde satılıyor. Bu gerçekten iyiymiş. Bir kat peynir, iki kat makarna değil mi?
6: Biraz da beyaz cheddar.
0: Pekala, üzerine panko olacak mı?
6: Belki biraz.
0: Pekala, pişmeye gidiyor. Ne kadar süre için?
6: 220 derecede 12 dakika kadar.
1: Üzerine ufak ufak açıp buharına çıkmasına izin veriyoruz. Ve ardından kabuktan bir lokma alıp yanına birkaç makarna ekliyoruz.
0: Buhar çıktığını görebiliyor musunuz? Hemen midene mi indirdin?
1: Evet.
0: Kid Rock konserlerini iptal etmiş. Peynirli makarnayı sıcak yemiş ve sesi mahvolmuş. Guy Fieri yüzünden. Tam ortada peynir ve krema. Üste ise beyaz çedarlı hoş bir kaplama. Lezzetli bir peynirli makarna bu. Gerçekten yediklerime hiç benzemiyor.
1: Çok başarılı bir peynirli makarna.
2: Peynirli makarna.
8: Teşekkür ederim.
2: Malzemesi de olgun, gerçekten çok
0: Hepsini
2: güzel.
0: Hepsini tek seferde yiyebilecek
8: Yarısını
0: misin?
8: Yarısını yiyip biraz dinlenir, sonra devam ederim.
6: Rulo köfte.
0: Yemeklerinizin temeli neye dayanıyor?
5: Akdeniz esintileriyle büyük porsiyonlu rahat Amerikan yemekleri yapıyoruz. Ve sözün geri kalanını ona bırakıyoruz.
0: Şu ana kadar yediklerinin en iyisi olduğunu söylüyor.
5: O çok fazla seyahat eden biri. Bu nedenle sözlerinin bizim için anlamı büyük ve aramızda olduğu için çok şanslıyız.
0: Ben de ona katılıyorum. Mükemmel bir Amerikan restoranı burası.
5: Hedefimiz buydu. Teşekkürler.
0: Harikasınız.
1: Kaliforniya çocuğu. Burası Clarkston, Michigan dostum. Diğer restorana yürüyerek gideceğiz.
0: Arabayı almayacak mıyız?
1: Hayır, hemen yan sokak. Hadi gel.
0: Beni öldürmek mi istiyorsun?
1: Hadi ama, küçük bir yürüyüşten kimseye zarar gelmez.
0: Gerçekten yan sokakta mı?
1: Evet, hemen burada.
0: Yani. Ne yiyeceğiz?
4: İki yarım tavuk.
8: İki yarım tavuk.
4: Pekala, kaburga etleri hazır.
1: Burada birçok restoran var ama bizim asıl amacımız tütsülenmiş etlerin tadına bakmak dostum.
0: Mekan burası mı?
1: Evet, karşımızda Union Woodshop.
0: Hadi görelim bakalım.
4: Yarım tavuk.
9: Burası harika bir yer. Rahat ve lezzetli.
0: Şık bir restoran olmak için yola çıkmışlar.
9: Kaburgaları beğendiniz mi?
0: Ama sahipleri Anne ve ortağı Eric 2009'da konsept değiştirmeye karar vermişler.
4: Siparişler hazır.
0: Ve şef Aaron orada göreve başlamış.
4: Füme sosis ve hamburger masa 20 için hazır.
0: Şık restoran olayı gitmeyince boş ver mi dediniz?
10: Evet, her şeyi elden çıkardık ve tüm rustik detayları daha gündelik hale getirdik.
4: Pekala, masa 18'in siparişi hazır.
0: Bu harika bir şey. Hangisini denemeyi düşünüyorsun?
1: Şunu.
0: Ev yapımı köfte, ev yapımı pastırma, ev yapımı sıcak sosis. Bu restoranda ev yapımı olmayan bir şey var mı?
1: Asla.
0: Tamam, hadi gidip şefle konuşalım. Biraz bilgi
4: almalıyız. Burada her şey sıfırdan yapılıyor. Şarküteri, sosis yapımı, tuzlama, tütsüleme gibi unutulmuş bazı tekniklere
0: hepsini
4: yeniden hayat veriyor.
0: Hepsini çok severim. Elbette. Arkadaşlarım bana gayet şarküteri, sosis yapımı fieri derler. Vücudumun fitliğini buna borçluyum. Kid Rock'ın spesyaliymiş. Sucuklar ve sosisler. Nereden başlayacağız söyleyebilir misin peki?
4: En başından itibaren göstereceğim.
0: Hayvanların yanına başlayacağız. Bu ilginç. Sana uyar mı?
1: Hayır hayır, kalsın. Hayır,
0: görüşürüz.
1: Görüşürüz.
4: Başlangıçta esmer şeker, iri taneli tuz, salamura tuzu ya da pembe tuz ve yerine göre önceden hazırlanmış
0: atlar. Bunu karıştırıp etin yüzeyini kaplıyoruz. Sonra ne kadar bekleyecek peki?
4: 7 gün süreyle beklemeye bırakıyoruz.
0: Tamam, şimdi sıra kıyma yapmaya geldi değil mi?
4: Aynen öyle.
0: Güzel. Şuna bak. Gerdan. Burada bulunan etler harikadır.
4: Şimdi sıcak sosis için baharatlarımızı hazırlayacağız. İri taneli tuz, kırmızı biber, pembe tuz, pul biber, sarımsak, granül soğan, ardından muskat, acı biber ve beyaz biber.
0: Hardal tozu.
4: Evet bayım.
0: Çeşitli tuz.
4: Bu biraz özel bir karışım.
0: Yani ne demek istiyor? Bunun ne olduğunu asla söylemeyeceğim.
4: Evet, baharat karışımımızın ardından bir miktar su ekliyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz.
0: Sonra bütün malzemeyi makineye koyacağız herhalde.
4: Evet.
0: Harika. Dışına saracağımız tamamen doğal zarlarımız var. Tek seferde kaç kiloluk yapıyorsun?
4: Haftada en az 2 kez 23 kilogramlık üretim oluyor. Bu yalnızca başlangıç.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Bu şekilde kaç tane çıkar? 23 kilodan 100 tane falan çıkar herhalde değil mi?
4: Evet, kesinlikle.
0: Bu şekilde asıyoruz.
4: Çubuğa asıyoruz ve tütsülenmeye bırakıyoruz. 2,5 saat boyunca.
0: Bu restoranda ne çok iş evet. varmış. Hazır mıyız?
4: Hazırız. Pastırmamız hazır.
0: Şuna bak.
4: Sosislerimiz hazır.
0: Çok güzel.
4: Artık içeriye geçebiliriz.
0: İnanılmaz.
4: Ev yapımı Michigan akçaağaç pastırmalarımız hazır.
0: Tamam. Burada biraz atıştırmalık et buldum.
1: Evet. Mutluluktan oynamak istiyorum.
0: Ben de aynen böyle hissediyorum.
4: Sıra köftelere tamam. geldi. İşte el yapımı köftelerimiz.
0: El yapımı köfte.
4: Sosislerin tam ortasını yarıyoruz.
0: Tamam.
4: Böylece daha güzel
0: şuradaki
4: kızaracak.
0: Şuradaki bembeyaz yağlara bakın. Bunlar hep evet. eriyecek. Bu restoranlar evinize böylesine yakınken nasıl oluyor da 180 kilo olmuyorsunuz merak ediyorum. Korse falan
1: sen
0: mı
1: sen sadece şov kısmını gördün.
0: Tabii şov kısmı. Sonra buradan koşuya falan gidiyorsun.
1: Bu haftanın 4 akşamı 2 saat boyunca yaptığında ne istersen yiyebiliyorsun. Her şeyde ölçülü olmak lazım. Ölçülü olmakta bile.
4: Pekala, soğuk tütsülenmiş cheddarımız da burada ve elbette tamam. el yapımı. Sadece şurada biraz eriteceğiz. Bu da bizim Güney Carolina usulü mayonezimiz. Sıfırdan Güney Carolina sosumuzla
0: sirke bazlı barbekü sosunu mayonezle mi karıştırıyorsun?
4: Sosumuz hardal bazlı.
0: Hardal bazlı. Güzel.
4: Ve ardından ev yapımı biber turşusu var. Jalapeno ve muz ekliyoruz. Akçaağaç pastırması, peynirli köftelerimiz.
0: Bu sence ölçülü mü?
1: Bana göre evet.
4: Ortadan kesilmiş sosisler.
0: Çok güzel görünüyor.
4: Ve patates kızartmalarımız.
0: Şuna bir baksanıza.
1: Gerçekten çok iyi.
0: Tattığım lezzetler hakkında ne söyleyebilirsin? Hadi bize anlat biraz.
1: Sosun tadına ve sosise gerçekten bayıldım. Ortadaki o büyük köftenin tadı da harika. Pastırma da oldukça iyi bir lezzet katmış. Ellerim sos içinde kalmış olsa da kendimi şu an süper hissediyorum.
0: Senden bir yemek tarifi almış olduk. Aynı zamanda nasıl hissettiğini de anlattı değil mi? Yemeğe dair düşüncelerini anladık mı? Bunu bir riff yapsaydın arabanın anahtarlarını verirdim sana. Hamburger ekmekleri mükemmel. Etler harika bir koruyucu kalkan. Sosis güzel bir ısıya ve harika bir dokuya sahip. Köftenin bu yağlı lezzeti etin suyundan geliyor. Asıl harekete geçiren şey Carolina hardalı ve turşulardan gelen sirke tadı. Akçaağaç pastırması da çok tatlı bir lezzet katıyor. 3 farklı et türü. Adeta bir rock yıldızı tarafından sunulan başka bir rock yıldızı gibi.
1: Bunda benim de adım var yani.
0: Harikasın.
1: Paketlemeye geçmeliyim dostum. Arka tarafta buluşalım. 1-2 içecek yuvarlarız.
0: Ben de bunu bekliyordum. Hadi gidelim şef. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim kız. Birazdan. Bu dondurma neli, tütsülenmiş bir tatlı. Tuhaf. Sağlam bir final var. Burada parti falan mı vereceğiz?
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Sütaşayla, sütaşayla.
18: Çiğ köfteyi gördüğün an.
19: Sütaşayla?
18: Gelsin sütaşayla.
17: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
20: Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
22: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da da var.
23: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
22: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
22: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
24: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
25: Atıştırmalık?
24: Yok, ben doymalık takılıyorum.
25: Bir şey diyeyim mi?
26: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
24: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
22: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
17: Bankam Sonbank kartım Hadi.
27: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
28: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
30: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
27: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Hep bu işlerin içindeyim. Arkadaşlarım bana şöyle der. Guy, bu restoranı mutlaka görmelisin. Kid Rock, o biraz farklı. Beni Detroit bölgesine çağırıyor ve en doğru program noktalarına götürüyor. Şimdi de Clarkston'ın şehir merkezindeyiz. Ve bir başka müthiş yer, Union Woodshop'ta takılıyoruz. Buradasın, memleketindesin, keyfin yerinde. O turnelerden sonra yorgunluğunu
4: buraya ait olduğum için daima gelip buradaki insanlara destek olmaya çalışıyorum. Oldukça iyi aile işletmeleri var. Sahipleri de gayet çalışkan ve becerikli insanlar.
3: Öyle çalışkanlar ki etten peynire her şeyi bizzat kendileri yapıyor ve tütsülüyor. Şef Aaron bizlere tatlının bile tütsülenebileceğini gösterecek.
5: Akçaağaç şuruplu dondurma hazır millet.
3: Bu dondurma neli?
6: Yer fıstıklı ve...
7: Kremalı.
6: Kremalı.
3: Ha, anladım. Keyfiniz yerinde.
6: Ama yer fıstıklı tadı kremalı. Baskın
3: peki,
6: değil.
3: Olayı ne? Farkı
6: bu dondurmada sıvı nitrojen var. Buna inanabiliyor musun?
3: Sıvı nitrojen.
6: Evet, nasıl
3: mi
6: yapıyorlar bilmiyorum ama oldukça lezzetli.
3: Sıvı nitrojeni alıyor. Şef Aaron bizlere tatlının bile tütsülenebileceğini gösterecek.
5: Akçaağaç şuruplu dondurma hazır millet.
3: Bu dondurma neli?
6: Yer fıstıklı ve...
7: Kremalı.
6: Kremalı.
3: Ha, anladım. Keyfiniz yerinde.
6: Ama
3: yer fıstıklı
6: tadı baskın
3: peki,
6: değil.
3: Olayı ne? Farkı nereden geliyor?
6: Bu dondurmada sıvı nitrojen var. Buna inanabiliyor musun?
3: Sıvı nitrojen.
6: Evet.

0: Peki, yani böyle özel bir kostüm, kask falan yok mu?
1: Ben yalnızca bir adım geride durmayı tercih ediyorum.
0: Ayaklarımı mahvedebilir. Biraz tehlikeli yani. Adam bir mutfak rambosu.
1: Pekala, krema, süt ve şekerimizi alıyoruz. Vanilya çubuklarımızı ekleyerek karıştırıyor ve hafifçe kaynar vaziyete getiriyoruz. Daha sonra yumurta sarılarımızı ve şekerlerimizi karıştırıyoruz. Ardından süzüp buzdolabına kaldırıyoruz. Şimdi asıl harika olan baz lezzete geçelim. Vanilyamızı alıyoruz. Biraz fazla alabiliriz. Ve güzelce ekliyoruz. Bu temel lezzetimiz oluyor.
0: Yani işin sırrı fazladan bolca eklemekti, anladım.
1: Bu noktadaysa yaptığımız sıvı nitrojeni eklemek.
0: Şuna bakın. Buz gibi.
1: -160 derece.
0: Ki ve acilen beni neden çılgın bir bilim insanıyla baş başa bıraktığını konuşmam gerekiyor sanırım.
1: Şimdi özel dondurmalarımızın sırrını anladın, öyle değil mi?
0: Oraya ne kadar sıvı nitrojen ekledin Tanrı aşkına?
1: Çıtırlaşana kadar ekliyoruz.
0: Yani bu neredeyse son hali.
1: Evet, servise hazır.
0: Kapatın hemen kapıları, bu harika. Vay canına, krema ve o vanilya lezzeti. Bomba gibi bir tat. Bir kaşık daha. Neyle servis edilecek bu?
1: Akçaağaç şurubuyla birlikte.
0: O nasıl yapılıyor?
1: Bunu yapma amacımız dondurmanın lezzetini katlayarak keyfini arttırmak.
0: Tabii canım, ben de hep öyle yaparım.
1: Akçaağaç şurubu, bir miktar iri taneli tuz, 2 adet çubuk vanilya. Şimdi yarı yarıya azaltacağız. Küp küp doğranmış tereyağımızı alıyoruz ve iyice
0: Anladım.
1: Çırpıyoruz.
0: Ne kadar süre çırpılıyor?
1: Biraz kıvam alması lazım. Aceleye getirmek istemiyoruz. Biraz daha şurup ekliyoruz ve işte oldu.
0: Bu dondurmanın tadı karşısında donup kalacaksınız.
1: Ev yapımı muhteşem dondurmamızdan 2 büyük kaşık alalım. Michigan usulü akçaağaç şurubumuzu ekleyelim. Tütsülenmiş İspanyol yer fıstıklarımızı ve kremayı ekliyoruz.
0: Herhalde bu sabah sadığın inekten geliyordur.
1: Onu da kendimiz yapıyoruz.
0: Ver yardım. Tütsülenmiş yer fıstığı tadı harika.
1: Evet.
0: Hoş bir derinlik katmış. Yanımızda götürebiliyor muyuz bundan?
1: Evine gönderebiliriz. Yoksa çok hızlı sürmen gerekebilir.
0: Olağanüstü.
1: Anlaştık.
0: Harika, harika, harika. Gözüm. Gözüm. Biraz hızlı
1: evet,
0: yerim galiba. Evet, bu olabilir.
1: Evet.
0: Üstesinden geleceğim. Harika bir şefsin. İnanılmaz şeyler yapıyorsun. Kidrak kesin bundan sipariş etmiştir. Yeniden
1: geleceğim.
0: Çok
1: teşekkür ederim. En kısa zamanda bekleriz.
0: Son bir lokma da almam lazım. Tamam. Görüşürüz.
1: Hoşça kal.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Geceliği 4.200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece...

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli profesyoneller yer almaktadır. Denememenizi ve dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.
1: Bu program mütevazı bir deney olarak başladıktan sonra kültürel bir fenomene dönüştü.
2: Evet!
1: Fikir basit. 10 günlük katılımcıyı dünyanın en zorlu koşulları altında bırakın ve hiçbir şeyleri olmadan hayatta kalmaya çalışırken yaşadıklarını kayda alın.
3: Sülük pişiriyoruz. Ayı falan bulabilsek çok iyi olacak.
1: Yıllar içinde programdaki insanlar çok büyük çöküşler yaşadı.
4: Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: İnanılmaz şartlar altında zafere ulaştılar.
5: Az önce bu misk öküzünü bıçakla avladım. Aman tanrım.
4: Hayır.
6: Acıdan öleceğim şimdi.
1: Tek başına. Özel anlar.

0: Şaka yaptım sadece. Çok mu korkuttum?
1: Tek başına dünyanın en iyi hayatta kalma uzmanlarını yeryüzündeki en zorlu koşullara bırakıyor. Her sezon mekanlar daha da zorlu oluyor.
0: Evet, işte geldik. Delilik bu.
1: Tek başına hayatta kalma uzmanlarının ilk grubu becerilerini Vancouver Adası'nda denedi.
2: Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İçimde gerçekten çok kötü bir his var.
1: Sağanak yağış ve engebeli arazi insana eziyet ediyor.
0: Rüzgar resmen fırtına şeklinde esiyor.
1: Vancouver'ın ardından tek başına güneye, Arjantin'in Ant Dağları'na doğru yola çıktı.
0: İşte bu!
1: Yarışmacılar burada dünyanın bir ucunda mutlak bir ıssızlıkla ve yalnızlıkla mücadele ettiler.
2: Yok artık. Yapayalnızım şu an.
1: Moğolistan'ın uçsuz bucaksız ovalarında...
3: Epey zor bir iş olacak.
1: Deneyimli yarışmacılar hırçın rüzgarlara ve çok daha ölümcül yırtıcılara karşı hayatta kalmaya çalıştılar.
4: Pek de uzakta değil.
1: Peki yeni grup Kuzey Kutbu'nun bu zorlu koşullarında neler yapabilecek?
0: İşte gerçek kış.
1: 10 katılımcı daha sıfırın altındaki sıcaklıkların olağan olduğu kutup soğuklarına göğüs geriyor.
0: Sonunda ne olacak hiç bilmiyorum ama bir saat içinde hava resmen buz kesti.
1: Yarışmacılar vahşi doğanın yeni tehditleriyle yüzleştiler.
5: Hey borsuk, git buradan, defol git. Hey defol git buradan.
1: Tek başına nihai bir beceri sınavıdır. Ancak başınızın üstünde sağlam bir çatı yoksa fazla dayanamazsınız.
6: Yalıtımı da harika oldu.
1: İşte bütün sezonların en iyi barınaklarından bazıları.
2: Bugün kaytarmak yok. Şu barınağı bitirmem lazım. İçinde rahatça ayağa kalkabileceğim bir barınak planlıyorum. Duvarları bambu örgü yapmayı düşünüyorum. Ve bunu yapmak için de bir sürü çalı çırpı gerekiyor. İç duvarlar bitti. Ve bayağı iyi görünüyor. Yeni barınağımı kurdum. Sıcacık kupkuru. Dün gece yaptığım küçük rafta tam burada. Her şey derli toplu. Evet, mükemmel gidiyor.
6: Pekala. Hadi iş başına. İki kazık çakıp sabitleyeceğiz. Sonra içini çamur harcıyla dolduracağız. Daha sağlam olacak. Eğer hayatta kalma felsefemi ya da stratejimi özetlemem gerekirse, olay bir yuva yaratmaktan ibaret. Burası beni zafere taşıyan yer olacak. Bakınca tam bir egzotik kulübe gibi duruyor. Askılar bile yaptık. Ve sıcacık bir yatak. Çok mutluyum.
7: Plan şu. Buraya küçük bir kulübe yapacağız. Şöyle düşündüm. Etrafına boydan boya bir hendek kazıp tomrukları dikey olarak dizebilirim.
8: Yine de yapacağımız şey bildiğin kulübe işte. O hendeği kazmaya başlayacak. Ben de ağaçları keseceğim.
7: Hendek kazıldıktan sonra tek yapmamız gereken 2 metrelik tomruklar kesip deliğe dikerek etrafını sıkıştırıp bağlamak.
8: Bence bu kulübeyi şimdiye kadar verdiğimiz en doğru karar.
7: Onunla dama oynuyoruz. Yani sen bu işte bayağı kötüsün. Ama ben de daha iyi sayılmam. Zamanla çok daha iyi olacaksın. Buradan çıkana kadar bu işin piri
8: çok
7: olursun.
8: Çok kötüsün.
9: İstikamet Stoneville. Kalıcı barınağımı kurmak istediğim yeri buldum. Ve bayağı da yol kat ettim. İşte geldik. Kışı geçireceğim yer tam olarak burası. Taştan bir evde yaşayacağım. Epey işim var. Bugünkü hedefim taş evin bu kısmını bitirmek. Kımıldama, dur şurada. Bittiği zaman beni zafere ulaştıracak o barınağa kavuşmuş olacağım. Şuna bakın. Güzel. Son tomrukta yerini buldum. Taş ev yavaş yavaş şekilleniyor.
1: iyi inşa edilmiş bir barınak sizi zorlu hava şartlarından korur ama sonsuza kadar içinde kalamazsınız. Dışarı çıktığınızda tetikte olmalısınız. Çünkü yakınlarda neyin sizi pusuda beklediği belli olmaz.
2: Hadi canım, şuna bakın. Az önce bir ayı ini buldum. İçi balık kafası ve bir sürü şeyle dolu. Ayı resmen ziyafet çekmiş. Dostum, bu çılgınlık. Ayının inini buldum resmen. Şuraya bakın, yavruları da var. Bu delilik.
6: Hadi canım. Aman Tanrım, aman Tanrım, bir kurt. Sanırım 5 tane falan var. Çok hızlı hareket ediyorlar. Koca arazide resmen süzülerek çıt çıkarmadan ilerliyorlar. Neden bilmiyorum ama kurtları takip edeceğim.
9: Balık tutacak yer bakmak için kıyı şeridi gayet yeterli. Olamaz. Gitti sanırım. Gerçekten az kalmıştı.
10: Pekala, günaydın. Odun toplamam gerekiyor. Tuzaklarla ilgilenmem, daha çok odun toplamam gerekiyor. O da ne öyle? Aa, olamaz. Hayır. Buraya gelme. Hadi ama. Diğeri de geliyor. Yiyecek arıyorlar. Benim yiyeceğimi. Bak, şurada bir tane daha var. Bir diğeri de arkada. Dostum, bütün sürü burada. Barınağımın etrafını sardılar. İyice yaklaşıyorlar. Gitmeye hiç niyetleri yok. Şu an biri barınağımın tam arkasında. Gerçekten acıkmışlarsa şanslarını denerler.
1: Yırtıcılar tehditkardır. Ama yarışmacılar kendilerini sık sık tehlikenin ortasında buluyorlar ve bunun yerel vahşi yaşamla hiçbir ilgisi yok.
6: Ah, lanet olsun.
1: Bu yüzden tek başınayken bütün riskleri hesaplamalısınız.
0: Aşağı doğru soy.
1: Bazen bu risklerin karşılığını alırsınız, bazen alamazsınız.
11: Bugün de tekne yapıyorum. Somon akınına yetişmek için tekneyi bir an önce suda görmek istiyorum. Kıyıdan uzaklaşıp balık tutarak büyük bir risk alıyorum.

0: Tam da zamanıydı.
1: Yola koyulmam gerekiyor. Umarım şu hava biraz hafifler. Çok fena bastırdı. Önümü hala görebiliyorken hemen geri dönmeliyim. Şu an resmen göz gözü görmeyen bir tipinin ortasındayız. Böyle bir tipi de yönünü şaşırıp feci şekilde kaybolabilirsin. Kulübesine 50 metre kala tipi de can veren adamlar oldu. Hemen şu buzun üstünden çıkmam lazım.
2: Şükürler olsun. Şu ateşi veren Tanrı'ya şükürler olsun. Tam da umudumu kaybetmek üzereydim. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Baş parmağımı kaldıramıyorum, baş parmağımı oynatamıyorum, baş parmağımı oynatamıyorum. Ah. Ah! Ah! Ah, olamaz.
3: Yukarı kaldı. Yukarıda tut. Bastır. Bastır üzerine. Sadece bir bakacağım. Tam olarak neresi? Şurası mı? Yaklaşık 2 santim kadar. Parmağını hissedebiliyor musun?
2: Baş parmağımı oynatamıyorum.
3: Aslında bunu yapmadan önce... Tamamdır. Şimdi bunu güzelce bir saracağız. Sonra da seni hemen hastaneye götüreceğiz.

0: Yeni bir besin kaynağı keşfettim. Burası resmen Moğolistan'ın gizli cenneti. Aslına bakarsanız Moğolistan'da sınırsız karlı buzlaş var. Ama sarı olanları yemeseniz iyi olur.
1: Tek başına da hayatta kalmak istiyorsanız yaratıcı olmalı ve azla çoğu başarmak zorundasınız.
2: Şuna bir bakın. Çok güzel bir tavşan derisi. Harika.
1: En güçlü yarışmacılar genellikle ezber bozan bir düşünce yapısına sahiptirler. Sürekli yeni bir projeye odaklanarak zihinlerini aktif tutarlar.
3: Kendime bir sörf tahtası buldum. Şuraya girecek küçük bir çark oluşturmaya çalışıyorum. Hepimizin güçlü ve zayıf yönleri var. Herkesin yeteneği farklıdır. Benimki bir şeyler üretmek. Neredeyse tam oturacak. Bunu ördek tuzağımı kurmak için yapıyorum. Oraya beni götürecek bir teknem yok. Ben de sapanımdaki lastikle bunu kurmalı bir düzeneye dönüştürebilir miyim diye düşünüyordum. Sanırım geriye sadece test etmek kaldı. Evet, durum bu. Gördüğünüz gibi onu oraya fırlatacak bir itki gücü var. Bir taşa ip bağladım ve bundan iki tane var. Bir de olta iğnesiyle balık kafasına bağlı bir ipim var. Umarım ördekler bunu kapar. Kafaları suyun altında kalır ve işleri biter. Evet, ördek avcısı 3000'i ilk görevine uğurluyorum şu an. Onları bul ve yok et. Bence gayet iyi gitti. Başarılı.

0: O ne be? Hadi canım.
1: Yok artık. Eski bir tekne. Bilmem ki, belki altına birkaç taş koyup yükseltirim. Altında da ateş yakarım. Sonra da al sana ya bir sauna ya da jacuzzi. Banyo yapmayı denemek için çılgınca bir gün, ama kimse mis gibi sıcak bir banyoya hayır diyemez.
0: Oo, sıcakmış. Bayağı sıcak hem de. Oo. Evet.
1: Kuzeybatı toprakları da neymiş? Kuzey Kutup Dairesi de neymiş? Resmen yeşil çay dolu bir jacuzzi'nin içindeyim şu an. Hadi ama dostum.
2: Projelerini devam ettirebilmek için yarışmacıların yiyeceğe ihtiyacı var.
3: Teşekkürler.
2: Bu yüzden devasa bir balık ya da sığın avlamak, haftalarca burada kalmakla günler içinde eve dönmek arasındaki farkı belirleyebilir.
4: Günaydın. Hava buz gibi. Ve biz de buzda balık tutmaya gidiyoruz.

0: Sanırım bir tane yakaladım. Evet. İşte balık.
1: Yere yığılacak mı? Oh! Düştü bile. Evet.
2: Evet. Öldü. İşte bu. Ah, şükürler olsun. Evet. Şuna bakar mısın? Tam bir canavar.
1: Şu kayalık sırtına hemen arkasında bir misk öküzü var. Onu vurduk. Tam şurada.
3: Bir şeyler yapmam lazım.
1: Buna hayatta inanamayacaksınız.
3: Bu misk öküzünü az önce bıçaklayarak avladım. Aman tanrım. Büyük avı indirdik. Taş evde büyük av yakaladık.
1: Çok iyi, çok iyi.
4: Birden kafama dank etti. Brady. Brady dedim kendi kendime. Bir makineye yaptırmak varken neden bütün çamaşırları elinde yıkıyorsun? Heyecanlandınız değil mi? Tamam, hazır mısınız? Evet. Hiç de zor değil. Hem de hiç. Buralarda başka kimsede çamaşır makinesi var mıdır acaba? Hiç sanmıyorum. Kimse de yoktur. Ama bende var. Evet.
5: Yabanda hayatta kalmanın denenmiş ve onaylanmış yolları var.
2: İşte beyin burada. Çatlamış bir yüze bile iyi gelir bu.
5: Ancak tek başına da fark yaratmak isteyen yarışmacıların rekabette öne geçmek için yeni çözümler üretmesi gerek.
6: Evet çocuklar, ağız hijyeni çok önemlidir. Odun kömürü. Gördünüz mü? Şimdi çok daha iyi oldu.
7: Etrafta soyabileceğim güzel bir huş ağacı kabuğu arıyorum. Bak tam şuradaki gayet güzel. Bunlardan bir huş gözlüğü yapacağım. Böylece gözlerine zarar vermeden karla kaplı o bembeyaz ve parlak çevreye rahatça çıkabiliyorsunuz. Bir göz buraya, bir göz şuraya. Hiç de fena durmadılar. Burun kısmını bile bayağı iyi tutturdum.
8: Bugün üzerinde çalışmam gereken birkaç proje var. Biraz reçine tutkalı yapacağım. Çünkü elimdeki tamamen bitti. Bu bildiğimiz katı reçine muazzam bir keşif. Yağmurlu havalar için böyle bir ateş kaynağının elinde olması harika. Reçineyi közün içinde eritmek için şu deniz kabuğunu kullanacağım. Sonra içine kıyılmış sedir ağacı kabuklarını atıp iyice karıştıracağım ve daha fazla çıra elde edeceğim. Bu beni haftalarca idare edecek çıra demek.
5: Hayatta kalma taktikleri sadece diş fırçalamaktan ya da çıra yapmaktan ibaret değil.
9: Tavşan, bağırsağı yemek başka bir seviye.
5: Aynı zamanda çoğu insanın aklının ucundan bile geçmeyecek yerlerde yiyecek bulabilmektir.
10: Thank you. Evet, bu akşam balık tuzağından çıkardığımız sülükleri pişiriyoruz. Yiyebileceğiniz en iğrenç şey bu olabilir. Muhtemelen fare kanıyla beslenmiş bir sülüktür. Bunları en az 5 dakika boyunca fokur fokur kaynatacağım. Az pişmiş kalıp da içimde tuhaf bir kurda dönüşmesini istemiyorum. Bunun tadının güzel olma ihtimali yüzde kaç? Şöyle bir tele dizip közde kızartayım diyorum. Sülük kebabı hazır sayılır. Afiyet olsun. Acaba geri çıkarsam mı diye düşünmüyor değilim. Of. Çok kötü.
2: Şöyle bir sümüklü böcek buldum. Boyutu da fena değil hani. O sümüksü dokusundan kurtulmak için önce onu bir haşlayacağım. Sonra da muhtemelen doğrayıp şunun üstünde cızbız yaparım. Hiç şüphe yok. Tam da tahmin edeceğimiz bir şey. Tadı biraz karidesi andırıyor. Dokusuysa bildiğin kalamar.
11: Taş evde bitmek bilmeyen dondurucu gecelerden biri. İşte bu, o mis öküzünü avladığım dağdan getirdiğim işkembe. Bildiğiniz midesinin bir parçası, içi de dolu. Tencereye girecek olan şey bu. Sıcak ve servise hazır. Taş ev usulü ıspanak yemeği. Mis öküzünün mide içeriği bir daha asla ama asla yemek seçmeyeceğim.

0: misin Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
8: Silver moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Servis geldi, çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
14: basit, hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Helikopter gider gitmez ortalık sessizleşiyor.

0: Tamam. Yok artık. Bir şey mi unuttum acaba?
1: Unutmuşum. Gerçekten unutmuşum. Şapkamı.
2: Tek başına da yapılan ufak bir hata sona kadar dayanmakla eve dönmek arasındaki farkı belirler. Buna bir de açlık ve yalnızlık eklenince felaket kaçınılmazdır.
1: Yok, hayır, olamaz.
3: Balık tutma şansımı artırmak için şu suya doğru sarkan ağaçları ve kütükleri kullanacağım. Oralara biraz misina ve kanca bırakacağım. Böylece buradan geçen balıklar her geçişlerinde yemi kapıp iğneye takılacaklar işte. Yaşasın! En büyük balık. Ayak derimin içine girdi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok derine girdi. Keşke zamanı geri alabilseydim ve bunu hiç yapmamış olsaydım.
4: Şurada bir sincap gördüm. Şuradaki ağaçta. Tam şurada saklanıyor. Tanrım. Ah, vay canına. Ölmemiş bu. Ah, özür dilerim dostum. Oh, minik şey seni. Ah. Nasıl yapacağım bunu? Beni ısırdı. Hem de feci. Tam bir felaket bu. Her yer kan içinde.
5: Şimdi gidip bambu bulmam lazım. İşin zor kısmı başlıyor. Yine o upuzun yolu yürümek zorundayım. Lanet olsun. Şu bambuyu alayım. Hayır. Olamaz. Elimi kestim. Aptal kafam. Aman tanrım.
0: Keseye doğru baskı uygulayın. Dikiş mi? Burada dikiş falan olmaz. Bandı oradan sökemem çünkü yine kanamaya başlar. Ayrıca içeride biraz pisi kalmış gibi de görünüyor. Bunu burada yapamam.
5: Tamam.
2: Tek başına yarışmacıları haftalarca tek başına kalıyorlar. Bu durum şiddetli bir psikolojik baskıya yol açabiliyor.
6: Günler geçtikçe her şey daha zorlaşıyor. Bazen gerçekten çok ama çok zor. Tek istediğim eve gitmek, sıcacık ve kuru bir yerde olmak. Güzel bir yemek yemek ve günün sonunda eşimle konuşmak. Bütün istediğim bu. İlk hafta boyunca bu hissi bastırdım. Elimden geldiğince kafamdan uzaklaştırmaya çalıştım. Yani evi hiç düşünmedim. Karımı ya da yakında doğacak olan oğlumu düşünmedim. Çünkü biliyordum, onları düşündüğüm an, o saniye içim paramparça olacaktı. Sanki buradaki günlerim sayılıymış gibi.
7: Hayatımda herhangi bir şeyden vazgeçtiğimi hiç hatırlamıyorum. Berbat bir duygu. Ailemi hayal kırıklığına uğratmayı hiç istemiyorum.
8: Tanrım lütfen, lütfen yardım et bana, lütfen, lütfen. yardım et. Çabuk bitsin artık lütfen. Sadece bitsin bu iş artık. Tanrım, buna gücüm kalmadı. Buna dermanım yok. Tanrım lütfen yardım et bana. Lütfen yardım et.
9: Çok yoruldum. Çok susadım. Ve kurt gibi açım. Şu güzelim suya bakar mısın? Canım çıktı artık. Karıma ve çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Bu çok zor bir şey. Açlıktan ölüyorum. Yeniden ayağa kalkmam lazım. Evet, ayağa kalkmam lazım. Bir an önce ayağa kalkmam lazım.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
17: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri bu. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
0: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim ventilatörü

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'u hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
4: Önce bu taraf, sonra bu taraf. Bir bu taraf, bir bu taraf. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Sonra da böyle. Biraz da böyle. Oho, gördüğünüz gibi işte böyle. Biraz dans edeceğiz. Tamam, harika. Güzel dans ettim.
3: Bu programda olmak başlangıçta insana geçici bir coşku hissi verebilir. Ancak sonuç olarak en güçlü hayatta kalma uzmanları bile doğa şartlarına yenik düşüp pes edebilir.
7: İyice yukarı çekin.
8: Tamam.
7: Ağzından derin nefes al. Vücudu açlık evresine giriyor. Bu yüzden eve dönmesi gerek.
8: Hayır. Yiyeceğim var. Yiyeceğim var. Yemek yemeye devam edebilirim.
9: Organ yetmezliği riskiniz var. Sizi yarışmadan çıkarmak zorundayız.
8: Hayır. Hayır. Yiyeceğim var. Yiyebilirim. Yiyeceğim var.
7: Burada kalmanız sizin için tehlikeli.
9: Sizi hastaneye götürüyoruz.
8: Tamam.
10: Tadı balık gibi. Oh, olamaz. Hay aksi. Aha, olmuyor. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. İşte bu kadar. Yarım milyon dolar kül oldu gitti. Merhaba, ben Nathan. Barınağım fena halde alev aldı ve yarışmadan çekilmek zorundayım. Bugünlerde güneş sabah 8'den önce doğmaz sanırım. Daha geç de olabilir. Yani önümde en az 7 saatlik bir bekleyiş var. Bu ateş de 7 saat boyunca yanmaz. Ve hava daha da soğuyacak.
11: Bir de sol ayağınıza bakalım.
4: Tamam. Olur.
11: Evet, tamam. Doktoru buraya çağırdın.
4: Evet.
11: Doktor sağ ayak baş parmağınızdaki soğuk yanmasının yayıldığını onayladı. Ayrıca doktor sol ayak baş parmağınızda da hafiften yeni bir donma fark etti. Bu yüzden tıbbi nedenlerden dolayı sizi sahadan tahliye etmek zorundayım.
4: Çok zor bir durum çünkü çok iyi ilerliyordum. Bu beni üzdü ama... Ama yine de bir parmağımı da kaybetmek istemem. Ayaklarımı çok ama çok seviyorum. Ayaklarım için en doğrusu neyse onu yapmak istiyorum.
12: Bütün gece titredim. Bir türlü ısınamıyorum burada. Sanırım hipotermi geçiriyorum. Hayal falan görmeye de başladım artık. Korkuyorum. Benden bu kadar. Resmen tükendim. Bundan sonra önüme bakacağım. Geri dönüp yine alçıpan işi yapacağım. Geleceğim artık bundan ibaret. İçimde yarattığı yıkımı anlatamam bile. O para benim emekliliğimdi. Kızımı alacağım evdi. Şimdi ona bunu nasıl söyleyeceğimi bile bilmiyorum.

0: İşte geliyorlar. Karşınızda Great Slave Gölü'nün efsanesi. Çok nadirdir. Evet, taş evden canlı yayın. Taş evde yaşıyorum. Yaban mis gökyüzü, sincap ve mantar yiyorum. Bir de balık yakaladım mı, sakatatından çorba yapıyorum. Bir tavşan yakalarsak kafasını yeriz. Buraya yanlış malzemelerle gelirseniz geberip gidersiniz. Taş ev.
1: Tek başınayı kazanabilmek için yarışmacıların ardı arkası kesilmeyen zorluklara göğüs germesi gerekir. Her şey onların aleyhinedir. İşte sonuna kadar gidip herkesi geride bırakmayı başaran o şanslı azınlık.
2: Alan, sana bir şey söylememiz gerek. Herkesi geride bıraktın, en sona sen kaldın.
3: Dalga mı geçiyorsun benimle? Doğru mu? Bitti mi yani? Tamam o zaman, yakalım buraları. Cebinde çakmak yok mu? Yok artık. Sen ne yapıyorsun burada?
4: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Nasılsın bakalım?
5: Şimdi niye eve döneyim ki? Yengeç yiyorum. Neredeyse her akşam Pasifik yengeci yiyorum. Şimdi niye eve döneyim?

0: Başardın.
1: Başardım.
0: Başardın.
2: Elveda Desolation Koyu. Zafer için güzel bir gün.
3: O kızı o kadar çok özledim ki. Yani... Aman Tanrım!
0: Kazandın, kazandın.
3: Ne? Ben mi kazandım?
4: Gerçekten istediğin bir şey varsa, bu öyle bir gecede başarılabilecek bir şey değildir. Sadece ileriye doğru adım atmaya devam ettiğin sürece bir şeyler başarıyorsun demektir.
5: Sadece şu botları giymek bile insanı tüketiyor. Bu kadar dayanmam bile
0: merhaba.
5: Mucize.
0: Vay merhaba ya. Canım.
5: Siz ne yapıyorsunuz?
0: Merhaba, başardın.
5: Evet.
6: Düşünmeden edemiyorum.
0: Merhaba canım. Merhaba. Başardın.
6: Vancouver adasından ayrılırken oraya karşı içim sadece öfke doluydu. Ama Moğolistan'da önüme çıkan en ufak, en önemsiz şeye bile şükreder oldum. Minnet duymayı öğrendiğimde burada olmayanlara odaklanmak yerine bu toprakları sevmeye başladım.
7: Şu anda zihnim gayet berrak. İyi hissediyorum. Fiziksel olarak dayanabilir miyim bilmiyorum ama... Aman tanrım! Jenny! Yok artık! Bu çok tuhaf!
0: Barfix denir bu mu?
7: Evet, oraya post asmıştım geyik postunu.
0: Geyik mi avladın?
7: Evet, geyik avladım ya. Arktik'te geçirdiğim zamanla olan bağımı koparmamak... Benim için çok önemliydi. Orası insana çok daha gerçek bir yaşam tarzı gibi geliyor.
8: Başardık. Bugün tam 100. gün.
0: Merhaba Roland.
8: İnanılmaz bir şey. Resmen taş evdesin aman tanrım. Bu paranın büyük kısmını ne yapacağımı henüz ben bile bilmiyorum. Ama hayatımın sonuna kadar bana yeteceği kesin. Artık biraz yavaşlayıp aileme daha çok vakit ayıracağım. Kız kardeşimle ve babamla daha çok zaman geçireceğim.
9: Tek başına hiçbir zaman sadece kazanmak ya da kaybetmekle ilgili değildi. İnsan ruhunun zaferi ve göğüs gerebilecekleriyle ilgiliydi.
7: En azından sonuna kadar savaştığımı söyleyebilirim.
9: Böylelikle hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu anladılar.
10: İnsan her şeyi özlüyor.
9: İnsanların yalnız kaldıklarında neler yaşadıklarını gördüler. Hem de onları bütün dünya izlerken.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinksat. Obseso.
1: Yeah. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Uyandıralım.
12: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
0: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümü... Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracı.

0: bir Lotus çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Çifte Kurtuluş Meksika'nın bu bölümünde.
1: Çok tehlikeli bir tırmanıştı.
0: Fernando Perez Alarcón.
2: Sıcaktan bayılacağım. Güneş battıktan sonra bile hala çok sıcak. Dayanılmaz.
0: Ve Juan Luis Palma, ekstrem maceracı, avcı ve hayatta kalma teknikleri uzmanı. Kolombiya'nın en elverişsiz bölgelerinden biri olan savanla ormanın birleştiği Vichada'da karşı karşıya geliyorlar.
1: Hem fiziksel hem de zihinsel olarak mahvolduk.
0: Bu mücadeleyi başarıyla tamamlamak için vahşi hayvan tehditleriyle karşı karşıya gelerek bu tehlikeli geniş araziden...
2: Bu tarafa doğru geliyorlar.
1: Buraya gel! Burada bir ağaç var!
0: Ve daha tehlikeli olan sulak alanlardan geçmeleri gerekecek.
2: Dikkat et! Önünde dev bir anakonda var.
1: Aman tanrım!
0: Hayatta kalma teknikleri birbirini tamamlayan bir erkek ve bir kadın bizlere hayatta kalmanın yollarını göstermek ve medeniyete geri dönebilmek için gezegenin en zorlu ortamlarıyla yüzleşiyor.
2: Aman tanrım!
0: Fernando Perez Alarcón, vahşi yaşamda hayatta kalma uzmanı ve biyolog. Juan Luis Palma, avcı ve hayatta kalma teknikleri uzmanı. Çifte Kurtuluş Meksika. Orinoco Nehri Havzası'nda Vichada bölgesi bulunuyor. Binlerce kilometreye yayılmış savanada 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, yırtıcı hayvanların bulunduğu göletler, ormanlar ve bataklıklar bulunuyor.
2: Yerden 700 metre kadar yüksekteyiz.
1: Burada hiç ağaç göremiyorum. Bence burada sıcaklık 40 derecenin üstüne çıkıyor olmalı. Ve hiç gölge yok.
2: Çok az su kaynağı var.
1: Su bulmak, yiyecek sağlamak ve doğru yönü bulmak büyük bir zorluk olacak bizim için.
0: Bu bölgedeki kovboylara Caneros denir. Atları sık sık yılan ısırıklarına maruz kalır. Bakalım kimsenin olmadığı bu bölgede yaşayabilecekler mi?
1: Gölge bulmalıyız.
0: Bu bölümde Fernando ve Palma bir Caneros'un bu tür bir durumda sahip olacağı eşyalarla hayatta kalmaya ve medeniyete geri dönmeye çalışacak.
1: O ağaca doğru gidelim, tamam mı?
2: Evet. Biraz gölge iyi olur.
1: Bence de.
2: Elimizde ne var?
1: İlk gördüğüm şey bir ip. Bu bizim için çok önemli. Barınak yaparken veya bir şeyleri bağlamak için bu harika olacak. Ve bunu bulduğumuz için gerçekten çok şanslıyız.
2: Bir de kayışlar var. Suyu arıtabilir ve kaynatabiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Bunu yapabiliriz.
2: Biraz daha ip var.
1: Daha fazla ip ve daha fazla kayış.
2: Güzel, bunlar işimize yarar. Başka
1: evet.
2: Ne var?
1: Bir torbamız var. Bunu ortadan kesebiliriz veya açıp barınağa çatı yapabiliriz. Ne diyorsun? İşe yarayacaktır bence. Evet, bunu kullanalım. Mutlaka işe yarar.
2: Bence o şey burada kalsın. Çünkü 3 kilo ağırlığında.
1: Hayır ama bakar mısın? Deriyi bir şey için kullanabiliriz, bak.
2: Ne için?
1: Eminim bir işe yarar. Unutma ki gereksiz görünen şeyler sonra lazım oluyor ve keşke bunu almış olsaydık diyoruz. Bunu daha önce yaşamıştık, hatırlıyor musun?
2: Evet, haklı olabilirsin ama sonunda diyoruz ki neden bu

0: kadar ağır şeyi taşıyoruz?
1: Deriden böcekleri ve meyveleri toplamak için bence bir şey yapabilirim. Ne dersin, bunu deneyeyim mi?
0: Ben buradan koşarak çıkmak istiyorum ama o eşya toplamayı düşünüyor. Ben yalnız başıma mücadele etmeye alışkınım. Biriyle olmak sabır gerektiriyor. Ve şu an sabrım yok. Bitti mi?
1: Sabrın için teşekkür ederim.
0: Ne tarafa gidiyoruz?
1: Buraya en yakın ağaç sırasını bulmalıyız. Çünkü ağaç varsa su da var demektir. Ağaçlık bir alan bulabiliriz. Ve orada yiyecek, su ve sığınak da bulabiliriz. Bu bizim için çok önemli.
0: En yakın şurası gibi görünüyor.
1: Tamam, o zaman oraya doğru gidelim. Oraya ulaştığımızda bir sonraki adımımıza karar veririz.
0: Evet, orası iyi.
1: O halde gidelim. Hadi bakalım.
0: Bulduğumuz eşyalar bize çok yardımcı olacak. Faydalı şeylerimiz var. Kayışlar, ip, çanta ve halat. Bu dört ögeyle buradan çıkmalıyız. Pişmeye başlıyorum.
1: Şu anda adımlarımı dikkatli atmaya çalışıyorum. Çünkü burada ne tür böcekler yaşadığını gerçekten bilmiyorum.
0: Bu otlaklarda kesinlikle geyik, yaban domuzu ya da puma olmalı. Ne yazık ki bu durumda da biz av oluyoruz. Kokumuz kilometrelerce uzağa yayılıyor. Tüm yırtıcılar bizi görüyor ve burada olduğumuzu biliyor. Sıcak inanılmaz değil mi? Sanki 50 derece gibi hissediliyor. Çok sıcak ve nemli. Bu mücadele zor olacak.
1: Burada uzun süre kalamayız Palma.
0: Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde, açık havada, sıcağın altında başımıza güneş geçecek. Dehidrasyona uğrayacağız. Buradan çıkmak için çok az zamanımız var. Bir an önce buradan çıkmalıyız. Ya da bizi sedye ile götürürler.
1: Eğer sulardan ve sığınaklardan bahsediyorsak, bunları ağaçlık alanda bulmamız gerekiyor. Ve bir an önce oraya yönelmeliyiz.
0: Burayı iyice kontrol ettin mi?
1: Evet, elbette kontrol ettim. Ve bakıyorum.
0: Tırmanıyorum.
1: Tamam, ben de tırmanayım.
0: Öyle mi?
1: Evet, öyle. Çünkü durum çok kötü. Bu sıcağın altında saatlerce yürüyemeyiz. Ve burada da bekleyemeyiz, öyle değil mi? Bu durumda ne yapacağız dersin? Gerçekten çok zor bir durum.
0: Ne yapalım biliyor musun?
1: Ne yapalım?
0: Ağacı yanımıza alalım.
1: Nasıl?
0: Çantaya koymaya çalışalım. Bakalım işe yarayacak mı?
1: Dört dala ihtiyacımız var değil mi?
0: Bu dal işe yarar, şu da yarar. En düzgünlerini bulalım. Çantayı daha büyük bir dikdörtgen yapmak için keseceğim. Direkleri oluşturmak için dalları kullanacağız ve bir çatı yapacağız. Ben bir tarafa, Fer diğer tarafa gidecek. Yürüyen bir gölgelik yapacağız.
1: Bağlıyorum.
0: Hazırım.
1: Ben de öyle.
0: Bakalım. Oh. İşe yarıyor değil mi? Gölgeyi hissediyorum. Serinlik hissediliyor. Güneşle gölge arasında en az 10 derece fark var.

0: Hey, ağaçlar biraz ayrı gibi görünüyor değil mi? Şuraya bakar mısın?
1: Evet, bir hat gibi görünüyor.
0: Uzaktan daha yoğun görünüyor ama yerde nem yok. Buranın biraz daha ağaçlık bir alan olacağını düşünmüştüm ama öyle değil. Ne oldu?
1: Şş. Dur, şunu indir hemen. Hemen indir.
0: Tamam.
1: Hey. Bu bir yaban domuzu.
0: Göremiyorum.
1: Karşımızda alfa olan. Bize saldırmayacaklarına ya da kaçmaları gerektiğine o karar veriyor. Eğer bize saldırmaya karar verirse bizi bir dakika içinde parçalara ayırırlar. Dişleri bu kadar büyük. Bacaklarından geçer ve kan atırlar. Çok çok tehlikelidirler.
0: Bize saldırabilecek vahşi hayvanları bilen biri varsa o da kesinlikle Palma'dır.
1: Ağaca tırmanmaya çalış ve onları görüp görmediğini, nerede gördüğünü bana söyle. Bizi kuşatmalarına izin veremeyiz. Eğer bizi kuşatırlarsa ağaçta uyumak zorunda kalırız.
0: Domuzları görebilmek için ağaca tırmanıyorum. Kaç tane olduklarını bilmiyoruz. Umarım bizim için sorun olmaz. Bir karar vermek için önümüzde ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Palma. Onları görebiliyorum.
1: 10, 20 kaç metre?
0: Yaklaşık 20 metre uzaktalar. 3 tane var ama uzakta diğerleri de var. 4, 5, 6, 7, 8 tane görüyorum. Ama dağılmış durumdalar Palma.
1: Tamam, hemen buradan çıkalım. 8'i birden etrafımızı sardı ve bizi parçalara ayıracaklar. Dikkatli ol. Hareket ediyorlar, koş. Çabuk.
0: Palma, nereye gideceğiz? Palma, bu tarafa doğru gel, ağaca doğru, hadi.
1: Tırman.
0: Gidiyorlar. Bak, o tarafa doğru gidiyorlar.
1: O tarafa gidiyorlar.
0: Evet, görebiliyorum. Evet, neyse ki uzaklaştılar.
1: Nefes almaya çalışıyoruz ama zamanımız yok. Çünkü geri gelip gelmeyeceklerini bilmiyoruz. Hayattayız, tek parçayız. Kimse yaralanmadı. Buradan bir an önce gidelim.
0: Bu tarafta küçük palmiye ağaçlarını görebiliyorum. Bence bu taraftan gidelim. Ne dersin, olur
1: mu? Tamam.
0: Orada su ve daha yeşil bir alan var çünkü.
1: Tamam.
0: Tamam, hadi oraya gidelim.
1: İyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Hadi gidelim.
0: Susuz kaldık. Bütün gün hiçbir şey yemedik ve şimdi bu şokla ve adrenalinle devam etmeye çalışıyoruz. Domuzların kovalaması da üstüne tuz biber oldu diyebilirim. Evet, geç oluyor, sığınacak bir yerimiz yok. Çok zor durumdayız. Nihayet, sonunda.
1: Zemin ıslanmaya başladı.
0: Evet, burası çok ıslak. Şuraya bak.
1: Yakınlarda bir yerde su olduğu kesin.
0: Suya ulaşmak harika bir şey, yaşasın. Evet, burası sulak bir alan. Su kaynağına yaklaşıyoruz. Ve bu da tam olarak gitmek istediğimiz yer.
1: Sonunda yeşil alana geldik.
0: Evet, bu resmen bir Morichal palmiyesi. Morichal palmiyeleri bölgede su olduğunun bir göstergesidir. Morichal palmiyesi nemin çok olduğu yerlerde yetişir. Bu bölgelerde su temizdir. Yani Morichal palmiyesinin işlevlerinden biri suyu temizlemektir. Yani palmiye eşittir su. Bak, gördün mü?
1: Su. Su alnınıza ve yüzünüze değdiği an çok büyük bir rahatlama geliyor. Şimdi kendimi iyi hissediyorum.
0: Evet, biliyorum, evet.
1: Ruhu bedene geri getiriyor. Sanki pillerin yenilenmiş gibi oluyor. Buradaki su bizim için olduğu kadar tüm hayvanlar için de bir vaha, öyle değil mi?
0: Evet, çok güzel. Buraya timsahlar girebilir. Burada anakondalar da vardır, eminim.
1: Burada tüm hayvanlarla beraber olabiliriz.
0: Evet, buraya su içmeye, yemek yemeye, avlanmaya geliyorlar.
1: Evet, yapacak bir şey yok. Bunu kontrol edemeyiz.
0: Evet, çok doğru.
1: Hadi, barınağın planını yapalım.
0: Bak, burada kalabiliriz.
1: Hayır, barınak
0: yapabilmek için bu bölgeden çıkmak zorundayız. Ne diyorsun?
1: Bu yoldan geçtiğimizde bir ağaç gördüm. Bu ağaç çok kurumuştu. Ona bir bakalım, öyle karar verelim.
0: Tamam.
1: Neredeyse hazır bir barınak.
0: Çok iyi bir ağaç bu.
1: Buraya yapraklardan bir çatı
0: öyle.
1: Yaparız. Biz de yerde yatarız. Kendimizi yerden otlarla yalıtırız.
0: Yani evet, ağaç iyi ama burası su basacak bir yer gibi görünüyor Palma. Ne diyorsun?
1: İyi, o zaman gidip kuru bir yer bul. Bulamazsan da geldiğimiz yere geri dönmek zorunda kalacağız.
0: Ama burası tehlikeli. Burada kalamayız Palma. Anlamaya çalış lütfen.
1: Tamam.
0: Ben gidip başka bir
1: tamam,
0: yer bulacağım.
1: Tamam, sen git, ben de buraya barınak yapacağım. Sen gelene kadar bitmiş olur. Çalışmaya başlıyorum. Bu ağaç çok iyi. Onu gerçekten anlayamıyorum. Boş yere işleri karmaşıklaştırmaya çalışıyor. Bu ağaç muhteşem. Ben bu işe koyuluyorum.
0: Bu işe yaramaz. Burayı hep su basmış, bakar mısınız? Aa dostum. Bakalım kuru bir yer bulabilecek miyim?
1: Fer zamanını ve enerjisini daha iyi bir yer aramak için harcarken ben ağaç dallarını getireceğim ve barınağı hazırlayacağım. Bu bölgeye Moriçal deniyor çünkü moriçalarla dolu. Moriçalar da barınaklar için mükemmel bir çatı oluşturur. Şuna bak, ne güzel. Doğada aradığın her şey var. Vay canına, ne kadar güzel. Sadece harika bir çatı değil. Çok lezzetli ve yemeğe hazır meyveleri de var.
0: Burası iyi görünüyor. Umarım suyla falan tıkanmamıştır. Devrilmiş bir gövde ve oldukça sağlam görünüyor. Çok geniş ve bitki örtüsünden oldukça temiz. Bu yüzden aşağıda ne olduğunu görmemizi sağlıyor. Bu çok iyi. Etrafı daha kolay kontrol edebiliriz. En önemli şey kuru olması tabii. Palmanın acele etmesi ve barınağa başlayabilmesi için onun yanına gidiyorum. Hey Palma! Muhteşem bir ağaç buldum. Aynı bunun gibi ama kuru bir bölgede. Çok iyi.
1: Sana inanmıyorum.
0: Yemin ederim, uzakta değil. Çok yakında. Hadi gidelim lütfen.
1: Bu çatıyı inşa etmem uzun sürdü. İyi bir yer olduğundan emin misin?
0: Evet evet, çok eminim lütfen.
1: Tamam, hadi gidelim. Bir ağaç bulmak ve onu hayatta kalmak için kullanmak, hızlı bir barınak yapmak için bir fırsattır. Ve bu çok sık bulabileceğiniz bir şey değil. Bu yüzden Fer'in çok benzer bir ağaç bulduğuna, hatta benimkinin daha iyisini bulduğuna inanmakta zorlanıyorum gerçekten. Zemini kontrol ettin mi?
0: Evet evet, kontrol ettim. Buraya gel bak. Bak, ağaç burada çok sağlam.
1: Burada da suyun aktığını sanmıyorum.
0: Hayır. Barınağı şu tarafa ya da bu tarafa doğru büyütebiliriz bence.
1: Doğruyu söylemek gerekirse... Bunu söylemekte biraz zorlanacağım, izin ver.
0: Ne?
1: Gerçekten iyi. İtiraf etmeliyim ki Fer'in bulduğu yer benimkinden daha iyi durumda. Gözlerini kapat.
0: Tamam.
1: Sana bir şey vereceğim.
0: Oo, bu meyve.
1: Tamam, işleri bölüşelim. Ben burada kalıp barınağı yapacağım.
0: Ben de ateşi nasıl çözeceğime bir bakacağım. Bir ağaca çıkmak istiyorum. Tırmanıp yarın nereye yürüyeceğimizi görmeye çalışacağım. Bu bizim için çok önemli. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Gidiyorum.
1: Bir şey görürsen bağır. Çünkü burası çok tehlikeli.
0: Tamamdır.
1: Ağaç zaten bize yapıyı vermişti. Doğa bizim için bu barınağı tasarlamış. Ben sadece çizgileri takip ediyorum. Ağaçtan çıkan iki açık dalımız var. Ve fikir bu dalları kullanarak iplerle çok basit bir çatı desteği sağlamak. Böylece çatımız daha sağlam olacak. Bunu da ağaç dallarını kullanarak son derece basit, hızlı ama bir o kadar da işlevsel şekilde yapıyoruz.
0: Tırmanıp ufku görebilmek için bir ağaç arıyorum. Evet, nerede olduğumuzu, nereye gittiğimizi bilmem ve bölgenin nasıl göründüğünü anlamam gerekiyor. Tırmanıp yukarıdan görmem lazım. Şu ağaç çok güzelmiş. Şimdi gidip bir bakacağım. Yarın nerede yürüyeceğimize dair kesin bir rotamız yok. Bu nedenle bölgeyi görmenin ve bir rota belirlemenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Zor bir tırmanıştı. Bütün ufku mükemmel bir şekilde görebiliyorum. Etrafımda gördüğüm şey sadece dümdüz bir arazi. Ama kuzeye doğru bir dizi ağaç ve birazcık olsun su görebiliyorum. İleride bir lagün olup olmadığı belli değil ama ufukta arazinin yükseldiğini görebiliyorum. Bu nedenle arazinin yükseldiği yerde bir çiftlik veya bir medeniyet bulmamızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ve bu sağlıklı bir şekilde ilerlememiz için önemli.
1: Bir barınaktaki en önemli şeylerden biri sizi yerden yalıtmasıdır. Sert zeminde uyumamak için şiltenin ilk katmanı olarak kullanacağımız bir sürü ot topluyoruz. Zeminde uyursanız böceklere, hayvanlara, yılanlara ve neme, yani uyurken istemediğiniz birçok şeye maruz kalırsınız. Huzur içinde uyuyabilmek ve dinlenebilmek için kendinizi otlarla korumalısınız.
0: Palma.
1: Evet. Ne oldu? Bir şey mi var?
0: Aslında
1: lütfen bir şey buldum de.
0: Ağaca tırmandım ve gördüğüm tek şey dümdüz bir araziydi o kadar. Yürüyebileceğimiz ağaçlık bir bölgede gördüm tabii. Ve orada su olduğunu eminim.
1: Tamam.
0: İşte tek çıkış yolumuz da bu.
1: Tamam. Hoş geldin o zaman. Barınağımız hazır. Ateş yakmanı bekliyordum. Bu ağaç çok iyiymiş.
0: Bence
1: gerçekten.
0: De öyle.
1: Gerçekten. Barınak hazır, yatak hazır. Sen ateşi yak, sonra da dinlenelim.
0: Tamam, tamam. İşim düşündüğümden uzun sürdü.
1: Sorun
0: ama
1: yok.
0: En azından hangi yöne doğru gideceğimizi biliyoruz. Evet, şimdi ateşi yakalım.
1: Biraz çıramız var. Ve ateş içinde bazı dallarımız var.
0: Evet, evet, orada dallar var. Tamam, dallar var. Okay. Tamam. Şu anda ateş yakacak hiçbir şeyimiz yok. Kıvılcım çıkaracak çakmak taşımız da yok. Ateş yakmamıza yardımcı olacak bir kimyasalımız da. Ateş yakmanın tek yolu sürtünme yöntemiyle olacak. Ve şimdi bunu deniyorum. Umarım yakarım. Tamam, çıramız var, mükemmel. Evet. Yerleştiriyor ve üflüyorum. Hadi bakalım.
1: Hey. Aferin Fer.
0: Evet, evet. Küçük bir ateşimiz var artık.
1: Burada biraz daha çıra var.
0: İkimize de aferin ha.
1: Aferin. Aferin.
0: Evet, suyumuz da var. Üzengileri taşımamız iyi oldu Palma. Sanırım burada iyi bir gece geçireceğiz. Bugün biraz korktuk değil mi? Domuzlardan canımızı kurtarmak için kaçtık.
1: Burası çok karmaşık bir yer. Birkaç ateş daha yakmayı düşünüyordum.
0: Tamam.
1: Ekstra korunmak için.
0: Tamam.
1: Fer, ateşini ödünç alabilir
0: Elbette.
1: Miyim?
0: Elbette. Yardıma ihtiyacın var mı?
1: Hayır, sağ ol. Sadece şunu yakmam lazım.
0: Ah. Ne oldu? Ne oldu? Her şey yolunda mı?
1: Oo, hayır.
0: Ne oldu?
1: Dev bir anakonda aşağı düştü. Oo, inanamıyorum.
0: Anakonda bu bölgede koruma altında olan bir tür ve aynı zamanda kutsal bir tür. O tarafa gidiyor, o tarafa gidiyor. Bizim de buna katkıda bulunmamız ve onu korumamız gerekiyor. Dur dur, kafasını göremiyorum. Çok karanlık, şu tarafa gidiyor, şu tarafa gidiyor. Gördün mü?
1: İşte burada, işte burada. Burada.
0: O tarafa gitmene izin veremeyiz dostum. Çok üzgünüm, gel buraya. Hadi gel dedim sana.
1: Barınağımıza girerse başka yere taşınmak zorunda kalacağız.
0: Ona zarar vermek istemiyorum ama bizi zor durumda bırakıyor. Çok üzgünüm. Kafasını şuradan çekebilir miyiz bir bakalım ha? Onu kontrol etmeye, yakalamaya çalışıyoruz. Ben öndeyim, Palma arkada ve çok dikkatli olmak zorundayız.
1: Kafayla devam edelim ama çok
0: tamam,
1: dikkatli
0: Palma,
1: ol.
0: Tamam Palma, tamam.
1: Kafa hareket edebilir. Hı-hı. Ve kolunu da tutmamasına dikkat et.
0: Evet.
1: Eğer kolunu tutarsa kırar.
0: Evet, biliyorum. Anakonda çok tehlikeli bir yılandır. Yaptığı şey avının etrafını sarmak, onu sıkmak, boğmak ve boğduktan sonra elbette onu yemek. Çok tehlikelidir.
1: Ateşi barınağa koy. Böylece dışarı çıkmak zorunda kalır.
0: Evet, hemen önümde. Daha da agresifleşiyor ve bana doğru geliyor. Bence bırak gitsin. Bırak gitsin hadi. Ben ilgileneceğim.
1: Yakala, yakala.
0: Tamam, işte yakaladım. Yakaladım. Yakaladım seni. Ha?
1: Diğer dalı tut.
0: Tamam, tamam. Yakaladım.
1: Okay. Tamam, suya doğru gidelim.
0: Evet, tamam. Onu suya koyalım.
1: Suya gidelim.
0: Kafası burada. Anakonda gezegendeki en büyük yılandır. Şok edici ve korkutucu bir hayvandır. Gerçekten herkes korkar.
1: Suya girip giremeyeceğini görmek için onu serbest bırakacağım.
0: Seni korkuttuğumuz için çok özür dileriz.
1: Suya giriyor, evet.
0: Şuna bak sen, aman tanrım.
1: Suya giriyor, aman tanrım.
0: Tamam.
1: Çok korkutucuydu.

0: Az önce ne yaşadık biz? Adrenalin, gerilim ve ben hala şoktayım. Gerçekten çok korktum. Palma, sen nasılsın?
1: Öldüm. Terden sırılsıklam oldum. Çok yorgunum. Enerjiye ihtiyacım var. Anakonda bizi çok yordu.

0: It's aynı anda hem uyumak hem de temkinli olmak çok zor. Neredeyse imkansız. Bütün gece gözümü kırpmadım. Gecen nasıl geçti?
1: Sırtım kaşınıyor. Sivrisinekler ve tatarcıklar bizi çok zorladı gerçekten. Bizi kimler yedi böyle ha?
0: İçer misin?
1: Evet, bu ne?
0: Su. Bugün planın nedir?
1: Kuzeye doğru gidersek Moriçal'in bitiş çizgisini görebiliriz. Su kütlesini ve lagünü de görebiliriz elbette. Daha aşağıya doğru gidersek de arazinin yükseldiğini görebiliriz. Orası çok daha kuru gibi. Orada bir çiftlik, bir topluluk ya da başka bir şey olabilir. Yani kuzeye doğru gitmeliyiz. Ne diyorsun?
0: Bir rotaya sahip olmak harika. Ama protein olmadan hiçbir şey yapamam. Bu aç karnına geçirdiğim ikinci günüm olacak.
1: Ne veriyorsun? Şuraya doğru mu gidelim?
0: Önce avlanalım.
1: Yiyecek bir şeyler bulmamız gerekiyor.
0: Evet. Ateşe biraz odun bulalım. Ve gidip biraz avlanalım. Pişirelim, yiyelim ve yola koyulalım. Tamam mı?
1: Tamam. Dün gerçekten çok zor bir gün geçirdik. Çok fazla enerji harcadık ve ne zaman bir çiftlik, bir köy ya da medeniyet izi bulacağımızı bilmiyoruz. Yemeğe ihtiyacımız var. Ve Palma açlığı benden daha fazla hissediyor. Ben de çok acıktım.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Pepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Servis geldi, çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
14: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
15: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
16: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Pislik mi arıyorsun?
18: Ne?
17: Pati mi arıyorsun? Küçük pati izleri.
18: Hayır.
17: Fernanda.
18: Evet.
17: Bir yuva. Orada bir delik var. Çıkış şurada olmalı. Arkanda orada bir yerde. Bak bak bak.
18: Evet burada. Evet. Görebiliyorum palma.
17: Bir tavşan ya da bir armadillo olmalı.
18: Çok da büyük değiller. En fazla şu boydadır. Evet işte bu kadar.
17: Biraz ateş yakabilirsek yuvalarından çıkarlar.
18: Tamam, getiriyorum.
17: Çok yorgunum. Bugün ikinci günümüz ve daha hiçbir şey yemedik. Çok sıcak ve iyi uyuyamadık. Çok yorgunuz. Bunun içinde hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ama çıkar çıkmaz onu yiyeceğim.
18: Aa, tamam, biraz köz. Közüm, ateş yakabilmek için palmiye yaprağım var. Biraz da dalım var ve yanıma biraz kuru çıra alıyorum. İşe yarayacaktır. Evet, hadi bakalım. Hey, bütün malzemeleri getirdim.
17: Ateşi şuradaki girişe koyacağız. Ve duman buradaki delikten çıkacak. Daha fazla duman çıkarmak için içine biraz yeşil yaprak koy.
18: Koydum bile, koydum.
17: Hadi üfle.
18: İşte oldu.
17: Duman çıkıyor ama içinde hiç hayvan yok. Boş olabilir. Şu an burada değil.
18: Ne yapayım? Üflemeye devam edeyim mi?
17: Bakalım. Biraz daha üfle.
18: Daha fazla mı?
17: Evet.
18: Tamam. Başlıyorum. Evet.
17: İçerideyse çıkmak zorunda kalacak. Hadi. Başla. Daha fazla, daha fazla.
18: Oldu mu?
17: Hadi bakalım.
18: Çok iyi. Karnımız doyacak Palma.
17: Evet,
18: çok iyi.
17: Proteinimiz var. Burada hemen pişirip yememiz lazım. Yanımızda taşıyamayız çünkü burası vahşi hayvanlarla dolu bir bölge. Onu hemen yememiz gerek. Armadillo diğer kemirgenler gibi pişirilir ama bir sorunu var. Bu hayvanlar cüzzam taşıyıcıdır. Bunları iyi pişirmek gerekir. Az pişmiş değil, orta pişmiş değil. Bunu tamamen tüm bakterileri ölene kadar pişirmek zorundasınız. Kupkuru olana kadar pişirin. Bakteriler ancak ve ancak böyle ölür.
18: Hey, bir fikrim var. Düşünüyorum da palmiye yapraklarının tabanıyla bazı saklama kapları yapabiliriz. Onlarda bir şeyler saklayabiliriz. Bu saklama kapları su geçirmez olacak ve onları çanta olarak kullanabiliriz. Ve daha sonrası için gerçekten bu çok işimize yarayabilir Palma. Yani yanımızda taşıyabiliriz. Ne diyorsun? Ağır da değil üstelik.
17: Tamam.
18: Yapalım mı?
17: İyi fikir.
18: Bence de tamam.
17: Güzel.
18: Hiçbir eşyamız ıslanmaz. Güzel.
17: Acele edersek bugün medeniyete ulaşabiliriz. Karnımız tokken bu araziyi kolayca geçebiliriz ve insanlara ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
18: Evet, haklısın. Bütün malzemeler burada. Sen onu pişirene kadar ben de çantaları hazırlayayım bari.
17: Yemek az sonra hazır.
18: Tamam, yiyip gideriz. Evet, asma yapraklarının saplarını birleştiriyorum, iple bağlıyorum ve sıkı olması için etrafına birkaç düğüm atıyorum. Bu şekilde yapı sağlam kalacak ve çok iyi tutunacak. Böylece suyu geçtiğimizde dalmayacak ve eşyalarımızı sudan korumuş olacak. Bu gerçekten çok kullanışlı.

0: Bu çok lezzetli.
1: Gerçekten lezzetli.
0: Hmm. Biliyor musun, daha önce hiç yememiştim. Hmm. Tadı güzelmiş. Çok güzel. Etin kalanını nasıl saklayacağız?
1: İyice saracağız ve çantada taşıyacağız. Elimden geldiğince kokusunu kesmeye çalışacağım. Burada çok avcı hayvan var. Onlardan korkuyorum. Bu hayvanların etrafında çok dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Tamam, ipi şuradan geçiriyorum ve evet, küçük torbamız hazır. Evet. Buraya etleri koyabiliriz. Evet. Şu ipi çek ve hazır. Tamam. Evet, hazır durumda. Bakar mısın, çok iyi oldu.
1: Torbayı uzatır mısın lütfen?
0: Al bakalım. Şimdi her şey iyice korunacak.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım, hadi gidelim. Gidelim.
1: Moriçal, geliyoruz.
0: Hey, bu taraftan gidiyoruz değil mi?
1: Sen ne taraftan istersen. Patron sensin.
0: İşte bu hoşuma gitti. Şuraya bak, zemin ıslanmaya başladı. Daha çok su birikintisi olan Moriçal arasında bir geçişteyiz. Çok daha büyük bir su kütlesi olan bir lagüne doğru ilerliyoruz. Ve bunu su seviyesinin yükselişinden anlayabiliriz. Ağacın üzerine çıktığımda gördüğüm o su kütlesine ulaşabilmek için bu şekilde yürümeye devam etmeliyiz. Tırmandığım ağaç buydu. Evet, işte bu durumda Palma, buradan gitmek zorundayız.
1: Bir rotamız olması çok güzel. Ama şunu unutma, tıpkı bizim gibi tüm yırtıcı hayvanlar da burada yaşıyor.
0: Doğru.
1: Su ve yiyecek için avlanıyorlar.
0: Evet, doğru.
1: Sessizce yürüyebildiğimiz kadar yürümeye çalışalım. Dikkat çekmemek için mümkün olduğunca az ses çıkarmaya çalışarak hedefimize doğru
0: gidelim.
1: Hadi
0: o zaman şu taraftan gidelim.
1: İnsanlar sudayken beceriksiz, yavaş ve savunmasızdır. Derinlik gittikçe artıyor, gittikçe daha savunmasız hale geliyoruz. Bu su muhtemelen anakondalar, kaymanlar ve vatozlarla dolu. Nereye bastığımızı göremiyoruz. Çok dikkatli geçmeliyiz.

0: derinleşiyor.
1: Evet, gittikçe daha da derinleşiyor.
0: Evet, gittikçe daha tehlikeli oluyor.
1: Oo, olamaz, ayağım sıkıştı.
0: Burası artık bir moriçal değil.
1: Burası su basmış bir orman. Eşyaları sala koyalım. Böylece onları koruyabiliriz Palma.
0: Sadece kuru kalması gereken şeyleri koyalım.
1: Tamam. Bana diğer üzengini uzatabilir misin? Bunu biraz daha yükselteceğim. Ateş yakmak için gerekli malzemeleri korumak istiyorum.
0: Hazır mısın?
1: Yukarı tırmanıyoruz ama suyun altı kütüklerle dolu. Ve burada yürümek gerçekten çok zor.
0: Daha da derinleşmeye başladım. İçinden geçmek artık daha zor. Çok derin ve yoğun. Suda sahip olduğumuz az hareket kabiliyeti kendimizi savunmamızı zorlaştırıyor. Eğer bir şey bize saldırırsa gerçekten kötü olur.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
18: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
19: Hepsi burada, hepsi.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Hesap basit, hesap basit.
20: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
0: Her şeyin dikeni var.
1: Hepsi kara palmiye. Burası kara palmiyelerle dolu.
0: Evet ama onlar altta, onları göremezsin bile.

0: Önünde. Dikkatli ol.
1: Gördüm. Anakonda değil mi?
0: Evet.
1: Hareketsiz ama suya atlarsa nereye gittiğini göremeyiz.
0: Neden bu suyun içine girdik? Büyük bir hataydı.
1: Şu an sakin görünüyor. Ağacın üstünde. Bence sorun yok. Dikkatli hareket etmeliyiz. Görüş alanımızı kaybetmemeliyiz. Bu çok önemli.
0: Fer benim gördüğüm anakondayı görüyor ama onun anakondası bir kitabın içinde yaşıyor. Ve kitaplarda tehlike yoktur. Teker teker karşıya geçeceğiz. Sen git, ben seni izleyeceğim. Sonra ben de geleceğim.
1: Suya girerse bana haber ver, tamam mı? Bu çok önemli.
0: Tamam, hadi bir an önce geç.
1: O ağaçta sakince durduğu sürece bize bir şey yapmayacaktır.
0: Bana endişelenmemi söylüyor. Anakonda suya atlamadığı sürece iyiyiz. Ve Fer tamamen yanılıyor. Anakonda suya değdiği anda bizim için çok geç olacak. O suyun içindeyken yüzmeye başlarsan bir saniye içinde tepende olur. Burası beni çok savunmasız hissettiriyor. Çok huzursuzum. Buradan derhal çıkmamız gerek.

0: Az kaldı.
1: Neredeyse evet. Bitti. Az kaldı. Derinlik nasıl zemine evet, değebiliyor musun? Ben hala değemiyorum. Az kaldı. Tamam.
0: Neredeyse vardık.
1: Evet, neredeyse vardık. Evet, tam arkandayım.

0: Tanrım.
1: Dinle. Fer, sonunda kıyıya ulaştık. Gidelim ve biraz dinlenelim. Daha güvenli bir yer bulalım. Yukarı çıkalım. Burada hiçbir şey yok. Yorgun olduğumuzu biliyorum ama henüz dinlenemeyiz. Ama yukarıda dinlenebiliriz. Çok yorgunuz. Buraya kadar yüzmek çok zordu ama bunu başardık ve lagünü geçtik. Burada arazi çok daha farklı, daha dik bir zemin var. Burası daha güvenli. Burada dinleneceğiz.
0: Başardık.
1: Gerçekten çok zordu.
0: Evet, öyleydi.
1: O suyu geçmek kabus gibiydi. Kabus.
0: Yiyeceğimiz ıslanmamış. En iyi kısmı da bu.
1: Evet, şükürler olsun.
0: Bence de. İlginç olan şey şu ki, bütün bu bölgede çok fazla inek olmalı. Burası belli ki tarım arazisi. Bu yüzden bence herhangi bir iz olup olmadığına bakmalıyız. Örneğin inek pisliği gibi bir şeyler arayabiliriz. Evet. Bize en yakın çiftliğin nerede olduğunu gösterebilecek bir şey yani.
1: O halde zaman kaybetmeyelim, değil mi? Acele edelim ve yürüyebildiğimiz kadar yürüyelim. Güneşin batmasına hala birkaç saat var. Yürüyebildiğimiz kadar yürümeli ve bir işaret bulmalıyız. Bu da bizi medeniyete götürür. Birini görürsen bir kere bağır. İki kişi görürsen iki kere.
0: Üç kişi görürsem üç kez mi bağırayım yani?
1: Hayır, sadece bir kere bağır. Yoksa kafam karışır.
0: Bu arazide yürümek bizim için gerçekten çok zor olacak. Sudan uzaklaşıyoruz ve yakında suya erişimimiz kalmayacak. Umarım yakında medeniyete dair bir iz bulabiliriz. Çünkü hem fiziksel hem de zihinsel olarak tükenmiş durumdayız.
1: Düştün mü?
0: Hayır hayır, sadece ayağım kaydı, yani sorun yok. Hava çok sıcak ve görünürde hiç ama hiçbir iz yok. Burada kimse yok. Kimse.

0: Bir kemik.
1: Medeniyete dair ilk
0: izimiz. Evet, ilk izimiz.
1: Birinin çiftliğine mi girdik emin değilim ama... Burada bir inek olduğu kesin.
0: Buradan geçtikleri kesin. Bu kemik parçası yıllardır burada duruyor.
1: Parçalanmaya başlamış.
0: Kalça kemiği. Tamamen kireçlenmiş, çok hafif. Çok eski ama yine de doğru yolda olduğumuza bir işaret. Bu iyi haber.
1: Henüz kutlama yapamayız Palma.
0: Buradan ayrılsak iyi olur.
1: Tamam, öyle yapalım.

0: Bir şey yok mu?
1: Hayır. Sen de?
0: Hayır.
1: Hiçbir şey yok.
2: Bu tepeler sonsuz görünüyor. Aşağı inip yukarı çıkmamız ve medeniyete dair bir iz bulmamız gerekiyor. Bu yüzden muhtemelen birkaç saat daha burada olacağız.

0: Fernanda.
1: Evet, ne oldu?
0: Bir şey buldum.
1: Ne buldun? Neymiş?
0: İnek pisliği buldum.
1: Hey, bu hala ıslak.
0: Evet, o kadar yeni ki üstünde hala böcek var.
1: Harika, bu iyi bir haber. Çok iyi.
0: Evet, süper.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Yukarı çıkalım. Burada değiller.
1: Tamam, gidelim
0: belli
1: hadi.
0: Belli ki bugün buradan geçmişler.
1: Bu inek pisliğini bulmak bana şu anda çok ihtiyacım olan umudu verdi. Çok yıprandık ama bu moralimizi gerçekten yükseltti. Demek ki doğru yoldayız.
0: Hey.
1: Ne? Şuraya bak. Oo. Ah. Ah. Bu yeni bir pislik palma.
0: Evet.
1: Yani sanki az önce yapılmış gibi.
0: Evet. Burada. Burada. Ve burada.
1: Ne görüyorsun? Palma. Bir patika mı?
0: Evet, bir patika.
1: Bir kemik, kemik. İnekler palma.
0: İnekler ve bir insan. Bir insan.
1: Hey, bayım.
0: Vay canına. Sonunda.
1: Hey. Şu anda gerçekten çok mutlu hissediyorum. Doğada yaşadığım her deneyim beni daha alçak gönüllü yapıyor. Sınırlarım olduğunu ama onları aşabileceğimi daha çok fark etmemi sağlıyor. Doğaya gerçekten hayranım. Ve burada bulunmaktan dolayı çok ama çok mutluyum.
2: Hadi sizi eve götüreyim.
0: Merhaba dostum. Tehlikedeydik, çok fazla aksiyon vardı. Buraya helikopterle geldik. Buradan çıkmak için koşmaya başladık. Yolda anakondalarla, tehlikeli hayvanlarla mücadele ettik. Doğa ana bize bir kez daha hükmedenin o olduğunu gösterdi.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
4: Hepsi burada, hepsi bu.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde dolmuş bu dostum. Kontrolden çıkmış eşya yığınları içinde. Ah yok artık.
2: Hadi canım. Heymet.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var.
3: Aman tanrım.
1: Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizleyerek bir pislik götürüyorum. Hazine arıyoruz.
4: Tanrım,
3: öylesi yoktur.
1: Müşterimize de kendimize de altın bulduk. Hislerim beni yanıltmazsa, bence bu gerçek. Herkes kazanacak. 82 bin.
5: Tek söyleyebileceğim var canına.
6: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
7: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
8: Tozlu servet.
1: Evet beyler, Ohio'dayız.
3: Vay canına.
1: Şöhretler Müzesi'ne bir saatlik mesafedeyiz. Şirin bir taşra kasabası. Şimdi karşımızda gerçek bir beyaz balina var. Bu aileyle görüşmek, eve girebilmek için tam 5 yıldır uğraşıyorum.
3: Peki.
1: Sonunda teklifimizi değerlendirmeye karar verdiler. Duyduğuma göre her yer koleksiyonlarla doluymuş. Potansiyel müşterimizin adı Jamie. Burası amcasının evi. Adamın bazı sağlık sorunları var. Bu yüzden her kuruşa ihtiyacı var. Bu adam bildiğimiz ATM ve self servis ödeme makinelerinin mucidi.
3: Vay be.
1: Yani bu adam tam bir çılgın profesör, bir mucit. Adeta Dr. Brown gibi. İçeride her şey bulabiliriz.
9: Gerçekten çok kötü kokuyor. Bunların üstüne basmaya korkuyorum çünkü bir şeyi kırmaktan çekiniyorum. Şimdiden vazgeçmek istiyorum. Merhaba, ben James Strayer. Tom amcam benim için amcadan öte biri. Benim en iyi dostum ve akıl hocam. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en üretken kurumsal mucitlerindendir. ATM cihazlarının, akaryakıt pompası ödeme sistemlerinin ve marketlerdeki self servis kasaların patentleri ona ait. Burası çılgın bir bilim insanının evi.
3: Dinledikçe iyice heyecanlanıyorum, biliyor musun?
1: Evet.
9: Bu evdeki hazineler, nesiller boyu süre gelen koleksiyona basmaya korkuyorum çünkü bir şeyi kırmaktan çekiniyorum. Şimdiden vazgeçmek istiyorum. Merhaba, ben James Strayer. Tom amcam benim için amcadan öte biri. Benim en iyi dostum ve akıl hocam. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en üretken kurumsal mucitlerindendir. ATM cihazlarının, akaryakıt pompası ödeme sistemlerinin ve marketlerdeki self servis kasaların patentleri ona ait. Burası çılgın bir bilim insanı.

0: makineleri şimdilerde 5.000, 6.000 hatta 10.000 dolara alıcı bulabiliyor. Nostaljik oyunlara dönüş akımı ve yeni nesil koleksiyoncuların ilgisi sağ olsun.
1: Umarım bu makineler yağmalanmamıştır.
0: Evet.
2: Efsaneye göre bu kutu yığınlarının altında bir yerlerde marka saatler varmış.
3: Böyle bir evde bir kutu dolusu marka saat bile kaybolur.
2: 3 yıl önce kendisine Alzheimer teşhisi kondu. Bu yüzden nihai planımız evi satmak. Buradan gelecek para ailemiz için büyük bir destek olacak. Amcamın ihtiyacı olan bakımı sağlamamıza ve hak ettiği hayatı ona sunmamıza yardım edecek. Matt, lütfen Bolivar'a gel. Senin yardımına gerçekten çok ihtiyacım var.
0: Heyecanlıyım.
1: Marka saatler... Müzik kutuları.
0: Evet. İlt makinesi.
1: Ben çok beğendim bunu.
4: Cumartesi gecesi güzel olacak.
1: Hem de çok güzel olacak. Tamamca sanki dünyanın en ilginç adamı, inşaatçı, patentleri var. Tam bir mucit. İçeride harika şeyler olduğunu biliyorum. Ama bizim için asıl büyük ganimetler müzik kutusu, tilt makineleri ve saat koleksiyonu. Şuna bak dostum. Ha canına, gerçekten havalıymış.
2: Merhaba
1: Cem, Matt. Seni görmek ne güzel.
2: Ben de seni gördüğüme sevindim.
1: Tamamdır, bütün ekip burada.
3: Merhaba, nasılsın?
2: Merhaba beyler.
1: Videoyu izledik. Durum bayağı ciddi görünüyor. Bence hemen işe koyulalım. Biz seninle evi bir turlayalım.
2: Olur.
1: Çocukları da arka tarafa yönlendireyim. Ne dersin, sonra buluşuruz.
0: Tamamdır. Şuna bak.
1: Evet, görüşürüz. Tamamdır.
2: Amcamın mütevazı sarayına hoş geldin Matt.
1: Ha canına. Jamie'nin amcası tam bir mucit. Bu yüzden her şeyde bir fırsat görmüş. Bir nesneye baktığında sadece dışını görmez, potansiyelini de görürdü. Ama benim işim gerçekleri görmek. Bu bir hurda mı yoksa para eder mi? Bir dakika. Bu bir su yatağı mı?
2: Evet. Şuna bak. Şuna.
1: Adam hayatını yaşıyormuş. Çok eski bir şey.
2: Evet, haklısın, öyle.
1: Bunlardan epeydir görmemiştim.
2: Öyle.
1: Evet, 70'lerden
2: veya 80'lerden kalma.
1: Evet, 80'ler. Su yatakları gerçekten can sıkıcıdır. Çünkü müşterilerin onlarla ilgili hep tatlı anılar olur. Oysa o yataklarda tatlı hiçbir şey yok. Benim için evin ortasında içi su dolu bir arabayı dışarı taşımaya çalışmaktan farkı yok. Tamam, bakmaya devam edelim. Başka neler varmış?
2: Amcamın en sevdiği parçalardan bazıları
1: yani,
2: burada.
1: Yani burası kokpit mi?
2: Evet.
1: İşin biz de tam olarak öyle adlandırıyoruz.
2: Gerçekten de bir kokpite benziyor.
1: Demek ki her işini tam burada, bu noktada hallediyordu. Kokpit bir istifçinin o gün için en çok ihtiyaç duyduğu eşyaların bulunduğu yerdir. Hazinenin olduğu yer orası değildir. Haritadaki X işareti burayı göstermez. Aslında bir istifçinin kokpitinde hiç hazine bulamadım. Sadece cep telefonları, şarj cihazları, ilaçlar ve anahtarlar olur. Yani günlük hayata devam edebilmek için gereken şeyler. Ama bu bize ipucu verir ve bu ipuçları bizi hazinelere götürür.
2: Eski havalı ışıklara çok meraklıdır. En sevdiği vitray parçalarından bazıları da burada.
1: Vitray birçok nedenden dolayı değerlidir. Birincisi, artık kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. El yapımıdır, seri üretim değildir. Her geçen yıl daha da nadirleşiyor ve bu yüzden de yeri sürekli artıyor. Üstelik satması da son derece kolay. Yani bu gerçekten şahane. Tamamdır. Tilt makineleri. Hadi canım. Bu 80'lerden kalma.
5: Bir sonraki görevine hazır mısın? Orbitor 1 ile yüzleşme zamanı.
0: Orbitor 1, 1982 yılında Stern Electronic tarafından piyasaya sürüldü ve bugüne kadar yapılmış en sıra dışı, en deneysel tilt makinelerinden biriydi. Konsepti NASA geçmişi olan tasarımcılar tarafından geliştirilen bu makine, topun tahmin edilemez şekilde yörüngede dönmesini sağlayan 3 boyutlu bir ay yüzeyi tasarımına sahipti. Bu makinenin tasarımı ve oynanışı o kadar nadir ve benzersizdir ki ciddi koleksiyonerler ve tarihçiler onları bulma şansını asla kaçırmaz. 2022 yılında orijinal bir Orbitor 1 açık artırmada yaklaşık 13 bin dolara alıcı buldu. Dostum, bu hiç iyi görünmüyor.
4: Evet, kesinlikle görmek istediğimiz manzara bu değil.
0: Mucitler eşyaları parçalarına ayırmaya bayılır. Jamie'nin amcası da farklı değildi. Ancak bu tilt makineleri tıpkı klasik arabalar gibidir. Kusursuz çalışır durumdayken çok daha değerlidirler. Elbette herkes restorasyon projelerini sever ama hepimiz biliyoruz ki asıl değer mükemmel çalışan bir makinededir. Açıkçası bunlar sadece yedek parça niyetine kullanılabilir. Ama öyle bile olsa... hala para eder. Yine de tüm parçalar buradaysa ve hepsini tekrar bir araya getirebilirsek çok daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Pekala, güzel.
3: Oo, ömrümde bu kadar çok havai gömleğini bir arada görmedim. Bunları giymek için nasıl bir ortamın olmalı acaba? Adamdaki gömlek miktarı saçmalık boyutunda. Hiç durmadan 3 yıl

0: Tatile çıksa aynı gömleği ikinci kez giymez. Mike bunları satarken bol şans.
1: Üzerinde toksik yazıyor.
2: Evet.
1: Açmayın demiş. İçinde ne olduğunu biliyor muyuz?
2: Hayır.
1: Yani bilimsel olarak zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Zehirli buzdolabıymış. Hadi ama. Ben neler neler gördüm. Pek endişelenmiyorum, merak etmeyin.
2: Maske takmadan açmazdım.
1: Tamam.
2: Bence bu ciddi bir sorun olabilir.
1: Ama adam bilim insanıydı. Belki de biraz kulak vermeliyiz. Benim sezgim bunun bir şaşırtmaca olduğu yönünde. Yani... Buraya bakma, başka yere bak diyor. Peki ben ne yapmak istiyorum? Tabii ki içine bakmak. Tüm bunları bir kenara bırakırsak. Burası o kadar da korkunç değilmiş. Buradan daha kötü bir yer var mı peki?
2: En kötü yer çalışma odası.
1: Pekala, gidip oraya bakalım.
2: Burası amcamın o çılgın mucit ofisi olarak çocukluğumdan pek çok tatlının olduğu oda.
1: Evet, vay canına. Tamam, şunun hakkında konuşalım. Bu bildiğimiz Happy Days dizisindeki müzik kutusu.
2: Evet, aynen o.
1: Ah, şuna bak, tek kelimeyle harika.
3: Pekala, hadi ama dostum, bu dans benden.
1: Happy Days dizisindeki Fonz, partiyi nasıl başlatacağını her zaman bilirdi ve her şey o müzik kutusuyla başlardı. Bu makineler 1940'lardan 1960'lara kadar popülerlik patlaması yaşadı. Bütün ülkede lokantaların, kafelerin ve dans salonlarının odak noktası haline geldi. Vintage Amerikan kültürü tutkunları ve koleksiyoncular arasında Wurlitzer müzik kutuları altın standart kabul edilir. Bunun sebebi içindeki o mekanik büyüyü izlemenize olanak tanıyan ikonik açık kabin tasarımıdır. Mühendislik ve görsel şovun bu eşsiz birleşimi bunların bugün hala çok yüksek fiyatlara alıcı bulmasını sağlıyor. Yakın zamanda 1942 modeli 22 bin dolardan fazla bir fiyata satıldı. Bu gerçekten muazzam bir parça. Beni çok heyecanlandırdı burada gerçekten. Çok değerli parçalar var dostum, vay canına. Ha, harika.
2: Bir yerlerde mutlaka bir kutu dolusu marka saat de vardır.
1: Tamam, o zaman bana bir özet geç. Bu ev için nihai hedefimiz nedir? Ne olmasını istiyoruz?
2: Evi tamamen boşaltmak. Böylece burayı kiralayabilir ya da satabilirim.
1: Anladım.
2: Eşyanın satışından elde edeceğimiz her kuruşa ihtiyacım var. Amcamın uzun dönemli bakım masrafları için.
1: Hı-hı, anladım. Yani evi tamamen boşaltmamızı istiyorsun değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Pekala. Amcanın gerçekten iyi eşyaları var. Ben çocukları bulayım, sonra seninle oturma odasında buluşup anlaşalım, tamam?
2: Teşekkür ederim.
1: Pekala, teşekkürler. Gerçekten büyüleyici bir istif. Müzik kutusu çok iyi. Açıkçası vitraylarında gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de marka saatler ve gümüş takılar olduğuna dair söylentiler var. Gerçekten çok şey var. Epey iş var bu evde.
4: Benim hoşuma gitmeye başladı bile.
1: Evet, pekala. Arka tarafta neler gördünüz?
0: Bir yığın havai gömleği ama tonlarca. Binlerce var.
4: Benim asıl endişem tilt makineleri ve müzik kutuları. Yani çalışıyorlar mı? Sadece yedek parça niyetine gideceklerse çalışıyor olmalarına kıyasla arada dağlar kadar fiyat farkı olur.
1: Jamie evi satabilmeleri için evin tamamen boşaltılmasını istiyor.
5: Ama içeride çok fazla çöp var. Bunu 3 günde bitiremeyiz. O su yatağından kurtulmak bile başlı başına bir günümüzü alır. Şu toksik buzdolabını nasıl elden çıkaracağız bilmiyorum. Daha fazla zaman
1: yani,
5: alır. En azından 2 gün.
1: Toplam 5 gün. Peki bu maliyeti nasıl etkiler?
5: 15 civarı.
1: Anladım. Biliyorsunuz tur sırasında hedeflediğimiz parçaların çoğunu gördük tabii, beklediğimizden biraz daha hırpalanmış durumdalar. Umduğumuz değerde değiller. Ama şunu söyleyeyim, etrafa baktıkça içimden bir ses bu evde çok ciddi bir değer bulacağımızı söylüyor. Yani ATM'yi icat eden adamın evinde para kaybetmek benim için utanç verici olur. Pekala, ben gidip hepimiz için mantıklı olacak bir anlaşma yapabilecek miyiz bakayım.
0: Tamamdır.
1: Hoşçakalın. Evet, burada yapılacak çok iş var.
2: Evet.
1: Burayı tamamen temizlemenin maliyeti bize yaklaşık 15 bin dolara patlayacak. Bütün mülkü boşaltmamız için 5 gün çalışmamız gerekecek. İş yükü çok fazla olduğu için karı yarı yarıya, yani %50'ye 50 paylaşmayı teklif ediyoruz.
2: Aslında biraz daha fazlasını umuyordum çünkü amcamın uzun süreli sağlık masraflarını karşılamalıyım. %60'a 40 olur mu?
1: %60'a 40 mı? Anlaştık o zaman.
2: Teşekkür ederim.
1: Şu işi bitirelim. Ben gidip çocukları getireyim. Hemen başlayalım. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
1: Pekala. Geldiğiniz için teşekkürler beyler. Bu evi didik didik edeceğim için heyecanlıyım. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağız. Chris ve ben kokpit dediğimiz o merkez bölgeye odaklanmak ve Jamie'nin bahsettiği o kayıp madeni paralarla marka saatleri bulup bulamayacağımıza bakmak için oturma odasına geçiyoruz. Bu sırada Mike ve Kaylin da tilt makinesi odasında iş sürecekler.
4: Pekala Kaylin, tilt makinesiyle ilgili her şeye bakıyoruz. Yedek paletler, tamponlar, kullanım kılavuzları, hatta belki bir ses kartı bile olabilir.
5: Tamam, anlaşıldı.
4: Tamam. Oo, şuna bakar mısın? Bu oyuncağı daha önce kanlı canlı hiç görmemiştim. Bildiğimiz çakmak taşlar bu. Yabadabadoo.
5: Sakin ol.
4: Tamam. Kay, şuna bir baksana. Çok ilginç gerçekten. Sanırım bunlar zamanlama kodları. Bak mesela burada yeşil kuşaklı Delta Ruhu demiş. Şurada vakumlu toplayıcı hareketi yazıyor. Adam resmen her adımı test etmiş. Hatta bak para kanalını bile not düşmüş. Bulduğumuz şeyler beni gerçekten heyecanlandırıyor. Ama Jamie'nin amcasının her yere yayılmış bir sürü farklı koleksiyonu var. Bu karmaşanın içinde o küçük ve hassas tilt makinesi parçalarını bulmaya çalışmak gerçekten hiç de kolay bir iş değil. Bu yüzden acele etmemek ve ekstra titiz davranmak önceliğimiz.
5: Tilt makinesi camı buldum.
4: Ha, demek buymuş. Harika. Makinenin üzerine takılan o üst camı buldum. Çok iyi oldu. Hadi bakalım.
5: Evet, harika.
4: Evet.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
13: dürümü. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: İçeride iyi şeyler bulduklarını buradan duyabiliyorum. Buraları kesinlikle fare basmış. Sen orada ne buldun Chris? Durum ne?
6: Her yer fare pisliği.
5: Ha, kokusunu alabiliyorum. Tamam, burada da bir sürü eşya var. Çok değerli şey ilgi çekicidir ama her ilgi çekici şey mutlaka değerli olacak diye bir kural yok. Şu ana kadar bu ev pek de para etmeyen ama ilginç olan eşyalarla dolu.
6: Evet dostum, şuna bak.
5: Ve benim buradaki işim eşyaları satarak evi boşaltmak. Şu ana kadar satabileceğim hiçbir şey bulamadım. Bu da maliyetlerin artması, karın ise dibe düşmesi demek. Cepleri kontrol ediyorum. Hadi şu işi biraz daha... Hadi canım. Ha, bir dakika. Bu ne böyle? Bunlar ne? Hisse senedi dostum. Bu senetler Diebold şirketine ait. Banka ATM'leri ve kasalarıyla ünlü bir firmadır. Amcası Diebold için çalışmış. Hatta ATM'yi de orada çalışırken icat etmiş. O dönemde kendisine bu hisselerin verilmiş olması çok mantıklı. 80'lerin başına kadar bir şirketten hisse aldığınızda size fiziksel bir hisse senedi belgesi verilirdi. Artık her şey dijital. Ama bunlar hala geçerli. Hala gerçekler. Bu resmen nakit para demek. Yapmamız gereken gidip bozdurmak. Beni acayip heyecanlandırıyor. Şu elimde gördüğün kağıt parçası tam 4400 dolar ediyor.
6: Vay canına.
5: 4400 dolar. İşte buna ihtiyacımız vardı. Harika oldu. İyi çıkardın. Ne ararsam var burada. Şimdiye kadar yanıp kül olmamış olması mucize. Evimizde ikinci günümüz ve bu devasa yığını kazmaya daha yeni başlıyoruz. Tilt makineleri ve müzik kutusu çalışıyor mu hala bilmiyoruz. Bu yüzden kayıp marka saatlerde dahil olmak üzere gizli hazineleri bulmamız hayati önem taşıyor. Her yerde ağzına kadar kutu dolu. Bak şuna. Hepsi fare pisi içinde. Dün gece Chris'le oturma odasındaki aramamızı bitirdik. Şimdi gözümüzü çalışma odasına diktik. Burası Star Wars'taki o çöp sıkıştırma odası gibi. Eşyalar üzerimize geliyor sanki. Burası gerçekten zor bir oda. Yalan yok. Evet. Şunu bir test edelim. Bu gördüğünüz... şuna bakar mısınız? Orijinal hula lambası. İki yana hareket edenlerden değil. Öyle olsaydı daha çok para ederdi. Evet, aman tanrım. Şuna bakın. Dünya Fuarı Hatıra Yüzüğü 1833. Evet, harika. Çok ilginç şeyler bulmaya başladık. Şunu test etmeye geri dönelim. Bu gördüğünüz şey orijinal bir abajur. Orijinal hula, eteği de uyumlu. Çok güzelmiş. Biraz eğilince püsküldü eteğini görebilirsiniz. Evet, ışık çalışmıyorsa 200 dolar eder ama eğer çalışırsa 500 dolar eder. İnanamıyorum. Bakar mısınız şuna? Tamamen orijinal. Harika. Biraz tamir lazım ama... bunu temizletmem gerekiyor. Vay canına. Gerçekten inanılmaz. İşte bu. Ronald Reagan. Çok havalıymış. Şişirilebilen. Uzaktan kumandalı bir zeplin. Şuna bak. Para. Seni bilmem ama benim taraf iyice iğrençleşmeye başladı. Ciddi ciddi idrar kokusu alıyorum. Neyi kurtarabilirim emin değilim. Evet, buradaki her şey kemirilmiş. Her yerim fare pisliği oldu. Burnumun direği sızlıyor resmen. Sen de alıyor musun kokuyu? Dostum, burası leş gibi kokuyor. Tamam. Bak, buralar hep kemirilmiş. İşte bak, gördün mü? Burada bazı saatler var. Hadi ama dostum, lütfen bir marka olsun.
6: Yok.
5: Evet, bunun markası neymiş bakayım. Maalesef bunlar herkesin taktığı günlük saatler. Kötü saatler değil ama marka da değiller.
6: Burada biraz daha saat var.
5: Bu işte şu ana kadar maliyetimiz sürekli artıyor ama karımız tam tersi yönde ilerliyor. Eğer daha yolun başında çok geriye düşersek işin geri kalanında sürekli savunmada oynamak zorunda kalacağız.
7: Üç parça için toplu bir fiyatta el sıkışalım mı? Ne dersiniz?
8: Tamam, 275 dolara bırakır mısın?
7: Pekala dostum, anlaştık
8: harika,
7: o zaman.
8: Harika, harika.
7: Teşekkür ederim.
8: Nakit param vardı şurada, evet.
7: Evet, bir bakalım. Şunun üzerinde etiket yokmuş.
9: Bu bana Saved by the Bell dizisinin bir bölümünü hatırlattı.
7: Bil bakalım bana neyi hatırlattı. The Brady Bunch dizisini.
9: Aa, yani sen de çok eskiye gittin ama.
7: Evet.
9: Yalnız ne kadar çok gömlek var. Bizimkilerde daha.
7: Düğmeler plastik de olabilir. Hindistan cevizi kabuğu da.
9: Tamam, anladım.
7: Onlar kesinlikle plastikten çok daha değerlidir. Hawaii gömlekleri ilk olarak 1930'larda Hawaii'li terzilerin parlak renkli Japon kimono kumaşları ve iddialı tropikal desenlerle deneyler yapmasıyla ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hawaii'den dönen askerler bu modayı anakaraya taşıdı ve gömleklerin popülaritesi bir anda patlamış oldu. Yıllar geçtikçe Hawaii gömlekleri sayısız eğlence programında boy gösterdi ve koleksiyoncular şimdi en nadide parçaları bulmak için birbirleriyle yarışıyor. Açık arttırmada Tom Selleck'in Magnum P.I. dizisinde giydiği o meşhur orijinal kırmızı orman kuşu gömleği tam 7200 dolara alıcı buldu. Bu işten iyi para çıkabilir. O yüzden bunları bir kenara ayıralım. Hawaii tarzı olanlarla olmayanları ayıralım. Evde bulduğumuz gömleklerin üstüne Tilt oyunu salonundan çıkan onlarca gömlek de eklenince bu Hawaii gömleği koleksiyonu gerçekten muazzam bir hale aldı. Rahat bir 5000 dolar veya daha fazla edebilir. Umarım sadece buzdağının görünen kısmıdır bu.
5: Bunlar ATM'lerin para kasaları. Hadi canım. Olamaz. İçinde para yok. İşini eve taşıyan adam dediğin böyle olur işte. Bizim bu işin içinde kendi ATM'mizi çıkarmamız gerekiyor. Bunlar çöp. Tamam, bir dakika, şuna bak. Küçücük bir şey ama altın. İster inan, ister inanma, rahat 1500 dolar eder. Burada bir sürü gümüş de var. Girdiğim bir odadan hiçbir zaman zararla çıkmak istemem. Evin her bölümünde ya başa baş gelmeyi ya da kar etmeyi severim. Neyse ki bu odada altın ve gümüş paralar bulduk da sonunda rahat bir nefes alabildik. Daha fazla altın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gram altın. Aradığımız marka saatleri bulamadık belki ama yine de bu odadan iyi kötü nakit çıkarabildik. İşte genel hedefimize ulaşmak için ihtiyacımız olan bu. Yalnız bu paralar çok iyiymiş. Bayıldım.
7: Koleksiyonda tam 87 tane saatimiz var. Ben 1500 dolar diyorum.
10: Bence gayet uygun, anlaştık.
7: Harika. Teşekkür ederim.
10: Ben teşekkür ederim.
6: Bu iş çok eğlenceli olacak. Hem de çok.
5: İkinci günün de sonuna geliyoruz ve hala 50 bin dolarlık hedefimizin yanından bile geçemedik. Ama henüz havlu atmış değiliz.
6: Son kullanma tarihi 27 Mart 2013. Hiç açılmamış ama içi tamamen boş.
5: Ben ofisi alt üst etmeye devam ederken Chris'in de mutfağa el atmasını söyleyeceğim.
6: Niye bu, öyle bir fare mi? Eminim bu ıvır zıvırın altında daha bir sürü vardır bunlardan.
5: Evet, bu buzdolabını çekmemiz gerekiyor. Zaten her şey ortada.
9: Yalnız üzerinde tehlikeli ve zehirli yazıyor.
5: Sadece hedef şaşırtmak için şey diyorlar yani. Buraya bakın, oraya
9: hiç
5: bakmayın.
9: İçinde şaşırtmaca değil gibi ama.
5: Söylüyorum, içinde bir şey yok. Artık Chris mutfağın çoğunu temizlediğine göre geriye yapılacak tek bir şey kaldı. Şu zehirli buzdolabını boşaltmak. Ben bu iş için biraz heyecanlıyım. Ha, bir, iki, üç, başla. Aferin, kokuyor.
6: Gözünü seveyim, çabuk ol.
5: Çok kötü. Bakın, pastırma buldum. Bu çok garip bir iş. Kendinize ufacık da olsa neşe kaynağı yaratacak anlar bulmanız gerekiyor. Benim için de bizim çocukların böyle çıldırıp midelerinin bulanması tam bir neşe kaynağı. Ama tanrım, şu yumurtaya bakın.
6: Oldu resmen.
9: Şunların haline bakın.
6: Tanrım, lütfen bitsin artık.
9: Ben ne demiştim ama?
6: Bu maske hiçbir işe yaramıyor.
5: İnanamıyorum.

0: stays, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için aradığı

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
5: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Ah inanamıyorum. Bakalım içinde ne varmış. Aman şuna canım. Bakın altın bulduk.
9: Yok artık.
8: Altın i̇şte bulduk bu. Ne arkadaşlar. Demiştim? Bu bizim için mükemmel bir zafer oldu. Yani gerçekten Tom amca sanki bizim için bir cesaret testi hazırlamış gibi hissettim. Ben bu zorlu testi seve seve kabul ederim. Yani bunları çalmak istiyorsanız gerçekten canınızı dişinize takmanız gerekir. Evet, burada tam 3 ons var.
10: Altının onsu yaklaşık evet. 5.000 dolar.
8: Ama toplamda 15.000 dolar eder.
9: Aman tanrım lütfen bitsin.
8: Bu kötü kokuya rağmen altını bulduk, buna değdi.
9: Hayır hiç de değmedi. Ölüyorum burada.
10: Hadi bakalım.
9: Metin haklı çıkmasından nefret ediyor. Buzdolabından gerçekten çok fazla altın çıktı. Olan bana oldu. Değerli eşyalarını akıl almaz yerlere saklıyorlar. Buzdolabı bitti ama.
8: Onlara gerçekten çok iyi para kazandırdınız. Şu zehirli buzdolabı meselesini hallettiğimize göre mutfaktan resmen çıkabiliriz. Karşılaşacağımız bir sonraki zorluk yatak odasındaki şu su yatağı olacak. Ama onu da başka gün hallederiz. Galiba bu sefer parayı sonuna kadar hak ettik.
9: Galiba mı?
10: Hayır, şuna bakar mısınız? Fişe takalım da çalışıp çalışmadığını görelim. Harika. İki taraftaki dönen ışıklar da çalışıyor gibi görünüyor. Bu çok iyi. Bu müzik kutusu sadece 78'lik plak çalıyor. Plaklar dönüş hızlarına göre kategorilere ayrılır. Bu hız dakikadaki devir sayısı yani RPM ile ölçülür. Çoğu insanın bildiği plak türü 33'lüktür. Oldukça büyüktürler ve genellikle tam albümler için kullanılırlar. 45'liklerse her iki yüzünde sadece bir veya iki şarkı barındıran eski usul tekliler gibi olan 7 inçlik küçük plaklardır. 78'liklerse modern vinil plaklardan öncesine ait çok eski ve ağır olanlar. Çeşitli boyutlarda üretilmiş olsalar da en yaygın olanı 10 inç boyutundaydı. Evet, amfisi eksik. Etrafa bakıp bulabilecek miyiz diye kontrol etmeliyiz. Çünkü şu haliyle bu alet plak çalıp ses çıkaramaz. Yani sadece ışıkları yanıyor. Şu an yapabileceği tek şey bu. Işıklar yanıyor, plak çerçevesi dönüyor.
11: Hı hı.
10: Şu anda sadece bunlar çalışıyor.
11: Tamam.
10: Bir test edebilir misin? Sorun neymiş bakalım.
11: Tabii. Bir bakalım o zaman.
10: Çünkü biliyorsun bu makine çalışırsa satışlara büyük bir katkısı olur.
11: O zaman geçmiş olsun. Bundan hiç elektrik almıyorum.
10: Yani bazı şeylere elektrik gidiyor, bazılarına evet. Gitmiyor mu? Tamam. Şu amfiyle bir dene istersen. Düzelir belki.
11: Hiçbir şey yok.
10: Hiç hoş değil. Amfisi çalışmıyor.
11: Aha.
10: Onu değiştirmek lazım. Bu da olmayan zamanımızı ve paramızı evet. Harcamak demek.
11: Evet.
10: Aynı fikirdeysek o zaman bunu ancak restorasyon için falan satabiliriz. Değil mi?
11: Evet maalesef.
8: Gümüş işinden anlayan sensin.
12: Alışverişle uğraşıyorum. Eski paralara hiç girmedim.
8: Gayet güzel bir set. Bence senin için asıl özel olan şey koleksiyon değeri çok yüksek olan yaklaşık 20 tane madeni paranın bulunması.
12: Şurada birkaç tane bufalo nikeli bozuk paranız vardı.
8: Bunlar %90 oranında gümüş içeriyor.
12: %90 gümüş anladım. Hepsini alırsam fiyatı ne olur o zaman?
8: Tamamı için beklentim 2500 dolar civarında. Tamam.
12: Pekala harika anlaştık madem. O zaman.
8: Oldu
12: tamam, harika,
8: harika.
12: Teşekkür ederim.
10: Evet, buyurun gelin. Eksik pimpon makinesi parçalarını bulma konusunda şansımız yaver gitmedi. Ben de tamir etme şansımız olup olmadığını öğrenmek için yerel uzmanları çağırdım. Bu adamlar neredeyse 50 yıldır bu sektörün içindeler ve alanlarındaki en iyi uzmanlardan. İlk sırada Star Wars makinemiz var.
9: Şuna bakın.
13: Parçaların çoğu yanlış yerlere takılmış. Ama asıl ses kartı eksik. Yine de fırlatıcı kollar çalışıyor gibi.
14: Size tahmini bir fiyat vereyim. Bu haliyle muhtemelen yaklaşık 3000 dolar eder. Çalışır durumda olsaydı 6000 dolar ederdi.
10: Peki ya şu yanındaki kara şövalye ne diyorsunuz?
14: Oo, bunun da arka camı kırılmış.
10: Evet,
14: bunların durumu epey kötüymüş. Bir tilt makinesini maalesef yenilemek 40 saatten fazla zamanımızı alır.
10: Ha.
14: Yani çok zahmetli bir iş. Bayağı uzun bir süreç bu.
10: Bu tilt makinelerini yenilemenin ne kadar büyük bir iş olacağını duymak hevesimi kırdı. Bunları bitirmek haftalar alır. Ama biz 5 günlük bir projenin zaten 3. günündeyiz. Yani hiç vaktimiz yok. Peki bunun değeri nedir?
14: Bu durumda bu makine için muhtemelen 1500 dolar civarı
10: anladım
14: diyebiliriz.
10: Peki diğer makineler için ne yapabileceğimize bir baksak?
15: Güç kaynağı bağlı olmadığı için bunun ışıkları hiç yanmayacaktır.
13: Şu soketin ne kadar yandığını görebiliyor musunuz?
15: Evet, şu parça yani bu haliyle tamam, hayatta çalışmaz.
10: Sence değeri ne kadar?
14: Bu haliyle mi? Muhtemelen 800 dolar civarı derim.
10: Anladım. Peki ya şuna ne dersiniz? Bakalım bu durum değeri değiştirecek. Yepyeni bir arka cam.
13: Bu harika bir şey. Evet, bu arka cam gerçekten şahaneymiş.
10: Peki bu durum fiyatı nasıl etkiler?
14: Bir 300 dolar daha ekleyin. Yani yaklaşık 1100 dolar eder.
10: Gitmeden önce şurada bakmamız gereken bir makine daha var. Neyse ki bu aralarında durumu en iyi olanı. Bu makine hakkında ne biliyorsunuz?
14: Bu Stern firmasının ürettiği son tilt makinesidir. Bu işi yaptığımdan beri elimden sadece bir tane geçti. Satılması gerçekten zor bir tilt makinasıdır. Çünkü evine almak isteyen bir aile normal bir tilt makinası tercih eder. Bu ise çok sıra dışı bir parça.
10: Peki bunun değeri ne kadar?
14: Bizim için pek bir şey etmez.
10: Yenileyecek vaktimiz olsaydı bu tilt makinelerinin ne kadar değerli olacağını bilmek insana gerçekten çok ağır geliyor. Buradan hala kazanılacak bir para var ama bunları yenilemek için zaman ve para harcayacak o doğru alıcıyı bulmak epey zor bir iş olacak.
16: Şuna bakın. Tam bir popüler kültür ürünü. Bunlar reklam amaçlı popüler kültür ışıkları. Muhtemelen 150 dolar civarı eder. Bu gerçekten harika bir şey. Tamamdır. Ha, şurada bir şey vardı. Şunun ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Aa, içinden bir ses geliyor. Ha, bir bakalım içinden ne çıkacağını biliyorum sanki. Aman tanrım. Şunun güzelliğine bakın. Ha. Bir neon test kiti bu. Evet, çalışma sesini duyabiliyorum. Muhtemelen 60'lardan ya da 70'lerden kalma. Bu neon tabela satan gezgin bir pazarlamacının çantası. Yani size neon tabela satacağı zaman bunu açıp nasıl göründüğünü gösteriyordu. Siz de hangi rengi istiyorsanız onu seçiyordunuz. Bu gerçekten harika bir şey. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmemiştim. Şuradaki arkada duran fişe bakarsanız bunun 50'li yıllardan öncesine ait olduğunu anlarsınız. Evet, çok havalı bir parça. Jamie'nin amcasını biraz tanıdıktan sonra bu parçayı neden bu kadar çok sevdiğini anlıyorum.
10: Burada 3 tane tilt makinemiz var. Future Spa, Star Wars ve Black Knight. Hemen şurada da Orbiter 1 duruyor.
17: Küçüklüğümden beri Bodrum katımızda bunlardan birkaç tane vardı. Babamla ortak hobilerimizden biri diyebilirim. Ben dış görünüşlerini güzelleştiriyorum. O da elektrik aksamındaki işlere yardım ediyor.
10: Şahane bir hobiniz var.
17: Evet, öyle.
10: Aklımdaki fiyat hepsi için 7000 dolar.
17: Benim de başlangıç rakamım 4000 dolardı aslında.
10: Tamam,
17: evet.
10: Ben de biraz esneme payı bırakabilirim. Senin için de uygunsa fiyatı 6400'e çekeyim, bu iş bitsin.
17: Anlaştık. Bence bu fiyat bana uygun.
10: Harika.
17: Teşekkürler.
10: Tebrik ederim.
17: Teşekkürler.
10: Bu makineleri ilk duyduğumda onlardan 20 ila 30 bin dolar kazanabileceğimizi umuyordum. Ama hiçbiri çalışmıyor. Bunları tamir edecek vaktimiz yok. Elimizden ne geliyorsa çıkarmak için sadece 3 günümüz kaldı. Sonuçta iyi kötü bir para kazandık ve onları evden çıkardık. Nihayetinde bir şekilde herkes kazanıyor.
16: Bu eşya yığınları arasında vaktimiz su gibi akıp geçti. Son 2 günümüz kaldı ve 50 bin dolarlık kâr hedefimize ulaşmak için hala yapacak çok iş var. Pekala, senin için harika bir şey buldum. Gerçekten çok havalı bir parça. Peki bunu kendi koleksiyonun için mi alıyorsun?
18: Kendi kişisel koleksiyonum için olacak.
16: İster inan, ister inanma, bunun için 1000 dolar düşünüyorum.
18: $1000 mı?
16: Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ama daha önce hiç böylesini görmedim.
18: 800 olur mu?
16: Sanmıyorum. $1000'da kararlıyım. Yani elbet bir yerde alıcısını bulacaktır ama bak. Şunu da yanında hediye veririm. Betty Bob'a bayılırım.
18: Tamam.
16: O zaman bu üçünü birden $1100'a bırakırım.
18: Anlaştık. Alıyorum.
16: Anlaştık mı?
18: Tamam.
16: Ha, güzel iş oldu. Evet, harika. Bu işte tam bir baş belası. Tamam, hortum nerede? Evet, dışarıya kadar uzaması gerekiyor. Diğer alıcıların gelmesini beklerken ekiple birlikte şu yatak odasındaki devasa su yatağını dışarı çıkarmaya çalışacağız. Hadi uzatın. İçinden çok kötü bir su çıkacak. Pis olacak. Evet, pis. Boşalıyor mu?
9: Bütün günümüzü alır bu.
16: Bu su yatağını taşımak kabus gibi. Ah, çok ağır. Muhtemelen şu an tonlarca ağırlıkta bir su torbasıyla uğraşıyoruz. Sanki karaya vurmuş bir balinayı taşıyoruz.
10: Hiçbir şey gelmiyor. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Bu işi yaparken saatte $500 havaya uçuyor.
14: Doğrudan iskeleti sökmeye başlasak iyi olur, yoksa bu iş bütün günümüzü alacak.
16: Öyle yapalım. Haklısın dostum.
10: Hay aksi.
16: Parçalarını ayırmak imkansız gibi. Ahşap kısmı 100 tane farklı vidayla 10 ayrı yerden güçlendirilmiş. Yatağı delmek istemiyorum. Evet, bu yüzden bunu parçalamak için bildiğin kaba kuvvet kullanmak zorunda kaldık.
9: Öyle olsun oyun bozan.
16: Aşağı indiriyorum o zaman. Artık su yatağı kullanılmamasının bir sebebi var. 70'lerden kalanlar patlamaya başlayınca kimse bir daha bunları taşımak istemedi tabii ki. Yandık dostum. Bazen sadece canavar modunu açmak gerekiyor.
10: Geldiğin için sağ ol Jesse.
19: Ben teşekkür ederim, beni aradığın için sağ ol.
10: Hawaii gömlekleri senden sorulur. Jamie'nin amcasının Hawaii gömlekleri koleksiyonu bitmek bilmiyor. Ben de lüks mağaza zinciri olan bir alıcı ayarladım. Bu kadar çok parça olunca hepsini birden elden çıkarmak için en iyi şansım o. Bu arada Ohio'da kar fırtınası varken bizim burada Hawaii gömleklerine bakıyor oluşumuza ne diyeceksin?
19: Evet.
10: İnanılmaz değil mi?
19: Evet. Alışkınım.
10: Bugün bunu yapacağımı söyleseler hayatta inanmazdım. Senin de gördüğün gibi içeride 800 evet. parça var. Tamam, 100 kadar da dışarıda. Bu gömleklerin hepsi için toplu bir anlaşma yapalım derim.
19: Daha önce hiç böyle bir koleksiyon gördüğümü sanmam. Bunların kapış kapış gideceğine eminim.
10: Aklımdaki rakamı bilmen için söylüyorum. Hawaii gömlekleri için $13,000 istiyorum.
20: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
21: Kredi. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
22: Hız peşindeyim. İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
21: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
23: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
21: Hep önde olacaksın değil mi?
22: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
24: Benim bankam iş bankası.
25: Geceliği 4200 lira.
26: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
27: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
27: Trivago'da o da var.
28: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obseso.
29: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
30: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
31: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
32: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
33: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
34: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Geceliği 4200 lira.
26: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
25: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
28: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
29: Burası

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
5: Merhaba Mike, seni görmek güzel.
6: Seni görmek de öyle. Ne zaman havalı bir müzik kutusu bulsam aklıma gelen ilk isim
5: sensin. Teşekkür ederim.
6: Şimdi elimizdeki parça sanırım 1946 model bir Wurlitzer.
5: Müzik kutusu denince muhtemelen herkesin aklına gelen en meşhurlardan biri bu. Ama ne yazık ki artık pek bir maddi değeri kalmadı. O zamanlar bunlarda 78'lik plaklar çalınıyordu. 78'liklerde de pek öyle kaliteli müzikler bulunmaz, bilirsin. 1952 civarında 45'liklere geçildiğinde asıl güzel şarkılar çıkmaya başladı. Bunun dış kasası güzel ama birkaç parçası eksik. $3,500 isteyebilirim ben buna.
6: Tamam, yani en iyi durumdaki hali 3500 ediyor. Şöyle söyleyeyim, bugün bunu satmayı çok isterim. Çöpe gitsin istemiyoruz. Yani birinin işini görsün istiyoruz. Ben $1,200 anlaşırım. Ne dersin buna?
5: Yedek parça niyetine alınacak bir makine için biraz yüksek bir fiyat. $800 daha mutlu olurum.
6: Ortada buluşup düz $1000 yapmaya ne dersin?
5: Tamam.
6: Anlaştık mı?
5: Olur, alıyorum.
6: Harika.
7: İş iyice ciddileşmeye başladı. Zamanımız daralıyor. Baskı giderek artıyor. Henüz pek para kazanamadık. Bulabildiğimiz her bir parçayı satmak zorundayız. Jamie'nin amcasına yardım edecek parayı çıkarmaya çalışıyorum ama şu an sadece maliyetini kurtarabilmenin derdindeyim. Geriye sadece ofis kaldı. Zamanımız tükeniyor. Arayacak yerimiz kalmadı. Acilen para edecek bir şeyler bulmalıyız.
6: Merhaba, ben Mike.
8: Ben de Jason, memnun oldum.
6: Ben de memnun oldum. Gerçekten çok güzel lambalar. 3 tane hareketli lamba var. Bir de kız figürü var. Bu lambaları almak istemenin sebebi nedir?
8: Doğrusu çocukken ben bunları çok gördüğümü hatırlıyorum. Bunlardan dedemde de vardı. O zamanlar çok modaydı. Ben de bunları tekrar görmek ve tabii o günleri yad etmek istedim. Şu kız figürü olan da çok güzel görünüyor. Benim bir barım var. İçecek şişelerinin yanına çok yakışır diye düşünüyorum. Ayrıca gelen müşterilerin de ilgisini çekecektir.
6: Anladım. Çok güzel. Emin olmak istiyorum. Bunların hepsini birlikte satmak istiyorum. Tamam mı?
8: Evet. Çok iyi olur. Evet.
6: Evet. Bu 4 lamba için $7,000 düşünüyorum. Ne diyorsun buna?
8: $7,000 biraz çok bence. Ben $5,000 diyorum.
6: Pekala, tamam bak. Ben 7 diyorum, sen 5 diyorsun. Ortada buluşup 6000'de anlaşalım, herkes mutlu olsun.
8: Ne diyebilirim? Bence gayet uygun. Anlaştık. Teşekkürler Mike.
6: Evet Jason, evet. Ben teşekkür ederim.
9: Tamam, şunu gördüm. Gerçekten çok merak ettim. Bu ne acaba? Fuar kitabı. Chicago'daki 1893 Dünya Fuarı'nda ne olduysa hepsi burada yazıyor. Bu kitap fuarda neler döndüğünü ve geleceğin nasıl olacağını anlatmak için basılmış. Şuna baksana. Buz yapımı ve soğutma. Bir soğutma makinesi. Bu ilk buzdolabı işte. Ne kadar havalı değil mi? Evet, bu gümüş. Gümüşü şuraya koyayım. Burada bir sürü ıvır zıvır takı var. Pek bir şey edeceğini sanmıyorum. Çok heyecan verici değil. Aa, şuna bakın. Arkadaşlar, bunların hepsi hurda altın. Tamam, 14 ayar, 24 ayar ve 12 ayar. Evet, hepsi bu kadar. Evet. Burada muhtemelen $10,000 altın var. İnanılmaz bir şey bu çocuklar. Altın her zaman günü kurtarır.
10: Tamamdır dostum. En iyisi yuvarlayarak çıkarmak. Yuvarla gitsin. Devam et hadi. Yuvarla, yuvarla. Evet.
11: Bu su yatağı meselesi beni deli edecek. Bundan ne kadar nefret ettiğimi anlatamam. Üstelik sıfır kazanç için saatlerimizi heba ettik. Ama yine de şu yatağı buradan çıkarmak zorundayım.
6: 30 yıllık su yatağı suyu. Tamamdır. Eline sağlık dostum. Bunların hepsi çöp.
7: Birkaç saatimiz kaldı. Zamanımız tükeniyor ve ne yazık ki Jamie'nin amcasının aksine satmak için durup dururken yeni bir şeyler icat edemem. Elimizde ne varsa o malzememiz azalıyor.
6: Günlerdir bu evi didik didik ediyoruz ve sonuçta 8 parça vitray cam çıkardık.
12: Bu eski şeyleri üzerindeki o üçlüyü çok seviyorum ve bunlarla ilgileniyorum. Bir anlaşma yapalım.
6: Harika. Hepsi için $2,300 olur.
12: Ben bunları çok beğendim. Peki 2000 olamaz mı?
6: Bence gayet uygun.
12: Tamam, teşekkür ederim.
6: Tebrik ederim Keith.
12: Çok teşekkür ederim.
7: Pekala Jamie, beni ilk aradığında Tom amcanın şahsına münhasır biri olduğunu ve biriktirdiği eşyalarında onun gibi devasa olduğunu söylemiştin. Epey bir uğraştık sanırım, artık sonucu görmeye hazırsın.
13: Görmek için sabırsızlanıyorum.
7: Hadi bakalım başlayalım. Şöyle geç. Tom amcanın odasına bir bakalım. İnansan yere düşmezdi burada.
13: Burada yürüyemiyordum bile. Bütün duvar havai gömlekleriyle doluydu. Binanın ne kadar güzel olduğunu unutmuşum. Gerçekten harika.
7: Görecek çok yer var. Burası onun kokpiti, yani bir nevi kendi krallığıydı. Vaktini burada geçirirdi. Televizyonu buradaydı, koltuğu buradaydı. Bildiğim kadarıyla şöminede çalışıyordu. Kesinlikle çok güzel.
13: Buranın bir hafta önceki evle aynı yer olduğuna inanamıyorum. Kesinlikle o eve hiç benzemiyor. Sanki bir iyilik perisi gelmiş de hayalimi gerçekleştirmiş gibi.
7: Hadi gidip bir de mutfağa bakalım.
13: Yok artık.
7: Evet, çok büyük bir oda değil belki ama burası çöplük gibiydi.
13: Kesinlikle öyle. Bu odaya her girdiğimde midem bulanıyordu. Berbat kokuyordu çünkü.
7: Evet, o zehirli buzdolabı. Gerçi tam olarak zehirli değildi ama yani o dereceye yakındı diyebilirim. Bizi bayağı zorladı. Ama oraya daha sonra geleceğiz. Pekala. Hadi şimdi ofise geçelim. Muhtemelen benim favori odam burası. Büyük bir odaydı. Üstelik ağzına kadar doluydu.
13: Aman Tanrım, Matt.
7: Eski hali nasıldı buranın?
13: Lise yıllarımda amcamın bana rehberlik ve hocalık ettiği dönemde onunla burada çok zaman geçirdik. O günlerin heyecanıyla doldum yine. Mutluluk gözyaşı bunlar. Odanın çöpten arındığını... Böyle olduğunu görmek çok güzel.
7: Bazen bu tür istifler asıl güzel anıların üzerine örtebilir. Umarım buranın temizlenmesi onu hatırlayabilmen için sana bir alan açmıştır. Son odayı görmeye hazır mısın? Oyun odası.
13: Aman Tanrım.
7: Şuraya baksana.
13: Vay canına, şaka yapıyor olmalısın. Odanın bu kadar büyük olduğuna inanamıyorum.
7: Gerçekten büyük. Bizi neden çağırdığını şimdi daha iyi anlıyorum. Görünce biz de afalladık. Çok fazla iş olduğundan ilave 2 gün eklemek zorunda kaldık.
13: Omzumdan büyük bir yük kalktı Matt. Ekibiniz olmasaydı asla başaramazdım. Odanın ne kadar büyük olduğunu göremiyordum.
7: Tamam, bizden 2 şey istemiştin. Burayı boşaltmak ve biraz para kazanmak. Bu para ne için kullanılacak?
13: Amcama bakmam gerekiyor.
7: Satışlardan 50 bin ile 60 bin dolar arasında bir şey kazanmayı umuyorduk. Ancak müzik kutusu ve oyun makineleri beklediğimiz etkiyi yaratmadı. Asıl parayı getiren şey ise bol miktarda altın ve mücevher bulmak oldu. Buna o zehirli buzdolabına çıkan 15 bin dolar ve ofisinde gizlenmiş olan diğer 10 bin dolar da dahil. Aman Tanrım. Ama bizim için en büyük sürpriz satış şu orijinal Hawaii gömleği koleksiyonu oldu.
6: 12 bin dolara kadar inerim.
14: Pekala 12 bin olur.
6: Harika.
14: Süper.
7: Yani toplam kazanç satışlardan 52 bin dolar. Temizlik masrafları için ayrılan 15 bin dolardan sonra geriye bize 37 bin dolar kaldı. Bunun 22.200 doları senin, 14.800 doları ise bizim payımız. Bu nakit parayı sana takdim etmekten büyük bir mutluluk duyuyum. İşte.
13: Parayı çaldırmayayım da.
7: Evet, iyi para. İnanılmaz bir şey. Çok iyi para.
13: Vay canına. İlk defa bu kadar çok 100 dolarlık nakit parayı bir arada görüyorum.
7: Artık bu parayla amcanın bakımını karşılayabilirsin.
13: Hepsini bunun için kullanacağım. Teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
9: Gerçekten çok ağır bir yük senin için.
13: Şu an sadece büyük bir rahatlama hissediyorum. Omuzlarımdaki yükü artık kaldıramıyordum. Ama Matt her şeyi halletti. Bana gerçekten büyük bir mutluluk ve huzur veriyor. Minnettarım.
9: Aramana çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Tom'un bir sürü farklı koleksiyonu vardı. Çok uzun zamandır bu istifle mücadele etmek istiyordum ve sonunda fırsat buldum. Yine de Jamie'ye yardım edebildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ona güzel bir para kazandırdık. Ayrıca evi tamamen boşalttık. Böylece evi satabilir ve Tom'un bakım masraflarını karşılar.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım net, sigortam net.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
22: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
23: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
22: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
24: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
25: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
24: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
26: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
27: Budur.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Limonun kilosu 89 lira 50 kuruş.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: İnternetten de suç mu işlenirmiş abi?
8: Kesinlikle abi.
7: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
8: Kalp gönder kalp.
9: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
10: Güzel.

0: Hurdacılık bizi Avustralya boyunca yollara düşürüyor.
1: Antikalar ve koleksiyon parçaları avlıyoruz.
0: Lucas baksana.
1: Şuna bak.
0: Barakaları ve garajları dolaşıyoruz. Alıyorum. Ve gerçek Avustralya'yı hayatta tutan harika insanlarla tanışıyoruz.
1: Her şeyin çöpe atıldığı bir dünyada uzun süre dayanan şeyleri arıyoruz.
0: Vay canına. Şuna bak.
1: Evet.
0: Ben Adam McDonald.
1: Ve ben Lucas Callaghan.
0: Biz Avustralyalı hurda avcılarıyız.
1: Batı Victoria'dayız. Buraya daha önce geldik. Burada harika koleksiyoncular ve çok güzel eşyalar var.
0: Eşyalarıyla hava atmaya bayılıyorlar ama satmaya niyetli olmuyorlar. Alo.
2: Merhaba. Sıkı durun çünkü bugün size gerçekten zor bir iş veriyorum baylar.
0: Hadi bakalım.
3: Evet, gerçekten iyi biri.
2: David Bear diye bir adamın elinde çok iyi şeyler varmış.
3: Arabalar, kamyonetler, traktörler ve çiftlik malzemeleri.
0: Tamam.
2: Ama biraz zor biri. Bir şeyler almak için inadını kırmanız gerekiyor.
3: Yapabilecek misiniz?
0: Aa,
1: şu traktöre bak. Aman tanrım, örslerden çit yapmış kendini.
0: Bugün alırım bir tane.
1: Arabaya koymana yardım etmem.
0: Kesin alırım. Burada dur. Şuna adam içeride bak. Mi bakalım?
1: Aa, Huber var.
0: Hem de gerçek.
1: İnanılmaz.
0: Merhaba.
4: Hoş geldiniz.
0: Memnun oldum.
4: Merhaba Lucas. Ben David.
1: Merhaba. Nereden geldi bu kadar eşya? Neden çiftlik malzemesi koleksiyonu
4: yapıyorsun? Eski şeyleri sevdiğimden.
0: Burada renkler yok. Bu dünyada sadece iki renk var, siyah ve beyaz. Başka hiçbir şey yok.
4: Ben pek çok şeyin içindeki değeri görürüm. Bir depo dolusu çok nadir traktör var elimizde. Restore edilmiş 14 eski arabamız var. Normalde hiçbirini satmıyorum.
0: Sahi mi?
4: Evet.
1: Niye? Biz buraya eşya almaya ve bir şeyler
0: evet,
1: öğrenmeye
0: öyle.
1: Geldik dostum.
0: Etrafa bakabilir miyiz acaba?
4: Evet tabii ki.
0: Sanırım zor olacak. David'in paraya ihtiyacı yok. Bu eşyaları satmaya niyeti yok. Bizi buraya alarak bir iyilik yapıyor. Oh.
1: Oh, şuna bak.
4: Burası oyuncak, araba ve demir eşyalar deposu.
0: Vay canına.
1: Motor
0: sürer misin? Kaybettik.
1: Bunları satmayı düşünür müsün?
4: Hayır.
1: Gerçekten zor bir gün olacak.
4: Elimde sadece birer tane
1: haklısın.
4: Var.
1: En iyi eşyaya bakıp seçmek istiyoruz. Ama David satmak istemiyor. Adam eşyasıyla yaşamaktan ve bizi eli boş yollamaktan gayet memnun.
4: Gargoyle. Sana bir gargoyle tabelası satayım.
0: 200 olur mu?
4: Biraz hakaret olmadı mı bu?
0: Nerede olduğumuzu görmek istiyorum. David'i yağlamaya gerek yok. Mallar ortada.
1: Bize rakam ver. Ne kadar olur bu?
4: Uzman sizsiniz, ben bilemem.
1: Koleksiyoncu fiyatıyla satıcı fiyatı farklıdır. Bizim bir şey duymamız gerekiyor.
4: Ben onu bilmek istemiyorum. Mal benim. Bilmek istemiyorum. Hurdacılar size o maldan ne kazanacaklarını söylerler ve ben buna çok sinir olurum.
0: Bunları satar mısın?
4: Hayır.
0: Tamam, bunu satar mısın?
4: Konuş, dinliyorum.
0: 100 vereyim.
4: Satma.
0: Bu eşyaları toplamak için zaman, emek ve para harcadığı belli. O yüzden kolay ikna olmayacak. Aynı şeyden iki tane var mı elinde? Birbirinin aynı şeyler.
4: Yazar kasa var, onu satabilirim.
0: Kaç para istersin?
4: Sen teklif et.
0: Alır mıyım bilmiyorum, sadece merak ettim.
4: Sence ne eder?
0: Bence 150 dolar eder. Yazar kasa için fiyat veriyorum. David yazar kasa toplamıyor. Traktör olmadığında çiftlikle ilgisi yok. Belki ucuza verir.
4: Gerçekten 150 veriyor olamazsın.
0: Biraz çıkabilirim.
4: Biraz yanına bile yaklaşmaz.
0: Lafı ağzıma tıktı ve o anda beni reddetti.
1: Bunu satar mısın? Yerde kanatlı bir at vardı ve kesinlikle satmaz diye düşündüm. Çünkü harika bir parçaydı.
4: Ne veriyorsun?
0: Merak ediyorum.
1: 150.
4: Tamam, sattım.
1: Kabul etti. Kabul etmeyeceğini düşündüğüm bir fiyat salladım. Ama kabul etti. Harika oldu. Harika bir parça.
4: Senin olsun.
1: Bu kanatlı atı daha önce...
0: Lafı ağzıma tıktı ve o anda beni reddetti.
1: Bunu satar mısın? Yerde kanatlı bir at vardı ve kesinlikle satmaz diye düşündüm. Çünkü harika bir parçaydı.
4: Ne veriyorsun?
0: Merak ediyorum.
1: 150.
4: Tamam, sattım.
1: Kabul etti.

0: Başka bir depo var mı? Seni anlıyorum. Bunlar benim olsa ben de seni kovalardım.
1: Öyle mi?
0: Evet, kibarca.
1: O zaman ben kibarlık etmişim.
0: Kibarca, kibarca. Bir şeyler alabileceğimiz bir depom var mı?
1: Evet, var.
0: Sahi mi? David'in inadına ilk Grand Lucas oldu. Atağa geçmem gerekiyor. Lucas'ın beni yenmesine izin vermem. Biz onu
1: burası
0: severiz.
1: Darmadağın.
2: Evet, biz öyle severiz. Bu mu da? Muhteşem. Baksana, sen ve saçma hırsların.
0: Teklif veririm. Satılık mı?
1: Hayır.
0: Bırakayım da devam edeyim.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Adam, bırak ve devam et.
0: Evet. David şaka yapabileceğin insanlardan biri. Fazla abartmamak kaydıyla karşılıklı laf sokuşturabilirsiniz. Ve hepsi oyunun parçası sayılır. Önemli değil yani.
2: Bu ne eder sence?
1: Sen ne verirsin?
2: Çok yıpranmış.
1: Evet öyle.
2: Bütün kaplaması dökülmüş.
1: Evet öyle. Hurdacı çizikler var, çok yıpranmış demeye başlar ama bende bir karşılığı olmaz. Eski zaten. Neyse o.
2: $20. Gülümsemiyor bile, değil mi?
0: Çünkü komik değil.
2: 35. 40. Duruyorum. Bırakıyorum.
0: Sessizlik sağır edici, değil mi?
1: Çok ağır değil mi?
0: Evet. Sessizlikle karşılık vermek yıkıcı bir davranış. Çünkü sen bir şey söylüyorsun ve duyduğun şey konuşmaya bile değmez. Git buradan, makul bir şey diyeceksen gel, çünkü seni dinlemeyeceğim. Kulaklarım tıkalı.
2: Şunu satar mısın?
1: Hayır.
2: 250.
1: Hayır.
2: Bunu satar mısın? $50.
1: Hayır.
2: 75.
1: Hayır.
2: 80. Bu olur mu?
1: Hayır.
0: Bu satılık mı?
1: Evet, fiyata bağlı. Ne verirsin?
0: 25. $15 benim arabamda durur zaten.
1: Seni görmezden gelsem hayır demek olur.
0: Seni anlıyorum, evet.
1: Evet, tamam.
0: David zor bir adam ama inadını kırmaya kararlıyım. Müzayedeye bir şey almadan gitmem buradan. Bu satılık mı?
1: Değil.
0: $50. Olmaz mı?
1: Ben ondan fazlasını ödedim ona. Çok eski.
0: Çok eski. 1930'lardan kalma güzel bir vantilatör, güzel bir makine. Koruması yok çünkü o dönemde ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorduk. 60. Yaklaştın mı?
1: Yarısına ancak yaklaştı.
0: Tamam. $120 istemesi fazla geldi. Pervane ile birlikte olur mu?
1: Affedersin.
0: Ferit parçalarda anlaşmakta zorlanınca ikisini birleştirirsem para daha fazla görünür diye düşündüm. Vantilatör ve pervane.
1: Ne verirsin?
0: 120.
1: İkisini 120'ye satarım.
0: İkisini birden?
1: Evet, pazarlık etmiyorum.
0: Anlaştık. Bu kadar. İkisini birleştirdim ve 120'ye aldım. Güzel değil mi?
1: Evet, ayrıca çalışıyor.
0: Öyle mi? Büyük bir duvar saati. Hemen satabileceğim bir şey. Büyük, göze batan bir şey ve evlerde harika durur. Benim için düşünmeye gerek yok. Satılık mı?
1: Ne verirsin?
0: 40.
1: 60.
0: Yakınız. 45 vereyim.
1: 60.
0: Boşver.
1: Tamam.
0: 50.
1: 55. Onu neden aldık biliyor musun?
0: Niye?
1: Koyun kırpma ahırındaydı. Belli oluyor mu?
0: 55. 55.
1: Alıyor musun?
0: Tamam, alıyorum.
1: Niye aldın? Koyun kırpma işi için.
0: Arkasında bir hikaye var diye.
1: Anladım.
0: Eski örnek hikayesi yüzünden satın aldım. İnanmıyorum ama inandım ve satın aldım. Bu örsler?
1: Evet.
0: Birkaç tane var.
1: Evet, doğru. Evet. Ama birkaç tane mi bilemedim.
0: Göreceli bir şey. Ben örslere bayılırım. Büyük, ağır ve koleksiyon parçası olması hoşuma gider.
1: Dışarıda daha küçüğü var, onu satayım.
0: Buraya gelirken çok örs gördük. 20'den fazla vardı.
1: Şuradakini görüyor musun? O örs yetimdir.
0: Yetim mi?
1: Tek başına.
0: Ha, tabii. Yetim örs benim için fazla yaşlı ve iriydi. Bu satılık mı?
1: Ne verirsin? Çünkü yetimi oraya koyacağım.
0: Ben taşırım onu buraya.
1: Taşır mısın?
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: 200.
1: 250 verirsen satarım.
0: 225 vereyim ve öbürünü buraya getireyim.
1: 250 ver ve öbürünü.

0: taşı. Mağlup olmakta utanılacak bir şey yok.
1: 230.
0: 250.
1: 240.
0: 250. 250.
1: 240. Hadi.
0: 245.
1: Anlaştık.
0: Sefiz.
1: Takasa çok uygun bir koleksiyon parçası. Müzayedelerde gider. Para getirecek. Bana bir iyilik yap. Şu örsü al
2: tamam,
1: buraya git.
2: Tamam, olur, sorun değil.
1: Şartı büyük örsü, diğer yere taşıtmaksı.
0: Bel fıtığı yoksa şimdi olur.
2: Ben taşıyayım. Canavar.
1: Eyvah.
0: Çöktün, çöktün, çöktün. Çöktün.
2: Az kaldı.
0: Parmaklara dikkat.
2: Aferin sana.
1: Teşekkür ederim Lucas, çok yardımcı oldun.
2: Rica ederim. Teşekkür ederiz. Onu mutlu ettin.
1: Harika bir gündü bence. Pazarlık becerilerimi test etmek iyi oldu.
2: Satış yapmak istemeyen birinden iyi şeyleri alıp minibüse koyduk. Ben o harika kanatlı at tabelasını 150 dolara aldım. Müzayedede 500 dolara müşteri bulabilir.
1: Ben o örsü 245 dolara aldım. 400 dolara rahat satılır. Vantilatörü ve pervaneyi 120 dolar aldım. İkisine 300 isterim. Güzel. Bizi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: İlginizi çekti mi?
1: Çok çekti.
0: Evet. Evet.
1: Çok. Ben bir şeyler öğrendim.
0: Zor olmuştur senin için.
1: Gidiyorum.
0: Güle güle.
1: Sağ ol. Hoşça kal.
0: Güle güle.
2: Ben buraya bir daha gelirim.
1: Bence Örs ucuza geldi.
2: Müzayede de kaça gidecek merak ediyorum gerçekten.
1: Uçar.
2: Uçar mı? Bence uçmaz.
1: En azından batmaz, orası kesin.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
11: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
14: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
15: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
14: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
20: Pepsi ile hepsi güzel.
21: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
22: 25 yıldır
23: beş yıldır hep seninle.
24: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
25: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
26: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
0: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı.
3: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Cecily bugün nereye yolluyor bizi?
2: Listede Max ve Jenny var. Enteresan bir koleksiyon. O kadar eşyaları varmış ki kendilerine kasaba kurmuşlar.
0: Gerçekten kasaba kurmuşlar.
2: Evet, Jenny ve Max'in öyküsü. Bütün eşyaları bir barakaya koymak yerine eşyaların etrafına bir kasaba kurmuşlar. Otel olarak da kullanabiliyorsun.
0: Evet, doğru.
2: Gidip eşyalara bakabiliriz. Baksana, banka, fırın, taşra marketi, muhteşem.
0: Oo, bak.
2: Tabelaya baksana.
0: Çok güzel.
2: Merhaba.
0: Jenny, Max.
2: Hayalet kasaba olabilir. İşte geldi. Bekçi köpeği.
3: Hoş geldiniz.
2: Merhaba, ben Adam. Nasılsın?
3: İyiyim.
0: Sen Max olmalısın, Jenny değil.
2: Merhaba Jenny, memnun oldum.
4: Merhaba.
0: Merhaba Jenny,
4: merhaba,
0: ben Lucas, memnun oldum.
4: Ben de memnun oldum.
2: Ne güzel bir kasabanız var.
3: Evet, farklıdır.
2: Evet, kesinlikle.
0: Neden minik bir kasaba yarattın?
3: Eşim çılgın fikirler bulur ve bana ne yapacağımı söyler.
0: Gerçekten mi?
3: Evet. Burası bizim kasabamız. Burası eski baba ocağı kasabası.
4: Bir bakkalımız, bir fırınımız, barımız var, postanemiz var, berberimiz var ve garajımız var. Bir de şekercimiz ve lokalimiz var.
3: Kendime ait bir lokalim olsun istedim.
2: Burada kalabilir miyiz?
4: Evet, hepsi birer oda.
3: Kalabilirsin.
0: Koleksiyonunda bir lokal olan birine pek rastlayamazsınız.
2: Ne zamandır buradasınız?
3: 10 yıl önce burada hiçbir şey yoktu. Jenny ile birlikte inşa ettik. Sıfırdan yaptık.
0: Çekiç ve çivi aldınız ve hepsini inşa
3: evet.
0: ettiniz. Vay canına.
3: Temel kazdık.
0: Burada çok emek var. Bütün bu evleri 10 yılda yapmışlar. Çok etkileyici bir şey.
2: İnsanlar buraya geldiklerinde fırında kalabilirler.
4: Her biri bir oda evet.
3: Fırındaki yazıya bak.
4: Evet.
3: Fırında yan.
2: Harika bir çift. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Gülmeye tutkuları var, bir hikayeleri var ve öyle bir yer kurmuş, işletiyorlar.
3: Orası benim favorim.
4: Orayı seversiniz.
3: Madame X ama aynı zamanda Mad Max.
2: Sahip oldukları her şey eğlenceli. Kimin arka bahçesinde bir lokal var. Bakalım bitişiğinde. Mezarların da karşısında.
3: Kurmaya çalıştığım şirketlerden biri ucuz cenazeci. Ucuz mezarlar, ucuz,
0: ucuz ve derin.
2: Benden daha kötü espriler yapan biri yoktur sanırdım. Ama az önce birini tanıdım. Bu adam aklını yemiş. Gerçekten çılgının teki.
3: Kapanlara bakmak ister misiniz? En meşhur kapanlarımdan biri bu. Öz hakiki meme kapan.
0: Aynen öyle. Adam kötü sanırdım ama bu adam olağanüstü. Baktığın her köşede bir espri var. Kafanı nereye çevirirsen.
3: Bitik akü. Şunu gördün mü? Kuru çeşme.
2: Günde sayısız espri yapan biriyle yaşadığınızı düşünün. Çekilmez.
3: O yüzden eşimin boynu öyle. Kafasını böyle yapmaktan oldu. Espri geliyor yine.
2: Madem etrafı gördük, bir şeyler alalım. Satmayı düşündüğün bir şeyler var mı?
3: Bağlı olduğum birkaç eşya var tabii ama bağlı olmadığım çok şey var.
2: Tam da duymak istediğim şey. Vakit saçma ve bir şeyler alma vakti geldi.
3: İçeri gelin.
0: Aa, vay canına.
2: Vay canına. Aman tanrım.
0: Olağanüstü.
2: Karşımızda bir Thunderbird var ve yanındakiler bir harika. Başlamaya hazırız. İçeri girer girmez gözümüze çok şey takıldı. Yağ tenekeleri falan, çok garaj malzemesi var. Bunlar satılık mı?
3: Evet, iyi fiyata.
2: Senin fiyatın ne? Üçüne 120 kabul eder misin?
3: Biraz daha fazla. Üçüne 150.
2: Bütün o kutuları bulmak iyidir. Özellikle Golden Fleece'i. Çünkü Avustralya tarihinin bir parçasıdır. Bu dördüne ne istersin?
3: 190.
2: Of,
3: Yanında bir tane de bundan veririm. Böyle gayet iyi bir parti
2: evet,
3: oldu.
2: Evet, o zaman 160 vereyim.
3: Tanesi 40 dolara geliyor. Hayır, 170.
2: Tamam. Anlaştık, teşekkür ederim. Bunlar Avustralya tarihinin parçaları, satması çok kolay. Çok kişi bunları biriktirir. İyi bir alışveriş.
3: Birkaç plaka satmak istiyorum.
0: Bunu alırım.
3: Güzel olanlar var.
0: Bir hurdacı olarak sıradan şeyleri aramalısın ve parayı getiren onlardır. Şundan bundan para gelir, üst üste toplarsın ve eline biraz nakit kalır. Eskileri beğendim, bu 76'dan kalma.
3: Evet.
0: Harika. Her çeşit insan plaka alıyor bugünlerde. Belli bir tarzda dekorasyon yapmak isteyen kafeler, restoranlar, barlar bulabilirsin. Amerikan plakaları Avustralya'da pek yaygın değildir.
3: İki tane 15 dolarlık var ama ona vereyim. Ha? Tanesi 10 dolar.
0: Hepsi 100 dolar.
3: Evet,
0: ben bunları müzayedeye vereceğim.
3: Geçenlerde ben de verdim. Gerçekten 200 dolar kazandım.
0: 100 olmasın, 75 olsun. Olur mu? İner misin biraz?
3: 80 dolar.
0: 80 dolar olur. Teşekkür ederim.
2: Lucas birkaç plaka alırken ben arabanın arkasına yürüdüm ve orada ayaklığın üstünde o hoparlörleri gördüm.
0: Sen ciddi misin? Sana karşı bunlara teklif vereceğim. Bu hoparlörleri kendimi bildiğim bileli arıyorum. Eski zamanları hatırlatıyorlar bana, çocukluğumu. Onlar bir dönemin son yadigarları. İki tane var.
2: Sakin ol.
0: Bölüşelim.
2: Sakin ol. İkimiz de bu hoparlörleri yıllardır kovalıyoruz ve onları ilk ben buldum. Ne istiyorsun?
3: İki hoparlörü birden satabilirim ama ayaklığı satmam.
0: Neden satmıyorsun?
3: Çünkü ayaklık arabaya ait.
2: Anlıyorum. Ayaklıkla almaya çalışıyorum ama Max ona bağlı çünkü Thunderbird arabasıyla uyumlu ve elinde başka hoparlörler var. Bunların içi boş.
0: Çok güzeller. Cennetten çıkma gibi bir şey.
3: Bunu söylemen hoşuma gitti Jenny. Fiyat şimdi yükseliyor.
0: İnanın bana, benim duyduğum fiyatlar. Yani ben bunları yıllardır arıyorum.
2: Ben pazarlık edeyim olur mu? Yoksa sen kendini kaybedeceksin.
0: Ben tanesini 250'ye gördüm.
2: Ne kadar istersin buna? İkisini alırım.
3: İkisine 80 dolar.
4: Hazır, fazla ucuz.
3: Jenny araya girdi, onunla konuşacak.
4: Max bunların değerini
2: sen
4: bilmiyor.
2: Sen ne istiyorsun bunlara patron?
4: Çifte en az 100 dolar olur.
2: Çifte 100 dolar mı?
4: Evet.
0: Yine de mızmızlanmayacağım.
4: Mızmızlanmayacak mısın?
2: Ben
4: o zaman
2: çiftenin 100 dolar alırım. İkinize
0: senin
2: de teşekkür
0: olsunlar.
2: Ederim.
0: Max hoparlörleri istediğimi biliyor. O yüzden Lucas'ı burada saf dışı edeceğim diye düşündü. Bana kaça satarsın?
2: Sana 300 olur. Bence Max'in fiyatları çok makuldü. Bu bisikletin fiyatı ne?
3: 50 dolar.
2: Ha. Evet.
0: Evet.
2: 50 dolar iyi fiyat. Buna ne vereyim? 20
3: biraz
2: dolar.
3: Biraz daha açık.
2: Evet.
3: 25.
2: 25'i alıyorum. Sağ ol.
0: Peki buna ne istersin?
3: 15.
0: 15 mi? Elini sık.
2: Anlaştınız.
3: İyi gidiyoruz.
2: Aynen.
0: Teşekkür ederim. Harika günlerden biri oldu. Bir karakterle tanıştık. Harika şeyler gördük. Bir şey alırken kendim için alırım. Genelde beğendiğim şeylerse gayet iyi satılır.
3: İçeri gelin.
2: Vay canına.
0: Şekerci dükkanı.
2: Gerçek bir dükkan.
0: Şekerci dükkanına girdiğimizde bir şey fark ettim. Satmak istemezsin belki ama şuna ne istersin?
4: Hayır, olmaz.
0: Yapma.
3: Kusura bakma çünkü o lamba çalışıyor.
0: Bir dükkanın duvarında reklam amaçlı sergilenen plastik bir lamba. Bu lamba gerçekten eşsiz. Kutsal kaseyi bulmak gibi bir şey oldu. Satmayı düşünmez misin?
3: Hayır, çok özür dilerim.
2: Satacak olsan kaça bırakırdın? Yani diyelim ki satacaksın.
3: Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum.
0: İtiraf ediyorum. Adam'ın o hoparlörleri almasını kıskanıyorum biraz. Ama o lambayı alabilirsem bütün masrafı öder ve Adam'ı geçmiş olurum.

0: Fincan.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kulu.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
6: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
2: bu. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: tam da lezlik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da lezlik. Sevince.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Aa, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok, şok.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece seçkisiyle Primit Connection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
5: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Max ve Jenny'nin kasabasındaki turumuzun son durağı şekerci dükkanı oldu.
9: İçeri buyurun.
10: Macunlu.
8: Şekerci dükkanı. İçeri girer girmez mutlaka almam gereken bir şeyi fark ettim. Bir dükkanın duvarında reklam amaçlı sergilenen plastik bir lamba. Satmasın belki ama şuna ne istersin?
11: Hayır olmaz. Aa,
8: yapma.
9: Aa, kusura bakma çünkü o lamba çalışıyor.
11: Buranın lambası.
8: Bu lambalar çok satıyor. Bu lamba bu seyahatteki bütün masrafımızı karşılayabilir. Satmayı düşünmez
9: Hayır,
8: misin?
9: Çok özür dilerim.
8: 150'ye bırakır mısın?
9: Hayır olmaz.
8: 175.
10: Jenny ölecek burada.
8: 200.
11: Hayır.
8: $200. Hayır. Yavaşça fiyatı arttırdım sessizliği yakalayana kadar. O sessizlik anını yakaladığınızda o eşyayı alma olasılığınız olduğunu anlarsınız. $200.
9: $250.
11: Evet, 250'ye sökeriz, buna değer. Lucas lambayı gerçekten istiyor. O yüzden eğer istiyorsa parasını ödeyecek. 250 alabilirsin.
8: 250 mi? 225.
9: 252.
8: O şekilde olmuyor. Bunu
11: Hayır,
8: daha önce yaşadık.
11: Pazarlığı sürdürürsen fiyat gerçekten artar, mi? Yükselir.
9: En önemlisi bu lamba demek ki.
8: Ne dersin Adam?
10: Evet.
9: 251.
8: 251 kabul.
11: 251.
8: Peki tamam. 1 dolara sen sökebilir misin acaba?
9: Evet.
10: Max ve Jenny'nin kasabasından bir çanta dolusu kahkaha ve harika eşyalarla çıkıyoruz. O hoparlörler benim için tatlı bir zafer. $100 ödedim ve 250'ye satabilirim diye düşünüyorum. Eski tenekeler bana 170'e geldi. Müzayede de 300 almam gerek.
8: Belki hoparlörleri kaçırdım ama bugün hurdacılık madalyamı hak ettim. Lambaya $251 ödedim. Müzayede de en az 400 almayı umuyorum. 10 plakaya $80 ödedim ve tekinden en az $25 almam gerekiyor.
9: Gitmeden önce beyler... soğuk bir şey içerken lütfen kasabayı hatırlayın.
8: Kesinlikle hatırlayacağız. Teşekkür bir harika. Ederiz.
10: Eve girince deneme sürüşü yaparım.
8: Evet tabii ki.
11: Tamam.
10: Hoşçakalın.
8: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
11: Güle güle.
9: Görüşürüz.
11: Güle güle.
8: Biliyor musun böyle günler her şeyi unutturuyor.
10: Aldığın en iyi şey neydi?
8: O lamba. Onu kesin alacak birini tanıyorum. Seninki peki? Sakın bana, sakın hoparlör deme.
10: Alabilirsin ama araba işi...
8: Sen aldın.
10: Artık
8: sana
10: bitti.
8: Bir şey aldım
10: araba
8: dostum
10: oldu,
8: demene
10: tamam
8: inanamıyorum.
10: Bizim
8: biz arkadaşız.
10: Bizim.
8: Sana bir şey aldım demen gerekiyor. Bana satacaksın. 2-3 katını vereceğimi biliyorum.

0: Bugün nereye gidiyoruz?
1: Bugün güzel bir yere gidiyoruz. Bayılacaksın. Ian diye bir adam. Devasa bir ambarı var. Üçüncü nesil koleksiyoncu. Dükkanı 2000 metrekare. Büyük ya.
0: Büyükmüş. Havalimanı hangarı kadar.
1: En iyi yanı ilk giden biziz. Başka kimse gitmemiş. Dükkana çeviriyor. Sadece sen ve ben. Koca bir ambarın içinde.
0: Devasa.
1: Evet, baksana çok büyük.
0: Ne güzel minibüs.
1: Evet. Çok iyi. Olağanüstü. Açıl susam açıl. Nasılsın?
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Vay canına.
1: Ben Lucas.
2: Ben iyi.
1: Bu da Adam.
0: Ben Adam, memnun oldum.
2: Hoş geldiniz.
0: Ne kadar yerin burada?
2: İki dönüm.
0: Yarım dön.
1: Hepsi senin mi?
0: Ailenin mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: İki nesil.
0: İnanılmaz.
2: Büyük babam istifçiydi ama ne yapacağını bilmiyordu, biriktiriyordu. Güzel.
1: Siz de dağıtmasına yardım ediyorsunuz. Burası harika. Etrafa bakabilir miyiz peki?
0: Fiyatlarda pazarlık var mı peki?
2: Göbek adımdır.
0: Tamam, çok iyi.
2: Bilek güreşi yaparız.
0: İyi, anlaştık.
2: Ben 20 yıldır kasabada inşaatçılık yapıyorum. Yıkılan veya yapılan binaları takip ediyoruz.
1: Adam.
0: Evet.
1: Dostum, burası göz alabildiğine uzuyor.
0: İnanılmaz bir yer. Arka duvarı göremiyorsunuz. Her yerde raflar var. Devasa bir yer. Kaybolursak işaret fişeği lazım.
1: Ya kaybolursak?
0: İki gündür kayıp olan insanları buluyor musun burada?
2: Komiktir. Bir ay önce buldum. El sallayıp bağırıyorlardı.
0: Çıkmak istiyorum, çıkmak istiyorum.
2: Evet, aynen.
1: Adam mobilya cilalı.
0: Kaliteli mal olmalı.
2: Ben tabela biriktiriyorum. Sizin için en zor olanlar.
0: Burası çok büyük. Her yerde koridorlar var, geçişler var. O kadar büyük ki yürüyerek kilo verebilirim. Kantar.
1: Kayaklar. Ne çok eşya var. Bu gerçekten akıl almaz bir şey. Ian tam olarak neye sahip olduğunu ve tam olarak ne ettiğini biliyor. Onu kandırmanın bir yolu yok. Beğendiğim bir şey daha gördüm. Bir şey değil, alt tarafı teneke.
2: Güzel, $40.
1: Güzel mi? Güzel kelimesini söylediğin an fiyatı da yükseldi, değil mi? Bunun gibi küçük bir ilk yardım dolabı harika bir banyo dolabı olur. Camı ve rafı olsa ilgimi çekerdi ama 40 biraz yüksek geldi. 30?
2: Kendine bakabilirsin, yapma. İyi ve olumlu bir siman var.
1: Bakışa bağlı.
2: Beni ikna ettin zaten. Ortada buluşalım. 35. Hemen al.
1: Hızını alınca en fazlasını elde etmelisin. Ian tabelalarını çok seviyor ama ön taraftaki bir tabelaya daha göz koydum. Böyle bir şey ne istersin?
2: Herhalde 300.
1: Gerçekten mi?
2: Evet. Ucuz mu geldi yoksa pahalı mı?
1: Yani beklediğimden biraz daha pahalı geldi ama en son kaça verirsin bunu? Biraz yamuk.
2: Bazısı bana ucuza geldi.
1: Evet, doğru,
2: bazısı
1: haklısın.
2: Pahalıya. Üstünde yeşil bir nokta var.
1: Ne demek yani?
2: Bilmiyorum.
1: Tamam, o zaman gidebilir. Yeşil nokta git demek. Harika bir tabela ve taşıması kolay olacak.
2: 225'e veririm, işini kolaylaştırdım. Hadi ver pası.
1: Tamam, alıyorum.
2: Anlaştık, adamımsın.
1: Teşekkür ederim.
2: O adamları sevdim. Lucas'ın tutkusunu görebiliyorum. Gözlerinin parladığını görünce kendi yerimi bildiriyorum, o da bana bildiriyor. Sanırım benimle %90'lık bir uyum yakaladık. Gayet iyi gitti.
1: Ne buldun orada Adam?
0: Büyük bir kereste.
2: Gözleri keskin.
0: Buna ne istersin?
2: 4 basamaklı bir rakam, 1000 civarı.
0: Tamam.
2: Ben el yazılı, elde boyalı tabelalara çok tutkuluyumdur. Bunlar yerel eşyalar. Geelong tarihiyle çok ilgileri var. Ailemin geçmişiyle de yakından ilişkili şeyler. Öyküsü de harika. Newton'daki evin altından çıktı. Evin kaplama işini almıştık. Evin altında 9 tabela çıkardık.
0: Yani para ödemedin.
2: Yapma.
0: Düşünmem lazım.
2: Adam daha çok ekonomik iş yaklaşımı gösteriyor. Parçayı müzayedede nasıl birinin alacağını görüyor. Fiyat aralığını görüyor. Bir fiyat aralığı var.
0: Şuna bak.
2: Evet, heyecanlandım.
0: İki taraflı.
2: Evet, kesinlikle çok iyi. Clifton Springs'te bir garajın tavan arasında buldum onu.
0: Yani hiç para ödemedin.
2: Nakliye pahalıydı.
0: Peki, kaç para istiyorsun buna?
2: 2,5. Ebadı, dönemi, el yapımı olması...
0: Fiyatı bence makul ama benim para kazanmam için çok fazla.
1: Daha iyi olamazdı.
2: Harika bir logo.
1: Evet. Buna ne istersin?
2: Anlaşabiliriz çünkü onu buldum. Bedavaya geldim.
1: Bedavaya mı vereceksin? Harika bir adamsın. Aldım.
2: Hakkiyesi yok. 50 istiyorum ama yazı tura atalım. Bedava olabilir. Bozuk paran var mı?
1: Evet var.
0: Açıkçası biraz bozuldum. Lucas bütün indirimleri alıyor ve şimdi de bedava alma şansı var.
2: Yazı mı tura mı?
1: Tura.
2: Senindir.
0: Hadi yapma. Doğruya doğru. Bana hiç bedava yok. Çok uğraştım. Lucas şahane bir gün geçirdi.
1: Burada ne var?
0: Alıyor musun?
1: Miller, konektörler. Kaça? Evet. 35.
0: Ben ne yaptım sana? Ona bedava veriyorsun. Ben hiçbir şey alamıyorum bugün.
1: Sanırım Adam beni kıskanıyor. Ama işin eğlencesi de bu. Özellikle kazanırken. Buna ne istersin?
2: Hepsine
1: 70 dolar mı? Easy Build markası Avustralya'da üretiliyordu. Meccano'nun çakmasıydı. Bunlar orijinal kutusunda. Rahat satılacak bir ürün. Tamam alıyorum. Pazarlık yapmayacağım. Bugün bana iyi davrandın.
2: Sen ne buldun Adam? Adam memnun değil.
0: Benim tadım kaçıyor.
2: Ne buldun?
0: Arka tarafta büyük el boyama bir sandık var.
2: Göster bana.
0: Üstü hasar görmüş. Fazla etmez. Sandık bir kereste yığınının üstünde duruyor. İlk önce el boyamasını fark ettim.
2: 1850'lerden kalma el boyamasını diyorsun. Doğu Avrupa'dan.
0: Evet.
2: Tavuğun takla dişleri kadar.
0: Evet, neredeyse. Yukarıdaki kırığı soruyorum. Benim topladığım bir şey değil. Sonuçta evime mobilya almaya gelmedim. Banka hesabımı büyütmeye geldim. Biraz bakıma ihtiyacı var.
2: İstiyor, elden geçmesi lazım.
0: Evet, harika.
2: Sana indirim yaparım. Ederini biliyorsun. Ver teklifini, pazarlık yapmayacağım.
0: 100.
2: Kabul.
0: Evet. Adamım.
2: Mutlu oldum, orayı düzeldim.
0: Harika. Nihayet bir gol attım. Sandık biraz hasarlı ama yaşanın hatırına iyi para alırım onun için. Son küçük bir tabela daha görmüştüm.
2: Küçük iyidir.
0: Çok güzel bir tabela.
2: Harika bir logo değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet. Beni cimri diyebilirler. O yüzden sadece logodaki yazı olsun. Ucuzluk şampiyonu.
2: Pazarlıktan yoruldum.
0: Evet, doğru. Satar mısın?
2: Teklif ver. Çok beğendim dedin. O yüzden yardım ederim sana.
0: 30 dolar vereyim.
2: İki karını vermen lazım.
0: Oo.
2: Yapma abi, masonit
0: bulmuşsun. Üstünü okusana. Ucuzluk şampiyonu. 60 veremem sana. 40 veririm.
2: 50'ye bitirelim. Ortadayız. En az benim kadar istiyorsun onu.
0: Tamam. Sandıkta yaptım. Kabul ediyorum.
2: Tamam.
0: 50 dolar.
2: Tebrikler.
0: Ucuzluk şampiyonu kuralına dönsem iyi olur. Teşekkür ederim.
2: Bence işini görecek. Ucuzluk şampiyonu. Artık yeni bir sloganı var. Çünkü öyle biri. Çok cimri.
1: Bugün harika bir gün geçirdim. Bisküvi tabelasını 225 dolara aldım. Ve müzayedede iki katına satarım. Dondurma tabelası ise bana bedavaya geldi. Ve bu haliyle bile rahat 25 dolar getirir.
0: Lucas bugünün altın çocuğuydu ama ucuzluk şampiyonu tabelası doğrudan bilardo salonuna gidiyor. 1850'lerden kalma el boyaması sandık bana sadece 100 dolara geldi. Temizlendikten sonra en az iki katına gider. Teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Zevk
1: gerçekten harikasın. Tamam. Teşekkür ederim.
2: Sevindim.
0: Tamam.
1: Yine geleceğiz.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kal.
1: Hoşça kal dostum.
2: Görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz. Ucuzluk şampiyonu tabelasını bulmamız iyi oldu bence.
1: Onu göğüslüğün üstüne koyacaktım.
0: Ben yatağımın üstüne asacağım.
1: Güzel olur. Yeri orası mı bilemedim tabii.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun. Dondurma, dondurma gibi değil dondurma.
7: Yazık kışa yaşa başı aldırma. Dondurma gibi değil dondurma. Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Burası

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Erteledim mantı.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Gördüğümüz en büyük depolardan birini ziyaret ettik ve hurdacılık tarihinin en organize adamlarından birini tanıdık.
7: Ama bir hurdacı için en heyecan verici şey hiç beklemediğin anda bu büyük depolara denk gelmektir.
8: Şuraya bak. İyi görünüyor.
7: Hurdalık
8: her yer
7: mı acaba?
8: Saç kaplı sanki. Bacanına baksana. Binanın yanında motorlar asılı, bahçede eski arabalar var. Bence kapıyı çalmaya değer.
7: Lalal Yıkım. İnşaat yıkım şirketi. Biri var. Hadi gidip soralım şuna.
8: Aha.
6: Yoldan geçerken arazinizin eşya dolu olduğunu fark ettik.
9: Evet, bir şey mi arıyorsun?
6: Her zaman arıyoruz. Hepsi satılık
9: evet,
6: mı?
9: Evet, hepsi satılık. İsterseniz eşim bile. Ben Bob Wilson, 34 yıldır burada yaşıyorum. Bazı eşyaları seviyorum, bazısını sevmiyorum ama hiçbirine bağlanmıyorum. Karıma bile.
7: İstediğimiz bir şey bulursak sana seslenecek miyiz?
9: Evet, seslenelim.
7: Tamam, gidip dolaşalım.
9: Tamam.
7: İnşaat yıkım alanları ilginç av alanlarıdır. Bir evden çıkan her şeyi barındırırlar.
8: Burası en az 100 dönüm var. Önü arkası sağa solu görünmüyor.
7: Buranın en iyi yanı düzenli olması. Kapıların olduğu yere gidebilirsin, pencerelere gidebilirsin, mutfak lavabolarına gidebilirsin.
8: Şuraya bakar
7: her
8: mısın?
7: Her şey var. Mutfak lavaboları dahil.
8: Evet.
7: Günün birinde buna ihtiyacın olacak, al.
8: Güzel. Çok hızlı bir yürüteç. Şu nedir? Küçük bir fabrika dolabı. Bu aralar çok popüler.
7: Beğenecek birini tanıyorum.
8: Evet ama baksana çok paslı.
7: Çok güzel.
8: Evet güzel.
7: Patina.
8: Güzel.
7: Harika bir dolap. Çok büyük olmadığından insanlar evlerine koyabilir. Kapakları harika. Endüstriyel bir görünümü var. Satması kolay.
8: Bunlar da iyi değil mi?
7: Nedir?
8: Duş başlığı.
7: Evet güzelmiş. Eski.
8: Bir tane daha var.
7: O duş başlıkları o kadar eski değil ama koleksiyon olacak kadar eski. Modern banyolarda harika
8: durumlar. Şunlara ne dersin?
7: Evet.
8: Sokak lambası istiyorsan böyle bir şeyi ararsın.
7: Ağır mıdır?
8: Evet.
7: 20. yüzyıl başı aydınlatmaları büyük ve ağır. O eski görünüme sahip. Büyük şehirde iyi satılır. Malikanenizin girişine koyarsınız. Nizamiye'ye.
8: Bunlar gaz lambalı olabilir.
7: Olabilir. Şurası gaz borusunun
8: gaz
7: geçtiği
8: borusu
7: yer olmalı.
8: Için. Müzayede de ne eder?
7: Çok.
8: Ne kadar mesela?
7: Herhalde 3000'e veririz.
8: Tanesini mi?
7: Hayır, çiftini.
8: Ağır değil mi?
7: Evet, beğendim. Fiyat soralım.
8: Ben yükleyemem. Mümkün
7: adama
8: değil.
7: Adama soralım. 200 dolar derse
8: evet, ama
7: yüklersin.
8: Of.
7: Yükleriz.
8: Bab, birkaç şey bulduk ve sana sormak istiyoruz uygunsan.
9: Evet, tabii sorun.
8: Arkadaşım ağır ve paslı şeylere bayılır.
9: Bunların çiftini 1500 dolara bırakabilirim.
7: Çiftini mi?
9: Evet.
7: Pazarlık var mı?
9: Olabilir.
7: Ben o rakama pek yakın değilim çünkü satıp para kazanmak istiyorum. Bizim bunları eve götürmeyi düşünmemiz gerekiyor. O yüzden fiyat artışı yüksek. Yüklemek istemiyorsun.
8: Aynen öyle.
9: Önemli değil. Ben yükleyebilirim. 70 yaşındayım ama hala bir ucundan tutabilirim.
8: Gerçekten mi?
9: Ne bu?
8: Hadi o zaman görelim.
9: Tamam.
7: Ama 1500 dolara anlaşmamız mümkün değil. Bu asla olamaz.
8: Bunların dışında iki tane duş başlığı buldum. Bunlara ne
9: büyük
8: istersin?
9: Büyük olanlara mı?
8: Evet.
9: Tanesi 15 dolar olur.
8: Tanesini ona bırakır mısın?
9: Kaç tane alacaksın?
8: İki. İkisine 20.
9: İkisine 20. Tamam. İkisini 20 olsun ama sadece
8: teşekkür
9: başlıklar.
8: Ederim. Duş başlıkları o tip şeylere ödemeye alıştığımdan biraz daha pahalı.
6: Ama alışverişi başlatmak iyidir. Oraya eşya almaya gittiğini gösterir.
7: Bu gri dolaba ne dersin?
9: Evet, $100 bırakırım. Bunlar az geliyor ve hemen müşteri buluyor.
7: 80'e bırakır mısın?
9: Evet, bırakırım.
7: O zaman aldım. $80'ın iki katını kazanabiliriz. İyi bir alışveriş oldu. Baraka'ya bakalım. Ne var acaba?
9: Antika şeyler var işte burada.
6: Evet.
7: İçeriden başlamak ister misin?
9: Hayatım boyunca antikalarla ilgilendim. Kendim de antikayım artık. Eskiden oraya girerken zorlanırdım ama 5 hafta içinde 42 kilo verdim. Karbonat sayesinde.
6: Kilo vermenin anahtarı karbonat mı yani?
9: Evet, öyle galiba.
7: Bob'un tıbbi yaklaşımı biraz fazla. Hızlı kilo vermek için karbonat tavsiye ediyor. İnanılmaz.
9: Patatesin üstüne serp ve çayına karıştır. Korkma.
7: Gördüğünüz gibi sağlıklı bir adam. Belki tavsiyeye uyabilirim. Bu kaça? Bu.
9: 80 yazısı mı? 80 yazısını 80'e veririm.
7: Emin misin? 40 yazıyor.
9: Hayır, 80.
7: Bu ufak yazıları şehirde bulmak çok kolay değil. Bunu da çıkardım oradan. Buna ne istersin?
9: Tamam. 75'e bırakırım. 100 diyecektim ama bu aralar cömertim.
7: Madem öyle, haftaya geleyim ben.
6: Evet.
7: Daha da cömertleşirsin.
6: Evet.
7: İkisini 120'ye bırakır mısın?
9: İkisini 120'ye.
7: 80 ve iyi şans yazıları.
9: Tamam, ikisi 120 olsun.
7: Tamam, çok iyisin. Teşekkür ederim. Şans tabelası hangi değil? Şans, iyi şans, her neyse. Ama iyi şans sahne ismim olsun. Yo yo, iyi şans, ne ayaksın? Yoldayken böyle bir yer görürseniz durmalısınız. Orada her şey olabilir. Bugün çok şey yoktu ama aldıklarımı harika fiyata aldım. Döküm demir yazılar bana $120 geldi. 300'e satarım. $80'lık o dolabıysa 200'e verebilirim umarım. Teşekkür ederiz.
9: Rica ederim.
7: Çok sağ ol.
6: Bab, sağ ol.
9: Memnun
6: teşekkür
9: oldum.
6: Ederiz.
9: Yine beklerim.
7: Bir daha gelirsek buralara uğrarız. Hoşça kal.
9: Güle güle. Güle güle. Güle güle.
7: Bu yüzden bu yerlerde durmak lazım. Çünkü ne bulacağını hiç belli olmaz.
6: Yol kenarında $200 kazandık.
7: Ve çok iyi birini tanıdık.
6: Evet, aynen öyle.
7: Ve en iyi yanı, eğer bir eş aramaya çıkarsam babu görmeye gelebilirim. Mutlaka onu göreceğim.
6: Seni de satabilir.
7: Evet, satabilir. Bugün müzayede günü, bu yüzden sabah kalktım. Müzayedelere bayıldığım için. İnsanlar eşyalara bakıyor, soru soruyor. Bu iyi bir işarettir.
6: Umarız bir şey alırlar. Harika parçalarımız var. Kanatlı at burada. Arabalı restoran hoparlörleri.
7: Evet.
6: Evet.
7: Tartışmalı.
6: Başka ne var? Bedavaya aldığım tabela var. Kaça gider acaba?
7: Kaça gider?
6: Bence
7: ki
6: durduğu yerde para getirecek.
7: $10 gelsin yeter.
6: Doğru, evet.
7: O yüzden müzayedeyi seviyoruz ve geliyoruz.
10: Benimkiler bu işi biliyorlar. Bazen kazanacaklarını, bazense kaybedeceklerini biliyorlar. Sonuçta bu iş şans işidir. Elimden geleni yaparım. Kazanırız, kaybederiz ama sonunda eşitlenmesini umarız. Evet hanımlar, baylar, bu güzel güneşli günde sizi gördüğüme çok sevindim. Kartlarınızı ve numaralarınızı hazırlayın çünkü birazdan başlayacağız.
6: Başlıyor. Yim Belsa'nın büyük deposunda $35 verdiğim ilk yardım dolabı.
10: Ah! O kadar güzel, o kadar sevimli ki bütün kasabada kopyasını yapıyorlar. Eski olmayan, orijinal olmayan şeylere çok para istiyorlar. Evet, başlıyoruz. $60'la başlıyorum. Teşekkür ederim, anlayan biri var. İnce zevkli. $60 verdiler. Yok mu arttıran? Olması lazım. Arka taraftan şimdi 65 geldi. Hanımefendi $70 diyor. 75 veren bile çıktı. $75. 80 geldi. $80 verdiler. Bu harika. Evet, var mı arttıran?
7: Çok beğenmişler.
10: Evet, devam ediyoruz. $80'a veriyorum. Verdim.
7: İyi başladı. Böyle devam etsin.
10: Evet, bir çift arabalı restoran hoparlörü muhafazası.
7: Benim aldığım, senin istediğin hoparlörler satılıyor.
6: Evet, biliyorum. Hep böyle oluyor.
7: $100 iyi fiyat.
10: Çok güzel. Evinize arabalı restoran sığmaz ama gölgede oturabilirsiniz. Pencereyi açarsınız, bunları koyarsınız. Ve eşinizle biraz takılabilirsiniz. Çiftine $200. Teşekkür ederim. Hanımefendi gayet ciddi çıktı. Ben buna bayılırım. Yok mu artıran? $200 verdiler. Harika bir alışveriş. 200 dediler. Artıran? Aa evet. Oo, harika.
7: Zeki katı paraya $200 gitti.
6: Ben daha çok verirdim. Bilseydim kafamı daha çok kaldırırdım dostum.
10: Sırada arkadan aydınlatmalı limonata tabelası.
6: Bunu Max ve Jenny'den aldık. Şekerci dükkanına girip etrafa bakarken bunu tavanda buldum. Çok iyiydi. $251 vermiştim. Biraz yüksek ama...
10: Harika bir tabela. Avustralya alkolsüz içecek tarihinin mükemmel bir parçası. $350, evet. Teşekkür ederim. $375 veren var mı? Aa, çok güzel hanımlar. Devam. $375 geldi. $400 verdiler. Arka taraf $400 verdi. Ne yapacaksınız? $400 için son şansınız.
6: Güzel. Fena değil. Avustralya tarihinin bir parçası olduğu için daha iyi gider diye düşündüm ama $400 bile gayet memnunum.
7: Biri kullanacak onu.
6: Evet.
10: Sarı bisküvi tabelası. Bence ederi $100.
6: Güzel bir tabela. Kusursuz. Çizik değil.
10: $100 verdiler. Arkadan 110 geldi. 110 verdiler. 120.
6: Devam et.
10: 120 verdiler. Arkadan 130 geldi. 140 veren var. Satıyorum. $140 verdiler. Arkadan 150 geldi. 150 verdiler. Şimdi 160 dediler. Şimdi asıl ederine yaklaşıyoruz. Evet, 170 verdiler. Buradan 180 geldi. Hanımefendi $190 dedi şimdi. Beyefendi gözlerini kaçırıyor benden. 200 verdiler. Evet, asıl ederi bu. Asıl ederi
6: şimdi
10: bu zaten. Evet, devam edelim. $200 demişlerdi buradan.
6: Asıl fiyatı burası.
10: Hanımefendiye kızına bırakıyorum. Son şans. Var mı arttıran? Evet.
6: 225'e gitti. İki katını bekliyordum.
7: Demek satılacak bir şey değilmiş. Daha küçük şeyler bize göre değerli olan büyük eşyalara kıyasla daha iyi paraya satılıyor. Küçük şeyler daha iyi.
10: Döküm demir bir örs.
7: 245 verdim buna. David Beard'den aldık.
6: Evet, bir çok sürü var. Taşıdın.
7: Taşırsan o fiyata satarım demişti.
10: Bu örs için lafı uzatmayacağım. Tamam mı? 300 veren varsa bana söylesin hemen. Aa, var mı? Ortadaki hanımefendi 300 verdiler. 300'e veriyorum. Son çağrı.
7: $300 $50'dan fazla kar demek.
6: Harika.
7: Müthiş.
6: $55.
10: Dondurma tabelası. Kaymaklı tabela. Çok kaymaklı da diyebiliriz tabii.
7: Bedava geldi. Yazı
6: tura aldım. Yazı tura attık. Bana sordu. Bedavaya veririm dedi, değil mi?
7: Bedavaya
6: turayı
7: geldi.
6: Turayı seçtim ve kazandım.
10: $35 bekliyorum. $35 teşekkür ederim. Orta sıradaki beyefendi $35 verdi. $35'e veriyorum. Evet, son şans.
6: Yazı turayla $35 kazandım.
7: Evet.
10: Kırmızı fiberglas kanatlı at.
7: Başlıyoruz.
6: David'den ilk aldığım şey. Bence bedavaya aldım. İyi para getirmesi gerek.
10: Tamam, harika bir parça. Bu parçada bir kısıtlama var çünkü bir taban fiyat verilmiş. Başlangıç fiyatı olarak $650 istiyorum. Hazır mısınız?
6: İptal edip oluruna bırakalım mı?
7: Sen bilirsin, senin malın.
6: Taban fiyat iptal. Rüzgara bırak bakalım ne gelecek.
10: Rüzgara bırak ne demek?
6: Satışa başla demek. Teklif almaya başlayalım.
10: O zaman yarı fiyatı diyelim mi? Parlak kırmızı güzel fiberglas kanatlı atımıza $300 veren var mı acaba? Evet,
6: geldi.
10: Var. $300 verdiler. 325 mi? Tamam, sizden 350. $25'la artırıyoruz.
7: Fiyat
10: hanımefendi
7: yükseliyor.
10: 375 dedi.
6: Devam et.
10: $400 evet. İşte buna müzayede denir. 425 dediler. Arkadan 450 geldi. 3 kişi teklif veriyor. İnanır mısınız? 450 geldi. Ortadan $475. Orta sıradaki hanımefendi 475 verdi. Aa, evet. Şimdi 500 var.
6: Uçalım. Kanatlı at uçuyor.
10: Aa, 525 dediler. 550. Hanımefendi giderek sertleşiyor. 575 verdiler. Arkadan 600 geldi. Kartı sallıyor. Her defasında ciddiyim ben diyor. Daha ciddi. $600 verdiler.
6: 600.
10: Arka sırada.
6: Böyle müzayedelere
10: evet.
6: Bayılıyorum.
10: Son şansını sanımlar çünkü satıyorum. Evet, son şans. Sattım.
7: Evet, harika oldu.
6: Evet,
7: iyi,
6: iyi gitti.
7: Gitti.
10: Hoşça kalın. Kutlarım.
6: Müzayede çok iyi geçti. Harika bir gün yaşadık. Paramızı ikiye katladık. Hepsi iyi satıldı ama kanatlı at uçup gitti. Çok iyi fiyata gitti. Onun bu kadar iyi fiyata gideceğini asla tahmin edemezdim.
10: Bence bugün iyiydi. Ben memnun kaldım. İyi satış yaptık. Çocuklar gayet başarılıydı. Uzman olmadıkları şeyleri sattılar. İçlerinde o his var. Bazen işe yaramaz ama çoğunlukla yarar. Bugün birkaç tane yakaladık.
7: Hoparlörler ne oldu?
6: Boşver şimdi hoparlörleri.
7: Kuralı biliyorsun.
6: Evet biliyorum. Onları almak istedim.
7: Biliyorum.
6: Sen yanıldın.
7: İlk gelen alır.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu akşam restoran sırlarında. Damien Dwine, San Diego, Kaliforniya'daki Divine Pastabilities'in sahibi. Kendi imzasını taşıyan sandviçini birinin çalmaya çalıştığına inanıyor.
1: Tor pastayı piyasaya sunduğumdan beri herkes fikrimi çalmaya çalışıyor.
0: Acaba elemanları konseptini destekliyorlar mı?
2: Bir yemek dahisi olduğu söylenir.
0: Yoksa kendisini satıyorlar mı?
3: Sadece kapalı bir pizza.
0: Ekibimiz çekler yazıyor.
4: Bu çeke 25 bin dolar yazıp versem ne dersin?
0: Damien'a neler olup bittiğini göstermek için.
1: Bunun yanına kalacağını mı düşünüyor? Restoranımda neler dönüyor?
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Müthiş yemeklere, atmosfere ve müşterilere sahip olabilirsiniz. Ama sorumsuz personel...
5: Tam bir pisliksin dostum.
0: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları da işte bu noktada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın yaşadığı sorunları bulmaya ve çözmeye yardım etmiş. Gizli ajanlarını mekana gönderip...
6: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
0: Restoran sahipleri yokken mekanda neler olup bittiğini onlara gösteriyor.
7: Benden çalıyordun.
8: Hemen oraya gitmek istiyorum.
3: Bu benim işim.
9: O yemek benim hayatım.
1: Adım Damien Dwine ve San Diego, Kaliforniya'daki Dwine Pastabilities'in sahibiyim. Burada pek çok İtalyan restoranı var ama benim restoranımı farklı kılan Torpasta adını verdiğim özel yemeği. Dünyada yiyebileceğiniz tek bir yer var, o da burası. Torpastayı 9 yaşındayken yarattım. Bu icadımın sebebi spagetti sandviçleri çok seviyor olmamdı. Bir gün küçük bir ekmeğe oyup içine spagetti doldurmaya karar verdim ve işte Torpasta doğmuş oldu. 30 yıl boyunca da Torpasta konseptinde yeni ve ilginç tüm çeşitlemeleri yaptım. Bir tanesi tavuklu divino. Önce tavuğu sarımsak ve zeytinyağıyla soteliyoruz. Fiyonk makarnaya katıyoruz ve sıcak torpasta ekmeğimize dolduruyoruz. Daha önce tattığınız hiçbir şeye benzemiyor. Vejetaryenler için de seçeneklerimiz var. Salata doldurarak hazırladığımız bir versiyon var. Adı torsalat. Bonfile sandviç tarzı bir çeşit var. Ve klasik spagetti ve köfte olan var. Denediniz mi, muhtelası oluyorsunuz? Torpasta hayatıma harika şeyler katmış olsa da tabii ki zorlukları da var. Neredeyse herkes fikrimi çalmaya çalıştı. Müşterilerimden şehirde torpasta benzerlerinin satıldığı şeklinde söylentiler duydum. Tüm markamı torpasta ismi üzerine kurdum. Eğer bir yerlerde torpasta satan birileri varsa markamı mahvedip beni işimden edebilir.
0: Danışma.
1: Merhaba,
7: merhaba
1: Charles.
7: Ben Charles Stiles, restoran sırlarından. Bu da Amanda, benimle çalışıyor.
1: Çok memnun
7: çalışıyor.
1: Oldum. Geldiğiniz için sağ olun.
3: Burası harika kokuyor.
1: Teşekkür ederiz. Mesleğin gereği her yerde her tür İtalyan restoranına gittiğinizi biliyorum. Ama daha önce tatmadığınız bir şeyim var benim. Adı torpasta. İşte burada.
3: Ooo çok güzel.
7: Demek torpasta bu.
1: Ne olduğunu açıklamak gerekirse İtalyan ekmeğini oyup içine değişik makarnalar dolduruyorum.
3: Bu çok güzel. Ama her gün yenecek bir şey değil.
7: Vay canına, gerçekten
3: çok
7: iyi.
3: Çok akıllıca bir
1: teşekkür
3: fikir.
1: Ederim.
7: Açıkça görülüyor ki müthiş bir konseptin var. Yemekler de harika. Firmamı neden aradın?
1: Torpastayı satmaya başladığımdan beri herkes fikrimi çalmaya çalıştı. Fast food restoran zincirleri de, yerel rakiplerim de, herkes.
7: Büyük şirketlerin fikrini çalmaya uğraşması kötü bir sorun.
1: Bu yüzden torpasta ismini tescilledim.
7: Çok mantıklı.
1: Ama müşterilerinden duyduğuma göre şehirde torpasta benzeri yiyecekler beliriyormuş. Başta fikrimi çalanın bir müşteri olduğunu düşündüm ama şimdi içeriden destekli bir eylem olduğunu düşünmeye başladım maalesef ve bunu bulmam gerek.
7: Neden içeriden destekli olduğunu düşündün?
1: Torpastaları dik tutan standlarımın yarıdan fazlası kayıp ve en önemlisi ekmeklerimin %10'u azaldı.
7: Şüphelendiğin kimse var mı? Personelinden bunu yapabilecek biri var mı?
1: Eğer bir inceleme yapacaksak bence müdürümüz Seth'e baksak iyi olur. Bir de Britney isimli bir servis elemanımız var. Herkesten çok onlar burada oluyor.
7: Gözümüz o ikisinin üstünde olacak ama diğer çalışanlara da bakmamız gerekiyor.
0: Bu denetimde restoran sırları ekibi kayıp malzemeler ve şirket sırlarını çalmaktan sorumlu olabilecek müdür Seth ve garson Brittany'e odaklanacaklar.
7: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Tüm restoranı gizli kameralar ve mikrofonlarla donatıyoruz. Böyle bunu yapabilecek biri var mı?
1: Eğer bir inceleme yapacaksak bence müdürümüz Seth'e baksak iyi olur. Bir de Britney isimli bir servis elemanımız var. Herkesten çok onlar burada oluyor.
7: Gözümüz o ikisinin üstünde olacak ama diğer çalışanlara da bakmamız gerekiyor.
0: Bu denetimde restoran sırları ekibi kayıp malzemeler ve şirket sırlarını çalmaktan sorumlu olabilecek müdür Seth ve garson Brittany'e odaklanacaklar.

0: Kaç kişiyi restoranınıza yeni bir çalışan ya da müşteri olarak sokuyoruz?
1: Yeni bir garson olarak personelinizin markanızı koruma konusunda ne kadar sadık olduğunu size gösterebileceğim.
2: Bakın, çocukluk hayalimi alıp sürdürülebilir büyük bir işe dönüştürdüm. Tor pastayı korumak için ne gerekiyorsa yapacağım.
3: Bu denetim için Divine Pastabilities'in kilit noktalarına kameralar gizlendi. Restoran ve müşterilerini geniş açıdan görebilmek için ana yemek salonuna 5 kamera yerleştirildi. Mutfağa ise 4 kamera koyuldu. Dışarıda olabilecek olayları çekebilmek için arka kapıya 2 kamera ve ana girişe de 1 kamera yerleştirildi. Ekip çalışanı Amanda deneme süresindeki bir garson olarak işe girecek. Shane müşteri olarak gelecek ve Andy büyük bir fast food zincirinin yöneticisi rolünde olacak.
0: Kontrol odana hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
2: Vay be Charles, bu inanılmaz.
0: Yemek alanlarına, mutfağa ve giriş kısmına kameralar koyduk. Çalışanların ve müşterilerin olduğu her yeri görebiliyoruz.
2: Bu kadar teknolojik bir şey olmasını beklemiyordum.
4: Nasıl gidiyor çocuklar? Seni görmek güzel.
0: Müdürün Seth burada gözüküyor.
2: Evet, Seth'i işe alma nedenim restoran sektöründe çok deneyimli olmasıydı. Açıkçası bana çok şey öğretti.
0: Ve işte garsonun Brittany de orada.
2: Evet, o Brittany. Müşteriler tarafından çok seviliyor ve restorandaki en çok başlı kesinlikle o
0: alıyor. Az sonra birkaç elemanımızı müşteri kılığında içeri yollayacağız. Ama denetime deneme sürecindeki bir garson olarak işe giren Amanda'ya odaklanarak başlayacağız.
1: Birkaç gündür gizli görevimdeyim ama henüz tuhaf herhangi bir şey fark etmedim. Çalışanlar çok çalışkan ve profesyonel. Gelen hemen hemen her müşteri bir tor pasta siparişi veriyor.
0: Amanda, gidip çalışanlara tor pastayı kimin yarattığını sormanı istiyorum. Mutfak müdürüyle başla, hadi.
1: Merhaba Seth, nasılsın?
4: Merhaba, nasılsın?
1: İyi, nasıl gidiyor?
4: Harika.
1: Hızlıca birkaç soru sorabilir miyim?
4: Elbette.
1: Şu tor pastayı anlatır mısın?
4: Ne bilmek istiyorsun?
1: Kimin fikriydi?
4: Damien'in fikriydi, 9 yaşındayken. Muhteşem biri. Bir yemek daha iyisi olduğu söylenebilir.
0: Bu seni iyi hissettirmiştir.
2: Evet. Ne kadar haklı bilemiyorum ama sevindim.
4: Sırrı ekmeğinde. Ekmekteki bir malzemede. Bunu normal ekmekle yaparsan her şey dağılır. Sos her yere bulaşır.
0: Demek ki vıcık vıcık olmasını önleyen bir sırrın var.
2: Kesinlikle.
1: Teşekkür ederim.
4: Ne zaman istersen.
0: Seth hep güzel şeyler söyledi. Şu ana kadar gayet sadık bir çalışan gibi görünüyor.
2: Aferin Seth.
0: Ve şimdi yön değiştirelim ve garsonun Brittany'nin müdürün kadar sadık olup olmadığını görelim. Amanda, aynı soruyu Brittany'ye sor.
1: Merhaba.
5: Merhaba.
1: Nasıl gidiyor?
5: Harika.
1: Çok acıktım. Şu tor pastadan denemek istiyorum. Tadı güzel mi?
5: Sadece kapalı bir pizza. Demin dünyayı değiştirecek mükemmellikte bir şey yarattığını sanıyor.
1: İnsanlar çok seviyor gibi. Baksana. Akıllıca bir şey bulmuş.
5: Herkesin aklına gelebilirdi. Sadece ekmeğin içine spagetti koyuyor.
2: Hadi ama.
0: Brittany çocukluk hayaline saygı duymuyor gibi gözüküyor. Sorunun o olabilir.
5: Yani 9 yaşında bir çocuk bile bulabilirdi.
3: Az sonra.
0: Restoran arkasından bir şeyler çalan çok çalışan gördüm ama geri getireni ilk kez görüyorum.
6: Bu çeke 25 bin dolar yazıp versem ne dersin?
2: Ne oluyor burada?
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Ne?
9: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
10: Hız peşindeyim.
9: Oo.
10: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
9: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
11: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
9: Hep önde olacaksın değil mi?
10: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
12: Benim bankam iş bankası. Obseso. Silver moon.
3: Come flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
15: Sütaş ayran, sütaş ayran.
16: Çiğ köfteyi gördüğün an...
17: Sütaş

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
21: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
22: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
21: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
25: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
26: Bu bir Lotus çok alçak.
25: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
21: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
27: San Diego, Kaliforniya'daki Divine Pastabilities'in sahibi Damien Divine, personelinden birinin tescilli markası Torpasta sandviçlerinin sırrını satmaya çalıştığına inanıyor.
28: Torpasta'yı korumak için ne gerekiyorsa yapacağım.
27: Charles, Divine Pastabilities'in hemen yanına bir kontrol odası kurdu. Böylece Damien, gizli kameralarımızla restoranda olan biten her şeyi izleyebilecek.
28: Bu kadar teknolojik bir şey olmasını beklemiyordum.
27: Denetime başlayınca garson Brittany'nin resmen Torpasta'yı aşağıladığını gördük.
29: Sadece ekmeğin içine spagetti koyuyor. Yani 9 yaşında bir çocuk bile bulabilirdi.
30: Brittany çocukluk hayaline saygı duymuyor gibi. Sorunun o olabilir.
29: Yani evet güzel ama inanılmaz bir şey olduğunu düşünmüyorum.
28: Brittany derdin ne senin? Niye böyle konuşuyorsun?
30: Brittany'nin Torpasta hakkındaki hevessizliği bana ekibindeki zayıf halka olabileceğini düşündürüyor. Bence onu biraz daha test etmek
28: haklısın.
30: Gerekiyor. Shane'i müşteri olarak içeri yollamanın zamanı geldi.
28: Hadi deneyelim.
30: Shane, içeri gir.
31: Merhaba.
29: Merhaba, Devin Pastabilitis'e hoş geldiniz. Evet. Tek kişi mi? Daha önce buraya gelmiş miydiniz? Tamam, Torpasta'mızla biliniriz. İçi çıkarılmış ekmeğin içine istediğiniz makarnadan koyabilirsiniz. Et sevenler için olanını öneririm.
31: Tavsiye ettiğinden alayım.
29: Tamamdır.
31: Çok teşekkür
30: ederim. Amanda ile konuşurken ki tutumu pek ideal olmasa da Brittany en azından müşterilerinle konuşurken daha olumlu.
28: Benim için önemli olan müşterilerde doğru algı yaratması.
30: Mutfaktaki aşçın kim?
28: Alfredo, baş aşçım diyebiliriz, mükemmel biridir.
30: O halde bütün tor pastalarını o yapıyor. Her şeyin düzgün yapıldığından emin
28: öyle,
30: olan kişi o mu?
28: Öyle, tarif bilgileri hep onda ve tor pastayı nasıl doğru yapacağını anlıyor. Ana elemanım
30: ona
28: diyebiliriz.
30: Ona çok güveniyorsun.
28: Kesinlikle,
30: galiba.
28: Kesinlikle, harika bir eleman kendisi.
30: Hadi bakalım, ekibimizden Shane'in tor pastası hazır.
31: Demek bu ha?
29: İşte burada, size biraz daha peçete getireyim.
30: Ne yalan söyleyeyim, gerçekten leziz gözüküyor.
28: Çok güzeller değil mi?
30: Çalışanlarının markanı zedelediğinden şüphelendiğine göre Britney sırrını paylaşmaya razı olacak mı görelim. Eğer sadıksa seni satmayacaktır. Shane, geri gelince Britney'den tor pasta ekmeğinin tarifini iste.
29: Buyurun.
31: Çok lezzetli.
29: Değil mi?
31: Müthiş öneri.
29: Demiştim.
31: Bu ekmeğin tarifine ihtiyacım var. Satıp para kazanmayacağım. Eşimin evde pişirmesini istiyorum sadece.
29: Ben...
30: Razı olup olmayacağını görmek için büyük bir bahşiş teklif et.
31: Söyleyemez misin? Daha büyük bir bahşiş bıraksan bile mi? Söylediğine değecek bir miktar.
29: Teklifiniz için teşekkür ederim ama söyleyemem.
31: Çok teşekkürler.
29: Ama beğendiğinize
30: söylemem
29: çok sevindim.
30: Söylemem gerek. Demin Amanda ile konuşurken ki negatif tutumuna rağmen kurallarına uyuyor gibi gözüküyor ve pes de etmiyor. Duyduğun söylentilerin arkasında Britney'nin olduğunu düşünmüyorum.
28: Britney'in bu olayların içinde olmadığını öğrenmek beni rahatlattı ama bunu yapanı bulmak zorundayız.
30: O zaman izlemeye devam edeceğiz.
28: Tamamdır.
30: Şu kameradan restoranının arka kapısına kutu taşıyan bir adam olduğunu fark ettim. Sevkiyat bekliyor muydun?
28: Bugün beklemiyordum.
30: Bu adamı tanıyor musun?
28: Hayır, daha önce hiç görmedim.
31: Kutuları buraya koyabilirsiniz.
30: Ama görünen o ki aşçın Alfredo tanıyor. Hatta gelmesini bekliyor gibi.
31: Nasıl gidiyor?
0: İyi gidiyor.
31: İyi,
0: siz?
28: Evet, çok şüpheli. Söyleyebilirim ki o adam kesinlikle bir kurye değil ve kim olduğunu da bilmiyorum.
30: Kutuların içinde ne olabileceğine dair bir fikrin var mı?
28: Hayır, hiçbir fikrim yok.
30: Alfredo ve o adam arasında herhangi bir para alışverişi görmedik. Ama burada neler olup bittiğini anlamak için kutuların içinde ne olduğunu görmemiz gerek. Amanda, demin mutfağın arkasına birkaç kutu getirildi. İçlerinde ne olduğuna bakabilir misin?

0: Onlar senin Torpasta standların, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Stand stoğunun azaldığını söylemiştin. Birdenbire bir kutuda belirmeleri bana ilginç geldi.
1: Bana da öyle.
0: Müdürün sana söylemeden sipariş etmiş olabilir mi?
1: Hayır, çünkü bütün siparişleri ben veriyorum, özel yaptırıyorum. O yüzden herhangi bir firmadan sipariş edilebilecek bir şey değil. Ve şimdi bütün bu standların restorana geri geldiğini görmek çok tuhaf doğrusu.
0: Bu işi yıllardır yapıyorum ve restoran arkasından bir şeyler çalan çok çalışan gördüm. Ama geri getireni ilk kez görüyorum. Amanda'ya, Alfredo'ya gidip bilgi almasını söyleyeceğim.
1: İyi fikir.
0: Amanda, Alfredo'ya bulduğun Torpasta standları hakkında ne bildiğini sormanı istiyorum.
2: Merhaba Alfredo.
3: Evet.
2: Şu kutudaki Torpasta standları, onlar yeni mi?
3: Hayır, bu restorana aitler.
2: Ah tamam, birinin getirdiğini görmüştüm de sanki.
3: Hayır, onları geçen haftaki partide kullandık.
2: Parti mi verdiniz?
3: Evet, geçen hafta.
0: Ne hakkında konuştuğuna dair fikrin var mı?
1: Hayır, yok.
0: Amanda, konuyu biraz daha değiş.
2: Parti kimin içindi?
3: Yemek partisiydi.
2: Yemek partisi?
1: Çok tuhaf.
2: Bu partileri hangi sıklıkta veriyorsunuz?
3: Ayda iki defa filan.
2: Partiden kim sorumluydu?
3: Seth.
2: Ah, Seth mi?
3: Evet, Seth'e sorabilirsin.
2: Aa, tamam.
0: Bu partilerde artık ne oluyorsa içinde Seth'in bir parmağı var gibi.
1: Ne oluyor burada?
2: Damien'in bu partilerden haberi var mı?
3: Elbette, partiler bu restoranın bir parçası.
1: Tamamen saçmalıyor.
0: Bu konuyu gerçekten bilmiyor musun?
1: Böyle bir şeyin olduğuna dair en ufak bir fikrim yok.
2: Sağ ol Alfredo.
3: Ne demek?
0: Eğer müdürün set çalışanlarını ve standlarını bu restoran dışı partiler için kullanıyorsa, Torpastan hakkında duyduğun söylentilerin sorumlusu o olabilir.
1: Çok doğru.
0: Geçmişte büyük restoran zincirleri fikrini çalmaya çalışmış olduğuna göre, elemanım Andy'yi müdürünün sadakatini ölçmek için rüşvet vermeye yollayacağım.
1: Güzel fikir.
0: Pekala Andy, içeri gir.
4: Merhaba, Devin Pastabilitesi'ne hoş geldiniz.
5: Bir restoran sırları elemanı olarak insanların söylediğiniz her şeye inanacağını öğrendim. Özellikle de gerçek olmayacak kadar güzel bir şey söylüyorsanız. Bu denetimde çalışanlara Torpasta için yüklü miktarda para öneren büyük bir fast food zincirinin olduğunu söyleyeceğim.
4: Size ne hazırlatabilirim?
0: Andy, müdürle konuşmak istediğini söyle.
5: Müdürle konuşabilir miyim?
4: Tabii ki, gidip getireyim.
5: Teşekkür ederim.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: İyiyim ya, siz?
6: İyiyim. İsmim Seth. Tanıştığımıza memnun oldum.
5: Adım Andy ve pizza şirketinden geliyorum. Adınızı duymuşsundur herhalde.
6: Evet, duydum.
5: Uzun zamandır Torpastanız hakkında pek çok şey duyuyoruz. Markanızı satın almamız mümkün mü? Bunu öğrenmek istiyorum senden.
6: Şimdiden söyleyeyim, eğer amacınız buysa bir yere varamayacaksınız. Markayı alamazsınız.
0: Seth, Torpasta markasının satışı açık olmadığının farkında gibi gözüküyor.
1: Ve haklı da, beni kimse satın alamaz.
5: Yanımda bir çek getirdim. Ve istediğim miktarda para yazabilirim.
6: Bunun için restoran sahibiyle konuşmanız gerekecek.
0: Marka için 25 bin dolar hazırlamış olduğunu söyle.
5: Bu çeke 25 bin dolar yazıp versem ne dersin?
6: Yüklü bir miktar ama kabul etmeyecektir.
0: Markayı almaya yardım etmesi için Seth'e biraz daha para teklif.
5: Sana biraz para vermeme ne dersin? Restoran sahibiyle konuşman için aracılık ücreti gibi düşünebilirsin.
6: Elbette para kazanmak isterim ama bu iş yürümeyecek.
0: Şaşırdığımı söylemeliyim. Seth'in partilerle olan bağlantısını öğrendiğimden beri seni satıp parayı kabul edeceğine emindim.
5: En azından denedim.
6: Durun. Belki yardımcı olabilirim.
0: Bekle bir saniye. Sanırım erken konuştum.
6: Size Torpasta markasını satamam ama elimde benzeri bir şey var.
5: Menüde geçiyor mu?
6: Hayır, geçmiyor.
5: Öyle mi? Adı ne?
6: Torpati.
1: Ne hakkında konuşuyor? Torpati mi?
5: Peki bu Torpati tam olarak nedir?
6: Torpasta gibi ama içinde makarna yerine hamburger köftesi var. Yani tamamen farklı, orijinal bir ürün.
1: Tıpatıp aynı şey. Seth delirmiş mi?
5: Bunları nerede satıyorsunuz?
6: Her yerde satıyorum. Pek çok yerde gezici restoranım var.
5: Ve insanlar seviyor.
6: Evet,
5: bolca
6: satıyorlar. Her yerde satıyoruz.
0: Artık o standların neden geri getirildiğini biliyoruz. Seth'in son gezici restoran servisinde kullanılanlarmış meğer. Andy, Torpati'yi satın almakla ilgilendiğini ama ilk tadına bakman gerektiğini söyle.
5: Peki o zaman tadına bakayım. Güzelse satın alacağım.
6: Tamam. Bana 5 dakika verin, hemen geri döneceğim.
1: Bu Torpati'yi kim pişirecek öğrenmek istiyorum. Aşçıların menüde olmayan bir yemek yapmamaları gerektiğini biliyor.
6: Alfredo, peynirli bir Torpati hazırla.
3: Tamam.
6: Tamam mı?
3: Tamam, merak etmeyin, ben hallederim.
6: Hallet.
1: Şu anda restoranda neler dönüyor?
0: Alfredo bir Torpati hazırlayacak gibi gözüküyor.
6: Her açıdan test edildi. Bayılacaksınız. Aklınızı uçuracak. İnanın bana, makarna yemeğe bin basar. Amerikalıların istediği şey ekmek arası makarna değil, Torpati istiyorlar. Tamamen Amerikan. İnsanların yemek istediği şey.
1: Benim ekmeklerimi, etimi, malzemelerimi kullanıyor. Ne hakla Torpati'nin kendisine ait olduğunu düşünebilir?
6: Buyurun.
5: Şuna bak.
6: Bir ısırık alın. Mükemmel değil mi? Demedim mi?
5: Kabul etmeliyim ki gayet etkileyici.
6: Satın almak istiyor musunuz?
5: Sana bir kalem getir.
6: Hemen şimdi istiyorum.
1: Bunun yanına kalacağını mı düşünüyor? Artık dayanamıyorum Charles. Bu adamı restoranından çıkarmam lazım.
0: Hak veriyorum. Git Seth ve Alfredo'yu buraya getir. Onlarla yüzleşelim. Hadi.
1: Tamamdır.
6: Biraz bekleyin.
3: Tamamdır.
1: Seth.
6: Benimle
1: gel.
6: Dur, burada ne yapıyorsun?
1: Alfredo.
3: Efendim?
1: Benimle gel.
3: Neden? Anlamadım.
1: Beni takip et.
6: Ne oluyor?
3: Ne oldu?
1: Merak etme.
3: Bir şey mi oldu Damien?
0: İçeri girin çocuklar.
6: Bir ısırık alın. 25 bin dolara anlaşalım.
0: İçeri girin.
6: Neler oluyor?
0: Size neler olduğunu anlatayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları isimli bir şirketten geliyorum. Restoran sahibiniz izni olmadan şehrin farklı yerlerinde torpastasının satılıyor olduğuna dair söylentiler duyduğu için beni aradı. Birilerinin yine patentini çalmaya çalıştığını düşünüyor. Ve bütün gün kameraları izledikten sonra kesinlikle kaygılarına hak veriyorum. Çünkü içeriden biri gerçekten de fikrini çalıyor. Bu doğru.
1: Seninle birazdan ilgileneceğim Seth. Ama önce Alfredo'ya bir şey sormam gerek. Bugün olup bitenden haberin var mıydı?
3: Hayır, kafam çok karışık. Ben...
1: Neden torpeti, neden hakkında benimle hiç konuşmuş olmadığın, menüde olmayan bir yemeği yapasın ki?
3: Yeni spesyalimiz sanmıştım. Çünkü daha önce öyle şeyler yaptık. Torpasta, torsalat, torpadeos gibi.
1: Torpasta konseptimi birazcık değiştirerek torpeti diye bir şey yarattı ve şimdi de başkalarına satmaya çalışıyor. Bunun farkında mısın?
3: Torpeti sizin fikriniz sanmıştım. O yüzden hazırlamıştım. Çünkü benim patronumsunuz. Ne dersiniz onu yaparım.
1: Sana inanıyorum Alfredo.
0: Ben de.
1: İyi ki buradasın ve seni seviyorum.
3: Teşekkür ederim. Özür dilerim.
1: Sağ ol, sağ ol.
3: Kötü adam. Torpati, torpasta ne bileyim. Hepsi benim için aynı. Ama artık Seth'in çok kötü biri olduğunu biliyorum.
1: Alfredo'yu kullandın. Fark etmeden suç ortağın oldu ve az daha işini kaybediyordu.
6: Hadi ama.
1: Kameralarımız var. Neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Benim konseptimi çaldın ve gezici restoranlarda satmaya
6: çalışıyoruz. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Ben hiçbir şeyi çalmadım.
1: Tek yaptığın içine hamburger köftesi koymak.
6: Aynı şey değil.
1: Bak, yeter artık. Artık seni dinlemek istemiyorum, kovuldun.
6: Tamam. Biliyor musunuz, hiç umurumda değil. Kimin torpatiye ihtiyacı var? Ben rol pati yapıp satacağım.
1: Şahsi yardımın için teşekkür
0: ederim. Artık sorunun ne olduğunu biliyorsun ve bence çözüldü de.
1: Güzel.
0: Yardım edebildiğimize sevindim.
1: Charles ve ekibine buraya gelip bana torpasta konseptini korumamda yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. Yaptıkları için o kadar minnettarım ki Charles'a hayat boyu bedava torpasta servis edeceğim.
7: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra müdür Seth yeni bir işe başladı. Aşçı Alfredo mutfak müdürlüğüne terfi etti. Demeğinin malzemeleri artık eksik değil. Ve müşteriler torpastalarını sadece San Diego, Kaliforniya'da bulunan Divine Pastabilities'de yiyebiliyorlar.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sıralarında bu akşam. Denver, Colorado'daki 730 South'un sahibi Larry Harris sürekli müşterileriyle sorun yaşamaktadır.
1: Bazı müşterilerimin özel muamele, özel masa, özel yemek ve içecek istediğini duydum.
0: Özel muamele için personele rüşvet mi veriyorlar?
2: Oh, Sherry.
0: Yoksa onları zorluyorlar mı?
3: Aa, biliyorum ama bu masa rezerveydi ve müşterilerim geldi.
0: Tarihinde ilk kez restoran sırlarının kameraları müşterilere odaklanıyor.
4: Onu çok iyi eğit.
1: Kendimi çok aşağılanmış hissettim.
0: Amacımız Larry'e gerçekte neler yaşandığını göstermek. Restoran sahibi olmak zor iştir. Yemekleriniz, ortamınız, müşterileriniz iyi olabilir. Ama elemanlarınız kötüyse...
5: Tam bir pisliksin dostum.
0: Her şey mahvolabilir. İşte bu noktada gizli müşteriler devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana problemin bulunmasında ve çözülmesinde yardımcı oldu. Müşteri kılığına giren ekibini içeriye sızdırıyor.
6: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
0: Ve restoran sahiplerine onların yokluğunda neler olduğunu gösteriyor.
7: Benden çalıyordun.
8: Hemen oraya gitmek istiyorum, hemen oraya gitmek istiyorum.
9: Bu benim işim.
10: O yemek benim hayatım.
1: Benim adım Larry Harris. Denver, Colorado'da bulunan 730 South'un sahibiyim. 730 South bir mahalle restoranıdır. Tek bölgeye özel yemekler yapmıyorum. Burada her yemek iyidir. Kahvaltı menümüzdeki yemeklerden biri Anaheim usulü yumurtadır. İçine elma ve füme pastırma koyuyoruz. Üzerini taze avokado ve ev yapımı köy patatesiyle süslüyoruz. Bir kere denerseniz ömür boyu vazgeçemezsiniz. Çok tutulan diğer bir yemeğimiz peynirli tavuk ızgara. Tavuk eti ve bezelyenin içine 3 çeşit peynir katıyoruz. Bunu fırına atıp kızarana kadar tutuyoruz. Restoranımın en büyük özelliklerinden biri her türden sürekli müşterimizin olması. Aileler var, yalnızlar var. Hangi masayı tercih ettiklerini biliriz. Hepsini ismen tanırız. Onlar da bizim adımızı bilir. Ama sürekli müşterilerimi çok sevsem de bazılarıyla aramızda sorun çıkabiliyor. Bazı iyi müşteriler tam bir kabusa dönüştü. İstekleri bitmiyor. Tuhaf talepleri oluyor. Anlayacağınız tam bir baş belası oldular. Sürekli müşterilerden biri kalan yemeği paket yapmamızı ve buzdolabına koymamızı istedi. Ertesi gün tekrar gelip yiyecekler. Bu kanunlara aykırı. Kanunları çiğnemeyi istemem.
7: Merhaba. Merhaba. Restoran sırlarından Charles.
1: Tanıştığımıza sevindim.
7: Ariel benimle çalışıyor.
3: Merhaba, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Geldiğiniz
7: Rica
1: için teşekkürler.
7: Ederiz. Restoranı çok beğendim. Ortam çok sıcak ve samimi.
1: Amacımız buydu zaten. 15 yıldır buradayız. İstikrarlı bir çizgimiz var.
7: Harika, bu çok önemli.
1: Buraya haftada 2-3 kere yemeğe gelenler var. Hatta hemen her öğünü burada yiyenler
7: Harika.
1: Bile var.
7: Harika.
1: Evet, ama sanırım bu durum sorun olmaya başladı.
7: Nasıl bir sorun?
1: Bazı müşterilerin özel muamele, özel masa, özel yemek ve içecek ve hatta bizde olmayan şeyleri istediğini duydum.
7: Müşterilerinle bu konuyu konuşmayı denedin mi yoksa hepsi sadece söylentiden mi?
1: Sorun
7: ibaret?
1: Onlara verdiğimiz değeri hazmedemeyen müşterilerde mi yoksa daha çok bahşiş almak isteyen personelde mi emin
7: Söylemek
1: değilim.
7: Zorundayım. Normalde müşterilere tuzak kurmayız. Genelde hedefimiz işletmedeki personeldir. Ama gizli müşterilerim ve ben her durum için hazırlıklıyız. Yani günün sonunda dükkanındaki sorun müşterilerin mi yoksa çalışanların mı öğreneceksin bunu?
0: Bu tuzakta gizli müşterilerin odaklanacağı garsonlar Andy ve Katrina. Hedefteki sürekli müşterilerse Anthony, Sherry, Jim ve Irene. Bu 6 kişiden biri restoranı suistimal ediyor olabilir.
7: Şirketim nasıl çalışır sana anlatayım. Restoran kapandığında içeri gireceğiz ve restoranın her yerine yani elemanlarının girdiği her yere gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Bu sayede olan biten her şeyi kontrol odasından takip edebileceğiz. Bir diğer uygulamamız ise içeri gizli müşteri sızdırmak. İçeride olan biten her şeyi öğreneceğiz.
3: Yeni bir garson gibi içeri girerek müşterilerinin ne istediğini ve bu isteklerin çalışanları nasıl etkilediğini göreceğim.
1: Bu restoran benim hayatım. Ekmek teknem. Yapmam gereken her şeyi yapacağım. Restoranımı korumak zorundayım.
0: Tuzak için hazırlıklar tamam. 730 South'un anahtar noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Restoranı ve müşterileri izleyebilmek için ana yemek salonuna 3 kamera konuldu. Bar bölümüne 3 kamera yerleştirildi. Mutfağa 3 kamera yerleştirildi. Servis noktasına 1 kamera konurken dışarıdaki olayları takip etmek için 1 kamera da ana giriş kapısına yerleştirildi. Ariel içeriye stajyer garson olarak sızarken, Connor ise gizli müşteri olacak.
11: Wow.
1: Vay canına Charles, burası çok acayip. Şu kameralara bak.
7: Gördüğün gibi her yeri izleyebiliyoruz. Yemek alanları, mutfak alanları, servis istasyonu. Yani çalışanlarının ve müşterilerinin girdiği her yeri. Bugün aradığın
1: umarım
7: cevapları
1: bulurum.
7: Bulacaksın. Öncelikle bu keyifsiz halim için özür dilerim. Sesim biraz kısık ama önemli değil. Hastalık beni durduramaz. Restoranında neler döndüğünü öğreneceğiz.
1: Başlayalım öyleyse.
7: Pekala. Bu ekranındaki garsonun Andy değil mi?
1: Evet, Andy şef garsonumdur. Müşterilerim onu sever. Restoranım için büyük bir değerdir.
7: Sanırım bu da Katrina.
1: Evet, sürekli müşterilerin hepsini tanır. Hepsinin ne yiyip ne yemediğini, ne içtiğini bilir. İşinde çok iyidir.
7: Biraz sonra gizli müşteri Connor'ı içeriye göndereceğiz. Bu sayede çalışanlarını sınayacağız. Ama içeriye girmeden önce Ariel sızdı. Stajyer garson olarak birkaç gün önce işe başladı.
1: Harika.
3: Siparişlere post cihazından girmeyi biliyor musun?
2: Evet, göstermişlerdi.
3: Harika, çok iyi.
7: Katrina işinde çok iyi anlaşılan. Ariel'in restorandaki işleyişi tam olarak anlamasını sağlamaya çalışıyor.
1: Bu eğitimi önemsediğini görmek hoşuma gitti. Buna çok sevindim.
7: Sürekli müşterilerinden herhangi biri şu anda restoranda mı?
2: Sherry. Merhaba Sherry.
1: Evet, şu anda biri var. Bu gördüğümüz Sherry 5-6 yıldır müşterim, haftada 4-5 kez restorana
3: geliyor. Her zaman
1: Sherry herkes tanır. Harika biridir. Güler yüzlüdür.
4: Merhaba Sherry.
9: Seni görmek çok güzel.
4: Seni görmek de öyle. Nasılsın?
9: Harika. Gel buraya.
7: Vay canına. Anlaşılan Andy ile Sherry arasında çok
1: genelde
7: özel bir bağ var.
1: Genelde yalnız gelir ve yemeğini tek başına yer. O yüzden kendisini evinde gibi hissetmesini sağlamaya çalışıyoruz.
9: Doğum günün nasıl geçiyor bakalım söyle.
4: Gayet iyi. Teşekkür ederim. Sağ ol.
7: Bugün Andy'nin yaş günü olduğunu biliyor musun?
1: Evet, çalışanlarımın hepsinin doğum gününü bilirim. Ama Sherry'nin bilmesine şaşırdım.
9: Andy, sana küçük bir hediyem var.
4: Evet, Sherry, buna
9: vardı.
4: Hiç gerek yoktu.
9: İçinden öyle geldi. Hadi ama bak, benim için çok önemlisin.
7: Çalışanlarına tebrik kartı vermesi sorun değil ama büyük bir şey veriyorsa rüşvet veriyor diyebiliriz. Karşılığında bir şey bekliyor olabilir.
9: Açsana zarfı, aç hadi.
1: Hoşuma gitmedi, hem de hiç.
4: Sherry.
0: Az sonra.
3: Mücver Anaheim.
1: Neler oluyor? Başka yerden alınmış mücverler benim buzdolabımda ne arıyor?
3: Lanet olsun, o masayı istiyorlar. O masa için geliyorlar.
1: Bu kadarı da fazla.
11: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
2: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank,
9: kartım hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Denver, Colorado'daki 730 South'un sahibi Larry Hertz sürekli müşterilerinin çalışanlarını suistimal ettiğine inanmaktadır.
4: Bazı müşterilerin özel muamele, özel masa, özel yemek istediğini duydum.
3: Charles 730 South'un hemen yanında kontrol odasını kurar. Larry yerleştirdiğimiz gizli kameralar sayesinde restoranda olan biten her şeyi görebiliyor.
4: Her şeyi görebiliyorum.
3: Sürekli müşterilerden Sherry restorana gelir ve garson Andy'ye bir doğum günü kartı verir.
5: Oh Sherry.
6: Bu senin için. Bunu alırsan Sherry, beni mutlu edersin.
4: Bu hiç hoşuma gitmedi.
5: Teşekkür ederim.
7: Soru şu, bu sadece bir hediye mi yoksa kendi için kuralları çiğneyen birine verdiği bir teşekkür hediyesi mi?
4: Ben de bunu öğrenmek istiyorum.
7: Ariel, Andy'nin yanına gidip az önce aldığı doğum günü kartıyla ilgili bilgi almanı istiyorum.
8: O gördüğüm şey doğum günü kartı.
5: Evet, Sherry verdi. Sürekli müşterilerimizdendir.
8: Aa, içinde ne vardı?
5: Yaş günüm için 50 dolarlık bir çek.
7: Vay canına, 50 dolar. Bir müşteriden gelemeyecek kadar cömert bir hediye.
4: Evet, bence de. Bayağı şüpheli bir durum.
8: Sana para mı veriyor? Bu normal bir şey mi?
5: Aslında ilk kez para verdi.
8: Yani onun için özel bir şey yapmıyorsun.
5: Hayır, somonlu salata sevdiğini ve sosu kenara istediğini falan biliyorum.
8: Ha, ikramda bulunmak falan yok mu?
5: Tabii ki
8: tamam,
5: hayır.
8: Tamam, anladım. Normal bir şey yani. Yaş günün kutlu olsun.
7: Sherry kesinlikle talepkar ya da beklentileri yüksek bir müşteri değil. Sadece nazik bir hanımefendi. Andy'ye gelirsek, müşteri ilişkilerinde kuralları çiğneyen bir garson değil. Sadece müşterilerini önemsiyor ve bunu da onlara gösteriyor.
4: Evet, haklısın.
7: Ama
4: İçim
7: Andy
4: rahatladı.
7: Ve Sherry'i izlemeye devam edelim ki gözden kaçırdığımız bir şey olmasın. Görünen o ki Anthony 20 dolar bahşiş veriyor.
4: Evet, şurada oturan Anthony. İş yeri karşı kaldırımda. Hemen her gün öğlen yemeğine gelir.
7: Her gün mü? Vay canına.
8: Anthony.
9: Merhaba Katrina, nasılsın?
8: Harika, sen nasılsın?
9: İyiyim.
8: Teşekkür ederim.
6: Anthony,
8: sen?
9: Merhaba Ariel, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Onu çok iyi yiyip.
8: Emin olabilirsin.
7: Görünen o ki Katrina ile Anthony'nin arası bayağı iyi.
4: Arkadaş evet, sürekli olmuşlar. Müşterileri aile gibi görürüz. Rahat etmelerini
7: muhtemelen
4: isteriz.
7: Muhtemelen o yüzden her gün buraya geliyor.
4: Kesinlikle.
9: Her zamankinden alacağım.
7: Anthony sürekli aynı siparişi veren müşterilerden mi?
4: Anthony'nin tercihi Anaheim usulü
7: tuhaf
4: yumurtadır.
7: Tuhaf insanlar genellikle böyledir. Menüdeki her şeye bakarlar. 10 dakika menüyü inceler ve sonra
4: ona menü vermiyoruz artık.
8: Pekala, tekrar mutfağa gidiyoruz. Evet, bu mücverler. Anaheim usulü yumurtayı için, tamam mı?
4: Neler oluyor? Başka yerden alınmış mücver benim buzdolabımda ne arıyor? Yumurtayı patatesle servis ederiz biz.
8: Bunlar Anthony'ye özel. Rick.
9: Sen ciddi misin?
8: Mücver Anaheim usulü yumurta için.
4: Bir kuralım vardır. Menü dışı özel bir şey istiyorsan önce gelip bana sormalısın.
8: Elçiye zeval olmaz Rick. Anthony böyle istiyor.
4: Tezgahımda mücver yapmaya yetecek kadar yer yok. O nedenle kızarmış patateste karar kılmıştık.
7: Bu ilginç bir gelişme. Katrina müşteri ilişkilerinde bayağı aşırıya kaçıyor. Ama ben bu noktada müşterinin Anthony'ye odaklanmak istiyorum.
4: Evet.
8: Affedersiniz, yediğiniz şey ne?
9: Anaheim usulü yumurta.
8: Onlar mücver mi?
9: Hayır, bunlar mücver menüde yok ama isterseniz sizin için
7: yapıyorum. Katrina'nın yaptığı şey yetmezmiş gibi Anthony'yi durumu içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Müşteriler isterlerse mücver alabileceklerini sanacaklar. Çok yakında restoranına gelen her müşteri kendi özel yemeğini
4: isteyecek. Tam da bundan korkuyordum işte.
7: Ariel, Anthony isimli müşteriye gidip neden restorandaki patatesi değil de mücver istediğini öğrenmeni istiyorum.
8: Merhaba, nasıl gidiyor?
9: Çok iyi.
8: Yemek nasıl, beğendin mi?
9: Evet, nefis olmuş.
8: Şey, mücver nasıl? Mücveri patatesten çok seviyorsun galiba.
9: Yok, aslında ikisi de harika. İkisini de seviyorum.
8: Sahi mi, tercihin mücver değil öyleyse?
9: Hayır, aslında bir seferinde çıtır çıtır kızarmış mücvere bayıldığımı söylemiştim.
8: Ha, anladım.
9: O zamandan beri yumurta mücverle geliyorum.
7: Anthony'nin Ariel'le konuşmasından talepkar bir müşteri olmadığını çıkardım. Bir kere mücverden söz etmiş ve Katrina o günden beri ona mücver servis
4: evet,
7: ediyor.
4: Evet, anlamadım ki madem müşteri istemedi, neden o mücverleri getiriyor
8: İstediğin
4: acaba?
8: İstediğin başka bir şey var mı?
9: Hayır, sağ ol.
8: Tamam, görüşürüz.
9: Teşekkür ederim.
7: Katrina'nın suçsuz olduğunu varsayalım. Bilirsin, belki de isteğini yerine getirmezse müşteriyi kaybedeceğinden korktu. Belki de bir daha gelmez diye düşündü.
4: Evet, bu hepimizin korkusudur ama sadece birkaç kişiye değil, herkese aynı özeni göstermek zorundayız.
8: Evet.
7: Garsonların masa rezerve etme yetkisi var mı acaba?
4: Hayır, bu Mimi'nin işidir. Bunu neden Katrin'e yapıyor anlamadım.
10: Rezerve ettiğin masalarla uğraşmaktan vazgeç.
11: Ben bir şey yapmadım.
10: Evet yaptın. Rezerve ettiğin masaya müşteri oturtmuşsun.
11: Evet, bende rezervasyon görünmüyordu. O yüzden de müşteriye
10: evet,
11: oturttum.
10: Ama bunu yapmamalısın.
7: Mimi'ye bu şekilde davranmaya hakkı yok. Mimi sadece işini yapıyor.
10: Bir daha yaparsan Larry ile konuşurum. Pislik.
4: Olamaz. Bu kadarı da fazla.
7: Kızmaya hakkı yok. Mimi doğru olanı yaptı. Rezerve olmayan boş masaya müşterileri oturttu. Yetkisi olmadığı halde Katrina'nın bazı masaları rezerve ettiğini gördük. Bir de o masalara oturmak isteyen sıradan müşteriye nasıl davrandığını görelim. Gizli müşteri Connor'ı içeri göndermenin tam zamanı. Connor, içeri gir ve rezerve masalardan birine otur.
12: Hoş
5: merhaba,
12: geldiniz.
5: Merhaba, burası güzelmiş.
12: Teşekkür ederim. İki kişi mi olacaksınız?
5: Evet, şuraya oturabilir miyiz?
12: Tabii.
5: Harika.
12: Masa rezerve değil, neden kart konmuş bilmiyorum.
5: Sorun değil.
7: Katrina belli ki restoranda değillerken bile sürekli müşterilerin rahatı için her zahmete giriyor.
4: Bu çok saçma.
10: Bu ikinci masa. Onlar o masayı istiyor, o masa için geliyorlar.
12: Kayıtlarıma baktım ve böyle bir rezervasyon yoktu.
10: Ne önemi
12: yoktu.
10: Var ki? Onlar sürekli müşterimiz.
7: Şuraya bak. Katrina yine rezerve masalar için Mimi'yi azarlıyor.
4: Eğer düzenli müşterilerimiz geldiğinde masalarında başkası oturuyorsa onlara kurallarımızı açıklarız. Masa rezervasyonu için telefon
7: bence
4: etmeleri
7: Katrina
4: gerekir.
7: Bence Katrina kendi çıkarı için olayları kapsamından uzaklaştırıyor.
10: Merhaba.
12: Merhaba. Nasılsınız?
10: İyiyiz.
4: Charles, kapıdan giren çifti gördün mü? Onlar Jim ve Aaron.
7: Bildiğin gibi gizli
4: sana
7: müşterimiz Connor şu anda onların masasında oturuyor. Rezervasyon yaptırmamalarına rağmen onları masadan kaldırmak için olay çıkaracaklar mı göreceğiz.
4: Evet.
13: Her zamanki masamıza oturabilir miyiz?
12: Aa, üzgünüm, rezervasyon yaptırmamışsınız.
13: Burası olur mu?
12: Elbette, buyurun.
7: Sen de gördün. Hiç itiraz etmeden başka bir masaya oturdular. Olay çıkmadı. Katrina'nın derdi ne? Anlamadım.
4: Cevabı merak ediyorum.
10: Pekala.
5: Teşekkür
10: al
5: ederim.
10: Bakalım Anthony.
5: Günün harika
10: sağ
5: geçsin.
10: Sağ ol, senin de.
7: Larry, şu anda restoranda sürekli müşterilerinden biri
4: hesabın
7: var.
4: Hesabın iki katı resmen.
7: Katrina'nın motivasyon kaynağını öğrenmiş olduk.
4: Evet.
10: Merhaba, nasılsınız?
13: Masamız doluydu.
10: Evet, biliyorum. Aa, özür dilerim, hemen ilgilenirim. Olmaz olmaz ısrar ediyorum. Tamam, hayır, birazdan dönerim. Bir saniye sürmez, merhaba. Yan masaya geçmeniz mümkün mü acaba?
5: Ama yemeğin ortasındayız.
10: Aa, biliyorum ama bu masa rezerveydi ve
7: masanın rezerve
10: geldi.
7: Olmadığını biliyoruz. Ve müşterilerin de başka masada oturmaya itirazı yoktu. Katrina durup dururken ve gereksiz yere sorun çıkartıyor.
5: Anladım ama yemeğin ortasındayız.
10: Yemeğin %50'si benden olsun.
5: Peki.
7: Sürekli
5: madem
7: müşterilerine
5: öyle.
7: İltimas geçmesi sana para kaybettirir.
4: Yaptığı şey çok yanlış. Müşterileri yemeğin ortasında başka masaya taşıması büyük hata. Hele de %50 indirim yaparım demesi. Para onun değil, benim cebimden çıkıyor.
7: Müşterilerin talepkar değil. Garsonun onları memnun etmek için her şeyi yapıyor. Hatta onlara talep bile etmedikleri hizmeti veriyor. Çünkü karşılığında büyük bir bahşiş koparacağını iyi biliyor.
10: İyi haber, masanız boşaldı. Başkası kapmadan sizi masaya oturtayım.
13: Cidden gerek yok.
10: Yok, lütfen oturun.
4: Bu kadarı da fazla. Sorun Katrina'ymış. Bu kız çocuklarımın ekmeğinden çalıyor. İş yerimi baltalıyor.
10: Tatlılar benden.
12: Harikasın sağ ol.
7: Neden gidip Katrina'yı buraya getirmiyorsun? Onunla birlikte konuşalım. Bu arada bence Andy'yi de getir. Onunla da konuşalım.
4: Tamam peki. Katrina koyduğum kuralları çiğneyerek daha fazla bahşiş kapmaya çalışıyor. İyi bahşiş alıyor belki ama ben buna izin veremem. Kuralları çiğneyen biri burada çalışamaz. Katrina.
10: Efendim?
4: Gelir misin buraya? Andy, ikiniz de benimle gelin.
5: Sorun ne Larry?
14: Go.
4: Hadi bu taraftan.
10: Larry, üç masaya bakıyorum.
4: Umurumda değil. Benimle geliyorsunuz.
7: İçeri gelin arkadaşlar.
5: Neler oluyor?
7: Neler olduğunu size ben anlatayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları adlı bir şirketim var. Patronunuz şirketimi aradı çünkü restoranında müşteri hizmetleri konusunun çığırından çıktığını düşünüyordu. Bunun sebebinin aşırı talepkar müşteriler olmadığı ortaya çıktı. Restoranda huzur kaçıran onlar değil, sensin.
5: Larry, eğer bilmeden bir hata yaptıysam özür dilerim.
7: Özür dileme, yanlış bir şey yapmadın. Seni tanımak ve yaptığın harika şeyler için tebrik etmek için gelmeni istedim.
4: Andy, tatile gittiğimde ya da etrafta olmadığım zamanlarda restoranı emanet edebileceğim senin gibi bir elemana sahip olduğumu bilmek harika bir duygu. Buranın sahibi gibi çalışıyorsun. Yaptığın her şey için minnettarım. Artık sağ işine dönebilirsin.
7: Sanırım Ariel'i tanımışsındır. Bu da Connor. Onu da tanımış olmalısın. Masasından kaldırabilmek için hesapta %50 indirim yaptın. Ayrıca sürekli müşterilerin o masada oturmak için ısrar etmemişti. Bunu neden yaptın?
10: Sürekli müşterilerimiz için hizmette sınırı aşmış olabilirim ama Larry, onlar restorana daha çok para
7: müşteriye
10: bırakıyor.
7: Müşteriye servis etmek için başka yerden alınmış mücverleri getirdin.
10: Evet, amacım müşteriyi memnun etmekti.
7: Ya restoran hostesi zavallı Mimi? Masalara rezerve kartı koyuyorsun. Müşteri geldiğinde kız müşteriyi masaya oturtunca da...
10: Evet, bunu yaptım çünkü sürekli müşteriler her zamanki masalarına oturamazsa bana bağırıyorlar.
4: Restorana geldiklerinde Mimi ile aralarında geçen konuşmayı duydum. Başka bir masada oturmaktan şikayetleri yoktu. Hiç kızmadılar.
10: Ben oradaydım. Yüzlerini gördüm. Jim çok kızgındı. Çünkü restorana çok para bırakıyorlar Larry.
4: Birden fazla müşteriye ihtiyacım var. Sadece birkaç sürekli müşteri kirayı ödememe ve ailemi geçindirmeme yetmez. Bu yaptığın kabul edilemez. Ne oldu sana? En iyi personelim sendin. Seni iki kez ayın elemanı yaptım ama çok değiştin.
10: Sana bir iyilik yapacağım. İstifa ediyorum. Böyle saçmalık görmedim. İyi bir garsonum. İyi bir garson olduğumu biliyorum.
7: İyi haberi duymak ister misin? Günün sonunda sorun çıkaranın müşterilerin olmadığı ortaya çıktı. Sandığın gibi değilmiş.
4: Çok teşekkür ederim. Sayenizde sorun çözüldü. Umarım burada kalırsınız ve yeni müşterilerim siz olursunuz.
7: Bana ait bir masa olmazsa olmaz.
4: Rezervasyon yaptırırsan olur. Çarşa ve gizli müşterilere ne kadar teşekkür etsem azdır. Onların sayesinde restoranımdaki sorun çözüldü.
3: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Katrina yeni bir işe başladı. Hala örnek eleman olmak için çabalıyor. Larry ise artık 730 South'ta aşırı talepkar müşteri şikayeti duymuyor ve bundan çok mutlu.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var.
20: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
18: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
19: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
21: Otel mi? Trivago.
22: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.
23: Servis geldi. Çanta hazır mı?
24: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
25: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
26: İkisi birlikte çok iyi.
27: Tıpkı bizim gibi.
28: Pepsi ile hepsi güzel. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
29: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
30: Vay, baloncuklu Lipton mu?
31: Çok lezzetli.
29: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
32: Benim iyi uyumam lazım.
33: Benim iyi uyumam lazım.
34: Benim iyi uyumam lazım.
35: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
36: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
37: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
38: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim mantılı

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da.
1: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Hareket kabiliyeti yüksek, çok amaçlı, tekerlekli bir araç arıyorum muhtemelen onu. Humvee olarak bilirsiniz. 6,5 litrelik V8 dizel gücüyle motoru çalıştırdıktan sonra onun olduğunu anlarsınız. Önce beni umutlandırdın, şimdi bana işe yaramayacağını söylüyorsun. Onu dükkana geri getirmeliyiz ve olması gerektiği gibi çalıştırmalıyız. Yapmam gereken daha çok iş var demek. Bir Humvee yapabilir miyiz ve daha önce hiçbir mobil evin gitmediği bir yere götürebilir miyiz? Bence dışarıda bu uçlarda yaşayan ve böyle bir kampa gitmek isteyen çok sayıda insan var.
1: Uyumak için bir yere ihtiyacın olacak. Yemeğinizi hazırlamak için ve bir mutfağa.
0: Kar etmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Vay canına, bunu sevdim. Çok heyecanlı. Humvee gibi iyi durumda eski bir askeri araç bulmak kolay bir iş değil. Ordu canlı ve çevrim içi açık artırmalarla onları satıyor ve fiyatları 15 ila 30 bin dolar arasında değişiyor. Ama eğer kar edeceksem doğru arabayı bulmam gerekiyor ve onu en uygun fiyatla satın almam gerekiyor. Neyse ki lisanslı bir satıcı biliyorum. Steve!
2: Mike!
0: Nasılsın?
2: İyiyim.
0: Kapalı kapılar arkasında kalmışsın.
2: Evet.
0: Gördüğün gibi burası askeriye.
2: Öyle.
0: Ne kadar güzel bir gün.
2: Evet.
0: Bu Humvee'ler hakkında yaptığımız telefon görüşmesinden sonra biraz heyecanlandım. Bunu dört gözle bekliyorum.
2: Buraya çıkmış olanlardan daha güzel olanlara kadar çeşitli kamyonetlerim var.
0: Pekala, herhangi biri orduda, bilirsin işte, yurt dışında kullanıldı
2: mı? Bunların çoğu yurt dışına çıkmadı. Çoğunlukla Milli Muhafız Teşkilatı veya eğitim birimlerinde kullanıldı.
0: O zaman kurşun deliği yok.
2: Ha, bazılarında var.
0: Evet. Gerçekten mi? Fiyat nedir?
2: Burada gördüklerin 5000'den başlar.
0: Yani dışarı çıkıp bir araba seçtikten sonra bana fiyatını mı söyleyeceksin? Tamam,
2: evet.
0: Güzel, heyecanlıyım. Gidip arabamı seçeyim. Bu yerleşke bozulmuş ve tamir edilecek yüzlerce Humvee içerir. Hala hükümete aitler, ancak bazı şirketler ve bireyler bunları sizin ve benim gibi kişilere satma iznine sahip. Ve birçok seçenek var. Şuraya bakar mısınız, ne kadar çoklar? Bu biraz korkutucu gelebilir ama endişelenecek bir şey yok. Ben bunu yapmak için doğdum. Biliyorsun, işin sırrı el değmemiş olanı bulmak için on binlerce dolar ya da bir hurda için 5000 dolar harcamak değil. Bize uygun olanı bulmak. Kar elde edebileceğimiz doğru aracı bulmak. Evet, ön cam gitmiş. Her yanında delikler var. Bu tamamen kumla dolmuş. Ben de pazarlık yapılacak aracı seçmeyi biliyorum tabii ki. Ancak alabileceğim tüm yardımı almak mantıklı geliyor. Ve bu yardımcı kim? Tabii ki Ed. Ed, nasılsın oğlum? Diğer insanların fırsatı kaçırdığı ve en az iş gerektiren bir Humvee bulabilirsek o zaman bizim için doğrusu odur. Olabildiğince çabuk gel. Yanında alet çantanı getir. Tamam oğlum, sana adresini söyleyeceğim. Birazdan görüşürüz. Humvee'lerin her biri 70 bin dolara mal oldu ve bu sadece giriş modelinin fiyatı. Zırh eklendikçe maliyet 160 ila 220 bin dolar arasına çıktı. 2011 yılında ordu tekerlekli taşıt operasyonunun 70 milyar doların üzerinde olduğu tahmininde bulundu. Çok acayip bir şey bu.
1: Tam olarak neredesin?
0: Bir sıra yeşil Humvee'nin oradayım.
1: Hadi ama biraz daha açık ol.
0: Yürümeye devam et. Eminim birbirimizi göreceğiz. Aa işte.
1: İşte buradasın dostum, merhaba.
0: Seni atölyeden çıkarabilmek güzel.
1: Teşekkür ederim. Yani Humvee arkadaşım demek istedim. 4x4 Chevy ya da daha basit bir araba için bir araya gelemez miydik?
0: Evet, yapabilirdik ama sıkıcı olmaz mıydı? Gerçekten arazi aracı olabilecek bir kamyon bulmak istedim. Ekstrem bir kampçının istedikleri zaman uzağa gidebilecekleri bir şey. Ve bu askeri araçlar oldukça yetenekli.
1: Evet. Evet ama bu askeri araçlara normalde bir alay mekanik bakıyor. Gerçek bir ordudan bahsediyorum ben sana. Gerçek bir ordu.
0: Ama evet, sen de tek kişilik bir ordu sayılırsın. Sanki 8 tamirci sende birleşmiş gibi. Ve bu şeyler oldukça basittir. Üzerinde çalışabilirsin.
1: Aslında günün birinde bunlardan birinde çalışmaya oldukça hevesli olduğumu itiraf etmeliyim. Ama yine de...
0: Bak gördün mü? Gördün mü?
1: Hayır.
0: İşte böyle sevmeye başlıyorsun.
1: Ben öyle demezdim.
0: Öyle. Bence geleceksin. Tek sorun doğru olanı seçmek. Çünkü bunlardan bazıları çok kötü bir halde ve diğerleri de sanki kontağı çevirince gitmeye hazır gibi görünüyor.
1: Ve bazılarında da şüpheli delikler var.
0: Evet doğru. Biz onlara karakter delikleri diyoruz.
1: Tamam bir göz atalım.
0: Tamam önce yeşil olanları göstereyim.
1: Evet.
0: Ve burada bir tane daha yeşil olan var. Bu görünüşte o kadar kötü değil, değil mi? Bakalım çalışıyor mu? Çalıştırmak için anahtara ihtiyacınız yok. Evet bak bu.
1: Sadece boşalmış bir akü ama ben karoser gibi şeyler hakkında endişeliyim.
0: Sorun da bu zaten.
1: Ama seçenek yok. Herhangi birini alabilirsin.
0: Bu eski tentelerle iyi görünüyor.
1: Bunlar çok kötü görünüyor.
0: Bunun 4 kapısı var. Üzerinde bir tente var. Bazı eksiklikleri var.
1: Pek iyi durumda değil. Tekerlekler patlak baksana.
0: Bazıları ümitsiz durumda ama onları bir araya getirmek için ihtiyacımız olan her şey burada.
1: Ha, yani beni kastediyorsun değil mi?
0: Bizi diyorum oğlum ha, bizi. Evet. Merak etme yardımcı olacağım.
1: Aralarından seçim yapabileceğimiz çok şey var. Şeytan ayrıntılarda gizlidir. Geri kalanlardan ayrılacak olan aracı arıyorum. Ah, bu güzel. Ha, evet Mike. Mike! Gel de şuna bir bak. Galiba buldum. İşte.
0: Gerçekten mi? Oh, bunu sevdim. Üzerinde tentesi var. Bu iyi değil mi?
1: Evet ve hep sevdiğin gibi yeşil.
0: Bunu iyi yapan ne o
1: gel
0: zaman?
1: Gel göstereyim sana. Bu küçük plakalar. Bu plakaları görüyor musun? Bu demek oluyor ki bu şey aslında geri alındı ve 2008'de yeniden inşa edildi. Her şey parçalarına ayrıldı ve sonra tekrar bir araya
0: gerçekten
1: getirildi.
0: Mi?
1: Evet. Ama bundan daha iyisi motor üstündeki şu küçük mavi
0: bunlardan
1: levha var.
0: Bunlardan birkaç tane gördüm evet.
1: Görüyor musun? İşte. Buradaki tarih 2011 ve aslında bu tarihte motoru değiştirip biraz geliştirdiler. Bu yüzden biraz daha büyük bir motoru var. 6,5 litre sanırım. Ayrıca alternatör. Bu özel bir alternatöre sahip. Aynı zamanda ikiz gerilimler var. Bu yüzden normal olarak 24 voltta çalışıyorlar. Bunun 14 voltluk bir kalkışı var.
0: Çalışır mı peki?
1: Hayır, tamamen değil ama aküsü bitmiş olabilir. Bunların birçoğunun aküsü bitmiş.
0: Ne demek istediğini anlıyorum. Gerçekten güzel bir araç gibi görünüyor. Üzerinde her şey var ama biliyorsun pahalıya çıkacak. Evet gerçekten çünkü buradakilerin en iyilerinden biri gibi görünüyor değil mi?
1: Evet ama sen her zaman bir araba satın aldığında bütün parçalarıyla beraber alman gerektiğini söylemez misin?
0: Görüyor musun? Ön aks ne zamandan beri ön yolcu koltuğuna konulacak seçenekler listesinde?
1: Aslında kamyonun altındaki aktarma organlarına dikkat edersen iyi olur. Ancak cıvata takmak kolaydır. Bu kamyonun cıvatalarına sahip değilsen bir etrafta bol bol yedek var. Değil mi?
0: Bak bu kamyonla hayallere kapılmadan önce çünkü bunu görebiliyorum Steve ile bir konuşma yapmama izin ver. Steve fiyatların 5000 dolardan başlayacağını söyledi. Ancak bizim araç için biraz daha fazlasını isteyeceğini tahmin ediyorum. Hey Steve mesajımı aldın değil mi?
2: Aldım.
0: Etiket numarasını.
2: Evet. Söz ettiğin kamyonu biliyorum. Buradaki en iyi kamyonlardan biri.
0: Öyle söylemesen olmaz evet. Değil mi? Bir sürü eksik yanı var Steve. Çalışmıyor. Üzerinde tamirat yapılması gereken bir sürü yer var gerçekten.
2: Evet.
0: Peki ne kadar?
2: 12.500 dolar.
0: Vay vay vay. Biraz indirim yapamaz mısın?
2: Fiyatlar sabit.
0: Tamam bana biraz yardımcı olsan.
2: Bazı kapıları, parçaları ya da çalışması için ihtiyacınız olan her şeyi verebilirim.
0: Tamam eğer çalışır da onu buradan sürerek çıkartabilirsek 12.500. Evet tamam kendime bir Humvee aldım. Harika. Teşekkür
2: harika.
0: Ederim. Çok teşekkür
2: önemli
0: ederim.
2: Önemli değil.
0: İdeal aracı bulmak iki kişilik bir işti. Ancak ekip çalışması burada bitmiyor. Şimdi işi bitirmek için aracın çalışmasını sağlamalıyız.

Şimdi bu motora yakından bakınca bizim için doğru araç. Çünkü bir sürü yüzey tozu var. Ama bunun altında her şeyden gerçekten güzel görüntüler alınıyor. Temiz, parlak ve yeni görünüyor ki bu iyi bir şey. Yerinde olmayan birkaç şey var ancak bir kere yapıldığında araç çalışmaya hazır olur. Evet, bakalım işte.

Şimdi bu motora yakından bakınca bizim için doğru araç. Çünkü bir sürü yüzey tozu var. Ama bunun altında her şeyden gerçekten güzel görüntüler alınıyor. Temiz, parlak ve yeni görünüyor.

0: Buldum. Her şeyden önce suya son derece dayanıklılar çünkü bu araç bu kadar derinlikteki nehir geçitlerinden geçmek için tasarlandı. Onlar hakkında gerçekten harika olan başka bir şey de marş kapasiteleri. Her akü 750 amper işleyebilir. İki tane var. Bu da 1500 amper yapar. Sizce de bu harika değil mi? Bence gerçekten harika. Şimdi ayrıca şöyle bir şey var. Oldukça temiz ve yeni görünüyorlar. Ve birileri onları bağlı bırakmayarak korumuş ki bu gerçekten mükemmel bir şey. Aslında bunları bağlamadan önce yapmak istediğim ilk şey motorun marşını çalıştıracak kadar yeterli voltaja sahip olduklarından emin olmak. Bunda 12 voltun biraz üzerinde akım var. Burada ne kadar uzun süredir kaldığını düşünürsek bence fena değil. Ve diğer tarafında da 12 voltun biraz üzerinde olduğunu düşünürsek bu işi yapmak için yeterince akıma sahip olabiliriz. Hadi bağlayalım. Tam olarak neredeydin?
1: Kahve almaya gittim.
0: Çok akıllıca. Aslında oldukça iyi bir zamanlama çünkü çok iyi haberlerim var. Bu aküleri değiştirmek normalde 500 dolara mal olur. Evet. Ancak iyi durumda oldukları için çalıştırılmaya hazırlar.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten. Bu da çalıştırabiliriz demek.
1: Tamam, güzel.
0: Tamam, başlıyoruz. Ateşleme devrede. Şimdi burada bekle diyen şu küçük ışık yanmalı. Ve bu da kızdırma bujileri için. Kızdırma bujisi dizel araçların çalıştırılmasında yardımcı olmak için kullanılan bir ısıtma aletidir. Tost makinesindeki ögeye çok benzer.
1: Ne oldu? İşe yaramıyor galiba.
0: Anladın mı? Evet.
1: Bekle bir dakika, beni heveslendirdin. Şimdi de bana işe yaramayacağını mı söylüyorsun?
0: Ha, işe yarayacak. Biliyorum. Gel de göstereyim. Görüyorsun değil mi? Güzelce dönüyor. Ama ne olmuyor? Kızdırma bujisi ışığı yanmıyor. Şimdi bunun bir nedeni var. Çünkü bu bir dizel. Herhangi bir bujisi yok. Bu yüzden tabii ki pistonların basıncını kullanıyor. Yani gazın ısınmasına, tabii ki gerçek yakıtın tutuşmasına yardımcı oluyor. Bu yüzden o ateşlemeye yardım etmek için başta en azından kızdırma bujileri gerekiyor. Anladın değil mi? Bunu kontrol eden küçük bir parça var ve garip bir gerçek ama Amerikalıların sahip olduğu tüm askeri teçhizatın dışında bu küçük ünite hemen şunun altında. Yani bu arabanın gerçek aşil topu bu. Bu başarısız olduğunda aracını çalıştıramazsın. Bu yüzden bu parçalardan bir tane daha bulmana çok ihtiyacım var. Ayrıca bir de hararet göstergesi sensörü ya da diğer adıyla HGS. Aslında su sisteminin içinde çünkü açık bir şekilde aracın motorun sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu yüzden gidip beni bunların her biri için yerine yenilerini bulacağım bir yere götür.
1: Dinle, her ne kadar yedek parça bulmak için doğru yerde olsak da ben yine de Steve'e sormak istiyorum.
0: Tamam.
1: Steve'le görüşmem lazım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
4: Hepsi burada, hepsi bu.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
12: Her anın Double Shot Ice Break.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba. Nasılsınız?
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Biraz daha yakından bakarsam buradaki bir parçanın yandığını görebiliyorum. Açıkçası bu kesinlikle gitmiş. Kim bilir başka ne aldılar. Bunun çalışmadığını biliyoruz. Bu iyi bir şey. Çünkü Mike eğer yedek bir parça bulabilirse yolumuza devam edebiliriz.
1: Evet, neredesin?
0: Ama bu
1: nasılsın
0: güzel.
1: Kardeşim? Şuna bak.
0: Harika.
1: Şey, yepyeni değil ama ikinci el bir Amfi PCB. Biraz tozlu ama Steve işe yarayacağını söylüyor.
0: Güzel, iyi iş.
1: Evet, bu güzel ama bu yeni bir parça.
0: Vay canına, çok iyi, aferin. Diğeri de var mı?
1: Evet, bant bile aldım.
0: Sana bir şey söyleyeyim. Ben bununla uğraşırken neden sen de onu yapmıyorsun?
1: Evet, bunu yapabilirim. Bu bandın ucunu bulmakta hep zorlanırım. Yılbaşı hediyelerini paketlemeye benziyor.
0: Ben pek sevmem.
1: Evet, fark ettim. İlk Noel hediyem için hala bekliyorum. Şimdi sen çalıştırmaya yakın olduğumuzu mu söylüyorsun?
0: Hemen hemen bu tarafı bağladım. Üst kısmında yapacak bir işim kaldı ve umarım... Aa bak, kızdırma bujisi çalışmalı. Eğer çalışırsa ateşleme de çalışabilir demektir. Aradığınız şey bu. Aslında akü kutup başı açık.
1: Önce yanacak, sonra sönecek.
0: Neden ona bir şans vermiyorsun? Belki olur.
1: Tamam. Evet, ışık yandı.
0: Güzel.
1: Işık söndü.
0: Güzel.
1: Hazır?
0: Aha. İşte bu.
1: Evet, güzel.
0: Harika.
1: Kulağa hoş geliyor değil mi?
0: Evet, öyle.
1: Hidrolik direksiyon çalışıyor.
0: Güzel.
1: Bunların hepsi gerçekten iyi iş.
0: Harika iş.
1: Tamam, bugün için yeterli. Evet, çalıştırdık. Yarın onu sürmeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Harika bir akşam yemeği
0: güzel
1: kazandın.
0: Teşekkür ederim.

İşte beni rahatsız eden parça. Açıkçası dışarıdan neyin yanlış olduğunu söylemek imkansız. Bu yüzden açıp bakmamız gerekli. Biz de öyle yapalım. Evet, bu 80'lerin oldukça standart bir elektroniği. Aslında sadece bu röleleri çalıştırmak için kullanılan küçük mini anahtarla çalışıyor.

0: Ted Humvee'yi çalıştırdı. Şimdi bunu hareket ettirmeliyiz.
1: Doğru, şimdi buradayız. Eğer altına girersem...
0: Evet.
1: Evet, öyle görünüyor ki... Biri dişli kutusunu çıkarmaya ya da ara şanzımanla oynamaya çalışmış. Buna bakınca her şeyin bağlantısının kesildiğini görüyorum. Kamyonun içinde bir kardan mili var. Yeniden bağlanması gereken arkada bir tane daha var. İşlemin bir yerinde bu dişli kutusu yuvası hasar gördü. O yüzden bunlardan birinin yerini değiştirebiliriz belki.
0: Tamam, bu yüzden temizlemeye gidiyorum ve...
1: Evet, lütfen.
0: Bir aks istasyonu istiyorsun. Tamam, seçeneklerin sonu yok.
1: Humvee'nin arazide bu kadar başarılı olmasının nedeni aktarma kafesi. Adından da anlaşılacağı gibi dişli kutusu üzerinden motordan gelen hareketi alıyor ve bu hareketi transfer ediyor. Bazıları arka aksa ve bir kısmı da ön aksa transfer ediliyor ve tabii farklı yerlerde gezinirken akslar farklı hızda gidiyor. Bu nedenle de buradaki diferansiyel kutusu aslında o sürüşün öne ve arkaya paylaştırılmasına yardımcı olmuş oluyor. Ve bu sayede en az direnç yoluna güç vermeye çalıştığı için herhangi bir diferansiyelle karşılaşılan sorun, kar veya buzla temas ederseniz veya yolcu koltuğunda pervane şaftıyla sonuçlanırsa aks kendi etrafında dönüyor ve Humvee hiçbir yere kıpırdamıyor. Aslında buna karşı koymak ve diferansiyeli kilitlemek için kabinin içine küçük bir kol koyduk. Böylece arka ve ön aksı birlikte kilitleyerek ikisinin de aynı hızda dönmesini sağlıyor. Şimdi bunun anlamı şu, aslında arka mili buraya bağlayabiliyorum ve Humvee'yi bu avludan sürerek çıkarabilirim belki o zaman. Ancak tabii bu şeyin düzgün çalışmasını istiyorum. Bu yüzden her iki tahrik milini de bağlayacağım. Evet, şu küçük şeyin başka bir avantajı da düşük vitese sahip olması. Dolayısıyla gerçekten sıkışıp kalırsanız düşük vitese takın ve ekstra güçle sizi herhangi bir sorundan kurtarmasını bekleyin.
0: Oh evet, bakalım burada neler varmış. Bir aks standı. Mükemmel. İşte bu bir. Ve bu da iki aks standı buldum. Ve bizimkinden daha iyi koltuklar. İçinde her şey olan bir yardım kutusu. Evet, bu güzel olacak. Ve durmayacağım, geri gelip biraz daha alacağım. Bunlar ağır. İşte getirdim.
1: Harika, teşekkür ederim.

0: Mike, işte ihtiyacım olan destek
1: bu. Bunlardan birini almamı istiyoruz.
0: Evet, lütfen.
1: Tamamdır.
0: Teşekkür ederim. Bu gerçekten güzel bir haber. Biri bu yatak başlıklarını bizim yerimize bantlamış. Bu küçük parçalardan biri bu kumlu kirin içine düşerse onları asla geri getiremezdik. O yüzden iyi ki böyle yapmışlar. Şimdi başlıkları aşağı çıkarmak için şu bandı çıkarıyorum. Desteği yerine koyuyorum. Ve tekerleği döndüreceğim çünkü onu döndürdüğümde pinyon flanşını döndürecek. Evet, harika. Tamam, bunu en kısa sürede yapmalıyım.
2: Bak bak bak ne buldum. Steve'den bir şanzıman yuvası.
0: Aa, harika. Neredeyse yepyeni görünüyor dostum.
2: Evet,
0: şuna bak.
2: Steve bana verdi. Umarım kimse aramıyordur. Biliyor musunuz? Ed bunun altında ve benim de bu kamyona etraflıca bakma fırsatım var ve gördüğümden çok memnunum. Özellikle kampa gidecekseniz bu mükemmel bir arazi aracı. Ön tarafta çıkıntı yok. Yerden oldukça yüksek, böylece kaba, sert ve çamurlu yerlerde gizlenebilirsiniz. Kabinin içinde bir sürü alan var. Altındaki karoser harika. Üstündeki tente bozulmamış görünüyor. Ve arkasına bak. Bak bak bak, bu harika. Kullanılabilir onca alan. Biliyor musunuz? Bu Humvee'yi aldığım için çok mutluyum. Ve özellikle bunu bulmayı başardığım için çok mutluyum. Sadece birazcık pis.
0: Mike'ın getirdiği şanzıman yuvası aktarma organlarını düzene sokmanın anahtarı. Mike, sürücü yolcu koltuğundaki pervane şaftını getirebilir misin lütfen?
2: Tamam, evet, hemen getiriyorum.
0: Tamam.
2: Hiç hafif değil.
0: Rulman kapaklarını ortaya çıkarırken dikkat et. Bu bandı çıkarmak çok sinir bir iş.
2: Tamam,

0: Sanıyorum bunlar askeriyenin kullandığı cıbatalar.
1: Şimdi şu ufaklığı yerine geri takalım. Evet tamam, yani her şey tamam. Hadi test edelim.
0: Tamam o halde Ed, tahrik mili çalışıyor olacak değil mi?
1: Evet, benim en çok korktuğum şeydi.
0: Şimdi frenleri deneyelim.
1: Evet. Güzel.
0: Evet, frenler tutuyor. Direksiyon da tamam. Şimdi Steve bu yerleşkenin arkasında çöl olduğunu söyledi. Onu almaya karar vermeden önce orada test sürüşü yapacağız.
1: Tamam.
0: Öncelikle süspansiyonu söylemeliyim. Gerçekten yüzüyormuş gibi. Her şey çalışıyor gibi görünüyor.
1: Evet, evet.
0: Koltukların biraz daha fazla dolguya ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Ateşleme iyi. Vay canına, çok güçlü.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten
1: evet,
0: iyi.
1: Evet, evet,
0: bu motor iyi. İyi. Mekanik olarak gerçekten çok iyi.
1: Biliyor musun, biraz fazladan para harcamaya değdi bence. Elde edebileceğimizin en iyisini elde ettik.
0: Sana katılıyorum.
1: Bunu götüreceğin yer konusunda herhalde bir planın vardır değil mi?
0: Dışarıda sadece kampa gitmekle kalmayıp ekstrem bir kampa gitmek isteyen çok sayıda insan var. Gerçekten kimsenin daha önce gitmediği yerlerde kamp yapmak istiyorlar. Ve bu araç bunun için mükemmel, harika bir araç.
1: Kesinlikle.
0: Amerikan ordusu askerlerini sert yerlere götürmek ve zor durumlardan kurtarmak için bu araca güveniyor. Peki neden bunu en modern kamp aracı haline getirmiyoruz?
1: Bahçede bizim oldukça işimize yarayabilecek, belki de ön taraf için bir vinç ya da o askeri kürek çiftlerinden gördüm. Hatta belki pis gaz toplayıcı ve egzoz. Tabii bu şeyle derin bir vadiye girebiliriz çünkü. Eğer bir kamp rotasını takip edeceksek elimizden geldiğince ekstrem olmak gerekebilir diye düşünüyorum. Hazırlıklı olmalıyız yani. Uyumak için bir yere ihtiyacımız olacak. Hava şartlarından korunmak lazım. Sıcak ve soğuk suya, içki içmek ve duş almak için bir yer lazım sonra. Yemeğini hazırlamak için bir mutfak gerekli olacak. Depolama alanı lazım. Kuru gıda deposuna da ihtiyacımız olacak. Süt için buzdolabına da, çaydanlığa da.
0: Bunu sevdim, bunu sevdim, çok sevdim. Mümkün olduğunca yaratıcı ol. Çünkü eğer bunu doğru yapabilirsek ve az bütçeyle bu işi becerebilirsek, bunu iyi bir ekstrem aracına dönüştürebiliriz ve bu şekilde iyi kar elde edebiliriz. Evet, Steve'le olan anlaşmaya göre eğer aracı kapıdan çıkartabilirsek kendimize bir Humvee alacağız.
1: Güzel.
0: Tamam, bunu atölyeye geri götürmeliyiz.
1: Evet.
0: Şu anda 1992 model Humvee'nin gururlu sahipleriyiz. Kenarları biraz pürüzlü ve çok iş gerektiriyor.
1: Mutfak lavabosu dışında her şeye sahip olacağız. Daha aslında onu da tam olarak buraya koyacağım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
9: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Atölyenin tozsuz ışığında yaptığımız alan tamiratının aslında oldukça iyi olduğu anlaşılıyor. Rampanın yardımıyla aracın altında şu ana kadar çok iyi bir inceleme yaptım ve bu Humvee kesinlikle bize göre iyi. Çünkü gerçekten çok iyi durumda ve çok fazla çalışmaya ihtiyaç duymuyor. Bu harika. Çünkü onu bir kamp aracına dönüştürmek için gerçekten çok fazla işim var. Aksesuarlar hakkında bir sürü fikrim var ama işin aslı hepsini cıvatalamak için sıkı aletlere ihtiyacım var. Humvee'miz bize kanvas korumayla geldi. Ama alttaki karkas ek değişiklikleri destekleyecek kadar güçlü değildi. Bir kampçının ihtiyacı olan her şeyi eklemek istiyoruz. Bu kampçı diğerlerinin gitmediği vahşi doğanın derinliklerine gidecek. Karkas için ihtiyaç duyduğum bütün parçaları kesmeye başladım. Amaç biraz açılı demirden bir temel yapmak. Tam burada. Humvee cıvatalarla tutturulmuş olmalı. Zaten bu çemberleri bükmüştüm. Bu yüzden bu açıyla buraya sığabileceklerini düşünüyorum. Yerlerine oturduklarında kaynak yapacağım. Bunlardan bir dizi olacak ve tabii ki aksesuarları buralara asılacak. Şimdi oraya gidiyorum. Biraz kaynak yapmaya başlamam lazım. Ama kaynaktan belki de daha önemlisi aslında hazırlama ve yerleştirme.

0: Dikiş kaynağına başlamadan önce metali yerine oturtup geçici kaynak yapıyorum. Birleşme yerinin kenarındaki iç kısmındaki kaynağı tamamladıktan sonra artık dış kaynağı yapabilirim. Bütünlük esastır. Birazcık taşlama hamini yatağına sığacak kadar kaynağı düzleştirir. Hami aslen Amerikan General tarafından askeri bir hafif kamyon olarak inşa edilmiş olmasına rağmen bu imalat işlemiyle bu araç ekstrem bir kamptan fazlasını sunacak. Çok kişili taşıyıcı tasarımı geniş gövde değişikliklerine olanak tanır ve bu da muazzam miktarda iş anlamına gelir. Yerleştirdiğim çemberler alüminyum kabuğu destekleyerek bizi hava koşullarından koruyacak ve ev için gerekli tüm olanakları sağlayacak. Çemberlerin eşit aralıklarla yerleştirildiğinden emin olmak için bir jig kullanıyorum. Bu daha sonra sac metal dış cephesini hizalamada herhangi bir sorunla karşılaşmamı engelleyecek. Aslında oldukça iyi gidiyor ve düşündüğümden çok daha fazla alana sahip olacakmışız gibi görünüyor. Bu yüzden şimdi yapmam gereken şey güzel ve sağlam olduğundan emin olmak için ekstra iskelet eklemek. Aynı zamanda kamp ekipmanları için çeşitli bölmeleri barındıracak karkası düşünmeye başlamak zorundayım. Bu aracı dönüştürmek ona biraz ağırlık katabilir. Maksimum yükle bile bu bebek hala saatte 90 km hızla gidebilir. Vahşi doğada yarışacak herhangi bir planımız olmadığı için bu mükemmel. Bu bebeği gerçekten yükleyebiliriz. Karkasımız artık güzel ve güçlü. Ekstrem kamp aracımızın çeşitli odalarını tanımlamaya başladım artık. Amacımız bu şeyin istediği her yere gidebilmesi. Elbette bir kez oraya gittiğinizde zamanınızı içeride değil de açık havada geçirmek istersiniz. Artık aracın içinde geleneksel yatak odası var. Diğer her şey ve odalara araç dışından erişilecek. Bu yüzden salonumuzda bir tente ve elbette ona uygun eşyalar olacak. Bir depolama alanı hoş olurdu. Bu tarafta bunun için mutfak ve hazırlık alanları olacak ve ayrıca da mutlaka ocak bulunacak. Ve bir çeşit buzdolabı bile olacak. Muhtemelen bir espresso makinesi de olur. Mutfak lavabosu dışında hemen hemen her şeyi yapacağız. Aslında onu da tam olarak buraya yapacağım.
1: Bir sürü Humvee arasından yürümeyen, sevimsiz bir 1992 modelini bulduk. Onu ciddi bir off-road kamp aracına dönüştürebileceğimize inanıyoruz. Diğer RV'lerin ve 4x4'lerin gitmeye cesaret edemeyeceği yerlere gideceksek, düzgün off-road eğitimi olmadan oralara gitmek çılgınlık olur. Ve bugün bana yardım etmek için bu adamı çağırdım. Adı Tom. Tamam Tom, elimizde ne var? Nedir bu?
2: İşte bu kaya sürünme alanı. Burası insan yapımı bir kaya bahçesi.
1: Benim buraya mı çıkmamı istiyor?
2: Evet.
1: Yani biraz agresif görünüyor. Tepenin eğimi ne kadar olmalı? 45 derece mi? Büyük kayalar var.
2: Ben 20 derece derdim.
1: Bence 45.
2: Boşta ve düşük viteste gideceğiz.
1: Doğru, burası boşta ve burayı da...
2: Doğru, sonra da düşük vites kullanacağız. Çünkü mümkün olduğunca yavaş gitmek istiyoruz. Kullanmanızı istediğim diğer şey ise sürekli gaz kelebeği modülasyonudur. Humvee'inde sadece gaz kelebeği kullanıyor olsan, ön tekerleğiniz kayayla karşılaştığında tüm gücü verip kayayı geçtiğinde seni tutacak bir şey yoktur. Gaz kelebeği o kadar kesin değildir. Böylece devrelerin güç eğrisine girmesini sağlayacaksın. Sol ayağını frene koyacaksın ve sonra hızı kontrol etmek için freni kullanacaksın. Bunlarla daha düzgün gideceksin. Tekerleğin kaymasına izin verme. Devam et. Evet, güzel, çok güzel. Şimdi arka tekerleği vurduğunu düşünüyoruz. Oraya bak, oraya çek.
1: Nasıl gidiyorum?
2: Harika gidiyorsun. Evet, evet. Şimdi buraya geldiğinde bir sonraki kayanın nerede olduğunu görmek için ileriye bakmalısın. Evet, çok güzel, harika, harika.
1: Kayboldu.
2: Evet, burası senin kör alanın.
1: Evet, evet.
2: Oradaki şu küçük kayayı hedefle. Görüş açısından nasıl kaybolduğuna dikkat et. Tamam.
1: Evet.
2: Dur. Evet, tamam, tamam, tamam. Tümseye geldik. Bu yüzden biraz geri gideceğiz. Geriye kaymasına izin ver. Tamam, tamam, bu iyi. Tam burası, evet. Şimdi gaza sertçe basmanı istiyorum. Frenden ayağını çek. Şimdi bırak pompalasın. Tamam, tamam. Şimdi CTM'ye geri dön. Görmediğim bir yolun üzerinde araba kullandığını biliyorsun.
1: Şu anda görebildiğim tek şey önümdeki gökyüzü.
2: Evet.
1: Yani kelimenin tam anlamıyla gökyüzü bizi neredeyse deviriyordu.
2: Şimdi yapmanı istediğim bir şey daha var.
1: Ölüm topuna gir veya başka bir şey deme.
2: Evet, yakınlaştın. 30 derecelik eğimi yapmanı istiyorum.
1: Ne anlayamadım?
2: 30 derece. Şimdi Humvee 40 dereceyi yapabiliyor. Bu bitki örtüsünde sağ lastiğini hemen koy. Orada o beyaz taştan kaç.
1: Evet, devrilecek değil mi?
2: Sanmıyorum. 30'dayız. Neredeyse 35.
1: 35 derece mi?
2: İşte şurası 30.
1: Dalga mı geçiyorsun? Ölçüye bakamıyorum. Hayır, sanki buradan düşecekmişim gibi geliyor.
2: Lastiğini düz tut. Çünkü lastiklerin çevresini saran boşluklar yokuş aşağı gitmeni ve kaymanı önleyecektir.
1: Bu inanılmaz.
2: Tamam, artık durabilirsin. Sadece sola doğru ilerle.
1: Evet, lütfen. Evet, bu iyi. Sola doğru gitmeyi seviyorum. Ama tekrar etmeyelim. Bu iyi oldu. Bunu
2: başka
1: bunu
2: şekilde denemek
1: ben.
2: İster misin? Evet. Yokuş aşağı yerine yokuşları gidersen daha iyi hissedersin. Iyiydi.
1: Bunu yaptığıma sevindim. Arkanıza yaslanın lütfen. Evet, işte çok böyle. Teşekkür ederim. Harikaydınız. İtiraf etmeliyim ki bu eğitimden ve bunu yaptıktan sonra kendimi çok daha güvende hissediyorum ve şimdi Humvee'mizi vahşi doğaya bırakmak ve iyi vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum.
0: Gördüğünüz gibi şimdi Humvee'nin üzerine alüminyum kaplamaları yerleştirdik. Oldukça iyi görünüyor ve alanları tanımlamaya başladık. Böylece burada kayan ve buraya sabitlenen panelimiz var. Saklama alanımıza erişim imkanı tanıyor. Ve Mike'a da çalışması için yeterince alçak, harika bir güzel çalışma alanı verdi. Tabii masamız ve sandalyelerimiz var ve bunlar sadece burada bu güzel yatak odası alanının üstündeki bir rafta depolanıyorlar. Sonra köşede söz verdiğimiz gibi mutfak lavabosu. Ancak su kaynağı olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz. İşte bunun için Humvee'nin tabanına bunu monte ettik. Buna takılı pompayı da görebilirsiniz ki bu da musluğun açılmasıyla suyun akacağı anlamına geliyor. Ancak sıcak su olmadığı sürece hiçbir mükemmel olmaz ve bu da bir sonraki projem. Önce yerleştirme için ölçü alıyorum. Otomatik nokta zımbası pilot deliğimin doğru yerleştirilmesini sağlıyor. Bu tanksız su ısıtıcısı her yerde mevcut olan kamp tarzı propan şişeleriyle tedarik edilen bir gaz brülörü kullanarak istenildiğinde suyu ısıtıyor. Ve bunun gibi mobil uygulamalar için gerçekten ideal bir çözüm. Isıtıcımızın yerini belirledikten sonra sıhhi tesisatın yapılabilmesi için delikler açabiliriz. Kendiliğinden delinen, kendi kendine açılan vidalar işlemi hızlandırır. Propan gazı beslemesine başlamak için bağlama zamanı. Sonra sıcak su dışarı ve tabii ki soğuk su besleme hortumu. Evet, mutfak lavabosundan başka hiçbir şey kalmadı.
1: Evet, buna inanamıyorum Ed. Harika görünüyor.
0: Şuna bir bak. Bu panelin arkasında bir su ısıtıcısı var. Bir duş alanımız var. Sıcak ve soğuk suyla çalışıyor.
1: Hadi canım.
0: Koruma alanımız var. Bu tabii ki hem salon hem de banyo için. Her şey güzel ha?
1: Harika. Çok heyecanlıyım ve neredeyse bitmiş zaferimizi görebiliyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü biraz off-road eğitimi aldım. Biliyorum ikimiz yapabiliriz ama şimdi yaşadıklarımdan sonra tamamen ekstrem bir kamp yapabiliriz. Bu arabayı her yere götürebiliriz. Dünyanın bir ucuna gidebiliriz fakat bunu yapmadan önce ne renk olacağını tartışmamız gerekiyor.
0: Evet, renk alengirli bir şey. Belki de hamuru askeri görüntüsünden kurtarmamız gerekir gibi hissettim. Bilmiyorum. Biz de bir kamp arabası ürettik değil mi? Kampçılar genelde hippilerdir. Belki pastel renkler kullanmalıyız. Belki batik yapabiliriz. Ne dersin? Bence batik iyi bir fikir.
1: Batik.
0: Evet.
1: Pastel renkler.
0: Çok iyi görünüyor değil mi?
1: Bazen senin için endişeleniyorum. Bu arabanın hedef kitlesi askeri görünüm istiyor. Haki veya mat siyah renk isterler. Ona yapmamız gereken bu. Gerçekten senin için endişelenmeye başladım. Batik mi?
0: Tamam, bak sana başka şeyler göstereceğim. Burada yemek masası ve sandalyeleri için depolama alanı var ki bu oldukça iyi ve ayrıca bu güzel geniş tek kişilik yatak da var.
1: Şimdiye kadar bu işin altından başarıyla kalktın. Uyumam için güzel bir yatak var.
0: Hayır, bu benim yatağım. Bu yüzden sana senin için uyku tulumu aldım.
1: Evet tabii, rüyanda görürsün. Bana gel. Şimdi evdeki tüm konfora sahibiz ve asfaltın bittiği yerde maceramız başlıyor. İşte bu!

0: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.
22: İkonik Amerikan askeri arazi arabasının peşindeydim ve o araba Humvee. Steve! Sadece bir tane bulmadım, yüzlerce buldum. Bu yüzden Ed'in yardımına ihtiyacım vardı.
23: Mike. Galiba buldum Mike.
22: Belki imkansız değildi. Ancak onu hayata döndürmek için gece boyunca çalıştık. Hazır mı? Evet, güzel.
23: Evet, iyi iş.
22: Ve diferansiyel yeniden bağlandıktan sonra nihayet yola koyulduk. Ya da araziye çıktık. Oo, kendimize bir Humvee aldık. Güzel. Evet, daha sonra her yere gidebilen bir kamp aracı yaratmaya başladı.
23: Mutfak lavabosu dışında her şeye sahip olacağız. Ha, aslında onu da tam olarak buraya koyacağım.
22: Harika görünüyor. Ancak vahşi doğadaki bu ev konforunu sağlamak bize ne kadara patladı? Aracın kendisi $12,500'dı. Bu fiyata oradaki bütün yedek parçalar dahil. Kamp aracındaki modifikasyonlar bize $5,800 mal oldu. Boya işi $1,400 tuttu. Çeşitli masraflar $473 tuttu. Bu da toplam 20.173 yapar ve 62 saatimizi aldı. Bu araç iş demek ve şimdi işe gitme zamanı. Bakalım ne olacak? Şuna bak! Bu acımasız bir kamp aracı. Kesinlikle bayıldım. Rengi sevdim. Şuna bakar mısın? Ne kadar şirin bir araba.
23: Çok güzel çalışıyor. Alan tamiratını tamamladım ve marş devresi ve trans aks her ikisi de güzel çalışıyor. Aracın geri kalanı da çalışıyor ve artık gitmeye kesinlikle hazır.
22: Mükemmel. Ben kullanacağım.
23: Tamam, bence iyi fikir çünkü oraya sığmıyorum.
22: Oo, içine bak. Bu harika. Bunu dört gözle bekliyordum. Tamam, çalış bakalım. Oo, bak bak bak şu parlayan ışığa bak. Bakın hepsi hallolmuş. Soğukken çalışıyor mu?
23: Sıcak ya da soğuk fark etmez, hemen çalışır.
22: Harika.
23: Güzel değil mi?
22: Tamam mı? Çok iyi hissediyorum. Direksiyona geçer geçmez üstünlüğün havasını alıyorsun. İşte ilk büyük kaya parçamızla karşı karşıyayız. Bak bak, işte orada gidiyoruz. İçimi gıdıklıyor. Fakat biz iyiyiz çünkü bu boyuttaki bir araç 40 santimetre yerden yüksekte. Hamlin 180 santimlik bir iz genişliğini bıraktığını biliyor muydun? Ve bu genişliği sayesinde bunun gibi yaklaşık %40 eğimli araziden geçebileceği anlamına geldiğini biliyor muydun? Bu çok fazla.
23: Aslında 22 derece. Bu araçla ilgili en ilginç şey ağırlık merkezinin çok düşük olması. 55 dereceye ulaşıncaya kadar asla devrilmeyecektir, eminim bundan.
22: Bunu yapmıyoruz, bunu yapmıyoruz.
23: Bu olduğunda kesinlikle arabada olmak istemiyorum.
22: Tamam, önce kimsenin gitmediği bir yere gitmek istedim dedim.
23: Evet.
22: Ve bu tepenin üstüne çıkmaya oldukça kararlıyım. Ama şimdi baktığımda sanırım ilk düşündüğümden daha korkunç görünüyor. Çünkü çok dik görünüyor. Aslında bunun eğim açısının olduğunu biliyorum. Bu %60'a kadar evet. Çıkabilir. Ve muhtemelen %60 gibi görünüyor.
23: Bak, bu yaklaşık 31 derece. Hala söylemiyorum ama buna yakın bir şey olması gerekli. Sana iyi şanslar dostum.
22: Kontrollü gaz modülasyonunu kullanacağım. Gördüğün gibi ayağımı ona bağladım.
23: Evet.
22: Ve kontrol etmek için sadece evet. Fren kullanıyorum. Ve bizi tepenin yukarısına çıkartacağım ama aslında koltuğumdan kaydığımı görebiliyorsun değil mi? Doğru yoldan mı gidiyorum bilmiyorum. Baksana, tırmanıyoruz, çıkıyoruz.
23: Doğru.
22: Tüm engelleri aşıyoruz.
23: Evet.
22: Yoksa şuradan mı gitmeliyim?
23: Evet, devam et, bu çok iyi.
22: Bilemedim. Eğer sen iyi olduğunu söylüyorsan bu iyi olmadığı anlamına gelir. Bu gerçekten dik demektir.
23: Dikkat. Çok güzel. Devam et, devam et. Sakin, sakin, güzel. Devam ediyoruz, evet, çok
22: kayıyor.
23: İyi.
22: Evet.
23: Evet.
22: Evet, çok heyecanlı. Gerçekten.
23: Harika.
22: Sen yap, aşağı bakma. Evet, evet bebeğim.
23: İnanılmaz.
22: Çok güzel ama.
23: Hiç
22: çok
23: kapçı daha önce buraya gelmemiştir. Evet, evet, çok iyi.
22: Asla. Demek istediğim offroadçular gelmiş olabilir ama bir kampçı daha önce buraya
23: nefes,
22: gelmemiştir. Nasıl?
23: Çok güzel. Evet, nihayet biz bir yere geldik. Aman tanrım, çok iyi.
22: Çok eğlendim, çok. Şuna bak. Bu kesinlikle masal gibi. Sanırım burada kamp yapmayı düşünen ilk insanlarız.
23: Kesinlikle harika bir yerdeyiz.
22: Evet, mükemmel değil mi? Tamam, hadi, hadi kamp yapalım.
23: Bence masayla sandalyeleri oraya koyarsak bir mutfağa ihtiyaç duyacağız. Şuna bak, şunu çekiyoruz. Koyuyoruz, işte böyle.
22: Şaka yapıyorsun. Gördün, değil mi? Bir ocak ve bir tavaya sahip bir mutfağımız var.
23: Elimizde küçük bir tava var ve tabii ki yarın sabah biraz kahve gerekecek. Bunun için de küçük bir espresso makinemiz var.
22: Peki yiyecek? Yiyecekleri nerede
23: aslında
22: saklayacağız?
23: Aslında yiyecekleri...
22: Aa, olamaz. Buzdolabı evet, bile var.
23: Aslında pek yiyecek yok. Yalnızca küçük şişe...
22: Harika.
23: Çünkü bunu bir şekilde kutlamak zorundayız.
22: Tam 12'den vurmuşsun.
23: Ha, son bir şey. Tabii ki güzel bifteğimizi ya da her ne yiyeceksek muhtemelen rakun olur. O da işte... Burada.
22: Oh, hayır.
23: Ya, bulaşıkları yıkayabilirsin.
22: Çalışıyor mu peki?
23: Tabii ki.
22: Evet, harikasın oğlum. Bu gerçekten müthiş bir şey. Bu tam istediğim yere giden
23: evet,
22: ev oldu.
23: Evet, kesinlikle.
22: Evet, gerçekten. Burada bir gece geçirmek için sabırsızlanıyorum. Açsan iyi edersin.
23: Tamam. Sonunda yaptık. Bir Humvee'den off-road kamp aracı yaratılabileceğini kanıtladık. Herhalde bu yüksek tepede otururken ne kadara satacağımızı konuşabiliriz artık.
22: Bunların standart versiyonlarının 10 ila 15 bin dolar arasında satıldığını biliyorum. Ancak bizim aracımız kesinlikle standart değil, öyle değil mi? Bu nedenle fiyatı gerçekten zorlayacağım. 25 bin dolar isteyeceğim. Bu da yaklaşık 16 bin 500 pound yapar. Tek yapmamız gereken bir dağın tepesindeki Humvee ile birlikte bir fotoğrafımızı çekmek ve kim görmeye gelirse o fotoğrafı görüp satın alacaktır. Güven bana.
23: İyi, bunu içerim.
22: Neden espresso kupalarından
23: içiyoruz? Şey, biraz kabayız.
22: Şerefe. Şimdi Humvee, onu aldığımızdan bu yana epey uzun bir yol kat etti. Tam işleyen devasa bir yaratığın peşindeyseniz o zaman bu sizin aracınızdır. İzinizi kaybettirmek istiyorsan onu bu araçla yapabilirsin. Dağın tepesinde bir fincan çay içiyorsan yudumlayacağın yer işte burası. Arabayı $25,000'dan ilanını çıkardık. Bize $20,000'a mal oldu. Yaklaşık £14,000 eder. Arkamdaki bu iki adam Hollanda'dan geldiler ve eve boş elle gitmemeleri için oldukça uzun bir yol olduğunu düşünüyorum. Bana şans dileyin. Evet, Daesh.
2: Merhaba.
22: Çocuklar, araca iyice baktınız mı?
2: Evet, baktık.
22: Beğendiniz mi?
2: Çok güzel.
22: Peki neden böyle bir araç istiyorsun? Senin için mi? Kampa gitmek ya da araziye çıkmak için
2: mi? Peki yılda bir kez. Ama aslında babam ve onun amcası için alıyoruz.
22: Gerçekten onlardan kurtulmak istiyorsunuz değil mi? Uzaklaşmalarını mı istiyorsun? Güven bana, bu Humvee ile istediğin kadar uzağa gidebilirsin. 26 saatlik uzun bir yol kat ettin. Neredeyse bu araç için istediğim rakama yakın. Bunun için $25,000 istiyorum. Sanırım her kuruşa değecek.
2: Evet. Tamam.
22: Evet, bu çok güzel ve kolay oldu. Alıyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Kendinize yeni bir Humvee aldınız. Bravo. Humvee turuna çıktığımızda daha hiçbir şey başlamamıştı. Ancak bir saha tamiratı ve atölye gezisi sonrasında artık dağları fethediyordu. Ve artık Hollanda'da yaşayacak ve oradaki harika kırsalda eğlenecek. İyi haber şu ki et ve bana çok iyi bir kar bıraktı. Bunun gibi daha fazla aracın benim ve uzun boylu adam tarafından dönüştürüldüğünü görmek istiyorsanız tamirat tadilatta bize tekrar katılın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
10: Şok şok cepte şok.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Head & Shoulders şampuan çeşitleri 209 yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
16: Sırtaş hayran, sırtaş hayran.
17: Döneri gördüğün an
18: bir sütaş ayran.
17: Gelsin sütaş ayran.
7: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da.
1: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
2: Eğer 80'lerin İtalyan kalitesini ve performansını istiyorsanız ve yeni bir kredi çekmek istemiyorsanız, bu size uygun bir araba. 1985 yılı yapımı Maserati Biturbo. Ne araba ama. Dünyanın ilk çift motorlu modeli 2,5 litrelik V6 motora sahip. 180 beygir gücü üretebiliyor. Ancak bu araba güvenilmezliğiyle meşhurdur.
3: Bize Biturbo'su olmayan bir Biturbo mu aldın?
2: Biturbo'nun yol açtığı sorunları et çözebilirse...
3: Çünkü ön kısımda da bir sorun var.
2: Şurada birazcık. Ve bu pahalıya mal olmazsa burada çok büyük paralardan söz ediyoruz.
3: İvmesi inanılmaz olacak.
2: 80'lerin bu eşsiz tasarımına yeniden hayat verip biraz para kazanabiliriz. Doğruca kapıdan çıkar gider. Brisbane'deyim. Burası San Francisco'nun banliyosudur. Tanıdığım bir tamirciyle çok özel bir Maserati Biturbo için görüşeceğim. Satış için ilan vermiş değil, görmem gerektiğini söyledi. Söylediği kadar güzelse sahibini de satmaya ikna etmem gerekiyor. Bu arabanın temiz bir gövdesi olduğuna emin olmam gerekiyor. Bana hazır olduğunu ve hiç paslanma göstermediğini söylediler. Ünlü lüks döşemelerinin sağlam olduğuna, yırtık ya da delik olmadığına emin olmalıyım. Tüm butonlar yerinde olmalı. Her bir parçanın çalışır durumda olması gerekiyor. Aynı zamanda emin olmam gereken şey en önemlisi, o narin motorunun tek parça halinde olması ve hiçbir şeyin kaybolmamış olması. Narin olduğunu biliyorum ama elimin altında Ed var, Ed. Maserati Biturbo'lar 2000 dolardan başlıyor ve en iyi örnekleri 10.000 dolara satılabiliyor. Güzel ev. Bir araba görmeye geldiğinizde bunun hep yardımı olur. Bakalım içeride bir şey var mı? Merhaba.
4: Merhaba.
2: Nasılsınız? Ben Mike.
4: Tanıştığımıza sevindim.
2: Ben de tanıştığımıza sevindim. Araba
4: Pekala,
2: için geldim ben.
4: Pekala, içeri gelin.
2: Ve burası garajınız. Çok hoş.
4: Ah, işte bu araba. Bir göz atabilirsiniz.
2: Harika. Tamam. Çok güzel.
4: Pekala. Ben de size çay yapayım.
2: Oo, bu çok hoş
4: tamam,
2: olur.
4: Teşekkür ederim.
2: Şekersiz
4: teşekkür
2: olsun. Ne hoş bir hanımefendi. Evet. Kendimi Noel'de gibi hissediyorum. Sanki bir hediyeyi açıyorum. İşte bu Maserati ama ablemlere eksik. İşte aradığım tam olarak buydu. Bu harika. Şuna bakın, örtüsünü kaldıralım. Aa, bu inanılmaz. Ne araba ama. İki kapılı 1985 model Maserati Biturbo. Bu oldukça nadir bulunan bir araba ve hele de bu durumda olması inanılmaz derecede nadirdir. Ne hoş görünen bir şey. Arkası güzel ve keskin hatlı. Boyamasında birkaç döküntü var. Bunlar beni çok rahatsız etmedi. Bunlar pas olsaydı rahatsız olurdum. Çünkü pasın fena bir ünü vardır. Özellikle de çamurluklarda olursa. Ama bu araba kesinlikle paslanmamış ve orijinal. Alt tarafında yeni bir arabanın tüm işaretleri mevcut. Birkaç örümcek ağ buranın yeni sakinlerinin onlar olduğunu gösteriyor. Gelip bunu görmelisiniz, söyleyecek sözüm kalmadı. Şu iç döşemeye bir bakar mısınız? Bu inanılmaz. Ahşap direksiyon, İtalyan derisi döşeme. Kapılardaki şu ahşaba bakın. Kapı eşiklerine bir bakın. Bu çok güzel döşenmiş. İşte bu araba bununla, yani bu lüks tarzıyla ünlüdür. İç döşemesi bu taraftan bakarsanız gövdenin biçimiyle bir uyum yaratıyor. Motora bakmadan önce yapmam gereken şey bir biçimde arabanın diğer yanına geçmek. İşte bu herkes için iyi bir şey. Bir araba alacağınız zaman onu asla duvara yakın park etmeyin. Onu duvardan uzaklaştırarak kaldırın. Çünkü bir şeylerin saklanmadığına emin olmalısınız. Evet, işte başlıyoruz. Hadi hareket ettirelim. Lütfen nazik olun. Bu tarafa geçiyoruz. Şimdiden çok heyecanlıyım. Şuna bakın. Bu araba benim alabileceğimden çok daha iyi durumda olabilir. Çok iyi durumda olduğu için fazla para istenebilir. Pekala, hadi motorunu görelim. Buna baktığıma inanamıyorum. Oh, vay canına. Ed bunu gördüğünde aklını kaçıracak. Bu muhteşem. Vay be. Bu arabayı kesinlikle alıyoruz. Bu araba benimle geliyor. Evet, Maserati Bay Turbo'nuz gerçekten çok iyi görünüyor. Arabanız muhteşem.
4: Ah, teşekkür ederim.
2: O harika. Eğer ondan kurtulmakla ilgileniyorsanız, elden çıkarmak istiyorsanız, satmak istiyorsanız...
4: Uzun zamandır o kocamın üzerinde çok çalıştı ama o artık burada olmadığı için garajda yatıp yeni bir ev bekliyor. Mümkünse yeniden çalışmasını istiyorum. Eğer istiyorsanız arabayı alabilirsiniz.
2: Yani satmak istemiyor musunuz? Vermek mi istiyorsunuz?
4: Çünkü hiç işime yaramıyor.
2: Vay be.
4: Sadece iyi ellerde olmasını istiyorum.
2: Birkaç bin dolar istemiyor musunuz?
4: Hayır.
2: Hayır mı?
4: Hayır.
2: Peki bir bahçeniz olabilir, dışarıda dolaşabilirsiniz. Bir hobiniz var
4: seyahat
2: mı?
4: Seyahat etmeyi severim.
2: Önünüzde hiç seyahat planı var mı?
4: Gelecek yaz Boston'dan Montreal'e gemiyle gitmeyi düşünüyorum.
2: Size desem ki arabayı alacağım ve karşılığında Montreal'e o gemi biletini size ben alacağım.
4: Pekala, bu harika olur.
2: Olur mu?
4: Evet.
2: Gerçekten.
4: Evet.
2: Harika. Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Maserati Bay Turbo'yu takasla almış oldum. Bu muhteşem.
4: Evet.
2: Bu son proje Marilyn'in kocası Marty'den bize devroldu. Ed ve benim bu işi neden yaptığımızın harika bir örneği olacak. Hangi unutulmuş projeyle yollarınızın kesişeceğini bilemezsiniz. Bu defa bu araca hayat vereceğiz. Bu yolculuğun birkaç bin dolara mal olacağını düşünüyorum. Benim nakit olarak ödeyeceğim de yaklaşık bu kadardır. Ed ne düşünecek öğrenmek için sabırsızlanıyorum.

0: Evet kardeşim, gel bak, gel bak, senin için ne aldım. Bir 1985 model Maserati Bay Turbo, iki kapılı, güzel bir araba.
1: Aa, dostum bu muhteşem. Bu benzin enjeksiyon sistemli olanlardan değil.
0: Hayır, bu karbüratörü olan. Bir dakika sonra motora geçeriz. Arabanın geri kalanına bak. İç döşemesine bak.
1: Oo, şuna bak. Şu İtalyan lüksüne bir bak. Bu muhteşem. Her şeyin çalıştığını tahmin ediyorum. Ne kadara patladı?
0: Neden ben her araba getirişimde bu dirençle karşılaşıyorum? Yanlış bir şeyler olduğunu düşünüyorsun. Bu arabanın gerçekten ne kadar güzel olduğunu öğrenince şaşırabilirsin. Beğendin mi? Hadi söyle.
1: Evet evet, güzel. Gövdesi epey güzelmiş. Arka kısmında şu boya döküntüleri var
0: diye gövdede. Küçük bir şey, küçücük.
1: Bunların tamir edilmesi gerekli. Ne?
0: Ne?
1: Süspansiyonun sorunu ne?
0: Amortisörler demek istiyorsun.
1: Bize Bay Turbo'su olmayan bir Bay Turbo mu aldın sen?
0: Aa, sana söylemek için çok heyecanlıyım. Bir Maserati Bay Turbo aldım ama bu bir Maserati Bay Turbo'dan biraz daha iyi. Bence bu arabadakini görünce çok şaşıracaksın canım kardeşim benim.
1: Oh, ha, ha. Şuna bakın, bu muhteşem. Bu atölyeye getirdiğimiz ilk elektrikli araba. Muhteşem. Çok iyi.
0: Beğeneceğini düşündüm değil mi? Bu çok havalı. Elektrikli bir Maserati Bay Turbo. Tek yapman gereken bataryalarını takmak, onları şarj etmek. İşte kapıdan çıkma yazalım.
1: Hayır dostum, bundan çok daha iyisini yapabiliriz. Gerçekten spor bir motor koyarsak ve spor bataryalar takarsak muhteşem bir aracımız olur. Ve bu kesinlikle inanılmaz olur. Şu anda elektrikli arabaya dönüştürülmüş bir klasik araba gerçekten çok sıradan.
0: Ne yaptığını görebiliyorum. Şu anda elektrikli arabaların piyasasının epey hareketli olduğunu biliyorum. Nereye gidiyorsun?
1: Kapı açacağım.
0: Bu neden gerekiyor ki? Bak Ed, ben ciddiyim.
1: Bak.
0: Bu çok para eder. Senin söylediğin şey fazla karmaşık. Dediğim gibi ona tek gereken şey ne biliyor musun? Bataryalar.
1: Bu işi doğru yapmamız gerekiyor.
0: Tamam, ben piyasayı araştırdım. Biraz fazla harcama yapmamız gerekiyor.
1: Hayır, bu harika olacak. Harika olacak.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Evet, sağ ol Mike. İyi yaptın Mike. İyi ki güzel bir hediye getirdin Mike. İlk elektrikli arabamız hem piyasada hem de gövdesi üzerinde bizim için başka ilklere de açılacak.
1: Bataryalar, kablolar, şarj devresi, havalandırma gibi elemanlar için burada mutlaka yer açmalıyım.
0: Bunun bir hata olmamasını umuyorum. İşte bir araba, harika görünüyor, çalışıyor. Peki gerçekten satabilir miyim?
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
17: Hepsi burada, hepsi. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kendimize 1985 model bir Maserati Biturbo aldık. Ancak bir Biturbosu yok. Bir elektrikli arabaya dönüştürülmüş. Bunun durumunu gördükten sonra çok nadir bir araç olduğunu düşünüyorum. Çevreyle dost bu araç yıllar önce çok modaydı. Bence bu aracın içindekini görünce çok şaşıracaksın. Daha önce motoru olmayan bir araba için bu kadar heyecanlandığını görmemiştim.
6: Şuna bak, bu muhteşem.
5: İster inanın, ister inanmayın, elektrikli arabaların kökeni 200 yıl gerilere gidiyor. Zaman içinde popülerliğini bir nebze yitirdi ama dürüst olmak gerekirse ilerleyebilen elektrikli araçlar ancak son 10 yılda yollara çıkabildi. Ve 1985 model Maserati 1993 yılında elektrikli bir araca dönüştürüldü. Bu dönüştürmenin bizim istediğimiz biçime ne kadar yakın olduğunu şimdi öğreneceğiz.
6: Hadi valide Michael, hadi Trent. Bu muhteşem Maserati hakkında ne düşündüğünüzü...
7: Harika bir araba. Ayrıntılarına büyük dikkat gösterilmiş. Donanım parçaları en iyi biçimde yapılmış. Ve malzeme seçimini de o zamana göre düşünürsem birinin bu arabayı yapmak için bunları bulmuş olması muhteşem. O zamanlar internetten bir şeyler alamıyordunuz ve bilgi edinemiyordunuz. Bu yüzden motor malzemelerini sıfırdan yapmanız gerekebiliyordu.
6: Bu doğru. Bence bu bir elektrikli arabada olması gereken tüm büyük parçalara sahip. Sanırım buradaki en açık şey de motoru. Değil mi?
7: Doğru.
6: Bu sanki bir forklift kamyonetinden çıkarılmış
7: evet,
6: gibi.
7: Evet, kesinlikle. Bu bir DC motoru. İçinde zamanlayıcı düzenlemeleri var.
8: Sorun şu ki DC söz konusu olduğunda bakım çok önemlidir. Bu yüzden birkaç bin kilometrede bir bu arabadaki parçaların yenilenmesi
6: evet,
8: gerekiyor.
6: Çubuğu epey sivri.
8: Evet.
7: Elden geçmiş, evet doğru.
6: Bu yüzden vites kutusuna bağlanmış olması epey anlamlı görünüyor. Dönüş gücünü buradan elde edebilirsin.
7: Hızınıza bağlı olarak en gerekli anda vitesi değiştirebilirsiniz. Bu biçimde motor gücü dakikada 2500 devire ulaşabilir. Elbette yapabilmek için fabrikadan çıkan parçaların biraz sadeleşmesi gerek.
6: Evet, buradaki kontroller epey güzel değil mi?
7: Evet, evet. Bunlar iyi. Isının geldiği yere biraz hava akışı sağlanmış. Bu biçimde motor soğuk alır. Bu sadece 400'lük bir amfi ama epey ısınabilir.
6: Ve en çok göze batan şeylerden biri de bataryanın kaybolması.
7: Doğru. Bu erken dönem elektrikli araçlar için bir zaman...
6: Anlamlı görünüyor. Dönüş gücünü buradan elde edebilirsin.
7: Hızınıza bağlı olarak en gerekli anda vitesi değiştirebilirsiniz. Bu biçimde motor gücü dakikada 2500 devire ulaşabilir. Elbette yapabilmek için fabrikadan çıkan parçaların biraz sadeleşmesi gerek.
6: Evet, buradaki kontroller epey güzel değil mi?
7: Evet, evet. Bunlar iyi. Isının geldiği yere biraz hava akışı sağlanmış. Bu biçimde motor soğuk alır. Bu sadece 400'lük bir amfi ama epey ısınabilir.

0: Bu oldukça ilkel bir şarj aleti. Neredeyse ev yapımı denebilir.
1: Evet, araca kesinlikle uygun değil.
0: Bunun benzin deposunda olması da çok güzel. Oldukça havalı.
1: Evet.
0: Aracın fonksiyonları korunmuş. Bu da çok hoş.
1: Yerleştirme iyi yapılmış. İşte bu akıllı şarj edici dediğimiz şey. Aklımı alıyor ve bataryalara giden miktarını 110 volt'a ayarlayarak sabitliyor.
0: Yani burada bir gelişme yaratabiliriz ama bataryalarla ve diğer aksamla uyum sağlayacağından emin olmamız gerekti. Evet. Sanırım iyi haber artık akü sıvılarının kimyasının epey gelişmiş olması. Bu oldukça eski gibi görünüyor. Burada gördüğüm şey sanırım lityum, değil mi?
1: Evet, bu bir lityum polimeri. Lityum iyon piller ailesinden.
0: Tamam, burada başka hücreler de var. Sanırım bu da prizmatik bir akü, değil mi?
1: Evet, ayrıca içine lityum demir fosfatı konuluyor.
0: Tamam, bu da benzer bir şey.
1: Evet, başka bir türü, doğru.
0: Yani tüm bunlar bizim bildiğimiz lityum aküler.
1: Doğru, evet.
0: Pekala, bunlardan nasıl bir performans alabiliriz?
1: Bu akülerde en iyi performansı en ağır olanlardan, en kötü performansı da lityum olanlardan alabilirsiniz. Ama yine de avantaj sağlar. Orijinal malzeme üreticilerinin elinden çıkmış araçlardan bahsedersek, elde edeceğiniz avantaj 1'e 10 kat olur. Ve kimyasal maddeyi değiştirmeyi düşünürseniz, elde edeceğiniz avantajı 1'e 40 kata kadar çıkarabilirsiniz.
0: Yani şu anda bizim Maserati'yi düşünürsek, satın alabileceğimiz fiyatlarda ve pratik fayda sağlayacak durumda olan neler var?
1: Evet, son teknoloji avantajını kullanmak için fabrikada iş gören araçların akülerini alıyoruz.
0: Öyleyse bunlar üzerinde çalışmalıyız. Nasıl bir akü kapasitemiz var? Ön kısımda 7 batarya olduğunu görüyorum. Buraya da bakınca 1, 2, 3 ve 4. Yaklaşık 12 batarya var. Hepsini birleştirince 19 hücre yapar.
1: Evet. Bu o zamanlar arabalara takılanlara en yakın akümüz.
0: Evet, oldukça ağır görünüyor, öyle mi?
1: Evet, biraz ağır. Yaklaşık 30 kilogram.
0: 30 kilo mu?
1: Evet.
0: Ve bunlardan 19 tane olacak. Yani yaklaşık yarım tondan fazla.
1: Yarım tonun üzerinde, evet.
0: Bu bir spor araba için çok büyük ağırlık değil mi?
1: Evet, çok büyük.
0: Peki mesafe? Bunlar 100 kilometre kadar gidebilir mi?
1: Muhtemelen gitmez. Benim bildiğim kadarıyla 50-60 kilometre gidebiliyorlar. Bilirsin, asitli bataryalarda bozulma faktörü epey yüksek oluyor. Çünkü büyük bir akım üzerinden geçiyor.
0: Tamam, anlıyorum. Geçmişteydik ve şimdi geleceğe gidiyoruz. Şimdi bu parça bugün üretilenlerin çoğuna yerleştirilen parça. Öyle değil mi?
1: Doğru, doğru. Bu fabrika yapımı araçlardan çıkanların bir modeli. Burada elimizde olan en gelişmiş parça bu.
0: Evet. Evet.
1: Burada tüm bağlantıları görebilirsin. Bu silindir hücrelerinden 300'den fazla sayıda var. Bunlar pillere çok benziyor. Bu bize arabayla ulaşmak istediğimiz mesafeleri sağlayabilir. Ayrıca performanstan da fedakarlık yapmak zorunda kalmayız.
0: Bu çok mantıklı. Bu bataryaların her biri 3 kilowatt saat enerji sağlıyor.
1: Evet.
0: Ve biz bu yarım tonluk olanlar sadece 11 kilowatt saat sağlayabiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani bunların 4 tanesi bize daha fazla enerji sağlar ve yarım tonluk yükten de bizi kurtarır.
1: Rakamlara böylece anlam vermek zordur ama işte buradaki gibi 78 kilogramlık bataryalar yarım tonluk olandan daha büyük bir enerji sağlıyor.
0: Vay canına, çok iyi, inanılmaz. Oldukça heyecan verici çünkü teknolojimizde büyük bir gelişme olduğunu gösteriyor. Performansta bu bize büyük avantaj sağlıyor. Şimdi düşünmemiz gereken şeyler motor ve kontrol kutusu çünkü bu parçalar birbirine bağlı. Söyler misin ne yapacağız?
1: İçindeki motora bir göz atıp bunu sonra konuşalım.
0: Güzel. Orijinal parçanın kat edebileceği mesafe 50 kilometre. Bence bundan daha iyisini elde edebiliriz. Ve şimdi düşünmemiz gereken şey motor ve kontrol kutusu çünkü bu iki parça birbirine sıkıca bağlı. Evet, buna bakarsak ön kısımda bir ambreyaj olduğundan söz edebiliriz.
1: Evet, doğru.
0: Maseratiler için standart olabilir, değil mi?
1: Fabrika üretimine benziyor.
0: Bu araca göre uyarlanmış gibi görüyor. Sanırım özel yapım.
1: Evet.
0: Bu da motorun araca uygun biçimde oturmasını sağlamış. Sen bunun ne miktarda beygir gücü ve tork üreteceğine ilişkin fikir verebilir misin?
1: Evet, araba 400 amper olduğu için yaklaşık 35-40 kilowatt enerji üretir. Bu da 50 beygir gücü eder. Üreteceği tork gücünün 135 Newton metre olacağını düşünüyorum.
0: Tamam, bu oldukça iyi. Bu arabanın geçmişte nasıl olduğuna ilişkin bir kıstasımız var artık. Yapmamız gereken şey bunları geliştirmek. Bu yüzden sanırım sıradaki sorumuz nasıl bir motor takabileceğimiz.
1: En yaygın bulunan yanıt DC indüksiyon motorudur. Bu parça kömürsüzdür. Bu yüzden bakım gerektirmez. Bunun şaft yatağıyla bağlantısının dışında bir parçayla ilişkisi yoktur. Bunlar şu anda oldukça standart. Kontrol kutusuyla birlikte bunun takılması 40 bin dolar tutar.
0: Bu hiç fena değil, değil mi? Ama biraz çılgınlık yapabiliriz. Ben çılgınlık yapmaya bayılırım ama sonuçta Mike'ın bu arabayı satması gerekli. Bu yüzden bunu 40 bin dolara satın alamayız. Mümkün değil.
1: Doğru.
0: Ancak yine de ciddi paralar harcamalıyız. Bu aracın önceki halini yenileyebilmek için sistemimizi tam olarak nasıl tasarlamamız gerektiğini artık çok iyi biliyoruz.
1: Şu an yaptığımız şey arabanın taramasını çıkarmak. Fabrika üretimi motor parçasının oturacağı yer için gerekli bölümlerin 3 boyutlu kopyalarını oluşturacağız. Şanzımanın ve ana milinde
0: tabii. Yani bilgisayara aktararak nasıl bir alana sahip olduğumuzu göreceğiz.
1: Evet.
0: Sonra parçaların sığıp sığmayacağını anlayacağız. Doğru.
1: Doğru
0: mu?
1: Evet, öyle.
0: İyi, çok iyi. Tek yapmam gereken nasıl bataryalar istediğime karar vermek, nasıl bir motor istediğimi seçmek, sonra da bataryalar ve kontrol kutusu.

0: kursunu seçmek. Sonra da motor bölümüne bakacağız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: İyi.
1: Evet.
0: Tüm bu bilgilerle donandıktan sonra motora ve istediğim bataryalara daha kolay karar verebileceğim. Elbette maliyeti gözden geçirmeye devam etmek zorundayım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyemiyor.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Her ev güzel istikballe.
18: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
19: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
17: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
20: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
17: Hepsi burada, hepsi.
21: Geceliği 4.200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
19: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
24: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
24: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
26: Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu Maserati projesiyle elektrikli araç piyasasına giriş yapmış olduk. Biz yalnızca elektrikli araç piyasasına da değil, klasik araçların dönüştürüldüğü elektrikli araçlar piyasasına giriş yapıyoruz. Bu araç için piyasayı iyice araştırmam gerekiyor. Bu sayede kendimizi kollayabileceğiz. Bu yüzden araçları elektrikli arabalara dönüştüren, onlardan birine sahip olan ve daha da önemlisi klasik elektrikli arabalar satan biriyle buluşuyorum. Pekala, David, bu benim ilk kez klasik bir elektrikli araç kullanışım oluyor. Pek çok elektrikli araç sürdüm. Bir sürü de klasik araba sürdüğümü söyleyebilirim. Ama hiç klasik bir elektrikli araba sürmemiştim. Bazı sorular sormalıyım. Bunu her araca yapabilir misin?
1: Arzu uyandıran bir araç olduğu sürece yapabiliriz. Burada kazara yeşile dönüşmüş bir aracın içindeyiz. Bu aracı performansını geliştirmek ve sevdiğimiz bir aracı sürmeye devam etmek için dönüştürdük.
0: Gaz pedalına basmaktan korkuyorum. Elektrikli motorların nasıl çalıştığını biliyorum ama yine de denemek istiyorum. Yol açık sayılır. Vay canına. Bu gerçekten ufka kadar fırladı değil mi? Şuna bakın. Bu kesinlikle inanılmaz. Buna bayıldım. Buna kesinlikle bayıldım David. Ciddiyim. Çok ciddiyim. Pekala.

0: Evet David, 64 model bu güzel minibüsü dönüştürmüşsün. Motoruna tam olarak ne yaptın?
1: Motoru 3 bölümlü bir AC motor. Doğruca transaksele, yani arabanın şanzımanına bağlanıyor. AC motor bize büyük bir tork sağlıyor. Bu da beygir gücünü artırıyor. Beygir gücü güç demektir. Orijinal gücü ikiye katladık.
0: Şimdi benim için en büyük soruya geliyorum. Elimde 80'lerin ortasından bir Maserati Biturbo var. Ona 20 bin dolar civarında elektrikli parçalar takmayı planlıyoruz. Sence buna müşteri bulma ihtimalim var mı?
1: Oldukça sportif görünümlü. İki kapılı, eşsiz bir Maserati. İnsanların ilgisini çeker. İnsanlar bugünlerde eşsiz araçlarla ilgileniyor. Onlardan oldukça az sayıda var. Gerçekten çok az.
0: Belki biraz rahatlayabilirim çünkü sen bu dünyayı ve bu piyasayı benden çok daha iyi tanıyorsun. Bu noktaya geldiğim zaman hep biraz korkuyorum. Bu harika görünüyor, çalışıyor. Peki bunu gerçekten satabilir miyim?
1: Bu arabaya sahip olmak ve bunu sürmek için can atan insanlar var.
0: Aa evet, seninle konuşmak harikaydı. Beni biraz sakinleştirdin. Sadece bir şey var. Bu şeylerden birini sürerken insanların yüzünde bir Porsche ya da Volkswagen Golf gördüklerinde oluşan şaşırma ifadesi ortaya çıkıyor mu? Onların yanından sessizlik içinde geçip gidebiliyor
1: musun? Buna bayılırım. Sessizce bir marketin otoparkına park etmeye bayılırım. Orada olduğumu bile anlamazlar. Sonra birden fırlayıp kalkarım.
0: Zekice.
2: Evi ve sekiz çocuklar bana muhteşem bilgiler verdiler. Bu Maserati'yi dönüştürebiliriz çünkü bir parça el işi yapmamız gerekiyor. Bu da DC motoru sadece 50 beygir gücüne erişebilmesi demek. Bu da büyük bir dezavantaj çünkü bu kömürlü motorun belli mesafelerde bakım görmesi şart. Hiç iyi değil. Bu yüzden kömürsüz bir AC endüksiyon motoru kullanacağız. Bu şey çok daha fazla tork gücü üretebiliyor ve yaklaşık 71 beygir gücüne çıkıyor. Yani daha baştan kazançlı çıkıyoruz. Ancak bizim aracımız bir Biturbo. Bu yüzden iki motor takabiliriz. Böylece 142 beygir gücü elde ederiz. Bu da benzinli motorlu bir aracın sadece biraz altında kalır. Bununla 245 Nm tork elde edebiliriz. Yani çok daha fazla. Ve bu tork gücü sıfırdan oluşur. Yani motorun başlama gücü inanılmaz. Yeni güç bağlantılarımız motor yatağına oturtulmadan önce motor kontrol kutusunu ve kablo bağlantılarını yapmalıyız. Bu motor kontrolleri elektrikli motorda karbüratör gibi işlev görüyor. Motora ne kadar elektrik gideceğini kontrol ederek motor hızını ayarlıyorlar. İki küçük motorun bir büyük motora karşı diğer avantajı da görebildiğiniz gibi iki küçük motor kontrolüyle birlikte çalışıyor olabilmeniz. Bunların her biri 2000 dolar değerinde. Ve bunlar 650 amper güce dayanabiliyor. Evet, biraz zayıf olduklarını söyleyebilirim. Ama 1300 ampere dayanan kontrol kutuları 8000 dolar tutacağı için buradan tasarruf edip diğer parçaları geliştirebileceğimize karar verdik. Kontrol tuşları, sigortalar, kablo bağlantıları bile inanın olağanüstü pahalı. Bunlar gerçekten çok pahalı parçalar. Bu yüzden bunları kullanmak çok daha ekonomik olacak. Şimdi iki ayrı motor için iki ayrı motor kontrol kutusu kullanacağız. Her birinin kendine ait yeri var. Ancak ortak bir şaftı paylaşacaklar. Motorun bu parçası işte gördüğünüz gibi dönüyor. Bu yüzden bu parçaların uyum içinde çalışması gerekti. Umarım şansımız yaver gider. Şimdi kontrol kutularının nasıl çalıştığını açıklamadan önce motorun nasıl çalıştığını açıklamam gerekiyor. Prensipte manyetizmanın sihirli gücüyle çalıştığını söyleyebilirim. İşte burada kendime küçük bir dinamo mıknatısı aldım. Bunlar inanılmayacak kadar güçlü ve manyetiktir. Sonra da üstüne bir vida koyuyorum. Mıknatısımız onu çekiyor ve aynı zamanda elektrik akımını iletiyor. Sonra buraya bir batarya takıyorum. Bunlar standart bir AA pil, 1,5 voltluk. Şimdi kablolardan elektrik akmasını sağladığımda manyetik güç yaratılmış oluyor. Bunu sağ el kuralıyla anlayabilirsiniz. Akım şu yönde gidiyor. Nasıl döneceğini böylece anlıyoruz. Şimdi bunu bağlayıp devreyi tamamlarsam manyetik alan oluşuyor. Gördüğünüz gibi mıknatısın kendisi dönmeye başlıyor. Kablo buraya bağlanamayacağı için en dayanıksız bölümü de işte burası oluyor. Burada dönüyor, dönüyor, dönüyor. Evet, işte oldu. En basit ve en sade elektrik motorlarından birini böylece üretmiş olduk. Maserati'mize takacağımıza benzer biçimde karmaşık ve yeni motorlar bile bu temel elektromanyetik prensiplere göre çalışıyor. İlk elektrik dönüşümünde olduğu gibi motorumuzu doğruca Maserati'nin şanzımanına bağlıyoruz. Bu parça orijinal fabrika çıkışlı üretim bir debriyaj parçası. Maserati fabrikasından bir benzin motoruyla birlikte çıktığında üzerinde işte bu var. Pek çok debriyaj ekipmanı çıkarılırken zarar görür. Şanzımanın da motor gücüyle uyumlu olması gerekiyor. Ancak elektrikli motorun boşa alınması mümkün olmadığı için debriyaj sıfır devir gücüne ayarlanabiliyor. Ve emin olun bu epey uzun sürecek. Bir debriyaj parçasını bir şanzımana yerleştirmek oldukça sabır isteyen bir görevdir. İlk çıkış milinin debriyaj plakasına yerleştirilmesi pek çok küçük parçaya ihtiyaç duymamız anlamına geliyor. Çift AC endüksiyon motorumuz yaklaşık olarak 4000 dolar tuttu. Her bir motorun fiyatı 2000 dolar. En pahalı üçüncü parça ise yenilediğimiz bu sistem. Ama biraz pazarlık ettik. Şimdi motorumuz yerine oturdu. Çift motor kontrol kutuları yerleşti ve artık biturbo motorumuz bir çift motora dönüştü. Ama yapacak işlerimiz de ikiye katlandı. Şimdi de bataryalara, kablolara, şarj devresine ve havalandırmaya yer bulmam gerekiyor.
0: Bu Maserati biturbo görünüm anlamında harika bir durumda. 15 yıldır bir garajda tutulmuş. Üzerinde biraz dökülmeler ve ezikler var ama endişe edilecek bir şey yok. İçinde İtalyan dergisinden döşemeler var. Bunlar da harika görünmesini sağlıyor. Ancak 15 yıldır garajda olduğu için bu şeyin biraz, nasıl derler, böyle sevgiye ihtiyacı var. Deri koltukları cildiniz gibi düşünebilirsiniz. Çünkü deri tam olarak böyle bir malzeme. Bir süre güneşte bırakırsanız cildiniz kurumaya başlar ve çatlar. Sonra cildinize biraz yağ sürersiniz, biraz güneş yağı kullanırsınız ve sorununuz çözülür. Daha yumuşak hale gelir. Bu deri koltuklar da aynen böyle olur. Deri iyi görünüyor ama şimdiden kuru göründüğünü söyleyebilirim. Şu an yapacağım şey bu ürünü koltuklara sürmek. Bu bir deri yenileyici. Aslında bir yağ diyebilirim. Bunu tüm açıklıklarına sürüyorum. Bu işlemin ilk bölümü evet. Sonrasında size gösterecek küçük bir numaram daha var. Bu şey kesinlikle çok iyi görünecek. Şu an ne yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz. Şu an koltukları siyah plastik torbalara sarıyorum. Siyah ısıyı çeker. Bunları güneşe koyacağım. Olacak olan da şu, koltuklar ısınacak, derinin gözenekleri genişleyecek ve yağ buralara dolacak. Böylece kirler yukarı çıkacak. Böylece bir diğer süreç başlayacak. Bu kirleri temizleyeceğim ve bu koltuklar yepyeni gibi olacaklar. İnternette biraz alışveriş yaptım ve kayıp torpido kutusunu buldum. Bunu bir dakikada yerine takabilirim. Bu arabanın koltuklarını söküp biraz yağla oğudum. Böylece arabanın paspaslarını da görme şansım oldu. İşte elimizde bunlar var. Ayrıca Ed'in bazı kablolar yerleştireceğini de biliyorum. Bunlar öndeki elektrikli motoru ve arkadaki bataryaları birbirine bağlıyor. Bunları sökeceğim. Arabanın paspaslarını söktükten sonra arabanın kayıp torpido gözünü de yerine takıyorum. Bu parçayı internette buldum. Ve küçük bir iş daha tamamlandı. Şu anda koltuklar güneşte terlemekle meşgul. Bunlar bu durumda dokunmak için fazla sıcak olurlar. Birkaç saattir güneşte bekliyorlar. Bunları yapmadan da aynı verimi alabilirsiniz. Arabanızı güneşe bırakırsınız, koltukları sökmezsiniz, camları açarsınız, ısınmasını beklersiniz. Ama ben koltukları çıkarmak istedim. Böylece paspaslara da bir göz atabilecektim. Ancak şu an elimizde ne olduğuna bir bakalım. Bu yağın koltuklara iyice işlediğini biliyorum. Derinin alt katmanlarına işledi. Hala ıslak gibi görünüyorlar ve dokunduğunuzda biraz yapışkan bir his bırakıyorlar. Şimdi çalışmamın bir sonraki aşamasına geçelim. Şimdi size düzgün biçimde yapılırsa ne kadar işe yarar bir yöntem olduğunu göstereceğim. Şimdi kullanacağım şey bu nemlendirici ve yenileyici sıvı. Bunun yapacağı şey burada yapışkan görünen bölümlere saldıracak. Böylece tüm kirleri çıkaracak. Koltuktaki tüm kirleri temizleyecek. Aynı zamanda nemlendirici olarak işlev görecek ve umarım ki arabanın yaşam süresi boyunca bu işlem yeterli olacak. Şu kire bakın. İlk silmede böyle görünüyor. Koltuktan kirler fışkırıyor. Şuna bakın. Saatin asla geriye işlemediğini ve eşyaların kirlenmesini sağladığını biliyorum. Ama bu koltuk için zamanı geriye çevirebildik. Kesinlikle çok hoş bir dokunma hissi yaratıyor. Bunu arabaya yerleştirmek için sabırsızlanıyorum.
2: Ben iç tasarımı tamamlarken Maserati'yi bir atölyeye gönderdim. Bu ön kısımdaki hasarlar orada tamir edildi. Birkaç tampon çiziği ve ezik bölümler de vardı. Ve şimdi de boyasının yapılması gerekti. Bu sırada motor yağında da ilerleme kaydettik. Artık motorun ve motor kontrol kutularının nereye oturacağını çok iyi biliyoruz. Böylece diğer parçaların nerelere oturacağı üzerinde çalışabiliriz. Kontaktör kutumuz burada. Kontrol kutularından motora doğru akacak yüksek voltajla baş edebilmeleri gerekiyor. Bataryalarımız için sabit şarj devriyelerimiz var. Diğer arabalardaki gibi bir soğutma sistemi kurduk ve aslına bakarsanız iki soğutma sistemine sahibiz. İlk soğutma sistemi havalandırmalı bir sistem. Motor ön kısımdan havayı emiyor, motordan geçiyor ve arkada debriyaj kutusunun yanından çıkıyor. Diğer soğutma sistemi ise motor kontrolü kutuları tarafından kullanılıyor. Anlayabileceğiniz gibi büyük bir elektrik akımı bunların üzerinden geçiyor. İçinde transistörler var. Bunlar çok ısınabiliyor. Bu yüzden de soğutulmaları gerekti. Burada kontrol kutuları arasında bir alüminyum levha olduğunu görebilirsiniz. Bir alüminyum levha iskeletin üzerinde duruyor. Altta biraz alüminyum parçası var. Radyatör gibi düzenlenmiş durumda. Bunlar da kontrol kutularına vidalandı. Ve içinde de soğutucular var. İlk kutudan giriyor, dolaşıp arka kısımdaki diğer kutuya geçiyor. Sonra radyatörün içine giriyor. Bunun içinde sürekli çalışan fanlar var. Ayrıca buradaki bir pompa sıvının sürekli dolaşımda olmasını sağlıyor. Her bir motor kontrol kutusunun kendi soğutucu levhası var. Bunlar alüminyum radyatöre bağlanıyor. Böylece yüksek güçlü elektronik parçaların aşırı ısınması engelleniyor. Soğutucu sıvı, soğutucu levhaların çevresinde küçük bir elektrikli pompanın yardımıyla dolaşıyor. Yüksek voltaj kaynağı kontrol kutularına bağlanıyor. Daha sonra motora 10,5 mm kalınlığında kablolarla güç iletiyor. Motor kontrol kutuları AC endüksiyon motorlarıyla birlikte bağlantı halinde. Bunlar da düzineğin yüksek voltajla zarar görmesinin önüne geçiyor. Motorla sürücü arasındaki son bağlantı noktası bir kablo sistemi. Bu da elektrik kontrollü gaz sistemiyle bağlantılı. Artık orijinal Maseratimizde bir elektrik kontrollü gaz sistemi var. Normalde bu karbüratöre girerdi. Böylece ayağınızı gaz pedalına koyduğunuzda bu kabloyu çekmiş olursunuz. Bu da şu küçük kolu hareket ettirir. Ve bu kabloyu da şuradaki yuvasına taktığımız zaman artık motor kontrol kutuları hangi hızla gitmek istediğimizi anlıyor. Elektrikli araca dönüştürdüğümüz Maserati'ye nasıl bataryalar takmamız gerektiğine ilişkin hesaplamaları yapmış durumdayım. Tüm bunlar enerji yoğunluğuna bağlı. Araba fabrikadan çıktığında benzinle çalışıyordu ve benzin inanılmaz biçimde yoğun bir enerji sağlar. Her bir kilogram benzin için 13 bin kilowatt saat enerji elde edersiniz. Petrollü Maserati'mizin geçmişte 13 bin kilowatt saate eriştiğini düşünürsek, 2 bidon benzinle 200 kilometre kat edebildiğini de anlarız. Burada 3 kilowatt saatlik bataryalar neredeyse aynı enerjiye erişebilir ve boyutlarının da yaklaşık olarak aynı olduğunu görebiliriz. Elektrikli bir araç içinde oldukça iyi bir rakam bu. Bazı hesaplamalar yaptım ve bu bataryalardan 12 tane alırsam ve Maserati'mize yerleştirirsem yaklaşık 200 kilometrelik mesafeye erişebileceğimizi hesapladım. Depo tam olarak dolduğunda bundan biraz daha fazlasını alır. Ama 200 kilometreyi yalnızca 4 dolarlık maliyete kat edebileceğimizi düşünürsek benzin bunun yaklaşık 6 katı yani 25 dolar tutar. Ayrıca elektrikli Maserati 100 kat daha dengeli olur ve 100 kat daha eğlencelidir. Bütün bunların sonunda bence bu iyi bir tercih. Büyük bir para kazancının yanında gezegenimizi de kurtarıyoruz. Evet, artık 120 voltluk DC bataryalarımız arabamızın kaportasında içeriye yerleştirildi. Ama hala çok önemli bir bataryanın yerleşmesi gerekli. Orijinal 12 voltluk aksesuar batarya. Arabanın farları ve cam silecekleri de dahil olmak üzere 12 voltluk tüm aksamı bu besliyor. Muhtemelen en önemli görev devrelere enerjiyi göndermek. Bataryaların sağladığı enerjiyi motor kontrol kutularına aktarmamız gerekli. Bu olduğu zaman araç çalışır. Ya da yapılamazsa çalışmaz. Tüm bu malzemelerin elektronik olması harika çünkü hepsini programlayabiliyorsunuz. Buradaki aleti bağlamak yeterli. Bununla her türlü ayarı yapabilirim. Arka fren ayarlarını ve motorun en yüksek hız ayarını bile yapabilirim. Ve son dokunuş olarak 1985 model orijinal Maserati Biturbo alüminyum jantlarını griye boyayarak kullanacağız. Bu araba 20 yıl önce zamanının çok ötesindeydi. Yaptığımız bazı düzenlemelerle onu geleceğe döndüreceğiz.

0: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurduğu. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
11: Budur.
12: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algidale kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Döneri gördüğün an,
9: bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
12: Hepsi burada, hepsi.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
23: İtalyan lüksüyle birlikte performans da sağlayan bir araç arıyorduk ancak fiyatının çok yüksek olmaması gerekiyordu. 1985 model Maserati Biturbo. Çift motorla tasarlanmış ilk fabrika üretimi araç ancak motorunun kötü bir şöhreti vardı. Şanslıyız ki bu bir sorun olmadı.
24: Bize Biturbo'su olmayan bir Biturbo mu aldın?
23: Evet, büyük bir mücadeleyle yüzleşmek zorunda kaldı. İlk elektrikli aracımız. Biraz yardım aldıktan sonra eşsiz bir sistem tasarlamayı başardı. Arabaya yalnızca bir değil, iki adet harika elektrikli motor yerleştirdi.
24: Motor inanılmaz hızlı çalışacak.
23: Benim deri tamiratımla birlikte dokunuşu kesinlikle harika. Ve bazı estetik geliştirmelerle ortaya çıktığı günlerdekinden daha sağlam bir araç elde etmiş olduk. Bu araba ya da gemi yolculuğu bileti bana 2740 dolara mal oldu. Bütün bir dönüştürme sistemi 16.764 dolar tuttu. Tekerlekler ve lastikler 971 dolar. Daha sonra onarım ve yeniden boyama 1474 dolar tuttu. İç aksamın yenilenmesi 112 dolar. Toplamda harcamamız 22.481 dolar. Pound olarak yaklaşık 15 bin eder. Ve emek harcadığımız sürede 57 saat. Uygun fiyatlı bu İtalyan lüksü artık pek de uygun fiyatlı değil. Bakalım tüm bu para iyi biçimde harcanmış mı? Ed'in her zaman küçük tiyatral dokunuşları vardır. Yani böyle yeni klasik elektrikli arabamızı test etmek için iyi bir yer bulduğunu söyledi. Benimle büyük aynada buluş dedi. Hangisi ki? Evet oğlum, neredesin? Oh, işte buradasın. Çok komik, anladım. Yeni yeşille dost aracımızı test etmek için en harika yer, güneş panelleri.
24: Aslına bakarsan bunlar güneş panelleri değil. Bunlar milyon dolarlık 125 megawattlık bir sistem. Gerçek aynalar kullanılıyor. Bu aynalardan her biri 110 metrekare ve bunlardan tam 10.347 tane var. Hepsi bilgisayar kontrolünde güneş ışığına dönüyor. Burada gördüğün kulede eritilmiş tuz ısınıyor. Tam 296 dereceye geliyor. İçindeki sodyum ve potasyum nitrat şuradaki büyük tanka giriyor ve bunlardan 4 milyon galon var. Düşünebiliyor musun?
23: Evet. Araba şarj oldu mu?
24: Elbette şarj oldu. Burası Maserati'mizi yılda 4 milyon kez şarj edebilir, anlasana.
23: Bu şeyleri seviyorsun değil mi? Bilimle ilgilendiğin zaman hep biraz inek oluyorsun. Buraya arabamızda yaptıklarımızı kutlamaya geldik.
24: Ne düşünüyorsun?
23: Bence bu harika görünüyor. Duruşunu beğendim. Bu kelekler üzerinde çok hoş görünüyor. Sanki 80'lerde bir galeriden fırlamış gibi. Evet harikasın. Ne söyleyebilirim, bu gerçekten inanılmaz. Gerçekten pürüzsüz görünüyor. Motor yatağı harika. Bu harika ve büyük bir motor.
24: Aslına bakarsan iki motor var. İstersen ikiz motor da diyebiliriz. Bunlar gücü ikiye katlıyor. Aynı zamanda fiyatını da ikiye katlamadı ama. Bu muhteşem.
23: Sürdüğüm minibüsteki gibi bir AC motoru mu bu?
24: Evet, bunlar ikiz alternatif akımlı kömürsüz endüksiyon motorları.
23: Yani bu araba artık bir Bay Turbo değil, değil mi? Artık o
24: evet.
23: Bay Motor.
24: Bineyim mi?
23: Evet. Oh, şu sesi dinle.
24: Hiçbir şey duyamıyorum.
23: Evet, duyabilirsin. Şunu dinle. İşte bak bu lüksün sesi. Yenilenmiş İtalyan derisinden iç döşeme böyle ses çıkarır.
24: Evet, oldukça ilginç. Bu araba çalıştığında hiç ses çıkarmıyor. O yüzden İtalyan derisinin sesini dinlemeye devam edebilirsin.
23: Pekala, o halde neler yapabileceğimize bakalım mı? Evet, bunu sevdim. Buna bayıldım. Oldukça ilginç. Çok sessiz bir araç. Lastiklerden gelen şu sesi duyabiliyorsun. Motordan da kesinlikle çok az ses çıkıyor ama gerçekten çok sessiz. Çok hoş.
24: Bu muhteşem. Elektrikli bir klasik araç sürerken oldukça farklı ve heyecan verici bir deneyim yaşamış gibi hissediyor insan kendini. Debriyaja hiç ihtiyaç yok çünkü sıfırdan başlayarak hızlanıyorsunuz. Hızlandığınızda elbette vites değiştirmeniz gerekiyor ama şu an üçüncü viteste kullanıyorum. Oldukça iyi gidiyor.
23: İç kısımda bazı küçük eklemeler görüyorum.
24: İlk olarak 36 kWh'lik batarya paketimizden ne kadar enerji elde edebileceğimizi bulmamız gerekti. Diğer iki bağlantı da iki motor kontrol kutusuna doğru gidiyor. Böylece nasıl bir elektrik akımı kullandığını rahatlıkla ölçebiliyorsun.
23: Demek 36 kWh.
24: Evet.
23: Bunu mesafeyle ölçersek neye tekabül ediyor?
24: Yaklaşık 200 kilometre.
23: Bu hiç fena değil, değil mi? Sürüşü nasıl?
24: Maserati fabrikadan ilk çıktığında yaklaşık 180 beygir gücü üretiyordu. Ayrıca tork gücü de oldukça yüksekti. Şimdi ise bu ufak sistem 150 beygir gücüne kadar erişebiliyor. Ama tork gücü çok daha yüksek.
23: Bu bir parça hayal kırıklığı yarattı. Yani gücü düştü.
24: Evet, birazcık düştü ama mesele şu ki bir benzin motoruyla elde ettiğin güç bandında çok daha yukarılara çıkabiliyor. Bu güç bandını açmak için vitesi değiştirmen gerekir ama bununla en büyük güce eriştiğinde motoru sıfırdan çalıştırmış olabilirsin.
23: Vay canına. Bu gerçek mi?
24: Kesinlikle.
23: Yeniden yap. Oh, çok hoşuma gitti. Ve bu üçüncü vitesteydi.
24: Evet.
23: Vay canına, bu araba gerçekten çok çabuk hızlanabiliyor. Bunu görebiliyorum. Çok daha iyi bir yola çıkarsak bu arabanın ne kadar hızlanabileceğini görebiliriz. Hadi bunu yapalım, olur mu? Pekala.
24: Tamam, bu çok iyi değil mi? Hadi.
23: Evet, işte bu iyi bir alan. Burada bir hız testi yapabiliriz. İçimde bu arabanın oldukça hızlı olacağına ilişkin bir his var. Evet, pekala. Hazır mısın?
24: Hazırım ve ilk vitesteyim. Ayağım şu an kesinlikle gaz pedalına dokunmuyor. Yani sıfırdan tam güce çıkmış olacağız.
23: Evet, unutma. Güvenlik her şeyden önce gelir. Ben kıymetli biriyim. Dostunu öldürmek istemezsin.
24: Tamam, hazır mısın?
23: 3, 2, 1, başla.
24: Oh. Ay, işte bu.
23: Yüzümü geriye doğru çekiyor. Oo, bu araba sersem. Saatte 64 kilometre. Evet, şimdiden saatte 100 kilometreye eriştik. Bu araba gerçek mi? Ciddiyim, bu gerçekten yaşandı mı?
24: Şu anda arka bataryalar çalışıyor. Tüm bu enerjiyi israf etmiyoruz. Bir bölümü bataryalara geri dönüyor. Bu da çok iyi bir şey.
23: Heyecan değil mi? Her neyse, bakalım neler yapmışız. Evet, Maserati Bay Turbo. Bu araba fabrikadan çıktığında bu arabanın saniyede 8.4 saniyede en yüksek hızına ulaşmasını sağladılar. Biz ise az önce 8.1 saniyede yaptık.
24: Güzel.
23: Bu çok
24: gerçekten
23: güzel.
24: Gerçekten harika.
23: Gerçekten yüzüm kafatasımdan soyulacak sandım. Baksana, bununla yüzleşelim. Benzinli arabaları seviyorum. İkimiz de seviyoruz. Klasik arabaları da seviyoruz. Ama bir arabanın motoru başta kötüyse ve onu böyle yenilersen, bu araba yeniden hayat bulmuş oluyor. Bence bu dahiyane. Kesinlikle dahiyane.
24: Bu arabanın geleceğinden söz ediyoruz. Bu arabaya biraz daha para ve emek harcadık. Motorları, kontrol kutuları ve iç bağlantı aksamları pek de ucuza gelmedi. Peki söyler misin, bunu nasıl bir fiyata satacaksın?
23: Bunun piyasası epey büyük ama tuhaf biçimde dar. Tamam. Herkesin söz ettiği rakamlar yükseklerde. Evet. Ancak klasik araçların sayısı az olduğu için piyasa epey dar. Tek yapmam gereken birilerini bunun direksiyonuna geçirmek. Şu an senin olduğun pozisyonda olmalarını sağlamak. Bu aracı sürmeliler ve o zaman bu arabayı kesinlikle alacaklar. Ve gerçekten artık bu arabayı gördüğümüze göre gittiğini görmek beni üzecek. Hey, dur. Şimdi durmak isteyebilirsin. Biraz geriye doğru. Evet, çünkü yoldan çıkıyoruz. Saatte 140 kilometreye eriştik.
24: Yol mu? Gittiğimiz yerde Michael, yola ihtiyacımız yok.
23: Bu Maserati ben ve Ed için eşsiz bir proje oldu. Çünkü bu atölyemizde çalıştığımız ilk elektrikli aracımız. Bizim için para en başından beri önemli değildi. Sadece Martin'in yıllar önce yapmak istediği şeyi onurlandırmak istedik. O arabayı elektrikli araca dönüştürmüştü. Biz de onu geliştirdik. Gerçekten yapmak istediğimiz şey Marilyn'i o güzel geziye göndermekti. Artık oraya gittiğini ve harika vakit geçirdiğini biliyorum. Bu araba bize 22.500 dolara mal oldu. Bu fiyata gezinin maliyeti de dahil ve harcadığımız tüm parayı geri kazanabileceğimizi düşünüyorum. Neden düşünmeyeyim ki? Şuna bir bakın. Neden elektrikli arabalar?
0: Elektrikli arabaları seviyorum. 1,5 yıldır elektrikli bir araba kullanıyorum. Benim işimi gördü. Teknolojiyi ve sürüşlerini seviyorum.
23: Güzel. Bu araba bana 22.500 dolara mal oldu ve geri almak istediğim para da tam olarak bu. Arabanın onu isteyen birine gitmesini istiyorum. Umarım o insan sensindir. Bu araba acaba diyorum sana uygun mu?
0: Teşekkür
23: evet,
0: ederim.
23: Evet, harika. Kendine harika bir araba aldın. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
23: Bir Maserati aldık ve oldukça çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bu araba bir garajda yaşam belirtisi göstermeden öylece bekliyordu. Ama artık gereken miktarda zaman, emek ve enerji harcayınca bunu eşsiz bir elektrikli araca dönüştürmeyi başardık. Eğer buna benzer araçların ben ve Ed tarafından dönüştürüldüğünü görmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Şiştim, şiştim. Tutulmuşlar yeni yeni laflar. Neymiş? Glutensizmiş. E bizim yayla da glutensiz makarna yapınca dedim ne bu, bir araştırayım dedim. Meğerse glutensiz olunca şişmiyor musun? Ah, bu kadar basit ya. E arkadaş, böyle antin gluten laflar edeceğinize desenize bu seni şişirmez diye. Ben zaten hep söylüyorum, benim öyle bir fazlam yok, açık şişliğim var diye. Yarla yapmış, vitaminlerle minerallerle zenginleştirmiş, doğal lif kaynağı gluten. Siz, yani siz şişmezsiniz. Glutensiz olmasından belli.
6: Yaylanan geldi belli.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
8: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Gluten. Siz, yani siz şişmezsiniz.

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Hele güzel istikballe.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
10: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
9: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi Bro'da, hepsi.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
18: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
19: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika genelinde. Burası dolu dostum. Kontrol dışı yığınlar halinde gömülü.
1: Oho, şuna bak.
2: Aman tanrım. Olamaz. Emet.
0: Hayal bile edemeyeceğimiz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton ve ekibimle mülkleri temizliyor, dışkı yağıyor, kazanç arıyoruz.
1: Tanrım.
0: Ha, bu işsiz altın bulduk. Hem müşterilerimiz hem de kendimiz için. İçgüdülerim doğru çıkarsa, bence bu gerçek.
2: Yaşasın.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Çok ıssız bir yerdeyiz. Şu yere bakın, her yer karla kaplı. Burası çok güzel.
4: Evet.
0: Pullman, Washington. Hava şartları berbat.
2: Kardaki ilk işim olacak dostum.
0: Bu harika bir potansiyel müşteri. Adrian ve Tim. Adrian'a 1040 dönümlük bir çiftlik miras kaldı.
4: Vay be. Peki ailenin hedefi ne?
0: Bu mülkün tamamını ve evi boşaltmak istiyorlar. Videodaki görüntülere bakılırsa ön bahçe tamamen dolu ve evin durumu daha da kötüymüş.
5: Ama etrafı güzel bir çiftlik arazisi, hayal edebileceğiniz en güzel bölge. Ve sonra ortasında bunlar var. Merhaba, ben Adrian Fisher ve bu da eşim Tim Fisher. Büyük babam 1920'lerde 1040 dönümlük çiftliği satın aldı ve orada annem ve dayım da dahil olmak üzere ailesini büyüttü. Dayım 50'lerde eşya toplamaya başladı ve sürekli olarak müzayedelere gidiyordu. Ve çok tanınmış biriydi. Çok saygı görürdü.
6: Maalesef vefat ettiğinde bu bizim çözmemiz gereken bir sorun haline geldi. Ölçeği göstermek için yanında duruyorum. 1.78 boyundayım.
0: Orada çok iyi şeyler var gibi görünüyor. Bir sürü endüstriyel mimari örneği.
4: Evet, videodaki mimari kalıntılar inanılmaz
0: evet,
4: görünüyor.
0: Öyleydi. Ayrıca çok para edebilecek birkaç heykel de var.
4: Heykeller hızlı şekilde para kazandırabilir. Boyutları ve durumlarına göre değerleri 50 binden 200 bin dolara kadar değişebilir.
0: Aman tanrım.
4: Sadece bahçedekiler bunlar.
5: Yıllardır ön kapıdan giremiyorum. Her zaman bir brandanın arkasında. Ev o kadar dağınık ve dolu ki hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Ama biliyorum ki gerçekten harika bronz heykeller, eski vazolar var. Sanırım bunlara uzatma vazolar deniyor. Bir altın külçesinden bahsetmişti. Ama onu hiç görmedim.
6: Etrafta dolaştık ama başlayacağımızı ve... ne yapacağımızı bilmiyorduk.
5: Bunu kendi başımıza bir yılda bile temizleyemeyiz. Matt, yardıma ihtiyacımız var.
4: Bence hava büyük rol oynayacak.
0: Evet evet, daha çok kardan endişeleniyorum.
4: Evet.
0: Ve altındakileri görebilmekten. Her eşyanın üzerindeki karı silmeniz gerekiyorsa ve dışarısı 0 derece. Bu ne kadar sürecek? Ama potansiyel kazanç çok büyük olabilir. Aradığımız değerli eşyalar şunlar. Bronz heykeller... cam bazo koleksiyonu ve bir altın külçe. Tamam beyler, işte geldik. Şuraya bakın.
1: Bu videoyla bizi kesinlikle kandırdılar.
4: Araba yolu bile 3 gün sürebilir.
0: Hayır, 3 gün sürmemeli.
2: Çok fena.
0: Hadi bakalım. Gördünüz mü?
2: Çok şaşkınım.
4: Şaka mı yapıyor?
0: Çılgınlık bu dostum.
4: Ve ben üşüyorum.
0: Soğuk, gerçekten soğuk. Karın altındaki şeyleri göremiyoruz bile. Her yer dolu.
4: Vay canına.
0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
4: Daha eve varmadık.
0: Biliyorum.
4: İşte çılgın olan da bu.
0: Ama tanrım dostum. Arabayla yaklaşırken uzaydan nasıl görüneceğini düşündüm. Satılacak çok iyi şeyler olabilir. Sorun şu ki hepsi brandaların altında sıkışmış. Aynı zamanda kar ve yağmur yağıyor ve kar bizim için gerçek bir zorluk olacak. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Merhaba, merhaba.
5: Merhaba Matt, nasılsın?
0: İyiyiz, iyiyiz. Üşüyorum günaydın ama Matt. İyiyim. Seni görmek, seni çok, görmek güzel.
6: Çok güzel.
0: Seni de görmek
5: sizin
0: güzel.
5: Sizin için kar yağdı.
0: Evet. Girmek için sabırsızlanıyorum. Kayland, neden burayı kontrol etmiyorsun?
2: Tabii.
0: Sen de evin yan tarafını kontrol edebilirsin. Ben de onlarla içeri gireyim. Evet. Tamam mı?
4: Tamam.
0: Tamam. Gidelim. Tamam. Siz bana yolu gösterin. Tamam. Takip edeceğim.
1: Hazır mısın? Mike.
0: Tamam, burası ön kapı mı?
5: Dayım burayı örtülü tutuyordu.
0: Tamam.
5: Çünkü hırsızlıktan korkuyordu.
0: Tamam, yani istifleme konusunda öğreneceğiniz bir şey var. Her şey kasıtlı. Genellikle en az değerli şeyleri daima öne koyarlar.
5: Anladım.
0: Önünü kapatır ve değerli şeyleri arkaya saklarlar. Diyorlar ki eve bile giremiyorsunuz. Ön kapı ve arka kapı tamamen kapalı. Üst kat merdivenleri de tamamen kapalı. Yığının büyüklüğü karşısında kendimizi kandırmamamız veya kaçıp gitmememizin bir nedeni var. İstifçilikle ilgili prensipler ve öğrendiğimiz her şey hala aynı.
5: Bir sürü eşya var.
0: Evet var. Tanrım. Bu inanılmaz.
5: İşte oturma odası.
0: Şuna bakın. Ön kapıyı zar zor girebileceğim kadar açtık ve antreye atladım. Dört bir yanım kutularla dolu. Hiç yer yok. Her yerde eşyalar var. Bu ne? Merdivenler mi?
5: Evet.
6: Bunlar merdivenler.
5: İşte bunlar
6: evet.
5: Çok güzel merdivenler. Üst katta dayımın yatak odası var. Çocukken dayımın yatak odasına kesinlikle girmemiz yasaktı. Kapısı hep kapalıydı ve içeride ne olduğunu merak ederdik. İşte bütün değerli şeyler orada diye düşünürdüm.
0: Tamam, ben bir çıkayım. Bu eve 3 kişi bile zor sığıyor. Yani ev işte o kadar dolu. Ama yukarı çıkmamız gerek. Parayı bulacağımız yer orası.
2: Eldivenlerimi takmalıydım. Uh-oh. Burada değerli şeyler var. Her yer karla kaplı. Bu işi çok yavaşlatıyorum. Her yerde dolaplar var. Ve ellerim donduğu için işler 10 kat daha zorlaşıyor. Bu şeylerin çoğu çok değerli. Çoğu da çöp değil. Çok dikkatli olmalıyız. İçlerinde bir sürü şey var. Oh! Oh! Bu büyük bir kediymiş.
4: Aman Tanrım. Bir sürü mimari kalıntı. Bunlar satılacak. Şu vazolara bak. Başta şüpheciydim. Ama bahçede şimdiden çok değerli şeyler buluyoruz. Bu da bana bu evin içinde harika şeyler bulacağımız konusunda güven veriyor. Pekala. Botlarını silmeyi unutma. Burayı kirletmek istemeyiz.
1: Kar yağıyor. Çıkarken ayaklarımı silsem daha iyi.
4: Tamam. Burası mutfak olmalı.
1: Pekala.
4: Ve şu uzatılmış camlara bakın. Aradığımız değerli şeylerden biri. Hey. Baksana Chris.
1: Mike, bence arkana dönmelisin dostum.
4: Aman tanrım. Burada da uzatılmış cam var. Ve burada bazı inanılmaz parçalar var.
7: 1950'lerde yüzyıl ortası modern tasarım işlevselliğe eğlence kattı. Ancak bir aksesuar dönemin uzay çağı havasını mükemmel bir şekilde yakaladı. Uzatılmış cam vazoların uzun dramatik bir şekilde uzatılmış silüetleri.
4: Bu parçalara kendine özgü görünümünü vermek için bir cam üfleyici erimiş camı fırından üfleme borusuna toplar. Sıcak cam tabana desenini veren kısa geniş bir kalıba üflenir. Aşırı sıcakken üfleyici parçayı aşağı doğru sallar. Yer çekimi boyunu dramatik şekilde uzatarak o karakteristik uzun dalgalı formu yaratıyor. İki parça birbirine benzemez ve orta yüzyıl modern tarzı meraklıları bugün bile onları arıyor. Beyaz süt camından yapılmış uzatılmış bir vazo yakın zamanda açık arttırmada $7,000 satıldı. İyi durumda oldukları sürece iyi para eder.
1: Tamam.
4: Girmek için temizlemek gerekiyor. Yoksa imkansız. Şuraya bak. Oo.
0: Tamam, burada yeterince şey gördüm. Bunu nasıl yapacağımı anlamaya çalışıyorum. Tamam. Kartlarımı hemen açacağım. Bu işi alırsak şimdiye kadar yaptığımız en büyük iş olacak. Oldukça şaşırtıcı bir temizlik olurdu. Bu yığınların çoğuyla birçok aile bir çözüm bulabilir.
6: Biz bulamadık.
5: Evet.
0: Bu inanılmaz arkadaşlar.
5: Evet.
0: Bu başka bir seviye.
5: Evet.
0: Adamlarımla konuşayım bakalım ne yapabiliriz.
5: Harika.
0: Tamam. Birazdan görüşürüz.
2: Oo.
0: Nasılsınız beyler?
4: Nereden başlayalım?
1: Vay canım.
0: Aklım başımdan gitti. Böylesini hiç görmedim.
4: Kaç gün sürer?
0: Yani şuna bakın. İşin hacmi ve hava koşulları nedeniyle 6 güne ihtiyacımız olacak.
4: Tamam.
0: Bu inanılmaz. Yani gerçekçi olursak bunun maliyeti ne olabilir?
2: Gerçekçi olursak 50 bin dolar.
0: Tamam. Yani maliyet 50 bin dolar. Bu işi zorlaştıran milyonlarca şey var. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Ağır ekipman ve çok sayıda insan getirmeye çalışıyorum. Bu iş ve zamanlamanın hava koşullarıyla pek uyumlu olmadığı ortada. Maliyet konusunda ne düşünüyorsun?
4: Hala anlamaya çalışıyorum. 1040 dönümlük bir arazideyiz. Ve Zula 28 dönümlük alanı kaplıyor. Karla kaplı olmayan birkaç şeye baktığımızda burada gerçekten harika şeyler var. Yani 150 ila 200 bin dolarlık bir potansiyel var. Ve bu konuda oldukça eminim.
0: Söylentilere göre bir yerlerde saklı altın var. Büyük bir kazanç elde edebiliriz. Gerginim mi? Bence burada potansiyelin ucu bucağı yok.
2: Evet.
0: Evet, bunu almalıyız. Nasıl vazgeçebiliriz? Tamam, aileyi bulmaya gidiyorum. Evet, bu bizim için iyi bir
4: efsanevi
0: fırsat.
4: Olsun. Efsanevi olsun.
0: Tamam, birazdan dönerim.
2: Tamam.
0: Evet, nasılsınız?
6: Biliyorsun,
5: İyi.
6: Söylemiştim.
5: Siz nasılsınız?
0: Üşüyorum.
6: Üşüyor musunuz? Şaşırdınız
0: Düşündüğüm
6: mı?
0: Düşündüğüm şey şu, üşüyorum ve şaşkınım. Bu iş için 6 gün gerekiyor. Her şeyi temizlemenin maliyetinin 50 bin dolar olacağını düşünüyorum. Hava koşulları ve buradaki durumun gerçekliği nedeniyle böyle. Bununla birlikte buradan en az 150 bin dolar kar edebileceğimizi düşünüyorum. Bu evi temizleyeceğiz. Ama tüm bu zorlu şeyler nedeniyle yarı yarıya paylaşım yapacağız.
5: Evet.
6: Evet, ne düşünüyorsun? 60'a 40.
5: 60'a 40 yapabilir misin?
0: Bu evde olmaz. Evin içinde bunun ne kadar büyük olduğunu yeterince vurgulayamam. Bu Zula'nın ağırlığı ve tonajını ölçmenin bile bir yolu yok. Yani astronomik. Gördüğüm en büyük Zula. Ama hazineler buradaysa ve kar da uygunsa yapmak zorundayım. Bu başka bir seviye ve yardım etmek isterim. Buna değmesi gerekiyor.
5: Kesinlikle.
0: 50'ye 50. Ne dersiniz?
6: Evet, buna
0: tamam.
6: Razıyız.
0: Heyecanlıyım.
6: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
6: Bu
0: Birazdan
6: iyi,
0: görüşürüz.
6: Hoşça kal.
2: Günaydın arkadaşlar, bu yolu açık tutmalıyız. Çöp konteyneri buraya. Onu doldurduktan sonra konteynerleri buraya sıralayabilmek için yolları temizleyeceğiz.
4: Tamam. Hadi tamam başlayalım.
2: Hadi bakalım.
0: Sadece çöp konteynerlerini içeri getirmek bile oldukça zor. Evden çöpü çıkartıp ve ayırmak sonraki iş. Bu evin giriş yolu çok uzun ve dar olduğu için kamyonun gelip çöp konteyneri bırakması imkansız. En yakın 800 metre mesafeye gelebiliyorlar ve bu da bizim bir şey yapmamız için çok uzak. Kaylin ve Mike çöp konteynerinin sığabileceği bir alan açmak için ekiple birlikte çalışacaklar. Bu yapıldıktan sonra bir kamyonetin çöp konteynerlerini eve kadar getirebilmesi için yolu genişleteceğiz. Böylece çöplerimizi hızlı şekilde taşıyabileceğiz.
4: Tamam, taşıyalım. Bu
0: sonraki iş. Bu evin giriş yolu çok uzun ve dar olduğu için kamyonun gelip çöp konteyneri bırakması imkansız. En yakın 800 metre mesafeye gelebiliyorlar ve bu da bizim bir şey yapmamız için çok uzak. Kaylin ve Mike çöp konteynerinin sığabileceği bir alan açmak için ekiple birlikte çalışacaklar. Bu yapıldıktan sonra bir kamyonetin çöp konteynerlerini eve kadar getirebilmesi için yolu genişleteceğiz.

0: Eve giden yol çok dar. Keçi yolu gibi. Bu yüzden çöp ekibi her şeyi 3 futbol sahası ötedeki çöp konteynerine taşıyor. Bu onları yavaşlatıyor. Ve bu işte vakit nakittir. Yol bir römork için yeterince genişlediğinde hurdacılar her şeyi evden römorka kadar çok daha hızlı taşıyabilecek.
1: Ha, şuna bakın. Mücevher buldum. Bu yüzden her şeye bakmamız gerekiyor. Bakın burada mücevher buldum. Gümüş olabilir.
2: Aa evet. Ne bulacağınızı bilemezsin.
1: Nerede bulacağını bilemezsin.
3: Sanırım bu kapıyı 15 santim daha açabilirim. Bu kadar. Sonra da zeminden başlayıp bu yöne doğru ilerleyeceğim. Evet.
4: Tamam. Buradan.
3: Buradan başlayacağım. Bana birkaç çöp torbası getirebilir misin?
4: Tabii.
3: Kapıyı açmaya çalışın. Caelan ve Mike dışarıda çalışmaya devam ederken Chris ve ben ana kattaki girişten başlıyoruz. Bu bölümü temizleyince üst kattaki yatak odasına ulaşacağız. Tecrübem doğruysa gerçek değerli eşyalar o yatak odasında saklı.
4: Parmaklarınızı hissetmediğinizde daha zor olur.
3: Parmaklarımı hissedemiyorum. Bu duvar o kadar yüksek ki üzerinden hiçbir şey atamıyorum. Ah, bir dakika.
4: Ne oldu?
3: Bu beni mutlu etti.
4: Nedir o?
3: Şuna bak. İnanamıyorum. Aman tanrım.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
7: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Çok güzel bir şey bulduk. Amerika Altın Arayıcıları Derneği. Bu adamın altın aradığını gösteriyor. Eğer bir altın arama derneğine katıldıysa bunu birden fazla kez yapmış demektir.
14: Evde altın olabilir.
13: Evde altın olabilir. Bu çok iyi bir şey. Altın arama şapkamı takıp biraz altın bulacağım. Bu arazide bütün bir gün geçirdik ve küçük bir parça altın bulabildik.
15: Buraya gelecek olan bu çöp konteyneri hurda için olacak.
14: Buraya
13: evet. Evet, Kaylant ve hurda ekibi araba yolunun alt kısmında 64 metrekarelik bir alanı temizlediler.
15: Kamyon geliyor. Tamam, öyle kal. Ah aman tanrım. Bütün günü karda, yağmurda, soğukta ve rüzgarda geçirdik. İyi bir ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Ama sonra etrafa bakıyorum ve sanki hiçbir şey yapmamışız gibi. Bu en moral bozucu şey. Hiç eğlenceli değil. Ama eve girmek için bunu yapmam gerekiyor.

0: kısa yapacağım.
1: Teorimiz iyi şeylerin üst katta, arkada saklı olduğu yönünde. Bir gün boyunca sadece ayıklama için hazırlık yaptıktan sonra ikinci güne girerken hedef eşyalara ve gizli hazineye odaklanıyoruz. Bu gerçekten harika. Montgomery Ward, eskiden bu şekilde alışveriş yapılıyordu. Şuna bak. Roger'ın kilitli yatak odasına çabuk çıkmak istiyorum. Ama oraya ulaşmak için çöpün üzerine daha fazla çöp koymamak adına birinci katı boşaltmamız gerekiyor.
0: Aa, bu çok güzel.
1: Chris ve ben girişte çalışırken Mike ve Kaylin dışarıda ayıklamaya ve hazine avına devam edecek.
0: İşte bu, işte bu. Vay canına. Şu an itibariyle bu rahatlıkla $200 eder. Gerçekten çok güzel. Roger Day'ın metal sanat eserlerini ve mimari kalıntıları sevdiği açık. Bunlardan bir sürü var. Modern zamanlarda yıkılacak veya yenilenecek bir bina varsa, binanın içinde veya üzerinde ne olduğuna bakılmaksızın hemen buldozerle yıkılıyor. Ama eskiden insanlar yıkılmadan önce kapıları, pencereleri, sütunları, çeşmeleri, vazoları kurtarırdı. Eski binaların bu unsurlarına verilen kalite ve işçilik bir daha asla yeniden üretilemeyecek. Bunlar çok değerli olabilir. Bu burada ne yapıyor? Oo, vay canına. Bu bir Remington.
2: Vahşi Batı'yı efsaneye dönüştürebilecek tek bir adam vardı.
0: Frederick Remington, Vahşi Batı'nın belli anlarını dondurdu ve güzel sanatlara dönüştürdü. Sınır hayatının aksiyonunu tasvir etmeye takıntılı olan Remington, dört nala koşu ve silah çekişlerini doğru yakalamak için anatomi, atlar ve aksiyon fotoğrafçılığı üzerinde çalıştı. Çaldar tarlasından geçiş adlı heykelin nadir bir dökümü $1.2 milyon satıldı. Çok değerli olabilir. Bu heykelin bize çok büyük paralar kazandırma potansiyeli var ve biraz araştırma yapacağız. Boyutlarını, döküm kalitesini ve kaidesinin tasarımını ve diğer şeyleri araştıracağız. Ardından orijinal Remington heykelleriyle eşleşip eşleşmediğine bakacağız. Bu zor bir ihtimal. Ama gerçekse $100,000 değerinde olabilir.
1: Tamam, burası salon. Şimdilik etrafı boşaltalım.
3: Tamam.
1: Her yerde kılıç var dostum. Bu kadar çok kılıç olduğuna inanamıyorum. Şu kötü çocuğa bakın. Benim adım Inigo Montoya. Babamı öldürdün. Ölmeye hazırlan. İstifçilerin çoğu doktor, avukat ve öğretmen. İstifleme işine bulaşanlar. Çok çok zeki insanlar. Roger için bu tam zamanlı bir işti. Eski bir Polaroid. Gördüklerime ve bulduklarımıza dayanarak koleksiyonunu oluşturmak için sürekli olarak müzayedelerde alım satım yapmış. İstifçiliğin komik yanı bu. Dünyanın en dağınık mesleği. Ama anlamanız ve saygı duymanız gereken şey şu ki ne kadar dağınıksa o kadar iyi olur. Oturma odasında bir düzineden fazla kılıç bulduk. Biraz yer açmak ve para kazanmak için dışarı çıkıp satmaya çalışacağım. Evet dostum, nasılsın?
4: Oldukça iyiyim.
1: Kılıç istediğini duydum.
4: Evet.
1: Öyle mi?
4: Aslında kılıç ustası değilim ama duvarda güzel duruyorlar.
1: Tamam. Hepsi için 600 düşünüyorum.
4: $500 ne dersin?
1: 500 mü? Anlaştık dostum.
4: Tamam.
1: Tebrik ederim.
4: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Minnettarım. Yorucu iki günün sonunda Kaylin ve hurda ekibi o dar yolu 2 metreye kadar genişletmeyi başardı. Artık çöpleri daha hızlı çıkarıp daha fazla insanı içeri alabiliyoruz. Mike sonunda soğuktan kurtulup içeride çalışmaya başladı. Mike, nasılsın
0: Ben
1: dostum? Sonunda seni gördüm.
0: Sanki günler geçmiş gibi.
1: Günler geçti ama ilerleme kaydediyoruz. 2 gündür çalışıyoruz ve ana katta ancak ilerleme kaydedebiliyoruz. Yukarı çıkıp Roger'ın altınlarını arayacaksak hızlanmamız gerekiyor.
0: Sanat eserlerini sergileyebileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyoruz.
1: Saçım berbat görünüyor. Sanki şapka takmışım gibi. Mike mutfağa başladı. Chris, Kaylin ve ben de oturma ve yemek odasını elden geçiriyoruz. Bu filmi yeniden çekebiliriz.
3: Hangi film?
1: Hazine Dağı'nın Sırrı. Tamam, şu eşyayı çekeyim. Aman tanrım, bu bir Remington. Tam önümüzde duruyordu.
3: Dışarıda da bir tane vardı.
1: 1,5 metrelik bir tane var. Ama bu çok değerli.
5: Bir Remington daha buldum. Evet, öyleymiş.
1: Başka bir tane daha mı var?
5: Aman tanrım.
1: Bu da bir başkası. Bunlar gerçekse en az $200,000 ederler. Bunu nasıl öğreneceğimi biliyorum. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Hadi bakalım.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
8: Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
1: Bunlar gerçek Remington olabilir. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Bunun sesi hiç de...
3: Dostum.
1: Sanırım sahtesini bulduk. Bu işte çok sahtekarlık görüyorum. İlk üçü Pokemon, saatler ve Remington heykelleri. Üçüncü sıradalar. İşte iyi haber. Sahte saatlerin hiçbir değeri yok. Sahte Pokemon'un hiçbir değeri yok. Sahte Remington'sa $2,000. Yani bu çok iyi. Bunlar $2,000. Ve bir tane daha geliyor. 20 tane daha küçük Remington replikası bulduk.
0: Bu kesinlikle gerçek değil.
1: Gerçek olsalardı çok büyük bir kazanç elde ederdik. Ama replika olsalar bile bu Remington'lar hala çok özel bronz heykeller. Eşyalar hala değerli ve bu eşyalar projedeki kapsamlı temizlik maliyetimizi karşılayacak.
0: Ben Mike.
14: Merhaba Melissa.
0: Geldiğin için sağ ol. Bunlar harika, kabul et.
14: 2 saat yol geldim. Çok güzel.
0: Bu orta yüzyıl modern uzatma camlar harika. Bir bakın, yaklaşık 40 parça var. Evin ve bahçenin her yerine dağılmışlardı. Ama onları bulduk, temizledik ve işte buradalar. Hepsi farklı boyutlarda, renklerde ve tasarımlarda.
14: Bunlar kesinlikle muhteşem parçalar.
0: Evet.
14: Işık altında çok güzel parlıyorlar. Odayı aydınlatıyorlar.
0: Kesinlikle. Yapmak istediğim şey hepsi için anlaşma yapmak. $3,200 diyorum.
14: $2,500'e satar mısınız?
0: Yardım olacaksa $2,900'a kadar inebilirim.
14: Peki, alıyorum.
0: Tamam.
14: Alın bakalım.
0: Pekala. Teşekkür ederim. Kar elde etmek istiyorsak satışları güçlü tutmalıyız. İlk hedef ürünümüzü sattık ve bu harika. Ama hedefe ulaşmak için çok yolumuz var.
1: 6. günün 4. günü. Ben ve arkadaşlarım her yerde hazineler buluyoruz ve hurda ekibi hala çöp konteynerlerini dolduruyor.
0: Çiftine $500 diyorum.
15: 400'e satar mısın?
0: Anlaştık dostum.
1: Tamam. Al bakalım.
0: Teşekkür ederim.
15: Teşekkür ederim.
1: 3 gün geçti ve hala 1. katta çalışıyoruz. Mike ve Kaylin mutfağı ayıklıyor. Chris oturma ve yemek odasını bitiriyor. Ben merdivenlere ve Roger'ın gömülü altını bulmak için yatak odasına ulaşmaya odaklanacağım. Tamam, artık merdivenleri görüyorum. Tamam, çözdüm. Basamaklar buradan başlayıp sağa doğru gidiyor. Altın beni çok heyecanlandırıyor. Çok heyecanlıyım. Ve bu işe altın arayan bir kaşif gibi hissettiğim için başladım. Ve yaptığımız şey de bu. Tamam, şimdi en tepeye çıkmam gerekiyor. 2,5 metre yukarıya. Aman tanrım, bu çılgınlık. Üzerime bir şey düşürmemeye çalışacağım. Biliyorsunuz. Bir istifçi alt katı doldurur, sonra ana kata geçer, ardından merdivenleri doldururlar. Yani teorik olarak yukarı çıktıkça malların kalitesinin artması gerekiyor. Oraya çıkmamız gerekiyor.
0: Koleksiyon tabakları. Başımın belaları.
5: El yapımı yay mı?
0: Bu yıllar önce insanların yatırım olduğunu düşündükleri için topladıkları şeylerden biriydi. Şu anda onlar için ne alabilirsem hayır demem.
5: Evet, bunlar ne?
0: Bütün kutu. Ve bunlar açılmamış. Evet, hepsi DVD. Tamam. John Wayne. Bir tane daha Western filmi. Quite a Showman. Tanesi $1 eder. Bu harika. Tamam, bu nedir? Başkanlık kaşıkları. Bu kaşıklar orijinal kartvizit yerine geçiyordu. Çoğu zaman gümüşten yapılıyordu. Eğer son gümüşten olsaydı, baktığımız bu kaşıklar $2,000-3,000 değerinde olabilirdi. Ama anladığım kadarıyla bunlar gümüş değil. Bunlar sıradan metal. Yani bence bu set en iyi ihtimalle $20 eder. Ve bir tanesi de eksik. Onu bulmalıyız. Aksi takdirde çöpe gidiyor.
3: Nasılsın patron, iyi misin?
1: İyiyiz dostum, neredeyse yarıya geldik.
3: Tamam, sana bakmaya geldim.
1: Onu nereden buldun?
3: Bir çantada. Günü böyle tamamlayacağım.
1: Ha, güzel. Yani duvarı görüyorum. Burada merdivenleri ve duvarı, orada tavanı görebiliyorum. Biraz ilerleme kaydediyoruz. Zemini görmem, Colomb'un sonunda karayı gördüğünde hissettiği şeye benziyor. Sonunda zemini gördüğüme hala inanamıyorum. Ve yaklaşıyoruz. Merdivenleri temizlemekle geçen 5 saatten sonra nihayet ikinci kata ulaştık. Mike ve Chris mutfağı ayıklarken, Kaylin ve ben de Roger'ın yatak odasına saldırıyoruz. Şuna bakın, yukarı çıktık. Bakalım burada ne var? Aman tanrım, bu inanılmaz dostum. Hale bakın. İnanamıyorum. Burada para olduğuna inanıyorum. O tarafa gidip ne bulabileceğime bakacağım. Bu şimdiye kadarki en destansız ulan. Bu odaya girdik. Tavan dışında hiçbir şey göremiyoruz. Tamamen boşaltmamız gerekiyor. Oraya inersem geri çıkamam. Buna çok dikkat etmeliyim. Roger'ın odasını kilitlemesinin bir sebebi var. Bu sahte bir göz. İyi bir gözüm olduğunu söylerler. Bildiğiniz gibi yeteneğime güveniyorum. Bu işte iyiyim. Ama her zaman pozitif kalmak zor. Ve genellikle iyi şeyler bulmak beni motive ediyor ve hala bulamadık. Kar ve yağmur var, çok zor ilerliyoruz. Burada takılar var. Gerçek olmayabilirler. Ama yine de satılır.
5: Taklit takı.
1: Ah, olamaz. Bu da ne? İyi bir şey olduğunu söyleyin. Şuna bak, inanamıyorum. Lütfen altın olduğunu söyle.
5: Oo.
1: Bu toz dostum. Tamam mı? Yani kum da olabilir, altın tozu da.
5: Aha.
1: Kesin konuşamam.
5: Bunu ayırayım mı?
1: Altın değil demeye hazır değilim.
5: Tamam, bunu ayırıyorum.
1: Hayır, hayır, onu bana bırak.
5: Emin misin?
1: Evet, test yapacağım. Altın arama işinde olduğunu biliyoruz. Bu odanın arka tarafında buraya gelmemiz neredeyse 4 gün sürdü. Her şey altın olması gerektiğini söylüyor. Ulaşılması en zor yere koymuş. Bu yüzden bir setim var. Altın olup olmadığına bakacağım. Tamam. E işte. Altın böyle görülmeli. Bu altın pulu. Şimdi bunu o pulla karşılaştıralım. Gerçek altın tozu sıcak ve yağlı görünmeli, keskin ve ışıltılı değil. Dostum. Dostum, bu kesinlikle altın tozu. Altın külçesiyle aynı değerde değil ama hepsini elekten geçirirsem 31 gram altın çıkar. Evet, 4000 dolar buna ihtiyacımız var. Yani umduğumuz altın külçesi aslında altın tozuymuş. Ve bu da çok işe yaramayacak. Gerçekten çok heyecanlandım. Altın kârımızın büyük bir parçası olacaktı. Para kazanacaksak bu bizi kötü duruma sokuyor.
0: Bu resmi bir sahte. Harika.
1: Bu evi ve çevresindeki 28 dönümü temizlemek iflas ettiriyor. Sadece temizlik maliyeti 50 bin dolar. Ve bu acaba başarabilir miyiz diye düşündüğüm ilk iş. Bunu kendime saklamalıyım. Çünkü başaramayacağımızı düşünüyorsam başaramayız. Tamam, para buldum ama istediğim türden değil. Beşinci gün ve ekip odaları temizlemeyi bitirmek üzere. Hedefimize ulaşmak için son bir umutla değerli bir şey bulmamız gerekiyor. Kaylin üst katta yatak odasında çalışıyor. Mike ve Chris ise mutfakta.
0: Bunlar çok güzel.
3: Evet, öyleler.
0: Yani 30'dan fazla bardak ve Toby kupasına sahibiz. Bundan içeceğin tek şey sabah kahven olmayacak. Tamam mı?
16: Her şeye inanma ama soğuk bir içecek yalan söylemez.
0: Bardağın kuzeni olan Toby kupaları 1700'lerde İngiltere'de içecek bardakları olarak ortaya çıktı. Gerçek ve kurgusal karakterlerden esinlenen bu kupalar günümüzde hala koleksiyonluk. 1780'lerde yapılmış bir kupa yakın zamanda açık arttırmada 110 bin dolara satıldı. Bence kupalar ve bardakların tamamı için 1500 dolar civarında kazanabiliriz. Fena değil.
3: Kesinlikle fena değil. Sanırım dolaba da bakıyoruz.
0: Sakın söyleme.
3: Buzdolabının içinde bir şey saklayıp saklamadığına bakmalıyız.
0: Oh.
1: Bu işte çok iğrenç şeyler görürsünüz ama bir şekilde eski buzdolabı daima en iğrencidir.
3: Açıyorum.
0: Hadi. Aç.
3: Aman tanrım. Hayır, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Dostum, bu çok kötü.
0: Buzdolaplarında çok hazine bulduk. Ama şundan eminim, burada hazine falan yok.
3: Evet, evet.
0: Odayı kirletmeye de niyetim yok. Bunu atalım gitsin.
3: En iyisi bu olur. Atalım.
0: Bunu dışarı attıralım.
3: Evet, şu anda ağlıyorum. Pek çok şeye katlanırım. Ama buna katlanamam.
0: Gidip biraz hava alalım.
1: Adamlar içeride çalışırken bahçede ciddi satışlar yapmalıyım. Büyük Remington'ları kontrol ettirdik. Onlar sahtelermiş. Yine de Remington'ların en önemli özelliği onları her yerde görürsünüz. %90'ı taklit. Bu taklitlerin hala çok değerli olduğu nadir ürünlerden biri. Hala satılıyorlar. Arayabileceğim mükemmel bir alıcı var. Bu adam işini biliyor. Texas'ta yaşıyor ve ülkenin herhangi bir yerinde bulduğum tüm Remington'ları alıyor. Evet, bunların tamamına bakıyorum. Sana her şeyin resmini gönderdim. Toplamda 20 taklit var. Çoğu orta boy, birkaç tane de büyük var. İşte şu harika. Büyük olana bak. Bu şey 1 metreden yüksek. Neredeyse benim kadar. Gördün mü?
17: Evet, güzel durumda görünüyor.
1: Ha, bu şey 28 dönümlük devasa bir Zula bahçesindeydi. Ve bu kelimenin tam anlamıyla 25 yıllık kariyerimde temizlediğim tüm mülkler arasında en destansı olanı diyebilirim. Tüm set için 40 bin dolar düşünüyorum.
17: Ha bak, büyük olana tekrar bakabilirsem harika olur.
1: Tamam, şöyle çevireyim. Bir saniye.
17: Keşke büyüklerden fazla olsaydı.
1: Ha, inan ben de isterdim. Ama bu uzun olan ve diğerleri 40 bin dolara senin olabilirler.
17: Evet, bence uygun.
1: Tamam, sanal olarak el sıkışalım mı? Hesap bilgilerini göndereceğim. Para gelir gelmez kamyona yükleyeceğiz. Anlaştık mı?
17: Kamyon yolda. Gelir gelmez sana mesaj atarım.
1: Teşekkür ederim.
17: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: heykellere geldiğin için teşekkür ederim.
14: Evet, benim için bir zevk.
0: Remington'la ilgilendiğini biliyorum. Ama bakmanı istediğim başka sanat kalıntılarımız da var.
14: Güzel bir koleksiyon.
0: Peki aralarından hangilerini beğendin?
14: Heykellere bayıldım. Bahçe için birkaç şeye ihtiyacım var. Bu cam lambayı beğendim. Hepsi çok güzel. Buffalo kafasına da bayıldım.
0: Evet, bu daha önce görmediğim bir şey. Dökme demir buffalo kafası.
14: Biliyorum, oldukça güzel.
0: Bakalım anlaşma yapabilecek miyiz? Bunların tamamına $3,500 istiyorum.
14: Aa, 3,500 mü? $2,800 ne dersin?
0: Bak ne diyeceğim. 3000'in altına inemem. En düşük teklifim bu.
14: Evet, gayet makul.
0: Harika.
14: Teşekkür ederim. Evet, işte senin paran.

Pepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
8: Hasan uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
8: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi?
9: Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Sırtaş ayran, sırtaş ayran.
12: Döneri gördüğün an.
13: Bir de sütaş ayran.
12: Gelsin sütaş ayran.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
1: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'un
1: hoş geldin. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
5: Bu bir Lotus çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: $50,000'lık temizliğin son günündeyiz ve mülkün içinden umduğum kadar çok değerli eşya çıkmadı. Bu yüzden şu anda Mike'ın ön bahçede bulabildiğimiz her şeyi satması gerekiyor. Çünkü buraya sadece başa baş çıkmak, daha da kötüsü zarar etmek için gelmedik.
7: Merhaba Mike.
8: Memnun oldum. Benim sayımıma göre mülk boyunca dağılmış 150 parça var. Dökme demir, mermer, taş, dövme demir, her türlü mimari kalıntı ve heykel parçası. Bazıları bunun gibi büyük, ağır, bazıları küçük parçalar.
7: Evet.
8: Mike, bana ipucu ver. Bu bahçedeki tüm mimari kalıntılarla bir şekilde bir bağlantınız olduğuna dair söylentiler duydum.
7: Çoğunlukla evet. 10 yıllar boyunca Roger düzenlediğimiz müzayedelerimize katılırdı ve sık sık da mağazama gelirdi.
8: Siz müzayede yönetiyorsunuz ve o da gelip teklif veriyordu.
7: Doğru. Geldiğinde muhtemelen oldukça iyi bir gece geçireceğimizi biliyordu. Çünkü eve götüreceği bir şey bulduğunda mutlaka eve götürürdü.
8: Bunları istemenizin özel bir nedeni var mı?
7: Dekorasyon ve yeniden satmak için.
8: Harika. Böyle bir müzayedeciyle çalışmanın en güzel yanı eşyanın değerini ve iyi para ettiğini bilmesidir. Şu bir ton ağırlığında ve muhtemelen $3,000 değerinde. Bununla birlikte bir avlu dolusu eşyayla burada çok iyi para var. Yani tamamı için bir anlaşma yapmayı tercih ederim.
7: Peki.
8: Şu anda $80,000'a anlaşabilirim. Bulmayı umduğumuz altın külçesi altın tozu çıktıysa, kâr elde etmek için iyi bir satış yapmalıyız. Genel olarak bakıldığında avludakilerin değerli olduğunu düşünüyorum. Hepsi $80,000. Ne diyorsun?
7: Aslında...
9: Üvey babam kupalar ve sürahiler topluyor. Kendisi Alman. Evinde bir barı var. Tamamını ne istediğinizi görmek için buraya geldim.
8: 1800'e ne dersin?
9: Anlaştık.
8: Tamam.
9: Teşekkür ederim.
6: Son günümüz ve son satışlarımızı yapıyoruz. Ekip evin son odasını, Roger'ın yatak odasını da temizledi. Ve evi Adrian ve Tim'e teslim etmek üzereyiz. Bu sefer kaldırımdan yürüyoruz.
10: Burada kaldırım olduğunu
9: bilmiyordum.
6: Yani bu taraftan dolanmak zorunda kalıyorduk.
9: Evet, verandayı görebildiğimize ve ön bahçenin olduğuna inanamıyorum.
6: Evi görmeye hazır mısınız?
10: Evet, görmeye hazırız.
6: Evet, buyurun. Evet, buyurun.
9: Aman Tanrım.
6: Kapı açılıyor. İçeri bakalım.
10: Aman Tanrım.
9: Merdivenlere bakın.
10: Giriş holüne bakın.
9: Çok güzel.
10: Bu evde bir giriş holü olduğunu bilmiyordum ben.
6: Burada kitapların üzerine tırmanmak zorunda kaldım. Sonra da yukarıya ulaşabilmek için küçük bir delikten sürünerek çıktım. Çatıya kadar kutular ve kitaplar vardı.
9: Evet, şimdi de kocaman bir alan haline geldi.
6: İnanılmaz. Mutfağı da görelim mi?
10: Biz tamam. Hazırız.
9: Vay canına.
10: Tezgahları hiç görmemiştim.
6: Bu eski tarz bir 50'ler mutfağı. O kadarını söyleyebilirim.
9: Harika, hatırlıyorum. Büyük annem sarıyı çok severdi.
10: Mutfakta bir ada olduğunu bilmiyordum. Lavaboyu, ocağı hiç görmemiştim doğrusu.
9: Ve pencereleri hatırlıyorum. Çok aydınlıktılar. Çocukken hatırladığım o ışık, gündüz vaktinin parlaklığı, heyecanı, aile ve o günün neler getireceği ile ilgiliydi.
6: Daha da var. Yemek odasına bir bakın.
9: Şuna bakın.
10: Bu inanılmaz.
9: Bu çok güzel bir oda.
6: Bu evden çıkanlara bakılırsa oldukça iyi durumda. Muhtemelen evden tonlarca çöp çıkardık.
2: Vay canına, bu inanılmaz.
10: İnanılmaz. Ne kadar büyük olduğuna bakın.
2: Bayıldım. Bu oda benim için çok şey ifade ediyor çünkü ailem burada zaman geçirirdi. Ev çok geniş ve açık. Çocukluğumdaki ailemle birlikte evde geçirdiğim tüm anılarımı geri getiriyor. Gerçekten çok özel. En sevdiğim çocukluk anılarımın bazıları buradaydı. Burası bana çok huzur veriyor.
6: Umarım tekrar yaşayabilmeniz için alan açmışızdır ve burayı istifçi evi değil, ailenizin evi olarak düşünürsünüz.
2: Bunu mümkün kıldınız.
6: O zaman benim işim bitti.
2: Aman Tanrım, inanamıyorum.
6: Bu gerçekten inanılmazdı. Bu başka bir şeydi.
2: Bu alanın böyle görünmesi gerçekten büyük bir mucize. Bu koridordan geçmezdik.
6: Hiç mi?
2: Yasaktı.
6: Tamam.
2: Evet, yasak.
6: Peki.
2: Odasını hiç görmemiştim.
6: Resmen izin veriyorum.
2: Tamam.
6: Girebilirsin.
2: Aman Tanrım.
10: Ve pencerenin manzarası.
2: Herkes emin olduğunu bilmiyorduk. Çok güzel. Tüylerim diken diken.
6: Evet. Dürüst olacağım. Bu yaptığım en zor işti.
2: Vay canına.
6: Kesinlikle.
2: Bunu asla kendi başımıza yapamazdık.
10: Hayır, hayır.
6: Kimsenin bunu kendi başına yapabileceğini sanmıyorum. Burayı doldurması 67 yılını aldı.
2: Evet. Biz böyle kötü görünmesini hiç istemezdik.
6: Buna katılıyorum. Son rakamları konuşmak için aşağı inelim, tamam mı?
2: Tamam, hazırım.
6: Önden buyurun. Bu muhtemelen yaptığımız en zorlu temizleme işiydi. Yağmurdan kara dek. Tüm bu devasa yığınlar, tünellerden geçerek merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışmak. Her şey çok zordu. Sanki istifleme işinin uzmanlık sınavı gibiydi. Değerli şeyler olduğunu düşündün, değerli şeyler vardı. Zevkli bir gözü varmış. Hatta yukarıda bir tane de göz buldum.
10: Yukarıda onun değildi.
6: Tüm o Remington heykellerini, bardakları, kitapları, bir sürü uzatılmış cam eşyayı sattık. Aradığımız altın külçesi altın tozu çıktı. Bizi kesinlikle zirveye ulaştıran şey mimari eserlerdi.
8: $70,000. Anlaştık mı?
7: Anlaştık.
8: Teşekkür ederim.
6: Mike o muhteşem vazoları ve tüm kurtarılan malzemelerini $70,000'a sattı. Toplam satış ön bahçeden ve evden $150,000 çıkarmayı başardık.
2: Aman Tanrım.
10: Şaka mı bu?
6: Hayır. Temizlik maliyetlerimiz $50,000'dı. Bize bölüşülecek $100,000 kaldı.
2: 60'a 40 yapabilir misiniz?
6: Bu sefer yapmayacağım.
10: 50-50?
6: 50-50 yani sizin için. Bu $50,000 demek. Bir sürü nakit vermekten
2: bu,
6: mutluluk
2: inanılmaz.
6: Duyuyorum.
2: İnanamıyorum.
6: Bu iş çılgıncaydı. Hava koşulları muhtemelen içerideki malzemeler kadar zorladı. Kar, yağmur, sulu kar, dolu. Ama tekrar yapardım. Yarın da yapardım. Bu fırsat için teşekkür etmeliyim. İşe bakışımızı değiştirdi.
10: Henüz işimiz bitmedi.
6: Ne, bitmedi mi?
10: Hayır, biraz vaktiniz varsa göstermek istediğimiz bir şey var.
6: Evet, çok yorgunum. İşimiz bitti sanıyordum ama anlaşılan daha bitmemiş. Burada ne var?
10: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
6: Yok artık.
8: Bu da ne böyle?
2: Bu binaları dayın inşa etti.
6: Harika.
8: Bir haftadır buradayız ve bunu şimdi mi gösteriyorsunuz?
10: Korkutup kaçırmak istemedi.
6: Çok iyi bir strateji. Vay canına, bizi şaşırttınız. Buradaki asıl amaç ne? Burayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
10: Aynı amaç. Temizleyip mülkü satmak istiyoruz.
6: Kariyerimin en zorlu işlerinden birini yeni bitirdim ve şimdi de kariyerimin en zorlu işlerinden birine bakıyorum. Bu bir maratonda bitiş çizgisini geçip sonra bir diğerinin başlangıç çizgisine 10 adım yürümek gibi. Bu gerçekten çılgın bir iş. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net. Yaptık kredi, hep bir adım önde.
13: Hadi sen de bir adım at, yaptık kredine. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Yaptık kredi, bir adım önde.
14: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Her ev güzel İstikbal'le.
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
17: Bir adım önde.
18: 3-6 Temmuz arasında BİM'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
19: Hepsiburada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florian Thron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
5: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak, gördün mü?
6: Oldukça hızlı gidiyor.
5: Radara girecek kadar değil.
6: Evet.
4: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
5: Şu arabayı gördün mü?
4: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterler var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
6: Kamera kayıtta.
5: Tamam.
4: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
5: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
6: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
5: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
4: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
5: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
4: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
5: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
4: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
5: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
7: Bagajda.
5: Arabanın içinde değil mi?
7: Hayır, bagajda.
5: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
7: Benim.
5: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
4: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.

0: İspanya'nın yakın tarihine baktığımızda istisnai bir dönem görüyoruz. İç savaşı kazanarak iktidara gelen General Francisco Franco, 40 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren bu yönetim dönemi, ülke tarihi ve yapıları açısından derin izler bırakan bir dönem oldu. Franco rejiminin büyük yapıları, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği ve bunların yanı sıra sembolizmi de bir araya getirmiştir. Savaş sonrası dönemde Badajoz, İspanya'nın en büyük ve en yoksul şehriydi. Devletin ülkeyi canlandırma gücünü sergilemek için mükemmel bir ortamdı. Rejimin en iddialı operasyonlarından birini başlatmak için mükemmel bir yerdi.
1: Badajoz planının iki temel işlevi vardır. Biri ekonomik kalkınma, diğeri ise sosyal kontrol, uyum ve barıştır.
0: Diktatörlük, 100 bin hektarlık kurak araziyi açlığı giderecek, zenginlik ve refah yaratabilecek sulanabilir tarım arazilerine dönüştürmek istiyor. Bunu başarmak için barajlar, sulama kanalları, fabrikalar ve hatta kasabalar inşa ediyor.
2: Bu gerçekten de büyük bir dönüşüm alanı. Bir fırsat yerine benziyor, öyle değil mi?
0: Bu yeni topraklara yerleşim sağlamak için devlet, o zamana kadar görülmüş en büyük organize nüfus göçünü başlattı ve ütopik, totaliter ve kırsal bir toplum modeli kurmak üzere 90 bin kolonici gönderdi. İspanya'da 1940'lar sona eriyor. Ancak ülke hala iç savaşın sonuçlarından muzdarip. Franco ve ordusu savaşı kazanmış olsa da kendine yeten bir yönetim anlayışı yüzünden uluslararası güçler tarafından izole edilmiş durumda. Extremadura kırsalındaki açlık ve yoksulluğu hafifletmek için geniş çaplı bir plan uyguluyor.
3: Franco ve hükümeti tarafından başlatılan Badajoz planı, Guadiana Nehri'nin kullanılmamış kaynakları etrafında şekilleniyor. 7 Nisan 1952 tarihli yasa eyaletin ekonomik ve sosyal kalkınmasında yeni bir dönemi başlatıyor. Teknolojiyle desteklenen su yönetimi daha önce verimsiz olan taşkın ovalarını bir zenginlik kaynağına dönüştürüyor. Badajoz planı hayata geçiriliyor ve bölge yeniden canlanıyor.
0: Yarımada'nın güneybatısında yer alan bu vilayet en büyük vilayettir. Yeniden canlanma, Hihara'da inşa edilecek ilk baraj ve ardından inşa edilecek diğer barajlarla Guadiana Nehri'nin akışının kontrol altına alınmasıyla başlar. Bundan sonra verimlilik için bir sulama kanalı ağı inşa edilmelidir. Plan, yerleşimcilerin gelip toprağa işlemesi ve bölgeye dağılan yeni inşa edilmiş köylerde yerleşmesi üzerine kuruludur. Son olarak proje ürünleri işlemek ve değer katmak için bir endüstri ağı oluşturmayı öngörüyor. Genel tasarım iddialı ve kapsamlı.
4: Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü mühendisleri için asıl amaç buradaki toprak yapısını, neredeyse bütün bölgeyi ve İspanya'nın çehresini değiştirmekti. Ancak bunu tek başlarına yapamazlardı. Bu hedefe ulaşmak adına işçilere ve çiftçilere ihtiyaçları vardı. O yüzden aramaya koyuldular.
0: Onlara kolonist deniyordu. Rejim tarafından stratejik bir görev için seçilmişlerdi. İlk gelenler gerçek öncülerdi. Eşleri ve çocuklarıyla birlikte sadece üzerlerindeki kıyafetlerle doğdukları yerleri terk edip yollara düştüler.
5: Bu babamın 35 yaşındaki hali gördüğünüz gibi 60 yaşında gibiydi.
0: Emilia'nın babası Valde la Calzada'ya ilk gelenlerden biriydi. Diğer aileler gibi ilk evler inşa edilirken onlar da kışlalarda barındırıldılar. Emilia Ramos o zamanlar daha bir çocuktu. Bugünse zamanını bu muhteşem maceranın anısını canlandırmaya adıyor.
5: Kolonileşme amacıyla yerleşmek için öncelikle sabıka kayıtlarının olmaması, reşit olmaları, geniş bir aileleri olması, belki de çiftçi birliğinden olumlu bir değerlendirme almaları gerekiyordu. Yoksa izin alınamıyordu.
0: Seçilmişler arasında yer almak için fakir olması ve Katolik inancına mensup olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.
5: Kayıt defteri denilen şey yerleşimciler geldiklerinde onlara verilen defterdi. Aileleri hakkında bilgiler içeriyordu. O zamanlar 7 çocuğu vardı. Bölgeye geldiğinde zaten 35 yaşındaydı.
3: Her yerleşimciye bir öküz takımı, bir kısrak, bir süt ineği ve gerekli tarım aletleri verilir.
0: Kağıt üzerinde yerleşimci ve ailesi için eksiksiz olan paket, bahçe ve ağıl alanı olan bir ev, ekim için arazi, yük hayvanları, süt ineği ve aletlerden oluşmaktadır. Ayrıca ulaşımı kolaylaştırmak için her iki aileye birer araba verilmektedir.
5: Bu defterde onlara ne verildiğini ve niçin ödeme yapmak zorunda olduklarını görebilirsiniz. Verilenler bedava değildi. Her şey için ödeme yapılıyordu.
0: Yerleşimciler ilerleme için her şeylerini vermeye hazırdı. Savaş sonrası İspanya'da açlıktan kurtulmak güçlü bir motivasyon kaynağıydı. Özellikle 2. Cumhuriyet'in tarım reformunda önemli bir rol oynamış ve isyankar ruhuyla bilinen Badajoz eyaletinde durum böyleydi. Ve sonuç olarak iç savaş sırasında Franco ve ordusunun en büyük darbesini yemişti. Yenilenler arasında bile yoksulluk ve umutsuzluk hoşnutsuzluğu körükleyebilirdi. Ve bunu yakından dikkatle izleyenler vardı.
2: Rejimin kendisi ve bu raporu hazırlayan teknisyenler, Badajoz vilayetinde 90 bin ailenin neredeyse açlık sınırında, günümüzde yoksulluk eşiğinde diyebileceğimiz bir durumda olduğunu söylüyor. Bir bakıma Cumhuriyetçi tarımsal çatışmasının protestosunun, başka hiçbir şey talep etmeyi aklına bile getirmeyen düşmanın toprak talebinin bir tür başkenti haline gelmiştir.
0: Franco arazi dağıtımına razı oluyordu. Ancak bu dağıtım büyük toprak sahiplerinin en iyi arazilerini ellerinde tutmalarına olanak sağlayacak şekilde yapılmalıydı. Sorunu çözmek için geniş ölçekli bir çözüme ihtiyaç vardı. Devlet başkanı artık tüm gücü elinde bulundurduğuna göre görev süresinin mega yapılarından birini hayata geçirmeye hazırlanıyordu. En yoksul ve en büyük vilayet olan Badajoz yeni bir tarım toplumunun temellerini atmak için ideal bir yer olabilirdi. Dolayısıyla bir sorunu çözmek için bir zorunluluk olarak başlayan şey, rejim için hızla büyük bir fırsata dönüşüyordu.
2: Özellikle büyük propaganda aracı haline getirilmesi açısından bunun Franco rejiminin bir icadı olduğu söylenebilir.
3: Vilayet yeniden yükselişe geçiyor. Devlet başkanımızın da söylediği gibi Badajoz planının uygulanmasıyla ülkemizin karşı karşıya olduğu en derin sosyal sorunlardan biri kısa zamanda çözülmüş olacak.
0: Plan en başından beri kamuoyuna duyurulmuş olsa da başarısı büyük ve öncelik gerektiren bir engelin aşılmasına bağlıdır. Guadiana Nehri'nin suyu tüm operasyon için kilit önemlidir. Ancak nehir vahşi ve dengesizdir. Taşarak her yeri sular altında bırakabilir veya yıkıcı bir kuraklığa neden olabilir. Juan Antonio Bermejo Helechosa'da ikamet ediyor. Belediye başkanı olmadan önce nehrin kaprislerini bizzat deneyimlemiş.
6: Bulunduğumuz yerde merkezden geçen Guadiana Nehri, sellerden ve kuraklıklardan etkilenen düzensiz bir nehirdi. Su seviyesi yükseldiğinde doğal olarak sel çok daha geniş alanlara yayılıyordu.
2: Tüm projenin temel taşı Cihara bölgesinde Guadiana Nehri'nden gelen su akışını düzenlemekti. Aksi takdirde ister elektrik, ister tarım, isterse başka bir açıdan nehrin aşağısında herhangi bir dönüşüm projesi gerçekleştirilemezdi.
0: Rejimin mekanizması, liderinin iradesini yerine getirmek için harekete geçirildi. Ancak sıfırdan başlanmadı. Bu baraj, 20. yüzyılın başlarında bölgeyi dönüştürmek amacıyla tasarlanan Gasset planının bir parçası olarak zaten tasarlanmıştı. Ancak 2. Cumhuriyet döneminde inşaat neredeyse hiç başlamadı. Şimdi devlet, savaş sonrası dönemin belirsizliğine rağmen projeyi yeniden başlatıyor.
6: Doğal olarak bu çok iyiydi çünkü çevredeki köylerden birçok insan burada çalışmaya geldi. Hatta aileleri ve işçileri birlikte yaşadığı işçi köyü kuruldu. Aynı zamanda Talavera de la Reina'dan buraya çok büyük kamyonlarla çimento getiriliyordu.
0: Hihara Barajı, Juan Antonio Bermejo'nun köyünün hemen yanında inşa ediliyor. Kendisi o sırada 25 yaşında.
6: Burada nehirden getirilen agregayı taşıyan büyük tahta direkler vardı. Nehirden getirilen agregayı vagonlar ve halatlarla surların önündeki alana taşıdılar. Orada agregayı yıkadılar, ayırdılar, betonla karıştırdılar ve duvarı aşamalar halinde inşa ettiler.
0: Guadiana Nehri Hihara'da kontrol altına alınıyor. Barajdaki su hem sulama hem de elektrik üretimi için kullanılacak. Ekim 1956'da çalışma tamamlandı ve Franco rejiminin kazanımlarına eklenmeye hazır hale geldi.
6: Açılış günü çevredeki tüm köylerden birçok insan geldi. Sonuçta devlet başkanının gelmesi yeni bir şeydi, değil mi? Ve hepsi ortada durdular. Bir şeyin açılışını yaptı, birkaç söz söyledi, duymadık bile. İnsanlar uzakta tutuluyorlardı ve barajın açılışı yapıldı. Ama insanlar onu akslamaları gereken yere kadar bile giremediler.
3: Devlet başkanı açılışı yapmak üzere geldi ve inşaat işçileriyle yakındaki köylerin sakinleri onu sıcak bir şekilde karşıladı. Bu baraj geniş kurak alanları sulanabilir tarım arazilerine dönüştürerek aşağı Extremadura'nın yeniden canlandırılmasında hayati bir rol oynayacak.
6: Oradan aşağı tören yapılan yere indi. Burası ağaçlarla doluydu. Bütün bunlar yapılmadan önce çok güzeldi. Ne yapmışlardı acaba? 3-5 tane çilek ağacını ve diğer yerli ağaçları gösteriş olsun, güzel görünsün diye dikmişler. Çivilerle sabitlemişler. Bu ziyaret eden heyete yanlış izlenim verme yöntemiydi. Sonra tüm grup plaket çakmak ve testleri görmek için aşağı indi. Kamyonlar da ağaçları toplayıp bir sonraki ziyaret yeri Orellana'ya doğru yola çıktı. Yol boyunca ağaçları diktiler. Böylece çorak bir arazi ağaçlarla güzelleştirilmiş oldu.
4: Franco rejiminin büyük inşaat projeleri, görsel şöleni, teknik işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu. Genellikle bir tür amblem, bir açılış töreni ve gösterişli kalabalıklar vardı. Bu performatif bir çerçevenin parçasıydı. Daha sonra inşaat devleti olarak bilinen şey aracılığıyla rejiminin meşruiyetini göstermenin ve kurmanın bir yoluydu bu. İnşa eden bir rejimdi. Bu nedenle onların bakış açısından bir yol, hatta bir elektrik hattı bile bu yeni İspanya'nın bir sembolü olmak zorundaydı.
0: Silah zoruyla iktidarı ele geçirmiş rejimin hedeflerinden biri de somut ve tartışılmaz başarılar yoluyla meşruiyet kazanmaktı. Bu anlamda Balaoz planı değerli bir girişimdi ve planda hiçbir şey ters gidemezdi.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Van kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Bankartın jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Favori dip sosunla sende twist'le.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Balahoz'u zengin ve verimli bir eyalete dönüştürmek için barajlar ve kanallar inşa edilmeli ve topraklar yerleşimcilerle doldurulmalıydı. Ancak Franco döneminde daha büyük bir fayda için her türlü fedakarlık yapılmalıdır. Helechosa sakinleri Guadiana Nehri'nin yeniden yükselişini çaresizlik içinde izliyor. Yeni baraj hem evleri hem de tarım arazilerini sonsuza dek sular altında bırakıyor.
4: Guadiana Nehri boyunca Sihara'ya kadar 3 un değirmeni vardı. Suyun güç kazandığı dar geçitlerden faydalanıyordu bu değirmenler ve biri duvar denen dar bölümde yer alıyordu. İşte orada elbette şimdi baraj sularının altında kalan değirmen duruyordu. Orada gördüğümüz kalıntılara gelecek olursak bunlar 1556'da bahsedilen bir inziva yerinin kalıntıları. Yaklaşık 7000 hektarlık arazinin neredeyse tamamen bataklıkla çevrili olması burayı dezavantajlı duruma düşürdü. Bölgedeki hayvancılık büyük ölçüde azaldı. Nüfus doğal olarak düştü ve insanlar geçimini sağlamak için başka bir yol bulmak zorunda kaldılar. Peki ne tür bir çözüm aradılar? Onlara Guadiana Vadisi'nin aşağı kesimlerine yerleşme fırsatı sunuldu. Ve 1950'den itibaren birçok insan oraya göç ettirildi.
5: Badajoz planının uygulanması ve bu vilayetin yeniden canlanmasıyla birlikte yeni ve güzel kasabalar ortaya çıkıyor. Bu kasabalar eşsiz bir manevi ve maddi karaktere sahip olup daha şimdiden yarına büyük umutlarla bakıyor.
3: Franco rejimi için toprak dönüşümü büyük bir iş gücü ve tabii ki sıkı bir kontrol gerektiriyordu. Stratejik olarak 1940 ile 1970 yılları arasında Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü ülke genelinde 300 yeni kasabanın inşasını teşvik etti. Bu totaliter devlet için ideal toplum modelini uygulama konusunda elde edilmiş altın bir fırsattı. Mimar Juan Antonio Ortiz o dönemin imkanlarıyla nelerin başarıldığını takdir edebiliyor.
6: Sömürge köylerinde çalışan çok genç mimarlar kısıtlı ekonomik kaynaklarla temel ihtiyaçlara odaklanmak zorunda oldukları için süslemelerden yoksun, oldukça sade, tamamen işleve yönelik bembeyaz mimariler yaratmayı başardılar.
7: Mimarlar bu durumu yeni sosyal, mimari ve üslup biçimleriyle denemeler yapma fırsatı olarak görüyor.
3: Bu yaratıcı dürtüye karşılık olarak Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü bu kasabaların tasarımı için katı kurallar belirledi. Kasaba meydanı her şeyin kalbi olmalı, siyasi ve dini otoriteleri barındırmalıydı. Evler topluluk birliği duygusunu teşvik edecek şekilde hizalanmalıydı. Hijyen nedenleriyle insanlar ve hayvanlar için ayrı yollar olmalıydı. Ayrıca genişlik ve yalnızlık hissini önlemek için kasabanın bir ucundan diğer ucuna hiçbir yüksek görüş noktası olmamalıydı. Bu açıdan Enterios örnek bir köydür. 1953 yılında Alejandro de la Sota tarafından tasarlanan köy, istenen özelliklere uygun,

0: İşen büyüklükte meydanlarla birbirine bağlanan, iç içe geçmiş sokaklardan oluşan bir ağa sahiptir.
1: Burası şehrin ana meydanı. Bir zamanlar sahip olduğu nüfus sayısına göre oldukça büyük sayılır. Ancak her kasabada daima şunlar bulunur. Belediye binası, tabii ki büyük bir kilise, bu durumda el sanatları dükkanları ve önemli evler. Öğretmenler, doktor ve rahip. Bu aynı mimar tarafından tasarlanmış orijinal bir sulama haznesidir. Aynı mimar köyü ve tarım meydanlarını çevreleyen bankları da tasarlamış. Hepsi aynı mimar tarafından aynı anda tasarlanmış.
2: Büyüklüklerine uygun olarak geleneksel özelliklerini azaltmadan kendine özgü ve gerçekten etkileyici bir profil sunan güzel meydanlar ve geniş bahçelerle donatılmışlardır.
1: Bu muhtemelen bu bölge sakinleri için bir keşif niteliğindeydi. Çünkü basit ve mütevazı olmasına rağmen geldikleri yaşam biçiminden çok daha üstün bir yaşam biçimine kavuşmuş oluyorlardı.
0: Yeni kolonizasyon kasabaları Balahos Planı adındaki bu mega yapının bir başka halkasını oluşturuyor. Hihara'ya ek olarak Guadiana ovalarına düzenli olarak su vermek için 7 adet daha küçük rezervuar planlanıyor.
3: İspanyol tarımını modernleştirip verimli hale getirmenin tek yolunun sulama olduğu biliniyordu.
2: Bu benzersiz mühendislik sorunlarının çözülmesini sağlayan yönlendirme barajı Montijo. Çevredeki ovaların dönüşümü için temel öneme sahip. Önemi rezervuarın hacminde değil, çift yönlü dağıtım sisteminde yatmakta. Montijo kanalı 25 bin hektarlık alanı sulamakta. Su, verimlilik mesajını şimdiden iletmeye başlamış.
0: Montijo kasabası yeni kurulmuş bir yerleşim yeri değil. Ancak Balaos planında önemli bir rol oynuyor. Barajın yanı sıra tüm sulama sisteminin omurgasında merkezi konumda bulunuyor. Tarihçi Candela Chavez kendini yapının nasıl inşa edildiğini araştırmaya adamış.
4: Sulama kanalları sadece gerekli değil, aynı zamanda hayati öneme sahip. Bunlar Guadiana Nehri Vadisi'ni sulayan sulama sisteminin en önemli parçası.
0: Barajdan her bir parsele dek su, kanallar, tali kanallar ve hendeklerden oluşan hiyerarşik bir sistem aracılığıyla dağıtılmalıdır. Tasarlanan ağ devasa boyutlarda.
4: Montijo kanalının muazzam uzunluğu ve ilgili tüm çalışmaları yalnızca çok miktarda malzeme değil, aynı zamanda büyük miktarda iş gücü de gerektirecekti. Bu rejimin en başından beri ele aldığı ve çok fazla önem verdiği bir husustu.
0: Cumhuriyetçi tutsaklardan oluşan çalışma taburları, rejimin ülkenin yeniden inşası için sistematik olarak kullandığı bir kaynaktı. Bunlar ayakta kalan tek hapishane kolonisinin kalıntıları.
4: Bu ceza kolonilerinde ortalama 1500 mahkum bulunuyordu. Ve bu mahkumlar cezalarının bedelini ödemek için ortalama 1,5 ila 2 yıl harcayarak bu kanalın tamamını inşa ettiler. Bu kolonilerin ve aslında tüm Franco'cu hapishane ve toplama kampı sistemin özelliklerinden biri de mahkumun yeniden eğitilmesiydi. Kurtuluş sadece fiziksel özgürlükten mahrum bırakılma ya da zorunlu çalışma yoluyla değil, aynı zamanda Katolik eğitim yoluyla da gerçekleşiyordu.
0: Çalışma yoluyla kefaret kavramı İspanya İç Savaşı sırasında Cizvit rahibi ve mühendis olan Peder José Agustín Pérez del Pulgar tarafından ortaya atılmıştır. Pérez del Pulgar, cumhuriyetçi mahkumların hapishaneleri doldurmak yerine savaşta verilen zararın bedelini emekleriyle ödemeleri gerektiğini savunmuştur.
4: Gün doğumundan gün batımına kadar insanlık dışı koşullarda çalıştılar. Ve sorun sadece çalışma koşulları değildi. İnşa edilen bölümlerde yaklaşık 40 kişiden oluşan birlikler halinde jandarma tarafından sürekli gözetim altında tutuluyorlardı.
2: Büyük kanaldan ve içindeki uygun su girişlerinden ana sulama kanallarının ağı başlar. Bu ağda suları ikinci sulama kanalları ağ aracılığıyla tüm bölgeye dağıtarak çok işlevli ve birbirinin içine geçmiş bir şebeke oluşturur.
0: İkincil kanalların çoğunda bölgenin kanal sistemi çalışmalarının ilk yıllarında yerleştirilen orijinal kapılara rastlıyoruz. Ve bunlar hala ilk haliyle korunmaktadır. Emilio Guerrero daha 7 yaşındayken babasına çiftlikte yardım ediyordu. Ailesi Guadiana del Caudillo'ya yerleştikten sonra tüm çabalarını Guadiana Nehri Vadisi'ni dönüştürmeye adadı.
5: Önceden Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü'nden ustabaşıları bize ne ekmemiz gerektiğini, ne tür ürünleri tercih etmemiz gerektiğini, ne kadar araziye ekim yapmamız gerektiğini, nasıl ekim yapacağımızı ve nasıl hasat edeceğimizi söylerdi.
0: Devletin tarım mühendisleri aracılığıyla tasarladığı büyük yapıda yerleşimciler daha büyük bir planın parçası olan sıradan birer unsur olacaktı.
6: Başından beri rejim içinde bazı önemli aktörler vardı. Bunların amacı tam olarak o bölgenin dönüşümünü sağlamak ve İspanya'nın çehresini değiştirmekti.
2: Bu insanlık dışı barakadaki sefaletten Ulusal Enstitü'nün yerleşimcilere sağladığı evlere kadar 100 yıllık bir tarımsal ilerleme söz konusu. Bu ilerleme esas olarak devlet müdahalesi ve toprak sahiplerinin kendi kendini geliştirme çabalarına bağlı.
0: Yerleşimciler yeni bir hayata başlamaları için toprak ve ev alırlar. Ancak bunların bedelini ödemek ve devlet tarafından belirlenen ürün kotalarını karşılamak için yorulmadan çalışmak zorundadırlar. Omuzlarına yüklenen bu çok ağır yükün sorumluluğunu taşıyabilecekler mi?
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Yoksa sen de mi bonus oldun?
9: Bonus kıllı.
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
9: Seni dinledik bonus kıllı oldum.
8: Yıkıldın mı şu an?
9: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: tam da lezlik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da lezlik. Sevince. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi kızı.
11: Şeftali.
12: Budur.
11: Boş ver sen bu reklamı.
12: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
11: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuz daha kadar uzanıyor.
16: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
16: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
17: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: İç savaşın sonunda Balahoz isyankâr, yenilmiş ve yoksul bir vilayetti. Açlığı ve huzursuzluğu önlemek için Franco, Extremadura kırsalını modernize etmek üzere olağanüstü bir operasyon başlattı. Arazi yapısındaki köklü dönüşüm, barajları, sulama kanallarını, yeni kasabaları ve tarihimizdeki en büyük organize yerleşimci göçünü içeriyor. Projenin ölçeği muazzam büyüklükte. Rejim, ilerlemeyi kamuoyuna duyurmanın onu başarmak kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Bugün olduğu gibi kamuoyuna duyurulmayan her şey yokmuş gibi kabul ediliyor. Bu nedenle Balahoz planındaki her yeni kasabada kusursuz durumda bir örnek ev ve arsa bulunmak zorundaydı.
19: Bu, Badajoz planının bir parçası olan Guadiana del Caudillo'daki örnek bölge. Bu bölge önemli kişilerin geleceği yerdi. Onların gelişine yönelik her türlü konfor hazırlanmalıydı. Çok sayıda önemli insan geldiği için kapsamlı bir şekilde gösterilmesi gerekiyordu. Franco geldi. Kral Prensken geldi. Birçok mühendis geldi. Diğer ülkelerden insanlar Badajoz planının ne olduğunu görmek ve anlamak için buraya geldiler. Bu yüzden her zaman bir örnek parsel vardı. Tıpkı şimdi yeni inşaat projelerinde bir konut geliştirme alanında örnek daire, örnek ev ya da örnek villa olması gibi. Ziyaretçiler geldiğinde Guadiana'ya giden yolun tamamı geldikleri gün dikilen ve ertesi gün budandıkları için kuruyan ağaçlarla çevrili olurdu. Traktörler onları yol kenarına yerleştirirdi. Gelen tüm önemli kişilerin kim olursa olsun makineleri, çiftçilerin kullandığı ekipmanları ve her şeyin nasıl hazırlandığını görebilmesi için ağaçları yol kenarına yerleştirirler ve durmadan tarla sürerlerdi.
18: Francisco José Rodríguez, Balahoz planını en kapsamlı şekilde inceleyen Extremaduralı genç tarihçilerden biri. Başlangıçta kaynak yetersizliği ilerlemeye engellemiş olsa da daha sonraları çalışmaların hızı değişmiş.
20: Aşağıdaki ve yukarıdaki parseller arasındaki arazi farkını görüyor musunuz? Bu gördüğünüz Amerikan makineleriyle yapılan birçok teraslama projesinden, yani arazi hazırlıklarından biri. Bu makineler buraya sebepsiz gelmedi.
18: Washington, İspanya topraklarında 4 Amerikan askeri üssü kurmak için buldozerler gönderir. Moron, Zaragoza, Rota ve Torrejon'da. Ardından bu üslerden ekonomik yardım programı kapsamında faydalanıyor. 1953'te Soğuk Savaş ve Komünizme karşı ortak mücadele, İspanya ve Amerika arasında işbirliği anlaşmalarına yol açtı. Bu, Franco rejimi için uluslararası izolasyonun sonu anlamına geliyordu.
20: Amerikalı dostla artık bir uyum sağlanmıştı ve kendi kendine yeterlilik içinde bocalayan Badajoz planına ivme kazandırılmıştı.
0: Bu makinelerle zaten aşina olan İspanyol personel, Kuzey Amerika'dan gelen yeni mekanik cihazları çalıştırabilecek ve bunları bazı kamu işlerinin yürütülmesinde kullanabilecektir.
18: Hükümetin planları Madrid'de geliştiriliyor olsa da bunların sahada nasıl uygulanacağı ayrı bir sorundu. Bu amaçla Lobon Belediyesi'nde 200 hektarlık bir arazi ayrıldı.
20: La Orden arazisi Badajoz planının sinir merkezi konumundadır.
18: Burada tarım mühendislerinin gözetimi altında araziler tahsis edilir, yerleşimciler seçilir, belirli ürünlere öncelik verilirdi. Ve komuta zincirinde yeni bağlantılar oluşturulurdu.
0: Ana salonda Franco, 100. yıl mezuniyet sınıfını oluşturan 33 yeni ziraat mühendisine diplomalarını verdi. Ulusal Ziraat Enstitüsü Müdürü Sayın Fernandez Urquiza, Franco'ya mühendislik diplomasının ve kurumun fahri müdürü unvanının yanı sıra akademinin madalyasını da taktı. Franco bununla ilgili memnuniyetini dile getirdi ve tarımın ulusun yeniden dirilişinin temel taşı olduğunu vurguladı.
2: Burada büyük planlamacılar olan mühendisler var. Ayrıca oldukça önemli bir tarım uzmanları ağı da mevcut. Ancak yerleşimcilerin bir eğitim okulundan geçmeleri gerekiyor. Ayrıca belirli bir yerleşimci tipini eğitmek üzere özel olarak eğitilmiş, beyinleri yıkanmış ustabaşıları da var.
0: Burada her yıl 80 gözetmen eğitiliyor ve bunların her biri 50 kolonistin eğitiminden sorumlu olacak.
6: Ustabaşları başlangıçta yardımla görevliydi. Ancak aynı zamanda büyük bir kontrol de söz konusuydu. Haritacılar adeta yarı tanrı gibiydi. Görüşme yaptığım birçok kişi bu kibri anlattı. Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü'nün her zaman bir kuralı vardı. Kamyon kapıda. Bir sorun varsa, yerleşimci beklendiği gibi davranmazsa kamyon kapılarının önüne park edilir, geri gönderilirlerdi.
18: Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü ilk yıllarında yeni kasabalar inşa etmekle arazilerinin yanına müstakil evler inşa etmek arasında gidip geliyordu. Filosarco'nun babasına da bu evlerden biri tahsis edilmişti.
8: Bu tip evlerin genellikle tek bir komşusu vardı. Yol boyunca ikişer evden oluşan gruplar halinde yaklaşık her 200 metrede bir veya iki ev bulunuyordu. Ön kısım aile bahçesine ayrılmıştı ve ekili arazi arka tarafta kalıyordu. Amaç evin ve arazinin bir arada olmasıydı. Böylece eskiden olduğu gibi yürüyerek veya yük hayvanıyla seyahat etmek zorunda kalmıyorlardı. Burada her şey bir aradaydı.
18: Evin ve arazinin inşa edilmesi üretimi kolaylaştırır. Ancak bu rejimin tek önceliği değildir.
14: Eğer çocuklar ve yetişkinler toplu olarak her gün okula veya pazar günleri kiliseye gitmek zorunda kalsalardı, yerleşimcilerin çiftliğinin bakımını üstlenmek gibi temel ihtiyaçları karşılamak için her gün tarlasına gidip gelmesi çok daha zor olurdu. Bu nedenle özellikle bir araya getirilmiş köyler modeli tercih edilmiştir.
18: Karar verildikten sonra Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü her yeni yerleşimin nereye kurulacağına karar vermeliydi. Bunu yapmak için ekime en az uygun arazileri belirleyip köylerin haritada iyi dağıldığından emin oldular. Ve son olarak yerleşimcinin araziye ulaşmak için kullanacağı yolun 3 kilometreyi yani 1 saati geçmediğinden emin oldular.
19: Yeni yerleşim yerleri tasarlanırken odak noktasının tarımsal verimlilik kadar kolonistlerin ahlaki reformuna da önem verilmesi, böylece yeni, üretken ve katolik bir topluluk oluşturulması amaçlanması çok ilginç.
1: Bu oldukça ütopik, oldukça deneysel bir vizyondu. Ve elbette pratikte çoğu zaman kağıt üzerinde olduğu kadar güzel sonuçlar vermedi. Süreç içinde daha önce akla gelmeyen bazı sorunlar yaşandı.
0: Törende konuşma yapan Tarım Bakanı, gençliğin enerjisini ve cesaretini İspanya'nın yararına kullanmak istiyoruz dedi. Ona göre köylüler ve çiftçiler Hristiyan hayırseverliğiyle bencil vicdanlarını değiştirip başkalarını düşünüyorlar.
2: Bence erişim elbette tarım mühendisleri ve tarım uzmanları bunun farkındaydı. Bu insanların yeniden eğitilmesi gerekiyordu. Belki az ya da çok aktiflerdi ama ellerinden tutulup onlara gerçek bir iyi çiftçinin ne oldu, nasıl Hristiyan olması gerektiği, rejimin değerlerine nasıl inanması ve tabiri caizse kendini nasıl yeniden yapılandırması gerektiği anlatılmalıydı. Ve bunu yapmanın tek yolu da işte buydu.
0: Franco Extremaduralı çiftçilerin büyük bir kalabalık halinde toplandığı Valle la Calzada kasabasına varıyor ve onu sıcak bir şekilde karşılıyorlar.
6: Her zaman her şeyin mükemmel görünmesini sağlamaya çalışırlardı. Çünkü burası büyük bir girişim olarak sunulduğu için sürekli farklı ülkelerden, başka yerlerden gelen yerleşimcilerden ve başka kamu kuruluşlarından insanlar bölgeyi ziyaret ediyordu. Bu yüzden her şeyin her zaman mükemmel olması gerekliydi.
18: O dönemde İspanya, uluslararası izolasyonunu aşmak için mücadele ediyordu. Balaoz planının yarattığı propaganda, yurt dışında yeni dostlar kazanmak için yeterli olacak mıydı?

0: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
1: Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında.
1: Yanında.
2: Liseden mezun olduğunda da.
1: Buradaydık.
2: İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında.
1: Buluşmasında.
2: İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında.
1: Biz vardık.
2: 80 yıldır olduğumuz gibi.
3: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Aşkı?
1: Tam da leyslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik.
3: Sevince.
0: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Balaos planı Franco rejiminin en önemli yapılarından biridir. Extremadura kırsalını ve halkını dönüştürmeyi amaçlıyordu. Deneysel niteliği ve büyük stratejik değeri yeni kolonizasyon kasabalarını rejim yetkilileri için zorunlu duraklar haline getirdi.
20: Belediye binasının önündeki ana meydanda devlet başkanı ve ona eşlik eden yetkililer ve ileri gelenler için bir platform kuruldu.
21: Franco'nun buraya gelmesi. Unutmayın ki o zamanlar kimse tek kelime edemezdi. Ama kız kardeşim ve diğerleri bunu bir kutlama olarak gördüler. Herkes o olayı kendi düşünce tarzıyla hatırlıyor.
20: Franco köylülere hitaben ulusal harekete inanmalı ve kişisel hırslarınızın üzerinde onunla özdeşleşmelisiniz dedi. Güç sizin kendi içinizdedir diye ekledi.
21: Onu Amerika'nın sömürgecileri gibi bir süper kahraman olarak tanımlıyorlardı. Güçlü ırk olmaları gerektiği gibi şeyler söylenip duruyordu.
19: Balaos planının yerleşimcileri, Franco'nun yeni bir İspanyol köylüsü tipini şekillendirmeye yönelik ütopik ve totaliter deneyiyle ilişkilendirilir. Çalışkan, itaatkar ve dindar.
21: Franco figürü ve tüm bunlar önemsiz şeyler. Bu zaman içinde bir halk olarak bize ve tarihe ait bir şey haline geldi. Biz sömürge köylerinden gelenler, o zamanlar bir bakıma küçük toprak sahipleri olduğumuz için kendimize saygı duyuyorduk. İnsanlar bizden küçümseyerek bahsediyordu. Küçük toprak sahipleri diyorlardı. Bu da bizde savunmacı bir duygu yarattı. Onlara ne olmuş yani diyorduk.
19: Franco rejimi için yerleşimcilerin büyük macerası tıpkı Amerika'nın keşfi gibi iz bırakmaya mahkumdu. Sierra'nın fethi, Pizarro, Hernán Cortés, Villafranco del Guadiana, Guadiana del Caudillo. Bugün bile bazı kasabalar yaratıcılarının ve amaçlarının adını taşıyor. İster bir müzede sergilensinler, isterse herkesin gözü önünde var olsunlar, semboller gerçekliğin belirli bir anlatısını çağrıştırır.
22: Açılış törenini yapan Franco diyorlardı. Su depoları, sokaklar, meydanlar vardı ve bunlar büyük bir tantanayla bazen iki veya üç kez açılıyordu.
19: Müzik
22: Şimdi ise yeni nesiller o geçmişe farklı gözlerle bakıyor. Farklı bakış açılarından bakıyorlar. Onu yeniden yorumluyorlar. Kolektif hayal gücünde hala varlığını sürdüren o dönemin haber filmlerinin temiz ve saf görüntüsünü değil ayrıntıları görüyorlar.
19: Bu arada Guadiana vadilerindeki çiftçiler 70 yıl önce başlayan bir rutinle her gün evlerinden tarlalarına gitmeye devam ediyorlar.
1: Artık çok şey değişti. Araba veya traktörle seyahat ediyoruz. Bu nedenle eskiden 1 saat süren yolculuk şimdi en fazla 5 dakika sürüyor.
19: Balaoz planının parsellerinde hem dünkü yerleşimci hem de bugünkü çiftçi oğlu emekleriyle aileyi geçindirmek için çok çalışıyorlar.
1: Bu arazi eskiden kurak bir bölgeydi ve nehre yakınlığı nedeniyle zaman zaman sel baskınlarına maruz kalıyordu. Şimdi ise barajlar ve sulama sayesinde nehir çok daha düzenli akıyor. Bu da araziyi çok daha verimli ve üretken hale getiriyor. Ayrıca burası her türlü ürün için uygun, mükemmel, verimli bir arazi.
20: Sulama sadece bir umut değil, çoktan gerçek oldu. Planın öngörüleri gerçekleşiyor. Coşkulu ve bilgili bir ekip yeniden canlanan bu vilayetin dönüşümünü gerçekleştiriyor.
19: La Orden arazisi tarımsal araştırmalarda bir ölçüt olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Orijinal binalarının çoğu hala ayaktadır. Rejimin isteklerini hayata geçirecek kararların önemli bir bölümü burada alınmıştır.
22: Orden, Badajoz planı için bir laboratuvar ve vitrin haline geldi. Ancak yukarıdan aşağı bakış açısı sömürgeleştirme projesinde hakim olan bakış açısıdır.
20: Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü'nün arazisinden bakıldığında Guadiana Vadisi'nin alt kısımlarının tamamı görülebiliyordu. 1957 yılının sonuna kadar 38 bin hektarlık yeni alan sulanmaya başlandı.
19: Aynı arazi içinde Franco kişisel bir konut inşa ettirdi. Özellikle stratejik olarak gördüğü bu projenin her aşamasını yakından takip edebilmek istiyordu.
3: Bu sömürgeleştirme mimarının özellikle Franco için tasarladığı büyük toplantı salonu. Franco'nun uygun gördüğü zamanlarda buraya gelip bakanlarıyla görüşebileceği, belli kararları alabileceği, boyutları Franco'nun bakanlar kurulunu topladığı El Pardo'ya çok benzeyen bu büyük odayı tasarlamıştı. Mimar burada gerçekten de büyük bir pencere, muhteşem bir vitrin tasarladı. Bu vitrinden Franco, Badajoz planının ne anlama geldiğini ilk elden görebiliyordu. Bu büyük bir tarım mühendisliği projesiydi. Panoramik manzara gerçekten muazzam. Burası eskiden otlak alanıydı. Ve uzun süren çalışmalardan sonra verimli bir ovaya dönüştürüldü. Ve buradan tek bir bakışta olağanüstü bir sentez gibi Badajoz planının kapsadığı her şeyi bir bakışta görebilirsiniz. Bu vitrin bu yüzden önemlidir.
20: Badajoz planı kapsamında faaliyete geçen yeni bir sektörse Los Santos de Maimona'da inşa edilen çimento fabrikasıdır. Planın temel özelliklerinden biri sanayinin tarım, ormancılık ve hayvancılıkla uyumlu bir şekilde entegre edilmesidir. Bu ve diğer fabrikalar ulusal gelirin artmasına ve dolayısıyla yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunur. Bu da Generalissimo ve hükümetinin endişe duyduğu bir konudur.

0: Zaman geçtikçe gerçekler kendiliğinden ortaya çıktı. Beklenen büyüme gerçekleşmedi. Hükümetin Extremadura kırsalı için hazırladığı plan, büyük şehirlerin cazibesine ve sunduğu fırsatlara karşı koyamadı.
1: 1960 yılında Badajoz vilayetinin nüfusu yaklaşık 800 bindi. 20 yıl sonra Badajoz planı tam hızıyla uygulanırken nüfus yaklaşık 200 bin kişi azalmıştı. Nüfusun yaklaşık %25 ila 28'i orayı terk etmişken bu harika planı, bu nimeti her boyutuyla anlamlandırabilmek gerçekten zor.
2: Rejim çoğu zaman çaresizlik içinde olan bu ailelerin birçoğunun yerleşimci olarak tarıma yerleştirilebileceğini, diğer birçoğununsa yaratılan yan sanayilere yerleştirilebileceğini düşünüyordu.
0: Balaoz planının üçüncü ayağı olarak reklamcılık sektörü yer alıyordu. Gerçekte planlanandan daha az fabrika faaliyete geçti ve bunların çoğu çok kısa ömürlü oldu.
2: Aslında bu çok büyük umutlar bağlanan projenin en fazla 5000 aileye fayda sağladığını ve asıl faydalananların büyük tarım şirketleri kuran yedek askerler olduğunu görünce durum oldukça düşündürücü bir hal alıyor.
3: O zamanlar bu ebeveynler için bir fırsattı. Ancak daha sonra mirasın tek çocuğa yetebildiğini, diğerlerinin başlarının çaresine bakmak zorunda olduğunu fark ettiler.
0: Toprakların miras yoluyla paylaştırılamaması, devletin kendi çalışmaları üzerindeki kontrolünü sürdürme arzusunun bir başka örneğiydi. Ve bu sınırlamalara neden oldu.
4: O zamanlar İspanya'nın kırsal kesimlerinde büyük ölçüde nüfus azalması söz konusuydu ve hala da öyle. Bu durum o zamanlar yaşananların bir sonucu. Çiftçiler için çok düşük ücretler, tarım makinelerine yapılan yatırımın azlığı sayesinde tarımsal üretimden elde edilen para büyük şehirlerdeki büyük şirketlere yatırıldı ve 70'li yıllarda İspanyol toplumunu oluşturan büyük bir kentsel orta sınıf ortaya çıkmış oldu.
0: Balaoz planı Franco rejiminin önemli bir yapısıydı. En önemli unsurları barajlar, sulama kanalları ve yeni yerleşim yerleriyle büyük ölçekli inşaatlarıydı. Ancak her şeyden önce dönemin İspanyası'na uygun yeni bir kırsal toplum modeli yaratma girişimindeki ideolojik anlayışı en önemli unsur olarak görülebilir.
1: Büyük işler yapmayı, büyük yapılar kurmayı amaçlayan bir rejim bazı şeyleri hayata geçirdi ancak nihayetinde ilan edilenden çok daha azı gerçekleştirildi.
0: 800 bin kişilik nüfus içinde plan yalnızca 50 bin kişinin hayatını etkiledi. Bu nedenle çok sayıda insan başının çaresine bakmak zorunda kaldı.
2: Ya inek ya da göç seçeneği verildi. Ya sömürgeleştirme ineği ya da göç etme seçeneği.
0: Bugün bölgenin kökten dönüştüğü bir gerçek. Anlatılanlar ve gerçekte olanlar yerleşimcilerin ve torunlarının hafızasında birlikte var olsa da gerçek şu ki Balaoz planı onların hayatlarını sonsuza dek değiştirdi.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
4: Hepsi burada, hepsi.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok cepte şok.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
9: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
11: Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Budur.

0: Müthişti.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Head & Shoulders şampuan çeşitleri 209 yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Bankam Sonbank kartım hadi.
15: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
16: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
20: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Vay canına, epey varmış.
1: Büyük ihtimalle yasaklı madde, yüzlerce kilo vardır. Harika bir his. Turnayı gözünden vurdu.
2: Soğuk algınlığı için.
3: Soğuk algınlığı için antibiyotik mi alıyorsun?
2: Evet
4: onu alıyorum. İsveç'e sokabilmeniz için doktor reçeteniz olması şart. Eczaneden alırken hangi kurallar geçerliyse burada da aynısı geçerli.
5: Aa, orada bir şey mi buldun? Ne buldun?
0: Bak.
5: Aa, yeşil madde bulduk. Evet.
0: Felaket kokuyor.
5: Evet.
6: Gümrük Kontrol İsveç başlıyor. İsveç sınırlarını denetlemek ve korumak için yürütülen çalışmalara benzersiz bir açıdan tanık oluyoruz.
7: Dışarı! Ne diyorsam onu yap.
3: Şu anda madde arıyorum.
7: Ne bu?
1: Bilmiyorum.
7: Hadi ama aptal değilim ben. Bu ne dedim? Bu harika bir his.
1: İnanılmaz bir his. Bayağı bir yasaklı madde yakaladık.
7: Hey, dur.
6: Her gün birbirinden ilginç durumlarla karşılaşan memurların yaşadıklarına tanık oluyoruz.
8: Ah, kahretsin, fena yanıyor.
9: Ne dediniz?
8: Yanıyor.
9: Evet, gözünüze mi kaçtı?
8: Gözüm yanıyor.
3: Nereden geliyorsunuz?
10: Ben havalimanından geliyorum.
6: İnsanların ülkemize sokmaya çalıştığı tuhaf eşyaları görüyoruz.
3: Yani bu bir tür ilaç mı?
11: Eşek dışkısı olduğunu söylüyorlar.
3: Peki.
9: Yani bu bir...
8: Tabut, aynen öyle.
9: Tamam.
7: Olamaz. Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
3: Son derece ciddi bir durum.
8: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
11: İşte burada.
6: İşte İsveç gümrüğü ve İsveç sınırlarını denetleyen ekiplerin mesaisi.
7: Eşyamı geri alabilir miyim?
3: Maalesef alamazsınız.

0: Gece saatlerinde Helsingborg limanına gelen konteynerler arasında gizlice dolaşan iki adam tespit edildi. Güvenlik görevlileri adamları durdurmaya çalıştığında ise kaçtılar. Ancak arkalarında bıraktıkları deliller gümrük memurlarına ne aradıklarını açıkça gösteriyor.
1: Adamlar yakalandıktan sonra arkalarında boş çantalar ve bazı alet edevat bırakmışlar. Kesici alet, yuvarlak testere, çıkrık, levye. Bir yeri zorla açmak için gereken türden şeyler. Yüklü miktarda madde almaya çalıştıklarından şüpheleniyoruz. Sadece konteynerin içinde olsaydı bu aletlere gerek duymazlardı. O yüzden çok iyi saklandıklarını anladık.
0: Konteyner bulundu ve gümrük garajına çekildi.
2: Şurada bir tane var. Bir tane de burada.
3: Bulabildin mi?
2: Evet. Şurada ve şurada.
4: Görüyor musun?
2: Bu kadar kusursuz nasıl yapmışlar?
5: Macunla.
1: Kaçakçılar çok yaratıcıdır. Malları bulması ya da ulaşması zor yerlere saklamanın yollarını bulmak için bolca vakitleri var.
5: Şunu bir deneyeyim bakalım.
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Konteyneri taradığımızda zeminde paketlere benzer şeyler gördük. Normalde orada hiçbir şey olmaması gerekiyor. O yüzden bir şeyler yakaladığımızdan eminiz. Evet.
5: Kendine doğru. Zorla hadi. Yap şunu. Vay canına, çokmuş.
1: Kapakları zorla kırarak açtık ve gümüş renkli bantlanmış paketler gördük.
5: Tut şunu.
1: Büyük ihtimalle yasaklı madde. Bunu yakalamak harika bir his. Çok büyük bir kaçakçı yakaladık. Gece boyunca dışarıda, soğukta, sağanak yağmur altında dikilip içinde yasaklı madde ya da başka bir şey olan konteynerler arıyoruz. Sonunda harika bir vurgun yapıyoruz. Gerçekten harika hissettiriyor.
2: İşte.
5: Tamam, ver bakalım. Paketlerdeki tozdan biraz alıp karıştırdım. Şimdi bu teste birkaç damla damlatacağım. Biraz bekledikten sonra ne olduğunu gösteren sonucu alacağız. Kesin olarak bir şey çıkacak. Eğer çizgi belirirse o madde değil demektir. Eğer çizgi çıkmazsa sonuç pozitiftir. Buraya bakarsak beyaz madde kısmında çizgi yok. Yani orada bulduğumuz şey beyaz madde. Verimli bir iş günü oldu.
0: Beyaz madde olduğu kesin ama asıl soru ne kadar olduğu.
6: Oraya kadar gidiyor ve diğer tarafta açıklık yok.
1: Diğer tarafı açamaz mıyız? Oradan itip çıkarırız.
6: Tamam.
1: Epey paket bulduk. Muhtemelen yüzlerce kilo var ve hızlı test pozitif çıktı.
2: Çok iyi.
1: Vay canına. Böyle şeyler sık yaşanmaz, çok nadirdir. İlk defa bu kadar çok buluyoruz. Bu malın değeri çok yüksek. O yüzden maddelerini geri almaya çalışmaları gibi bir risk var. Kaybettikleri şey 3-5 kuruş değil.
0: Ve bu da konteynerin bir an önce boşaltılması gerektiği anlamına geliyor.
2: Bunu X-ray'den geçirelim.
6: Tamam.
2: Pekala, şimdi paketleri X-ray cihazından geçireceğiz.
7: Sadece şunun içinde 10 kilo
0: evet.
7: Var.
0: Gümrük memurlarının güvenliğini sağlamak için polis çağrılıyor.
1: Pek harika bir durum değil. Elimizde milyonlarca euro değerinde yasaklı madde var ve yerini bildikleri için risk çok daha yüksek. Geri almaya çalışıp çalışmayacaklarını ya da ne olacağını asla bilemezsiniz. Ağır silahlı polisler buraya doğru yola çıktı. Çevrenin güvenliğini sağlayacaklar. Her zamanki işimizi yapmalıyız ama normalden biraz daha hızlı olmamız gerek. Bunu gerektiğinden daha uzun süre burada tutmak istemiyoruz.
8: Siz?
2: Aileyiz.
8: Aile mi? Dilimizi bilmiyor musunuz? Sadece İspanyolca.
2: Sadece İspanyolca.
8: Ben de İspanyolca yok. İspanya'da mı çalışıyorsunuz?
2: Evet.
8: Mesleğiniz ne? Kontrol noktasından geçen iki kadın gözüme çarpıyor. Önümden geçerken gergin göründükleri için onları seçiyorum. Madde taşıyor musunuz?
4: Hayır.
8: Sadece İspanyolca konuşuyorlar. Tek kelime dilimizi bilmiyorlar. O yüzden daha baştan iletişim kurmakta zorluk çekiyoruz.
0: İletişim sıkıntısı çektiğinizde kullanabileceğiniz bir numara var. Ancak nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor.
8: Thomas.
9: İspanyolca değil mi? Şuradan İspanyolcayı seç. Tamam. Merhaba. Bunu anlıyor musunuz de.
10: Merhaba. Bunu anlıyor musunuz?
4: Evet.
8: Tamam. Sonra da tamam.
9: Sen konuşurken şuraya bas. Anladım. O konuşurken de buraya
8: anladım,
9: basacaksın.
8: Tamam.
9: Yavaş yavaş.
8: Çeviri
9: konuş.
8: Konusunda hep yardım almışımdır. Cihazı hep başka bir meslektaşım kullanırdı. Ben bizzat hiç kullanmamıştım. Şimdi ilk defa konuşmak için benim kullanmam gerekti. Daha önce İsveç'e gelmiş miydiniz?
4: Evet. Evet.
8: İsveç'e son ziyaretiniz ne zamandı?
4: Bir ay önce.
8: Durun durun. İş olarak. Yine basamadım. Buradaki sıkıntı şu, ben hala bu işin acemisiyim ve düğmeye basmadan konuşuyorum. Halbuki basmam gerek.
4: Ben aslında şöyle ki...
8: Sıra ona geldiğinde de basmayı unutuyorum. Bir sürü çaylak hatası işte. Arka arkaya yapıyorum bu hataları. Otel rezervasyonunuz var mı?
4: Hayır, İsveç'te yaşayan kuzenimizde kalacağız.
8: Kuzeninizin adını verebilir misiniz?
4: Evet.
8: Bu kişiyi ne zamandır tanıyorsunuz?
10: Beynin yerini öğreneli ne kadar oldu?
4: Ne?
8: Sohbetin epey ortalarındayken bir soru soruyorum ve kadınlar kahkahalara boğuluyorlar. Çeviri hatası olduğunu anlayınca ben de gülmeye başlıyorum. Hep iyi komik bir durumdu. Çok komik. Ne zamandır bu kişiyi kaç yıldır tanıyorsunuz? Yine yanlış algıladı. Tamam.
4: Olur öyle şeyler.
9: Çözebildin mi?
8: Son soruya kadar gayet iyiydi.
9: Bayağı gülüyorlar. Senlik bir durum yok galiba.
0: Kontrol sırasındaki neşeli havaya rağmen Urban'ın içinde kadınların verdiği bilgilerle ilgili bir şeylerin ters gittiğine dair bir şüphe var.
4: Evet.
8: Vücutta madde taşıma vakası olabileceğinden şüphelenmeye başlıyorum. Ziyaret edeceklerini söyledikleri kişi o adreste, yani İsveç'te değil. Bu da şüphe çekici bir durum.
4: İşte burası.
8: Peki.
0: Yöresund Köprüsü'nde işler her zamanki gibi yoğun.
11: Merhaba. Gümrüğe beyan edeceğiniz bir şey var mı? İsveç'te mi yaşıyorsunuz?
12: Evet.
11: Tamam. En sık yaptığımız iş trafiği denetlemek. Yolcularla ve şoförlerle konuşmak. İlginç profiller bulmaya çalışıyoruz. Bu arabayı sadece siz mi kullanıyorsunuz? İsveç'e sokulması yasak olan eşya taşıyor olabilecek profilleri arıyoruz.
0: Bugün Stefan ve meslektaşlarına Frida ve gümrük köpeği Max eşlik ediyor.
11: Hem Frida hem de Max çok yetenekli. Bakalım bugün de bir şeyler bulabilecekler mi?
0: Siyah bir arabadan şüphelenilmesi üzerine Max'ın hassas burnu hemen test ediliyor.
11: Litvanya plakalı siyah bir araç. Frida ve Max bu araçla ilgili çabucak bir iz yakalıyor. Bu yüzden detaylı arama için aracı garaja çekiyorlar. Burası biraz kokuyor sanki.
13: Evet. Kaputu açar mısın?
11: Kaputu mu? Frida köpekle bir arama yapıyor. Max araca büyük bir ilgi gösterdiğini hemen belli ediyor.
13: Ara. O ne? Aa, orada bir şey mi var? Ne o?
11: Bak.
13: Aa, yeşil madde mi buldun? Harika.
11: Fena kokuyor.
13: Çok iyi iş çıkardın. Al bakalım ufaklık.
11: Evet, eldiven takmam lazım.
13: Aferin.
11: Bir gram civarıdır.
13: Aferin evet. Sana. Hadi bakalım.
11: Max harika bir köpek. Bize net bir işaret veriyor. Kaputun altına giriyor ve şipşak küçük bir paket yeşil madde buluyor. Yeşil madde bulduk. Bu kimin?
12: Benim.
11: Senin mi?
12: Evet.
11: Tamam, arabada başka var mı?
12: Yok.
11: Yok mu? Peki, içeri geçeceğiz. Beni takip et.
12: Tamam.
11: Adamlardan biri yeşil maddenin kendisine ait olduğunu hemen itiraf ediyor. Bulamayalım diye oraya saklamaya çalışmış ama işin içine Max ve Frida girince kaçışları yok. Max arabada yeşil madde buldu. Aracı içeri çekelim ve başka bir şey saklamadıklarından emin olalım. Motor kısmında yeşil madde bulduğumuz için haliyle daha fazlası olabileceğinden de şüpheleniyoruz. Ceketinizi ve kişisel eşyanızı buraya koyabilirsiniz.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: O kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu kişiyi kaç yıldır tanıyorsunuz? Yine yanlış algıladı.
1: Urban, kurye olduklarından şüphelendiği iki kadınla iletişim kurmakta zorlanıyor. Hikayelerindeki bazı şeyler belirsizliğini koruyor. Urban, dijital teknolojiye pek ayak duramadığı için Thomas'tan yardım almak zorunda kalıyor.
0: Sadece şunu sorar mısın? Orada yaşayan bu kişiyi ziyaret ediyorlar mıymış?
2: Sistemden bir sorgulatayım.
0: Öyle bir numara yok. Bulamıyorum. Sen sadece bir bak ve ne zamandır tanıştıklarını sor. Zaten işler orada sarpa sardı.
2: Onu ne zamandır tanıyorsunuz?
3: 2 aydır.
2: Sizi neden İsveç'e davet ediyor?
3: Çünkü biz 1 ay önce burada İsveç'te tanıştık. O yüzden.
2: İsveç'e son ziyaretiniz ne zamandı?
3: 1 ay önce.
2: Anladım. Tamam.
0: Bu hikayenin bir diğer boyutu her iki kadının da 1 ay önce burada olması. Buradaki kadını çok uzun zamandır tanımıyorlar. Onu sadece 2 aydır tanıyorlarmış. Başta birbirlerini uzun zamandır tanıdıkları izlenimine kapılmıştım ama aslında o kadar da eski bir tanışıklıkları yokmuş. Onu aramayı deneyeceğim.
2: İsveççe bilmiyor.
0: İsveççe bilmiyor mu? Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, birinin bir şey yuttuğundan veya vücuduna sakladığından şüphelendiğinizde genellikle size anlattıkları hikaye tutarsızlıklarla dolu olur ve benim buradaki hissim de aynen böyle. Anlattıklarındaki asıl sıkıntı adresi kontrol ettiğimizde bahsettikleri kadının o adreste olmaması. Onca uğraşıya rağmen görmeye geldiklerini söyledikleri o kişiye ulaşamıyoruz. Şimdi vücut araması yapacağız.
1: Kadınların valizlerinde yasa dışı veya tuhaf hiçbir şeye rastlanmıyor. Ancak haklarındaki şüpheler devam ettiği için Urban yüzeysel bir vücut araması yapmak istiyor.
0: Meslektaşımı bekleyelim.
4: Tamam.
2: Tamamdır.
4: Tamam.
2: Sakin olun, tamam. Tamam.
4: Sakiniz zaten.
0: Başlarda bu arama neşeli ve hareketli geçiyordu. Ancak işler biraz daha kişiselleşince bu insanların gerçekten rahatsız olduklarını hallerinden anlayabiliyorsunuz. Huzursuzdular.
3: Buraya 2 defa geldim ve ikisinde de aynı muameleyi gördüm.
2: Bir saniye lütfen.
3: İsveç'e geldiğim o 2 seferde de aynı şeyler oldu.
5: Kendine doğru.
6: Vay canına, bayağı varmış.
7: Harika bir iz. Turnayı gözünden vurduk.
1: Helsingborg'da gümrük memurları 2 konteynerin zeminine gizlenmiş yüklü miktarda beyaz madde buldu. Kaçakçılar maddelerinin bulunduğunu biliyor olabileceği için mallarını geri almaya gelme riskleri var.
7: İnsan kendini pek de harika hissetmiyor. Elimizde milyonlarca euro değerinde yasaklı madde var ve yerini bildikleri için riski çok daha yüksek. Geri almaya çalışıp çalışmayacaklarını asla bilemezsiniz.
8: Bu sonuncu mu?
9: Hayır, 2 tane daha var. Hadi.
7: Amacımız bunu bir an önce buradan çıkarmak. El koyma işlemini gümrük garajında kaydetmemiz gerekecek. Ağır silahlı polisler buraya doğru yola çıktı. Çevrenin güvenliğini sağlayacaklar. Şu anda 150 kilonun...

0: Biraz üzerinde görünüyor ve gramı yaklaşık 1000 kron değerinde. Bu malın değeri 100-150 milyon civarında. Evet, oldukça yüksek. En hafif tabirle muazzam bir para. Suçlulara karşı korunmaya ihtiyacımız var. Yapabileceklerinin bir sınırı yok. Onlar gerçekten çok tehlikeli insanlar. Evet, polis geldi. Dışarıda 9 adamları var ve bölgede bir sürü memur bulunuyor. Bence kimsenin bunu almaya gelmeyeceğinden emin olabiliriz.
1: Çok iyi, elinize sağlık.
2: Bu sonuncu mu?
3: Evet, hem de en dar yerdeki.
1: Ucu açılı bir çubuk uydurmamız gerekecek. Daha kıvrık bir levyemiz yok mu?
0: Paketleri çıkarmak zor. Konteynerin tabanıyla zemin arasına sıkışmışlar.
4: Direkt zemini sökemez miyiz?
0: O kadar kolay değil, saatler sürer. Boydan boya şu demirler var. Hepsini baştan başa tek tek kesmen gerekiyor.
3: Lanet olsun, oraya fena sıkışmış.
4: Şunu bir deneyeyim. Hadi bakalım.
3: Evet.
4: Her gün işe bunun için geliyoruz.
3: Öyle.
4: İzin günlerimizi saymazsak tabii. Bir tane daha.
0: Paketleri konteynerden çıkarmak için epey uğraşmamız gerekiyor. Aletlerimizi uydurmak zorundayız.
3: Fena sıkışmış.
4: Sana inanıyorum Aya. Sana güveniyorum.
3: Bilemiyorum. Boşa çıktı işte. Bak.
1: Hadi ama.
4: Olmadı.
3: İşe yaramadı.
4: Evet. Şunu biraz daha sıkı tutturalım hadi.
0: Şu an yaklaşık 185 kilodayız. Tam olarak ne kadar ettiğini bilmek zor ama genelde kilosunu 1 milyon civarında hesaplıyoruz. Yani ortada dönen para çok büyük. Ha, bir dakika. Ne kadar içeride bilmiyorum.
4: Şöyle yapacağız bak. Sola yaslan. Tamam mı? Ben dur diyene kadar ittir. Sonra da kaldır.
3: Neredeyse paketlerden birine dayandım. İşte bu. Evet. Evet. Harika.
1: Nasıl hissettiriyor?
3: İşte bu sonuncuydu.
5: Tamam.
3: Pekala.
0: Bu meslekte sizi motive eden şey de bu. Yüklü madde yakalamak istiyorsunuz. Zirvede hissettiğiniz an budur. Bunun sevinci bize bir süre yeter. Ancak durmadan daha fazlasının peşine düşmeliyiz. Yasaklı madde gelmeye devam ediyor ve bunun yeri hemen dolacaktır. Bizim tek yapmamız gereken daha fazlasını bulmaya çalışmak.
6: Konteynerde toplamda sokak değeri 200 milyon krona yaklaşan 185 kilonun üzerinde beyaz madde bulundu. Failler madde suçundan en az 6, en fazla 10 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya. Arlanda Havalimanı'nda ayrılmak üzere olan bir erkek adamın dikkatini çekiyor.
7: Gümrük kontrolünden geçen bir adamı fark ettim. Avrupa Birliği dışından geldiğini görebiliyorum. Bayağı bir valizi var gibi. Kontrol etmeme yardım etmek isteyen var mı? Valizlerini taramadan geçirdiğimde birbiriyle alakasız eşya parçaları görüyorum ve tarama cihazında gördüğüm bu şeylerin ne olduğuna bakmak istiyorum. Bazı şeyleri çıkaramadım. İçine hızlıca bir göz atalım. Şunları diğer tarafa alalım. Hepsini.
8: Valizleri kendiniz mi hazırladınız?
9: Efendim?
8: Çantaları siz mi hazırladınız?
9: Hayır. Ailem hazırladı.
8: Tamam. Yalnız durum şu ki...
9: Evet.
8: Bu çantalardan...
9: Tamam.
8: Siz sorumlusunuz. Bunu biliyorsunuz değil mi?
9: Evet.
8: Tamam. Onları siz getiriyorsunuz.
9: Gizli saklı bir şey yok. Yasa dışı bir şey getirmedim.
8: Öyle mi? Tamam.
9: Evet, o ızgara ördek.
8: Bir şey soracağım.
9: Evet.
8: Gıda, bitki, meyve ve sebze ithalat kurallarını biliyorsunuz değil mi? Biliyor musunuz?
9: Sadece taze meyve getirmenin yasak olduğunu duymuştum.
8: Kurallar olduğunu duymuştunuz
9: taze
8: yani.
9: Taze et ve sebzeler için geçerli olduğunu bilmiyordum doğrusu.
8: Peki ya ördek?
9: O ızgara ve kurutulmuş halde. Her şey pişirilip paketlenmiş halde. Taze ürünümüz yok.
7: Ama bunu da sokamazsınız. Pişmiş olsa bile et ürünleri yasaktır.
9: Ama ben sadece taze şeyleri sokmanın yasak olduğunu duymuştum.
7: Pişmiş veya dondurulmuş olsa bile tüm et ürünleri İsveç'teki sağlıklı nüfusa yayılabilecek veya doğamıza karışabilecek hastalıklar taşıyabilir. Bu mikroplar et pişirilse bile ölmüyor. Burada ülkeye sokması yasak şeyler olduğunu hemen anlıyoruz.
9: Bakın bunlar şahsi kullanımım için bazı ilaçlar.
7: Ne tür ilaçlar?
9: Soğuk algınlığı için.
7: Bir de penisilin mi var?
9: Adı ne bilmiyorum.
7: Arkadaşınız için mi ilaç getirdiniz?
9: Bir arkadaşım için.
7: Arkadaşınız için.
9: Gerçekten doğru söylüyorum.
7: Arkadaşınız için ülkeye ilaç sokamazsınız. Sadece kendiniz için getirebilirsiniz.
6: Thomas da adamın valizinde bol miktarda ilaç buldu.
8: Bunlar sizin
9: evet,
8: için mi?
9: Evet, bunlar soğuk algınlığı için.
8: Peki ya bunlar?
9: Evet evet, aynı şey için.
8: Bu antibiyotik.
9: Ya biliyorum, soğuk algınlığı için.
8: Soğuk algınlığı için antibiyotik mi kullanıyorsunuz?
9: Evet, hep kullanırız.
8: Bunu pek
9: şimdiye
8: tavsiye
9: kadar hiç
8: etmem.
9: Sorun olmadı.
8: Antibiyotik çok acil durumlarda kullanılır çünkü. Anlatabiliyor muyum?
6: Valizlerin içinden daha da fazla hap çıkıyor.
8: Vay canına, bu da ne?
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Avşar meyveli maden suyu çeşitleri 73.50 yerine 68 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Bibes'ten tarih fıksa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
20: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
19: Bu fırsat kaçmaz.
21: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'un hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yörüsün Köprüsü'nde gümrük köpeği Max, o hassas burnunu kullanarak birkaç adamın arabalarının kaputunun altına saklamaya çalıştığı yeşil maddeyi buldu.
6: Bak.
7: Aa, yeşil madde mi varmış?
6: Yeşil madde bulduk. Bu kimin?
8: Benim.
6: Senin mi?
8: Evet.
6: Tamam. Arabada daha var mı?
8: Yok.
6: Yok mu? Peki. İçeri geçeceğiz. Beni takip et.
8: Tamam.
6: Motor kısmında yeşil madde bulduğumuz için haliyle daha fazlası olabileceğinden de şüpheleniyoruz. Ceketini ve kişisel eşyanı buraya koyabilirsin.
8: Tamam.
6: Bizim bölüme arama odasına geçecek. Orada bütün kıyafetini çıkaracak. Ben de üzerinde başka madde var mı ya da madde kullandığına dair bir kanıt taşıyor mu diye kıyafetini kontrol edeceğim. Temiz durumda. Tamam, güzel oldu. Max'in motor kaputunun altında bulduğu küçük bir madde baskını yaşadık. Üzerinden başka bir şey çıkmadı. Şimdi arabada daha fazla var mı ona bakacağız.
7: Hadi gir bakalım. Evet. Orada bir şey mi var? Evet. Aferin sana. Evet, görüyorum. Tam orası mı? Tamam, işte orada. Tamam.
6: Başka bir şey çıktı mı Feride?
7: Aa, evet, bu sarma kağıtları felaket kokuyor. Zor bir durum, oraya gidip duruyor. Çok fena kokuyor. Hiçbir şey kalmadığından emin olalım. Şunları kokla bakalım. Evet.
6: Ama da pis kokuyor. Yeşil madde kullandıklarını gösteren malzemeler bulduk. Filtre ve sarma kağıdı var. Arabanın etrafına iyice bakalım. Belki başka bir şeyler de buluruz. Bu arabada kilolarca mal olduğunu sanmıyoruz. Sadece küçük miktarlar vardır. Biz yine de didik didik aramaya odaklanıyoruz.
9: Bu kokudan nefret ediyorum.
6: Buraya taşınmadan önce hiç denk gelmiş miydin? Yeşil madde kokusuna yani.
9: Yeşil madde yakaladığımız olmuştu.
6: Sahi mi?
9: Bilmiyor muydun?
6: Hayır. Ben sadece et yakalandığını gördüm.
9: Arlanda'da üst baş aramaya alışık durumdayız ama burada Skane'de trafik bu şekilde aktığı için daha çok kamyonlara ve arabalara odaklanıyoruz. Sıfırdan yepyeni bir uzmanlık alanı edinmem gerekiyor. Bunu nasıl kaldırıyorsun? Çekerek mi?
6: Evet. Biraz oynatmalısın.
9: Hayır, çıkmıyor.
6: Yardıma ihtiyacın var mı ihtiyacın?
9: Bir anda olay sadece çanta kontrol etmekten çıkıyor. Koskoca bir araba veya kamyonla karşı karşıyayız. Farklı bir gözle bakabilmemiz lazım. Bu da zamanla öğrenilen ve tecrübeyle olan bir şey.
6: Bence bu kadar yeter. Garajda didik didik bir arama yaptık. Ve ilgimizi çekecek başka bir şeye rastlamadık. Bizim için arama tamamlandı. Biraz evrak işi yapıp ceza keseceğiz. Sonra da işimiz bitecek.
5: Yeşil maddeye el konulacak ve madde bulundurduğunu itiraf eden adama para cezası verilecek.
7: Sen dışarıda bekle, tamam mı?
8: Tamam.
6: Arkadaşın da 10-15 dakikaya gelir. Harika bir duygu. Frida ve Max çok yetenekli. Onlar buraya geçici görevle gelmişken böyle bir sonuç almak gerçekten çok güzel. Hepimizi mutlu ediyor.
7: Evet, bugünlük evet. Bu kadar.
5: Evet, Yörüsund Köprüsü'nde bugünlük bu kadar. Arlanda'da Adam ve Thomas, çantasında çok sayıda reçeteli ilaç bulunan bir adamı durdurdu.
10: Bunlar reçeteli ilaçlar. Ve sanırım bu bir tür antibiyotik.
11: Bu soğuk algınlığını önlemek için kullanılır ve çok yaygındır.
10: İnsanların antibiyotiklerin nasıl etki ettiğini bilmediği çok açık. Kendini Biraz halsiz hissedince alınacak bir şey sanıyorlar ama işler öyle yürünmüyor. Bunun nasıl işlediğini araştırmayan insanlara fena halde sinir olabiliyorum. Antibiyotikler soğuk algınlığına iyi gelmez.
11: Ama biz boğaz enfeksiyonu geçirdiğimizde çok etkili olduğunu görmüştük. Reçetesiz satılıyor.
10: İsveç'te reçeteli.
11: İsveç'te reçeteli mi? Çin'de reçetesiz.
10: Evet. Eczaneden alırken hangi kurallar geçerliyse burada da aynısı geçerli. Doktor reçeteniz olması şart.
8: Bunlar ne işe yarıyor?
11: Aynı sebep.
8: Bunlar da mı antibiyotik?
11: Soğuk algınlığı için.
10: Antibiyotiklerin ülkeye girişini engellemek büyük önem taşıyor. Antibiyotik direnciyle ilgili ciddi sorunlarımız var. Ve bu sorunlar giderek de büyüyor. İnsanların kendi kendilerine antibiyotik kullanması bence çok berbat bir durum.
8: Bunları ne yapacaksınız? Dikecek misiniz?
11: Bahçeye dikeceğim.
8: Çin'den getirdiniz değil mi?
11: Evet, Çin'deki bahçemizden. Ve ben buraya dikeceğim. Evet,
8: dışarıya.
11: Evet, dışarıya.
8: Tamam. Maalesef bunları ülkeye sokamazsınız.
11: Öyle mi?
8: Üzgünüm, bitki getirmek yasak.
11: Tamam, yapacak bir şey yok.
8: Evet.
10: 4.42 kilo bir ağaç. Kökleriyle birlikte koskoca bir bitki. Bu besbelli dikilmek için getirilmiş. Bunu sokamazsınız. Doğaya yayılabilir. Ne olduğunu ya da toprağında ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Çeşitli küf sporları taşıyor olabilir. Hiçbir fikrimiz yok. İsveç doğasına girmemesi gereken böcekler olabilir. Büyüyen ya da canlı olan hiçbir şey içeri giremez. Bunlara el konulacak. Bir saniye, bekleyin. Pasaportunuz bende. Pasaportunuz burada. Size bir belge verilecek. Belgeyi alana tamam. Kadar bekleyeceksiniz. Bu yolcu epey sık seyahat ediyor gibi. Yolcuyu kurallar hakkında bilgilendirmek kadar İsveç doğasına ve buradaki hayvan popülasyonuna gelebilecek zarar riskini azaltmak da büyük önem taşıyor. Belki bu adama ve genel olarak insanlara antibiyotiklerin denetime tabi olduğunu ve tükettikleri şeylere daha çok dikkat etmeleri gerektiğini öğretebiliriz. Şimdi bu sizin nüshanız. Şöyle. Tamam, işimiz bitti. Teşekkür ederim. Kurallar hakkında bilgi edinmek zorundasınız. Benim geldiğim yerde buna izin var deyip geçemezsiniz. Penisilin epey yaygın bir sorun. Çok fazla penisilin buluyoruz. İnsanların kuralları iyice okuması lazım. Çünkü soğuk algınlığına hiçbir faydası yok. Ama her neyse. Durum böyle işte.
5: Arlanda Havalimanı'na Tayland'dan kalkan bir uçak henüz iniş yaptı. Yani Olivia'nın yapacak daha çok işi var.
12: Merhaba, nereden geliyorsunuz?
13: Bangkok'tan.
12: Bangkok mu? Yalnız mısınız?
13: Evet.
12: Tamam, valizlerinize bakalım. Benimle gelin lütfen. Tayland'dan getirdiğiniz bir şey var mı acaba?
13: Evet, 4 karton tamam. Sigara aldım.
12: 4 karton mu? Peki.
13: Tamam. Bir şişede içecek tamam. Aldım.
12: Evet, şöyle geçin bakalım. Hiç ilaç var mı?
13: Hayır.
12: Oradaki bir
13: sadece
12: eczaneden alınmış hiçbir şey yok mu?
13: Sadece birkaç tane tek tük hap var.
12: Evet, çantayı buraya koyun lütfen. Ne tür ilaçlar getirdiğini ve ne kadar sigarası olduğunu kontrol etmek istiyorum. Evet bakalım işte buradalar. Kaç karton getirme hakkınız
13: bir.
12: Var?
13: Evet.
12: Bir mi? Yani biliyordunuz.
13: Evet.
12: Neden daha fazla getirdiniz peki?
13: Annem için getirmiştim.
12: Anlıyorum. Bu hiç iyi olmamış. Adam resmen şansını denemiş. Kontrol edilmemeyi ummuş. Hiç kusura bakmasın. Başka yok mu? Sadece 4 mü?
13: Evet. Sırt çantamda da bir paket var. Sadece tek bir paket.
12: Onu da çıkarın. Birçok insan şansını dener. Birçoğu da yalan söyler. Bu olayda adam dürüst davrandı ama epey de gergindi.
5: Sigaraların tamamı sayıldıktan sonra Olivia adamın yanındaki ilaçları da kontrol etmek istiyor.
13: Haplar şunun içinde.
12: Peki burada mı?
13: Evet.
12: Neden bir tütün kutusunda saklıyorsunuz?
13: Bu şekilde taşımak daha kolay
12: Anladım.
13: Oluyor.
12: Anladım. Reçeteniz yok mu?
13: Yok.
12: Tamam.

0: yapacaksın?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ney?
1: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
5: Çok iyi.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında.
6: Yanında.
7: Liseden mezun olduğunda da.
6: Buradaydık.
7: İlk aşkınla el ele tutuştuğunda.
6: Buluşunda.
7: Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında.
6: Buluşmasında.
7: Konserini verdiğin anda, yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
3: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
8: Hepsi burada, hepsi.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
8: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Go!
13: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
14: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
15: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
16: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
17: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
6: Bankam Ton Bank kartıma din.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Biz şey...
11: Tamam, sakin olun. Tamam, sakin.
10: Buraya iki defa geldim ve ikisinde de aynı muameleyi gördüm.
11: Bir saniye lütfen.
10: İsveç'e geldiğim o iki seferde de aynı şeyler oldu.
12: Urban ve Thomas durdurdukları iki kadının İsveç'te ne kadar kalacağını ve aslında kimi ziyaret ettiklerini çözmeye çalışırken ortamda duygusal anlar yaşanıyor.
11: Bizim açımızdan bakınca kimi ziyaret ettiğiniz pek net değil. Onu iki aydır tanıdığınızı söylüyorsunuz. Tanıyorum diyorsunuz ama ne aile var ne arkadaş.
10: Tamam, sorun değil.
11: Hı hı. Merhaba.
12: Merhaba, nasıl gidiyor?
11: Kendilerine sordum ama hayır diyorlar. O yüzden bir arama yapman gerekecek.
12: Tamam. Vücutlarında madde taşıyıp taşımadıklarını anlamak için Olivia kadınlara yüzeysel bir üst taraması yapacak.
13: Tamam. Önce siz benimle gelin. Tekerle. Tamam. Bakalım. Ayrı bir odaya geçeceğiz. Şöyle buyurun.
12: Tabii ki.
14: Bu kontroller arama yaptığımız insanlar için yıpratıcı olabilir. Ama ne yazık ki işimizin bir parçası. Madde kuryelerini tespit etmek için bu şekilde çalışmak zorundayız.
13: Şunları X-ray'den getirelim.
14: Tamam.
11: Nasıl geçti?
13: Güzel. Üzerinde ilgimizi çekecek hiçbir şey bulamadık. Bir sıkıntı yok.
14: Kaçakçılık şüphelerimi göz ardı etmemi sağlayan şey sergiledikleri tavırlar oldu açıkçası. Çok samimi görünüyorlar.
11: Ama dediğim gibi durum hala belirsiz.
12: İlk kadına yapılan yüzeysel üst aramasında madde kaçakçılığına dair hiçbir ize rastlanmıyor.
13: Diğerini alalım.
14: Tamam.
13: Tamam, buyurun.
14: Bu kişilerle bir hayli zaman harcadık. Arkadaşlarım yüzeysel üst aramalarında bir şey bulamadıkları için şimdi bu kişiler serbest kalacaklar. Ve böylelikle belirttikleri adrese gidip o kişiyi görebilirler.
11: Sabrınız için teşekkür etmek isterim.
15: Sabrınız için teşekkür etmek isterim.
11: Tamam mı? Anladınız mı?
10: Evet.
11: Umarım İsveç'te güzel vakit geçirirsiniz. İyi tatiller.
14: İki taraf için de çok kolay değil tabii. Havadan sudan konuşurken bir anda daha derin, kişisel ve mahrem konulara girmek biraz hassas olabiliyor.
10: Teşekkürler.
14: Bu tarz soruları sormak her zaman zordur ama işimiz bu. Kuryeleri ayırt edebilmek için insanı rahatsız eden pek çok soruyu sormamız gerekiyor.
16: Teşekkürler.
14: Ne demek, güle güle.
12: Olivia, şansını zorlayıp hakkı olan bir kartondan daha fazla sigara getirmeye çalışan bir adamı durdurdu.
13: Kaç karton getirme hakkınız var?
17: Bir.
13: Bir mi? Yani biliyordunuz.
17: Evet, evet.
13: Başka bir şey yok mu? Sadece dört mü?
17: Evet, sırt çantamda da bir paket var. Sadece tek bir paket.
12: Bunun yanı sıra bir tütün kutusunun içinde ne olduğu belirsiz haplar da buldu.
13: Reçeteniz yok mu?
17: Yok.
13: Tamam. O zaman bunlara el koymak zorundayım.
17: Birkaç tane daha.
13: Daha var mı? Birçok insan tütün kutularına bir şeyler saklar. Genelde oralardan yasaklı madde çıkar ama bu seferki standart ilaçtı. Neden tütün kutusunda saklıyorsunuz?
17: Çantanın içinde dağılmasın diye. Böyle taşımak daha kolay oluyor.
13: Anladım. Sadece bir karton hakkınız olduğunu bile bile sınırın üstünde getirmek pek akıl kârı değil. Bunun için para cezası alacaksınız.
17: Tamam.
13: Ben işlemleri hazırlayayım. Sonra hemen döneceğim, tamam mı? Kuralları bildiğini ve sadece tek bir karton getirebileceğini söylüyor ama yine de fazla getirmiş. Bu durumda direkt ceza kesilir. Evet, direkt. Bunun cezası 1000 kron olacak. Normalde 600 olabilirdi ama bu durum işi biraz zorlu hale getiriyor. Şansını zorlayınca işte böyle oluyor. Evet. Biraz can sıkıcı bir durum. Adam kuralları biliyordu. Durduk yere bu cezayı yemesi tamamen gereksiz bir şey.
17: İlaçların cezası ne kadar?
13: Onun için ceza almayacaksınız. Teknik olarak kaçakçılık suçuna giriyor ama ilaçları bize teslim etmeniz tamam. Şartıyla size ceza tamam. Yazmayacağım, tamam mı? Harika. İşte buyurun, bu da sizin. Teşekkür ederim, işiniz bitti. Bir dahaki sefere şansınızı zorlamayın da yine ceza yemeyin. Tamam, hadi hoşçakalın.
17: Hoşçakalın.
13: Bunlar imha edilecek. Sigaralar da yakılır. Sanırım ilaçlar için de aynı şey geçerli. Yani o zamana kadar depoda bekleyecekler.
12: Seyahat ederken neyi ne kadar getireceğinizi her zaman iyi takip edin. Yoksa gümrük memurlarına uzun uzun dil dökmek zorunda kalırsınız. Çünkü İsveç sınırlarında yasa dışı maddelere karşı yürütülen takipler asla hız kesmiyor.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat. Obseso.
1: Yeah. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Döneri gördüğün an
10: bir de sütaş ayran.
9: Gelsin sütaş ayran.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay, baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

Pepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, dışarı gelin lütfen.
1: Dışarı gelin.
0: Evet, şöyle yapacağız.
2: Evet.
0: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
2: Ne?
3: Tamam, yapalım.
2: Peki.
3: Tavuklar.
2: Tavuklar.
3: Koş.
2: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınavın stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
3: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
0: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Canlıları ve malı koruyorlar.
3: Gel bakalım.
2: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
3: Olur.
2: Sen benim bebeğimsin kızım.
3: Hadi kızlar, gidiyoruz.
2: Dikkat et.
3: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
0: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
1: 5 dakikamız kaldı.
0: Evet.
3: Tamam. Gir hadi. Tamam.
2: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
1: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
2: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
0: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
2: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
3: Evet.
1: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
3: Bekle.
0: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
1: Evet.
2: John nerede?
0: Tavukları almadılar.
3: Hadi tavuklar.
1: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
2: Sana geliyorlar mı?
3: Hayır, gelmiyorlar.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Hayır.
2: Bitti.
0: Süre bitti.
3: Kay.

0: Bu program gerçek insanlar üzerinde gerçekleştirilen manipülasyon deneylerine ait sahneler içermektedir. Deneyler kontrollü koşullar altında oyuncu olmayan gönüllü katılımcılarla yapılmıştır. İzleyicilerin dikkatli olması önerilir.
1: Gökyüzünde bir sürü şey var.
2: Kabul edelim. Korku ve güvensizliğin zirve yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. O kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt etmek giderek güçleşti. Mesela New Jersey açıklarındaki dronlar.
3: Çinlilere mi ait yoksa Ruslara mı?
2: İklim kontrolünden tutun da Jeffrey Epstein'in ölümüne kadar uzanan bir liste söz konusu. Ve kimse neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edemiyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçekle kurguyu ayırmanıza yardım etmek için buradayım. CIA'den ayrıldığımdan beri yalanlara, örtbaslara, komplolara ve bunları gizlemek için kullanılan taktiklere ışık tutmayı kendime görev edindim. Manşetlerden düşmeyen en sansasyonel komplo teorilerini mercek altına alacağım. Uzmanların, görgü tanıklarının ve ifşacıların izini sürecek, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri analiz edip çarpıcı deneylere imza atacağım.
4: İşte bunlar.
2: Tepedeki drone'u görüyor musunuz? Hepsini bizzat göstereceğim.
5: Derin bir uykuya dalıyorsun şimdi.
2: Çok hızlı, inanılmaz. Kimse hipnozun bir silah olabileceğini düşünmez. Görevim çok basit. Cheyenne Dağı'ndaki o tünel gerçek mi? Gerçeklere ulaşmak. Epstein'in kendini yatağın bu tarafına astığı söylenmişti. Tam şurada. Amacım neyin gerçek olduğunu, neyinse sadece bir manipülasyondan ibaret olduğunu ayırt etmeniz için gereken araçları size sunmak.

0: 98 metre. 104 metre. 110 metre. 122 metre. B 128 metre.
1: Pekala, ilerle ve tam orada hareketsiz bir şekilde bekle. Bir insan 128 metre uzaktan işte böyle görünür. Thomas Crooks, başkan adayı Donald Trump'a yönelik saldırısını planlarken sahnede tam olarak bu manzaraya bakıyordu. Suikastçı olay yerinde öldürüldü ama arkasında pek çok cevapsız soru bıraktı. Kimdi? Onu buna ne itmişti? 20 yaşındaki bu genç gerçekten tek başına mı hareket ediyordu? Çok geçmeden komplo teorileri kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ve bunlardan biri dikkatimi çekti.
2: Yani Thomas Crooks'un MK Ultra veya benzeri bir karanlık istihbarat programı tarafından yetiştirildiğini iddia ediyorsunuz. Öyle mi?
3: Bence öyle. Bunu başından beri söylüyorum. Programlanmıştı.
1: Programlanmıştı. Zihin kontrolü teorisi internette hızla yayıldı. Belki de Thomas Crooks sadece öfkeli genç bir tetikçi değildi. Belki çok daha karanlık bir planın parçasıydı. Derin devletin elindeki bir piyondu belki. Peki ama bu mümkün mü? Birini kendi iradesi dışında harekete geçmeye zorlamak mümkün olabilir mi? Kendi teşkilatım CIA yıllarını bu şifreyi çözmeye adadı. Bu bir spekülasyon değil, tarihin ta kendisi. Buraya Trump'a yönelik suikast girişimini analiz etmeye gelmedim. Çok daha önemli bir soru sormak için buradayım. Zihin kontrolüyle yönetilen bir suikastçı yaratmak gerçekten mümkün mü? Keşfettiğim şeyler şok edici.

0: CIA'deki 7 yılımın büyük kısmını düşman topraklarında gizli görevlerde geçirdim. Asli görevim içeriden bilgi sızdırabilecek kişileri tespit etmek, zayıf noktalarını analiz etmek ve taraf değiştirmelerini sağlamaktı. Zihin kontrollü suikastçı denince akla, akıllara CIA'nin yakın geçmişteki o gerçek programı geliyor. Her şey Soğuk Savaş'ta başladı. Kore'de televizyona çıkarılan ve beyinleri yıkanmış gibi görünen Amerikalı savaş esirleriyle.
1: Seul'den yola çıkmıştık. Pyongyang'a gidiyorduk. Ölüm yürüyüşü asıl o zaman başladı.
0: Ok yaydan çıkmıştı. Amerika'nın düşmanları bir askerin iradesini kırabiliyorsa bunu nasıl yapacağını Amerika'da öğrenmeliydi. Hem de acilen. Bu yüzden CIA 1953'te bir insanın iradesini kırıp zihnini yeniden kodlayabilecek gizli bir programa yeşil ışık yaktı. Programın adı MK Ultra'ydı. Başındaki isim kim miydi? Kimya alanında doktora yapmış ve LSD adındaki yeni bir maddeye takıntılı Sidney Gottlieb'ti. MK Ultra'nın finanse ettiği deneyler daha da karanlık bir hal aldı. İlk hedef doğruluk serumuydu ama kapsam giderek genişledi. Hafızayı silip davranışları yeniden kodlamaya evrildi.
2: O da çok rahatsız edici bir hal almıştı. Sanki tuhaf bir cehennemin içine düşmüştüm ve çıkamıyordum. Sadece oradan çıkmak istediğimi haykırmak istiyordum.
3: Kontrol tamamen onların elindeydi.
0: CIA'nin nihai hedefi bir Mançurya adayı yaratmaktı.
4: Artık neredeyse sona geldik. Son bir adım kaldı.
0: Bu terim Kore Savaşı'nda beyni yıkanarak uyuyan suikastçıya dönüştürülen bir askeri anlatan 1959 tarihli romanla literatüre girdi. MK Ultra 60'ların sonunda resmen sonlandırıldı ve gazetecilerin konuyu deşmeye başladığı 70'lere kadar halkın bundan haberi olmadı. Kongre oturumlar düzenledi ve hayatta kalanlar dava açtı.
4: Ülke vatandaşlarının neyin gerçek neyin kurgu olduğunu bilmeye hakkı olduğuna inanıyorum.
0: Bugün MK Ultra bir koddan çok daha fazlası, bir fenomen, bir efsane. Hükümetin zihin kontrolü operasyonlarını ifade eden bir sembol. Belki bir komple teorisiydi ama sadece teoriden ibaret değildi. Zihin kontrolü fikri popüler kültürde, Jason Bourne ve Stranger Things'teki Eleven gibi karakterlerde yaşamaya devam ediyor. Ama MK Ultra'nın arkasındaki hikayeyi her zaman merak etmişimdir. Gerçekten başarılı oldu mu? Konuyu araştırmaya başladım. CIA'de başkalarının bakmadığı yerlere bakmak üzere eğitilirsiniz. Ve derine indikçe insanların yasaklı maddelere fazla odaklandığını fark ettim. İşte o aşamada dosyalardaki başka bir şey dikkatimi çekti. Hipnoz. Birini telkin gücüyle ve bilinçaltı kontrolüyle yönetmek. MK Ultra'nın pek bilinmeyen hipnoz deneyleri hakkında bilgi edindim. Aslına bakılırsa hipnozla casusluk arasında fark yok. Her şey etki ve kontrolle ilgili.
5: Mevcut bedenini terk edeceksin.
0: Beynin gerçekliği kendi algısına göre şekillendirmek gibi inanılmaz bir yeteneği var. Peki hipnozla birinin algısını ve davranışlarını tamamen kontrol etmek mümkün mü? MK Ultra'nın programlanmış suikastçı yaratıp yaratmadığını anlamak için Ulusal Güvenlik Arşivinden konunun uzmanı Mike Evans'a ulaştım. MK Ultra'nın hipnoz çalışmalarından yola çıkarak net bir sonuca varabilir miyiz?
6: Hipnozu temel alan 10-12 civarı MK Ultra projesi vardı. Ancak LSD'nin keşfi ve bunun yarattığı heyecan çok kısa bir sürede hipnozun önüne geçti. 70'lerdeki soruşturmalar sırasında ise Gottlieb ve patronu davranış kontrolü araştırmalarını içeren neredeyse tüm MK Ultra dosyalarının iz bırakmamak için imha edilmesini emretti.
0: Bu bilgi boşluğu hükümetin gizli işler çevirdiğine dair şüpheleri körüklüyor, değil mi?
6: Evet, Amerikan halkı için CIA, insanları Mançurya adayı gibi suikastçılara dönüştüren bir kurumdu. Onu başarıp başaramadıklarını, hatta gizliden gizliye deneyip denemediklerini sormak oldukça önemli.
0: MK Ultra'nın programlanmış bir suikastçı yaratmayı başardığına dair hiçbir kanıt yok. Eğer belgeleri yok edecek olsaydınız, ilk işiniz bunlar olmaz mıydı? O halde şu soruyu sormak gerek. Zihin kontrolüyle yönetilen bir katil yaratmak mümkün mü? Thomas Crooks gibi birini gerçek bir Mançurya adayına dönüştürmenin anahtarı hipnoz olabilir mi? Bu bugüne kadar kimsenin yanıtlamaya cesaret edemediği bir soru. Gerçeği ortaya çıkaracak bir deneyle bu soruya yanıt bulmamı sağlayacak o ideal kişiyi bulduğumu sanıyorum.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Yoksa sen de mi bonus doldun?
9: Bonus kurulu.
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
9: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
8: Yıkıldım şu an.
9: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
12: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim ventilatörü

0: Maxifit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Max?
4: Merhaba Andrew. Şimdi derin bir uykuya dalıyorsun.
3: Max Major, ülkenin önde gelen hipnoz uzmanlarından.
4: Artık adını hatırlamıyorsun. Zihninden tamamen silindi. Derin bir uykuya dal.
3: Eğitimli bir hipnoterapist olan Max, odaklanma, otorite ve duygu yönetimi konusundaki ustalığıyla insanları hızla hipnoza sokmasıyla tanınıyor.
5: Ne?
3: Tam da bu yüzden bu görev için en doğru ortak olduğunu düşünüyorum.
4: 18 yaşımdan beri, yani 20 yılı aşkın süredir hipnozla uğraşıyorum. Zihin beni her zaman büyülemiştir. Belli ki MK Ultra insan kontrolü konusunda tam bir bilgi hazinesiymiş.
3: MK Ultra'nın en az konuşulan yanı kuşkusuz hipnoz programıydı. Kurbanlarını akıl hastanelerinden seçtikleri biliniyor. Bu da hipnoz için oldukça uygun bir zemin oluşturuyor.
4: MK Ultra hakkındaki bilgilerimiz tanık ifadelerine dayanıyor. Ama hipnozla şu an yaptığımız bu konuşmayı bile hafızandan silebilirim. Yaşananları zihninden silersem hiçbir şeyi hatırlamaz, tanıklık da edemezsin. Deneylerin yapıldığını kesin olarak biliyoruz. Ancak işin iç yüzünü, metodolojisini ve elde edilen nihai sonuçları asla tam olarak bilemeyeceğiz.
3: CIA'deki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Başarıya ulaşan operasyonlarımızın %80'i asla açığa çıkmaz.
4: İnanılmaz.
3: Bu hipotezi test edecek bir deney tasarlamanı istiyorum senden. Hipnozun tamam. MK Ultra programında etkin ve merkezi bir araç olduğunu kanıtlayabilir miyiz? İnsanları derin bir trans haline sokup normalde yapmayacakları şeyleri yaptırabilir ve ardından bu eylemlerini tamamen unutmalarını sağlayabilir miyiz? Bu programın gerçek potansiyelini anlamamızı sağlar.
4: Doğrusunu söylemek gerekirse daha önce hiç böyle gizli bir niyetle sahneye çıkmamıştım.
3: Ama benim bildiğim tek şey gizli niyetlerdir.
4: Evet.
3: İşin en güzel yanı da bu yöntemin sahada kullanıldığını kanıtlayabilme ihtimalimizin olması. Onlarca yıldır gizlice yürütülen bu yöntemin mümkün olduğunu gösteren ilk kişiler bizler olabiliriz.

0: Tecrübelerime
1: gizli bir niyetle sahneye çıkmamıştım.
0: Ama benim bildiğim tek şey gizli niyetlerdir.
1: Evet.
0: İşin en güzel yanı da bu yöntemin sahada kullanıldığını kanıtlayabilme ihtimalimizin olması. Onlarca yıldır gizlice yürütülen bu yöntemin mümkün olduğunu gösteren ilk kişiler bizler olabiliriz.

0: Dakikalar içinde zihin kontrolüne uygun bir suikastçı adayını hipnozla tespit edebilme fikri ise, doğrusunu söylemek gerekirse bana imkansız geliyor.
1: Ne haber dostum?
0: Merhaba. Burası neresi böyle?
1: Burası harika bir yer. Adı evet. Cosmos Magic Theater. İnsanlar gösterimi izlemeye geldiklerini sanıyor ama bu geceki asıl amacımız seyirciler arasından hipnoza en yatkın kişiyi bulmak. Asıl salon burası.
0: Vay canına, şuraya bak.
1: Gerçek bir gösteriye geliyorlar. Salonun arka tarafında görebileceğin kameralarımız var.
0: Anladım.
1: Bir tane de burada mevcut.
0: Tamam.
1: Hepsi gösteri boyunca seyircileri gözlemleyebilmen için hazırladığım odaya bağlı. Birini sahneye çıkarıp denekle birebir etkileşime girdiğimde, örneğin sana uyu desem, hayır gitme. O sırada kalabalıktan bir başkası uyuyakalabilir. Böylece doğrudan konuşmadığım kişilerin bile koltuklarında kendilerinden geçtiğini
0: yani
1: görmeye başlayacaksın.
0: Yani bu işe yatkın biri.
1: Evet, yatkın biri. Ben onu gözden kaçırabilirim.
0: Casuslukla benzerlikleri inanılmaz. İşin bu kısmı beni çok şaşırtıyor.
1: Öyle mi?
0: Burada anlattığın şey devrimleri ve ayaklanmaları planlama mantığımızla birebir aynı. CIA'de şunu iyi biliriz ki, kalabalığı ateşlemek için bir iki kişi yeterlidir. Gerisini sürü psikolojisi halleder. Bu bir tür kitlesel histeri.
1: Hipnozun
0: yani
1: başka bir
0: hipnozun
1: türü.
0: Farklı bir formu. İnsanlar cam kırmanın tehlikeli olduğunu ve başlarına bela açacağını bilseler de yine de yaparlar. Çünkü kalabalık onlara ihtiyaçları olan o onay duygusunu
1: İlginç
0: verir.
1: İlginç bir gece olacak.
0: Rastgele 50 yabancı davet ettik. Oyuncu değiller, para almıyorlar. Zihin kontrolüyle suikastçı yaratıp yaptıklarını unutturmanın mümkün olup olmadığını test eden, gizli bir deneyin parçası olduklarından haberleri bile yok.
1: Pekala, kulise geçiyorum.
2: Max Major.
1: Hipnoz tuhaf veya gizemli bir şey değildir. Ben rehberiniz olarak size talimatlar vereceğim ve siz de bunları uygulayacaksınız.
0: İnsanlar hipnoza şüpheyle yaklaşıyor. İşin bilimsel arka planını öğrenene kadar ben de öyleydim.
1: Şimdi sizinle basit bir egzersiz yapalım.
0: İlk olarak hipnotizör dikkatinizi tek bir şeye odaklar. Bu bir ses, bir görev veya kendi nefesiniz olabilir.
1: İki elinizi öne uzatın. Avuçlar yukarı, sağ elinizi ters çevirin.
0: Vücut gevşer ve beynin bilgiyi değerlendirip düzenleyen kısmı sakinleşir.
1: Gözlerinizi kapatıp sesime kulak verin.
0: Sonrasında hipnotizör beyni çok daha esnek bir duruma sokar.
1: Burnunuzdan derin nefes alın. Ağzınızdan verin.
0: Eleştirel filtreleriniz yeni duyguları ve bakış açılarını kucaklayacak kadar esner. Ardından telkin aşamasına geçilir. Hipnotizör sakin, tekrarlayan bir dille verdiği komutları zihne iyice yerleştirir.
1: Avucu yere bakan elinizin üst kısmına odaklanın ve bileğinize yüzlerce helyum balonu bağlandığını hayal edin. Diğer elinizde ise onu aşağı çeken bir bowling topu olduğunu düşünün. Parmağımı şıklattığım an bir eliniz ağırlaşırken diğeri hafifleyecek. Biri daha da yukarı çıkacak, diğeri daha da aşağı inecek. Şimdi gözlerinizi açıp ellerinize bakın.
0: İşin aslı şu ki, herkes hipnotize edilemez. Bazı insanlar odaklanmakta zorlanır ve kontrolü bırakmaya direnir. Zaten Max herkesi hipnotize etmeye çalışmıyor. O kontrolü bırakabilen az sayıdaki kişinin peşinde.
1: Elleri birbirinden uzaklaşan var mı? Ayağa kalkıp merdivenlere doğru gelebilir misiniz lütfen?
3: Evet,
0: keçi sakallı kişinin yaka karşısındaki ismi söyleyin. Noah, teşekkür ederim.
1: Delaney, öne gelebilir misin? Şimdilik oturabilirsin. Dylan, sahnede bize katılabilir misin? Onlar için bir alkış alalım. Harika gidiyorlar.
3: Bana katılabilir misin? Noah, şuraya otur lütfen.
1: Ben elini sıkarken doğrudan gözlerime bak. Uyu, derin uykuya dal. Daha derin, uyu.
0: Max kalabalığı yönlendiriyor. Bunu izlemek gerçekten inanılmaz.
1: Birazdan gözlerini açacaksın Noah ve açtığında zaman hiç geçmemiş gibi gelecek. Gösteriye geldiğini hatırlayacaksın ama hipnoz edilmediğini sanacaksın.

0: Bırakın bir ki tamamen uyanıksınız, gözlerinizi açın. Ayağa kalkabilir misiniz acaba?
1: Bu son derece önemli çünkü Noah hipnotize edildiğini hatırlamazsa anılarını silebiliriz demektir.
0: Yerine geçersen sevinirim çünkü işimiz yarım kalmıştı.
2: Tamam.
0: Kusura bakma.
2: Teşekkürler.
0: Bu akşamki gösteriye yolun nasıl düştü acaba? Daha önce hipnoz edilen birini mi gördün? Sen mi hipnoz edilmek istedin yoksa sadece merak mı ettin?
3: Sadece merak ettim. Nasıl bir his olduğunu bilmek istedim.
0: Yani daha önce hiç hipnoz edilmedin.
3: Sanmıyorum.
0: Belki de bir gösteride hipnoz edildin ama sana bunu unutturdular. Mümkün olabilir
3: bunun
0: mi?
3: Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Hayır.
0: Öyle mi?
1: Max'in kontrolü altına girmesi için gereken tüm psikolojik altyapıyı ve fiziksel tepki kapasitesini fazlasıyla taşıyor.
0: Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum Chris. Ben Max. Elini gevşet. Güzel. Ver elini. Bastır aşağı. Şu parmağa ve yüzüme odaklan. Bana bak. Seni hipnoz edebilir miyim?
2: Sanmıyorum.
0: Anladım. Tamam. Peki hipnoz edilmek istiyor musun?
2: İstiyorum.
0: Tamam. Şimdilik yerine geç. Nedenini açıklayacağım.
1: Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Herkes hipnoza yatkın değildir. Bu yüzden Max, en telkine açık ve kolay programlanabilir potansiyel denekleri bulmak için seyirciler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
0: Uyu, derin uykuya dal. Adın ne?
4: Connor.
0: Connor, elimi sıkarken çok garip bir his yaşayacaksın. Zihnin tamamen boşalacak. Yutkunmayı dene. Bunu hisset. Bu kez yutkunmak neredeyse imkansızlaşıyor. Ne kadar çabalarsan o kadar imkansızlaşıyor. Çok tuhaf bir his. Sanki ağzın ve boğazın kuruyor. Kelimeleri toparlamak gerçekten zorlaşıyor. Adını biliyorsun ama telaffuz etmen neredeyse imkansız. Bana adını söylemeyi dene. Aa, bu çok tuhaf bir his. Ağırlık gibi tam şurada hissedebilirsin. Ben serbest bırakana kadar. Artık konuşabilirsin.
4: Evet.
0: Adın ne?
4: Connor.
0: Connor. Evet, çok iyi.
1: Vay canına. Max de daha güçlü bir bağ kurdu. Ve bizim aradığımız şey de buydu. Max onların gelecekteki davranışlarını, verecekleri kararları kontrol edecek.
0: Şu an ayağınla yer arasında güçlü bir mıknatıs var. Parmağımı şıklattığım an devreye girecek. Sanki dünyanın en kuvvetli mıknatısı ayaklarını zemine çeviriyor. Ne kadar çabalarsan çabala kaldırman imkansızlaşacak. Adım atmayı dene. Ama başaramayacaksın.
5: Evet.
0: Hareket ettiremiyor musun?
5: Sanırım hayır.
0: Clyde, bir dahaki sefere bu klik sesini duyduğunda ayağa kalkıp kitaplığa yürüyeceksin. Telefonunu oraya bırakıp yerine dönecek ve gözlerini kapatacaksın. Anlaştık mı?
1: Zihin kontrollü bir suikastçıdan tam da bunu bekleriz. Belirli bir sırayla yerine getirmesi gereken görevleri zihnine işlemek. Clyde şu an emri uyguluyor. Sadece bir kalemin tık sesiyle yapması gerekeni kusursuz şekilde yaptı.
0: Uyan ve gözlerini aç.
1: Yapılamayacağını düşündüğüm bir şeyi canlı olarak izliyorum.
0: Telefonun nerede?
4: Cebimde.
1: Max manipüle ediyor, şekillendiriyor, güven inşa ediyor. Dakikalar içinde bu insanları etkisi altına alıyor.
0: Zamanınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim. İsmim Max Major. Harikaydınız. Sağ olun.
1: Sahada böyle birine sahip olursanız, çok çeşitli operasyonel hedefleri gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu inanılmaz değerli bir şey. İnanılmaz
0: biri var.
1: Dostum. İnanılmazdı dostum. Gösteri biter bitmez yarınki zihin kontrollü suikastçı deneyimiz için en iyi adayları belirlemek üzere bir araya geldik. Seni sahneye çağırdığım bazı kişileri ben elemiştim.
0: Bir örnek ver.
1: Mesela bu adam Clyde. İnanılmaz. Clyde'ı en başından beri gözlemledim ve vücut dili kapalıydı.
0: Onda farklı bir şey gördüm.
1: Ne gördün?
0: Sosyalleştiğini gördüm. Pek başına gelmişti ama insanlarla konuşup arkadaş olmaya başladı. Ben de bu adam oldukça girişken ve açık fikirli diye düşündüm. Bana 3-4 iyi aday gösterebilir misin acaba?
1: Aslında senin için buraya işaretledim. Noah?
0: Evet.
1: Clyde?
0: Evet. Bu arada fark ettin mi bilmiyorum ama bu adam rol yapıyor. Sadece ilgi çekmeye çalışıyordu. Sürekli beni yakaladın der gibiydi. O yüzden onu eledim. Şu kadın hakkındaki fikrin nedir acaba?
1: Evet. Benim çok uygun bir aday olarak işaretlediğim ilk kişi oydu.
0: Tamam. Bu adam çok iyiydi. Listende üst sıralardaydı.
1: Evet.
0: Bence çok iyi ve güvenilir biriydi.
1: Tam olarak kimi istediğimi biliyorum.
0: Ben de kim olduğunu biliyorum.
1: Göster bana.
0: İşte bu.
1: Bu gece insanlara isimlerini ve hipnotize edildiklerini unutturdun. Eğer MK Ultra senin şu an elinde olan gücün ufak bir parçasına bile sahip olsaydı, korkunç işlere imza atardı.
0: Sen bunu söylerken bile rahatsız oluyorum.
1: Ben de rahatsız oldum, evet. Çünkü sen bunu 30 dakikada yaptın.
0: Haklısın.
1: Onlar ne kadar sürede başardı?
0: 15 yılda.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
5: Net, sigortam Net. Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Erte

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Max'in grup seansı gönüllülerin katıldığı kontrollü bir ortamda gerçekleşti. Fakat potansiyel suikastçı Thomas Crooks sahnede değil, gerçek dünyadaydı. Crooks etki altında mıydı? Miting öncesindeki ruh hali nasıldı? Bazı raporlara göre geçtiğimiz yıl arkadaşları ve kendi ailesi onun giderek daha mesafeli ve kopuk biri haline geldiğini söylemiş. Muhtemelen bir ruhsal hastalığın belirtileriydi bunlar. Peki sanrı ve radikal kişilik değişimi belirtilerine başka neyin yol açabileceğini biliyor musunuz? Hipnozun.
10: Elim kapandıkça gözlerinde kapanacak ve derin bir uykuya dalacak.
9: New York Post yazarı Miranda Devine'ın Crooks'un tuhaf davranışları üzerine verdiği röportajı izlediğimde bu düşüncem güçlendi.
11: Giderek daha şiddet yanlısı olmaya başladı ve demokratlara karşı radikalleşti. Önceleri Trump destekçisiydi. Sonrasında hızla Trump karşıtlığına evrilmesine neden olan bir olay yaşandı. Ağustos 2020'de aniden bir şey oldu ve internet dünyasından silindi.
9: Yani Thomas Crooks internette koyu bir Trump destekçisiyken fanatik bir Trump karşıtına dönüşüyor. Sonra da ortadan kayboluyor. Böylesi değişimler durup dururken yaşanmaz. Bu değişimi mutlaka bir şey tetiklemiş olmalı. Bir insanın cinayet işlemek üzere programlanıp programlanamayacağını sorgulayacaksak bu soruyu meşhur eden vakaya yani Sirhan Sirhan'a dönmemiz gerekiyor. 1968 yılında JF Kennedy'nin karizmatik küçük kardeşi Bobby Vietnam Savaşı'nı bitirme vaadiyle başkanlık yarışına girmişti.
12: Biz hem büyük hem bencil hem de merhametli bir ülkeyiz. Ben de seçim kampanyamın temelini bu üç unsur üzerine oturtmayı hedefliyorum.
9: Ancak Kaliforniya ön seçimlerini kazandığı gece bir otelin mutfağında vurularak öldürüldü. Suikastçı Sirhan Sirhan olay yerinde yakalandı. İşte işin asıl tuhaflaştığı nokta burası. Sirhan Sirhan bugüne kadar cinayet anına ve çevresindeki gelişmelere dair hiçbir şey hatırlamadığını iddia ediyor.
13: Silahlı saldırı anına dair neler hatırlıyorsunuz?
14: Evet, oradaydım. Ancak o anı zihnimde canlandıramıyorum tam olarak. Silahı nereden çıkardığımı anımsamam mümkün değil. Birine doğrultup doğrultmadığımı dahi hatırlamıyorum. Zihnimde her şey öylesine bulanık ki hiçbir şeyi tam olarak hatırlayamıyorum.
9: 10 yıllardır konuşulan bu iddia onun bir tür hipnoz etkisinde olduğu şüphesini körüklüyor. İnsan nasıl olur da böylesine büyük bir suçu işleyip hiçbir şey hatırlamaz? Böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Bu geceki deney tam da bu soruyu yanıtlamayı amaçlıyor. Görevimiz Max'in gösterisindeki birine suikast işletmek ve sonrasında bunu yaptığını tamamen unutturmak ki bu MK Ultra'nın da nihai hedefiydi.
15: Birazdan izleyecekleriniz uzman bir hipnotizör eşliğinde ve kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen gerçek bir hipnoz deneyidir. Evde denemeyiniz. İzleyicilerin ihtiyatlı olması tavsiye edilir.
9: Seçtiğin mekana bayıldım.
16: Bence kafe kusursuz bir tercih. Gerçek hayatta da olaylar tam olarak böyle gelişirdi.
9: Evet.
16: Haksız mıyım?
9: Şehirdeki popüler bir kafeyi kiraladık ve içeriği kontrollü bir deneyin parçası olduğunun farkında olan insanlarla doldurduk. İçeri her açıyı görecek şekilde kameralar yerleştirdik. Arka odaya deneyin ilk aşamasını takip edeceğim bir izleme istasyonu kurdum. Deneye, Max de ikinci bir hipno seansına katılmak üzere seçildiği söylendi. Ama denek, bir deneyin parçası olduğunu bilmiyor ve kendisi dışında herkesin bu durumdan haberi var. İnsanların yaşayacakları şey oldukça sarsıcı olabilir ama Max ahlaki kurallar çerçevesinde hareket ediyor. Zorlama yok, zarar vermek yok. Eğer bu deney işe yararsa etkileri tahmin edilenin çok ötesine geçecek. Bu senin ilk gizli operasyonun. Bana verilen tavsiyeyi sana da vereceğim. Gözünü bile kırpma. İlk gizli görevini gerçekleştirmek için eline yalnızca tek fırsat geçer. Öyle. Ve her şey bir anda olup bitecek.
10: Evet, öyle olacak.
9: MK Ultra programının amacına ulaşıp ulaşmadığını bu gece öğreneceğiz. Ve bunu bir barda oturan iki adam açığa çıkaracak.
17: Onu içeri gönderiyorum.
9: İşte geldi.
10: Ne haber, nasılsın?
18: İyiyim, sen nasılsın?
10: Seni görmek güzel.
9: Bu denek Magic Theater'da bizim için büyük bir sürpriz olmuştu. Telkine tamamen açık biri.
10: Şöyle otur lütfen, neler yapacağımızı anlatayım. Bugünkü amacımız kendi potansiyelini zirveye taşıman için içindeki o düğmeyi nasıl çevirebileceğini sana göstermek. Evet. Ne demek istediğimi anladın mı? Pekala, şimdi küçük bir odaklanma egzersiziyle başlayacağız. Seni hipnoz edebilir miyim?
18: Tabii.
10: Tamamdır. Şimdi sol elini kaldırıp dirseğini masaya koymanı istiyorum.
9: Bir teoriye göre Sörhan Sörhan yalnız hareket etmiyordu. Hipnoz durumunu tetikleyen ve onu RFK'yi vurmaya azmettiren bir yönlendiricisi vardı. Bu deneydeki yönlendirici ise Max. Şu anda Max, Clyde'in dikkatini bir noktaya topluyor.
10: Tamamen derin bir uykuya dal. Daha derine. Sesim dışında duyacağın her şeyi, bu akşam burada yaşananların senin iyiliğine olduğunu hatırlatıp dikkatini yeniden bana vermeni sağlayacak. Bu yüzden sana bir görev verildiğinde bunu sorgulamadan yerine getireceksin ve kendini tamamen bu egzersizlere bırakacaksın. Adeta bir asker gibi. Bir, ki uyanıksın. Aç gözlerini. İki elini de şuraya koymanı istiyorum. Şimdi bu avucunun içinde dünyanın en güçlü mıknatısı olduğunu ve bu mıknatısın masadaki çelik bir plakaya doğru çekildiğini hayal et. Parmağımı ışıklattığım an o mıknatıs devreye girecek. Elini kaldırmak için ne kadar çabalarsan bunu başarmak o kadar zorlaşacak. Tıpkı hayat gibi. Ne kadar debelenirsen işler o kadar zorlaşır. Bırak bu gevşeme hissi kolundan aşağı yayılsın. Şimdi çabalamadığında elimi kaldırmanın ne kadar kolay olduğunu fark edeceksin.
18: Vay canına.
10: Pekala. Bunlar bir nevi düşünme egzersizleri. Temelde bir şifre çözmeye çalışıyorsun. Bu şekillerin bu harflerle nasıl bir ilişkisi olduğunu biliyorsun.
9: Bu zihin egzersizi bir çıpa görevi görüyor. Deneyin kurbana zehri vermeden önce ve verdikten sonra odaklanacağı nokta tam olarak bu.
18: Çizgi, nokta, nokta, çizgi, çizgi, çizgi.
9: Şu an tamamen çizgileri ve noktaları belirleyip şifreyi çözme sürecine odaklanmış durumda.
18: Çizgi, nokta, nokta. Nokta, bu da çizgi. Noktayla başlıyor ama bir Y harfi olabilir.
10: Elin yaklaştıkça gözlerindeki odağın değiştiğini fark edeceksin. Bu değişimi hissettiğinde tamamen derin bir uykuya dal. İyice derinlere, daha da derinlere. Gözlerin kapalı halde dik otur ve bir anlığına gevşe. Şimdi avucuna bu küçük cam şişeyi bırakıyorum. Onu orada hissedebilir ve tutabilirsin. Şimdi bunu hisset. Bu gevşekliği hiç bozmadan o cam şişeyi cebine bir yere koyabilirsin. Demek istediğimi anladın mı?
18: Şimdi bu sesi
10: bir sonraki duyuşunda tablette yaptığın işi bırakacaksın. Oturduğun yerden kalkıp önündeki masaya doğru yürüyeceksin. Cebindeki cam şişeyi çıkarıp açacak ve içindekileri o masadaki su bardağına boşaltacaksın. Ardından yerine geri dönecek, şişeyi tekrar cebine koyacaksın ve gözlerini açtığında işine geri döneceksin. Pekala, şimdi seni uyandırıyorum. Bir, ki uyanıksın, aç gözlerini.
18: Benim sıram geldi.
9: Merhaba dostum. Kafeinsiz ve yulaf sütlü bir latte, bir de bir bardak su alabilir miyim lütfen? Harika. Çok teşekkür ederim.

Teşekkür ederim. Acaba şekeriniz var mı?

0: Eğik çizgi blok, eğik çizgi.
1: Şimdi bu deneyin sınırlarını gerçekten zorlayacağımız küçük bir drama sahnesine geçiyoruz. Acaba yaptıklarına dair en ufak bir şey hatırlayacak mı?
2: Aman tanrım, bir ambulans çağırsın.
3: EDS ile yaz herkese iyi gelir.

0: miydin Can?
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kıllı.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Obseso.
5: Silver moon. Coming glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank, kartım
1: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Aman tanrım, bir ambulans çağırsın.
7: Az önce ona nasıl bir içecek verdin? Bir saniyeliğine ara verebilir misiniz? Rica etsem şöyle geçer misin acaba? Ne olduğunu gördün mü? Biliyorum, sen o sırada...
8: Yere yığıldığını duydum, o kadar.
7: Şimdi yeniden derin bir uykuya dalıyorsun, iyice derinlere. Ne kadar derine inersen kendini o kadar iyi hissedeceksin. Her şey yolunda, tamamen güvendesin, herkes iyi, tamam mı? Sorun yok. Tamam. Birazdan uyanacaksın ve gözlerini açtığında her şey senin için tamamen normale dönecek.
9: Biri sana ne olduğunu sorarsa sadece tablette çalıştığını hatırladığını söyleyeceksin.
7: 1-2, uyanıksın, aç gözlerini. Harika görünüyorsun Clyde. Ayağa kalkabilir misin? İyi misin?
8: Evet, iyiyim.
7: İçeri giren adamı gördün mü?
8: Hayır, burada çalışıyordum. Pek bir şey hatırlamıyorum doğrusu. Tam olarak hatırlamıyorum.
7: Benimle gelebilir misin?
8: Tabii.
7: Sana paravanın diğer tarafında ne olduğunu göstermek istiyorum.
10: Kulise hoş geldin. Ben Andy.
8: Nasılsın? Ben de Clyde.
10: Memnun oldum dostum.
7: Bu adamı tanıyor musun?
8: Hayır.
7: Bütün olan biteni kameraya kaydettiğimizi biliyorsun. Hipnoz deneyleri yaptığımızın farkındaydın ama bu gece başka olaylar da yaşandı ve senin bunlardan haberin yoktu.
8: Tabii.
7: Otursana.
10: Gel dostum. Ekranda gördüğün şey sadece birkaç dakika önce yaşananların bir kaydı.
8: Tamam.
10: Teşekkür ederim. Acaba şekeriniz var mı?
8: Bunu neden yaptın?
10: İçeceğime ne koydun?
8: Hiç bilmiyorum.
10: Onu içeceğime koyduğunu hatırlıyor musun?
8: Hayır, yani koyduğumu görüyorum ama ne olduğunu ya da neden ayağa kalktığımı bile bilmiyorum. Yani ben... Bilmiyorum.
7: Sadece şu kısmı izleyelim.
6: Aman tanrım, bir ambulans çağırsın.
8: Tüm bunlar az önce senin başına mı geldi? Bardağına koyduğumdan haberim yok. Yani... Elimde bir şey tuttuğumu dahi hatırlamıyorum.
10: Bu olayı anımsıyor musun?
8: Hayır. Masada oturmuş çalışıyordum ben. Sadece onu hatırlıyorum.
10: Bu olaya dair hiçbir şey hatırlamıyor musun? Şu an Max'le konuşuyorsun.
7: Giderek daha derin bir uykuya dalıyorsun.
8: Yani gözlerimle gördüğüm şeyi inkar edemem. Ama hiçbirini hatırlamıyorum.
10: Aslında farklı bir anı var ama şu an ekranda bambaşka bir gerçeği izliyorsun. Ne hissediyorsun?
8: Korkutucu. Sanki orada iki farklı gerçeklik var gibi.
10: Peki yanındaki cam şişe nerede?
8: Bilmiyorum. Gerçekten.
10: Ceplerine bakabilir misin?
8: Lanet olsun. Tamam. Sanırım cebimdeymiş. Ama cebime koyduğumu hatırlamıyorum.
7: Bütün o kargaşanın ortasında içeri bir polisin girdiğini ve ne olduğunu gören var mı diye sorduğunu hayal et. Ardından birisi polise bu videoyu izletiyor. Sence polis ilk iş olarak ne yapardı? Ne dersin?
8: İşim biterdi.
7: Sence hatırlamıyorum, kontrol bende değildi. Belki de hipnotize edildim dediğini duyan biri ne düşünürdü? İnsanların böyle bir ifadeye tepkisi sence ne olurdu?
8: Yalan söylediğimi düşünürlerdi.
7: Kesinlikle. Şunu belirteyim, sağlığı yerinde. Yani ona hiçbir şekilde zarar vermedi.
10: Zarar vermedi.
7: Tüm bunların bir amacı vardı ve sen olağanüstü bir iş çıkardın. Belki de Clyde'a kimliğini açıklama vakti gelmiştir.
10: Benim adım Andrew Bustamante.
8: Tamam.
10: Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve burada bir deney gerçekleştiriyoruz.
8: Tamam.
10: MK Ultra deneylerinin herhangi bir aşamada başarılı olup olmadığını test ediyoruz. Duymuş muydun hiç? İlaçlar ve uyuşturucular kullanmışlar.
8: Yasaklı maddeler, frekanslar,
10: evet,
8: ve farklı türde
10: deneyler. İnsan zihnini kontrol altına almak
8: doğru
10: için.
8: Doğru.
10: Hipnozu da test etmişlerdi.
8: Vay canına.
10: Ama hipnoz deneyleriyle ilgili kanıt ya da gizliliği kaldırılmış belge bulmak oldukça zordur.
7: Hipnozu kullandıklarını biliyoruz ama başarılı olup olmadıklarını bilmiyoruz.
10: Sen de bu tekniğin devlet operasyonlarında hala kullanılıyor olma ihtimalini kanıtlamaya çalışan bir deneye katılmış oldun.
8: İnanılmaz.
10: Katkıların için teşekkür ederiz. Harikaydı.
8: Teşekkür
10: gerçekten
8: ederim.
10: Harikaydı.
8: Ben
10: dostum.
8: De teşekkür
10: minnettarım.
8: Ederim.
10: Hem
7: sana
10: de çok.
7: Vakit ayıracağıma söz vermiştim. İstersen hı-hı, şimdi yapabiliriz. Hiçbir şart veya gizli ajanda yok. Zihnine girip birkaç küçük değişiklik daha yapmayı çok isterim.
8: Evet, evet.
7: Evet, tamam, hadi yapalım.
10: Max'in en güçlü yanlarından biri, hipnozun kişisel sorunları aşmada ne kadar etkili olduğunu insanlara gösterebilmesi. Şu an Clyde'a özel bir hipnoterapi seansı uyguluyor.
7: En iyi versiyonuna ulaşmanı engelleyen şey nedir? Şimdi kendini ağır bir çanta taşırken hayal et. O çantaya kurtulmak istediğin, yeterince iyi değilim düşüncesini ve seni aşağı çeken her şeyi, pişmanlıklarını, korkularını, hepsini doldur. Hepsini o çantaya yükle ve...
10: Hipnoz güçlüdür.
7: Tam şu an güçlü olabilirsen onu son kez taşıman gerekecek ve ondan sonsuza dek kurtulacaksın.
10: Bir suikastçı da yaratabilir. Kötü alışkanlıkları düzeltmek gibi basit işler de yapabilir.
7: 3. Evrenin enerjisinin içini doldurduğunu hisset. 4-5 gözlerini aç, uyanıksın.
10: Hatta geçmiş travmaları iyileştirmek gibi karmaşık sorunları da çözebilir.
8: İnanılmaz bir deneyimdi.
7: Evet.
8: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayatta bir kez yaşanacak bir şey.
7: Evet.
8: Bu fırsat için teşekkür, evet, ederim.
10: Max hipnozun birkaç temel unsura dayandığını kanıtladı. Dikkat, otorite ve duygusal çerçeveleme. Deneyimizin ardından günümüzdeki zihin kontrol kavramını düşündüm ve aynı unsurların her gün kullandığımız bambaşka bir şeyin içinde de mevcut olduğunu fark ettim. Bu deneyim sana MK Ultra programı hakkında ne öğretti?
7: Birine ahlaki veya kişisel sınırlarını aşan bir şey yaptırıp yaptıramayacağımız konusundaki tüm şüpheler aslında sınırın olmadığını kanıtlıyor. Biz bunu 48 saatlik bir planlamayla başarabildiysek, devletin bir denek üzerinde haftalarca ya da aylarca çalışarak neler yapabileceğini sen düşün.
10: 30 dakika yerine bir haftan olsaydı sonuç daha büyük, daha karmaşık ve daha etkili olur muydu?
7: Bir denekle daha fazla vakit geçirme şansım olsaydı süreci başlatıp gönül rahatlığıyla odadan çıkabilirdim. Hatta o binada olmama gerek bile kalmazdı. Eminim MK Ultra programında da bizim bulduğumuz şeyin aynısını bulmuşlardı. Bu yüzden hiç bahsedilmedi.
10: Şu an dünyada hipnotize edilmiş suikastçılar olabileceğine inanıyor musun?
7: %100. Peki yakalandıklarında hipnotize edildiklerini veya yaptıklarını hatırlamadıklarını söylerlerse insanlar ne düşünür?
10: Deli olduklarını.
7: Deli olduklarını. Tanıştıkları hiç kimseyi hatırlamıyorlar. Ne yaptıklarını hatırlamıyorlar. Kendi eylemlerini dahi hatırlamıyorlar. Kimi suçlayacaklar?
10: Gözden çıkarılmaya hazır bir piyon. Bütün bunlar bana fazlasıyla Sirhan Sirhan'ı ve Robert F. Kennedy suikastını hatırlatıyor. Çünkü Sirhan Sirhan bugün bile hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Olayla herhangi bir duygusal bağ kurmuyor. Öfkeli ya da üzgün olduğunu söylemiyor. Sadece zihninde karanlıkta kalan, hatırlamadığı bir zaman dilimi olduğunu iddia ediyor.
7: Az önce gözlemlediğimiz şeyle birebir örtüşüyor.
11: Silahımı bir insana doğrulttuğumu bile hatırlayamıyorum. Yaşananların hiçbirini hatırlamıyorum, Bay Prismage. En başından beri söylediğim bu.
10: Max'te yaptığımız deney, MK Ultra'da zihin kontrolü kullanılmış olma ihtimalini kanıtlamakta kalmıyor, günümüzde de bir şekilde uygulanıyor olmasının hiç de hayal ürünü olmadığını gösteriyor. Bu da bizi tekrar Thomas Crooks'a götürüyor. Kendisi zihin kontrolüne maruz kalmış bir katil miydi? Programlandığına dair kesin bir kanıt yok ve Sirhan Sirhan'ın aksine Thomas Crooks kendi adına konuşmak için burada değil. Ama şunu biliyoruz. Davranışları değişti ve bu değişim tam da bunu yapmak için tasarlanmış bir ortamda gerçekleşti.
12: İnsanlara söz hakkı veriyorum.
13: Yüzlerce seyirci bu komplonun içinde.
14: O bir manyak. O bir manyak.
10: Thomas Crooks, istihbarat teşkilatlarının yıllardır dikkat çektiği profile tam olarak uyuyor. İzole, hoşnutsuz ve sürekli internette gezinen genç bir adam. İnternetteki radikalleşme, zihin kontrolünün modern versiyonu olabilir mi? Crooks'un siyasi görüşlerindeki radikal değişimi başka nasıl açıklayabilirsiniz?
14: Bir şey oldu ve hızla Trump karşıtı birine dönüştü.
10: Radikalleşme içeriden bakıldığında nadiren bu kadar keskin hissedilir. Adım adım ilerleyen bir süreçtir. Bir video, bir başlık ya da bir yorum derken en temel inançlarınız siz fark etmeden yerini yenilerini bırakır. Ve o yeni fikirlerin en başından beri size ait olduğunu sanırsınız. Eğer zihin kontrolünün temelinde dikkat, otorite ve duygusal çerçeveleme varsa günümüz algoritmaları bu kutucukların hepsini dolduruyor. Neyi göreceğimize, neyi duyacağımıza ve neyin önemli olduğuna onlar karar veriyor. Bu yüzden Thomas Crooks programlanmamış olsa bile muhtemelen zihnen şartlandırılmıştı. Çünkü zihin kontrolü hiçbir yere gitmedi. Sadece bu şekle evrildi.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestimi her yere taşıdım, mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart, jest kart.
17: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi
18: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
19: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
20: Buyur Hasan.
21: Hadi oğlum.
19: Anne bir şeye bakıyorum.
21: Olmadı mı Hasan'ım?
19: Oluyor oluyor anne.
20: Senin koydu.
21: Hasan uyku vakti.
19: Daha işim var anne.
21: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
19: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
22: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
23: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
24: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
17: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
25: bu. Engin Can.
19: Dedeciğim.
25: Yoksa sen de mi bonus doldun?
19: Bonus kulu.
25: Ne?
19: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
25: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
21: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
19: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
25: Yıkıldın mı şu an?
19: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
26: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
27: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece...

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bu çağımızın hikayesi. Konu, bir grup teknoloji meraklısının dünyamızı nasıl sonsuza kadar geliştirdiği, parçaladığı, değiştirdiği ve nasıl hayal edilemez bir zenginliğe, güce kavuştuklarının hikayesi.
1: Bir açıklama yapacak mısınız efendim?
2: Efendim lütfen bu tarafa gelebilir misiniz? Geliyorlar. Bir açıklama yapabilir misiniz?
1: Buraya doğru.
3: Bakar mısınız?
4: Efendim? 14 Aralık 2016.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanının seçilmesinden bir ay sonra ülkenin milyarder teknoloji patronları toplantı odasına davet edildi.
6: Herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten inanılmaz bir grup. Bu toplantıya katılmak için arayan yüzlerce kişiden bahsetmeyeceğim bile. Dünyada sizin gibisi yok. Bu odadaki insanlar gibisi yok.
7: 2016-2018 dönemi teknoloji dünyasında son derece ciddi bir dönemdi. Kendimize bazı sorular sormamız gerekti. Bu ilk kurucular önlerindeki bazı önemli tehlike işaretlerinden oluşan buzdağlarını fark edemediler.
8: Elon Musk, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su. Amerika'da roketler, arabalar ve güneş enerjisi sistemleri üretiyoruz. Ülke genelinde üretim ağımızı genişletme konusunda çok heyecanlıyım.
9: Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu. Bu yönetimin bir yenilik yönetimi olma ihtimalinden son derece heyecan duyuyorum.
10: Larry Page, Alphabet ve Google. Buradaki en genç şirket biziz. Sanırım en genç kişi de benim. Burada bulunduğum için çok mutluyum.
11: Sheryl Sandberg, Facebook. İşler hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum.
7: Teknoloji altın bir dönem yaşamıştı. Şükran günü için eve gittiğinizde, teknoloji alanında çalıştığınızı söylediğinizde herkes harika olduğunu düşünürdü. Herkes milyarder olmuş gibiydi. Ama o dönemde işler değişti. Artık eve gittiğinizde amcanız sofrada size belki de çözümün değil, sorunun bir parçası olup olmadığınızı sormaya başladı.

0: Gelecek, her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
1: Dördüncü bölüm. Moonshots.
2: Teknoloji dünyasında sık sık moonshot, yani iddialı hedefler kavramını kullanırız ki bu hedefler o gün itibarıyla gerçekleştirmeniz mümkün olmayan hedeflerdir. Henüz gerekli becerilere, kaynaklara ya da imkanlara sahip olmadığınızı bilirsiniz. Ama yine de o büyük hayalin peşinden gidersiniz ve oraya ulaşmak için gereken adımları geriye doğru planlarsınız. Çünkü hedefler bugünün sorunlarını çözmekle yetinmez, geleceğin ihtiyaçlarını bile öngörüp çözmeye çalışırlar.
3: SpaceX yakalama için hazır. Uçuş kontrol ekibi yakalama onayını verdi.
4: 2016 yılına gelindiğinde Elon Musk'ın SpaceX'i uluslararası uzay istasyonuna yapılan yolculukları çocuk oyuncağı haline getirdi.
3: Yakalama onaylandı.
4: Elon yükselişinin doruğundayken kendi iddialı hedefi de artık bir olasılığa dönüşüyordu.
5: Birkaç yıl içinde dünyanın en büyük roket şirketi olacağız ve bu çok da uzak değil, belki 3 ya da 4 yıl. Bu sadece dünyanın en iyi roket teknolojisine sahip olmanın bir sonucu. Yani bu doğal bir ilerleyiş. Ama bunu nihai hedef olarak görmüyorum. Asıl hedef bu pazar konumunu ve onun sağladığı geliri kullanarak roket teknolojisini sürekli geliştirmek. Böylece bir gün insanları Mars'a götürebilecek hale gelebiliriz. İşte aslında asıl hedefimiz bu. Bu bizim amacımız.
6: 2014'ün başlarında adını az çok duyduğum Elon Musk adlı birinin roket indirme hakkında konuşacağı bir basın toplantısını izlemekle görevlendirildim. Bu gerçekten ilgimi çekti. Çünkü birçok insan bunun imkansız olduğunu, bir roketin geri dönüp iniş yapamayacağını söylüyordu. Yeniden kullanılabilir roketler çok önemli bir teknolojidir. Uzay uçuşunun işleyişinde büyük bir ilerleme anlamına gelir. Mars'a gitmek hala uzun yıllar uzağımızda. Ancak en azından Elon'un zihninde bu insanlığın oraya ulaşmasını sağlayacak en önemli adımlardan biridir.
4: Yeniden kullanılabilir bir roket, uzaya fırlatılıp daha sonra otonom şekilde dünyaya geri dönebilen ve tekrar kullanılabilen roket demektir. Ancak yeniden kullanılabilir roket inşa eden ilk özel uzay şirketi Elon'un SpaceX'i değil, başka bir milyarderin kişisel projesiydi.
7: Uzay tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şeyi başardınız ve bunu ikinci deneminizde yaptınız. Başkalarının başarısız olduğu yerde siz nasıl başarılı olduğunuzu açıklayabilir misiniz?
8: Yaptığımız şey bunun mümkün olduğunu kanıtlamak. Artık hiç şüphe olmadan yeniden kullanılabilir bir roket güçlendiricisi yapılabileceğini biliyoruz. Bu ilk test uçuşumuz ve bu konuda tamamen emin olduğumuzda insanları uzaya götürmeye başlayacağız.
7: Elon Musk bu sabah sizi ve ekibinizi roketi indirdiğiniz için tebrik eden bir tweet attı. Şimdiye kadar SpaceX birkaç kez roket güçlendiricisi indirmeye çalıştı ama başarısız oldu. Evet, roketler farklı ama Elon aynı zamanda uzay ve yörünge arasındaki farkı vurguladı. Blue Origin'in başardığı şeyin biraz daha kolay olabileceğini ima etti. Sizce bu konuda haklı mı?
8: Hayır, değil. SpaceX'in yapmaya çalıştığı şey aslında oldukça benzer. Çünkü yörüngeye çıkan roketlerinin sadece ilk aşamasını geri kazanmaya çalışıyorlar. Ve o ilk aşama yörünge altı, yani tam olarak bizim yaptığımız şeyle aynı.
9: Ortak bir hedefin olduğu her durumda ister bir yarışı kazanmak, ister tarihi değiştirmek olsun, rekabet ortaya çıkar. Özellikle de söz konusu erkeklerse, yani benimki daha büyük, daha uzağa gidiyor, daha uzun uçuyor meselesi. Hadi ama, değil mi?
10: Birlikte harika görünüyorsunuz. Lütfen bu tarafa doğru.
6: Jeff ve Elon birçok yönden benzer ama nihai hedefleri farklı. Elon Mars'ta bir şehir kurmak isterken, Jeff'in yapmak istediği ise uzaya gidip asteroidlerdeki tüm kaynakları kullanarak dünyayı korumaya yardımcı olmak.
8: Görmek istediğimiz şey milyonlarca insanın uzayda yaşayıp çalışması. Dünyanın aslında oldukça sınırlı bir yer olduğunu fark ediyoruz. Eğer uygarlığımızı geliştirmeye devam etmek istiyorsak uzaya gitmemiz gerekiyor.
6: Sonunda yapmak istediği şey dünya yörüngesinde dönecek devasa uzay yerleşimleri inşa etmek.
8: Hadi içeride nasıl görüneceklerine bir bakalım. Yüksek hızlı ulaşım sistemleri, tarım alanları. Bunlar normal tişörtle dolaşabileceğiniz rahat ortamlar. Burası yılın en güzel günündeki Maui adası gibi. Yağmur yok, fırtına yok, deprem yok. Artık barınma amacını yitirmiş bir mimari nasıl görünür? Bunu öğreneceğiz.
4: Jeff'in yeniden kullanılabilir roketini başarıyla indirmesinden sadece birkaç hafta sonra Elon da aynı başarıya ulaştı. Milyarderlerin uzay yarışı resmen başlamıştı.
9: Bakın, Jeff ve Elon birbirinden çok ama çok farklı insanlar. Elon Saturday Night Live programında kendi söyledi. Yani gizli bir şeyden söz etmiyorum. Otizm spektrumunda olduğunu söyledi. Bu tür insanlar ki ben uzay alanında birkaçını tanıdım. Genellikle dahidirler ama insanlarla ilgilenmek onların düşünce sürecine neredeyse bir kesinti gibi gelir. Elon öyle biri. O kadar odaklı, o kadar hırslı ki çoğu insanın göremediği bağlantıları ve seviyeleri görebiliyor. Jeff'e gelince, Jeff, onun hakkında beni en çok şaşırtan şey, onu ilk tanıdığımda oldukça sıradan, normal bir adam olmasıydı.
6: Jeff Bezos, hayatı boyunca uzaya tutkulu biriydi. 5 yaşındayken, Apollo 11'in Ay'a inişini izlediğini hala hatırlıyor. Üniversite yıllarında bile Princeton Üniversitesi'nde uzay kulübünün başkanıydı. Bilim kurguya gerçekten bayılırdı. Amazon sayesinde yeterince para kazandığında Jeff bir gün arkadaşına biliyor musun her zaman bir uzay şirketi kurmak istemişimdir dedi. Arkadaşı bilim kurgu yazarı Neil Stephenson bunu yapmalısın hem de hemen şimdi yapmalısın dedi ve Jeff de 2000 yılında bunu yaptı.
4: Jeff uzay macerasını tamamen kendi cebinden finanse ederken Elon özel şirketler için uyduları yörüngeye fırlatarak para kazanıyordu.
11: Cape Canaveral'da kabus gibi bir an. Alevler içinde kalan bir roket. Bu roket test için hazırlanıyordu. Ama sola bakın, dumanların arasından düşen, fırlatılmak üzere olan uydu orada. 300 milyon dolarlık uydu yere çakılıyor. Bu uydu Facebook adına Afrika'ya internet erişimi sağlamak için fırlatılacaktı.
4: Ancak uydunun sahibi için bu sadece yoldaki küçük bir tümsekti.
12: 4 Temmuz Bağımsızlık Günü.
4: Mark milyarder hayat tarzına gayet iyi uyum sağlamış görünüyordu. Hawaii'nin Kauai adasında 700 dönümlük bir araziye 100 milyon dolar harcamıştı. Anlaşılan bilgisayar başındaki o çocuktan sonra epey yol kat etmişti. Uydu Mark'ın iddialı hedefine hizmet ediyordu.
11: Facebook kampüsünü ziyaret ettiğinizde her şeyin mümkün olduğu hissine kapılıyorsunuz.
13: Kampüsün küçük bir şehir ya da köy gibi hissettirmesini istiyoruz.
11: Ve şimdi Zuckerberg, dünyanın tamamına internet erişimi sağlayarak tüm dünyayı bir bakıma Facebook kampüsüne dönüştürmek istiyor. Bu fikrin adı internet.org. Hedefi, dünyada internete erişimi olmayan 5 milyar insan.
13: Biz burada Facebook'u haber paylaşmak veya arkadaşlarımızla sohbet etmek için kullanıyoruz. Ama orada insanlar onun ne tür bir hükümet istediklerine karar vermek, ilk kez sağlık hizmetine ulaşmak ya da onlarca yıldır görmedikleri aile üyeleriyle iletişim kurmak için kullanacaklar. İnternete erişim gerçekten çok büyük bir mesele.
14: Mark gelişmekte olan ülkelerde daha fazla pazara yayılabilmeyi çok istiyordu. Facebook'taki insanlar, ürünümüzün inanılmaz bir potansiyeli var. Daha fazla insanın buna sahip olmasını istiyoruz diyordu. Küçük işletmeler bir Facebook sayfası oluşturabiliyor. Bu tam bir kazan kazan durumu yani. Aksi düşünülemez.
4: Mark, mobil telefon operatörleriyle bir anlaşma yaptı ve 50'den fazla gelişmekte olan ülkede ücretsiz internet hizmeti sunuyor.
15: Facebook temelde tam olarak şöyle söyledi. Ülkenize internet getireceğiz. Üstelik herkes için ücretsiz olacak. Yani dünyadaki herkese internet getiriyoruz. Herkesin bağlantılı olması gerektiğine inanıyoruz diyebiliyorlar. Ama aslında çok özel bir şekilde herkesin Facebook aracılığıyla bağlantılı olmasını istiyorlar. Yani bu biraz dijital sömürgecilik gibi.
16: Şu anda Silikon Vadisi. Her ne pahasına olursa olsun büyümeye teşvik ediliyor. Buna kapitalizm diyoruz. Yatırımcılar her yıl sürekli büyümeye devam edecek şirketlere yatırım yapmak istiyor. Yani bu tamamen alt satırdaki kar odaklı düşünceye ve büyümeye lazer gibi odaklanmış bir sistem.
17: Eğer Facebook stratejik vizyonunu başarıyla gerçekleştirirse ve gelişmekte olan ülkelerdeki herkesin bir akıllı telefonu ve Facebook hesabı olursa, şu soruyu sormamız gerekir. Bu durum dünyada daha fazla otokrasiye, hükümet yolsuzluğuna ve küresel düzensizliğe mi yol açar, yoksa tam tersine mi?

0: place, it stays with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
5: Hepsi burada, hepsi bu.
6: Şiştim, şiştim. Tutulmuşlar yeni yeni laflar neymiş? Glütensizmiş. Bizim yayla da glütensiz makarna yapınca dedim ne bu bir araştırayım dedim. Meğerse glütensiz olunca şişmiyor musun? Ah, bu kadar basit ya. Arkadaş böyle antin kuntin laflar edeceğinize desenize bu seni şişirmez diye. Ben zaten hep söylüyorum. Benim öyle bir fazlam yok. Açık şişliğim var diye. Yerle yapmış. Vitaminlerle, minerallerle zenginleştirmiş. Doğal lif kaynağı. Gluten. Siz, yani siz şişmezsiniz. Glütensiz olmasından belli.
5: Yaylanan geldi belli.
4: 27 Haziran 3 Temmuz arasında dinle. Efsane Baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
5: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
6: Gluten. Siz, yani siz şişmezsiniz.
3: Glütensiz olmasından belli.
5: Yaylanan geldi belli.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Obseso.
8: Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Lütfen sağ elinizi kaldırın ve benimle birlikte tekrar edin. Ben Donald John Trump. Yemin ederim ki...
4: Ben Donald John Trump. Yemin ederim ki...
3: Görevimi sadakatle...
5: Mark, Facebook'u dünyayla paylaşırken aynı zamanda ABD'deki sosyal medya alanındaki hakimiyetini de sağlamlaştırmak istiyor. Politikacıları platformu kullanmaya teşvik ediyor.
6: Kariyerime cumhuriyetçi siyasette başladım. Yani bir cumhuriyetçi siyasi pazarlamacıydım. Ve 2013 Haziran'ında Facebook'ta işe girdim. Hayalim cumhuriyetçilere siyasi reklamlar satmaktı. O zamanlar işin en güzel yanı insanlara ses verebilen ve demokrasimizi dönüştürebilecek bir sistemin parçası olduğumuzu hissetmemizdi. Ve böyle hissetmeye de başlamıştık. Aynı zamanda politik hedeflere ulaşmak için Facebook'un nasıl kullanılabileceğini de öğreniyorduk. Facebook'u bağış toplamak için nasıl kullanacağımızı çok iyi öğrendik. Facebook'u kullanarak seçmenleri sandığa götürme konusunda çok iyi hale geldik. Ve hatta insanların Facebook reklamlarından etkilenip ikna olup olmadığını ölçmeyi bile öğrenmiştik. Sonra Donald Trump ön seçimi kazandığında görevim onun kampanyasının Facebook'un araçlarını en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olmaktı.
5: Facebook'un kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaşırken Mark'ın gücü de artıyor. Ve ardı ardına ikinci başkanlık döneminde başkomutanın dikkatini kazanan kişi o oluyor.
7: Donald Trump'ın büyük bir Twitter takipçi kitlesi ve aynı şekilde büyük bir Facebook kitlesi vardı. İnsanlarla doğrudan, filtresiz bir şekilde iletişim kurabiliyordu. Artık geleneksel medya üzerinden konuşmayı bıraktı çünkü buna ihtiyacı yoktu.
8: Sahte haberlerin bize ne yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı ya da neye inanacağımızı söylemesine izin vermeyeceğiz. Biz özgür ve bağımsız insanlarız. Kendi seçimlerimizi kendimiz yaparız.
9: Bu platformlar büyüdükçe insanların ilgisini canlı tutmak için daha çok çalışmak zorundalar. Ve insan olarak bizim dikkatimizi en çok çeken şey bir şekilde duygularımızı harekete geçiren şeylerdir. Duygusal olarak bizi harekete geçirmenin en kolay yolu da öfkelenmemizi sağlamaktır.
7: Yani Trump tüm Müslümanların Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini yasaklayacağız gibi bir şey paylaştığında bu inanılmaz etkileşim yaratıyor ve algoritma...
8: Özgür ve bağımsız insanlarız. Kendi seçimlerimizi kendimiz yaparız.
9: Bu platformlar büyüdükçe insanların ilgisini canlı tutmak için daha çok çalışmak zorundalar. Ve insan olarak bizim dikkatimizi en çok çeken şey bir şekilde duygularımızı harekete geçiren şeylerdir. Duygusal olarak bizi harekete geçirmenin en kolay yolu da öfkelenmemizi sağlamaktır.

0: Ama dürüst olmak gerekirse onlar bunu bir silaha dönüştürme konusunda bayağı başarılıydılar.
1: Bizi saldırmakla suçluyorsunuz.
2: Devam et.
1: O halde bir
2: devam
1: soru et. Sorabilir miyiz? Çünkü siz...
2: Evet, hayır, devam. Sayın hayır, sen değil. Sen değil. Senin kurumun berbat. Hatalı olan kurumun.
1: Haber kurumumuza
2: senin kurumun berbat.
1: Bize
2: kurumun
1: bir soru sorma şansı verebilir
2: evet,
1: misiniz?
2: Evet, devam et.
1: Siz sesli Sayın ol, Seçilen Başkan, söyleyebilir misiniz?
2: Soruyor, kabalık yapma.
1: Söz verebilir misiniz?
2: Kabalık yapmayın.
1: Bize saldırıyorsunuz. Bir soru sorabilir miyiz?
2: Kabalık yapmayın.
1: Bize soru verebilir misiniz?
2: Size söz vermeyeceğim.
1: Açıkça söyleyebilir misiniz?
2: Siz sahte habersiniz.
1: Söyleyebilir misiniz?
3: Trump seçildiğinde nasıl hissettiniz?
4: Paramparça oldum. Hissettiklerim... O kadar çok duygu vardı ki kendimi Amerikan vatandaşı olarak o başkan olacağı için oldukça üzgün hissettim. Ona yardım eden biri olarak suçluluk, şok ve korku hissettim. Sanki bunun gerçekleşmesinde benim de payım vardı gibi. Ama aynı zamanda çok hızlı bir şekilde şunu da fark ettim. Bu kendi içinde yüz milyonlarca insanın hayatını değiştirecek bir şeydi.
5: ...2016 seçim sürecinde Rus troll çiftliklerinin demokrat aday Hillary Clinton'ın kampanyasına zarar vermek amacıyla sahte haber ve yanlış bilgiler yaymak için Facebook'u kullandığına dair söylentiler yaygındı.
6: Birkaç yıldır Zuckerberg'ü Tekonomi konferansımda konuşmacı olarak getirmeye çalışıyordum. Tesadüfen konferansımız başkanlık seçiminden 2 gün sonra yapılacaktı ve ona sorduğum sorulardan biri sahte haberler hakkındaydı.
7: Bu seçimle ilgili bahsettiğiniz bazı hikayeleri gördüm. Kişisel olarak içeriğin çok küçük bir kısmı olmasına rağmen Facebook'ta yer alan sahte haberlerin seçimi herhangi bir şekilde etkilediği fikri bence sıradan bir şekilde bakamayacağımız oldukça çılgınca bir fikir.
6: Bu o dönemin en kötü ün salan sözlerinden biri haline geldi. Çünkü çok yanlıştı.
5: Mark için bu bir dizi skandalın sadece başlangıcı. Ancak artan incelemeyle karşı karşıya kalan tek milyarder sadece kendisi değil.
8: Bu şirketler üzerinde büyük bir negatif medya ilgisi ve siyasi baskı vardı. Aynı zamanda borsa onlara daha önce hiç olmadığı kadar ödüller verdi. Değerlemeleri yükseldi. Daha fazla para kazanmaya, daha çok müşteri edinmeye devam ettiler. Ve hisse fiyatları sürekli olarak arttı. Yani eğer bir CEO iseniz ve hissedarlara değer sunma gibi sorumluluğunuz varsa, o zaman işinizi yapıyorsunuz demektir.
5: Mark'ın büyük planında çatlaklar belirmeye başlarken, vadiden eski rakipleri kazanç sağlıyor. Larry ve Sergey artık dünyanın en çok ziyaret edilen web sitesini yönetiyor ve 700 milyar dolardan fazla değerindeki bir şirketin başında bulunuyor.
9: Ben tam bir Google'cıydım. Orada sonsuza kadar çalışabilirdim. Şirkete inanmıştım ve çok seviyordum. Bence orası iyi bir yerdi. İletişim ekibine alındım ve Larry ile Sergey'in haftalık toplantısı olan TJF üzerinde çalıştım. TJF Google'ın ilk zamanlarında başlamıştı. O zamanlar ortak alanlarında oturup cuma öğleden sonraları bir şeyler içerlerdi. Aslında bu toplantı, bilirsiniz, strateji toplantısı, genel bilgilendirme ve biraz da mutlu saat karışımı gibiydi.
10: Bu normalde 3 saat sürer. Yani
9: her hafta TJF hatırlatma e-postasını gönderirdim. Etkinliğin detayları ne, konu ne gibi. Bunun sayesinde Google'da tanınan bir isim olmuştum. Öyle ki yıllar sonra bile insanlar sen gerçek Claire Stapleton mısın hani o e-postalardaki diye sorarlardı. Yani 2007'de orada çalışmaya başladığımda TJF toplantı artık daha büyük bir prodüksiyon haline gelmeye başlamıştı. Katılım gerçekten çok fazlaydı.
11: Larry ve ben ALS için yapılan buz kovası meydan okumasına davet edildik.
9: Bence asıl çekicilik Larry ve Sergey'i görmekti. Hani biraz ben ve Jerry gibiydiler.

0: grubu arasında bir tür rock yıldızı gibiydiniz ki onlar da sizin çalışanlarınız da sanırım bunu seviyorlardı.
1: Larry, mikrofonu sana veriyorum.
2: Larry ve Sergey, Google'ın devasa karlarını iddialı projelerini finanse etmek için kullanıyor. Bu projelerden biri de Silikon Vadisi efsanesi ve Android kurucusu Andy Rubin tarafından yönetiliyor.
0: Tam anlamıyla operasyonlardan uzaklaştılar. Arka planda fazlaca ilgili olduklarına şüphem yok. Ama TJF toplantısı Cuma'dan Perşembe'ye alındı. Bunun sebebi Larry Page'in bir ada satın alması ve daha uzun bir hafta sonu geçirmek istemesiydi. Evet, zamanla onları iyi insanlar olarak görmekten uzaklaşmaya başlamıştım.
3: Çalışanlar hayal kırıklığına uğramaya başlamıştı. Yöneticilerinin kendi çıkarlarını düşündüklerini ve onlara güvenemediklerini hissettiler. Andy Rubin'in cinsel tacizle suçlandıktan sonra tazminatla gönderildiği ortaya çıktığındaysa işler iyice koptu.
0: Bence bu katalizör bir andı. Çünkü çok şey oluyordu ve gerçekten kötü bir kokusu vardı. Dünyanın sorunlarının, bozuk sistemlerin, eşitsizliğin kokusu vardı. Bu yüzden buna gerçek değişim için Google yürüyüşü adını verdik.
4: Claire Staples'ını alkışlayalım lütfen. Geçen Perşembe eve geldiğimde sinirliydim. Kadınların Andy Rubin hakkında gönderdiği ifşa olmuş tazminat ödemesiyle ilgili e-postaları okumaya başladım. Çok öfkeliydik ama bütün bunlar tanıdıktı.
0: Larry ve Sergey için durum garipti çünkü Sergey'in de suçlamaları vardı.
5: Google'dan Sergey Brin magazin sayfalarından fırlamış gibi bir hikayeyle karşı karşıya. Brin ve 6 yıllık eşi Ann Wojcicki ayrıldı ve Brin'in bir Google çalışanıyla ilişkisi olduğu yönünde raporlar var.
0: Aslında ellerinde sağlam bir dayanak yoktu. İnsanlar büyük skandaldan bahsetmeye başladı.
6: Şimdi hep birlikte söyleyelim. Zaman doldu.
7: Zaman doldu!
8: Zaman doldu!
7: Zaman doldu!
8: Zaman doldu!
0: Ama insanların bunu teknoloji sektöründe kadın olma deneyimleriyle bağdaştırma boyutuna şaşırdım.
7: Zaman doldu!
8: Zaman doldu!
7: Zaman doldu!
0: Çok gururluydum çünkü Google'ın işte böyle bir yer olduğunu hissettim. Burada insanlar önemser ve bu Google kültürüyle ilgilidir. Konuşuruz ve dünyayı değiştiririz.
2: Google, o zamandan bu yana yapılan değişiklikleri ve son 2 yılda cinsel taciz nedeniyle 48 kişinin çıkış tazminatı olmadan işten çıkarıldığını detaylandıran bir dahili yazı göndererek yanıt verdi.
9: Google biliyordu ve o adam hala bir çalışan olarak orada duruyordu. Ben de burada genç kadınları bu sektöre kazandırmaya çalışıyorum. Ama onlar kapıdan girer girmez tacize uğruyorlar.
2: Larry ve Sergey kamuya açıklama yapmıyor. Andy Rubin suçlamaları reddediyor. Ancak daha sonra Rubin cinsel taciz soruşturması altındayken Larry'nin şahsen onun primini onayladığı iddia ediliyor.
10: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: One Card yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
12: Pepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 Hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
16: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi Burada, hepsi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Eda Ece seçkisiyle Premit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Tatilden döndükten sonra bir görüşme yaptım, video konferanstı ve gerçekten çok soğuktu. Tatilde ekip hakkında düşündüğünü ve yeniden yapılandırma yapacağını söyledi. O noktada o kadar çok hikaye duymuştum ki sesini yükseltmenin kariyerin için iyi olmadığını, kendini savunmasız hale getirdiğini biliyordum.
9: Anlaşmazlığın ardından Claire tıbbi izinli sayıldı. 3 ay sonra Google'dan ayrıldı.
8: Önceki cuma bir TJF toplantısı vardı ve bunun hakkında çok konuşuldu. Çünkü yürüyüşün bir figürü olmuştum. Ayrıca eski günlerden e-postaları gönderen Google kültür kişisi olarak tanınıyordum. İnsanlar çok merak ediyordu ve endişeliydi. Çünkü ayrıldım ve tüm haklı öfkemle ne kadar ikiyüzlü olduklarını anlattım. Lafımı hiç esirgemedim. Daha sonra Andy Rubin olayı çıktı ve görünmeyen Larry ile Sergey'i sahneye çıkardılar. Bana yolculuğumun bir sonraki bölümünde iyi dileklerini ilettiler. Yine burada görülecek hiçbir şey yok. Her şey olduğu gibi devam ediyor. Benim için bu akıllıca bir imaj hamlesiydi. Mesaj şuydu: Google hala aynı, sadece rahatsız edici bir kişi gidiyor ve biz işimize dönüyoruz. Ayrıldığım gün ofiste yalnızdım. Ekibim Malibu'daki bir evde keçi yogası yapıyordu. Bundan daha Silikon Vadisi tarzı bir şey olamazdı. Karışıma biraz keçi yogası ekleyin ki herkes uzun süreli bir ekip üyesini gerçek suistimallere karşı sesini yükselttiği için kovduğumuzu unutsun. İyi günler. İşte Google böyle bir yer, keçi yogası. Evet.
9: Yürüyüşlerden sadece bir yıl sonra Larry ve Sergey şirketin CEO ve başkanlık görevlerinden çekildiler. Ancak yönetim kurulunda çoğunluk oy hakkını korudular ve gururlu ebeveynler olarak aktif kalmayı planlıyorlar.
10: Senin de belirttiğin gibi Sergey ve Larry aktif rollerini sürdürecek. Kurucu ortaklar olarak hala şirkette etkin olacaklar. Bunun anlamını tam bilmiyoruz ama hala büyük hissedarlardan oldukları kesin.
11: Evet, bildiğimiz kadarıyla hisselerde bir değişiklik yok. Yani hala en büyük özel hissedar durumundalar. Bu muhtemelen daha çok kamuya yönelik bir mesaj. Her şeyi artık size devrettik anlamında. Ve bazı yönlerden Sundar Pichai'ye olan bir güven oyu. Ama artık sayısız yasal düzenleme sorunu ve şirket içi gerilimlerle o ilgilenmeli ve neredeyse trilyon dolarlık bu işi ileriye taşımak zorunda.
10: Google yürüyüşünün etkilerini hala sektörde görebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz hızlı bir şekilde organize olmuş, çok çılgın bir olaydı ama sonuçları bugüne kadar ulaştı.
12: Bu milyarder yöneticilerin kendilerini milyarder yapan insanlara karşı doğru bir tutum sergilemesi için mücadele etmeye çok büyük bir tutkuyla bağlıyım.
13: Amazon'daki sendikalaşma çabaları depo çalışanları tarafından desteklendi. Beyaz yakalı çalışanlar da bu sürece katıldı. Bu tam zamanlı ofis çalışanlarının ilk kez taşeron işçilerden yana tavır takındığı bir olaydı.
14: Artık kaçmayı bırakmanın zamanı geldi ve iş yerimizi daha iyi hale getirmek için elimizden geleni yapmalıyız.
15: Son dakika haberi. Jeff Bezos Amazon CEO'luğundan ayrılıyor ve bu olay yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşecek.
16: Geçiş dönemleri her zaman zordur. Sıfırdan bir şirket kurup geleceği görebilen ve bunu gerçeğe dönüştüren vizyoner bir girişimciden söz ediyoruz. Hep diğerlerinden iki adım öndeydi.
15: Bezos'un bugünü seçmesinin özel bir nedeni var. Bugün Amazon'un çevrim içi kitap satışına başlamasının 27. yıl dönümü. Bakın neye dönüştü. Bezos artık yeni bir maceraya atılmak istiyor. İlk uzay uçuşunda yer almayı planlıyor.
10: Şirketin açıklamasına göre Bezos yönetim kurulu başkanlığına geçecek. CEO görevini ise Andy Jassy devralacak.
17: Biliyor musunuz, bence yönetim kurulu başkanı olmak görevden ayrılmak anlamına gelmiyor. Sadece artık şirketin günlük operasyonlarından sorumlu olmayacaksınız. Böylece o çılgın hayal gücünüzü serbest bırakıp yeni projelere ve icatlara odaklanabileceksiniz. Ve bence bu daha eğlenceli.
18: Bir sonraki fırlatışımız astronotların Neil Shepard'la uçacağı ilk sefer olacak. İlk koltuğu vakfımız Club for the Future yararına açık arttırmaya çıkarıyoruz. Neil Shepard üzerindeki ilk koltuk için teklif verin.
19: Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ariana Cornell, Blue Origin'in astronot ve yörüngesel satış direktörüyüm. 2014 yazında katıldım ve o zamanlar patronum gel bir ay içinde biletleri satacaksın dedi. 7 yıl sonra nihayet bu an için hazırdık. Herkese iyi şanslar, açık arttırmaya başlıyoruz.
20: 4 milyon 900 bin arıyoruz. Şimdi 4 milyon 900 var. 5 milyon arıyoruz. 5 milyon. Şimdi 5 milyon 100 bin.
21: 10 milyon.
20: 10 milyon mu dediniz?
21: 10 milyon.
20: 10 milyon var. Şimdi 11 milyon oldu.
22: Jeff'in şimdi yapmak istediği şey tıpkı Elon gibi uzaya daha güvenilir şekilde ulaşmayı sağlayacak bir altyapı kurmak. Şu anda bir uzay girişimi kurmak için gerekli altyapı aslında tam olarak mevcut değil. Jeff'in de dediği gibi amaç diğer şirketlerin ortaya çıkabilmesini sağlamak ve tıpkı internette yaşanan o büyük patlama, o ekonomik hareketlilik gibi bir canlılığın uzayda da yaşanmasını gerçekleştirmek.
20: Satıldı. 28 milyon dolar.
23: Blue Origin'deki misyonumuzun özünde operasyonel uzay yolculuğunu geliştirmek için deneyim kazanmak yatıyor. Bunu geleneksel uzay görevlerinden farklı olarak ticari hava yolculuğuna benzer bir düzenle yapıyoruz. Başarabilirsek geleceğin nesilleri için uzaya açılan bir yol oluşturacağız ve o yoldan doğacak keşifler burada dünyadaki sorunları çözmeye yardımcı olacak. 5, 4, 3, 2, 1.
19: Fırlatma platformunun tabanında bu turuncu parlamayı gördüğümü hatırlıyorum. Ve ardından sarsıntı ve gürültü sizi vuruyor. Ve roketin havalandığını görüyorsunuz. Sonra birdenbire aklıma geliyor. Aman tanrım, içinde insanlar var.
24: Hadi Jeff, uzaya gidiyorsun.
23: Her şey düşündüğün
24: harika
23: gibi mi?
24: Harika. Merhaba anne.
25: Uzayın karanlığına bak.
23: Yakala.
25: Yakalıyorum.
26: Kapsül 76 kilometre yükseklikte iticiden ayrıldı ve uzayın sınırına doğru ilerlemeye devam etti.
24: Burası çok karanlık.
25: Aman tanrım.
26: Ancak eleştirmenler gezegenin iklimi kaynaklı felaketlerle mücadele ederken süper zenginlerin roketlerle fırlatılmasının yanlış bir zaman olduğunu söylüyor. Blue Origin kapsülü uzaya seyahat eden en zengin, en yaşlı ve en genç kişileri taşırken çölde geri süzüldü.
27: Bu teknoloji liderleri toplumsal iyiliği teknolojik ilerleme ve piyasa değeriyle eşdeğer olarak görüyor. Adalet, özgürlük, eşitlik, merhamet gibi temel ilkeleri kaçırıyorlar. Gerçek şu ki, iyi bir toplumun ne olduğu konusunda sorgulanmamış bir görüşe sahipler ve bazen kibirli bir bakış açısı taşıyabiliyorlar.
22: İnsanlığı kurtarma hedefleri inanılmaz derecede iddialı. Ve insan şunu merak ediyor. İnsan ırkının kaderi birkaç milyarderin ellerine bırakılmalı mı? Bunlar iş insanları. Öyle değil mi? Evet. Hayır kurumlarına çok para bağıştırıyorlar ama bunlar kar amacı gütmeyen kuruluşlar değil. Ve nihayetinde onları motive eden şey gelir.
9: Ortak hedeflerine rağmen medya onları birbirine rakipmiş gibi göstermeye devam ediyor.
0: Jeff Bezos dün gece buradaydı ve ona yaptıklarınla Elon Musk'ın yaptıkları arasındaki fark nedir diye sordum. Ve dedi ki, bence biz genel anlamda aynı fikirdeyiz.
17: Jeff'e ben gelecekte uzayda seyahat eden bir medeniyet olmanın ve nihayetinde yıldızların arasında bulunmanın önemli olduğuna inanıyoruz.
9: Blue Origin'in başarılı insanlı uçuşundan 2 ay sonra SpaceX kendi sivil ekibini fırlattı. Ama onlar çok daha ileri gidecek, günlerce yörüngede kalacaklardı.
1: 3, 2, 1.
2: Kalkışan planlandığı şekilde gerçekleşti. Her şey olması gerektiği şekilde devam ediyor.
3: Kalkış başarılı.
4: Hayatım boyunca hep uzaya gitmenin peşindeydim. 2009'da NASA'nın astronot seçme sürecine katıldım ve son aşamaya kadar geldim. Artık evet ya da hayır cevabı bekliyordum. Ne yazık ki sonuç hayır oldu. Geleneksel yolla uzaya gitme şansımın asla mümkün olmayacağını fark ettim. Ama içimde hep bir gün ticari uzay yolculuğunun beni yıldızlara götüreceğine dair bir umut vardı. Ve bir anda o fırsat karşıma çıktı.
5: Doktor Sayın Proctor bize onay verdi. Net olarak gördüm. Hayatı evet. Boyunca beklediği bu yolculuğun tadını çıkardığına eminim.
4: Yörüngede gerçekleştirilecek ilk sivil görev için bir yarışma düzenlenmişti. 4 koltuk vardı ve bunlardan ikisi sivillere verilecekti. Ben de Space to Inspire adlı özgün bir şiir yazdım ve seçildim.
9: Inspiration 4, Elon'un insanlık için tasarladığı büyük planlarını başarıya ulaştıracak ilk adımlardan sadece biriydi.
17: Biz Mars'a bir uçuşun veya Mars'a taşınmanın maliyetini, Kaliforniya'daki orta sınıf bir evin maliyeti civarına düşürebileceğimize inanıyoruz. Yani belki $500,000 civarında. O zaman bence yeterli sayıda insan bilet alır, Mars'a taşınır ve yeni bir gezegen yaratmanın bir parçası, yeni bir medeniyetin kurucu ekibinin bir parçası olur.
4: Ticari uzay uçuşları bir yılda o zamana kadar tüm insanlı uzay uçuşlarından daha fazla çeşitlilik gösterdi. Ben bir uzay aracını uçuran ilk siyahi kadın pilot oldum. O an kendime gerçekten mi diye sordum. Bir yıl içinde hem pilotluk hem de astronotluk gibi 2 çocukluk hayalim Inspiration 4 sayesinde gerçek olmuştu.
6: Küresel servet liderler tablosunun zirvesinde Elon Musk bugün resmi olarak dünyanın en zengin insanı oldu. Net değeri $185 milyar arttı ve Amazon'un Jeff Bezos'unu geçti. Tesla hisseleri bu yıl zaten çift haneli yükselişte. Geçen yıl %700'den fazla artış gösterdi. Musk bu haberlere 6 kelimeyle tepki verdi. Ne garip ve peki işe geri dönelim.
21: Bence Elon'un Tesla'ya yaptığı şey harika. Muhtemelen elektrikli arabaların iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl bir rol oynayabileceğini göstermede yapılan en büyük katkı. Ve şimdi bir karbon giderme zorluğu mevcut. Bu yüzden daha fazla yatırımlara ihtiyacımız var.
9: Jeff ve Elon, dünyanın geleceğini şekillendirmek için artan güçlerini kullanan tek milyarderler değil. Ama Mark'ın büyük yaratımı ona karşı dönmeye başlıyor.
28: Onun kafasında şu var. Kendi tarafından yönetilen tek bir dev platform dünyayı çok daha iyi bir yer haline getirecek ve ona göre bu yapılabilecek en asil şey. Üstelik aktif kullanıcı sayısı Hristiyanlık ve İslam'ın toplam üye sayısından veya Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusundan daha fazla olan bir platform kurduğu için Facebook'u adeta bir egemen devlet gibi görüyor. Ve bu yüzden kimsenin ona ne yapacağını söylememesi gerektiğini düşünüyor. Hayır, bu tutumla ilgili bazı ciddi sorunlar var. Ki bunların başında körlük geliyor.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada. En çok Jest yapan kart. Jest kart.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Fırsat, fırsat, fırsat. Dimes'ten tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz. Burası

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Sütaş ayran, sütaş ayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an.
2: Sütaş ayran?
7: Gelsin sütaş ayran.
6: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Karşınızda Arçelik Maxifit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
11: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik tavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
12: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
13: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kılı.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
7: Seni dinledik. Bonus kılı oldum.
6: Yıkıldım şu an.
7: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
11: basit, hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Myanmar 2017.
17: Facebook'un inanılmaz küresel büyümesi birçok gelişmekte olan ülkede varlık göstermesine yol açtı.
18: Facebook Myanmar'ın her yerindeydi. Adeta internetin kendisi gibiydi. Haberler okuyor ve birbirleriyle mesajlaşıyorlardı. Dolayısıyla herkesin kullandığı bir uygulama haline gelmişti. Ancak o dönemde şirkette Birmanca bilen yalnızca iki çalışan vardı ve ikisi de ülke dışında yaşıyordu. Yani nefret söylemini filtreleyebilecek bir sistemleri yoktu. Rohingyalara tecavüz edilmesi ve öldürülmesi çağrısı yapan paylaşımları bile engelleyemiyorlardı.
17: Myanmar birçok farklı etnik gruptan oluşan bir ülke. 2017'de Müslüman Rohingyalarla yönetici askeri güçler destekli Budist milliyetçiler arasındaki onlarca yıllık gerilim Facebook'ta zehirli gönderilerle daha da kötüleşti.
19: Hükümet yangınların Rohingya köylüleri tarafından başlatıldığını söylüyor. Halk hükümetin olayları çarpıttığını iddia etti.
20: Evlerimizi ateşe verdiler. Sadece Müslümanları öldürüyorlar. Kaçmaya çalışırken insanları bile öldürdüler.
21: Facebook o hesapları kapatmadı. Bu yüzden olanların sorumlusu kısmen Facebook'tur. Eğer nefret söylemi ve kışkırtma olmasaydı, birçok Rohingyalının hayatı kurtarılabilirdi.
17: 2018'de yapılan bir çalışma, 24 binden fazla Rohingya halkının öldürüldüğünü ve 700 bin kişinin ülkeden kaçmaya zorlandığını tahmin ediyor.
22: Bence Myanmar'daki sorunlar şirket içinde oldukça fazla ilgi gördü. İnsanların araçlarımızı zarar vermek için kullanmaya çalıştıkları apaçık ortada. Bu durumda sistemlerimiz bunu tespit ediyor. Bu mesajların iletilmesini engelliyoruz ve orada herhangi bir gerçek dünya zararını önleyebilmeyi umuyoruz.
17: Bu Vox röportajından sonra Mark, bazı mesajların gerçek dünyada zarara yol açmasını engellediği yönünde Facebook sistemlerini yanlış şekilde övdüğü için ağır eleştirilere maruz kaldı. Mark özür diledi ve bir Rohingya temsilciler heyetini yöneticileriyle görüşmek üzere Kaliforniya'ya davet etti.
23: Kaliforniya'daki Facebook ofislerine girerken nasıl hissettiniz? Ne düşündünüz?
21: Facebook yöneticileriyle bir araya geldiğimizde çok saldırgan ve savunmacıydılar. Her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlardı. Paraları olduğu için her şeye hakları olduğuna inanıyorlardı. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Sonuçta 21. yüzyıldayız. Herkesin haklarına saygı duymamız gerekiyor. Azınlıklara, dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara saygı göstermeliyiz. Fakat onlar Rohingyalıların ya da diğer azınlıkların öldürülmesine önem vermiyor. Tek düşündükleri şey karları.
1: İşler ters gittiğinde şirketin para kazanmak istiyoruz gibi düşüncelere sahip olduğu ve olumsuz sonuçlara karşı kayıtsız oldukları algısı oluşuyor. Ama bence bu doğru değil. Benim deneyimim işler ters gittiğinde herkesin bunu çok derinden hissettiği yönünde. Myanmar gibi bir yerde platformun bu yeni harika liberal medya kuruluşları için kullanıldığını görmek en heyecan verici şeydi. Ama platformun artık zararlı amaçlarla kullanıldığını gördüğünüzde bu gerçekten yıkıcı oluyor. Bence şirketin morali platformun kötüye kullanıldığı her durumda ciddi şekilde etkileniyor. Çünkü insanlar bunu gerçekten hissediyor. Böyle kötü şeyler olması yıkıcı. Ama aynı zamanda sabah işe gitmeli ve bunu düzeltmeye çalışmalıyım diyorsunuz. Bu durum çoğu zaman bizi motive ediyor.
2: Orada çalışıyor olsaydım muhtemelen protesto için istifa ederdim ya da dramatik bir şeyler yapardım. Ve çalışan kitlesinde böyle bir dürtünün pek olmadığı görülüyor. Birleşmiş Milletler bir rapor yayınladı ve Facebook'un soykırımda sorumlu olduğunu söyledi. Ancak bunun ardından Facebook, yerel dillerdeki tartışmaları yeterince denetlemek için kaynak ayırmaya başladı. Bu benim için affedilemez ve anlaması bile imkansız. Neden daha önce önem vermediklerini anlayamıyorum. Coğrafyalara yayılmadan önce o bölgelerdeki insanları anlamak ve servisi nasıl kötüye kullanabileceklerini öngörmek için zaman ayırmaları gerekirdi ve bunu önlemek için sistemler kurmak zorundaydılar. Bu para maliyeti gerektirirdi. Bu yüzden yapmadılar. Çok para gerektirdi. Bu yüzden yapmadılar. Bazen sınırsız iş başarısı elde edemeyeceğinizi kabul etmek zorundasınız. Çünkü bunu yapmak sosyal olarak olumsuz sonuçlar doğurur. Bu durum bunun çok net bir örneği. Kariyerimde gördüğüm en net örneklerden biri. Bu yüzden bu durum beni çok rahatsız ediyor ve bu şirketin tarihindeki ve hikayesindeki trajedi çok büyük, çok fazla.
3: Facebook'un CEO'su ve yönetim kurulu başkanısınız. Dijital olarak 2 milyar insanın bulunduğu bir krallığı yönetiyorsunuz. Bu olağanüstü bir güç. Bu gücün sınırlandırılması gerekmez mi sizce de?
22: Her zaman dünyadaki hükümetler, diğer şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer sektörlerle işbirliği yapmamız gerektiğini söylüyorum. Yani evet, temel olarak tüm bu sorunları tek başımıza çözebileceğimizi düşünmüyorum.
3: Yani başkanlıktan ayrılmayı düşünmüyorsunuz.
22: Planımız bu değil.
3: Planınız bu değil. Bu durum değişir mi peki?
22: Aslında zamanla yani bunu sonsuza kadar yapamayacağım ama şu anda bunun mantıklı olduğunu düşünmüyorum doğrusu.
4: Soylu bir arayışta olduklarını ve bunun aslında bir bilimsel deney olduğu düşüncesine sahipler. Yani bir şeyler ters giderse, örneğin etnik temizlik olursa, bunun bilim için ilerlemenin bedeli olduğunu söylüyorlar. Benim cevabım ise şu: hayır, bu bir iş. Bu bilim değil. Bu bir ego yolculuğu.
24: Nisan 2018.
25: Mark'ı takip eden skandalların ardından Senato Adalet ve Ticaret Komiteleri önünde ifade vermeye çağrılır. Facebook'u kurmasının üzerinden 14 yıl geçmiştir ve artık milyarlarca dolarlık bir servete sahip olan Mark, daha önce hiç olmadığı kadar kamuoyu incelemesiyle karşı karşıyadır.
22: Facebook idealist ve iyimser bir şirkettir. Var olduğumuz sürenin çoğunda insanları birbirine bağlamanın yapabileceği tüm iyi şeylere odaklandık. Facebook büyüdükçe insanlar her yerde sevdikleri kişilerle bağlantıda kalmak, seslerini duyurmak ve topluluklarla işletmeler kurmak için güçlü bir araç elde etti. Yakın zamanda Me Too hareketi ve March for Our Lives kısmen Facebook üzerinden organize edildi. Harbi kasırgasından sonra insanlar yardım için 20 milyon dolardan fazla para topladı. Ve 70 milyondan fazla küçük işletme, iş yaratmak ve büyütmek için Facebook'u kullanıyor. Ama artık açıkça görülüyor ki bu araçların zarar için kullanılmasını önlemek adına yeterince şey yapmadık. Bu sahte haberler seçimlerde dışarıdan müdahale ve nefret söylemiyle birlikte geliştiriciler ve veri gizliliği için de geçerli. Sorumluluğumu yeterince geniş bir açıdan ele almadık. Bu büyük bir hataydı. Ve benim hatamdı. Özür dilerim. Facebook'u ben kurdum, ben yönetiyorum ve burada olanlardan ben sorumluyum.
25: Ancak Mark teminat vermesine rağmen, daha sonraki yıllarda Facebook daha fazla tartışmanın içine çekilir.
4: 2019'da Christchurch'ta 51 kişi Facebook Live üzerinden yayınlanan bir terör eylemiyle öldürüldü. 2020'de COVID ile ilgili yanlış bilgi, 2021'de Amerikan isyanı. Ve her biri önceki olaylardan daha kötüydü.
25: Mark şirketi Meta olarak yeniden markalaştırma kararı alır ve Metaverse planlarını başlatır. Halkın Facebook'a dair algısı düşerken Mark geleceğe karşı sakin ve iyimser kalmayı başarır.
22: Merhaba, Connect'e hoş geldiniz. Bugün Metaverse'den bahsedeceğiz. Nelerin mümkün olabileceğini, yaşayacağınız deneyimleri, hep birlikte inşa edeceğimiz yaratıcı ekonomiyi ve geliştirilmesi gereken teknolojileri paylaşmak istiyorum. Ayrıca tüm bunları nasıl birlikte gerçekleştireceğimizi de anlatacağım.
0: Bence Mark Zuckerberg, dünya tarihinde böylesine büyük ve etkili bir şirkette tek başına bu denli büyük bir söz hakkına sahip tek kişi olabilir. Bazen düşünüyorum da belki de tarihin en güçlü insanı odur. Çünkü tek bir ayar değişikliğiyle küresel kamuoyu söylemini değiştirebiliyor.
22: Eğer 2004'te Facebook'a başlarken gelip bana sorumluluklarımın büyük bir kısmının bugün diğer hükümetlerin müdahalesine karşı seçimlerin bütünlüğünü korumak olacağını söyleseydiniz, 14 yıl sonra bunun üzerinde çalışmam gerekeceğine hiç inanmazdım doğrusu.
3: Size meydan okuyacağım.
22: Ama şimdi buradayız.
3: Size meydan okuyacağım.
22: İyi iş çıkaracağımızdan emin
3: Şimdiye
22: olacağız.
3: Şimdiye kadar yeterince iyi iş çıkardınız mı?
22: Sanırım göreceğiz.
0: Ben Mark Zuckerberg'ün Facebook'u kötü niyette kurduğunu hiç sanmıyorum. Bu kısmen kibirden ve saf dillikten, kısmen de acımasızlıktan kaynaklanıyor. Hakimiyet kurmak istiyordu açıkçası ve hala da istiyor. Açıkçası bunu başarıyor da. Ama dünya bunun bedelini çok ağır ödedi.
22: Merhaba, ben Mark Zuckerberg. Facebook'un kurucusuyum. Çevrim içi bir platform.
5: Bu hikaye bugüne nasıl geldiğimizi anlatıyor. Şu anda yaşadığımız dünya öyle bir hale geldi ki gezegenin neredeyse her yerinde gününüzü geçirirken bu milyarderlerin yönettiği şirketler tarafından üretilen ürünlerle bir şekilde etkileşime girmemek neredeyse imkansız.
6: Sizce zamanı internet öncesi ve internet sonrası diye mi ayıracağız?
5: Bunlar çok akıllı ve yetenekli, aynı zamanda çok şanslı küçük bir grup insan ve çok başarılı oldular.
6: Merhaba.
5: Bu şirketlerin bu kadar büyümesini ne sağladı? Bu milyarderlerin bu kadar milyarder olmasını ne sağladı? Bu siyasetin, kültürün ve toplumun insan tercihleri, hatalar, büyük şanslar, akıllı kararlar ve dönüştürücü teknolojinin hikayesi.
7: Metaverse vizyonumuz.
0: Dünyayı kimi zaman iyi ama çoğunlukla kötü yönde etkileyip bugünkü haline getiren dünyanın en zengin insanları bu gezegenden kaçmaya çalışıyor. Ya roketleriyle ya da Metaverse aracılığıyla. Bu da geride bıraktıkları dünya hakkında pek iyi şeyler söylemiyor.
22: Gelecek her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
8: Mark Zuckerberg, 38 yaşında. Artık dünyanın 15. en zengin kişisi ve serveti 67.3 milyar dolar. Hala 19 yaşında kurduğu şirketin başında bulunuyor. Sergey Brin, 49 yaşında. Dünyanın 6. en zengin kişisi ve serveti 107 milyar dolar. Söylentilere göre yüksek teknolojiye sahip bir hava gemisi projesini finanse ediyor. Ayrıca ikinci kez boşanma davası açtı. Larry Page, 49 yaşında. Dünyanın 5. en zengin kişisi ve serveti 111 milyar dolar. Larry, Covid salgınını Fiji'deki adasında geçirdi. Şimdi Yeni Zelanda'da ikamet ediyor. Jeff Bezos, 58 yaşında. Dünyanın 2. en zengin kişisi ve serveti 171 milyar dolar. Uzay vizyonunu genişletmeye devam ediyor. Ve yakın zamanda özel bir uzay istasyonu planını açıkladı. Elon Musk, 51 yaşında. 219 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi. Şu sıralar Twitter'ı satın alma girişimi nedeniyle bir hukuk mücadelesinin içinde. Ölmeden önce Mars'ta bir koloninin kurulmasını görmeyi umuyor. İstatistiksel bilgiler programın hazırlandığı dönem itibarıyla doğrudur.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
3: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Döneri gördüğün an
9: bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
3: Üç 6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
10: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim mantı

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika genelinde. Burası dolu dostum. Kontrol dışı yığınlar halinde kömülü.
1: Oho, şuna bak.
2: Aman tanrım. Olamaz. Emet.
0: Hayal bile edemeyeceğimiz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton ve ekibimle mülkleri temizliyor, dışkı yağıyor, kazanç arıyoruz.
1: Tanrım.
0: Ha, bu işsiz altın bulduk. Hem müşterilerimiz hem de kendimiz için. İçgüdülerim doğru çıkarsa, bence bu gerçek.
2: Yaşasın.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Çok ıssız bir yerdeyiz. Şu yere bakın, her yer karla kaplı. Burası çok güzel.
4: Evet.
0: Pullman, Washington. Hava şartları berbat.
2: Kardaki ilk işim olacak dostum.
0: Bu harika bir potansiyel müşteri. Adrian ve Tim. Adrian'e bir 40 dönümlük bir çiftlik miras kaldı.
4: Vay be. Peki ailenin hedefi ne?
0: Bu mülkün tamamını ve evi boşaltmak istiyorlar. Videodaki görüntülere bakılırsa ön bahçe tamamen dolu ve evin durumu daha da kötüymüş.
5: Ama etrafı güzel bir çiftlik arazisi, hayal edebileceğiniz en güzel bölge. Ve sonra ortasında bunlar var. Merhaba, ben Adrian Fisher ve bu da eşim Tim Fisher. Büyük babam 1920'lerde 1040 dönümlük çiftliği satın aldı ve orada annem ve dayım da dahil olmak üzere ailesini büyüttü. Dayım 50'lerde eşya toplamaya başladı ve sürekli olarak müzayedelere gidiyordu ve çok tanınmış biriydi. Çok saygı görürdü.
6: Maalesef vefat ettiğinde bu bizim çözmemiz gereken bir sorun haline geldi. Ölçeği göstermek için yanında duruyorum. 1.78 boyu.
0: Orada çok iyi şeyler var gibi görünüyor. Bir sürü endüstriyel mimari örneği.
4: Evet, videodaki mimari kalıntılar inanılmaz
0: evet,
4: görünüyor.
0: Öyleydi. Ayrıca çok para edebilecek birkaç heykel de var.
4: Heykeller hızlı şekilde para kazandırabilir. Boyutları ve durumlarına göre değerleri 50 binden 200 bin dolara kadar değişebilir.
0: Aman tanrım.
4: Sadece bahçedekiler bunlar.
5: Yıllardır ön kapıdan giremiyorum. Her zaman bir brandanın arkasında. Ev o kadar dağınık ve dolu ki hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Ama biliyorum ki gerçekten harika bronz heykeller, eski vazolar var. Sanırım bunlara uzatma vazolar deniyor. Bir altın külçesinden bahsetmişti ama onu hiç görmedim.
6: Etrafta dolaştık ama başlayacağımızı ve ne yapacağımızı bilmiyorduk.
5: Bunu kendi başımıza bir yılda bile temizleyemeyiz. Matt, yardıma ihtiyacımız var.
4: Bence hava büyük rol oynayacak.
0: Evet evet, daha çok kardan endişeleniyorum.
4: Evet.
0: Ve altındakileri görebilmekten. Her eşyanın üzerindeki karı silmeniz gerekiyorsa ve dışarısı 0 derece. Bu ne kadar sürecek? Ama potansiyel kazanç çok büyük olabilir. Aradığımız değerli eşyalar şunlar. Bronz heykeller, cam vazo koleksiyonu ve bir altın külçe. Tamam beyler, işte geldik. Şuraya bakın.
1: Bu videoyla bizi kesinlikle kandırdılar.
4: Araba yolu bile 3 gün sürebilir.
0: Hayır, 3 gün sürmemeli.
2: Çok fena.
0: Hadi bakalım. Gördünüz mü?
2: Çok şaşkınım.
4: Şaka mı yapıyorsun?
0: Çılgınlık bu dostum.
4: Ve ben üşüyorum.
0: Soğuk, gerçekten soğuk. Karın altındaki şeyleri göremiyoruz bile. Her yer dolu.
4: Vay canına.
0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
4: Daha eve varmadık.
0: Biliyorum.
4: İşte çılgın olan da bu.
0: Aman tanrım dostum. Arabayla yaklaşırken uzaydan nasıl görüneceğini düşündüm. Satılacak çok iyi şeyler olabilir. Sorun şu ki hepsi brandaların altında sıkışmış. Aynı zamanda kar ve yağmur yağıyor ve kar bizim için gerçek bir zorluk olacak. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Merhaba, merhaba.
5: Merhaba Matt, nasılsın?
0: İyiyiz, iyiyiz. Üşüyorum günaydın ama Matt. İyiyim. Seni görmek, seni çok, görmek güzel.
6: Çok güzel.
0: Seni de görmek
5: sizin
0: güzel.
5: Sizin için kar yağdı.
0: Evet. Girmek için sabırsızlanıyorum. Kayland, neden burayı kontrol etmiyorsun?
2: Tabii.
0: Sen de evin yan tarafını kontrol edebilirsin. Ben de onlarla içeri gireyim. Evet. Tamam mı?
4: Tamam.
0: Tamam. Gidelim. Tamam. Siz bana yolu gösterin. Tamam. Takip edeceğim.
1: Peşindeyim Mike.
0: Tamam, burası ön kapı mı?
5: Dayım burayı örtülü tutuyordu.
0: Tamam.
5: Çünkü hırsızlıktan korkuyordu.
0: Tamam, yani istifleme konusunda öğreneceğiniz bir şey var. Her şey kasıtlı. Genellikle en az değerli şeyleri daima öne koyarlar.
5: Anladım.
0: Önünü kapatır ve değerli şeyleri arkaya saklarlar. Diyorlar ki eve bile giremiyorsunuz. Ön kapı ve arka kapı tamamen kapalı. Üst kat merdivenleri de tamamen kapalı. Yığının büyüklüğü karşısında kendimizi kandırmamamız veya kaçıp gitmememizin bir nedeni var. İstifçilikle ilgili prensipler ve öğrendiğimiz her şey hala aynı.
5: Bir sürü eşya var.
0: Evet var. Tanrım, bu inanılmaz.
5: İşte oturma odası.
0: Şuna bakın. Ön kapıyı zar zor girebileceğim kadar açtık ve antreye atladım. Dört bir yanım kutularla dolu. Hiç yer yok. Her yerde eşyalar var. Bu ne? Merdivenler mi?
5: Evet.
6: Bunlar merdivenler.
5: İşte bunlar
6: evet.
5: Çok güzel merdivenler. Üst katta dayımın yatak odası var. Çocukken dayımın yatak odasına kesinlikle girmemiz yasaktı. Kapısı hep kapalıydı ve içeride ne olduğunu merak ederdik. İşte bütün değerli şeyler orada diye düşünürdüm.
0: Tamam, ben bir çıkayım. Bu eve 3 kişi bile zor sığıyor. Yani ev işte o kadar dolu. Ama yukarı çıkmamız gerek. Parayı bulacağımız yer orası.
2: Eldivenlerimi takmalıydım. Burada değerli şeyler var. Her yer karla kaplı. Bu işi çok yavaşlatıyor. Her yerde dolaplar var. Ve ellerim donduğu için işler 10 kat daha zorlaşıyor. Bu şeylerin çoğu çok değerli. Çoğu da çöp değil. Çok dikkatli olmalıyız. İçlerinde bir sürü şey var. Bu büyük bir kediymiş.
4: Aman Tanrım. Bir sürü mimari kalıntı. Bunlar satılacak. Şu vazolara bak. Başta şüpheciydim. Ama bahçede şimdiden çok değerli şeyler buluyoruz. Bu da bana bu evin içinde harika şeyler bulacağımız konusunda güven veriyor. Pekala. Botlarını silmeyi unutma. Burayı kirletmek istemeyiz.
1: Kar yağıyor. Çıkarken ayaklarımı silsem daha iyi.
4: Tamam. Burası mutfak olmalı.
1: Pekala.
4: Ve şu uzatılmış camlara bakın. Aradığımız değerli şeylerden biri. Hey. Baksana Chris.
1: Mike, bence arkana dönmelisin dostum.
4: Aman tanrım. Burada da uzatılmış cam var. Ve burada bazı inanılmaz parçalar var.
7: 1950'lerde yüzyıl ortası modern tasarım işlevselliğe eğlence kattı. Ancak bir aksesuar dönemin uzay çağı havasını mükemmel bir şekilde yakaladı. Uzatılmış cam vazoların uzun dramatik bir şekilde uzatılmış silüetleri.
4: Bu parçalara kendine özgü görünümünü vermek için bir cam üfleyici erimiş camı fırından üfleme borusuna toplar. Sıcak cam tabana desenini veren kısa geniş bir kalıba üflenir. Aşırı sıcakken üfleyici parçayı aşağı doğru sallar. Yer çekimi boyunu dramatik şekilde uzatarak o karakteristik uzun dalgalı formu yaratıyor. İki parça birbirine benzemez ve orta yüzyıl modern tarzı meraklıları bugün bile onları arıyor. Beyaz süt camından yapılmış uzatılmış bir vazo yakın zamanda açık arttırmada $7,000 satıldı. İyi durumda oldukları sürece iyi para eder.
1: Tamam.
4: Girmek için temizlemek gerekiyor. Yoksa imkansız. Şuraya bak. Oo.
0: Tamam.

0: Burada yeterince şey gördüm. Bunu nasıl yapacağımı anlamaya çalışıyorum, tamam? Kartlarımı hemen açacağım. Bu işi alırsak şimdiye kadar yaptığımız en büyük iş olacak. Oldukça şaşırtıcı bir temizlik olurdu. Bu yığınların çoğuyla birçok aile bir çözüm bulabilir.
1: Biz bulamadık.
2: Evet.
0: Bu inanılmaz arkadaşlar. Evet. Bu başka bir seviye.
2: Evet.
3: Adam... Yoksa imkansız. Şuraya bak. Oo.
0: Tamam, burada yeterince şey gördüm. Bunu nasıl yapacağımı anlamaya çalışıyorum, tamam? Kartlarımı hemen açacağım. Bu işi alırsak şimdiye kadar yaptığımız en büyük iş olacak. Oldukça şaşırtıcı bir temizlik olurdu. Bu yığınların çoğuyla birçok aile bir çözüm bulabilir.
1: Biz bulamadık.
2: Evet.
0: Bu inanılmaz arkadaşlar.
2: Evet.
0: Bu başka bir seviye.

0: Nereden başlayalım?
1: Vay canına.
2: Aklım başımdan gitti. Böylesini hiç görmedim.
0: Kaç gün sürer?
2: Yani şuna bakın, işin hacmi ve hava koşulları nedeniyle 6 güne ihtiyacımız olacak.
0: Tamam.
2: Bu inanılmaz. Yani gerçekçi olursak bunun maliyeti ne olabilir?
3: Gerçekçi olursak 50 bin dolar.
2: Tamam, yani maliyet 50 bin dolar. Bu işi zorlaştıran milyonlarca şey var. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Ağır ekipman ve çok sayıda insan getirmeye çalışıyorum. Bu iş ve zamanlamanın hava koşullarıyla pek uyumlu olmadığı ortada. Maliyet konusunda ne düşünüyorsun?
0: Hala anlamaya çalışıyorum. 1040 dönümlük bir arazideyiz. Ve Zula 28 dönümlük alanı kaplıyor. Karla kaplı olmayan birkaç şeye baktığımızda burada gerçekten harika şeyler var. Yani 150 ila 200 bin dolarlık bir potansiyel var. Ve bu konuda oldukça eminim.
2: Söylentilere göre bir yerlerde saklı altın var. Büyük bir kazanç elde edebiliriz. Gerginim mi? Bence burada potansiyelin ucu bucağı yok.
3: Evet.
2: Evet, bunu almalıyız. Nasıl vazgeçebiliriz? Tamam, aileyi bulmaya gidiyorum. Evet, bu bizim için iyi bir fırsat.
0: Efsanevi olsun.
2: Tamam, birazdan dönerim.
3: Tamam.
2: Evet, nasılsınız?
4: Biliyorsun,
5: İyi.
4: Söylemiştim.
5: Siz nasılsınız?
2: Üşüyorum.
4: Üşüyor musunuz? Şaşırdınız
2: mı? Düşündüğüm şey şu, üşüyorum ve şaşkınım. Bu iş için 6 gün gerekiyor. Her şeyi temizlemenin maliyetinin 50 bin dolar olacağını düşünüyorum. Hava koşulları ve buradaki durumun gerçekliği nedeniyle böyle. Bununla birlikte buradan en az 150 bin dolar kar edebileceğimizi düşünüyorum. Bu evi temizleyeceğiz ama tüm bu zorlu şeyler nedeniyle yarı yarıya paylaşım yapacağız.
5: Evet.
4: Evet, ne düşünüyorsun? 60'a 40.
5: 60'a 40 yapabilir misin?
2: Bu evde olmaz. Evin içinde bunun ne kadar büyük olduğunu yeterince vurgulayamam. Bu Zula'nın ağırlığı ve tonajını ölçmenin bile bir yolu yok. Yani astronomik. Gördüğüm en büyük Zula. Ama hazineler buradaysa ve kar da uygunsa yapmak zorundayım. Bu başka bir seviye ve yardım etmek isterim. Buna değmesi gerekiyor.
5: Kesinlikle.
2: 50'ye 50. Ne dersiniz?
4: Evet, tamam. Razıyız.
2: Heyecanlıyım.
4: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
4: Bu
2: birazdan
4: iyi,
2: görüşürüz.
4: Hoşça kal.
3: Günaydın arkadaşlar, bu yolu açık tutmalıyız. Çöp konteyneri buraya. Onu doldurduktan sonra konteynerleri buraya sıralayabilmek için yolları temizleyeceğiz.
0: Tamam. Hadi tamam başlayalım.
3: Hadi bakalım.
2: Sadece çöp konteynerlerini içeri getirmek bile oldukça zor. Evden çöpü çıkartıp ve ayırmak sonraki iş. Bu evin giriş yolu çok uzun ve dar olduğu için kamyonun gelip çöp konteyneri bırakması imkansız. En yakın 800 metre mesafeye gelebiliyorlar ve bu da bizim bir şey yapmamız için çok uzak. Caelan ve Mike çöp konteynerinin sığabileceği bir alan açmak için ekiple birlikte çalışacaklar. Bu yapıldıktan sonra bir kamyonetin çöp konteynerlerini eve kadar getirebilmesi için yolu genişleteceğiz. Böylece çöplerimizi hızlı şekilde taşıyabileceğiz.
0: Tamam, taşıyalım. Bu hurda. Ne dedin?
6: Bu taşı taşıyalım mı?
0: Evet, bunu buradan çıkarmamız gerekecek.
6: Anladım.
3: Eve giden yol çok dar. Keçi yolu gibi. Bu yüzden çöp ekibi her şeyi 3 futbol sahası ötedeki çöp konteynerine taşıyor. Bu onları yavaşlatıyor. Ve bu işte vakit nakittir. Yol bir römork için yeterince genişlediğinde hurdacılar her şeyi evden römorka kadar çok daha hızlı taşıyabilecek.
0: Ha, şuna bakın. Mücevher buldum. Bu yüzden her şeye bakmamız gerekiyor. Bakın, burada mücevher buldum. Gümüş olabilir.
6: Aa, evet. Ne bulacağınızı bilemezsin.
0: Nerede bulacağını bilemezsin.
2: Sanırım bu kapıyı 15 santim daha açabilirim. Bu kadar. Sonra da zeminden başlayıp bu yöne doğru ilerleyeceğim. Evet,
1: tamam. Tamam.
2: Buradan başlayacağım. Bana birkaç çöp torbası getirebilir misin?
1: Tabii.
2: Kapıyı açmaya çalışın. Caelan ve Mike dışarıda çalışmaya devam ederken, Chris ve ben ana kattaki girişten başlıyoruz. Bu bölümü temizleyince üst kattaki yatak odasına ulaşacağız. Tecrübem doğruysa gerçek değerli eşyalar o yatak odasında saklı.
1: Parmaklarınızı hissetmediğinizde daha zor
2: Parmaklarımı
1: oluyor.
2: Parmaklarımı hissedemiyorum. Bu duvar o kadar yüksek ki üzerinden hiçbir şey atamıyorum. Ah, bir dakika.
1: Ne oldu?

0: Bu beni mutlu etti.
1: Nedir o?
0: Şuna bak. İnanamıyorum. Aman tanrım.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kullu.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
4: Seni dinledik. Bonus kullu oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kullu da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim,
8: Golfmanav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golfmanav meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Karşınızda Arçelik Maxifit.
10: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
11: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
17: Kız peşindeyim.
16: Oo.
17: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
18: Büyük kolaylık.
16: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum.
19: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
16: Hep önde olacaksın değil mi?
17: Her zaman. Ben isterim,

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Çok güzel bir şey bulduk. Amerika Altın Arayıcıları Derneği. Bu adamın altın aradığını gösteriyor. Eğer bir altın arama derneğine katıldıysa bunu birden fazla kez yapmış demektir.
4: Evde altın olabilir.
3: Evde altın olabilir. Bu çok iyi bir şey. Altın arama şapkamı takıp biraz altın bulacağım. Bu arazide bütün bir gün geçirdik ve küçük bir parça altın bulabildik.
5: Buraya gelecek olan bu çöp konteyneri hurda için olacak.
6: Buraya mı?
3: Evet. Evet. Cayland ve hurda ekibi araba yolunun alt kısmında 64 metrekarelik bir alanı temizlediler.
6: Kamyon geliyor. Tamam, öyle kal. Ah, ah aman tanrım.
5: Bütün günü karda, yağmurda, soğukta ve rüzgarda geçirdik. İyi bir ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Ama sonra etrafa bakıyorum ve sanki hiçbir şey yapmamışız gibi. Bu en moral bozucu şey. Hiç eğlenceli değil. Ama eve girmek için bunu yapmam gerekiyorsa yapacağım.
3: Teorimiz iyi şeylerin üst katta, arkada saklı olduğu yönünde. Bir gün boyunca sadece ayıklama için hazırlık yaptıktan sonra ikinci güne girerken hedef eşyalara ve gizli hazineye odaklanıyoruz. Bu gerçekten harika. Montgomery Ward, eskiden bu şekilde alışveriş yapılıyordu. Şuna bak. Roger'ın kilitli yatak odasına çabuk çıkmak istiyorum. Ama oraya ulaşmak için çöpün üzerine daha fazla çöp koymamak adına birinci katı boşaltmamız gerekiyor.
5: Ha, bu çok güzel.
3: Chris ve ben girişte çalışırken Mike ve Cayland dışarıda ayıklamaya ve hazine avına devam edecek.
5: İşte bu, işte bu. Vay canına. Şu an itibariyle bu rahatlıkla $200 eder. Gerçekten çok güzel. Roger Day'ın metal sanat eserlerini ve mimari kalıntıları sevdiği açık. Bunlardan bir sürü var. Modern zamanlarda yıkılacak veya yenilenecek bir bina varsa, binanın içinde veya üzerinde ne olduğuna bakılmaksızın hemen buldozerle yıkılıyor. Ama eskiden insanlar yıkılmadan önce kapıları, pencereleri, sütunları, çeşmeleri, vazoları kurtarırdı. Eski binaların bu unsurlarına verilen kalite ve işçilik bir daha asla yeniden üretilemeyecek. Bunlar çok değerli olabilir. Bu burada ne yapıyor? Oh, vay canına. Bu bir Remington.
7: Vahşi Batı'yı efsaneye dönüştürebilecek tek bir adam vardı.
5: Frederick Remington, Vahşi Batı'nın belli anlarını dondurdu ve güzel sanatlara dönüştürdü. Sınır hayatının aksiyonunu tasvir etmeye takıntılı olan Remington, dört nala koşu ve silah çekişlerini doğru yakalamak için anatomi, atlar ve aksiyon fotoğrafçılığı üzerinde çalıştı. Çaldar tarlasından geçiş adlı heykelin nadir bir dökümü $1.2 milyon satıldı. Çok değerli olabilir. Bu heykelin bize çok büyük paralar kazandırma potansiyeli var ve biraz araştırma yapacağız. Boyutlarını, döküm kalitesini ve kaidesinin tasarımını ve diğer şeyleri araştıracağız. Ardından orijinal Remington heykelleriyle eşleşip eşleşmediğine bakacağız. Bu zor bir ihtimal. Ama gerçekse $100,000 değerinde olabilir.
3: Tamam, burası salon. Şimdilik etrafı boşaltalım.
4: Tamam.
3: Her yerde kılıç var dostum. Bu kadar çok kılıç olduğuna inanamıyorum. Şu kötü çocuğa bakın. Benim adım Inigo Montoya. Babamı öldürdün. Ölmeye hazırlan. İstifçilerin çoğu doktor, avukat ve öğretmen. İstifleme işine bulaşanlar. Çok çok zeki insanlar. Roger için bu tam zamanlı bir işti. Eski bir Polaroid. Gördüklerime ve bulduklarımıza dayanarak koleksiyonunu oluşturmak için sürekli olarak müzayedelerde alım satım yapmış. İstifçiliğin komik yanı bu. Dünyanın en dağınık mesleği. Ama anlamanız ve saygı duymanız gereken şey şu ki ne kadar dağınıksa o kadar iyi olur. Oturma odasında bir düzineden fazla kılıç bulduk. Biraz yer açmak ve para kazanmak için dışarı çıkıp satmaya çalışacağım. Evet dostum, nasılsın?
7: Oldukça iyiyim.
3: Kılıç istediğini duydum.
7: Evet.
3: Öyle mi?
7: Aslında kılıç ustası değilim ama duvarda güzel duruyorlar.
3: Tamam. Hepsi için 600 düşünüyorum.
7: 500 dolara ne dersin?
3: 500 mü? Anlaştık dostum.
7: Tamam.
3: Tebrik ederim.
7: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. Minnettarım. Yorucu iki günün sonunda Kaylant ve Hurda ekibi o dar yolu 2 metreye kadar genişletmeyi başardı. Artık çöpleri daha hızlı çıkarıp daha fazla insanı içeri alabiliyoruz. Mike sonunda soğuktan kurtulup içeride çalışmaya başladı. Mike, nasılsın
8: Matt
3: dostum? Sonunda seni gördüm.
8: Sanki günler geçmiş gibi.
3: Günler geçti ama ilerleme kaydediyoruz. 2 gündür çalışıyoruz ve ana katta ancak ilerleme kaydedebiliyoruz. Yukarı çıkıp Roger'ın altınlarını arayacaksak hızlanmamız gerekiyor.
8: Sanat eserlerini sergileyebileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyoruz.
3: Saçım berbat görünüyor. Sanki şapka takmışım gibi. Mike mutfağa başladı. Chris Kaylant ve ben de oturma ve yemek odasını elden geçiriyoruz. Bu filmi yeniden çekebiliriz.
4: Hangi film?
3: Hazine Dağı'nın Sırrı. Tamam, şu eşyayı çekeyim. Aman tanrım, bu bir Remington. Tam önümüzde duruyordu.
4: Dışarıda da bir tane vardı.
3: 1,5 metrelik bir tane var. Ama bu çok değerli.
6: Bir Remington daha buldum. Evet, öyleymiş.
3: Başka bir tane daha mı var?
6: Aman tanrım.
3: Bu da bir başkası. Bunlar gerçekse en az 200 bin dolar ederler. Bunu nasıl öğreneceğimi biliyorum. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Hadi bakalım.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net!
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kurduk.
12: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Avşar meyveli maden suyu çeşitleri 73.50 yerine 68 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
15: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın 1 numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulun. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
19: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
20: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
24: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
25: Şok şok cepte şok.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
26: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
27: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
28: Siparişiniz
29: ve Pepsi'niz.
30: Siparişin yanında tabii ki Pepsi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Bunlar gerçek Remington olabilir. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Bunun sesi hiç de...
5: Dostum.
4: Sanırım sahtesini bulduk. Bu işte çok sahtekarlık görüyorum. İlk üçü Pokemon, saatler ve Remington heykelleri. Üçüncü sıradalar. İşte iyi haber. Sahte saatlerin hiçbir değeri yok. Sahte Pokemon'un hiçbir değeri yok. Sahte Remington'sa $2000. Yani bu çok iyi. Bunlar $2000. Ve bir tane daha geliyor. 20 tane daha küçük Remington replikası bulduk.
6: Bu kesinlikle gerçek değil.
4: Gerçek olsalardı çok büyük bir kazanç elde ederdik. Ama replika olsalar bile bu Remington'lar hala çok özel bronz heykeller. Eşyalar hala değerli ve bu eşyalar projedeki kapsamlı temizlik maliyetimizi karşılayacak.
6: Ben Mike.
7: Merhaba Melissa.
6: Geldiğin için sağ ol. Bunlar harika, kabul et.
7: 2 saat yol geldim. Çok güzel.
6: Bu orta yüzyıl modern uzatma camlar harika. Bir bakın, yaklaşık 40 parça var. Evin ve bahçenin her yerine dağılmışlardı. Ama onları bulduk, temizledik ve işte buradalar. Hepsi farklı boyutlarda, renklerde ve tasarımlarda.
7: Bunlar kesinlikle muhteşem parçalar.
6: Evet.
7: Işık altında çok güzel parlıyorlar. Odayı aydınlatıyorlar.
6: Kesinlikle. Yapmak istediğim şey hepsi için anlaşma yapmak. $3200 diyorum.
7: $2500'e satar mısınız?
6: Yardım olacaksa $2900'a kadar inebilirim.
7: Peki, alıyorum.
6: Tamam.
7: Alın bakalım.
6: Pekala. Teşekkür ederim. Kar elde etmek istiyorsak satışları güçlü tutmalıyız. İlk hedef ürünümüzü sattık ve bu harika. Ama hedefe ulaşmak için çok yolumuz var.
4: 6 günün 4. günü. Ben ve arkadaşlarım her yerde hazineler buluyoruz ve hurda ekibi hala çöp konteynerlerini dolduruyor.
6: Çiftine $500 diyorum.
8: 400'e satar mısın?
6: Anlaştık dostum.
8: Tamam. Al bakalım.
6: Teşekkür ederim.
8: Teşekkür ederim.
4: 3 gün geçti ve hala 1. katta çalışıyoruz. Mike ve Kaylin mutfağı ayıklıyor. Chris oturma ve yemek odasını bitiriyor. Ben merdivenlere ve Roger'ın gömülü altını bulmak için yatak odasına ulaşmaya odaklanacağım. Tamam, artık merdivenleri görüyorum. Tamam, çözdüm. Basamaklar buradan başlayıp sağa doğru gidiyor. Altın beni çok heyecanlandırıyor. Çok heyecanlıyım. Ve bu işe altın arayan bir kaşif gibi hissettiğim için başladım. Ve yaptığımız şey de bu. Tamam, şimdi en tepeye çıkmam gerekiyor. 2,5 metre yukarıya. Aman tanrım, bu çılgınlık. Üzerime bir şey düşürmemeye çalışacağım. Biliyorsunuz, bir istifçi alt katı doldurur, sonra ana kata geçer, ardından merdivenleri doldururlar. Yani teorik olarak yukarı çıktıkça malların kalitesinin artması gerekiyor. Oraya çıkmamız gerekiyor.
6: Koleksiyon tabakları. Başımın belaları.
9: El yapımı yay mı?
6: Bu yıllar önce insanların yatırım olduğunu düşündükleri için topladıkları şeylerden biriydi. Şu anda onlar için ne alabilirsem hayır demem.
9: Evet, bunlar ne?
6: Bütün kutu ve bunlar açılmamış. Evet, hepsi DVD. Tamam. John Wayne, bir tane daha Western filmi. Quite a Showman. Tanesi $1 eder. Bu harika. Tamam, bu nedir? Başkanlık kaşıkları. Bu kaşıklar orijinal kartvizit yerine geçiyordu. Çoğu zaman gümüşten yapılıyordu. Eğer son gümüşten olsaydı, baktığımız bu kaşıklar 2-3 bin dolar değerinde olabilirdi. Ama anladığım kadarıyla bunlar gümüş değil. Bunlar sıradan metal. Yani bence bu set en iyi ihtimalle 20 dolar eder. Ve bir tanesi de eksik. Onu bulmalıyız. Aksi takdirde çöpe gidiyor.
5: Nasılsın patron, iyi misin?
4: İyiyiz dostum. Neredeyse yarıya geldik.
5: Tamam, sana bakmaya geldim.
4: Onu nereden buldun?
5: Bir çantada. Günü böyle tamamlayacağım.
4: Ha, güzel. Yani duvarı görüyorum. Burada merdivenleri ve duvarı, orada tavanı görebiliyorum. Biraz ilerleme kaydediyoruz. Zemini görmem, Kolomb'un sonunda karayı gördüğünde hissettiği şeye benziyor. Sonunda zemini gördüğüme hala inanamıyorum. Ve yaklaşıyoruz. Merdivenleri temizlemekle geçen 5 saatten sonra nihayet ikinci kata ulaştık. Mike ve Chris mutfağı ayıklarken, Kaylant ve ben de Roger'ın yatak odasına saldırıyoruz. Şuna bakın, yukarı çıktık. Bakalım burada ne var? Aman tanrım, bu inanılmaz dostum. Hale bakın. İnanamıyorum. Burada para olduğuna inanıyorum. O tarafa gidip ne bulabileceğime bakacağım. Bu şimdiye kadarki en destansı zula. Bu odaya girdik. Tavan dışında hiçbir şey göremiyoruz. Tamamen boşaltmamız gerekiyor. Oraya inersem geri çıkamam. Buna çok dikkat etmeliyim. Roger'ın odasını kilitlemesinin bir sebebi var. Bu sahte bir göz. İyi bir gözüm olduğunu söylerler. Bildiğiniz gibi yeteneğime güveniyorum. Bu işte iyiyim. Ama her zaman pozitif kalmak zor. Ve genellikle iyi şeyler bulmak beni motive ediyor ve hala bulamadık. Kar ve yağmur var. Çok zor ilerliyoruz. Burada takılar var. Gerçek olmayabilirler. Ama yine de satılır.
9: Taklit takı.
4: Ah, olamaz. Bu da ne? İyi bir şey olduğunu söyleyin. Şuna bak. İnanamıyorum. Lütfen altın olduğunu söyle.
9: Oo.
4: Bu toz dostum. Tamam mı? Yani kum da olabilir. Altın tozu da. Kesin konuşamam.
9: Bunu ayırayım mı?
4: Altın değil demeye hazır değilim.
9: Tamam, bunu ayırıyorum.
4: Hayır, hayır. Onu bana bırak.
9: Emin misin?
4: Evet, test yapacağım. Altın arama işinde olduğunu biliyoruz. Bu odanın arka tarafında buraya gelmemiz neredeyse 4 gün sürdü. Her şey altın olması gerektiğini söylüyor. Ulaşılması en zor yere koymuş. Bu yüzden bir setim var. Altın olup olmadığına bakacağım. Tamam. İşte. Altın böyle görünmeli. Bu altın pulu. Şimdi bunu o pulla karşılaştıralım. Gerçek altın tozu sıcak ve yağlı görünmeli. Keskin ve ışıltılı değil. Dostum. Dostum, bu kesinlikle altın tozu. Altın külçesiyle aynı değerde değil ama hepsini elekten geçirirsem 31 gram altın çıkar. Evet, 4000 dolar buna ihtiyacımız var. Yani umduğumuz altın külçesi aslında altın tozuymuş. Ve bu da çok işe yaramayacak. Gerçekten çok heyecanlandım. Altın kârımızın büyük bir parçası olacaktı. Para kazanacaksak bu bizi kötü duruma sokuyor.
6: Bu resmi bir sahte. Harika.
4: Bu evi ve çevresindeki 28 dönümü temizlemek iflas ettiriyor. Sadece temizlik maliyeti 50 bin dolar. Ve bu, acaba başarabilir miyiz diye düşündüğüm ilk iş. Bunu kendime saklamalıyım. Çünkü başaramayacağımızı düşünüyorsam başaramayız. Tamam, para buldum ama istediğim türden değil. 5. gün ve ekip odaları temizlemeyi bitirmek üzere. Hedefimize ulaşmak için son bir umutla değerli bir şey bulmamız gerekiyor. Kaylant üst katta yatak odasında çalışıyor. Mike ve Chris ise mutfakta.
6: Bunlar çok güzel.
5: Evet, öyleler.
6: Yani 30'dan fazla bardak ve Toby kupasına sahibiz. Bundan içeceğin tek şey sabah kahven olmayacak. Tamam mı?
10: Her şeye inanma ama soğuk bir içecek yalan söylemez.
6: Bardağın kuzeni olan Toby kupaları 1700'lerde İngiltere'de içecek bardakları olarak ortaya çıktı. Gerçek ve kurgusal karakterlerden esinlenen bu kupalar günümüzde hala koleksiyonluk. 1780'lerde yapılmış bir kupa yakın zamanda açık arttırmada 110 bin dolara satıldı. Bence kupalar ve bardakların tamamı için 1500 dolar civarında kazanabiliriz. Fena değil.
5: Kesinlikle fena değil. Sanırım dolaba da bakıyoruz.
6: Sakın söyleme.
5: Buzdolabının içinde bir şey saklayıp saklamadığına bakmalıyız.
6: Oo.
4: Bu işte çok iğrenç şeyler görürsünüz ama bir şekilde eski buzdolabı daima en iğrencidir.
5: Açıyorum.
6: Hadi. Aç.
5: Aman tanrım. Hayır, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Dostum, bu çok kötü.
6: Buzdolaplarında çok hazine bulduk. Ama şundan eminim, burada hazine falan yok.
5: Evet, evet.
6: Odayı kirletmeye de niyetim yok. Bunu atalım gitsin.
5: En iyisi bu olur. Atalım.
6: Bunu dışarı attıralım.
5: Evet, şu anda ağlıyorum. Pek çok şeye katlanırım. Ama buna katlanamam.
6: Gidip biraz hava alalım.
4: Adamlar içeride çalışırken bahçede ciddi satışlar yapmalıyım. Büyük Remington'ları kontrol ettirdik. Onlar sahtelermiş. Yine de Remington'ların en önemli özelliği onları her yerde görürsünüz. %90'ı taklit. Bu taklitlerin hala çok değerli olduğu nadir ürünlerden biri. Hala satılıyorlar. Arayabileceğim mükemmel bir alıcı var. Bu adam işini biliyor. Texas'ta yaşıyor ve ülkenin herhangi bir yerinde bulduğum tüm Remington'ları alıyor. Evet George, bunların tamamına bakıyorum. Sana her şeyin resmini gönderdim. Toplamda 20 taklit var. Çoğu orta boy, birkaç tane de büyük var. İşte şu harika. Büyük olana bak. Bu şey 1 metreden yüksek. Neredeyse benim kadar. Gördün mü?
11: Evet, güzel durumda görünüyor.
4: Ha, bu şey 28 dönümlük devasa bir Zula bahçesindeydi. Ve bu kelimenin tam anlamıyla 25 yıllık kariyerimde temizlediğim tüm mükler arasında en destansı olanı diyebilirim. Tüm set için 40 bin dolar düşünüyorum.
11: Ha, bak, büyük olana tekrar bakabilirsem harika olur.
4: Tamam, şöyle çevireyim. Bir saniye.
11: Keşke büyüklerden fazla olsaydı.
4: Ha, inan ben de isterdim. Ama bu uzun olan ve diğerleri 40 bin dolara senin olabilirler.
11: Evet, bence uygun.
4: Tamam, sanal olarak el sıkışalım mı? Hesap bilgilerini göndereceğim. Para gelir gelmez kamyona yükleyeceğiz. Anlaştık mı?
11: Kamyon yolda. Gelir gelmez sana mesaj atarım.
4: Teşekkür ederim.
11: Görüşürüz.
6: Heykellere geldiğin için teşekkür ederim.
7: Evet, benim için bir zevk.
6: Remington'la ilgilendiğini biliyorum. Ama bakmanı istediğim başka sanat kalıntılarımız da var.
7: Güzel bir koleksiyon.
6: Peki aralarından hangilerini beğendin?
7: Heykellere bayıldım. Bahçe için birkaç şeye ihtiyacım var. Bu cam lambayı beğendim. Hepsi çok güzel. Buffalo kafasına da bayıldım.
6: Evet, bu daha önce görmediğim bir şey. Dökme demir bufalo kafası.
7: Biliyorum, oldukça güzel.
6: Bakalım anlaşma yapabilecek miyiz? Bunların tamamına 3500 dolar istiyorum.
7: Aa, 3500 mü? 2800 dolara ne dersin?
6: Bak ne diyeceğim. 3000'in altına inemem. En düşük teklifim bu.
7: Evet, gayet makul.
6: Harika.
7: Teşekkür ederim. Evet, işte senin paran.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, yerinde
13: Trink sat. Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim. Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
20: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
19: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
22: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
23: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
24: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
23: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
25: Abi, ne yapıyoruz şu an?
26: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
27: Bu da hala peşimde.
28: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
29: Kapıyı aç.
30: Merhaba, nasılsınız?
23: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: tam da leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.

0: Klasik araba kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
1: $50.000'lık temizliğin son günündeyiz ve mülkün içinden umduğum kadar çok değerli eşya çıkmadı. Bu yüzden şu anda Mike'ın ön bahçede bulabildiğimiz her şeyi satması gerekiyor. Çünkü buraya sadece başa baş çıkmak, daha da kötüsü zarar etmek için gelmedik.
2: Merhaba Mike.
3: Memnun oldum. Benim sayımıma göre mülk boyunca dağılmış 150 parça var. Dökme demir, mermer, taş, dövme demir, her türlü mimari kalıntı ve heykel parçası. Bazıları bunun gibi büyük, ağır, bazıları küçük parçalar.
2: Evet.
3: Mike, bana ipucu ver. Bu bahçedeki tüm mimari kalıntılarla bir şekilde bir bağlantınız olduğuna dair söylentiler duydum.
2: Çoğunlukla evet. 10 yıllar boyunca Roger düzenlediğimiz müzayedelerimize katılırdı ve sık sık da mağazama gelirdi.
3: Siz müzayede yönetiyorsunuz ve o da gelip teklif veriyordu.
2: Doğru. Geldiğinde muhtemelen oldukça iyi bir gece geçireceğimizi biliyordu. Çünkü eve götüreceği bir şey bulduğunda mutlaka eve götürürdü.
3: Bunları istemenizin özel bir nedeni var mı?
2: Dekorasyon ve yeniden satmak için.
3: Harika. Böyle bir müzayedeciyle çalışmanın en güzel yanı eşyanın değerini ve iyi para ettiğini bilmesidir. Şu bir ton ağırlığında ve muhtemelen $3.000 değerinde. Bununla birlikte bir avlu dolusu eşyayla burada çok iyi para var. Yani tamamı için bir anlaşma yapmayı tercih ederim.
2: Peki.
3: Şu anda $80.000'a anlaşabilirim. Bulmayı umduğumuz altın külçesi altın tozu çıktıysa, kar elde etmek için iyi bir satış yapmalıyız. Genel olarak bakıldığında avludakilerin değerli olduğunu düşünüyorum. Hepsi $80.000. Ne diyorsun?
2: Aslında...
4: Üvey babam kupalar ve sürahiler topluyor. Kendisi Alman. Evinde bir barı var. Tamamını ne istediğinizi görmek için buraya geldim.
3: 1800'e ne dersin?
4: Anlaştık.
3: Tamam.
4: Teşekkür ederim.
1: Son günümüz ve son satışlarımızı yapıyoruz. Ekip evin son odasını, Roger'ın yatak odasını da temizledi. Ve evi Adrian ve Tim'e teslim etmek üzereyiz. Bu sefer kaldırımdan yürüyoruz.
5: Burada kaldırım olduğunu bilmiyordum.
4: Evet.
1: Yani bu taraftan dolanmak zorunda kalıyorduk.
4: Evet, verandayı görebildiğimize ve ön bahçenin olduğuna inanamıyorum.
1: Evi görmeye hazır mısınız?
5: Evet, görmeye hazırız.
1: Evet, buyurun. Evet, buyurun.
4: Aman Tanrım.
1: Kapı açılıyor. İçeri bakalım.
5: Aman Tanrım.
4: Merdivenlere bakın.
5: Giriş holüne bakın.
4: Çok güzel.
5: Bu evde bir giriş holü olduğunu bilmiyordum ben.
1: Burada kitapların üzerine tırmanmak zorunda kaldım. Sonra da yukarıya ulaşabilmek için küçük bir delikten sürünerek çıktım. Çatıya kadar kutular ve kitaplar vardı.
4: Evet, şimdi de kocaman bir alan haline geldi.
1: İnanılmaz. Mutfağı da görelim mi?
5: Biz tamam. Hazırız.
4: Vay canına.
5: Tezgahları hiç görmemiştim.
1: Bu eski tarz bir 50'ler mutfağı. O kadarını söyleyebilirim.
4: Harika, hatırlıyorum. Büyük annem sarıyı çok severdi.
5: Mutfakta bir ada olduğunu bilmiyordum. Lavaboyu, ocağı hiç görmemiştim doğrusu.
4: Ve pencereleri hatırlıyorum. Çok aydınlıktılar. Çocukken hatırladığım o ışık, gündüz vaktinin parlaklığı, heyecanı, aile ve o günün neler getireceğiyle ilgiliydi.
1: Daha da var. Yemek odasına bir bakın.
4: Şuna bakın.
5: Bu inanılmaz.
4: Bu çok güzel bir oda.
1: Bu evden çıkanlara bakılırsa oldukça iyi durumda. Muhtemelen evden tonlarca çöp çıkardık.
4: Vay canına. Bu inanılmaz.
5: İnanılmaz.
4: Şuna
5: ne kadar büyük olduğuna bakın.
4: Bayıldım. Bu oda benim için çok şey ifade ediyor çünkü ailem burada zaman geçirirdi. Ev çok geniş ve açık. Çocukluğumdaki ailemle birlikte evde geçirdiğim tüm anılarımı geri getiriyor. Gerçekten çok özel. En sevdiğim çocukluk anılarımın bazıları buradaydı. Burası bana çok huzur veriyor.
1: Umarım tekrar yaşayabilmeniz için alan açmışızdır ve burayı istifçi evi değil, ailenizin evi olarak düşünürsünüz.
4: Bunu mümkün kıldınız.
1: O zaman benim işim bitti.
4: Aman Tanrım, inanamıyorum.
1: Bu gerçekten inanılmazdı. Bu başka bir şeydi.
4: Bu alanın böyle görünmesi gerçekten büyük bir mucize. Bu koridordan geçmezdik.
1: Hiç mi?
4: Yasaktı.
1: Tamam.
4: Evet, yasak.
1: Peki.
4: Odasını hiç görmemiştim.
1: Resmen izin veriyorum.
4: Tamam.
1: Girebilirsin.
4: Aman Tanrım.
5: Ve pencerenin manzarası.
4: Herkes emin olduğunu bilmiyorduk. Çok güzel. Tüylerim diken diken.
1: Dürüst olacağım. Bu yaptığım en zor işti.
4: Vay canına.
1: Kesinlikle.
4: Bunu asla kendi başımıza yapamazdık.
5: Hayır, hayır.
1: Kimsenin bunu kendi başına yapabileceğini sanmıyorum. Burayı doldurması 67 yılını aldı.
4: Evet. Biz böyle kötü görünmesini hiç istemezdik.
1: Buna katılıyorum. Son rakamları konuşmak için aşağı inelim, tamam mı?
4: Tamam. Hazırım.
1: Önden buyurun. Bu muhtemelen yaptığımız en zorlu temizleme işiydi. Yağmurdan kara dek. Tüm bu devasa yığınlar, tünellerden geçerek merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışmak. Her şey çok zordu. Sanki istifleme işinin uzmanlık sınavı gibiydi. Değerli şeyler olduğunu düşündün, değerli şeyler vardı. Zevkli bir gözü varmış. Hatta yukarıda bir tane de göz buldum.
5: Yukarıda onun değildi.
1: Tüm o Remington heykellerini, bardakları, kitapları, bir sürü uzatılmış cam eşyayı sattık. Aradığımız altın külçesi altın tozu çıktı.
4: Aa.
1: Bizi kesinlikle zirveye ulaştıran şey mimari eserlerdi.
3: $70,000. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
3: Teşekkür ederim.
1: Mike o muhteşem vazoları ve tüm kurtarılan malzemelerini $70,000 sattı. Toplam satış ön bahçeden ve evden $150,000 çıkarmayı başardık.
4: Aman Tanrım.
5: Şaka mı bu?
1: Hayır. Temizlik maliyetlerimiz $50,000. Bize bölüşülecek $100,000 kaldı.
4: 60'a 40 yapabilir misiniz?
1: Bu sefer yapmayacağım.
5: 50'ye 50?
1: 50'ye 50. Yani sizin için. Bu $50,000 demek. Bir sürü nakit vermekten
4: bu
1: mutluluk
4: inanılmaz
1: duyuyorum.
4: İnanamıyorum.
1: Bu iş çılgıncaydı. Hava koşulları muhtemelen içerideki malzemeler kadar zorladı. Kar, yağmur, sulu kar, dolu. Ama tekrar yapardım. Yarın da yapardım. Bu fırsat için teşekkür etmeliyim. İşe bakışımızı değiştirdi.
5: Henüz işimiz bitmedi.
1: Ne, bitmedi mi?
5: Hayır, biraz vaktiniz varsa göstermek istediğimiz bir şey var.
1: Evet, çok yorgunum. İşimiz bitti sanıyordum ama anlaşılan daha bitmemiş. Burada ne var?
5: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
1: Ah, yok artık. Yok artık.
3: Bu da ne böyle?
4: Bu binaları dayım inşa etti.
1: Ah, harika.
3: Bir haftadır buradayız ve bunu şimdi mi gösteriyorsunuz?
5: Korkutup kaçırmak istemedik.
1: Çok iyi bir strateji. Vay canına, bizi şaşırttınız. Buradaki asıl amaç ne? Burayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
5: Aynı amaç. Temizleyip mülkü, hı-hı, satmak istiyoruz.
1: Kariyerimin en zorlu işlerinden birini yeni bitirdim ve şimdi de kariyerimin en zorlu işlerinden birine bakıyorum. Bu bir maratonda bitiş çizgisini geçip sonra bir diğerinin başlangıç çizgisine 10 adım yürümek gibi. Bu gerçekten çılgın bir iş. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Otel harika!
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Vay canına, epey varmış.
4: Büyük ihtimalle yasaklı madde. Yüzlerce kilo vardır. Harika bir his. Turnayı gözünden vurdu.
5: Soğuk algınlığı için.
6: Soğuk algınlığı için antibiyotik mi alıyorsun?
5: Evet,
7: onu alıyorum. İsveç'e sokabilmeniz için doktor reçeteniz olması şart. Eczaneden alırken hangi kurallar geçerliyse burada da aynısı geçerli.
8: Aa, orada bir şey mi buldun? Ne buldun?
9: Bak.
8: Aa, yeşil madde bulduk. Evet.
9: Felaket kokuyor.
8: Evet.
10: Gümrük Kontrol İsveç başlıyor. İsveç sınırlarını denetlemek ve korumak için yürütülen çalışmalara benzersiz bir açıdan tanık oluyoruz.
11: Dışarı! Ne diyorsam onu yap.
6: Şu anda madde arıyorum.
11: Ne bu?
4: Bilmiyorum.
11: Hadi ama aptal değilim ben. Bu ne dedim? Bu harika bir his.
4: İnanılmaz bir his. Bayağı bir yasaklı madde yakaladık.
11: Hey, dur.
10: Her gün birbirinden ilginç durumlarla karşılaşan memurların yaşadıklarına tanık oluyoruz.
12: Ah kahretsin, fena yanıyor.
13: Ne dediniz?
12: Yanıyor. Evet.
13: Gözünüze
12: evet.
13: Mi kaçtı?
12: Gözüm yanıyor.
6: Nereden geliyorsunuz?
14: Ben havalimanından geliyorum.
10: İnsanların ülkemize sokmaya çalıştığı tuhaf eşyaları görüyoruz.
6: Yani bu bir tür ilaç mı?
15: Eşek dışkısı olduğunu söylüyorlar.
6: Peki.
13: Yani bu bir...
12: Tabut, aynen öyle.
13: Tamam.
11: Olamaz. Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
6: Son derece ciddi bir durum.
12: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
15: İşte burada.
10: İşte İsveç gümrüğü ve İsveç sınırlarını denetleyen ekiplerin mesaisi.
4: Eşyamı geri alabilir miyim?
6: Maalesef alamazsınız.

0: Gece saatlerinde Helsingborg limanına gelen konteynerler arasında gizlice dolaşan iki adam tespit edildi. Güvenlik görevlileri adamları durdurmaya çalıştığında ise kaçtılar. Ancak arkalarında bıraktıkları deliller gümrük memurlarına ne aradıklarını açıkça gösteriyor.
1: Adamlar yakalandıktan sonra arkalarında boş çantalar ve bazı alet edevat bırakmışlar. Kesici alet, yuvarlak testere, çıkrık, levye. Bir yeri zorla açmak için gereken türden şeyler. Yüklü miktarda madde almaya çalıştıklarından şüpheleniyoruz. Sadece konteynerin içinde olsaydı bu aletlere gerek duymazlardı. O yüzden çok iyi saklandıklarını anladık.
0: Konteyner bulundu ve gümrük garajına çekildi.
2: Şurada bir tane var. Bir tane de burada.
3: Bulabildin
2: evet.
3: mi?
2: Evet. Şurada ve şurada.
4: Görüyor musun?
2: Bu kadar kusursuz nasıl yapmışlar?
5: Macunla.
1: Kaçakçılar çok yaratıcıdır. Malları bulması ya da ulaşması zor yerlere saklamanın yollarını bulmak için bolca vakitleri var.
5: Şunu bir deneyeyim bakalım.
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Konteyneri taradığımızda zeminde paketlere benzer şeyler gördük. Normalde orada hiçbir şey olmaması gerekiyor. O yüzden bir şeyler yakaladığımızdan eminiz. Evet.
5: Kendine doğru. Zorla hadi. Yap şunu. Vay canına çokmuş.
1: Kapakları zorla kırarak açtık ve gümüş renkli bantlanmış paketler gördük.
5: Tut şunu.
1: Büyük ihtimalle yasaklı madde. Bunu yakalamak harika bir his. Çok büyük bir kaçakçı yakaladık. Gece boyunca dışarıda, soğukta, sağanak yağmur altında dikilip içinde yasaklı madde ya da başka bir şey olan konteynerler arıyoruz. Sonunda harika bir vurgun yapıyoruz. Gerçekten harika hissettiriyor.
2: İşte.
5: Tamam, ver bakalım. Paketlerdeki tozdan biraz alıp karıştırdım. Şimdi bu teste birkaç damla damlatacağım. Biraz bekledikten sonra ne olduğunu gösteren sonucu alacağız. Kesin olarak bir şey çıkacak. Eğer çizgi belirirse o madde değil demektir. Eğer çizgi çıkmazsa sonuç pozitiftir. Buraya bakarsak beyaz madde kısmında çizgi yok. Yani orada bulduğumuz şey beyaz madde. Verimli bir iş günü oldu.
0: Beyaz madde olduğu kesin ama asıl soru ne kadar olduğu.
6: Oraya kadar gidiyor ve diğer tarafta açıklık yok.
1: Diğer tarafı açamaz mıyız? Oradan itip çıkarırız.
6: Tamam.
1: Epey paket bulduk. Muhtemelen yüzlerce kilo var ve hızlı test pozitif çıktı.
2: Çok iyi.
1: Vay canına. Böyle şeyler sık yaşanmaz, çok nadirdir. İlk defa bu kadar çok buluyoruz. Bu malın değeri çok yüksek. O yüzden maddelerini geri almaya çalışmaları gibi bir risk var. Kaybettikleri şey 3-5 kuruş değil.
0: Ve bu da konteynerin bir an önce boşaltılması gerektiği anlamına geliyor.
2: Bunu X-ray'den geçirelim.
6: Tamam.
2: Pekala, şimdi paketleri X-ray cihazından geçireceğiz.
7: Sadece şunun içinde 10 kilo
0: evet.
7: var.
0: Gümrük memurlarının güvenliğini sağlamak için polis çağrılıyor.
1: Pek harika bir durum değil. Elimizde milyonlarca euro değerinde yasaklı madde var ve yerini bildikleri için risk çok daha yüksek. Geri almaya çalışıp çalışmayacaklarını ya da ne olacağını asla bilemezsiniz. Ağır silahlı polisler buraya doğru yola çıktı. Çevrenin güvenliğini sağlayacaklar. Her zamanki işimizi yapmalıyız ama normalden biraz daha hızlı olmamız gerek. Bunu gerektiğinden daha uzun süre burada tutmak istemiyoruz.
8: Siz?
2: Aileyiz.
8: Aile mi? Dilimizi bilmiyor musunuz? Sadece İspanyolca mı?
2: Sadece İspanyolca.
8: Bende İspanyolca yok. İspanya'da mı çalışıyorsunuz?
2: Evet.
8: Mesleğiniz ne? Kontrol noktasından geçen iki kadın gözüme çarpıyor. Önümden geçerken gergin göründükleri için onları seçiyorum. Madde taşıyor musunuz?
7: Hayır.
8: Sadece İspanyolca konuşuyorlar. Tek kelime dilimizi bilmiyorlar. O yüzden daha baştan iletişim kurmakta zorluk çekiyoruz.
0: İletişim sıkıntısı çektiğinizde kullanabileceğiniz bir numara var. Ancak nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor.
8: Thomas.
4: İspanyolca değil mi? Şuradan İspanyolcayı seç. Tamam. Merhaba. Bunu anlıyor musunuz de.
9: Merhaba. Bunu anlıyor musunuz?
7: Evet.
8: Tamam. Sonra da tamam.
4: Sen konuşurken şuraya bas. Anladım. O konuşurken de buraya
8: anladım,
4: basacaksın.
8: Tamam.
4: Yavaş yavaş.
8: Çeviri
4: konuş.
8: Konusunda hep yardım almışımdır. Cihazı hep başka bir meslektaşım kullanırdı. Ben bizzat hiç kullanmamıştım. Şimdi ilk defa konuşmak için benim kullanmam gerekti. Daha önce İsveç'e gelmiş miydiniz?
7: Evet. Evet.
8: İsveç'e son ziyaretiniz ne zamandı?
7: Bir ay önce.
8: Durun durun. İş olarak. Yine basamadım. Buradaki sıkıntı şu, ben hala bu işin acemisiyim ve düğmeye basmadan konuşuyorum. Halbuki basmam gerek.
7: Ben aslında şöyle ki...
8: Sıra ona geldiğinde de basmayı unutuyorum. Bir sürü çaylak hatası işte. Arka arkaya yapıyorum bu hataları. Otel rezervasyonunuz var mı?
7: Hayır, İsveç'te yaşayan kuzenimizde kalacağız.
8: Kuzeninizin adını verebilir misiniz?
7: Evet.
8: Bu kişiyi ne zamandır tanıyorsunuz?
9: Beynin yerini öğreneli ne kadar oldu?
7: Ne?
8: Sohbetin epey ortalarındayken bir soru soruyorum ve kadınlar kahkahalara boğuluyorlar. Çeviri hatası olduğunu anlayınca ben de gülmeye başlıyorum. Epey komik bir durumdu.

0: Çok komik. Ne zamandır bu kişiyi, kaç yıldır tanıyorsunuz? Yine yanlış algıladı. Tamam.
1: Olur öyle şeyler.
0: Sohbetin epey ortalarındayken bir soru soruyorum ve kadınlar kahkahalara boğuluyorlar. Çeviri hatası olduğunu anlayınca ben de gülmeye başlıyorum. Hep iyi komik bir durumdu. Çok komik. Ne zamandır bu kişiyi, kaç yıldır tanıyorsunuz? Yine yanlış algıladı. Tamam.
1: Olur öyle şeyler.

0: Ya gülüyorlar. Senlik bir durum yok galiba.
1: Kontrol sırasındaki neşeli havaya rağmen Urban'ın içinde kadınların verdiği bilgilerle ilgili bir şeylerin ters gittiğine dair bir şüphe var.
2: Evet.
3: Vücutta madde taşıma vakası olabileceğinden şüphelenmeye başlıyorum. Ziyaret edeceklerini söyledikleri kişi o adreste, yani İsveç'te değil. Bu da şüphe çekici bir durum.
2: İşte burası.
3: Peki.
1: Yuresund Köprüsü'nde işler her zamanki gibi yoğun.
4: Merhaba. Gümrüğe beyan edeceğiniz bir şey var mı? İsveç'te mi yaşıyorsunuz?
0: Evet.
4: Tamam. En sık yaptığımız iş trafiği denetlemek. Yolcularla ve şoförlerle konuşmak. İlginç profiller bulmaya çalışıyoruz. Bu arabayı sadece siz mi kullanıyorsunuz? İsveç'e sokulması yasak olan eşya taşıyor olabilecek profilleri arıyoruz.
1: Bugün Stefan ve meslektaşlarına Frida ve gümrük köpeği Max eşlik ediyor.
4: Hem Frida hem de Max çok yetenekli. Bakalım bugün de bir şeyler bulabilecekler mi?
1: Siyah bir arabadan şüphelenilmesi üzerine Max'ın hassas burnu hemen test ediliyor.
4: Litvanya plakalı siyah bir araç. Frida ve Max bu araçla ilgili çabucak bir iz yakalıyor. Bu yüzden detaylı arama için aracı garaja çekiyorlar. Burası biraz kokuyor sanki.
5: Evet. Kaputu açar mısın?
4: Kaputu mu? Frida köpekle bir arama yapıyor. Max araca büyük bir ilgi gösterdiğini hemen belli ediyor.
5: Ara. O ne? Aa, orada bir şey mi var? Ne o?
4: Bak.
5: Aa, yeşil madde mi buldun? Harika.
4: Fena kokuyor.
5: Çok iyi iş çıkardın. Al bakalım ufaklık.
4: Evet, eldiven takmam lazım.
5: Aferin.
4: Bir gram civarıdır.
5: Aferin evet. Sana. Hadi bakalım.
4: Max harika bir köpek. Bize net bir işaret veriyor. Kaputun altına giriyor ve şipşak küçük bir paket yeşil madde buluyor. Yeşil madde bulduk. Bu kimin?
6: Benim.
4: Senin mi?
6: Evet.
4: Tamam, arabada başka var mı?
6: Yok.
4: Yok mu? Peki, içeri geçeceğiz. Beni takip et.
6: Tamam.
4: Adamlardan biri yeşil maddenin kendisine ait olduğunu hemen itiraf ediyor. Bulamayalım diye oraya saklamaya çalışmış ama işin içine Max ve Frida girince kaçışları yok. Max arabada yeşil madde buldu. Aracı içeri çekelim ve başka bir şey saklamadıklarından emin olalım. Motor kısmında yeşil madde bulduğumuz için haliyle daha fazlası olabileceğinden de şüpheleniyoruz. Ceketinizi ve kişisel eşyanızı buraya koyabilirsiniz.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
13: yakışanı tak. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
14: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu kişiyi kaç yıldır tanıyorsunuz? Yine yanlış algıladı.
1: Beynin yerini.
2: Urban, kurye olduklarından şüphelendiği iki kadınla iletişim kurmakta zorlanıyor. Hikayelerindeki bazı şeyler belirsizliğini koruyor. Urban, dijital teknolojiye pek ayak uyduramadığı için Thomas'tan yardım almak zorunda kalıyor.
0: Sadece şunu sorar mısın? Orada yaşayan bu kişiyi ziyaret ediyorlar mıymış?
3: Sistemden bir sorgulatayım.
0: Öyle bir numara yok. Bulamıyorum. Sen sadece bir bak ve ne zamandır tanıştıklarını sor. Zaten işler orada sarpa sardı.
3: Onu ne zamandır tanıyorsunuz?
4: 2 aydır.
3: Sizi neden İsveç'e davet ediyor?
4: Çünkü biz 1 ay önce burada İsveç'te tanıştık. O yüzden.
1: Çünkü 1 ay önce burada İsveç'te tanıştık. O yüzden.
3: İsveç'e son ziyaretiniz ne zamandı?
4: 1 ay önce.
1: Bir ay önce.
3: Anladım. Tamam.
0: Bu hikayenin bir diğer boyutu her iki kadının da 1 ay önce burada olması. Buradaki kadını çok uzun zamandır tanımıyorlar. Onu sadece 2 aydır tanıyorlarmış. Başta birbirlerini uzun zamandır tanıdıkları izlenimine kapılmıştım ama aslında o kadar da eski bir tanışıklıkları yokmuş. Onu aramayı deneyeceğim.
3: İsveççe bilmiyor.
0: İsveççe bilmiyor mu? Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, birinin bir şey yuttuğundan veya vücuduna sakladığından şüphelendiğinizde genellikle size anlattıkları hikaye tutarsızlıklarla dolu olur ve benim buradaki hissim de aynen böyle. Anlattıklarındaki asıl sıkıntı adresi kontrol ettiğimizde bahsettikleri kadının o adreste olmaması. Onca uğraşıya rağmen görmeye geldiklerini söyledikleri o kişiye ulaşamıyoruz. Şimdi vücut araması yapacağız.
2: Kadınların valizlerinde yasa dışı veya tuhaf hiçbir şeye rastlanmıyor. Ancak haklarındaki şüpheler devam ettiği için Urban yüzeysel bir vücut araması yapmak istiyor.
0: Meslektaşımı bekleyelim.
4: Tamam.
5: Tamam.
3: Tamamdır.
5: Tamam.
3: Sakin olun, tamam. Tamam.
5: Sakiniz zaten.
0: Başlarda bu arama neşeli ve hareketli geçiyordu. Ancak işler biraz daha kişiselleşince bu insanların gerçekten rahatsız olduklarını hallerinden anlayabiliyorsunuz. Huzursuzdular.
4: Buraya 2 defa geldim ve ikisinde de aynı muameleyi gördüm.
3: Bir saniye lütfen.
4: İsveç'e geldiğim o 2 seferde de aynı şeyler oldu.
6: Kendine doğru, kendine doğru.
7: Vay canına, bayağı varmış.
8: Harika bir iz. Turnayı gözünden vurduk.
2: Helsingborg'da gümrük memurları 2 konteynerin zeminine gizlenmiş yüklü miktarda beyaz madde buldu. Kaçakçılar maddelerinin bulunduğunu biliyor olabileceği için mallarını geri almaya gelme riskleri var.
8: İnsan kendini pek de harika hissetmiyor. Elimizde milyonlarca euro değerinde yasaklı madde var ve yerini bildikleri için riski çok daha yüksek. Geri almaya çalışıp çalışmayacaklarını asla bilemezsiniz.
9: Bu sonuncu mu?
10: Hayır, 2 tane daha var. Hadi.
8: Amacımız bunu bir an önce buradan çıkarmak. El koyma işlemini gümrük garajında kaydetmemiz gerekecek. Ağır silahlı polisler buraya doğru yola çıktı. Çevrenin güvenliğini sağlayacaklar. Şu anda 150 kilonun biraz üzerinde görünüyor ve gramı yaklaşık 1000 kron değerinde. Bu malın değeri 100-150 milyon civarında. Evet, oldukça yüksek. En hafif tabirle muazzam bir para. Suçlulara karşı korunmaya ihtiyacımız var. Yapabileceklerinin bir sınırı yok. Onlar gerçekten çok tehlikeli insanlar. Evet, polis geldi. Dışarıda 9 adamları var ve bölgede bir sürü memur bulunuyor. Bence kimsenin bunu almaya gelmeyeceğinden emin olabiliriz.
9: Çok iyi, elinize sağlık.
4: Bu sonuncu mu?
10: Evet, hem de en dar yerdeki.
9: Ucu açılı bir çubuk uydurmamız gerekecek. Daha kıvrık bir levyemiz yok mu?
8: Paketleri çıkarmak zor. Konteynerin tabanıyla zemin arasına sıkışmışlar.
6: Direkt zemini sökemez miyiz?
8: O kadar kolay değil, saatler sürer. Boydan boya şu demirler var. Hepsini baştan başa tek tek kesmen gerekiyor.
10: Lanet olsun, oraya fena sıkışmış.
6: Şunu bir deneyeyim. Hadi bakalım.
10: Evet.
6: Her gün işe bunun için geliyoruz.
10: Öyle.
6: İzin günlerimizi saymazsak tabii. Bir tane daha.
8: Paketleri konteynerden çıkarmak için epey uğraşmamız gerekiyor. Aletlerimizi uydurmak zorundayız.
10: Fena sıkışmış.
6: Sana inanıyorum Aya. Sana güveniyorum.
10: Bilemiyorum. Boşa çıktı işte. Bak.
9: Hadi ama.
6: Olmadı.
10: İşe yaramadı.
6: Evet. Şunu biraz daha sıkı tutturalım hadi.
8: Şu an yaklaşık 185 kilodayız. Tam olarak ne kadar ettiğini bilmek zor ama genelde kilosunu 1 milyon civarında hesaplıyoruz. Yani ortada dönen para çok büyük. Ha bir dakika. Ne kadar içeride bilmiyorum.
6: Şöyle yapacağız bak. Sola yaslan. Tamam mı? Ben dur diyene kadar ittir. Sonra da kaldır.
10: Neredeyse paketlerden birine dayandım. İşte bu. Evet. Evet. Harika.
9: Nasıl hissettiriyor?
10: İşte. Bu sonuncuydu.
3: Tamam.
10: Pekala.
8: Bu meslekte sizi motive eden şey de bu. Yüklü madde yakalamak istiyorsunuz. Zirvede hissettiğiniz an budur. Bunun sevinci bize bir süre yeter. Ancak durmadan daha fazlasının peşine düşmeliyiz. Yasaklı madde gelmeye devam ediyor ve bunun yeri hemen dolacaktır. Bizim tek yapmamız gereken daha fazlasını bulmaya çalışmak.
2: Konteynerde toplamda sokak değeri 200 milyon krona yaklaşan 185 kilonun üzerinde beyaz madde bulundu. Failler madde suçundan en az 6, en fazla 10 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.

0: Arlanda Havalimanı'nda ayrılmak üzere olan bir erkek adamın dikkatini çekiyor.
1: Gümrük kontrolünden geçen bir adamı fark ettim. Avrupa Birliği dışından geldiğini görebiliyorum. Bayağı bir valizi var gibi. Kontrol etmeme yardım etmek isteyen var mı? Valizlerini taramadan geçirdiğimde birbiriyle alakasız eşya parçaları görüyorum ve tarama cihazında gördüğüm bu şeylerin ne olduğuna bakmak istiyorum. Bazı şeyleri çıkaramadım. İçine hızlıca bir göz atalım. Şunları diğer tarafa alalım. Hepsini.
2: Valizleri kendiniz mi hazırladınız?
3: Efendim?
2: Çantaları siz mi hazırladınız?
3: Hayır. Ailem hazırladı.
2: Tamam. Yalnız durum şu ki...
3: Evet.
2: Bu çantalardan...
3: Tamam.
2: Siz sorumlusunuz. Bunu biliyorsunuz değil mi?
3: Evet.
2: Tamam. Onları siz getiriyorsunuz.
3: Gizli saklı bir şey yok. Yasa dışı bir şey getirmedim.
2: Öyle mi? Tamam.
3: Evet, o ızgara ördek.
2: Bir şey soracağım.
3: Evet.
2: Gıda, bitki, meyve ve sebze ithalat kurallarını biliyorsunuz değil mi? Biliyor musunuz?
3: Sadece taze meyve getirmenin yasak olduğunu duymuştum.
2: Kurallar olduğunu duymuştunuz
3: taze
2: yani.
3: Taze et ve sebzeler için geçerli olduğunu bilmiyordum doğrusu.
2: Peki ya ördek?
3: O ızgara ve kurutulmuş halde. Her şey pişirilip paketlenmiş halde. Taze ürünümüz yok.
1: Ama bunu da sokamazsınız. Pişmiş olsa bile et ürünleri yasaktır.
3: Ama ben sadece taze şeyleri sokmanın yasak olduğunu duymuştum.
1: Pişmiş veya dondurulmuş olsa bile tüm et ürünleri İsveç'teki sağlıklı nüfusa yayılabilecek veya doğamıza karışabilecek hastalıklar taşıyabilir. Bu mikroplar et pişirilse bile ölmüyor. Burada ülkeye sokması yasak şeyler olduğunu hemen anlıyoruz.
3: Bakın bunlar şahsi kullanımım için bazı ilaçlar.
1: Ne tür ilaçlar?
3: Soğuk algınlığı için.
1: Bir de penisilin mi var?
3: Adı ne bilmiyorum.
1: Arkadaşınız için mi ilaç getirdiniz?
3: Bir arkadaşım için.
1: Arkadaşınız için.
3: Gerçekten doğru söylüyorum.
1: Arkadaşınız için ülkeye ilaç sokamazsınız. Sadece kendiniz için getirebilirsiniz.
0: Thomas da adamın valizinde bol miktarda ilaç buldu.
2: Bunlar sizin
3: evet,
2: için mi?
3: Evet, bunlar soğuk algınlığı için.
2: Peki ya bunlar?
3: Evet, aynı şey için.
2: Bu antibiyotik.
3: Ya biliyorum, soğuk algınlığı için.
2: Soğuk algınlığı için antibiyotik mi kullanıyorsunuz?
3: Evet, hep kullanırız.
2: Bunu pek
3: şimdiye
2: tavsiye
3: kadar hiç
2: etmem.
3: Sorun olmadı.
2: Antibiyotik çok acil durumlarda kullanılır çünkü. Anlatabiliyor muyum?
0: Valizlerin içinden daha da fazla hap çıkıyor.
2: Oy. Vay canına. Bu da ne?
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
10: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa,
22: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 katı kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Yürüsund Köprüsü'nde gümrük köpeği Max, o hassas burnunu kullanarak birkaç adamın arabalarının kaputunun altına saklamaya çalıştığı yeşil maddeyi buldu.
10: Bak.
11: Aa, yeşil madde mi varmış?
10: Yeşil madde bulduk. Bu kimin?
12: Benim.
10: Senin mi?
12: Evet.
10: Tamam. Arabada daha var mı?
12: Yok.
10: Yok mu? Peki. İçeri geçeceğiz. Beni takip et.
12: Tamam.
10: Motor kısmında yeşil madde bulduğumuz için haliyle daha fazlası olabileceğinden de şüpheleniyoruz. Ceketini ve kişisel eşyanı buraya koyabilirsin.
12: Tamam.
10: Bizim bölüme arama odasına geçecek. Orada bütün kıyafetini çıkaracak. Ben de üzerinde başka madde var mı ya da madde kullandığına dair bir kanıt taşıyor mu diye kıyafetini kontrol edeceğim. Temiz durumda. Tamam, güzel oldu. Max'in motor kaputunun altında bulduğu küçük bir madde baskını yaşadık. Üzerinden başka bir şey çıkmadı. Şimdi arabada daha fazla var mı ona bakacağız.
11: Hadi gir bakalım. Evet. Orada bir şey mi var? Evet. Aferin sana. Evet, görüyorum. Tam orası mı? Tamam, işte orada. Tamam.
10: Başka bir şey çıktı mı Frida?
11: Aa, evet, bu sarma kağıtları felaket kokuyor. Zor bir durum, oraya gidip duruyor. Çok fena kokuyor. Hiçbir şey kalmadığından emin olalım. Şunları kokla bakalım. Evet.
10: Amma da pis kokuyor. Yeşil madde kullandıklarını gösteren malzemeler bulduk. Filtre ve sarma kağıdı var. Arabanın etrafına iyice bakalım. Belki başka bir şeyler de buluruz. Bu arabada kilolarca mal olduğunu sanmıyoruz. Sadece küçük miktarlar vardır. Biz yine de didik didik aramaya odaklanıyoruz.
13: Bu kokudan nefret ediyorum.
10: Buraya taşınmadan önce hiç denk gelmiş miydin? Yeşil madde kokusuna yani.
13: Yeşil madde yakaladığımız olmuştu.
10: Sahi mi?
13: Bilmiyor muydun?
10: Hayır. Ben sadece et yakalandığını gördüm.
13: Arlanda'da üst baş aramaya alışık durumdayız ama burada Skane'de trafik bu şekilde aktığı için daha çok kamyonlara ve arabalara odaklanıyoruz. Sıfırdan yepyeni bir uzmanlık alanı edinmem gerekiyor. Bunu nasıl kaldırıyorsun? Çekerek mi?
10: Evet. Biraz oynatmalısın.
13: Hayır, çıkmıyor.
10: Yardıma ihtiyacın var mı ihtiyacın?
13: Bir anda olay sadece çanta kontrol etmekten çıkıyor. Koskoca bir araba veya kamyonla karşı karşıyayız. Farklı bir gözle bakabilmemiz lazım. Bu da zamanla öğrenilen ve tecrübeyle olan bir şey.
10: Bence bu kadar yeter. Garajda didik didik bir arama yaptık. Ve ilgimizi çekecek başka bir şeye rastlamadık. Bizim için arama tamamlandı. Biraz evrak işi yapıp ceza keseceğiz. Sonra da işimiz bitecek.
9: Yeşil maddeye el konulacak ve madde bulundurduğunu itiraf eden adama para cezası verilecek.
11: Sen dışarıda bekle, tamam mı?
12: Tamam.
10: Arkadaşın da 10-15 dakikaya gelir. Harika bir duygu. Frida ve Max çok yetenekli. Onlar buraya geçici görevle gelmişken böyle bir sonuç almak gerçekten çok güzel. Hepimizi mutlu ediyor.
11: Evet, bugünlük evet. Bu kadar.
9: Evet, Yürüsund Köprüsü'nde bugünlük bu kadar. Arlanda'da Adam ve Thomas, çantasında çok sayıda reçeteli ilaç bulunan bir adamı durdurdu.
0: Bunlar reçeteli ilaçlar. Ve sanırım bu bir tür antibiyotik.
12: Bu soğuk algınlığını önlemek için kullanılır ve çok yaygındır.
0: İnsanların antibiyotiklerin nasıl etki ettiğini bilmediği çok açık. Kendini biraz halsiz hissedince alınacak bir şey sanıyorlar ama işler öyle yürümüyor. Bunun nasıl işlediğini araştırmayan insanlara fena halde sinir olabiliyorum. Antibiyotikler soğuk algınlığına iyi gelmez.
12: Ama biz boğaz enfeksiyonu geçirdiğimizde çok etkili olduğunu görmüştük. Reçetesiz satılıyor.
0: İsveç'te reçeteli.
12: İsveç'te reçeteli mi? Çin'de reçetesiz.
0: Evet. Eczaneden alırken hangi kurallar geçerliyse burada da aynısı geçerli. Doktor reçeteniz olması şart.
14: Bunlar ne işe yarıyor?
12: Aynı sebep.
14: Bunlar da mı antibiyotik?
12: Soğuk algınlığı için.
0: Antibiyotiklerin ülkeye girişini engellemek büyük önem taşıyor. Antibiyotik direnciyle ilgili ciddi sorunlarımız var. Ve bu sorunlar giderek de büyüyor. İnsanların kendi kendilerine antibiyotik kullanması bence çok berbat bir durum.
14: Bunları ne yapacaksınız? Dikecek misiniz?
12: Bahçeye dikeceğim.
14: Çin'den getirdiniz değil mi?
12: Evet, Çin'deki bahçemizden. Ve ben
14: nereye,
12: buraya
14: mı
12: dikeceğim? Evet,
14: dışarıya.
12: Evet, dışarıya.
14: Tamam. Maalesef bunları ülkeye sokamazsınız.
12: Öyle mi?
14: Üzgünüm, bitki getirmek yasak.
12: Tamam, yapacak bir şey yok.
14: Evet.
0: 4.42 kilo bir ağaç. Kökleriyle birlikte koskoca bir bitki. Bu besbelli dikilmek için getirilmiş. Bunu sokamazsınız. Doğaya yayılabilir. Ne olduğunu ya da toprağında ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Çeşitli küf sporları taşıyor olabilir. Hiçbir fikrimiz yok. İsveç doğasına girmemesi gereken böcekler olabilir. Büyüyen ya da canlı olan hiçbir şey içeri giremez. Bunlara el konulacak. Bir saniye, bekleyin. Pasaportunuz bende. Pasaportunuz burada. Size bir belge verilecek. Belgeyi alana tamam kadar bekleyeceksiniz. Bu yolcu epey sık seyahat ediyor gibi. Yolcuyu kurallar hakkında bilgilendirmek kadar İsveç doğasına ve buradaki hayvan popülasyonuna gelebilecek zarar riskini azaltmak da büyük önem taşıyor. Belki bu adama ve genel olarak insanlara antibiyotiklerin denetime tabi olduğunu ve tükettikleri şeylere daha çok dikkat etmeleri gerektiğini öğretebiliriz. Şimdi bu sizin nüshanız. Şöyle. Tamamdır, işimiz bitti. Teşekkür ederim. Kurallar hakkında bilgi edinmek zorundasınız. Benim geldiğim yerde buna izin var deyip geçemezsiniz. Penisilin epey yaygın bir sorun. Çok fazla penisilin buluyoruz. İnsanların kuralları iyice okuması lazım. Çünkü soğuk algınlığına hiçbir faydası yok. Ama her neyse. Durum böyle işte.
9: Arlanda Havalimanı'na Tayland'dan kalkan bir uçak henüz iniş yaptı. Yani Olivia'nın yapacak daha çok işi var.
15: Merhaba, nereden geliyorsunuz?
14: Bangkok'tan.
15: Bangkok mu? Yalnız mısınız?
14: Evet.
15: Tamam, valizlerinize bakalım. Benimle gelin lütfen. Tayland'dan getirdiğiniz bir şey var mı acaba?
14: Evet, 4 karton tamam. Sigara aldım.
15: 4 karton mu? Peki.
14: Tamam. Bir şişede içecek tamam aldım.
15: Evet, şöyle geçin bakalım. Hiç ilaç var mı?
14: Hayır.
15: Oradaki bir eczaneden alınmış hiçbir şey yok mu?
14: Sadece birkaç tane tek tük hap var.
15: Evet, çantayı buraya koyun lütfen. Ne tür ilaçlar getirdiğini ve ne kadar sigarası olduğunu kontrol etmek istiyorum. Evet, bakalım. İşte buradalar. Kaç karton getirme hakkınız
14: bir
15: var?
14: Evet.
15: Bir mi? Yani biliyordunuz.
14: Evet.
15: Neden daha fazla getirdiniz peki?
14: Annem için getirmiştim.
15: Anlıyorum. Bu hiç iyi olmamış. Adam resmen şansını denemiş. Kontrol edilmemeyi ummuş. Hiç kusura bakmasın. Başka yok mu? Sadece dört
14: evet.
15: mü?
14: Evet. Sırt çantamda da bir paket var. Sadece tek bir paket.
15: Onu da çıkarın. Birçok insan şansını dener. Birçoğu da yalan söyler. Bu olayda adam dürüst davrandı ama epey de gergindi.
9: Sigaraların tamamı sayıldıktan sonra Olivia adamın yanındaki ilaçları da kontrol etmek istiyor.
14: Haplar şunun içinde.
15: Peki burada mı?
14: Evet.
15: Neden bir tütün kutusunda saklıyorsunuz?
14: Bu şekilde taşımak daha kolay oluyor.
15: Anladım. Reçeteniz yok mu?
14: Yok.
15: Tamam.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Net! Kazancım net, sigortam net.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
19: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
20: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
21: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
23: Bu var ya, Blockdust'tan çıkıyor.
24: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doymalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
7: kartım Hadi. Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Biz şey...
11: Tamam, sakin olun. Tamam, sakin.
10: Buraya iki defa geldim ve ikisinde de aynı muameleyi gördüm.
11: Bir saniye lütfen.
10: İsveç'e geldiğim o iki seferde de aynı şeyler oldu.
12: Urban ve Thomas durdurdukları iki kadının İsveç'te ne kadar kalacağını ve aslında kimi ziyaret ettiklerini çözmeye çalışırken ortamda duygusal anlar yaşanıyor.
11: Bizim açımızdan bakınca kimi ziyaret ettiğiniz pek net değil. Onu iki aydır tanıdığınızı söylüyorsunuz. Tanıyorum diyorsunuz ama ne aile var ne arkadaş.
10: Tamam, sorun değil.
11: Hı hı. Merhaba.
13: Merhaba, nasıl gidiyor?
11: Kendilerine sordum ama hayır diyorlar. O yüzden bir arama yapman gerekecek.
13: Tamam.
12: Vücutlarında madde taşıyıp taşımadıklarını anlamak için Olivia kadınlara yüzeysel bir üst araması yapacak.
13: Tamam. Önce siz benimle gelin. Tekrar.
10: Tamam.
13: Bakalım. Ayrı bir odaya geçeceğiz. Şöyle buyurun.
10: Tabii ki.
14: Bu kontroller arama yaptığımız insanlar için yıpratıcı olabilir. Ama ne yazık ki işimizin bir parçası. Madde kuryelerini tespit etmek için bu şekilde çalışmak zorundayız.
13: Şunları X-ray'den getirelim.
14: Tamam.
11: Nasıl geçti?
13: Güzel. Üzerinde ilgimizi çekecek hiçbir şey bulamadık. Bir sıkıntı yok.
14: Kaçakçılık şüphelerimi göz ardı etmemi sağlayan şey sergiledikleri tavırlar oldu açıkçası. Çok samimi görünüyorlar.
11: Ama dediğim gibi durum hala belirsiz.
12: İlk adına yapılan yüzeysel üst aramasında madde kaçakçılığına dair hiçbir ize rastlanmıyor.
13: Diğerini alalım.
14: Tamam.
13: Tamam, buyurun.
14: Bu kişilerle bir hayli zaman harcadık. Arkadaşlarım yüzeysel üst aramalarında bir şey bulamadıkları için şimdi bu kişiler serbest kalacaklar. Ve böylelikle belirttikleri adrese gidip o kişiyi görebilirler.
11: Sabrınız için teşekkür etmek isterim.
15: Sabrınız için teşekkür etmek isterim.
11: Tamam mı? Anladınız mı?
10: Evet.
11: Umarım İsveç'te güzel vakit geçirirsiniz. İyi tatiller.
14: İki taraf için de çok kolay değil tabii. Havadan sudan konuşurken bir anda daha derin, kişisel ve mahrem konulara girmek biraz hassas olabiliyor.
10: Teşekkürler.
14: Bu tarz soruları sormak her zaman zordur ama işimiz bu. Kuryeleri ayırt edebilmek için insanı rahatsız eden pek çok soruyu sormamız gerekiyor.
10: Teşekkürler.
14: Ne demek, güle güle.
16: Evet.
12: Olivia, şansını zorlayıp hakkı olan bir kartondan daha fazla sigara getirmeye çalışan bir adamı durdurdu.
13: Kaç karton getirme hakkınız var?
16: Bir.
13: Bir mi? Yani biliyordunuz.
16: Evet, evet.
13: Başka bir şey yok mu? Sadece dört mü?
16: Evet, sırt çantamda da bir paket var. Sadece tek bir paket.
12: Bunun yanı sıra bir tütün kutusunun içinde ne olduğu belirsiz haplar da buldu.
13: Reçeteniz yok mu?
16: Yok.
13: Tamam. O zaman bunlara el koymak zorundayım.
16: Birkaç tane daha.
13: Daha var mı? Birçok insan tütün kutularına bir şeyler saklar. Genelde oralardan yasaklı madde çıkar ama bu seferki standart ilaçtı. Neden tütün kutusunda saklıyorsunuz?
16: Çantanın içinde dağılmasın diye. Böyle taşımak daha kolay oluyor.
13: Anladım. Sadece bir karton hakkınız olduğunu bile bile sınırın üstünde getirmek pek akıl kârı değil. Bunun için para cezası alacaksınız.
16: Tamam.
13: Ben işlemleri hazırlayayım. Sonra hemen döneceğim, tamam mı? Kuralları bildiğini ve sadece tek bir karton getirebileceğini söylüyor ama yine de fazla getirmiş. Bu durumda direkt ceza kesilir. Evet, direkt. Bunun cezası 1000 kron olacak. Normalde 600 olabilirdi ama bu durum işi biraz zorlu hale getiriyor. Şansını zorlayınca işte böyle oluyor. Evet. Biraz can sıkıcı bir durum. Adam kuralları biliyordu. Durduk yere bu cezayı yemesi tamamen gereksiz bir şey.
16: İlaçların cezası ne kadar?
13: Onun için ceza almayacaksınız. Teknik olarak kaçakçılık suçuna giriyor ama ilaçları bize teslim etmeniz
16: tamam.
13: Şartıyla size ceza tamam. Yazmayacağım, tamam mı? Harika. İşte buyurun, bu da sizin. Teşekkür ederim, işiniz bitti. Bir dahaki sefere şansınızı zorlamayın da yine ceza yemeyin. Tamam, hadi hoşçakalın.
16: Hoşçakalın.
13: Bunlar imha edilecek. Sigaralar da yakılır. Sanırım ilaçlar için de aynı şey geçerli. Yani o zamana kadar depoda bekleyecekler.
12: Seyahat ederken neyi ne kadar getireceğinizi her zaman iyi takip edin. Yoksa gümrük memurlarına uzun uzun dil dökmek zorunda kalırsınız. Çünkü İsveç sınırlarında yasa dışı maddelere karşı yürütülen takipler asla hız kesmiyor.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece atasın.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın tarihine baktığımızda istisnai bir dönem görüyoruz. İç savaşı kazanarak iktidara gelen General Francisco Franco, 40 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren bu yönetim dönemi, ülke tarihi ve yapıları açısından derin izler bırakan bir dönem oldu.
1: Franco rejiminin büyük yapıları, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği ve bunların yanı sıra sembolizmi de bir araya getirmiştir.
0: Savaş sonrası dönemde Badajoz, İspanya'nın en büyük ve en yoksul şehriydi. Devletin ülkeyi canlandırma gücünü sergilemek için mükemmel bir ortamdı. Rejimin en iddialı operasyonlarından birini başlatmak için mükemmel bir yerdi.
2: Badajoz planının iki temel işlevi vardır. Biri ekonomik kalkınma, diğeri ise sosyal kontrol, uyum ve barıştır.
0: Diktatörlük, 100 bin hektarlık kurak araziyi açlığı giderecek, zenginlik ve refah yaratabilecek sulanabilir tarım arazilerine dönüştürmek istiyor. Bunu başarmak için barajlar, sulama kanalları, fabrikalar ve hatta kasabalar inşa ediyor.
3: Bu gerçekten de büyük bir dönüşüm alanı. Bir fırsat yeri de benziyor, öyle değil mi?
0: Bu yeni topraklara yerleşim sağlamak için devlet, o zamana kadar görülmüş en büyük organize nüfus göçünü başlattı ve ütopik, totaliter ve kırsal bir toplum modeli kurmak üzere 90 bin kolonici gönderdi. İspanya'da 1940'lar sona eriyor. Ancak ülke hala iç savaşın sonuçlarından muzdarip. Franco ve ordusu savaşı kazanmış olsa da kendine yeten bir yönetim anlayışı yüzünden uluslararası güçler tarafından izole edilmiş durumda. Extremadura kırsalındaki açlık ve yoksulluğu hafifletmek için geniş çaplı bir plan uyguluyor.
4: Franco ve hükümeti tarafından başlatılan Badajoz planı, Guadiana Nehri'nin kullanılmamış kaynakları etrafında şekilleniyor. 7 Nisan 1952 tarihli yasa eyaletin ekonomik ve sosyal kalkınmasında yeni bir dönemi başlatıyor. Teknolojiyle desteklenen su yönetimi, daha önce verimsiz olan taşkın ovalarını bir zenginlik kaynağına dönüştürüyor. Badajoz planı hayata geçiriliyor ve bölge yeniden canlanıyor.
0: Yarımada'nın güneybatısında yer alan bu vilayet en büyük vilayettir. Yeniden canlanma, Hihara'da inşa edilecek ilk baraj ve ardından inşa edilecek diğer barajlarla Guadiana Nehri'nin akışının kontrol altına alınmasıyla başlar. Bundan sonra verimlilik için bir sulama kanalı ağı inşa edilmelidir. Plan, yerleşimcilerin gelip toprağa işlemesi ve bölgeye dağılan yeni inşa edilmiş köylerde yerleşmesi üzerine kuruludur. Son olarak proje ürünleri işlemek ve değer katmak için bir endüstri ağı oluşturmayı öngörüyor. Genel tasarım iddialı ve kapsamlı.
1: Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü mühendisleri için asıl amaç buradaki toprak yapısını, neredeyse bütün bölgeyi ve İspanya'nın çehresini değiştirmekti. Ancak bunu tek başlarına yapamazlardı. Bu hedefe ulaşmak adına işçilere ve çiftçilere ihtiyaçları vardı. O yüzden aramaya koyuldular.
0: Onlara kolonist deniyordu. Rejim tarafından stratejik bir görev için seçilmişlerdi. İlk gelenler gerçek öncülerdi. Eşleri ve çocuklarıyla birlikte sadece üzerlerindeki kıyafetlerle doğdukları yerleri terk edip yollara düştüler.
5: Bu babamın 35 yaşındaki hali, gördüğünüz gibi 60 yaşında gibiydi.
0: Emilia'nın babası Valle Calzada'ya ilk gelenlerden biriydi. Diğer aileler gibi ilk evler inşa edilirken onlar da kışlalarda barındırıldılar. Emilia Ramos o zamanlar daha bir çocuktu. Bugünse zamanını bu muhteşem maceranın anısını canlandırmaya adıyor.
5: Kolonileşme amacıyla yerleşmek için öncelikle sabıka kayıtlarının olmaması, reşit olmaları, geniş bir aileleri olması, belki de çiftçi birliğinden olumlu bir değerlendirme almaları gerekiyordu. Yoksa izin alınamıyordu.
0: Seçilmişler arasında yer almak için fakir olması ve Katolik inancına mensup olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.
5: Kayıt defteri denilen şey yerleşimciler geldiklerinde onlara verilen defterdi. Aileleri hakkında bilgiler içeriyordu. O zamanlar 7 çocuğu vardı. Bölgeye geldiğinde zaten 35 yaşındaydı.
4: Her yerleşimciye bir öküz takımı, bir kısrak, bir süt ineği ve gerekli tarım aletleri verilir.
0: Kağıt üzerinde yerleşimci ve ailesi için eksiksiz olan paket, bahçe ve ağıl alanı olan bir ev, ekim için arazi, yük hayvanları, süt ineği ve aletlerden oluşmaktadır. Ayrıca ulaşımı kolaylaştırmak için her iki aileye birer araba verilmektedir.
5: Bu defterde onlara ne verildiğini ve niçin ödeme yapmak zorunda olduklarını görebilirsiniz. Verilenler bedava değildi. Her şey için ödeme yapılıyordu.
0: Yerleşimciler ilerleme için her şeylerini vermeye hazırdı. Savaş sonrası İspanya'da açlıktan kurtulmak güçlü bir motivasyon kaynağıydı. Özellikle 2. Cumhuriyet'in tarım reformunda önemli bir rol oynamış ve isyankar ruhuyla bilinen Badajoz eyaletinde durum böyleydi. Ve sonuç olarak iç savaş sırasında Franco ve ordusunun en büyük darbesini yemişti. Yenilenler arasında bile yoksulluk ve umutsuzluk hoşnutsuzluğu körükleyebilirdi. Ve bunu yakından dikkatle izleyenler vardı.
3: Rejimin kendisi ve bu raporu hazırlayan teknisyenler, Badajoz vilayetinde 90 bin ailenin neredeyse açlık sınırında, günümüzde yoksulluk eşiğinde diyebileceğimiz bir durumda olduğunu söylüyor. Bir bakıma Cumhuriyetçi tarımsal çatışmasının protestosunun, başka hiçbir şey talep etmeyi aklına bile getirmeyen düşmanın toprak talebinin bir tür başkenti haline gelmiştir.
0: Franco arazi dağıtımına razı oluyordu. Ancak bu dağıtım büyük toprak sahiplerinin en iyi arazilerini ellerinde tutmalarına olanak sağlayacak şekilde yapılmalıydı. Sorunu çözmek için geniş ölçekli bir çözüme ihtiyaç vardı. Devlet başkanı artık tüm gücü elinde bulundurduğuna göre görev süresinin mega yapılarından birini hayata geçirmeye hazırlanıyordu. En yoksul ve en büyük vilayet olan Badajoz yeni bir tarım toplumunun temellerini atmak için ideal bir yer olabilirdi. Dolayısıyla bir sorunu çözmek için bir zorunluluk olarak başlayan şey, rejim için hızla büyük bir fırsata dönüşüyordu.
3: Özellikle büyük propaganda aracı haline getirilmesi açısından bunun Franco rejiminin bir icadı olduğu söylenebilir.
4: Vilayet yeniden yükselişe geçiyor. Devlet başkanımızın da söylediği gibi Badajoz planının uygulanmasıyla ülkemizin karşı karşıya olduğu en derin sosyal sorunlardan biri kısa zamanda çözülmüş olacak.
0: Plan en başından beri kamuoyuna duyurulmuş olsa da başarısı büyük ve öncelik gerektiren bir engelin aşılmasına bağlıdır. Guadiana Nehri'nin suyu tüm operasyon için kilit önemlidir. Ancak nehir vahşi ve dengesizdir. Taşarak her yeri sular altında bırakabilir veya yıkıcı bir kuraklığa neden olabilir. Juan Antonio Bermejo Helechosa'da ikamet ediyor. Belediye başkanı olmadan önce nehrin kaprislerini bizzat deneyimlemiş.
6: Bulunduğumuz yerde merkezden geçen Guadiana Nehri, sellerden ve kuraklıklardan etkilenen düzensiz bir nehirdi. Su seviyesi yükseldiğinde doğal olarak sel çok daha geniş alanlara yayılıyordu.
3: Tüm projenin temel taşı Cihara bölgesinde Guadiana Nehri'nden gelen su akışını düzenlemekti. Aksi takdirde ister elektrik, ister tarım, isterse başka bir açıdan nehrin aşağısında herhangi bir dönüşüm projesi gerçekleştirilemezdi.
0: Rejimin mekanizması, liderinin iradesini yerine getirmek için harekete geçirildi. Ancak sıfırdan başlanmadı. Bu baraj, 20. yüzyılın başlarında bölgeyi dönüştürmek amacıyla tasarlanan Gasset planının bir parçası olarak zaten tasarlanmıştı. Ancak 2. Cumhuriyet döneminde inşaat neredeyse hiç başlamadı. Şimdi devlet, savaş sonrası dönemin belirsizliğine rağmen projeyi yeniden başlatıyor.
6: Doğal olarak bu çok iyiydi çünkü çevredeki köylerden birçok insan burada çalışmaya geldi. Hatta aileleri ve işçileri birlikte yaşadığı işçi köyü kuruldu. Aynı zamanda Talavera de la Reina'dan buraya çok büyük kamyonlarla çimento getiriliyordu.
0: Hihara Barajı, Juan Antonio Bermejo'nun köyünün hemen yanında inşa ediliyor. Kendisi o sırada 25 yaşında.
6: Burada nehirden getirilen agregayı taşıyan büyük tahta direkler vardı. Nehirden getirilen agregayı vagonlar ve halatlarla surların önündeki alana taşıdılar. Orada agregayı yıkadılar, ayırdılar, betonla karıştırdılar ve duvarı aşamalar halinde inşa ettiler.
0: Guadiana Nehri Hihara'da kontrol altına alınıyor. Barajdaki su hem sulama hem de elektrik üretimi için kullanılacak. Ekim 1956'da çalışma tamamlandı ve Franco rejiminin kazanımlarına eklenmeye hazır hale geldi.
6: Açılış günü çevredeki tüm köylerden birçok insan geldi. Sonuçta devlet başkanının gelmesi yeni bir şeydi, değil mi? Ve hepsi ortada durdular. Bir şeyin açılışını yaptı, birkaç söz söyledi, duymadık bile. İnsanlar uzakta tutuluyorlardı ve barajın açılışı yapıldı. Ama insanlar onu akslamaları gereken yere kadar bile giremediler.
4: Devlet başkanı açılışı yapmak üzere geldi ve inşaat işçileriyle yakındaki köylerin sakinleri onu sıcak bir şekilde karşıladı. Bu baraj geniş kurak alanları sulanabilir tarım arazilerine dönüştürerek aşağı Extremadura'nın yeniden canlandırılmasında hayati bir rol oynayacak.
6: Oradan aşağı tören yapılan yere indi. Burası ağaçlarla doluydu. Bütün bunlar yapılmadan önce çok güzeldi. Ne yapmışlardı acaba? 3-5 tane çilek ağacını ve diğer yerli ağaçları gösteriş olsun, güzel görünsün diye dikmişler. Çivilerle sabitlemişler. Bu ziyaret eden heyete yanlış izlenim verme yöntemiydi. Sonra tüm grup plaket çakmak ve testleri görmek için aşağı indi. Kamyonlar da ağaçları toplayıp bir sonraki ziyaret yeri Orellana'ya doğru yola çıktı. Yol boyunca ağaçları diktiler. Böylece çorak bir arazi ağaçlarla güzelleştirilmiş oldu.
1: Franco rejiminin büyük inşaat projeleri, görsel şöleni, teknik işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu. Genellikle bir tür amblem, bir açılış töreni ve gösterişli kalabalıklar vardı. Bu performatif bir çerçevenin parçasıydı. Daha sonra inşaat devleti olarak bilinen şey aracılığıyla rejiminin meşruiyetini göstermenin ve kurmanın bir yoluydu bu. İnşa eden bir rejimdi. Bu nedenle onların bakış açısından bir yol, hatta bir elektrik hattı bile bu yeni İspanya'nın bir sembolü olmak zorundaydı.
0: Silah zoruyla iktidarı ele geçirmiş rejimin hedeflerinden biri de somut ve tartışılmaz başarılar yoluyla meşruiyet kazanmaktı. Bu anlamda Balaoz planı değerli bir girişimdi ve planda hiçbir şey ters gidemezdi.

0: Balahoz'u zengin ve verimli bir eyalete dönüştürmek için barajlar ve kanallar inşa edilmeli ve topraklar yerleşimcilerle doldurulmalıydı. Ancak Franco döneminde daha büyük bir fayda için her türlü fedakarlık yapılmalıdır. Helechosa sakinleri Guadiana Nehri'nin yeniden yükselişini çaresizlik içinde izliyor. Yeni baraj hem evleri hem de tarım arazilerini sonsuza dek sular altında bırakıyor.
1: Guadiana Nehri boyunca Sihara'ya kadar 3 un değirmeni vardı. Suyun güç kazandığı dar geçitlerden faydalanıyordu bu değirmenler ve biri duvar denen dar bölümde yer alıyordu. İşte orada elbette şimdi baraj sularının altında kalan değirmen duruyordu. Orada gördüğümüz kalıntılara gelecek olursak bunlar 1556'da bahsedilen bir inziva yerinin kalıntıları. Yaklaşık 7000 hektarlık arazinin neredeyse tamamen buradan faydalanıyordu bu değirmenler ve biri duvar denen dar bölümde yer alıyordu. İşte orada elbette şimdi baraj sularının altında kalan değirmen duruyordu. Orada gördüğümüz kalıntılara gelecek olursak bunlar 1556'da bahsedilen bir inziva yerinin kalıntıları. Yaklaşık 7000 hektarlık arazinin neredeyse

0: azaldı. Nüfus doğal olarak düştü ve insanlar geçimini sağlamak için başka bir yol bulmak zorunda kaldılar. Peki ne tür bir çözüm aradılar? Onlara Guadiana Vadisi'nin aşağı kesimlerine yerleşme fırsatı sunuldu. Ve 1950'den itibaren birçok insan oraya göç ettirildi.
1: Badajoz planının uygulanması ve bu vilayetin yeniden canlanmasıyla birlikte yeni ve güzel kasabalar ortaya çıkıyor. Bu kasabalar eşsiz bir manevi ve maddi karaktere sahip olup daha şimdiden yarına büyük umutlarla bakıyor.
2: Franco rejimi için toprak dönüşümü büyük bir iş gücü ve tabii ki sıkı bir kontrol gerektiriyordu. Stratejik olarak 1940 ile 1970 yılları arasında Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü ülke genelinde 300 yeni kasabanın inşasını teşvik etti. Bu totaliter devlet için ideal toplum modelini uygulama konusunda elde edilmiş altın bir fırsattı. Mimar Juan Antonio Ortiz o dönemin imkanlarıyla nelerin başarıldığını takdir edebiliyor.
3: Sömürge köylerinde çalışan çok genç mimarlar kısıtlı ekonomik kaynaklarla temel ihtiyaçlara odaklanmak zorunda oldukları için süslemelerden yoksun, oldukça sade, tamamen işleve yönelik bembeyaz mimariler yaratmayı başardılar.
4: Mimarlar bu durumu yeni sosyal, mimari ve üslup biçimleriyle denemeler yapma fırsatı olarak görüyor.
2: Bu yaratıcı dürtüye karşılık olarak Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü bu kasabaların tasarımı için katı kurallar belirledi. Kasaba meydanı her şeyin kalbi olmalı, siyasi ve dini otoriteleri barındırmalıydı. Evler topluluk birliği duygusunu teşvik edecek şekilde hizalanmalıydı. Hijyen nedenleriyle insanlar ve hayvanlar için ayrı yollar olmalıydı. Ayrıca genişlik ve yalnızlık hissini önlemek için kasabanın bir ucundan diğer ucuna hiçbir yüksek görüş noktası olmamalıydı. Bu açıdan Enterios örnek bir köydür. 1953 yılında Alejandro de la Sota tarafından tasarlanan köy, istenen özelliklere uygun, değişen büyüklükte meydanlarla birbirine bağlanan, iç içe geçmiş sokaklardan oluşan bir ağa sahiptir.
3: Burası şehrin ana meydanı. Bir zamanlar sahip olduğu nüfus sayısına göre oldukça büyük sayılır. Ancak her kasabada daima şunlar bulunur. Belediye binası, tabii ki büyük bir kilise, bu durumda el sanatları dükkanları ve önemli evler. Öğretmenler, doktor ve rahip. Bu aynı mimar tarafından tasarlanmış orijinal bir sulama haznesidir. Aynı mimar köyü ve tarım meydanlarını çevreleyen bankları da tasarlamış. Hepsi aynı mimar tarafından aynı anda tasarlanmış.
1: Büyüklüklerine uygun olarak geleneksel özelliklerini azaltmadan kendine özgü ve gerçekten etkileyici bir profil sunan güzel meydanlar ve geniş bahçelerle donatılmışlardır.
3: Bu muhtemelen bu bölge sakinleri için bir keşif niteliğindeydi. Çünkü basit ve mütevazı olmasına rağmen geldikleri yaşam biçiminden çok daha üstün bir yaşam biçimine kavuşmuş oluyorlardı.
2: Yeni kolonizasyon kasabaları Badajoz planı adındaki bu mega yapının bir başka halkasını oluşturuyor. Hihara'ya ek olarak Guadiana ovalarına düzenli olarak su vermek için 7 adet daha küçük rezervuar planlanıyor.
5: İspanyol tarımını modernleştirip verimli hale getirmenin tek yolunun sulama olduğu biliniyordu.
1: Bu benzersiz mühendislik sorunlarının çözülmesini sağlayan yönlendirme barajı Monti, çevredeki ovaların dönüşümü için temel öneme sahip. Önemi rezervuarın hacminde değil, çift yönlü dağıtım sisteminde yatmakta. Montijo kanalı 25 bin hektarlık alanı sulamakta. Su, verimlilik mesajını şimdiden iletmeye başlamış.
2: Montijo kasabası yeni kurulmuş bir yerleşim yeri değil. Ancak Palaos planında önemli bir rol oynuyor. Barajın yanı sıra tüm sulama sisteminin omurgasıdır.

0: Kasım'da merkezi konumda bulunuyor. Tarihçi Candela Chavez kendini yapının nasıl inşa edildiğini araştırmaya adamış.
1: Sulama kanalları sadece gerekli değil, aynı zamanda hayati öneme sahip. Bunlar Guadiana Nehri Vadisi'ni sulayan sulama sisteminin en önemli parçası.
0: Barajdan her bir parsele dek su, kanallar, tali kanallar ve hendeklerden oluşan hiyerarşik bir sistem aracılığıyla dağıtılmalıdır. Tasarlanan ağ devasa boyutlarda.
1: Montijo kanalının muazzam uzunluğu ve ilgili tüm çalışmaları yalnızca çok miktarda malzeme değil, aynı zamanda büyük miktarda iş gücü de gerektirecekti. Bu rejimin en başından beri ele aldığı ve çok fazla önem verdiği bir husustu.
0: Cumhuriyetçi tutsaklardan oluşan çalışma taburları, rejimin ülkenin yeniden inşası için sistematik olarak kullandığı bir kaynaktı. Bunlar ayakta kalan tek hapishane kolonisinin kalıntıları.
1: Bu ceza kolonilerinde ortalama 1500 mahkum bulunuyordu. Ve bu mahkumlar cezalarının bedelini ödemek için ortalama 1,5 ila 2 yıl harcayarak bu kanalın tamamını inşa ettiler. Bu kolonilerin ve aslında tüm Franco'cu hapishane ve toplama kampı sistemin özelliklerinden biri de mahkumun yeniden eğitilmesiydi. Kurtuluş sadece fiziksel özgürlükten mahrum bırakılma ya da zorunlu çalışma yoluyla değil, aynı zamanda Katolik eğitim yoluyla da gerçekleşiyordu.
0: Çalışma yoluyla kefaret kavramı İspanya İç Savaşı sırasında Cizvit rahibi ve mühendis olan Peder José Agustín Pérez del Pulgar tarafından ortaya atılmıştır. Pérez del Pulgar, cumhuriyetçi mahkumların hapishaneleri doldurmak yerine savaşta verilen zararın bedelini emekleriyle ödemeleri gerektiğini savunmuştur.
1: Gün doğumundan gün batımına kadar insanlık dışı koşullarda çalıştılar. Ve sorun sadece çalışma koşulları değildi. İnşa edilen bölümlerde yaklaşık 40 kişiden oluşan birlikler halinde jandarma tarafından sürekli gözetim altında tutuluyorlardı.

0: büyük kanaldan ve içindeki uygun su girişlerinden ana sulama kanallarının ağı başlar. Bu ağda suları ikinci sulama kanalları ağ aracılığıyla tüm bölgeye dağıtarak çok işlevli ve birbirinin içine geçmiş bir şebeke oluşturur.
1: İkincil kanalların çoğunda bölgenin kanal sistemi çalışmalarının ilk yıllarında yerleştirilen orijinal kapılara rastlıyoruz. Ve bunlar hala ilk haliyle korunmaktadır.
2: Emilio Guerrero daha 7 yaşındayken babasına çiftlikte yardım ediyordu. Ailesi Guadiana del Caudillo'ya yerleştikten sonra tüm çabalarını Guadiana Nehri Vadisi'ni dönüştürmeye adadı.
1: Önceden Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü'nden ustabaşıları bize ne ekmemiz gerektiğini, ne tür ürünleri tercih etmemiz gerektiğini, ne kadar araziye ekim yapmamız gerektiğini, nasıl ekim yapacağımızı ve nasıl hasat edeceğimizi söylerdi.
2: Devletin tarım mühendisleri aracılığıyla tasarladığı büyük yapıda yerleşimciler daha büyük bir planın parçası olan sıradan birer unsur olacaktı.
3: Başından beri rejim içinde bazı önemli aktörler vardı. Bunların amacı tam olarak o bölgenin dönüşümünü sağlamak ve İspanya'nın çehresini değiştirmekti.
0: Bu insanlık dışı barakadaki sefaletten Ulusal Enstitü'nün yerleşimcilere sağladığı evlere kadar 100 yıllık bir tarımsal ilerleme söz konusu. Bu ilerleme esas olarak devlet müdahalesi ve toprak sahiplerinin kendi kendini geliştirme çabalarına bağlı.
2: Yerleşimciler yeni bir hayata başlamaları için toprak ve ev alırlar. Ancak bunların bedelini ödemek ve devlet tarafından belirlenen ürün kotalarını karşılamak için yorulmadan çalışmak zorundadırlar. Omuzlarına yüklenen bu çok ağır yükün sorumluluğunu taşıyabilecekler mi? İç savaşın sonunda Badajoz isyankar, yenilmiş ve yoksul bir vilayetti. Açlığı ve huzursuzluğu önlemek için Franco, Extremadura kırsalını modernize etmek üzere olağanüstü bir operasyon başlattı. Arazi yapısındaki köklü dönüşüm, barajları, sulama kanallarını, yeni kasabaları ve tarihimizdeki en büyük organize yerleşimci göçünü içeriyor. Projenin ölçeği muazzam büyüklükte. Rejim ilerlemeyi kamuoyuna duyurdu.

0: Durmanın onu başarmak kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Bugün olduğu gibi kamuoyuna duyurulmayan her şey yokmuş gibi kabul ediliyor. Bu nedenle Balaoz planındaki her yeni kasabada kusursuz durumda bir örnek ev ve arsa bulunmak zorundaydı.
1: Bu Badajoz planının bir parçası olan Guadiana del Caudillo'daki örnek bölge. Bu bölge önemli kişilerin geleceği yerdi. Onların gelişine yönelik her türlü konfor hazırlanmalıydı. Çok sayıda önemli insan geldiği için kapsamlı bir şekilde gösterilmesi gerekiyordu. Franco geldi, Kral Prensken geldi, birçok mühendis geldi. Diğer ülkelerden insanlar Badajoz planının ne olduğunu görmek ve anlamak için buraya geldiler. Bu yüzden her zaman bir örnek parsel vardı. Tıpkı şimdi yeni inşaat projelerinde bir konut geliştirme alanında örnek daire, örnek ev ya da örnek villa olması gibi. Ziyaretçiler geldiğinde Guadiana'ya giden yolun tamamı geldikleri gün dikilen ve ertesi gün budandıkları için kuruyan ağaçlarla çevrili olurdu. Traktörler onları yol kenarına yerleştirirdi. Gelen tüm önemli kişilerin kim olursa olsun makineleri, çiftçilerin kullandığı ekipmanları ve her şeyin nasıl hazırlandığını görebilmesi için ağaçları yol kenarına yerleştirirler ve durmadan tarla sürerlerdi.
0: Francisco José Rodríguez, Balaoz planını en kapsamlı şekilde inceleyen ekstramaduralı genç tarihçilerden biri. Başlangıçta kaynak yetersizliği ilerlemeye engellemiş olsa da daha sonraları çalışmaların hızı değişmiş.
2: Aşağıdaki ve yukarıdaki parseller arasındaki arazi farkını görüyor musunuz? Bu gördüğünüz Amerikan makineleriyle yapılan birçok teraslama projesinden yani arazi hazırlıklarından biri. Bu makineler buraya sebepsiz gelmedi.
0: Washington, İspanya topraklarında 4 Amerikan askeri üssü kurmak için buldozerler gönderir. Moron, Zaragoza, Rota ve Torrejon'da. Ardından bu üslerden ekonomik yardım programı kapsamında faydalanıyor. 1953'te Soğuk Savaş ve Komünizme karşı ortak mücadele İspanya ve Amerika arasında işbirliği anlaşmalarına yol açtı. Bu Franco rejimi için uluslararası izolasyonun sonu anlamına geliyordu.
2: Amerikalı dostla artık bir uyum sağlanmıştı ve kendi kendine yeterlilik içinde bocalayan Badajoz planına ivme kazandırılmıştı.
3: Bu makinelerle zaten aşina olan İspanyol personel, Kuzey Amerika'dan gelen yeni mekanik cihazları çalıştırabilecek ve bunları bazı kamu işlerinin yürütülmesinde kullanabilecektir.
0: Hükümetin planları Madrid'de geliştiriliyor olsa da bunların sahada nasıl uygulanacağı ayrı bir sorundu. Bu amaçla Lobon Belediyesi'nde 200 hektarlık bir arazi ayrıldı.
2: La Orden arazisi Badajoz planının sinir merkezi konumundadır.
0: Burada tarım mühendislerinin gözetimi altında araziler tahsis edilir, yerleşimciler seçilir, belirli ürünlere öncelik verilirdi. Ve komuta zincirinde yeni bağlantılar oluşturulurdu.
3: Ana salonda Franco 100. yıl mezuniyet sınıfını oluşturan 33 yeni ziraat mühendisine diplomalarını verdi. Ulusal Ziraat Enstitüsü Müdürü Sayın Fernandez Urquiza, Franco'ya mühendislik diplomasının ve kurumun fahri müdürü unvanının yanı sıra akademinin madalyasını da taktı. Franco bununla ilgili memnuniyetini dile getirdi ve tarımın ulusun yeniden dirilişinin temel taşı olduğunu vurguladı.
4: Burada büyük planlamacılar olan mühendisler var. Ayrıca oldukça önemli bir tarım uzmanları ağı da mevcut. Ancak yerleşimcilerin bir eğitim okulundan geçmeleri gerekiyor. Ayrıca belirli bir yerleşimci tipini eğitmek üzere özel olarak eğitilmiş, beyinleri yıkanmış ustabaşıları da var.
3: Burada her yıl 80 gözetmen eğitiliyor ve bunların her biri 50 kolonistin eğitiminden sorumlu olacak.
5: Ustabaşları başlangıçta yardımla görevliydi. Ancak aynı zamanda büyük bir kontrol de söz konusuydu. Haritacılar adeta yarı tanrı gibiydi. Görüşme yaptığım birçok kişi bu kibri anlattı. Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü'nün her zaman bir kuralı vardı. Kamyon kapıda. Bir sorun varsa yerleşimci beklendiği gibi davranmazsa kamyon kapılarının önüne park edilir, geri gönderilirlerdi.
0: Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü ilk yıllarında yeni kasabalar inşa etmekle arazilerinin yanına müstakil evler inşa etmek arasında gidip geliyordu. Filosarco'nun babasına da bu evlerden biri tahsis edilmişti.
6: Bu tip evlerin genellikle tek bir komşusu vardı. Yol boyunca ikişer evden oluşan gruplar halinde yaklaşık her 200 metrede bir veya iki ev bulunuyordu. Ön kısım aile bahçesine ayrılmıştı ve ekili arazi arka tarafta kalıyordu. Amaç evin ve arazinin bir arada olmasıydı. Böylece eskiden olduğu gibi yürüyerek veya yük hayvanıyla seyahat etmek zorunda kalmıyorlardı. Burada her şey bir aradaydı.
0: Evin ve arazinin inşa edilmesi üretimi kolaylaştırır. Ancak bu rejimin tek önceliği değildir.
7: Eğer çocuklar ve yetişkinler toplu olarak her gün okula veya pazar günleri kiliseye gitmek zorunda kalsalardı, yerleşimcilerin çiftliğinin bakımını üstlenmek gibi temel ihtiyaçları karşılamak için her gün tarlasına gidip gelmesi çok daha zor olurdu. Bu nedenle özellikle bir araya getirilmiş köyler modeli tercih edilmiştir.
0: Karar verildikten sonra Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü her yeni yerleşimin nereye kurulacağına karar vermeliydi. Bunu yapmak için ekime en az uygun arazileri belirleyip köylerin haritada iyi dağıldığından emin oldular. Ve son olarak yerleşimcinin araziye ulaşmak için kullanacağı yolun 3 kilometreyi yani 1 saati geçmediğinden emin oldular.
1: Yeni yerleşim yerleri tasarlanırken odak noktasının tarımsal verimlilik kadar kolonistlerin ahlaki reformuna da önem verilmesi, böylece yeni, üretken ve katolik bir topluluk oluşturulması amaçlanması çok ilginç. Bu oldukça ütopik, oldukça deneysel bir vizyondu. Ve elbette pratikte çoğu zaman kağıt üzerinde olduğu kadar güzel sonuçlar vermedi. Süreç içinde daha önce akla gelmeyen bazı sorunlar yaşandı.
3: Törende konuşma yapan Tarım Bakanı, gençliğin enerjisini ve cesaretini İspanya'nın yararına kullanmak istiyoruz dedi. Ona göre köylüler ve çiftçiler Hristiyan hayırseverliğiyle bencil vicdanlarını değiştirip başkalarını düşünüyorlar.
4: Bence erişim elbette tarım mühendisleri ve tarım uzmanları bunun farkındaydı. Bu insanların yeniden eğitilmesi gerekiyordu. Belki az ya da çok aktiflerdi ama ellerinden tutulup onlara gerçek bir iyi çiftçinin ne oldu, nasıl Hristiyan olması gerektiği, rejimin değerlerine nasıl inanması ve tabiri caizse kendini nasıl yeniden yapılandırması gerektiği anlatılmalıydı. Ve bunu yapmanın tek yolu da işte buydu.
3: Franco Extremaduralı çiftçilerin büyük bir kalabalık halinde toplandığı Valde la Calzada kasabasına varıyor ve onu sıcak bir şekilde karşılıyorlar.
5: Her zaman her şeyin mükemmel görünmesini sağlamaya çalışırlardı. Çünkü burası büyük bir girişim olarak sunulduğu için sürekli farklı ülkelerden, başka yerlerden gelen yerleşimcilerden ve başka kamu kuruluşlarından insanlar bölgeyi ziyaret ediyordu. Bu yüzden her şeyin her zaman mükemmel olması gerekliydi.
0: O dönemde İspanya, uluslararası izolasyonunu aşmak için mücadele ediyordu. Balaoz planının yarattığı propaganda, yurt dışında yeni dostlar kazanmak için yeterli olacak mıydı? Balaoz planı, Franco rejiminin en önemli yapılarından biridir. Extremadura kırsalını ve halkını dönüştürmeyi amaçlıyordu. Deneysel niteliği ve büyük stratejik değeri yeni kolonizasyon kasabalarını rejim yetkilileri için zorunlu duraklar haline getirdi.
3: Belediye binasının önündeki ana meydanda devlet başkanı ve ona eşlik eden yetkililer ve ileri gelenler için bir platform kuruldu.
5: Franco'nun buraya gelmesi. Unutmayın ki o zamanlar kimse tek kelime edemezdi. Ama kız kardeşim ve diğerleri bunu bir kutlama olarak gördüler. Herkes o olayı kendi düşünce tarzıyla hatırlıyor.
3: Franco köylülere hitaben ulusal harekete inanmalı ve kişisel hırslarınızın üzerinde onunla özdeşleşmelisiniz dedi. Güç sizin kendi içinizdedir diye ekledi.
5: Onu Amerika'nın sömürgecileri gibi bir süper kahraman olarak tanımlıyorlardı. Güçlü ırk olmaları gerektiği gibi şeyler söylenip duruyordu.
0: Balaos planının yerleşimcileri, Franco'nun yeni bir İspanyol köylüsü tipini şekillendirmeye yönelik ütopik ve totaliter deneyiyle ilişkilendirilir. Çalışan, itaatkar ve dindar.
5: Franco figürü ve tüm bunlar önemsiz şeyler. Bu zaman içinde bir halk olarak bize ve tarihe ait bir şey haline geldi. Biz sömürge köylerinden gelenler, o zamanlar bir bakıma küçük toprak sahipleri olduğumuz için kendimize saygı duyuyorduk. İnsanlar bizden küçümseyerek bahsediyordu. Küçük toprak sahipleri diyorlardı. Bu da bizde savunmacı bir duygu yarattı. Onlara ne olmuş yani diyorduk.
0: Franco rejimi için yerleşimcilerin büyük macerası tıpkı Amerika'nın keşfi gibi iz bırakmaya mahkumdu. Sierra'nın fethi, Pizarro, Hernán Cortés, Villafranco del Guadiana, Guadiana del Caudillo. Bugün bile bazı kasabalar yaratıcılarının ve amaçlarının adını taşıyor. İster bir müzede sergilensinler, isterse herkesin gözü önünde var olsunlar, semboller gerçekliğin belirli bir anlatısını çağrıştırır.
2: Açılış törenini yapan Franco diyorlardı. Su depoları, sokaklar, meydanlar vardı ve bunlar büyük bir tantanayla bazen iki veya üç kez açılıyordu. Şimdi ise yeni nesiller o geçmişe farklı gözlerle bakıyor. Farklı bakış açılarından bakıyorlar. Onu yeniden yorumluyorlar. Kolektif hayal gücünde hala varlığını sürdüren o dönemin haber filmlerinin temiz ve saf görüntüsünü değil ayrıntıları görüyorlar.
0: Bu arada Guadiana vadilerindeki çiftçiler 70 yıl önce başlayan bir rutinle her gün evlerinden tarlalarına gitmeye devam ediyorlar.
7: Artık çok şey değişti. Araba veya traktörle seyahat ediyoruz. Bu nedenle eskiden 1 saat süren yolculuk şimdi en fazla 5 dakika sürüyor.
0: Balaos planının parsellerinde hem dünkü yerleşimci hem de bugünkü çiftçi oğlu emekleriyle aileyi geçindirmek için çok çalışıyorlar.
7: Bu arazi eskiden kurak bir bölgeydi ve nehre yakınlığı nedeniyle zaman zaman sel baskınlarına maruz kalıyordu. Şimdi ise barajlar ve sulama sayesinde nehir çok daha düzenli akıyor. Bu da araziyi çok daha verimli ve üretken hale getiriyor. Ayrıca burası her türlü ürün için uygun, mükemmel, verimli bir arazi.
3: Sulama sadece bir umut değil, çoktan gerçek oldu. Planın öngörüleri gerçekleşiyor. Coşkulu ve bilgili bir ekip yeniden canlanan bu vilayetin dönüşümünü gerçekleştiriyor.
0: La Orden arazisi tarımsal araştırmalarda bir ölçüt olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Orijinal binalarının çoğu hala ayaktadır. Rejimin isteklerini hayata geçirecek kararların önemli bir bölümü burada alınmıştır.
2: Orden, Badajoz planı için bir laboratuvar ve vitrin haline geldi. Ancak yukarıdan aşağı bakış açısı sömürgeleştirme projesinde hakim olan bakış açısıdır.
3: Ulusal Kolonizasyon Enstitüsü'nün arazisinden bakıldığında Guadiana Vadisi'nin alt kısımlarının tamamı görülebiliyordu. 1957 yılının sonuna kadar 38 bin hektarlık yeni alan sulanmaya başlandı.
0: Aynı arazi içinde Franco kişisel bir konut inşa ettirdi. Özellikle stratejik olarak gördüğü bu projenin her aşamasını yakından takip edebilmek istiyordu.
8: Bu sömürgeleştirme mimarının özellikle Franco için tasarladığı büyük toplantı salonu. Franco'nun uygun gördüğü zamanlarda buraya gelip bakanlarıyla görüşebileceği, belli kararları alabileceği, boyutları Franco'nun bakanlar kurulunu topladığı El Pardo'ya çok benzeyen bu büyük odayı tasarlamıştı. Mimar burada gerçekten de büyük bir pencere, muhteşem bir vitrin tasarladı. Bu vitrinden Franco, Badajoz planının ne anlama geldiğini ilk elden görebiliyordu. Bu büyük bir tarım mühendisliği projesiydi. Panoramik manzara gerçekten muazzam. Burası eskiden otlak alanıydı. Ve uzun süren çalışmalardan sonra verimli bir ovaya dönüştürüldü. Ve buradan tek bir bakışta olağanüstü bir sentez gibi Badaos planının kapsadığı her şeyi bir bakışta görebilirsiniz. Bu vitrin bu yüzden önemlidir.
3: Badajoz planı kapsamında faaliyete geçen yeni bir sektörse Los Santos de Maimona'da inşa edilen çimento fabrikasıdır. Planın temel özelliklerinden biri sanayinin tarım, ormancılık ve hayvancılıkla uyumlu bir şekilde entegre edilmesidir. Bu ve diğer fabrikalar ulusal gelirin artmasına ve dolayısıyla yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunur. Bu da Generalissimo ve hükümetinin endişe duyduğu bir konudur.

0: Zaman geçtikçe gerçekler kendiliğinden ortaya çıktı. Beklenen büyüme gerçekleşmedi. Hükümetin Extremadura kırsalı için hazırladığı plan, büyük şehirlerin cazibesine ve sunduğu fırsatlara karşı koyamadı.
1: 1960 yılında Badajoz vilayetinin nüfusu yaklaşık 800 bindi. 20 yıl sonra Badajoz planı tam hızıyla uygulanırken nüfus yaklaşık 200 bin kişi azalmıştı. Nüfusun yaklaşık %25 ila 28'i orayı terk etmişken bu harika planı, bu nimeti her boyutuyla anlamlandırabilmek gerçekten zor.
2: Rejim çoğu zaman çaresizlik içinde olan bu ailelerin birçoğunun yerleşimci olarak tarıma yerleştirilebileceğini, diğer birçoğununsa yaratılan yan sanayilere yerleştirilebileceğini düşünüyordu.
0: Balaoz planının üçüncü ayağı olarak reklamcılık sektörü yer alıyordu. Gerçekte planlanandan daha az fabrika faaliyete geçti ve bunların çoğu çok kısa ömürlü oldu.
2: Aslında bu çok büyük umutlar bağlanan projenin en fazla 5000 aileye fayda sağladığını ve asıl faydalananların büyük tarım şirketleri kuran yedek askerler olduğunu görünce durum oldukça düşündürücü bir hal alıyor.
3: O zamanlar bu ebeveynler için bir fırsattı. Ancak daha sonra mirasın tek çocuğa yetebildiğini, diğerlerinin başlarının çaresine bakmak zorunda olduğunu fark ettiler.
0: Toprakların miras yoluyla paylaştırılamaması, devletin kendi çalışmaları üzerindeki kontrolünü sürdürme arzusunun bir başka örneğiydi. Ve bu sınırlamalara neden oldu.
4: O zamanlar İspanya'nın kırsal kesimlerinde büyük ölçüde nüfus azalması söz konusuydu ve hala da öyle. Bu durum o zamanlar yaşananların bir sonucu. Çiftçiler için çok düşük ücretler, tarım makinelerine yapılan yatırımın azlığı sayesinde tarımsal üretimden elde edilen para büyük şehirlerdeki büyük şirketlere yatırıldı ve 70'li yıllarda İspanyol toplumunu oluşturan büyük bir kentsel orta sınıf ortaya çıkmış oldu.
0: Balaoz planı Franco rejiminin önemli bir yapısıydı. En önemli unsurları barajlar, sulama kanalları ve yeni yerleşim yerleriyle büyük ölçekli inşaatlarıydı. Ancak her şeyden önce dönemin İspanyası'na uygun yeni bir kırsal toplum modeli yaratma girişimindeki ideolojik anlayışı en önemli unsur olarak görülebilir.
1: Büyük işler yapmayı, büyük yapılar kurmayı amaçlayan bir rejim bazı şeyleri hayata geçirdi ancak nihayetinde ilan edilenden çok daha azı gerçekleştirildi.
0: 800 bin kişilik nüfus içinde plan yalnızca 50 bin kişinin hayatını etkiledi. Bu nedenle çok sayıda insan başının çaresine bakmak zorunda kaldı.
2: Ya inek ya da göç seçeneği verildi. Ya sömürgeleştirme ineği ya da göç etme seçeneği.
0: Bugün bölgenin kökten dönüştüğü bir gerçek. Anlatılanlar ve gerçekte olanlar yerleşimcilerin ve torunlarının hafızasında birlikte var olsa da gerçek şu ki Balaoz planı onların hayatlarını sonsuza dek değiştirdi.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kuzey Paraguay.
6: Hazineye ne kadar yaklaşırsak güvenlikten o kadar uzaklaşıyoruz.
5: Tarihe baksana, bu hazine için kaç kişi ölmüş?
7: İnsanlar altını bulduğunu düşünürse kan dökmeye başlarlar. Her hazinenin arkasında bir kan izi vardır.
6: Fiziksel açıdan bu hazine ne kadar büyük olabilir?
7: İnkaların bir sürü altını vardı. Çok büyük bir odayı tamamen altın ve gümüşle doldurmuşlardı. Bu büyüklükte bir torbanın 4 milyon olduğunu düşünürsek bunun 100 katı oluyor. 400 milyon dolar.
6: 400 milyon dolar mı?
8: Neydi o?
9: Oh, lanet olsun.
7: Kepi.
9: Kepi. Hadi.
6: Kepi.
9: Hadi gidelim. Çabuk. Çabuk.
6: Kepi.
10: İyi misin?
9: Şu ağacın yanında duruyordum. Çadırın arkasından geldi ve şu tarafa gitti.
11: Ne gördün kaptan? İki yeşil göz. Çadırların arasından gitti.
8: Burada izleri var.
9: İz mi var?
8: Evet. Büyük bir kedi bu. Şuraya bak.
11: Evet, bu kesinlikle bir jaguar.
8: Bunlar ayak parmakları olmalı.
11: Büyük. Muhtemelen de erkek.
7: Bizi avlamaya mı gelmiş?
11: Burada daha bir sürü jaguar görebiliriz.
12: Güney Amerika'nın junglelarında bundan 500 yıl önce İnka İmparatorluğu'ndan çalınan büyük bir hazine saklı. 100 milyonlarca dolar değerinde altın. Yüzyıllar boyunca birçok kişi bu hazineyi bulmaya çalıştı. Onun için savaştı. Bu uğurda ölenler oldu. Ama hiçbiri onu bulamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip dünyanın en tehlikeli bölgesine giderek bu devasa Trinity hazinesini bulmayı umuyor.

0: Hazine arayışı. Yılan Adası.
1: Hazine arayışının önceki bölümlerinde Paraguay jungle'larının derinlerinden Brezilya'daki ölümcül yılan adasına giden bir keşif ekibi burada önemli bir ipucu buldu. Ekip çoğu kişinin lanetli olduğuna inandığı ve bu kadar kan dökülmesine neden olan serveti aramaya başladı.
2: Burası hazinenin gerçek menşei ve hala burada asıl yerinde olduğunu düşünüyoruz.
3: Burada bazı kötü ruhlar olmalı. Bence bu hazine lanetli olabilir.
4: Bir şey bulduk. Hemen buraya gelin millet.
5: Nedir o?
2: Bu bir ayin tumisi.
4: Bu önemli bir ipucu. Bu nehrin altında ne olduğunu bulmaya çalışmalıyız.
6: Şunu gördün mü?
2: Piranalar.
7: Onu kaybettim. Bir anda alat koptu.
2: Yemleri atın. Hemen yemleri atın millet. Bunlar piranaları ondan uzaklaştırır.
5: Hadi, hadi. Siz ormanı araştırın. Biz de kıyılara bakalım. Sanırım burada bir şey var.
6: Öyle mi?
5: Evet. Burada bir şey var. Burada büyük bir şey var.
8: Antik Garen köyü bölgesi, Paraguay Asunción bölgesinden 370 kilometre uzakta.
5: Sanırım burada bir şey var.
6: Sivri köşeleri olan bir şey.
9: Oh, oh, oh, oh.
10: Wow.
5: Nedir bu? Nedir bu?
6: Şuna bak. Bunun ne işi var burada? Ah, şuna bak. Bakın, bu ayinlerde kullanılan bir deniz hayvanı kabuğu. Bu durumda bunun İnka ile bir bağlantısı var demek oluyor. Bu kabukludan çıkan ses olağanüstüdür. O kadar güçlüdür ki bir balina sesi gibidir.
4: Kilometrelerce uzaktan duyulur. Bir tumi bulduk ve İnka'ya ait bir şey daha bulduk. Demek İnka'ların bu bölgeyle bazı bağları var.
6: O zaman İnka hazinesi de burada olabilir.
1: Törensel deniz kabuğuna İnka'lar çok değer verirdi. Onu kullanarak Tanrı ile iletişim kurduklarına inanırlardı. Bu İnka deniz kabuğunun antik İnka İmparatorluğundan 800 kilometre uzaktaki Paraguay nehrinde bulunmasının tek makul nedeni 500 yıl önce Peru'dan Paraguay'a getirilen hazinenin bir parçası olmasıdır. Tarihsel kayıtlara göre 1524'te Portekizli kaşif Alexio Garcia, Guarani kabilesinin bazı savaşçılarıyla birlikte Kuzey Paraguay'dan gelerek Peru'daki İnka İmparatorluğu'na ait büyük ve mistik hazineyi yağmalamaya gelmesi. Garcia ve adamları bazı İnka yerleşim yerlerini yağmaladıktan sonra hazineyi 500 yıl önce bu Guarani köyüne getirdi. Hazine avcıları bu devasa hazinenin hala bu bölgede saklı olduğuna inanıyor. Ve buldukları bu törensel deniz kabuklusu bu teoriyi doğruluyor. Ve ekip bu hazinenin peşinde.
6: Bu tür şeyleri burada, tam da nehrin kıyısında buluyorsak tekrar suya dönmemiz gerekiyor.
4: Bence de öyle.
6: Bu aylar sürecek bir çalışma. Elinizi kirletiyor, yaralanıyorsunuz ve ailenizi özlüyorsunuz. Ama böyle şeyler bulmak bütün bunlara değdiğini gösteriyor. Bu deniz kabuğunu suya çok yakın bir yerde bulduk. Ve bence İnkalara ait yüzlerce milyon dolar değerindeki hazine suyun altında olabilir. Şimdi bütün çabamızı suyun altına yoğunlaştıracağız. Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Brett, iyi buluştu dostum.
5: Evet, heyecanlandım.
6: Harikaydı.
8: Saat sabah 8:11. Paraguay Nehri.
2: Pekala, hadi gidelim Megan. Guarani köyünde nüfus tahmini bazında bir çalışma yaptık. Köyün 150 çarpı 150 metre büyüklüğünde olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun %70'i erozyon ve sel baskınları sonucu suya gömüldüğüne inanıyoruz. Şimdi bu nehirde bazı dalışlar yapacağız ve bölgeyi 8 parçaya bölerek her parçayı dikkatlice tarayacağız.
6: Şu taraftan başlamak ve yaklaşık 50 metrelik şeridi taramak istiyorum.
2: Evet, çok iyi.
1: Ekip köydeki ve yanındaki jungle'da yaptığı aramayı bitirdi. Araştırmalarda şu ana kadar bulunan Timu ve törensel deniz kabuğunun ikisi de nehir kenarında bulundu. Bu durumda hazinenin olabileceği tek yer suyun alt tarafı.
6: Pekala.
2: Burası iyi bir başlangıç yeri. Dalış yapacağımız ilk alan sonarın tespit ettiği düzensiz bulgular. Bu büyük bir hazine ve eğer suyun altındaysa onu hemen bulabiliriz.
1: Ekibin ilk dalış teşebbüsünde görüş mesafesi neredeyse sıfırdı. Ve Megan bu tehlikeli sulardan zor kurtuldu.
3: Sanırım Jeremy ile birlikte su altı sorununu çözdük.
2: Size makaroniyi takdim ediyorum.
1: Jeremy ve Cap'i makaroni jet adını verdikleri bir aygıt geliştirdi.
2: Pervane 25 beygir gücünde ve buraya tam olarak uyuyor.
6: Evet.
2: Ve yüzeydeki temiz suyu doğruca aşağı pompalıyor.
1: Jeremy ve Cap'inin yaptığı aygıt nehir yüzeyindeki temiz suyu emecek. Motor bu suyu boruya aktaracak ve suyu Megan'ın dalış yaptığı alana pompalayacak. Böylece görüş mesafesi biraz da olsa artacak.
6: Bu temiz su belki işimizi kolaylaştıracak.
5: Yani sütlü çikolatadan sütlü diyet çikolataya dalacaksın.
2: Evet, bu da bir gelişme sayılır.
3: Süper tutkal, yapışkan sargılar ve selobant.
10: Bana 80'li yıllardaki bir televizyon dizisini hatırlattı. Artık sana Arjantin'in MacGyver diyebiliriz.
2: Aman tanrım.
6: Olamaz, elini mi kestin?
2: Bir yerimi kesmezsem çalışmıyorum demektir. Bu dalışta iyi bir şey bulacaksak bütün kanımı akıtmaya razıyım. Bu bizim için çok önemli. Evet, şimdi biraz ileri it. Aşağıdaki ink hazinesini bulmaya çalışıyoruz. En küçük bir parça bile yüz binlerce dolar edebilir. Fakat beni bu işe zorlayan para değil. Tamamen macera dostum. 500 yıllık bir gizemi çözmenin heyecanı. Çocukluğumdan beri bir sürü bulmaca çözdüm. Bunu da çözmeden bırakmayacağım.
6: Motorun arkasındaki hortuma bak.
4: Evet. Üstteki su aşağıya gidiyor.
6: Vay canına.
2: Şimdi çalışıyor mu diye kontrol etmeliyiz. Anladın mı?
6: Suya dalacağız, anladım.
2: Tabii bir sorun daha var. Piranalar. Vampir balıklar. Timsahlar var. Aşağıda bir sürü şey var. Pekala, şimdi bu ağa Megan'ın dalış yaptığı yerin etrafına sereceğiz.
6: Bu bölümde dalış yapmak istiyorum.
1: Megan ve Jeremy arama bölgesine çok güçlü bir naylon ağa giriyorlar. Bu ağ su altındaki pirana ve timsahlar gibi yırtıcılara karşı bir duvar oluşturacak. Ve Megan'ı dalış bölgesindeki tehlikeli yüzen maddelerden koruyacak.
2: Çok iyi görünüyor Megan.
6: Öyle mi?
2: Hadi dalalım.
6: Önceki gün su altında tüyler ürpertici piranalarla karşılaştıktan sonra... Şunu gördün mü? Olamaz. Bu çok sinir bozucu, gerçekten. Ama aşağıda değerli bir şeyler olduğuna inanıyoruz. Ve daha başka bir seçeneğimiz olmadığına göre... Hadi dalalım. Kepi, beni duyuyor musun?
3: Seni duyuyorum. Biraz kıyıya doğru gidip oradan başlayalım.
4: Jeremy de makaroni ile geliyor. Hazır ol.
2: Pekala, başlıyoruz.
6: Görünüşe göre makaroni işini iyi yapıyor. Devam edin.
3: Harika.
6: Bugün burada hala biraz akıntı var. Nasıl görünüyor Kepi? Bir şey var mı?
3: Bu alan tamamen temiz. Hiçbir şey görünmüyor.
6: Şimdi 10 derece güneye doğru ilerliyoruz.
3: Anlaşıldı.

0: Burada bazı güzel sinyaller alıyorum. Çok güçlü sinyaller. Burada bir şey olmalı.
1: Tamam, bakıyorum.
2: Hey Kork, aşağıda neler oluyor dostum?
3: Bir şey buldular.
0: Güçlü bir sinyal alıyorum Megan. Sen orayı biraz kazabilir misin?
1: Bu her neyse burada gömülü olmalı.

0: Burada ilginç bir şey buldum. Bir taşın altına yerleştirilmiş.
1: Bu önemli olabilir. Başka bir şey buldun mu peki?
2: Uzun süredir aynı yerde araştırma yapıyorlar.
0: Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bir tür metal.
3: Metal mi dedi o?
4: Orada kesinlikle bir şey olmalı.
3: Metal bir şey.
0: Şuraya bak, sanki bir bakır küfü. Gördün mü?
4: Anlaşıldı.
0: Bu insan yapımı bir şey olabilir.
5: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası.
0: Burada ilginç bir şey buldum. Sanırım bir tür metal.
3: Metal mi dedi o?
4: Orada kesinlikle bir şey olmalı.
3: Metal bir şey.
0: Şuraya bak. Bakır küfü gibi bir şey. Gördün mü?
4: Onu torbaya koy ve yukarı gel. Burada daha iyi görebiliriz.
0: Hey, şuna bakın.
2: Bana ne getirdin Megan?
3: Nedir bu? Nedir bu?
1: Üzerinde bir parlaklık var
2: bunun
1: sanki.
2: Bunun ne olduğunu anlamadım ama kesinlikle
0: evet,
2: bir şey olmalı.
0: Evet.
2: Hey, bir kova getirir misiniz? Bunu suyun içine koyalım. Uzun süredir orada olmalı.
0: Evet.
1: Şuna bir bakayım ver.
2: Eğer metalse havayla temas edince parçalanır ve okside olur. Şimdi suya %10 nitrik asit koyacağım. Biraz zaman alacak ama oksitlenmeyi çözecek.
3: Asidin bir zararı olmaz mı?
2: Hayır. Fakat fazla yaklaşmayın çünkü asit solumayın.
0: Evet. Bir tür takıya benziyor.
2: Sanırım oldukça değerli bir şey bulduk. Muhtemelen bakır ya da bronz. Pekala, şimdi biraz bekleyelim. Bütün organikler çözülsün. Kovadan uzak durun. Sakın yaklaşmayın.
1: Evet, çıkan seslere bakın.

0: Saat öğleden sonra 4:16. Paraguay Nehri.
1: Hazır mısınız? Bu iki saattir böyle bekliyor. Bütün organikler erimiş olmalı.
2: Vay canına.
1: Şuraya bakın.
3: Ah, şuna bakın.
4: Nedir bu?
5: Bir burun plakasına benziyor.
1: Bence de öyle, evet.
4: Burun plakası mı?
1: Bu bir burun siperi. Bunun resimlerini görmüştüm ama gerçek olarak hiç görmedim. Bunun İnka olduğunu söyleyebilirim. Bu tür şeyleri toplumda yüksek yerlerdeki insanlar takar.
3: Evet.
6: İnka İmparatorluğu'nun en belirgin simgelerinden biri olan burun siperi, sadece kraliyet ailesinin bireyleri ve dini kişilerin kullandığı dekoratif bir takıydı. Bu İnka takısı çok nadir bir mücevherdir. Yakınlarda bulunan altın bir burun siperi mezatta 45 bin dolara satıldı.
1: Bu şekilde takılıyor Kork.
3: Evet, gerçekten güzel.
5: Şuradaki süslemeleri görüyor musunuz?
4: Turkuaz.
1: Turkuaz.
5: Dekoratif ve bir zenginlik simgesi.
1: Bu bölgede bir ya da iki İnka eseri bulmamız bir rastlantı olabilir. Ama üçüncüsü, yani burun siperi, Trinity hazinesinin burada bir yerde olduğunu kesinlikle doğruluyor. Çünkü Alexio Garcia'nın yağmaladığı hazineyi buraya getirdiğini biliyoruz. Artık bundan eminiz. Doğru yoldayız.
3: Evet, kesinlikle.
1: Doğru yoldayız.
3: Evet.
1: İyi bir buluş. Sorun şu ki nehir yön değiştirmiş ve hazineyi tutan bütün köyleri yutmuş. Bu yüzden bu suları dikkatlice taramalıyız. Hazine su altındaysa onu çok çabuk bulabiliriz. Çünkü devasa bir altın ve gümüş yığınından bahsediyoruz.
2: Evet, güzel parça. Gerçekten güzel.
5: Evet.
3: Hadi bunu kutlayalım.
2: Evet, evet kutlayalım.
3: Evet, işte evet. Bundan bahsediyorum.
5: Bence dalış yapıp böyle bir şey bulan biri lezzetli bir konserveyi hak ediyor. Öyle değil mi?
1: Aa, evet.
5: Şerefe.
3: Şerefe.
5: Şerefe, şerefe. Şerefe.
1: Brett, Emilio sana leziz bir şey vermek istiyor.
4: Nedir bu?
5: Salyangoz dostum.
1: Salyangoz. Fransızlar buna bayılır.
5: Keşif gezisinin kalan kısmında hep böyle garip şeyler yiyeceğiz. Hazırlıklı olun.
4: Solucan da mı?
1: Kabuğun arkasına küçük bir delik açıyorsun. Böylece içine hava giriyor ve salyangozu kolayca emiyorsun. Tıpkı yumurta gibi. İçine biraz hava girecek. Sonra da böyle yutuyorsun.
3: Onu pişirmeyecek misin?
5: İğrenç olamaz.
1: Nefis.
3: Sıra sende biraz, sıra
5: çok
3: sende.
4: İğrenç bir şey.
1: Çok lezzetli.
5: Kesinlikle.
4: Öyle mi?
1: Ha, evet, tadı güzel.
3: Benim de hoşuma
2: Hadi
3: gitti.
2: Biraz dolaşalım.
4: Çok güzel, arayalım.
1: Fazla evet. Uzaklaşmayın.
2: Yan malzeme aldın mı?
6: Yakınlarda herhangi bir yırtıcı olabilir. Ama Kork ve Brett çevreye ısı farklarını tespit eden bir termal görüntü cihazı yerleştiriyor. Bu aygıt avcıların jungle'ı kuş bakışı görmelerini ve çevredeki her tür canlıyı tespit etmelerini sağlıyor.
2: Bununla 50 metre çapında bir alanı görebiliriz. Hadi başlayalım. Tamam.
4: Ben hazırım. Hızla yükseliyor. Bir şey var mı?
2: Henüz yok. Dur. Şurada bir şey gördüm. İşte burada.
4: Aa, evet evet. Nedir bu?
2: Bir kapibaraya benziyor. Sanırım 100 metre ileride. Biraz daha yaklaşalım.
4: Hadi bakalım. Ne kadar yaklaşık?
2: Onu buradan vurabiliriz. Bundan sonrası senin.
4: Tamam, gidiyorum.
2: Hadi.

0: İyi bir atış olmuş.
1: Aa, harika görünüyor.
2: Bu gece döner misiniz diye endişelenmeye başlamıştım.
0: Aa tanrım, bu nefis bir şey. Gerçekten çok lezzetli. Nihayet adam gibi bir şey yiyoruz.
2: Aslında benim...

0: konser ve yemekten şikayetim yoktu.
1: Şu ana kadar su altında bu burun siperini bulduk. O zaman hazinenin tamamı orada olabilir, öyle değil mi?
2: Fiziksel olarak bu hazine ne kadar büyüklükte?
3: İnkalıların bir sürü altını vardı.
4: Ne kadar? Yani 1000 kilo kadar.
3: Bir odayı dolduracak kadar. Büyük bir odanın tamamını, tavanına kadar altın ve gümüşle doldurmuşlardı.
4: Evet.
3: Bunu şöyle hesaplamıştık. Her biri 4 milyon dolarlık bu büyüklükteki torbalar. Bunun 100 katını düşünün.
2: 400 milyon dolar. Evet.
5: Bugünkü piyasa fiyatlarına göre 400 milyon dolar değerindeki altın ve gümüş külçeleri yaklaşık 21 bin metreküplük bir yer kaplar. Yani koca bir tır kamyonunun kasasını dolduracak kadar. Ve bunun toplam ağırlığı da 10 tondan fazla.
3: O zaman makineli tüfekli korumalara ihtiyacımız olacak.
4: Doğru.
3: Şaka değil, ciddiyim.
2: Aslında bu benim en büyük endişem. Bu hazineye ne kadar yaklaşırsak güvenlikten de o kadar uzaklaşıyoruz.
3: İnsanlar sizde altın olduğunu düşünüyor ve kan dökmeye başlıyor. Tarihe bakacak olursanız her hazinenin arkasında bir kan izi görürsünüz.
1: Tarihe bakın ve bu hazine için kaç kişinin öldüğünü düşünün. Alexio Garcia ve binlerce Guarani savaşçısı öldü. Bu konuda çok endişeliyim. Pekala, siz toprak altındaki ruhlar, bizim için biraz içki için ve bu hazineyi bulmamıza izin verin. Bizi kutsayın. Arriva a Boyo, al centro for centro. Gidip bir şey daha getireyim.
3: Yani Emilio, Guaraniler her şeyin bir ruhu olduğunu inanıyor,
4: evet,
3: değil mi?
4: Evet, bu doğru. Evet, yani... Neydi o?
1: Al, lanet olsun.
3: Kepi, hadi koşun, koşun, koşun.
2: Kepi, Kepi!
3: Kepi!
2: Kepi!
3: Kepi!
0: İyi misin?
1: Şu ağacın yanındaydım. Bu çadırın arkasından geldi ve şu tarafa doğru gitti.
4: Nasıl bir şeydi?
3: Ne gördün Kepi?
1: Ne olduğunu bilmiyorum. Büyük bir köpeğe benziyordu. İki yeşil göz gördüm. Çadırın arasından kaçtı gitti. Gerçekten de uzatlattım dostum. Hayır dostum, kalp krizi geçirmek üzereyim.
4: Onu nerede gördün?
1: Tam şurada, iki çadırın arasında.
4: Hey, şuraya bakın.
1: Ayak izleri mi?
4: Şuraya bakın. Bu büyük bir kedi. Evet, bu kesinlikle bir jaguar. Büyük, hem de bir erkek. Bu bizi hep izleyecek. Bu jaguarı son görüşümüz olmayacak.
6: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası.
1: Şu çadırın arkasından geldi ve bu tarafa doğru gitti. İki yeşil göz gördüm. Korkudan ödüm patladı.
4: Hey, şuraya bakın.
1: Ayak izi mi var?
4: Bu büyük bir kedi. Evet, bu kesinlikle jaguar. Jaguarlar Güney Amerika'nın en tehlikeli yırtıcılarındandır. Jaguar'ın anlamı bir saldırışta öldüren canavar demektir. Böyle büyük bir kediyle karşılaşırsanız asla arkanıza bakmayın ve hemen oradan kaçın. Size hemen saldırırlar. Sadece gözlerinizi ona dikin ve arkaya doğru gidin. İnsanları çadırlarından çekip çıkaran jaguarlar olduğunu bile duydum.
1: Size bir şey söyleyeyim mi? Artık ateşin yanında uyuyacağım. Ateşi hiç söndürmeyelim. Jungle'a hoş geldiniz.
4: Evet, muhtemelen bizi takip edecektir. Çok meraklıdırlar ve bu burada göreceğimiz son jaguar olmayacak.

0: Paraguay Nehri'ndeki arayışta ikinci gün. 8 bölümün üçüncüsü.
1: Dalışa hazır mısın Megan?
2: Aramaya devam edeceğiz. Her yeri tarayacağız.
1: Akıntı çok güçlü. Su altında sürüklenen küçükler var. Bu hiç kolay bir iş olmayacak.
3: Suyun altında sürüklenen maddeler ve tehlikeli yırtıcılar olabilir. Ama aşağıda büyük bir hazine arıyoruz ve bütün bunlara değecek.
2: Dibe iniyorum.
3: Herhangi bir şey görebiliyor musun?
1: Daha öncekinden çok daha derindeyiz. Hiçbir şey göremedim.
2: Ama aramaya devam ediyoruz.
1: Burada bir sinyal alıyorum. Bekle. Önemli bir şey değilmiş. Sadece modern bir çöp.
0: Paraguay Nehri'ndeki arayışta dördüncü gün. Beşinci bölge.
1: Pekala millet, dikkat edin. Hadi ama. Biraz şansa ihtiyacımız var. Bir şey görüyor musun?
2: Burada hiçbir şey göremiyorum.
1: Pekala, artık yüzeye çıkın.
0: Paraguay Nehri arayışı. Altıncı gün. Yedinci bölge.
4: Hey Megan, Kepi, hala bir şey yok mu?
1: Bu bölge temiz.
2: Ben de hiçbir şey bulamıyorum.
4: Anlaşıldı, yukarı gelin.
2: Yaptığımız yorucu aramalarda birkaç gündür hiçbir şey bulamamak çok moral bozucu oluyor. Colorado'dan buraya kadar geldim. Ailem ve çocuklarım var. Burada olmak için hepimiz büyük fedakarlık ettik. Umarım boşuna uğraşmıyoruzdur. Değil mi?
1: Bir şey var mı?
5: Hiçbir şey. 9 gündür karada ve suda bu bölgenin her yerini taradık. Ama hala bir şey bulamadık.
4: Herhangi bir işaret var mı?
1: Hiç yok.
2: Bir anda ortadan kaybolmadı ya.
5: Arkadaşlara belli etmek istemiyorum ama bu noktada cesaretim tamamen kırıldı. Buraya ilk geldiğimizde içimde hazinenin tam burada olduğuna dair bir umut vardı. Ve görünüşe göre yanılmışım. Yanılmışız. Sanırım hazine buradan götürüldü. Ama nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Başka bir köyde ya da jungle'ın ücra bir yerinde olabilir. Fakat buradaki aramayı hızla bitirmeliyiz. Yoksa keşif yolculuğuna son verebiliriz.
0: Saat sabah 8:22. Antik Garani köyü bölgesi.
5: Sizi bilmem ama millet, ben tükendim.
3: Bence burada yapacağımız her şeyi yaptık. Bu yüzden sanırım planımızı değiştirmek zorundayız.
5: Emilio Cork'la bana tanıştırdığın o tarihçi nerede? Araştırmanın başlarında bize yardım etmişti. Onunla bağlantı kurabilir miyiz? Sence bize yol gösterir mi?
6: Bilmiyorum. Sence bize yardımı olabilir mi?
5: Yılan Adası'ndan sonra Cork'la birlikte bu araştırma için yer belirlemeye çalışıyorduk. Emilio bizi bu yerel tarihçiyle tanıştırdı. Garani tarihi hakkında çok şey biliyordu. Ve kim bilir, belki bizi o lanet hazineye yönlendirecek bir şeyler biliyordur.
3: Ona ne kadar güveniyoruz?
6: Aslında onun hakkında hiç kötü bir şey duymadım. Hem de hiç.
4: Senin de gelmek istiyorum.
3: Bir kontrol edin.
2: Evet.
7: Bir zamanlar çok şey vaat eden Garani köyü şimdi bir çıkmaz sokak olmuş. Ekip araştırmayı canlı tutmak için son bir çaba daha harcayarak iki günlük bir yolculuk yapacak ve yerel bir tarihçiyle tanışacak.
0: San Pedro de Yuamandio, Garani köyünden 150 kilometre uzakta.
4: Oraya vardığımızda planlarımızdan fazla bahsetmeyelim.
2: Evet.
4: Paco dilimizi ne kadar biliyor?
6: Doğrusunu istersen bilmiyorum. Muhtemelen biraz biliyordur.
4: Hiç anlamadığını düşünmeyelim.
3: Dilimizi tabii. Bildiğini evet. Farz edelim.
6: Evet, evet.
4: Şu an burada
6: evet,
4: mı?
6: Evet, işte orada. İşte o.
4: Tamam.
6: Evet. Ha,
4: tam köşede. İşte orada. O köşe. Orada oturmak istemem. Çok fazla trafik olur. Yanınızdan bir sürü insan geçer ve kimin baktığını anlamazsınız.
6: İyiyim. Ya
5: merhaba,
6: sen
5: nasılsın? Ben de iyiyim.
6: İyi misin?
5: Teşekkür ederim.
4: Merhaba.
2: Merhaba. Memnun oldum.
5: Memnun oldum.
6: Paco, bu bölgenin tarihini uzun süredir inceliyorsun, öyle değil mi? Birçok konudan haberdarsın.
5: Evet. Garani'de uzun süre kaldım. Ve bir sürü araştırma yaptım.
6: Paco.
5: Evet.
6: Bu konuştuklarımızın tamamen gizli kalmasını istiyorum.
5: Tamam, hiç sorun değil.
6: Gizli kalacak, öyle
5: hiç
6: değil mi?
5: Hiç merak etme, hayır.
6: Pekala. Teşekkür ederim, tamam.
5: Pekala.
3: Paco, sana çok ilginç olduğunu düşündüğüm bazı şeyler göstereceğim.
5: Evet.
3: Örneğin bu. Bu Tumi.
5: Tumi, evet, Tumi.
3: Sana göstermek istediğim bir şey daha var. Sence bu İnka olabilir
5: bu
3: mi?
5: Bu kesinlikle İnka. Buna hiç şüphem yok. İnka.
4: Şu kırmızı sırt çantalı adam Garanili mi? 4 kez önümüzden geçti. Adamın biri önümüzden geçip duruyor ve gözlerini masadaki eserlere dikmiş durumda. Merhaba, nasıl gidiyor? Masadaki şeyler ilgini çekti galiba, değil mi? Yanına gidip ona merhaba demek iyi olur diye düşündüm. Adamla biraz konuştum. Acaba sadece meraktan mı bakıyor yoksa bizim için bir tehdit olabilir mi?
3: Önce bu İnka olabilir mi?
5: Bu kesinlikle İnka. Buna hiç şüphem yok. İnka.
4: Şu kırmızı sırt çantalı adam Garanili mi? 4 kez önümüzden geçti. Adamın biri önümüzden geçip duruyor ve gözlerini masadaki eserlere dikmiş durumda. Merhaba, nasıl gidiyor? Masadaki şeyler ilgini çekti galiba, değil mi? Yanına gidip ona merhaba demek iyi olur diye düşündüm. Adamla biraz konuştum. Acaba sadece meraktan mı bakıyor yoksa bizim için bir tehdit olabilir mi? Masanın üzerindeki şeyleri merak

0: Nasıl buldun bunu? Çok ilginç. Bu bir burun siperi.
1: Burun siperi,
0: evet. Bunlar çok nadir bulunan şeyler.
1: Evet, evet. Çok nadir.
0: Evet.
2: Evet.
0: Buna benzer şeylerin bulunduğu bir yer biliyorum.
3: Bu tür şeyler mi?
0: Evet, evet.
3: Bu tür el yapımı şeylerin bulunduğu bir yer biliyormuş. Buralara yakın.
4: Gerçekten mi? Nerede?
0: Buradan biraz uzak bir yerde ve oraya...
3: Neresi?
0: Oraya Santissima Trinat diyorlar.
3: Bu bir misyon. Cizvit misyonu. Psikolojik ve Arjantin arasında bir yerde ve 300 kilometre kadar da güneydeymiş.
0: Dört Portekizli, Alexio, Garcia ve Garani savaşçıları bir hazineyi ele geçirdiler. Daha sonra bu hazinenin Cizvit misyonerleri tarafından gizli bir yere götürüldüğü söyleniyor.
3: Paco, bu hazinenin Cizvit misyonerler tarafından gizli tünellere ve mağaralara saklandığına dair bazı söylentiler olduğunu söylüyor. Bu harika. Bunun bize çok yardım olacak. Çok teşekkür ederiz Paco.
0: Bir şey değil.
4: Teşekkür ederiz.
0: Bir şey değil. Rica ederim.
5: Ahora les digo una cosa. El tesoro está maldito. Está maldecido, como se dice, ¿no?
3: Hazinenin lanetli olduğunu ve çok daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor.
0: Öyle.
4: Sen ne düşünüyorsun, Cor?
0: Paco'nun dediklerine göre bazı tarihsel olayların bu bölgedeki Garaniler ve Cizvit misyonerleriyle ilgisi var.
6: 1588. Cizvit misyonerleri Garani köyünü yağmaladıktan 60 yıl sonra geldiler. Garanileri Hristiyanlaştırdılar. Ama onlara ayrıca koruma sağladılar ve barış içinde onlarla birlikte yaşadılar. Daha sonra bölgeye başka Avrupalılar geldi. Köre ticareti ve yağmacılık yapan Banderantesliler köye saldırdı. Cizvit misyonerleri onları savuşturdu. Fakat saldırılar devam etti. Köy kuşatma altına alınınca Cizvitliler muhtemelen hazineyi Paraguay'ın güney ucunda Trinidad adlı bu yere götürdüler.
4: Hazine gitmişse biz de gitmeliyiz.
3: Doğru.
7: Cork, ne diyorsun?
0: Bence Trinidad'ı düşünüp o yöne doğru gitmeliyiz.
7: Bunu yapmak istiyorsanız ben varım.
0: Tamam, Trinidad'a gidiyoruz.
8: Saat sabah 11.16. Trinidad misyonuna gidiş.
7: Şu tarihçi misyonun arkadaşı adı neydi?
0: Paco.
7: Evet, ona burun siperini gösterdiğimizde çok şaşırdı.
9: Neden olabilir acaba?
7: Bilmiyorum ama ben biraz endişelendim. Genelde ormanda olmaktan pek hoşlanmam ama bence buradan daha güvenli. Baksanıza herkes bize bakıyor.
9: Evet.
8: Saat akşam 10.47. Trinidad misyonuna 264 kilometre kala.
4: Neden Kepi bu kadar ağır gidiyor?
7: Yoruldun mu Kepi?
10: Hayır, iyiyim. Sanırım iyiyim. Daha ne kadar yolumuz var Brad? Sende harita var.
7: 180 kilometre ileride küçük bir kasaba var. Oraya doğru gidiyoruz.
9: Yani 2 saat. Tabii Kepi ile 3 saat.
4: Olamaz. Adamın biri bizi çok yakından izliyor.
0: Ne yapıyor dedin?
4: Uzun farları yaktı. Bir anda ortaya çıktı.
0: Şuna bak.
4: Farlar gözümü alıyor. Tanrım, adam bizden ne istiyor? Ne yapmaya çalışıyor? Şundan bir an önce kurtulsak iyi olur.
9: Evet, onu görüyorum. Arkalarında da biri var.
10: Nereden çıktı bunlar?
4: Ne yapıyorlar?
10: Ne yapıyor bu?
3: İki kişi. Arkada iki kişi var.
4: Emilio arkada iki kişi olduğunu söylüyor.
11: ¿Qué te pasa, la concha tu hermana?
3: Sağa çekin. Sağa çekin gibi bir şeyler diyor galiba.
4: Emilio bize sağa çekin gibi bir şeyler dediklerini söylüyor.
9: Bu tipik bir soygun teşebbüsü. Bizi ya izleyip taciz edecekler ya da sağa çekin diyecekler.
10: Ne yapacağız peki?
4: Tanrım, neler oluyor?
9: Seni geçmelerine izin verme. Yanına yaklaşırlarsa ellerinde silah olabilir. Ateş edebilirler. Sürmeye devam et. Yanımıza yaklaşıyorlar.
4: Hadi.
9: Önüne geçmesine izin verme. Bize yaklaşıyorlar. Onları geçmeye çalış.
7: Hey arkadaşlar, şurada bir kasaba var. Oraya varıncaya kadar hızla uzaklaşalım. İzimizi kaybettirmeye çalışalım, hadi.
10: Hadi.
4: Hadi. Orada...

0: Dur Megan.
1: Önlerine geçmeye çalışıyorlar.
2: Yaklaşıyorlar millet. Hızla yaklaşıyorlar.
1: Bizi geçmelerine izin verme.
0: Hayır hayır.
1: Geçmelerine izin verme.
0: Defol burada.
1: Geçmelerine izin verme.
3: Ne yapıyor bunlar?
4: Neler oluyor?
2: Gidiyorlar.
5: Lanet olsun.
2: Bence bizi uzaktan izleyecekler.
6: Kırmızı ışık. Dikkat et. Sanırım Trinidad'a kadar hala uzun bir yolumuz var.

0: İşte geldik. Harabeler. Trinidad misyonu.
1: Şuraya bakın.
2: Göz kamaştırıcı.
3: Harika bir yer.
4: Hazine arayışı. Yılan Adası. Hazine arayışı. Yılan Adası. Saat sabah 10:30. Trinidad misyonu.
3: Trinidad'ın en etkilendiğim yanı büyüklüğü. Söylemek istediğim devasa bir yer. Göz alabildiğince yayılıyor.
5: Burası hükümet tarafından koruma altına alınmış bir yer. Turistler buraya geliyor. Fakat dolaştıkları yerin altında dev bir hazinenin gömülü olduğunun farkında değiller. Cizvitler muhtemelen bu bölgenin altına yeraltı odaları, gizli tüneller inşa ettiler ve hazineyi orada sakladılar. Şimdi biz burada bugüne kadar hiç kimsenin kullanmadığı ileri teknoloji metal dedektörleri kullanacağız. Ve hazine buradaysa onu bugüne kadar bulabilen tek ekip biz olacağız.
0: Vay canına.
2: Burası hala bir sürü sır saklıyor.
1: Burası çok güzel bir yer. Hala el değmemiş yerler var. Adeta büyülendim.
3: Misyon sistemi Garanileri Portekizli kölelerden korumak için geliştirilmiş bir sistem.
5: Bu onlar için bir mülteci gibiydi.
6: 1609'da Cizvitler Güney Amerika'ya kendileri ve Hristiyanlaştırdıkları yerli halkı korumak için yeraltı sığınakları yaptı. 1700'lü yıllara kadar günümüzün Paraguay, Brezilya ve Arjantin'in de 30 Cizvit misyoner grubu vardı. Bunların en büyük ve varlıklı olanı Trinidad'dı. Ve burada yaklaşık 10 bin Garanili yaşardı. Bunların çoğu yerleşim yerlerini Portekizli esirlerden koruyacak şekilde eğitilmişti.
2: Vay canına. Bugünün makinelerini kullanarak bile böyle bir şeyi yapmak. İnsanın aklı duruyor.
1: Çok büyük bir bölge.
3: İkiye ayrılalım
5: evet,
3: mı peki?
5: Bir bölgeyi CPR'la taramak istiyorum.
1: Kork, sen, ben ve Jeremy. O aleti kullanabilir miyiz?
5: Herhangi bir şeyi görürseniz ne olursa olsun bize haber verin.
6: Ekip misyonun farklı bölümlerini araştırmak için ikiye ayrılacak. Megan, Kepi ve Emilio atölyelere, depolara ve rahip bölümlerine bakacak. Bu arada Kork, Jeremy ve Brett de kilise ve yeraltı mezarlarına odaklanarak burada bir tırın treylerini dolduracak kadar altın ve gümüş dolu gizli bir oda var mı diye bakacak.
5: Buradaki yeraltı mezarlarının yanında gizli tüneller olduğunu düşünüyoruz.
3: Evet.
5: Burada aradığımız şeylerle ilgili bazı ipuçları hatta aradığımız şeyi bulabiliriz. Aslında şu an gezindiğimiz yerin tamamı bir yeraltı mezarlığı.
1: Bütün ölüler bunun altında mı gömülü?
5: Evet. Buraya kim bilir kaç yüz kişi gömülmüştür. Burası bir hazine saklamak için mükemmel bir yer. Burada kaç yüz kişinin yattığını düşünebiliyor musunuz? Muhtemelen cesetleri buraya getirmeden önce bir yerde bekletiyorlardı. Onları yıkıyorlar ve ipekli kumaşlara sarıyorlardı. Çoğu kişi buraya girmeyi aklından bile geçiremez.
3: Bu saygısızlık olurdu. Kutsal şeylere karşı saygısızlık.
5: Bu ruhunu şeytana satmak anlamına gelir. Burada en azından aradığımız şeyle ilgili bir ipucu bulabiliriz.
1: Tüyler ürpertici bir yer.
3: Misyondaki geçitler ve tünellerle ilgili söylentilere bakılırsa burada altın ya da hazineyi bulabiliriz evet, diye görünüyor.
5: Evet. Peki ne diyorsunuz? Radarla bütün bu mezarlığı tarasak mı?
2: Hey şuna bak. Kafası tamamen kesilmiş.

0: Buradaki bütün heykellerin kafası kesilmiş. Söylentilere göre kafaların içinde altın vardı. Cizvitler buradan gittikten sonra buraya gelen yağmacılar bütün heykellerin kafasını koparmış.
1: O zaman altın da Trinity hazinesinin bir parçası olabilir.
0: Evet.
2: Muhtemelen Cizvit bölgesinde tarihte ilk kez bir GPR cihazı kullanılıyor.
3: Bu harika bir şey olacak.
4: Hazine avcıları yer radarı, yani GPR kullanıyor. Bu aletle Trinidad yeraltı mezarlarını araştıracaklar. Radar yerin altındaki objelere elektromanyetik dalgalar gönderiyor. Bu dalgalar bir alıcıya iletiyor ve yüzey altının bir fotoğrafı oluşturuluyor.
2: Şimdi zemini düz bir çizgi halinde tarayacağız ve bu zeminin 6 metre altındaki her şeyi görebileceğiz. Şurası yeraltı mezarlığı. Tıpkı röntgen görüntüleri gibi. Bu harika bir aygıt.
3: Evet.
2: Bu şekilde devam ediyoruz. Düz bir çizgi halinde gideceğiz.
0: Şuraya bak. Bir tür ocak çukurları mı?
1: Öyle görünüyor.
0: Burada muhtemelen demirhaneler vardı. Ve burada demir dövüyorlardı. Burada hazineyi eriterek daha küçük parçalar haline getirmiş olabilirler.
1: Bir sinyal alamıyorum dostum. Evet, burası çok temiz. Kesinlikle hiç metal yok.
0: Metal bir şey yok.
1: Hayır.
2: Yeraltı mezarının sonu.
3: Aha cama.
2: Bütün bu mezarlık bölgesini taradık. Ve bu yeraltı radarıyla hiçbir şey bulamadık.
3: Bu çok kötü.
2: Gizli tüneller yok.
1: Çok şaşırdım. Bir sürü sinyal alacağımı sanmıştım.
0: Evet, ben de.
1: Hiçbir şey yok.
2: Bütün kiliseyi GPR'la taradık ve hiçbir şeye rastlamadık. Hilekarlık da cizvitlerin üstüne yoktur. Tıpkı satranç oynar gibi hareket ederler. Ellerinde değerli bir şey varsa bunu misyona saklamazlar. Jungle'da bunlar için özel odalar inşa ederler ve muhtemelen oraya gömerler. Burası kesinlikle el değmemiş bir yer. Ve şimdi hiç kimsenin gitmediği bir yere gidiyoruz. Bu jungle'da kimse arama yapmamış. Burada arama yapmak zor olacak.
3: Evet.
2: Çünkü büyük bir alan, ikiye ayrılalım.
3: İki ekip mi? Yine mi ayrılıyoruz?
5: Evet. Evet.
3: Dikkatli olun çocuklar.
5: Size
2: daha fazla yeri tarayacak bir fikrim var.
0: Evet.
2: Pilotsuz uçağımız bizim gizli silahımız olacak. Bunu jungle'ın tepesine kadar yükselteceğiz. Pekala, başlayalım.
4: Ekip üzerinde termal bir görüntü kamerası olan ileri teknoloji bir hava aracı kullanarak bölgedeki ısı farklarını tespit edecek. Bu aygıt jungle'ı kuş bakışı şekilde görecek.
2: Burada herhangi bir yapı varsa bulabileceğiz.
0: Çünkü taşlar güneşten daha çok ısı çeker.
2: Aynen öyle.
5: Bastığınız yere dikkat edin.
0: Evet.
2: Tam üstünüzdeyim. Sizi ve çevrenizdeki 500 metrelik alanı görüyorum. Bu şekilde ilerlemeye devam edin millet. Önünüzde sinyal veren bir şey var.
5: Anlaşıldı.
0: Şu an senin biraz sağındayım.
5: Sağımda?
0: Evet.
5: Tamam.
2: Bir dakika. Bir dakika. Burada bir şey var. Kesinlikle önemli bir şey. Sizin tam önünüzde güçlü bir sinyal alıyorum millet. Kesinlikle insan yapımı bir şey.
5: Anlaşıldı, tamam.
2: Evet, biraz daha yaklaşıyorum. Bu tam da aradığımız şey. Buradaki insan yapımı yapılara bakıyorum. Millet, kazı yapma zamanı geldi.